0: güzel kullanmıştı. Savi onlara ve onların tüm karakter özellikleri sezon sonunda Trabzonspor'u bambaşka bir noktaya taşıyabilir diye.
1: Doğru.
0: Bugün baktığımız zaman karşı karakterine göre oldu. Savi ona yaptı.
1: O zaman burada şu anda gitmesi ihtimalinin en yüksek olan kişiyi soracağım. Yani Onana'nın bir sene daha kalma ihtimali var mı? Küçük de olsa böyle bir ihtimal var mı? Yoksa abi imkansız mı diyorsun?
0: Kalmak istediğini biliyorum. Öyle söyleniyor. Yönetim de onu tutmak istiyor. Mutlaka bence bir sene daha kalmalı. Çünkü ona dediğim gibi Onana'dan çok daha iyi kaleciler bulabilirsiniz. Yani bugün mesela atıyorum ne bileyim işte Manuel'in o yere getirebilirsiniz. Ama Onana'nın yaptığı etkiyi yapmayabilir. Hem karakter olarak hem performans olarak. Hakikaten çünkü mesela Uğur Cansak'a baktığınız zaman en çok parametrede Onana'dan iyi bir kaleci. Ama geçen seneden kıyaslanırsak takım içerisinde böyle bir etkisi yok. Hatta şampiyonluk sezonunda bile bu kadar etkisi olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla çok daha iyi kalecilerle çalışabilirsiniz, transfer edebilirsiniz. Ama takıma bir oyuncunun takıma etkisi çok bambaşka bir şeydir. O yüzden de onlara hakikaten daha bu spor takımına çok etki yapan bir oyuncudur. Mesela hatırladığım bazı örnekleri vermiştir.
1: Lütfen.
0: Fenerbahçe maçında Kadıköy'deki maçta bir kol kırmızı karttan sonra galiba takım arkadaşları hep bir altında topladı. O yüzden bir konuşma yaptı. Sonra 0-0 biten Galatasaray maçında 80. dakikada Fatih Hoca'nın yerine gitti. Orada bir konuşma yaptı hocaya. Hatta hocaya bunu sormuştu. Orada onlara size ne söyledi? Bak bir sene bir konuşma yaptık dedi. Sonra Başakşehir, ligdeki Başakşehir kupadaki Galatasaray'ın maçında takım Brandov kazandı gitti orada oyuncu arkadaşına Brandov şöyle kullan diye fikirler verdi. Yani sahil içerisindeki bir akil adam gibi bir rol üstlendi. Bundan da ziyade çok sempatik, pozitif bir karakter. Takıma da olumlu bir yapma düşünüyorum. Dolayısıyla da hakikaten bence mutlaka bir yılda takımda kalması gerektiğini düşünüyorum.
1: Abi şeyi de sorayım. Yani Aytekin Akay'la konuşuyorduk az önce. Ondan duyduğum üzere Ulay'ı İngiltere'de iki tane talibi var ve gidecek. Çok net ifade geldi. Augusto ve Zubkov'un da gideceğine dair bilgi aldığını söyledi. Yani ne düşünüyorsun? Sen bunun paralelinde nasıl bilgilere sahipsin? Görüşün nedir bu konularla alakalı?
0: Bir de alabilir miyim?
1: Tabii ki. Ulay'ın İngiltere'den iki tane talibi olduğunu ve beklentinin üzerine bir bonservis bedeliyle gideceğinin bilgisini aldığını söyledi. Zubkov ve Augusto'nun da takımını bilmemekle beraber sezon sonunda ayrılacağını söyledi. Yani bugün itibaren ayrılacağını söyledi. Bunları sen de duydun mu? Veyahut da böyle bir durum neye yol açar? Senin duyumların ve düşüncelerin bu konu hakkında nelerdir abi?
0: Sadece ben olayı konuşmuşum söyleyeyim. Yani çok yüksek ihtimalle bugün Trabzonspor forması altında bir son maçını oynadı. Hı-hı. Ama tabii diğer oyuncular için aynı şeyleri kullanmak, biraz kesin konuşmak yanıltabilir. Fakat Felipe Augusto'nun da Benfica'nın radarında olduğunu tabii ki biliyoruz. Doğru aynı şekilde ama hani bunlar için, bu oyuncular için kesin ifadeler kullanmak sürpriz olabilir. Fakat Sayın Başkan geçen gün katıldığı canlı yayında şöyle bir ifade kullandı. Bu sezon yaptığımız transfer harcamasını sadece bir oyuncumuzun statüsünden çıkarmak üzereyiz dedi. Burada işaret ettiği oyuncu olaydı. Yaklaşık herhalde 30-35 milyon euro bir transfer teklifinin söz konusu olduğunu düşünebilirim. Dolayısıyla dediğim gibi olayın bu sezon üzerinde Trabzonspor'daki son maçını öğrendiğini söylemek yanlış olmaz. Tabii ki başka ayrılan oyuncular olacaktır. Ayrılığa en yakın ismin olay olduğunu söylemek doğru olabilir.
1: Peki olay 30-35 civarı gibi, tabii ki bunun sinyalini aldığımızı ifade ettin ama Ulay ve Zubkov'dan bonservis beklentisi ne kadar? Yani onu sormak istiyorum abi.
0: Bence Trabzonspor Ulay ve Zubkov'un satışından en az 40 milyon euro kazanacak.
1: Yani Zubkov 10-12 diye mi değerlemeliyiz?
0: Yani normalde piyasası bu şekilde ama bu sezonki performansına bakarsak hani 10-12 milyon euro eder mi? O soru işareti. Dolayısıyla ben olayı 30 konuda 10 üzerinden değerlendiriyorum.
1: Tamam. Felipe'ye ne deriz?
0: Felipe bence yani en az 15 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a kazandırır. En az 15 milyon euro Trabzonspor'a kazandırır.
1: 15 istersiniz. Tamam, mantıklı. Peki o zaman son olarak da şunu soracağım. Trabzonspor Avrupa Ligi'nde tabii ki playoff oynayacak veyahut da tabii ki istemeyiz ama olası mağlubiyette Konferans Ligi'nde gruplarda yer alacak. Yani Avrupa'daki hedef ne olur sence Trabzonspor'da? Son olarak sorularım da bu şekilde. İki turnuvada da hedef neresi olması lazım abi?

0: Avrupa'da uzun yıllardır Avrupa'da başarıya uzak kaldığı için tabii ki Avrupa'da çok yani çok ciddi hedeflere bir sezonu ulaşması mümkün değil. Bugün Aston Villa takımı daha bile Avrupa Ligi şampiyonu olup her öncesinde çeşitli organizasyonları tecrübeler yaşadı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Trabzonspor Avrupa Ligi'de de şampiyonluk veya konferans ligi'nde şampiyonluk demek yanıltıcı olabilir. Ama Trabzonspor gibi bir takım Avrupa'da artık en azından kışın görmesi gerekiyor. Sonbaharı görüntüleri görmesi gerekiyor. Dolayısıyla Trabzonspor için bence hedef artık Avrupa Ligi'nin konferans edilirse lig etrafını tutarıp ligde işte o son ilkbahar kısmına geçiş yapmak. Konferansdan edilirse ligi edilebilir. Yani normal bir şey. Konferans liginde de en az dediğim gibi yine aynı şekilde bir Samsunspor'da yaptığı başarıyı yapmalıdır.
1: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarından kaynaklı.
0: Rica ederim dostum. Ben teşekkür ederim. Yeniler dilerim.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi. Tabii ki oyuncu açıklamalarına geçelim. Sahada şampiyonluk sonrasında oyuncuların neler söylediğine geçiyoruz.
2: Ligde de şampiyon olmayı çok istedik ama her şeyimiz kısıtlıydı. Oyuncu kadromuz kısıtlıydı. Sakatlıklar yaşadık. Bugün de keza öyle. Savic'in bir sakatlığı vardı. Yerine ben girdim. Ama önemli olan kazanabilmekti, finali alabilmekti. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz şehrimize bu kupayı verebildiğimiz için. Gerçekten benim de kupam. Gerçekten şaşkınlık içindeyim yani. Onca yıldır oynuyorum. İlk defa bir kupa kaldıracağım ve çok mutluyum. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Çok teşekkürler Uza. Röportajlarımıza devam.
4: Yeni gelecek olanlar olabilir. Ama önemli olan bu forma altında, bu renkler altında, bu arma altında gerektiği gibi mücadele etmek. Elhamdülillah bu sezon bana inanmıyorlardı. Geçen sezondan daha iyi olacağını söylemiştim sezon başında. Sokakta insanlar beni durduruyor, evde babam soruyor, yakam bırakmıyorlar. İnanmıyorlardı bana, biraz umutsuzlardı. Ama elhamdülillah çok güzel bir sezon geçirdik. Daha da iyisini yapabilirdik. Bu sezonu kupayla kapatmak muhteşem oldu. Önümüzdeki sezon şimdi hedefimiz. Daha iyi ne yapabilirsek inşallah daha iyisini de yapacağız. Takım arkadaşlarının ayaklarına sağlık. Hepsini tebrik ediyorum. Kaptanıma bırakıyorum sizi.
3: Teşekkürler Mustafa. Hemen kaptanla devam edelim. Öncelikle tebrik ediyoruz. Bir kaptan olarak öncelikle bu kupayı kazanmak neler hissettiriyor ona?
5: I feel very happy, excited. I think we deserve this year to win this cup because we gave our hearts, we gave everything we had with our coach and really I'm really emotional to see all these people happy celebrating with us and we deliver this trophy to city of Trabzon, to all Trabzon people all around the world.
6: Bu kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Gerçekten çünkü kalbimizi koyduk bu sene. Uzun bir sezon oldu. Hocamızla birlikte, taraftarlarımızla birlikte bu insanları bu denli mutlu edebilmek bizi de çok mutlu ediyor. Bu kupayı Trabzon şehrine, Trabzon insanlarına ve bütün dünyadaki Trabzonspor taraftarlarına armağan ediyoruz.
3: Kaptan olarak gelecek sezon öncesi hem Avrupa hem lig için neler söylemek ister taraftarlara?
5: I think we have very important goals in front of us. Now we have secured Europe and it's going to be a very important opportunity for our young players to go and to show themselves in Europe. And also I would like to say that I'm very happy for our coach because he is first of all big fan of Trabzonspor. He's living Trabzonspor all day and night and I'm very happy about him because he's an amazing person, amazing coach and so especially I'm happy a lot for him.
6: Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek bizim için çok önemli. Tabii ki önemli hedeflerimiz var. Genç oyuncularımızın kendini gösterebilmesi için çok önemli bu Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek. Bizim adımıza da çok mutluyuz. Ben ayrıca hocamız için de çok mutluyum. Çünkü kendisi çok büyük bir Trabzonspor taraftarı. Trabzonspor'la yaşıyor, hayatını Trabzonspor'a adamış birisi. Dolayısıyla onun da bu kupayı kazanmış olması, onu da böyle mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor. Ve ayrıca tabii ki bütün taraftarlarımız adına ve tabii ki de hocamız adına çok mutluyum.
3: Çok teşekkürler. Thank you very much.
7: Kupa kaptanların ellerinde havaya kalkacak.

0: muhacibetler için tekrar çok onları yorduk üzdük. Haklarını helal etsinler. Bu artık yeni bir başlangıç bugün. Ben başta Fatih Hoca'yı, ekibini, oyuncularımı hepsini gözlerinden öpüyorum. Sağ olsunlar. Buraya gelen tüm taraftara çok teşekkür ederim.
1: Başkanım bu

0: önce bir değerlendirmenizi isteyeceğim ama tabii ki hayaliniz ilk kupa geldi. Neler söyleyeceksiniz?
1: Ya gördüğünüz gibi ilk yarı da oyun olarak her şeyle biz üstündük ama ikinci yarının başında oyun penaltıyla bence Konya'ya çok yaklaştı. Sonra bize nasip oldu. Onları da tebrik ederim. Yani bugün onlar da çok istediler. Ya dedim ya flaşlar. Ya buraya çok uzaklardan gelen, Trabzon'dan kalkıp gelen ki çok insan biliyorum. Onları buradan üzgün göndermek hiç istemediğim bir şeydi. Allah'a çok şükür. Rabbim lütfetti. Allah'a hamdolsun. Biz bu sene genel hatlarıyla, bu ekiple, bu kadroyla, tüm her şeyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Ailelerimize öncelikle teşekkür etmek lazım. Başkanımız bu konuda gerçekten bize iyi koşullar sağladı. Ona teşekkür etmek lazım. Yönetim kurulumuz, koşullarımız, çalışma rahatlığımız çok iyiydi. Problemler olmadı demiyorum ama genel hatlarıyla yani şu armaya tarihinde bu kadroyu söylemiştim zaten. Hiç unutamayacağımı söylemiştim. Benim için çünkü çok değerli şeyler yaptılar. Camiamız hayırlı olsun. Konya Sporu da hiç tebrik etmek lazım. Çünkü bence kupaya onlar da yaklaştı. Oyun içerisinde penaltı olmuş olsa kupaya onlar daha yakın gibi gözüküyordu. Onları da tebrik ederim.
0: Hocam Trabzonspor'la bu kupayla birlikte hayallerinizin ilk adımını attınız. Bundan sonrası gelecek diyebilir miyiz?
1: Ya benim kariyerimde çok kupa var. Allah'a hamdolsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler bana nasip oldu bireysel ama hoca olarak bu ilk. İnşallah devamı gelir. Tabii hedefler çok büyük. Trabzonspor gibi camialarda her kupaya adaysınız ama bu sene özelinde belki seneye de bazı sorunlar yaşayacağız. Bunlar bizim gibi yapılanma dediğimizde bu işler bence bu sene çok iyi geçti. Ama benim adıma da ilk kupam, başkanımızın da ilk kupası yanılmıyorsam. Dolayısıyla ben tabii ki çok mutluyum ama en önemlisi benim için buraya gelen taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. İnşallah diğer Konya taraftarı da kazasız belasız evlerine herkes ulaşır. Yani bence hak ettiğimiz bir serüvendi bu. Hikayeyi tamamladık çok şükür.
0: Hocam çok teşekkürler, başarılar diliyorsun. Evet, tabii ki oyuncu röportajlarını, flash röportajlarını ve tabii ki şampiyon teknik direktör Fatih Tekken'in de açıklamalarını sizlere dinlettik. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu oldu. Konyaspor karşısında 2-1 kazanarak tabii ki sahadaki flash açıklamalarda Mustafa Eskellaç'ın açıklamaları, aynı zamanda Ozan Tufan'ın açıklamaları hakikaten çok içtendi. Savic'in hakeza hocanın, yani maçın ardından o nabızla bu açıklamaları dinlemek bizler açısından da çok önemli. Tabii ki yorumlarımız da kıymetlidir. Sizlerden de takdir görüyor. Çok da teşekkür ediyoruz Radyo Gol ailesi olarak ama bizler de saha içindeki aktörlerden bazı şeyleri dinlemekten epey hoşlanıyoruz. Epey keyif alıyoruz. Onların tabii ki heyecanlarını duymak, onların yorumlarını sizlere aktarmak bizler adına da çok büyük bir keyif. Tabii ki yayınlarımız sürecek. Birçok yayın yapıyoruz. Bütün maçların maç sonlarında, maç sonu yayınlarında sizlerin karşısında oluyoruz. Bugünlük bu kadar. Tabii ki bir kez daha iki takımı da kutlayalım, hem Trabzonspor'u hem Konyaspor'u diyorum ve tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
2: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
6: Merhaba, hoş bulduk.
5: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve Aziz Yıldırım'ın basın toplantısıyla başlamak istiyorum. Çok evet, kısa sürdü. 1 saat, 1,5 saat sürmesini beklerken 7-8 dakikalık bir basın açıklaması da diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun bu basın açıklamasını?
7: Bence buna gerek yoktu. Yani biz zaten Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olduğunu biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi de bu basın lansmanından önce ya da toplantısından önce bildirilmiş, yani herkes zaten

0: Biliyordu. Aziz Yıldırım tabii çeşitli vurguları var. Yani orada bir iki manşet var ama esas olarak işte Aziz Yıldırım soru cevap kısmında neler söyleyecek? İlk defa çünkü basının karşısına çıktı Aziz Yıldırım. Yani daha önce şimdi biz videolarını görüyoruz. Çeşitli dernek toplantılarında çekilen videolar servis ediliyor ama bu daha tam olarak basına yönelik, kamuoyuna, bütün kamuoyuna yönelik bir toplantı olacaktı. Valla edindiğim bilgileri paylaşayım. Yani bu basın toplantısı, basın aslında bir basın toplantısı. Çünkü bildiğimiz Aziz Yıldırım değil. Hatta bir ifadesi var. Bir şeyler yazmışlar. Bari onları okuyayım dedi. Bildiğimiz Aziz Yıldırım değildi. Daha sakin ve yorgun görünüyordu bu arada Aziz Yıldırım. Normaldir. Çok yoğun bir tempoda hareket ediyor. Aslında planın çok farklı olduğunu öğrendim ben. Yani bu basın toplantısı daha detaylı bir sunum bence olacaktı. Aziz Yıldırım bunları yapacaktı. Ama son dakika bu noktada bir değişime gidiliyor. Bu basın toplantısıyla ilgili. Mutlaka orada bir strateji vardır. Ama hani niye bu değişim yapıldı? Ne hedeflendi? Puan olarak söyleyeyim. Bence gerçekten de Aziz Yıldırım özelinde anlaşılamayan bir basın toplantısı oldu. Ben Aziz Yıldırım'a şu dönemde zarar verdiğini düşünüyorum. Bir tarafta sürekli vaatlerde bulunan bir isim varken diğer tarafta Aziz Yıldırım mutlaka belli şeyleri söyleyecektir zaten. Bildiğimiz bir isim ama Aziz Yıldırım'dan başta hoca olmak üzere, başta oyuncular olmak üzere ki seçim de ana olarak zaten buradan gidiyor ve bu seçimin ana hikayesi de bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanının seçiliyor ve ana hedef şampiyonluk. Yani şampiyon olduğun zaman devam edeceksin. Olamadığın zaman gideceksin noktası ve dolayısıyla burada en önemli nokta Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak başkan ve takım ana vurgular bunlar. Hakan Safi buradan gidiyor. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tanıttı. Herkes zaten toplantıdan önce sabah saatlerinde bu listeyi görmüştü. Bu basın toplantısının içeriği son dakika değiştiriliyor. Ne planlandı? Hangi sonuçlar görülmek istendi? Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama son dakika böyle bir şey yapılmaya karar veriliyor ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Beklenen çok sayıda başlık vardı. Aziz Yıldırım konuşacak ve Aziz Yıldırım konuşmaları üzerinden bütün basın ve kamuoyu bunları konuşacaktı. Böyle olmadı.
1: Bütün herkes bugünü bekliyordu ve Aziz Yıldırım'ın söyleyeceklerini bekliyordu aslında.
0: Tabii ki öyle. Çünkü Aziz Yıldırım'ın söyleyecekleri önemlidir. Neden tekrar aday olduğunu birkaç defa belli yerlerde söyledi ama şampiyonluk vurguları yapılıyor. Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bunu toparlar Aziz Yıldırım. Bunu toparlar. Birkaç yayın içerisinde, birkaç yayınla birlikte Aziz Yıldırım bunları toparlar.
1: Zaten yapacak böyle basın.
0: Başlangıcı televizyonlu yayınları, dijital yayınlar vesaire. Daha güçlü bir giriş olması lazımdı. Daha güçlü bir girişin olması lazımdı. Bu basın toplantısı bu yönüyle bence çok zayıf kaldı ve ben Aziz Yıldırım'a başlangıç itibariyle zarar verdiğini açıkçası düşünüyorum.
1: İki tane açıklaması.
0: Şöyle denebilir. Söyleyecek sözüm var diyenler de var. Tabii ki Aziz Yıldırım her zaman çok sayıda her konuda söyleyecek sözü vardır. İki tane dikkat çeken nokta var.
1: Birincisi Sayın Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye çağrısı. Birlik olurum çağrısıydı. Bir videomuz var. Onu izleyelim. Daha sonrasında tamam. Devam edelim.
2: Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım.
1: Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsun? Ali Koç şu an bir başkan adayı değil.
0: Evet ama şöyle okumak lazım. Şimdi eğer bunun içerisine Saadettin Saran da dahil etseydi sonraki başkan ve karşısındaki rakip Hakan Safi toplam 3 kişilik bir çağrı olsaydı eğer bu birlik beraberlik yani Fenerbahçe birlikte yönetelim anlayışına dair vurgular yapıldı ama ben biraz şöyle yorumluyorum. Ali Koç kitlesine aslında Aziz Yıldırım çağrıyı yaptı. Ben kavga etmeyeceğim. Böyle bir derdim yok. Birlik beraberliğe ihtiyaç var. O yüzden Hakan Safi'ye destek verecek olan Ali Koç kitlesi ne aslında çağrıyı yaptı bence. Ya da şöyle de yorumlanabilir. Hakan Safi'yi Ali Koç'un adayı olarak görüyor ve böyle bir çağrıda yaptı diye bu şekilde de yorumlanabilir. Ama ben Aziz Yıldırım'ın ki Ali Koç'un tabii çok büyük bir kitlesi var Fenerbahçe'de. Yani son seçimlerde de gördük. 10-12 bin bandında deniyor. Aziz Yıldırım'ın bu vurgusuyla Ali Koç'a geçen seçimde 12 bin oy vermiş insana çağrı yaptı. Birlik olalım diye onlara çağrı yaptı. Hakan Safi'ye oy vermesi tahmin edilen Ali Koççulara böyle bir çağrı yaptığını düşünüyorum. Merak ettim bu arada yayına gelmeden önce biraz da böyle günlerde gündem çok yoğun oluyor ve her an ortada çok şey dolaşıyor. Ali Koç tarafında da şaşkınlıkla biraz karşılanmış bu çağrı. Onu da söyleyelim.
1: Ali Koç resmi olarak ben şu adayı destekliyorum diye bir açıklaması hiçbir zaman olmuyor.
0: Olmaz ama ben şunu biliyorum. Yani bu konuşuldu. Hani Ali Koç'un şey dediği. Hatta bunu da önce Ahmet Ercanlar söyledi. Ali Koç'un hani kime oy vereceğim değil de kime oy vermeyeceğim belli noktası var ya. O Aziz Yıldırım. Orada da şöyle bir durum var. Ali Koç geçen yılki imza kampanyasında sorumlu olarak Aziz Yıldırım'ı görüyor. 2021'deki basın toplantısında Aziz Yıldırım Ali Koç için Ali Koç seni affetmem demişti. Anladığım kadarıyla Ali Koç da aynı noktada o imza kampanyasından ötürü Aziz Yıldırım seni affetmem noktasında. Benim gördüğüm, okumalarım, biraz edindiğim bilgiler Ali Koç'a çağrıyı yaparken sürpriz olarak değerlendirilebilir. Ali Koç cephesi de biraz bunu böyle almış durumda ama burada esas olarak geçen yıl Ali Koç'a 12 bin oy vermiş insanlara bir çağrı var. İçi biraz daha açılabilirdi.
1: Çağrı kime faydası olur sence? Aziz Yıldırım'a mı yoksa Hakan Safiye mi?
0: Kime faydası olur meselesinde şöyle Aziz Yıldırım'ı böyle kavgacı bir adam olarak genelde kamuoyu da bir

0: Bir hazırlım kavga da eder. Bu da yalan bir durum değil. Hazırlım geliyor, yine bir kavga mı olacak Fenerbahçe'de sorulana da aslında böyle yanıt verip Hazırlım ben kavga istemiyorum kardeşim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyle içiyle barışıp dışarıya karşı kavgayı vereceğim. O yüzden birlik beraberlik mesajları veriyor. Hani burada ona tepki gösterenler de olabilir ama Hazırlım bence burada Ali Koç'a oy verenlere bir anlamda o çağrıyı yapmış oldu. Kendisine faydası olsun diye zaten bu çağrıyı yaptı.
1: Peki diğer bir konu başlığına geçmek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın nasıl yapacaksınız diye sormayı daha önce yaptık, yine yaparız şeklinde bir açıklaması vardı. Bu videoyu da izleyelim ve devam edelim.
0: İzleyelim.
2: Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Buradaki açıklaması da geçmişte yaptıklarını öne çıkarıyor.
0: Doğru.
1: Aziz Yıldırım, ben yaptım, yine yaparım. Sormanıza gerek yok.
0: Doğru.
1: Diyor.
0: Bak, bu beni ikna eden bir şey. Neden? Ben 20 yıldan fazladır bu sektörün içerisindeyim ve Fenerbahçe'ye de hakim olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin güncel siyasetine, geçmişine ve arşivine. Şimdi biz bunu biliyorsun çok konuştuk ve ben yayınlarımda da hep şundan bahsettim. Aziz Yıldırım'ı ikiye ayırmak lazım. 2011'e kadar Aziz Yıldırım, 2011'den sonra Aziz Yıldırım. Ve Aziz Yıldırım gittikten sonra özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığını söyledim. Doğru mu? Doğru. Kimse bunları yalanlayamaz. Gerçekler çünkü bunlar. Çok sayıda şey söylenebilir ama öyle kulüp bırakmıştı da öyle oldu böyle oldu. İddia nedir? Gelip yapacağım, yöneteceğim diyenlerin geçmişi suçlamaktan vazgeçmeleri lazım. Aziz Yıldırım geçmişi güçlü bir adam. Yani Avrupa şampiyonu, 4 yıl üst üste şampiyon olmuş ve Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la kafa kafaya geldi. 2011'e gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlüydü. Ondan sonra, o operasyondan sonra Fenerbahçe ister istemez zayıfladı. Ama Galatasaray'ın Fenerbahçe ile esas farkı Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra. Bunlar gerçek. Ama ben bunları anlatabiliyorum. Bir grupta bunları hatırlıyor. Bu arada şimdi görüyorum mesela Aziz Yıldırım biraz buralara vurgu yapıyor. 2000'deki Galatasaray'la yarışır hale geldik ve Galatasaray'ın o dönemki itirafları vardı. Ergün Gürsoy'un itirafları, Fenerbahçe bizi geçti diye. Ama bu yetmez. Zaten bugün beklenen şey şuydu açıkçası. Bu. Zaten Aziz Yıldırım'ın ne yaptığı biliniyor da bir grup tarafından, bir grup insan tarafından biliniyor. Ya da ben burada yayın yapıyorum. Genç arkadaşlar bunlardan daha o dönemleri hatırlamayanlara bilgi veriyoruz. Ama burada benim anlatmam ya da senin anlatman yetmez. Şimdi hayat değişti, koşullar değişti. Aziz Yıldırım bir yıllığına Fenerbahçe başkanı olursa Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacak? Hangi hocayı getirecek? Hangi hocayla nasıl çalışacak? Neden bu hocayı tercih ettiği gibi sorulara özellikle birçok tartışma varken yanıt vermesi bekleniyordu. Yani ben bugünkü basın toplantısındaki bu vurguları anlayabiliyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın ne dediğini anlıyorum ama daha çok camianın beklentisi şampiyon yapacak başkan bize neler vaat ediyor? Bunu nasıl yapacağını anlatmasını bekliyordu. O yüzden bu vurgunun içini açacaktır. Ama tekrar başa dönüyorum. Bu basın toplantısı çok daha güçlü olmalıydı. Bu açıklamasının altı doldurulur bak. Yani Hakan Safi ben yaptım bak yine yaparım derse derler ki baba bir tane Kerem Aktürkoğlu aldın. 1000 yıldır konuşuyorsun. Aziz Yıldırım buraya girerse 100.000 yıl falan konuşulması lazım o zaman. Onu yaptı, bunu yaptı. Geçmişte çok önemli oyuncular getirdi, yıldızlar getirdi. Ama bunun Aziz Yıldırım açısından söylüyorum. Mutlaka daha detaylı şekilde anlatılması gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın da finalde bu işten çok mutlu olmadığını düşünüyorum. Ve hatta meseleye de şöyle bakıyordur. Evet, kötü bir toplantı geçti. Yine söylüyorum. Bu toplantı başka bir toplantı olacakken değişiyor. Neden bu strateji uygulandı? Onu açık açık kimse söylemez. Ama Aziz Yıldırım buraları mutlaka şöyle bakar. Bu iyi olmadı. Benim hızlıca buraları toparlamam lazım. Şimdi bir de Hakan Safi faktörü artık daha çok girecek. Hakan Safi onu getireceğim diyor. Bunu getireceğim. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bunu almaya hazır bir kamuoyu da var. Dolayısıyla buraların önüne geçebilecek bir propagandaya Aziz Yıldırım'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana bunları sormanıza gerek yok. Sorusu kabul edilebilir ve karşılığı olan bir şey midir? Bir grup için evet. Bir kongre ise kongrede ikna edici olmayabilir.
1: Son 4 yılda yapamadım. Bunu nasıl dolduracaksın diye
0: ben falan. Ben şaşırıyorum. O da var. Birçok şey var. Son 4 sezonda anlatır Aziz Yıldırım. Ben şaşırıyorum. Aziz Yıldırım bu değil. Çıkar tak tak tak koyardı. 2024'te seçime giren Aziz Yıldırım Mourinho ile girmişti. Şunu yapıyor olabilir Aziz Yıldırım. Bunu da söyleyebilir. Mesela bugün de onu söyleyebilirdi. E kardeşim ben Mourinho'yu söyledim. Gitti üstüne çöktüler. Benim elimden seçim kozumu aldılar. Şimdi isim, plan, program bunlara çok girmek istemiyorum. Ben zaten yapabileceğimi gösterdim. Bunları biraz saklamak istiyorum. Bunu böyle anlatsa bu daha belki anlaşılabilir olur. Bu ifadeler yine söylüyorum hani daha güçlü şekilde dillendirilmeli, daha güçlü bir giriş bekliyordum ben Aziz Yıldırım'ın, o girişi göremedim.
1: Rahat davrandığını düşünüyor musun seçim sürecinde şu an? Ali Koç olsaydı karşısında bu kadar rahat olabilir miydi?
0: Belki de yani biz zaten bu seçimi kazanacağız. Biz zaten güçlüyüz. Çok sır vermeden, çok kamuoyuna da rakiplere de çok fazla yapacağımızla ilgili bilgiler vermeden biz bu süreci böyle götürelim. Gizli tutulması gereken bazı çalışmalar var anlayışı olabilir. Biraz ben orada evet böyle bir durum olduğunu hissediyorum. Ya biz bu seçimi kazanıyoruz. Nasıl olsa kazanıyoruz. Dolayısıyla az bilgiyle, öz bilgiyle daha az çıkarak biz bu işi bu şekilde yürütelim gibi bir hava da olmuş olabilir.
1: Fenerbahçe'de konuşulan seçim belirleyecek iki konu var. Birisi yönetim kurulu listesi, diğeri de transferlerde. Yönetim kurulu listeleri açıklandı. Aziz Yıldırım'ın gayet güçlü. Hakan

0: Safi'ye göre ya nasıl şimdi, değerlendiriyorsun?
1: Hani bu güç meselesi tartışma konusudur. Ali Koç'un son yönetimi kadar güçlü olan bir yönetim yoktu. Hakan Safi de o yönetimdeydi. Hamdi Akın o yönetimdeydi. Yani Türkiye'nin en zenginleri oradaydı. Şampiyon olamadığın zaman hani o gücün birçok bir anlamı yok. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Kimseye de haksızlık etmek istemem. Tabii ki para önemli ama paranın yönetimi meselesi önemlidir. Burada konu şu. Akıl. Dolayısıyla bu seçimi yönetim kurulu üyeleri, yönetime aday olan isimler ne kadar etkiler sorusuna ben çok bir yanıt veremem. Çünkü o kongre siyasetinin içerisinde değilim. Fenerbahçe kongre siyasetinin dinamiklerini bilen insan değilim. Mesela Murat Aşık diyor ki Acun Ilıcalı çok etkilemişti Ali Koç'un seçilmesini. Kongrede böyle bir hava olmuştu diyor. O yüzden yani o konu hakkında çok bir şey diyemem. Ama burada mesele özellikle bak golcü, hoca, güçlü kadro meselesi. Çünkü neyle şampiyon oluyorsun? Hocayla. Neyle şampiyon olsun? Golcüyle. Neyle? Kaleciyle. Neyle? Orta sahayla. Ve karşında Aziz Yıldırım da bunun farkında ve sürekli bu vurguları yapıyor. Yani Galatasaray'ı durduramasak eğer çok daha kötüye gideriz. Bunu en iyi anlatacak, geçmişten örnekle de en iyi anlatacak olan Aziz Yıldırım'dır. Bunu ilk basın toplantısında anlatmadı. Bundan sonra mutlaka anlatmaya anlatacaktır. O yüzden buna katılıyorum. Yani bu seçimde transfer politikası çok belirleyici. Burada Hakan Safi çok geniş gidiyor. Çok net gidiyor. İsim açıklayacak mı? Vallahi bunu da göreceğiz. İsim açıklama meselesi çünkü hiç kimse bir ön protokol de yapılsa, hiç kimse bir şekilde kesinleşmeden, isim kesinleşmeden hani ben, şimdi Mourinho meselesi farklıydı. Mourinho, ben gelirsem Mourinho ile çalışacağım konusu farklıydı. Orada da şöyle bir Ali Koç'un şöyle bir gücü vardı. Ali Koç hala hazırda. Fenerbahçe yönetimiydi, seçime gidiyordu. İmza yetkisi vardı. Gitti attırdı. Şimdi imza yetkisi mesela Hakan Safi ismi açıkladı diyelim ki. İsimleri açıkladı. Bakalım merak ediyoruz kimler açıklayacak. Ama kesinleşmeden kimse de resmi bir protokole imza atar mı? O da ilginç. Yani spor hukuku buna izin veriyor mu? O da ayrı mesele. Ama Hakan Safi diyor ki adam bunu söylüyor. Açıklayacağım diyor. Yakında bunları da duyuracaksınız diyor. Özellikle Hakan Safi'nin mesela burada bu seçimde bunu görüyoruz. Büyük oyuncu, büyük hoca propagandası ciddi karşılık buluyor ve deniyor ki Hakan Safi bunları söylüyor. Aziz Yıldırım'da ne var? Aziz Yıldırım daha güçlü bir giriş yapması lazımdı bence. Ben şaşırdım.
0: Hakan Safi'de tabii şu an somut bir şey yok. Sadece sürekli isimler pompalanıyor medyaya.
1: Ama
0: şu
1: en azından şöyle olsun. Fikri olarak Aziz Yıldırım tarafında da belli şeyler var ama tabii ki öyle. Yani dediğin gibi bu isimler açıklayamazsa Hakan Safi çok zarar görür. O da onun farkındadır. Bu isimleri açıklama konusunda Hakan Safi daha agresif davranacaktır. Agresif bir tutum sergiliyor zaten. Ama bu propagandası Fenerbahçe'de ciddi anlamda karşılık buluyor. Benim gördüğüm bu. O yüzden peki şimdi Aziz Yıldırım ne yapacak noktası var? Ki zaten şimdi yönetim kurulu belli mi Aziz Yıldırım'ın? Belli. Hakan Safi'nin belli mi? Belli. Etap etap gidelim. Başkan adayı kim? Yöneticileri kim? Kim alacak? Hoca kim? Nasıl bir kadro kurulacak? İki aşama tamamlandı. Başkan adayları belli. Yönetim kurulu üyeleri belli. Şimdi oyuncular ve hoca meselesi. Esas kongrede kamuoyu önünde yarışacak şey bu saatten sonra budur.
0: Hakan Safi tarafında Jesus ve Conte ismi ön plana çıkıyor. Aziz Yıldırım tarafında şu an biraz sadece Aykut Kocaman ismi konuşuluyor.
1: Konuşuluyor derken Aziz Yıldırım zaten bunu söylüyor. Ben kısa mesafe koşacağım. Bir yıl, üç yılına seçilsem bunu düşünürdüm. Bildiğim, tanıdığım, güven aralığı bende yüksek. Birlikte futbol takımını ayağa kaldıracak bir adamla çalışacağım diyor. Aykut Kocaman adresleniyor. Ama aynı zamanda diyor ki hayır, kimseyle bir anlaşma yapmadım. Mutlaka Aziz Yıldırım'ın bir bildiği vardır. Belki sağ gösterip sol vuracak. Hakan Safi ise Jesus meselesi ki biraz da sinyal vermeye başladı. Conte isimleri. Daha böyle yabancı bir isim ve işte Fenerbahçe'yi bilen bir Jesus, işte Conte, Mourinho kıvamında bir isim olarak ön plana çıkıyor. Burada şu anda bu mesele burada dönüyor. Ben bunun dışında çok fazla bir sürpriz, dördüncü, beşinci isimlerin gireceğini düşünmüyorum. Ben sanki hani Jesus'un açıklamalarından Hakan Safi tarafının daha böyle bir o tarafla sıcak ilişki içerisinde olduğunu hissediyorum.
0: Dün Elin Asır'a şampiyon oldu. Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardı dedi.
1: Ne demek bu? Orada hikayeyi tamamlamak istiyorum.
0: Çok
1: demek,
0: yüksek maliyeti var.
1: Hakan Safi vereceğim diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Benim böyle bir derdim yok diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Onu da göreceğiz.
0: Maldini açıklaması vardı Hakan Safi'nin bir de. Sportif ama direktör olacağı konuşuluyordu. Sonra dedi ki futbol elçisi.
1: İşte elçisi dedi, danışman dedi. Bence orayı da çok iyi anlatamadı. Biraz aslında vitrin yapıyor. Herkes vitrin yapar. Orada bir problem yok. Maldini konusunu söyledi. Ne peki yani? Maldini peki şimdi ne? Benim danışmanım. Resmi bir görev mi? O da değil.
0: Yok.
1: Gelmek istemiyor. Öyle böyle. Bence şöyle oldu Burak. Yani bu isim biraz öne sürüldü. Sonra işler arka planda değişmiş olabilir. Hazır şimdi bu isim de çıktı. Bundan böyle bu isim yokmuş gibi de davranmayalım yapıldı bence. Çünkü bir ismi söylüyorsan o zaman bunun bir görev tanımı da belli olur. Futbol aklı mı deniliyor? Hayır deniyor. Maldini anlatıyor. Milan'da yaptıklarını anlatıyor. Tamam da yani burada ne yapacak? Ne gibi akıllar verdi? Bence o iş biraz bir planlama yapıldı. İstedikleri gibi gitmedi. Ama şimdi böyle bir ses getirince de hani ya önce böyle söylendi. Bak onu bile getiremedi. Olmasın diye biraz Hakan Safi meseleyi yumuşatarak bence eritiyor.
0: Hoca ve oyuncularda da aynısı olabilir. Şu an Conte Jesus ismi konuşuluyor. Diğer
1: zaten
0: oyuncular konuşuyor.
1: Burak,
0: belki de
1: şöyle
0: olmayacak.
1: Bir durum.
0: Ve İsmail büyük, Kartal'a da dönebilir. Tek.
1: Dönebilir. Büyük problem şu. Şu an ne Aziz Yıldırım ne şey. Hakan Safi Fenerbahçe'nin başkanı değil. Anca şöyle olur. Hakan Safi

0: için yol şudur bence. Bu oyuncular meselesini. Elit çok daha güçlü olması açısından söylüyorum. Alır. Saadettin Saran'la da anlaşır. Saadettin Saran'la anlaşır ki böyle bir şey kabul etmez de Saadettin. Hadi kabul ettiğini düşünelim. Yetki onda ya. Saadettin Saran'da ya. İmzaları Saadettin Saran atar. Birlikte o imzalar atarlar. Bağlayıcı olur. Buna da kimse müsaade etmez. Yani kalkıp da zıldırma o zaman. Ya böyle bir şey olmaz yani. Elinin sıkıştığı nokta bence şu. Hakan Safi'nin önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Belki kendisi de anlatacaktır. Deniyor ki 3 tane adam indirecek. İyi de başkan ol resmi eleşmeden getirdi. Olamadı. Onları madara etmiş olacak. Ben getireceğim. Bunlar ben seçilemezsem Fenerbahçe armağan olsun. Belki Aziz Yıldırım istemeyecek. Ya bu iş bu kadar da bir şey meselesi değil. Basit bir konu değil. Buraları nasıl yöneteceğini ben de çok merakla bekliyorum.
1: Bir de hangi vasıfla oyuncuyu ikna edeceksin de buraya getireceksin?
0: Fenerbahçe başkan adayı olarak ben kim ikna gelirsem kolay kolay seni alacağım. Prensipte tamam denir. Ama kimse belli maddelerin altına da o kadar da kolay imza atmaz. Şu açıdan söylüyorum. Oyuncular da kendilerini bu noktaya doğru bağlayıcı isimlerin açıklanmasını isterler mi? Kesinleşmeden istemezler diye düşünüyorum. Onlar da bir strateji yaparlar ama Hakan Safi yapacağım diyor. Adam yapacağım derken kalkıp da hayır sen yapamazsın ne yapıyorsun diyecek halimiz yok. Bekleyip göreceğiz.
1: Peki ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'a abone olmanı rica edeceğiz izleyenlerimizin. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinden herkese mutlu akşamlar. Çok özel bir yayınla karşınızdayız. Galatasaray'ımız 26. şampiyonluğu elde etti ve bu 26. şampiyonluğun üst üste 4. şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri golcümüz Victor Osimhen de özel yayında, canlı yayında bizimle birlikte YouTube katıl, sarı kırmızı paket ve GS Plus Premium'da öncelikli yayınla karşınızdayız. Victor, hoş geldin.
5: Welcome Victor.
6: Thank you.
4: Nasılsın? How are you?
6: I'm fine. Thank you.
4: Evet, gayet iyi. Bu dakikalarda tabii şunu da belirtelim sevgili seyirciler size. Galatasaray'ımızın antrenmanı da devam ediyor Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde. Oradan da zaman zaman güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Ben öncelikle Osimhen'e şunu sormak istiyorum. Osimhen'in ikinci şampiyonluğu üst üste ne hissediyor bu şampiyonlukla ilgili olarak?
5: First of all, I'd like to ask Osimhen this question. This is your second title in a row, and how is this special? And how do you feel about this second title that you have won?
6: I mean, feels so good. The feeling is still overwhelming. I think the first two titles I've won with Gala, I think is the greatest for now. You know, I'm enjoying every bit of it. I think. So far, so good. This is where I enjoy most in my career, and the league titles I've won here has given me some kind of sense of fulfillment, because I feel like I deserve it. The club deserve it. The fans deserve it. So yeah, I'm enjoying my time here as well as the titles won here. So yeah, I feel very good and fulfilled.
5: Çok iyi hissediyorum. Tabii ki ikincisi şimdilik en iyisi diyebiliriz. Şimdiye kadar bu kariyerimdeki en güzel, en iyi hissettiğim dönemlerden bir tanesini yaşıyorum. Kupaları da hak ederek kaldırdık. Hem kulüp olarak, taraftarlarımız olarak, hem benim için hem takımımız için. Ve çok keyif alıyorum şu anda, çok mutluyum.
4: Tabii burada 4 yıl üst üste şampiyonluk Okan hocamız için de çok önemli bir başarı. Futbolcuyken bu başarıyı göstermişti. Şimdi teknik direktör olarak da gösterdi. Bundan sonraki hedef 5. şampiyonluk, bir rekor kırmak. Hem Okan Hoca'nın bu başarısı hem de 5. üst üste şampiyonluk için de söylemek ister.
5: Four in a row is for our head coach Okan Buruk is very special. As a player he had done this and he is repeating it as a head coach right now. And right now we have the fifth one, this possibility ahead of us. What would you like to say about this possibility breaking this new record?
6: I mean, first of all I have to say you know, he, Okan Buruk, is for me, I think, one of the greatest coach in the league, alongside with Fatih Terim. I think they've done, you know, amazingly well during their tenure, and he did it as a player, and he has done it now as a coach. And of course, he's an

0: Galatasaray ve Osimhen, yani Allah kaderimize yazmış diyebilirsiniz. O şekilde büyük bir büyük şeylere ulaşacağımızı ve bunlar için birlikte mücadele edeceğimizi bizim kaderimize yazmış, alnımıza yazmış. Taraftar gerçekten çok özel. İlk geldiğim andan beri inanılmaz destek oluyorlar. Ben çok mutluyum bu kulüpte. Yani duygusal çok özel anlar yaşadım. Bulunduğum diğer kulüplere nazaran çok daha farklı bir yeri var buranın. Burası hem bana hem kızıma hem aileme inanılmaz destek olan birçok insanla, taraftarı olsun, kulübün yöneticileri olsun, çalışanları olsun, herkesin gerçekten arkamda olduğunu hissettiğim bir yer oldu. Ve her sahaya çıktığımda da kendim için oynamak yerine kulübe adamak, takıma adamak ve bu formaya adamak istiyorum.
1: Biz zaten onu net olarak görüyoruz. Az önce biraz Okan Hoca'nın çok iyi bir teknik direktör olduğundan bahsetti ama biraz daha gene açarsak takım üzerindeki en büyük etkisi ne Okan Hoca'nın?
0: You have mentioned that Okan Hoca is a very good head coach, but could you say, if we elaborate a bit, could you say what is the greatest effect of Okan Hoca on the team?
2: I mean, a lot of quality he possesses. I mean, it's not an egoistic coach. It's not actually. He actually believes in his players, which is very good, and which is actually rare, you know, for so many coaches. And the way he speaks, the way he lets some of this experienced player also take charge a bit and take responsibility, it's hard for you to see in this era. So I mean, aside from the way he wants us to play, I think Osimhen is actually a great person, and I think for me, he's one of the coaches that I've met that I'm really really satisfied with. And every time I put on the shirt, also like I play for him, and just like the rest of the boys. And for me, it's just like I said earlier again, he's actually, you know, I said it again and I will say it again, you know, he and Fatih Terim are actually the greatest, you know, coach in the one of or the greatest coach in the history of this of Turkish football. And I mean, to be honest with you, what he has also done last season in the Champions League is highly, you know, highly applaudable. So I mean, he's a good coach, a good person, and this is what is the most important thing, and I truly have great respect and admiration for.
0: Çok kaliteli özellikleri olan bir insan kendisi. Yani birincisi egoist değil. Oyuncularına inanıyor ki bu nadir bir şey artık günümüz hocaları arasında. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması bu çağda kolay kolay rastladığınız bir şey değil. Ve bu ne kadar büyük bir insan olduğunu gösteren şeylerden aslında. Yani büyük bir insan olduğunu söyleyebilirim. Yani çok çok memnunum yani hocam olarak onunla birlikte çalıştığım için. Ve her forma giydiğimizde hem benim için hem takım arkadaşlarımız için yani takım için çalışmamızı ve mücadele etmemizi sağlıyor. Dediğim gibi yani Fatih Terim ve kendisi Türk futbol tarihinin en iyi hocaları, belki en iyi iki hocası. Ve bu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans da alkışa layıktı kesinlikle. Ve çok saygı duyuyorum kendisine.
1: Tabii programı biraz interaktif yapıyoruz Utku. Soru yerine biraz yorumlar geliyor. Ben onları da okuyarak kendisine iletmek istiyorum. Ufuk demiş ki, bir gün Osimhen de bu takımın Okan Buruk gibi teknik direktörü olacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız demiş. Bir başka taraftarımız da Osimhen gol, hep bunu duyalım diye bir talepte bulunmuş ya da bir istekte bulunmuş.
0: We are making a bit interactive, okay? And there are some comments and I'm trying to read as much as I can. And Ufuk, one of the commentators, has said one day maybe Osimhen will be the technical director, the head coach of Gala, and we're going to win the Champions League under his management. And another one says, I will never get tired of hearing Osimhen goal.
2: I mean, I don't know, because I already mapped out my life after my career. But yeah, you never know what the future holds also. I mean, on the other side. So yeah, I mean, the moment now I'm enjoying it.

0: benim için çok mücadele etti zamanında. Ama daha sonra o mücadelesinin meyvelerinin keyfine varamadı, çıkaramadı. Galatasaray taraftarı gerçekten bana inanılmaz bir anı verdi orada. Yani çok duygusal bir taraftar her şeyden önce. Ve bu en duygusal anınızı bu şekilde sizi motive etmek için gerçekten bir anı olarak size vermesi. Ultra Aslan'a çok çok çok teşekkür ediyorum. Sadece Ultra Aslan'a da değil, o koreografide emeği geçen, ona efor harcamış herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Benim için inanılmaz bir andı o. Ve hayat boyu da hatırlayacağım bir anı oldu. Her fırsatta da taraftarımıza teşekkür edeceğim ve kalbimden gelen teşekkürlerimi ileteceğim. Formayı da her giydiğimde bu kulüp için mücadele edeceğim, bu takım için mücadele edeceğim. Çünkü başkasını yapmam düşünülemez bile. Hak ettikleri şey bu. Sevgiyle inşa edilen bir kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz burada. Az sayıda oyuncunun bunu deneyimleyebildiğini düşünüyorum ve Tanrı gerçekten beni kutsamış Galatasaray'la.
1: O zaman taraftarlarımızın birkaç yorumunu da aktarayım. Yavaş yavaş da röportajın sonuna geleceğiz. Ersin Bey demiş ki sadece bir forvet değil, rakip savunmaların korkulu rüyası. Gol atması bile yaptıklarını görüyoruz. Gol atmasa bile yaptıklarını görüyoruz. Onun gol atması önemli değil. Takım için oynaması ve kaptığı toplar enerji inanılmaz. Torunlarımıza bile anlatacağız demiş Ersin Bey. Bunu ileteyim taraftarımızın mesajı.
0: Mr. Ersin has said that you are the nightmare of the opponent center backs, the defenders, and you're not just a striker. You can score goals, or maybe you don't score goals, but you will recover the ball, and you're an amazing player by any mean.
1: Bir yorumda söyleyeceğim. Bir taraftarımız demiş ki, annem 53 yaşında, senin çok büyük hayranın, seni çok seviyoruz, o hep bizimle kal demiş.
0: Yeah, another fan says, my mother is 53 years old and she is your biggest fan and she wants you to stay with us forever and ever.
1: Bunları okumam gerekiyor çünkü bir tane daha okuyacağım. Çünkü çok özel mesajlar gerçekten. Emin Bey de demiş ki, Osimhen sen bambaşka bir karaktersin. Oyunculuğun, insani karakterin, aidet duygun. Seni çok ama çok seviyoruz. Senin canın yanınca bizimki daha çok yanıyor. Sen bize Allah'tan gelen bir lütufsun. Seni çok ama çok seviyoruz demiş.
0: You're very special and this... Comments are very special as well, so I have to talk of these. With your character as a player, with your feeling of belonging, you're definitely a God-given blessing for us, and we love you that much.
2: Thank you very much.
1: Bunları okudum. Artık sadece birer cümleyle birkaç sorum var. Çok da fazla yormak istemiyorum. Öyle sorarak başlayacağım ve devam edeceğim. Son dakika penaltı olsa kullanır mı?
0: Just one phrase questions, okay? We are making you tired a bit. If it was last minute penalty, would you take it?
2: Of course, definitely.
0: Tabii.
1: Kesinlikle. Türk yemeklerinden birini önerse bize neyi önerir?
0: Which Turkish food would you recommend us?
3: Oh, I actually don't know the name, but it's a wrap. Who's? Ege, what's the name? What's the name of that rap?
0: Dürüm.
1: Dürüm.
0: Hangi dürüm?
3: Dürüm.
1: Dürüm.
3: Yeah, yeah. This. I love the rap a lot.
1: Adana but I mean, dürüm
3: but
1: mesela.
3: To be honest with you.
0: But which one?
3: There are different types.
0: Yeah, yeah.
1: Adana dürüm, Urfa dürüm.
3: Absolutely.
0: Chicken dürüm.
3: No beef. There's beef.
0: There is beef, but there is with you know a bit hot, spicy, and
3: yes, or, the beef one.
0: Yeah.
3: But to, apart from this, I think. This country has one of the best food in the world. Yeah, to be honest with you, yeah.
0: Dün dünya üzerinde
1: kebaba çıkıyor aslında. Evet.
0: Kırmızı et ve dünyanın en iyi mutfaklarından bir tanesine sahip bu ülke.
1: Doğru, aynen. Galatasaray taraftarını tek bir cümleyle anlatırsa.
0: If you could explain the whole of Galatasaray fans with one sentence, what would it be?
3: Sensational.
0: Sensasyonel.
3: Should I continue? Exceptional.
0: Devam edeyim mi?
3: Sadece. Loving.
0: Sevecen.
3: Compassionate. And hardcore.
0: Hardcore.
3: You know hardcore.
0: Like,
3: hardcore.
1: Yani aslında genç bir oyuncu ama hala bizim için. Böyle 18 yaşında ya da daha küçük bir futbolcuya tavsiye verse ne söylerdi? Tek bir tavsiye.
0: If you could give a recommendation for a player of 18 years old, what would it be?
3: My advice to an 18 years old, I mean,
0: football player.
3: A football player. Yeah. Trust in God. Have confidence. Believe in your ability. And it's crazy to say, but many people don't want to hear it. But you're gonna fail at one point in your career. It happens to me 2 times. And then when this happens, you know, say your prayer, whichever religion you are, Muslim, Christian, say your prayer, go out there, continue to work hard, believe in yourself again, restart again. And I think because these are the principles that actually work for me. And then again, never give up. Never give up, because the victory is also at the end. So for me, these are my principles that actually work for me. And yeah, I hope any 18 years old or younger or older is listening to me or is seeing me, yeah. I think these are the principles that work for me, and inshallah, this is gonna work for you if you put it in practice also.
0: Tanrı'ya güven, yeteneklerine güven ve kendine güven derdim. Çünkü başarısız olacaksın. Çoğu insan bunu duymak istemez ama başarısız olacaksın. Bu benim başıma 2 kere geldi. Bundan kaçınamıyorsun. Fakat başarısız olduktan sonra çalışmaya devam etmek lazım. Tekrardan kalkıp hangi dini inanca sahip olursanız olun, Müslüman olabilirsiniz, Hristiyan olabilirsiniz. Duanızı edin, çalışmaya devam edin ve bu prensiplere bağlı kalarak hareket edin. Çalıştığınız zaman eninde sonunda pes etmezseniz, eğer ki ben pes etmem, eninde sonunda kazanacaksınız. Bu 18 yaşında biri için olabilir, daha genç veya daha yaşlı biri için de olabilir. Ya benim izlediğim yol bu oldu ve benim işime yarayan da bu oldu.
1: Peki stadımız Rams Park.
0: Our stadium, Rams Park. What would you say?
1: Okay, 2, 3.
3: Hell. Cennet. I mean, for the, you know, I wouldn't want to play against, you know, against Galatasaray in Rams Park, because even as a player, you know, the unstoppable noise and an atmosphere is unbelievable. You know, I get to see most of the time on social media with like big accounts also, like from the US, you know, talking about the stadium. And most of the time when I haven't came here, I think you guys played one in the Champions League, and then there is this banner that say welcome to hell. So I was watching from like on my TV, and I'm like, what is it gonna be like if someone is like inside the stadium and witnessing something like that? And then when I came here and see that truly when they put out there like welcome to hell, it's actually hell. But I mean, for the opponent is a hell, but for us it's like it's a heaven, you know, because it's beautiful when you hear the sound of these fans 90 minutes on their feet cheering us up. It's beautiful. And I think you know, I think Rams Park is one of the most iconic. When I mean iconic, I'm actually not trying to mince my words, and I mean one of the most iconic stadium in world football. And I think in terms of atmosphere, to be honest with you, there is no stadium that comes close to this.
0: Galatasaray'a karşı Rams Park'ta bir oyuncu olarak oynamak nasıl olur diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ben atmosferin inanılmaz olduğunu televizyonda izlemiştim çünkü gelmeden önce. Ve çok büyük bir hesapta vardı Instagram'da. Orada da görmüştüm. Orada Welcome to Hell yazıyor şeyde, pankartta. Ve ben oraya gitsem acaba nasıl hissederdim diye düşünmüştüm. Ve ilk geldiğimde gerçekten de cehennem gibi olduğunu gördüm. Tabi bu rakip için cehennem, ama bizim içinse cennet gibi oluyor. 90 dakika ayakta, taraftar sizi destekliyor. Bence gerçekten hani bunu küçük bir kelime olarak düşünmeyin, ikonik statlardan bir tanesi. Yani atmosfer olarak dünya üzerindeki en ikonik statlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yakından bile geçmiyor diğer herhangi bir atmosfer.
1: Şampiyonluk kutlamasında mikrofonumuzu aldı ve adanmış hayatları söyledi. Onu denedi. Peki en sevdiği tezahüratı sorsam?
0: You know, we have the chance, and you try to sing the. You took the microphone from them, and you try to sing "Adanmış Hayatlar."
3: It's called "Adanmış Hayatlar." The one we sang in the dressing room of your opponent.
0: Yes.
3: Ah, yeah, that song is so nice. I like it. I like it a lot. And it brings, when one player starts the song, in like 2 seconds, it's like very contagious. You know these things. Everyone start to sing it. I mean, Gala has so many songs, but this one is actually my favorite, and

0: Someone like Mario, Lemina, also. I mean, I like this song. It's amazing.
1: Evet, şey de orada denemiştim ve biri aslında biz soyunma odasında, rakip soyunma odasında da bunu çalmıştık. Biri onu söylemeye başlayınca bulaşıcı. İkinci kişi de söylemeye başlıyor. Benim favorim şahsen o. Aynı zamanda Mario Lemina'nın da favorisi o.
2: O zaman bir iki tane kaldı. Bu sene FIFA

0: şeyini, ratingini. 87'di galiba bu sene. Seneye ne bekliyor? Daha yüksek.
1: Yeah, which FIFA rating do you expect for the coming year? It was 87, I think.
2: I think now should be like 90. Yeah, 90.
3: 90 olmalı değil mi? 90.
2: I don't know yet.
0: Daha da yüksek hatta.
2: Even higher. One person we know, one person we never agree with me, Gabi. He will not agree with me. Sarah will not agree with me, but yeah, I mean 90.
3: Gabi Sarı kabul etmez bunu muhtemelen. Benle aynı fikirde olmaz ama yani umarım 90 olacak.
0: Peki bize söyleyebileceği Türkçe kelime var mı?
1: Any Turkish words that you can say to us?
2: Teşekkürler.
0: Only.
2: Merhaba. The ones that I know is bad words. I don't want to say it.
3: Kötü kelimeleri söylemek istemiyorum.
0: Yok zaten günü geçirmek için yeterli. Merhaba.
2: Günaydın.
3: These are enough for daily, you know.
2: Yeah, this is enough for the daily life. Yeah.
3: Günlük hayatta yeterli.
0: Evet, aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum. Osimhen'e, Victor'a. Tabii, Kurumsal İlişkin Direktörümüz Murat Bereket'e teşekkür ediyorum. Onun başkanlığında Kemer Burgaz'da, Egehan Şengül şu anda arkamda gözükmüyor ama o bize çok büyük destek verdi. Coşkun Gülbağar, medya ekibi, Utku Yurtbey, sana çok teşekkür ediyorum gerçekten bize verdiğin destek için. Son olarak kamera orada bir şey söylemek isterse.
2: Hey, you have to give a prop to Utku also. It's not easy.
3: Thank you. Son. Seni söylediğimi tekrar etti aslında.
1: Evet. Is there anything that you want to say to the fans? The last thing?
2: Thank you so much, Galafan. Through this season, you've been with us through it all. The good, the bad time. We had a great time in the Champions League. And above all, we became champion again. For you guys, for me, twice in a row. For you guys, four times in a row, 26 in total. I think next season, of course, inshallah, we will give everything. With you guys behind us, we know that we can go further and also even in Champions League. And thank you for your support. We appreciate. See you on Friday. Let's celebrate our trophy and enjoy it. Thank you.
3: Çok teşekkürler Galatasaray taraftarı. Bütün sene iyi günde kötü günde hep yanımızdaydınız. Ve Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde burada şampiyon da olduk. 4'te 4'ü kazandık sizlerle birlikte. Önümüzdeki sezonda inşallah sizinle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileri gideceğiz. Çok teşekkürler ve Cuma günü görüşürüz. Hadi beraber kutlayalım şampiyonluğu.
0: Biz hazırız. Teşekkür ediyorum.
2: Thank you.
0: Sevgili seyirciler, Victor Osimhen'le birlikteydik. Hırsı, gücü, enerjisi, işte enerjisi o kadar yüksek ki.
3: Son maç enerjisi.
0: Biz kapatırken o yayından çıkıyor sevgili seyirciler. Müthiş hırsıyla, gücüyle, kuvvetiyle Galatasaray'ımızın en önemli golcüsüydü bizim. Ona teşekkür ediyoruz. Utku, sana bir kez daha teşekkür ediyorum verdiğin destek için. Güzel bir röportajdı. Umut ediyorum sizler de keyif almışsınızdır. Yeni röportajlarda görüşeceğiz efendim.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
6: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: Hayırlı uğurlu olsun.
7: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
6: Nasılsın abi, iyisin?
7: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
6: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
7: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunları da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın. Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu

0: beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. 3 sene takımla birlikte ben uğraşacağım. Scouting'i ben belirlerim. Edward Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın 2 antrenmandan sonra Alanya deplasmandan sonra döndü, dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktöre çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
1: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum
0: demiş. Ya tabii
1: ki
0: haksızlıklar tabii ki var. Şöyle haksızlıklar var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
1: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
0: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vazquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle yehsan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta, 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
1: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
0: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
1: Şimdi Sergen Yalçın'ın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
0: kesinlikle
1: diye
0: yok. Şenol Güneş de kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
1: Aynen.
0: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok evet. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör, ne yönetim.

0: Yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
1: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
2: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak. Ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
0: Çok sinirliyim. Bu cami Graf'ta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu takıma çok büyük hizmet vermiş. Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun Muzaffer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye Graf der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten Graf'ta yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
2: Bir uyarı yapıldı kendisine.
0: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani Sergen Yalçın tabii ki başarılıdır, başarısızdır. Doğru oyun oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
2: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence yoksa takım çalıştırmaya?
0: Vallahi sevgili Muzaffer'cim.
2: Fenerbahçe falan diyorlar.
0: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacaksın. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teklif gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen hocam ya bu form diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef.
2: Kolay
0: hatta
2: değil.
0: Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer.
2: Buyurun abi.
0: Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor orada 3-1 öndeyken El Bilal Töre'ye verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i 68. Son 2 maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71. Son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
2: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takımda çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
0: Ya bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. Evet orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
2: Tabii.
0: Yani bunu sesini de çıkartmamız lazım. Evet Serdar Adalı Başkan transferler döneminde Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse biliyor musun? Ha Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş ilk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış. Bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın, camia üzgün, camianın beklentisi var. Ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konyaspor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu

0: ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya, hala dedi Beşiktaş kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi. Evet. İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
1: Alacağından feragat etti.
0: Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
1: Niye yapsın abi?
0: Bir niye yapsın yani? Aynen. Ama öyle. Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
1: Da güzel bilgi abi. Teşekkür ederiz. Sence Serdal Başkan önümüzdeki sezona da kötü başlarsa istifa eder mi? Etmeli mi?
0: Şimdi okların tamamı artık Serdal Başkan'a döndü ve yönetim kuruluna döndü. Tabii burada yapılacak en ufak bir hatada, Avrupa'da elenme durumunda, ligin başlangıcında kötü bir başlangıçta tabii ki taraftar buradaki tepkisini, Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla, çok doğru transferlerle hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım. Ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer şimdi getirdin diyelim, bir Alman ekolinden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse, o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
1: Sen hoca konusunda mesela, yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok, Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük tartışma yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
0: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamda çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
1: Kararı destekliyor musun?
0: Evet, bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven, çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat 18 saat çalışır. Ha, antrenman haricinde oyuncu potansiyelini, oynanacak oyunu, rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
0: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki. Evet. Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş naraları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet, Sergen Hoca ile şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
1: Ha, evet.
0: Sergen Yalçın'ın o graft ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir, kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
0: Vallahi geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana, oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle. Mert Günok, Rafa Silva, Gedson haricinde herkes değişebilir demiştim. Ama onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu, hangi 11 ile çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu ile yollara devam edilecek mecburen. Burillo ile devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı, iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber'le birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek? Hepimiz bekliyoruz.
1: Yani çok kısa

0: Süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon ha deyince
1: kesinlikle
0: geliyor. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak? Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence
1: mesela
0: Cengiz Ünder abi?
1: Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transferdi bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi çamurun içine at. Tekrar yıka, altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. Çok önemli bir yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz'i babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maçında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perizde derler yani buna da. Kesinlikle. Buna da derler.
0: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi, hani Beşiktaş'ın hakem kararlarından canının fazla yandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın yüzde kaç? Değişmezse Beşiktaş nasıl toparlayacak?
1: Vallahi değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki. İkinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu'na bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
0: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
1: Bence kesinlikle değişir. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçim de çok zor bir seçim olacak.
0: Orayı da biraz istersen yorumla tabii, abi. Tabii, oraya olabilir. Da girelim. Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
1: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor neden? Musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Ya yani Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran'dan sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikte insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir, zor bir seçim olacak. Hakan Safi kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerleriyle oturduğunu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para vereceğim hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediğiniz oyuncuları getireceğini söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
0: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? Dördüncü yılında Okan Buruk yine şampiyon oldu. Yani fark açılıyor gittikçe.
1: Fenerbahçe farkı açtı. Gerçekten evet. Açtı. Ama bu sene özeline baktığımız zaman o geçen sene o baskılı, o forecheckingli, o üçüncü bölge oyununu yapabildi mi Okan Buruk?
0: Yok.
1: Maalesef yapamadı. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben hep şunu söylerim. Arkadaş Hatice'ye değil, ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki o Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci, Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden, Samsun Spor maçında ayağa kalkan, hatta Okan Buruk'a bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
0: Tabii.
1: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor.
0: Halen tartışıyorlar
1: ama günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
0: Tabii o net. Mesela dedin ya bir Hatice'ye değil neticeye bakmak tabii lazım diye. O kadar katılıyorum ki sana bak. Hakem kararlarından konuşuyoruz ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar sen televizyonda,
1: radyoda,
0: çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin hepsi unutuldu gitti abi.
1: Her şey bitiyor. Ya bu işler sonuçta böyle kupayı aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor. Tabii. Ama baktığın zaman günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil. Onu söylemek
0: tabii
1: lazım.
0: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında o neyden şikayet etmiş ya. En son Galatasaray şikayet etsin bunlardan.
1: Evet. Bak ben mesela maç sayabiliyorum yani Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti. Ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
0: Peki. Var mı abi ekleme eklemek istediğin?
1: Ben teşekkür

0: Ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
1: Peki, Digifutbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digifutbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fulya'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'la oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde.

Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Ya sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor, bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bak gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi, Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil, yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da, özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu, bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan, çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda anneler neler dediler, gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler, adam olmaz dediler, dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam, o sözlerde sitemde var, hikayesini anlatıyor Barış yani, tamam, onu da söyleyelim. Dönün şeye, ters tarafa, Yunus senin için önemli. Sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi, yani buralar ne kadar iyi ayarlandı ve bunların bir karara bağlanması lazım kesinlikle.

0: Bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lank'tan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil, elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı, ya da işte yedek beklemesi sorun net olmayacak ama forma verildi anda da yırtan adam vardır ya, ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı. Ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. yönetim

Futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak, çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer, ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesinden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayı hoca, onu çarpın yani. Tamam. Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık, biliyorsunuz savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle, ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiyi de aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaldı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmara, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme.
Levent olacak kadroda.

0: bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes böyle Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar. Yine hep dalavera, yine hep o kuruntu. Yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar. Şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazete ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzdür diye. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda'yla başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca, şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk Günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında yatağında çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu ve, olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa çok sevindik hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum. Atletico ile Barcelona arasında bir şey
1: biraz çılgınca değil mi yani, hem öyle savunma yapacaksın hem öyle hücum edeceksin, bunu nasıl yapacaksın?
2: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz o başarıda elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğum için çok mutluyum.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Zira Türkiye Kupası şampiyonu da belli oldu. Şampiyon Trabzonspor 2-1 kazanmayı başarıyor Konyaspor karşısında. Aytekin Akay bizlerle beraber. Aytekin abi hoş geldin.
6: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kırmadığın için Aytekin abi. Her daim bizimle, özellikle Trabzonspor maç sonlarında yer aldığın için.

0: Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel görüntüler var şu anda yayıncı kuruluşta görüyorum. Polo Nuaçu'nun çocukları sahada. Sahada çok güzel bir coşku var. Vakkayeme dans ediyor. Birçok şey var ama. Abi önce hislerini soracağım. Önce hislerini alabilir miyim?
1: Bir kere bu sezonun hakkı en azından bir kupaydı. Biz haftalardır bunu söylüyoruz. Trabzonspor ikinciliği, üçüncülüğü, şampiyonluğu, ikinciliği kaçırdı ama bu sezon en az bir kupayla kapatması lazımdı. Bir bakıma hakkını almış oldu. Yani ligden hakkını almış oldu. Bence belki ligde daha da iyisini yapabilirdi. Yani en azından bir tık yukarı çıkabilirdi. İkinci olup yine kupayı alabilirdi. Ama Fatih Tekke'nin başladığı işte sezon ortasına gelmişti biliyorsunuz önceki sezon. Geldiğimiz noktada Fatih Hoca kupalı antrenörlerden biri oldu. Trabzonspor Müzesi'nde Fatih Tekke'nin de artık bir kupası var. Biliyorsunuz Trabzonspor kupalara alışık yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş neyse kupa anlamında Trabzonspor'da onlar gibi onlara yakın. Bu anlamda kupaları oynayabilen, finalleri oynayabilen bir takım. Antalya'da tabii Trabzon'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan çok Trabzonspor'la Antalya'ya aktı gitti. Onlar bu gece oralarda eğlenirler ya da dönerler bilmiyoruz. Sağ salim Konyalılar da öyle sağ salim evlerine, memleketlerine dönsünler. Ama Trabzonspor büyük bir mücadele. Yani sezonun hani en iyi oyunlarından, en böyle güçlü diri oyunlarından birini oynadı diyebiliriz. Yani harikulade, olağanüstü, müthiş bir oyun demeyelim ama
2: doğru oyun mu deriz abi buna yani?
1: Evet, ya oynanması gereken oyunu oynadı. Bir kere şunu altını çizmek lazım. Genelde Trabzon maçı ilk yarılarla sönük başlar. Gol yer hareketlenirdi ikinci yarılarda. Beraberliği yakalar ya da öne geçerdi. Şimdi bu sefer baştan işi sağlam aldı Fatih Hoca. Baskılı oynadı. İlk yarının zaman zaman topu golden sonra özellikle 1-0'dan sonra topu Konya'ya verse de oyunun kontrolünü kaybetmedi. Onana'nın kurtardığı tabii yani 3-4 tane pozisyon var. Aynı şekilde Konya Kalesi de birkaç pozisyon kurtardı ama maçın belirleyicisi tabii Fatih Hoca'nın Savic'i dışarı alması doğru bir hamleydi. Oraya Ozan'ı monte etti. Folcarelli'yi geriye çekti. Olayı biraz daha erken oyuna katabilirdi. Çünkü bu şahide Trabzon'daki en iyi maçlarından birini oynadı. Pina zaten istim üstünde Pina yani Trabzonspor'un en iyi transferi.
2: Bu tarz
1: sağ açık bek ama açık oyuncusu gibi oynayan oyunculara her takıma lazım. Hele hedefli takımlara lazım.
2: Hele onu açınız varsa kesin lazım diyemez biz abi.
1: Yani onu açı ortayı kesen yapan Muçi biraz sönük kaldı, arkada kaldı. Onluk pek bir şey olmadı ama Muçi biraz forvet arkalarında dolaşacak, serbest oynayacak bir oyuncu. Takım olarak Onana da kaleci de çok iyiydi. Hatta bu maçtan sonra Zubkov çok iyiydi, Onana çok iyiydi, Augusto iyiydi, Bouchard'ı zaten söyledik, Bibu zaten çok çok iyi.
2: Şahaneydi.
1: Evet, şimdi bu iş biraz farklı noktaya gitti. Bu kupa şöyle bir şey getirdi. Yani bu nasıl etkiler sezonu? Şimdi siz bunun dairesini yapmak zorundasınız. Çünkü taraftar bununla yetinmez. Trabzon taraftarı bununla yetinmeyecektir. Bunu yapabilen bunun daha fazlasını yapabilir düşüncesiyle yeni sezon için hedefli bir kadro isteyecektir. Bu da Fatih Hoca için de başkan için de hem iyi hem kötü oldu. Yani kupa tabii ki iyi oldu. Ama yeni sezona Trabzonspor böyle ilk 1 ile 4 arası bir hedef değildi. Yani şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak zorunda. Gidecek oyuncuları var. Gelecek oyuncuları var. Anlaştıkları var. Anlaşmak üzere oldukları var. Ama bu sezon bu kupayı hak etti. Yani zaman zaman futbol olarak hiçbirimiz bizi doyurmadı. 4-5 maç dışarıda tutuyorum. Bir Samsun maçı, bir Galatasaray maçı. Birkaç maç daha var. Ama futbol olarak doyurmasa da en azından saha içinde kaldı. Oyunu tutmayı başardı. Geri düştü, beraberliğe koştu, öne geçti. Bir de biz sürekli

0: sürekli sizin mecrada, başka mecralarda dedik ki Trabzon takımı kötü değil. Trabzon takımı kötü bir takım değil. Ya Fatih'in elinde kadro yok falan diyenler bu akşam yedek kulübesine baktılar mı bilmiyorum. Olay yedekti. Ozan yedekti. Vakame yedekti. Yani orada hani ekranda görünmeyen başka oyuncular da vardı. Tabii. O anlamda Trabzon takımı bu ligin hem genç birkaç oyuncu haricinde hem genç hem de potansiyeli bir takımı.
1: Göztepe'den sonra en genç ikinci kadro abi zaten.
0: Evet evet, hem yani bu takım bu takım işte

0: dediğim belki bir ikincilikte olsaydı harikulade bir sezon olmuş olurdu ama Sadır Şener Müzesi, işte Şamil İkinci Müzesi'ne Trabzonspor bir lig kupası da bu akşam göndermiş oluyor. Bundan sonraki süreç tabii Dünya Kupası vesaire, yeni sezon Avrupa Ligi başlayacak. Avrupa, tabii Avrupa'daki takımların bu akşamki Trabzonspor'un kupayı alması Avrupa'daki takımların şeyini de değiştirdi.
1: Tabii.
0: Hani sıralamasını da değiştirdi. Çünkü sadece Trabzon için değil, Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe vesaire, herkesin gözü buradaydı.
1: Tabii.
0: Trabzonspor Fatih Hoca'ya, Fatih Hoca Trabzonspor'a bir kupa hediye etmiş oldu.
1: Abi tabii ki birkaç tane soru hazırladım. Avrupa demişken istiyorsan Avrupa sorusuyla devam edeyim ama ondan önce bir sorum daha var. Avrupa'yı konuşuruz ama o soruya devam edeyim. Yani en son kupa yarı finali maçında sen şöyle bir cümle kurmuştun Aytekin abi. Demiştin ki Muçi şu attığı golle alır Trabzonspor bonservisini. Bugün alınması artık kesinleşti demiştin ki akıbeti böyle oldu. Peki Onana konusunda ne diyorsun abi? Yani Onana da bugün maçı belki de yani giden maçı çeviren adam oldu. Yani Onana konusunda seneye ne bekliyorsun abi? Muçi transferini nasıl yorumlarsın abi?
0: Muçi, yani o dönem Muçi olsun mu olmasın mı diye tartışılıyordu. O da takımı finale taşıyarak siz alamayacaksınız, bari bonservisini ben alayım dedi. Yani final golünü attı. Bugün her ne kadar ortalıkta gözükmese de Muçi de bu sürecin en başarılı oyuncularından biridir. Yani Trabzonspor'da çok oyuncu takıma katkı verdi ama tabela katkısı anlamında Muçi 1'di. Onarçı Muçi 1-2'dir. Onana'yı da bu Onana'yı da ben çok eleştirenlerden biri olduğum için eleştirdiğimi de söyleyeyim. Yazdığım yazılarda söyleyeyim, inkar etmem. Çoğu maçta yani böyle biraz ya Türkiye'ye alışmadı şu bu, o tür bahaneleri söylemeyeceğim ama daha çok laç davrandığı maçlar oldu ama istediği zaman iyi oynayabileceğini gösterdi. Bu akşamdan sonra ne olur? Yani çok ekstrem bir şey olmazsa Onana devam etmez diye tahmin ediyorum.
1: Yani zaten çok yüksek bir maaşı da var. O yüzden de orada çok çok zor bir transfer.
0: 5 ve üzeri maaş verirseniz oynar. O da Trabzon o takım içi dengeleri bozmamak adına oralara çıkmayacaktır. Zaten Muçi'nin maaşı, Onarçı'nın maaşı, Savic'in maaşı çok tartışıldığı için o denge bozuldu mu ipin ucu kaçacaktır. Bu anlamda Onana devam etmez diye tahmin ediyorum. Trabzon bir kaleci alır bu sene. Ama Onana da Trabzonspor'un kupa yolculuğunda en önemli aktörlerden biriydi.
1: Kesin katılırım abi. Avrupa sorusunu soracağım. Yani tabii ki bugün kulübedeki önemli isimlere değindin biraz önce. Aytekin Akay'la beraberiz. Bu arada hatırlatalım dinleyicilerimize. Aytekin abi şimdi tabii ki Avrupa Ligi playoff turundan Trabzonspor katılacak. Yani playoff heyecanı yaşayacağız. En kötü ihtimalle konferans ligi olacak. Yani Trabzon sene Avrupa'da, bu kesin. Şunu soracağım abi. Bir tık daha derin bir kadro mu olur? Hedef yükseldiği için, yani mesela diyelim ki Trabzonspor bonservisi bu sezon 30-35 milyon euro harcayacaktı diyelim. Bu durumla beraber, Avrupa ile beraber bu rakam artar mı? Veyahut da ne kadar para harcanacak bonservisi? Trabzonspor'un ana hedefi ne olacak? Yani velev ki Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak ve gidebildiği yere kadar gitmek mi? Konferansta kupa adaylarından birisi mi olmak, yoksa ligde şampiyon olmak mı olacak? Yoksa hepsi mi abi? Bunları merak ediyoruz.
0: Yani Trabzon hangi hedef varsa onu kazanmak ister. Doğasında bu var. Formasında, armasında, tarihinde, hikayesinde bu var. Yani lig şampiyonluğu hedefiyle tabii ki lige başlar. Yani siz Trabzon'da biz lig üçüncüsü olarak lige başlıyoruz dediğiniz an sizi başkan gönderir. Başkanı da gönderirler. Herkesi gönderirler. Lig hedefi olur. Lig şampiyonluğu hedefi zaten olmak zorunda. Öyle, Trabzon'un tarihine baktığınızda bir sezon önce kupa kaldırıp bir sezon sonra şampiyonluğu oynadığı çok sezon vardı. 92-93'ler, 2003-2004-2005 sezonları. Yani bir sezon önce kupayı almış, sonraki sezon şampiyonluğu oynamış ya da şampiyon olmuş. 2022'deki şampiyonluk da buna benziyor. Kupada da ben hani bazen arkadaşlarla ve basındaki dostlarımız aramızda bunu tartışıyoruz. Lig ikinciliğini kupada tabii ki güzel olsun, müzede kupa olsun ama şampiyonlar

0: Ligi benim en çok sevdiğim lig yani. Bütün futbol severler gibi, sizin gibi, bizim
1: tabii,
0: gibi.
1: Tabii.
0: Orası futbolun Hollywood'u gibi bir şey. Ayrı bir dünya, ayrı bir seviye, ayrı bir heyecan. Yani Türkiye Kupası için Antalya'ya gitmeyiz ama bir Şampiyonlar Ligi maçı için Antalya'ya değil, Afrika'nın herhangi bir yerine de gidilir yani. Orasını ayrı ayrı, oraya ayrı bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi olmazsa tabii ki UEFA'da Trabzonspor hedefli kadro kurmak zorunda. Burada birkaç sıkıntı olur. Ne olur? Galatasaray'da, Samsun'da gördük bunları.
1: Lige dönüşler değil mi abi?
0: Evet, zor. Türk takımları böyle. Türk takımları biraz nazlı takımlar. İngiliz takımları, İtalyan takımları gibi güçlü, dirençli, fizikli, duygusuz takımlar değil. Türk takımları aman çok yoruldum. Avrupa bizi çok yordu. Ligde maçımızı erteledi. Şimdi Trabzon'u bu sorunlar bekliyor. Zaten bitirdiğimiz sezonu Trabzon böyle işte yani futbol oynamadan, az futbol oynayarak futbolun o güzel tarafını göstererek oynamadı. Ama sonuç almasını bildi. Sonuç alan bir takım oldu. Kazandı. Sonuçta kupayı kazandı. Ligi de fena olmayan bir yerde bitirdi. Bunlar kimisi başarı görür, kimisi görmez ama Fatih Tekke'nin ciddi ilk sezonu için başarı olarak söylememiz lazım. Avrupa'ya gelirsek tabii ki Avrupa kadrosu, siz kadro kurarken Avrupa'ya iyi bir kadro kurayım Galatasaray örneğine bakarsak, Galatasaray bunu yapıyor zaten. Alternatifli, bol alternatifli bir kadro kuruyor. Hem lig hem Avrupa'ya götürsün, rotasyona müsait olsun diye. Bu sene Trabzon'un elinde kadrosundaki bazı oyuncular gidecek. İşte olayı Augusto, Zubkov gibi oyuncuların gittiğini biliyorum.
1: Bunları bir kez daha soralım. Olay nereye gidiyor abi? Kaç paraya gidiyor? Bunun bilgisini alabilir miyiz abi?
0: Olay İngiltere'ye gidecek de fiyatını bilmiyorum ama İngiltere'de büyük kulüplerden birine gideceğini biz biliyoruz. Ama Augusto'da şehre gidecek. Ona zaten dönecek Manchester'a. İngiltere'ye dönecek. Kiralıktı. Ona şu zaten var ama Trabzon'un ön tarafını, kanatlarını zenginleştirmesi lazım. Özellikle hücum hattı Vakame'de olmayacak. Vişka'da yok. Hem bir genç, biraz daha da gençleşecek. Biraz daha da oyuncu katacak. Yani sadece 3-4 oyuncu değil. Belki Trabzon'a 3-4 oyuncu lazımdı. Şimdi Avrupa'da da olacağı için 7-8 oyuncu. Hele 4-5'i garanti oyuncu olması lazım. Hani genç bulalım, Trabzon'un scout ekibi çalışıyor. Çok da çalışkan bir ekibi var. Şeyde biliyorlar, dünya futbolunda iyi takip ediyorlar. Onlar hazır oyuncu bakıyorlar. Gelecek vadeden oyuncudan ziyade hazır oyuncu bakıyorlar. Çünkü Trabzon artık bu sezon için, yani başlayacak 2 ay sonra başlayacak yeni sezon için, yani 7-8 kulvarda mücadele edecek.
1: Doğru.
0: Ligde, kupada, Avrupa'da kendi içinde, dışında zorlu bir süreç bekliyor. Fatih Hoca için bu başlayacak sezon mutlaka konuşuruz. Bitirdiğimiz sezondan daha zor olur diye.
1: Aytekin abi çok kısa böleceğim şimdi. Ulay İngiltere dedin. Zubkov ve Augusto nereye gidiyor peki? Yani
0: verilecek ama Avrupa'daki kulüpleri onları bilmiyorum ama çünkü başkan bir kasa yapması lazım. Kasa yapmazsa sezona başlayamaz. Yani oyuncu, elindeki oyuncuları değerli medyanın üzerinde satıp kasaya para koyup oyuncu alacak. Başkana salacak. Başka bir şansı yok. İki oyuncu için de ön anlaşmalar, üç oyuncu için de ön anlaşmaların yapıldığını biliyorum.
1: Yani bugünün flash haberlerinden bir tanesi bu. Ulay'ı, Augusto, Zubkov değil mi abi?
0: Evet.
1: Ön anlaşmalar var. Ona rağmen en azından bugün Zubkov'dan, Augusto'dan iyi performans gördük abi.
0: Kesinlikle. Şimdi taraftar Zubkov'u çok eleştiriyordu. Gitsin kurtulalım diyordu. Şimdi bu akşam da muhtemelen gitsin diyenler, ya gitmesin ya kalsın.
1: Evet.
0: Şahade için bunu nereden buldular? Bu çocuktan Trabzon'da 100 tane var diyenler şimdi diyor ki sakın bu Şahade'yi göndermeyin.
1: Evet. Gerçekten öyle abi, bu arada yüz katılırım yani.
0: Ya son 1-2 aydı bu Şahade müthiş. Fatih Özcan dediği gibi çıktı.
1: Vivo da çok iyi abi.
0: Vivo
1: da ilk geldiğinde çok kötüydü.
0: Kötüydü de biz de dedik ya bu yere basamıyor, koşamıyor, yeri kaybediyor. Nereden bular şimdi? Ya biraz işte o alışıyorsun. Takıma alışmakla da ilgili bu. Yani siz de radyoya bugün başlasanız bir yabancılık çekersiniz.
1: Kesin.
0: Ama bir iki ay

0: 3 ay sonra radyonun sahibi gibi olursunuz ya.
1: Çok katılırım. Çok katılırım. Çok güzel bir yorummuş. Aa, peki Mustafa Eskelilaç hakkında da bir yorum alayım son olarak abi. Yani milli takıma seçildi Mustafa. Yani turnuva sonrasında çok iyi bir performans sergiler vesaire vesaire. Çok oynar, denk gelir vesaire. Sakatlıklar olur vesaire. Ana planda olur diye düşünelim mesela Mustafa'yı. Büyük bir bedel gelirse o da satılır mı?
0: Ya Mustafa Trabzon'da kalır. Çünkü yerli oyuncu da lazım. Hı hı. Siz işte yabancı kuralı da var. Yerli oyuncunuz takımın içinde olması lazım. Bu anlamda ben Mustafa'nın kalacağını düşünüyorum. Bir takım performansı eğer geniş kadroda değil o dar kadroda olursa hı, olabilirse. Çünkü bir geniş kadro var bir de orada dar
1: tabii,
0: kadro
1: açık. 9 oyuncu elenecek abi doğru.
0: Evet, şimdi o dar kadroda mı kalacak yani yoksa o geniş kadroda misafir mi onu göreceğiz ama Mustafa şekilde yedekte olsa değerlendirilebilir milli takımda.
1: Kesin olmalı yoksa, bence çok mevkiyi yedekleyebilir hem merkez hem sol ön hem sol bek hem sağ bek her şeyi oynuyor abi adam.
0: Joker gibi bir oyuncu evet ama en iyisi onu hücuma dönük oynatmak yani savunma yapan Mustafa değil hücum oynayan Mustafa daha çok katkı verir.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Dinleyicilere saygılar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Biraz sonra Muhammed Furkan Uzun'a gideceğiz. Tabii ki kupa töreni şu anda gerçekleştiriliyor. Oyuncular madalyalarını alıyorlar. Onu da söyleyelim. Sıcağı sıcağı tabii ki açıklamaları sizlere vereceğiz. Muhammed Furkan Uzun'a bağlandıktan sonra şu anda hem spor bakanımız hem Türkiye Futbol Federasyon Başkanımız da ödülleri veren konumdalar. Oradaki kürsüdeler onu söyleyelim. Bu bilgileri de aktarmış olalım. Bütün dinleyicilerimiz için birazdan Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraber olacak. Kendisiyle de tabii ki Trabzonspor'un bu zaferini konuşacağız. Bütün detaylara değineceğiz. Kendisiyle de birçok programda zaten bağlantı gerçekleştiriyoruz. O da müsaitse tabii ki yayını alırız. Onunla da sohbet etmek çok çok büyük bir keyif. Tıpkı Aytekin abiyle sohbet etmek gibi. Muhammed Furkan Uzun da şu anda muhtemelen evet müsaitmiş şu anda. Onun da sesini alabildim. Ses de temiz geliyor. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba, yayınlar.
1: Öncelikle tebrik ediyorum.
2: Evet, gerçekten buna yani Trabzonspor camiasına hakikaten bu ihtiyacı vardı.
1: Hisler nasıl abi? Hisler nasıl? Her şeyi konuşacağız da hisler nasıl? Durum nasıl? Ortamda keyif nasıl şu anda?
2: Ya şöyle, ben gidemedim oraya. Çünkü bayram öncesine denk geldi. Çok uçak otobüslerde yer bulmak çok zordu. Ben gidemedim. Evde yaşadım heyecanım. Hakikaten güzel ama tabii oradakiler için duygular, hisler çok daha başkadır. Yani işte çeşitli yerlerden gelerek oraya gidenler için. Çünkü bir dünya insan Trabzon'da
1: İstanbul'a
2: gitti. Çünkü ben hakikaten Trabzonspor için bu maç da hiç temelli bir maçtı. Çünkü şöyle, maçın oynandığı şehir Antalya, Konya'ya 3 saat uzaklıkta bir şehir. Konya, Antalya'lar oraya 3 saatlik yolla geldi.
3: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Dakika ve skor devam ediyor.
2: Trabzonspor taraftarı ise yaklaşık 15 saatlik yoldan kalkıp geldiler o maça. Gittiklerinde de hakikaten kötü bir havaya görüyorlar. Şehir merkezi alınmadılar. Çeşitli farklı davranışlarla karşılaştılar. Dolayısıyla Trabzonspor'un maçı kazanması gerekiyordu. Ve kazandı.
1: Valla kesinlikle öyle. Peki tabii ki birçok şeyi yapacağız. Hatta normalde böyle gazetelerde 10 üzerinden puan vereceğiz oyunculara. Yani bugünkü performanslarına puan vereceğiz. Hatta ilk başta bunu yapalım istiyorum. Bugün tabii bir farklılık olsun. Kupa özel olarak 10 ana kaç puan alır abi 10 üzerinden?
2: Ya bence şöyle söyleyeyim. Türkiye Kupası'nı kazandıran isim bence Onana'ydı. Totalde bakarsak. Çünkü Samsun maçındaki kurtarışlarıyla bence Trabzonspor'u kupayı kazandı. Ama bugün için sorarsam bugün ben Onana'ya 8 derim. Hatta 9 diyebilirim.
1: 8.5 dedik o zaman. 8 mi 9 mu abi?
2: 8-9 diyelim ya.
1: 9 diyelim. 9 diyelim. Savunmanın dörtlüsünü soruyorum. Pina,

0: Kovu, Savic, Mustafa. Sıra sıra puan alayım abi.
1: Pina çok iyiydi. Pina'ya 9 diyorum. Savic bence belki kötü olarak nitelendirilebilecek bir oyun oynadı. 7 diyebiliriz.
0: Tamam.
1: Vaybu ayrı bir paylaşmak lazım. İlk koyu iki o pası inanılmaz bir pastı bence.
0: Evet.
1: Golü başlatan pas ben 9 diyorum. Hatta 10 diyorum Vaybu ya. Mustafa Eşkeller'si de iyi yerinde. Mustafa'ya da 8 diyorum.
0: Mustafa'ya da 8 dedin. Orta alana geçeceğim ama geçmeden Ozan Tufan'ı da sorayım. Bari en azından bugün savunma hattında da gördük. O yüzden orada sormamda bir sakınca yok herhalde.
1: O an vermeden de şunu söyleyeyim. Hakikaten bence bu sene müthiş bir performans ortaya koydu. Ve Dünya Kupası'nda olmayı %100 hak eden bir oyuncuydu.
0: Evet.
1: Bunlar da çok duygusal bir konuşma. Bu kadar yıldır oynuyorum ama ilk defa kupa kazandım dedi. Hakikaten dalgalanmalar yaşayan bir futbolcuydu. Bursa Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Spor, Fenerbahçe, Hull City, tekrar Alanya Spor vesaire dalgalanmalar yaşadı falan. Ama çok iyi toparladı. Son bir yılda müthiş oynadı. Bugün de yani mevkisi olmayan bir buluşturmadı. Çok az oynadı tabii çıkınca. Ve hakikaten hatasız oynadı belki. Dolayısıyla maçın en iyi oyuncularından biri olarak değerlendirebilir mücadele olarak. O zaman Tuzak da ben 8 puan veriyorum.
0: Peki orta alana geçeceğim şimdi. Bouchard'ı soracağım, Folcarelli'yi soracağım ve Muçi'yi soracağım.
1: Sen Bouchard'ı sormadan önce ben maçın oyuncusunu söyleyeyim mi yoksa sorduktan sonra mı?
0: Onu biraz bir tut abi. En azından puanları alalım. Ondan sonra maçın oyuncusu sence kimdi diyeceğim abi.
1: Tamam o zaman Bouchard'ı 9.5.
0: Tamam. Yani şimdiden al. O zaman o yorumu da alalım. Şimdiden tabii ki o spoiler'ı herkes aldı ama neden Bouchard'ıydı maçın oyuncusu abi?
1: Ya Bouchard'ı yani bence hakikaten günün en iyi oyuncusuydu. Çok iyi oynadı. Çok iyi oynamasından ziyade de çok iyi mücadele etti. Hem çok iyi oynadı hem çok iyi mücadele etti. Ve hakikaten bugün onu ilk 11'den çıkarsanız veya işte oyundan çıkarsanız masanın da değişebilir ama hakikaten olağanüstü bir mücadele oldu. Oyun olarak da hem çok hızlı bir oyuncu hem çok böyle ikili mücadelerde başarılı bir oyuncu. Fark edin ki sezon başında o transfer olduğunda bu şehir takımı katıldığında şöyle bir ifade kullanmıştı. Sakat olmasa 20 milyon euro veya sakat olmasa alır edeceğimiz bir oyuncu değil demişti. Hakikaten de bu kıyımını ortaya koydu. Yani neden Fatih Hoca'nın tarafına bu kadar güvendiğini gösteren bir performans uzattı. Ben yeni sezonda Trabzon takımında çok fark yaratacağını düşünüyorum. Gerçi zaten son 1-2 aylık periyotta hakikaten fark yarattı. Oynadığı maçlara bakarsak son 2 aylık döneminde hakikaten bütün maçlarda iyi oynadığını söyleyebiliriz. Ve bugün de bence Trabzon'daki en iyi maç oynadı.
0: Olabilir. Bugün hakikaten ben de yani gözümün pasını sildi derim. Folcarelli ve Muçi'yi de sorayım. Hazır yanlarında oynayan kişileri.
1: Muçi bence o kadar iyi değildi. Muçi'ye de Savic'in olduğu iyiydi diyorum. Folcarelli bence çok iyiydi. Hem fauller aldı hem fauller yaptı. Bunun dışında hatasız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Folcarelli'ye de puanını dokundu.
0: Peki kanatlara geçeceğim. Zubkov ve Augusto'yu soracağım.
1: Augusto bence o da yeteri kadar iyi değildi. Ona da 7 diyorum. Zubkov zaman zaman çok iyiydi. Özellikle maçın ilk yarısında bence Zubkov olduğunu hatırlatan bir performans imzattı. Maçın ilk yarısında çok iyiydi. İkinci yarı biraz daha böyle dalgalandı ama genel olarak karşılık ona da 8 diyorum.
0: Peki tabii ki bugün iki golün ismi Paolo Nacho'yu da sormadan etmeyeyim.
1: Ben şimdi Benjamin'e 9.5 dedim ama ona aç 10. Ama maçın adamı bence Benjamin. O ayrı bir konu.
0: Ona aç 10 puan alır ama 9.5'la Bouchard'dır maçın adamı. Doğru muyum abi yorumda?
1: Kesinlikle. Ya ona şu hakikaten çok enteresan bir golcü. Yani 2 metre boya sahip bir oyuncu. Ama yani fizik kurallarına aykırı goller.
0: Abi o gol neydi ya? İnanamadım yani burada. Ben de dakika skorda golü anlatırken çığlık attım burada yani.
1: Hakikaten bunun benzerini yine o gün de seninle konuşmuştuk. Kadıköy maçında da attı. Rovaşa'da da atmıştı.
0: Abi o neydi? O bence zaten en iyi goldü bence bu arada.
1: Yani dolayısıyla hakikaten enteresan bir oyuncu. Bazı Trabzonspor taraftarları ona açıyor. Bazı eleştirilerde bulunuyor. Çok ağır kaldı konusunda ama zaten ona açıyor. Ağır kalmasa alamazsınız onu. Çünkü hem bitiriciliği çok iyi hem de tabii ki bazı defoları olacak. Yani bir futbolcu düşünün. Hem bitiriciliği çok iyi olacak hem de işte hızlı olacak. Yani matip oynar. Marcelo'nun oynar. Size gelmez ki.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla ona açıyor tabii ki bazı defoları eksileri olacak ama artıları eksilerinden çok fazla. Müthiş bir bitirici.
0: %100.
1: Bu sene Trabzonspor takımı tabii ki Trabzon takımı olan şunlar çok daha iyi golcüler bulabilir. Ama takım içerisinde çok etki bambaşka bir şey. Aynı şey onların içinde geçerli. Çok daha iyi golcüler bulabilirsiniz. Ama akraba o etkisi, o duygusu, o sirayeti bambaşka bir şey. Anadolu hakikaten bu kapısına baktığı zaman Galatasaray'ı attı, kazandırdı. Fenerbahçe'ye yine goller attı. Beşiktaş olsun bir atamadı ama daha önce atmıştı. Yani bu sene Trabzonspor'un hakikaten çok arkadaşlar sundu ama genelde de Trabzonspor kariyeri bence başarılı. Büyük maçların hepsinde gol atan ve büyük maçları kazandıran bir yapıdaydı. Dolayısıyla Trabzonspor hakikaten çok şeyleri karaktere sahip.
0: Kesin katılırım.
1: Sezon başında bir kemik kopmuştu. Fenerbahçe Trabzonspor mağlup ettiği zaman şöyle bir vakit anlamıştı. Savic onlara ve Onarço'nun karakter özellikleri sezon sonunda Trabzonspor'u bambaşka bir noktaya taşıyabilirdi.
0: Doğru.
1: Bugün baktığımız zaman karşı karakterine öyle oldu. Savic Onarço.
0: O zaman burada şu anda gitmesi ihtimalinin en yüksek olan kişiyi soracağım. Yani Onana'nın bir sene daha kalma ihtimali var mı? Küçük de olsa böyle bir ihtimal var mı? Yoksa abi imkansız mı diyorsun?
1: Kalmak istediğini biliyorum. Öyle söyleniyor. Yönetim de onu tutmak istiyor. Mutlaka bence bir sene daha kalmalı. Çünkü ona dediğim gibi Onana'dan çok daha iyi kaleciler bulabilirsiniz. Yani bugün mesela atıyorum Manuel'in o yere getirebilirsiniz. Ama Onana'nın yaptığı etkiyi yapmayabilir. Hem karakter olarak hem performans olarak. Hakikaten çünkü mesela vurucu artık baktığınız zaman her çok parametrede Onana'dan iyi bir kaleci. Ama geçen seneden kıyaslıyorsak takım içerisinde böyle bir etkisi yok. Hatta şampiyonluk sezonunda bile bu kadar etkisi olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla çok daha iyi kalecilerle çalışabilirsiniz, transfer edebilirsiniz. Ama takıma bir oyuncunun takıma etkisi çok bambaşka bir şeydir. O yüzden de onlara hakikaten daha bu spor takımına çok etki yapan bir oyuncudur. Mesela hatırladığım bazı örnekleri vermiştim.
0: Lütfen.
1: Fenerbahçe maçında, Kadıköy'deki maçta bir kod kırmızı karttan sonra galiba takım arkadaşları bir altında topladı. Orada bir konuşma yaptı. Sonra 0-0 biten Galatasaray maçında 80. dakikada falan çocuğun yanına gitti. Orada bir konuşma yaptı hocam. Hatta hocaya bunu sormuştu. Orada onlara size ne söyledi diye. Aksiyonel bir konuşma yaptık dedi. Sonra Başakşehir, ligdeki Başakşehir'in kupadaki Galatasaray'ın maçında takım durumu kazandı gitti orada oyuncu arkadaşına Brandon'u şöyle kullan diye fikirler verdi. Yani saha içerisinde iki bir akil adam gibi bir rol üstlendi. Bundan da ziyade çok sempatik, pozitif bir karakter. Takıma da olumlu bir etki yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla da hakikaten bence mutlaka bir yılda takımda kalması gerektiğini düşünüyorum.
0: Abi şeyi de sorayım. Yani Aytekin Akay'la konuşuyorduk az önce. Ondan duyduğum üzere Ulay'ı İngiltere'de iki tane talibi var ve gidecek. Çok net ifade geldi. Augusto ve Zubkov'un da gideceğine dair bilgi aldığını söyledi. Yani ne düşünüyorsun? Sen bunun paralelinde nasıl bilgilere sahipsin? Görüşün nedir bu konularla alakalı?
1: Bir de alabilir miyim?
0: Tabii ki. Ulay'ın İngiltere'den iki tane talibi olduğunu ve beklentinin üzerine bir bonservis bedeliyle gideceğinin bilgisini aldığını söyledi. Zubkov ve Augusto'nun da takımını bilmemekle beraber sezon sonunda ayrılacağını söyledi. Yani bugünden itibaren ayrılacağını söyledi. Bunları sen de duydun mu? Veyahut da böyle bir durum neye yol açar? Senin duyumların ve düşüncelerin bu konu hakkında nelerdir abi?
1: Sadece ben olayı konuşmuşum söyleyeyim. Yani çok yüksek ihtimalle bugün Trabzonspor forması altında bir son maçını oynadı. Ama tabii diğer oyuncular için aynı şeyleri kullanmak, biraz kesin konuşmak yanıltabilir. Fakat Felipe Augusto'nun da Benfica'nın radarında olduğunu tabii ki biliyoruz. Doğru aynı şekilde ama hani bunlar için, bu oyuncular için kesin ifadeler kullanmak sürpriz olabilir. Fakat Sayın Başkan geçen gün katıldığı canlılığında şöyle bir ifade kullandı. Bu sezon yaptığımız transfer harcamasını sadece bir oyuncumuzun statüsünden çıkarmak üzereyiz dedi. Burada işaret ettiği oyuncu olaydı. Yaklaşık herhalde 30-35 milyon euro'luk bir transfer teklifinin söz konusu olduğunu düşünebilirim. Dolayısıyla dediğim gibi olayın bu sezon üzerinde Trabzonspor'un son maçını öğrendiğini söylemek yanlış olmaz. Tabii ki başka ayrılan oyuncular da olacaktır. Ayrılığa en yakın işin olay olduğunu söylemek doğru olabilir.
0: Peki olay 30-35 civarı gibi, tabii ki bunun sinyalini aldığımızı ifade ettin ama olay ve Zubkov'dan bonservis beklentisi ne kadar? Yani onu sormak istiyorum abi.
1: Bence Trabzonspor olay ve Zubkov'un satışından en az 40 milyon euro kazanacak.
0: Yani Zubkov 10-12 diye mi değerlemeliyiz?
1: Yani normalde piyasası bu şekilde ama bu sezonki performansına bakarsak hani 10-12 milyon euro eder mi? o soru işareti. Hmm. Dolayısıyla ben olayı 30 konuda 10 üzerinden değerlendiriyorum.
0: Tamam. Felipe'ye ne deriz?
1: Felipe bence yani en az 15 milyon euro karşılığında Trabzon'da

0: 15 istersiniz. Tamam, mantıklı. Peki o zaman son olarak da şunu soracağım. Trabzonspor Avrupa Ligi'nde tabii ki playoff oynayacak veyahut da tabii ki istemeyiz ama olası mağlubiyette Konferans Ligi'nde gruplarda yer alacak. Yani Avrupa'daki hedef ne olur sence Trabzonspor'da? Son olarak sorularım da bu şekilde. İki turnuvada da hedef neresi olması lazım abi?
1: Trabzonspor uzun yıllardır Avrupa'da başarıya uzak kaldığı için tabii ki Avrupa'da çok yani çok ciddi hedeflere bir sezonu ulaşması mümkün değil. Bugün Aston Villa takımı dahil bile Avrupa Ligi şampiyonu olurken öncesinde çeşitli organizasyonları tecrübeler yaşadı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde şampiyonluk veya konferans ligi'nde şampiyonluk demek yanıltıcı olabilir. Ama Trabzonspor gibi bir takım Avrupa'da artık en azından kışı görmesi gerekiyor. Sonbaharı kutuları görmesi gerekiyor. Dolayısıyla Trabzonspor için bence hedef artık Avrupa Ligi kutuları kendisi. Lig etabını tutarıp ligde işte o son ilkbahar kısmına geçiş yapar. Konferansında da edilirse iki evlenir. Yani normal bir şey. Konferans liginde de en az dediğim gibi yine aynı şekilde bir Samsunspor'da yaptığı başarıyı yapmalıdır.
0: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarından kaynaklı.
1: Rica ederim dostum. Ben teşekkür ederim. Yeniler dilerim.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi. Tabii ki oyuncu açıklamalarına geçelim. Sahada şampiyonluk sonrasında oyuncuların neler söylediğine geçiyoruz.
2: Ligde de şampiyon olmayı çok istedik ama her şeyimiz kısıtlıydı. Oyuncu kadromuz kısıtlıydı. Sakatlıklar yaşadık. Bugün de keza öyle. Savic'in bir sakatlığı vardı. Yerine ben girdim. Ama önemli olan kazanabilmekti, finali alabilmekti. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz şehrimize bu kupayı verebildiğimiz için. Gerçekten benim de kupam. Gerçekten şaşkınlık içindeyim yani. Onca yıldır oynuyorum. İlk defa bir kupa kaldıracağım ve çok mutluyum. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Çok teşekkürler Uza. Röportajlarımıza devam.
4: Yeni gelecek olanlar olabilir. Ama önemli olan bu forma altında, bu renkler altında, bu arma altında gerektiği gibi mücadele etmek. Elhamdülillah bu sezon bana inanmıyorlardı. Geçen sezondan daha iyi olacağını söylemiştim sezon başında. Sokakta insanlar beni durduruyor, evde babam soruyor. Yakan bırakmıyorlar. İnanmıyorlardı bana. Biraz umutsuzlardı. Ama elhamdülillah çok güzel bir sezon geçirdik. Daha da iyisini yapabilirdik. Bu sezonu kupayla kapatmak muhteşem oldu. Önümüzdeki sezon şimdi hedefimiz. Daha iyi ne yapabilirsek inşallah daha iyisini de yapacağız. Takım arkadaşlarının ayaklarına sağlık. Hepsini tebrik ediyorum. Kaptanıma bırakıyorum sizi.
3: Teşekkürler Mustafa. Hemen kaptanla devam edelim. Öncelikle tebrik ediyoruz. Bir kaptan olarak öncelikle bu kupayı kazanmak neler hissettiriyor ona?
5: I feel very happy, excited. I think we deserve this year to win this cup because we gave our hearts, we gave everything we had with our coach, and really I'm really emotional to see all these people happy celebrating with us, and we deliver this trophy to city of Trabzon, to all Trabzon people all around the world.
6: Bu kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Gerçekten çünkü kalbimizi koyduk bu sene. Uzun bir sezon oldu. Hocamızla birlikte, taraftarlarımızla birlikte bu insanları, bu denli mutlu edebilmek bizi de çok mutlu ediyor. Bu kupayı Trabzon şehrine, Trabzon insanlarına ve bütün dünyadaki Trabzonspor taraftarlarına armağan ediyoruz.
3: Kaptan olarak gelecek sezon öncesi hem Avrupa hem lig için neler söylemek ister taraftarlara?
5: I think we have very important goals in front of us. Now we have secured Europe and it's going to be a very important opportunity for our young players to go and to show themselves in Europe. And also I would like to say that I'm very happy for our coach because he is first of all big fan of Trabzonspor. He's living Trabzonspor all day and night, and I'm very happy about him because he's an amazing person, amazing coach, and so especially I'm happy a lot for him.
6: Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek bizim için çok önemli. Tabii ki önemli hedeflerimiz var. Genç oyuncularımızın kendini gösterebilmesi için çok önemli bu Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek. Bizim adımıza da çok mutluyuz. Ben ayrıca hocamız için de çok mutluyum. Çünkü kendisi çok büyük bir Trabzonspor taraftarı. Trabzonspor'la yaşıyor, hayatını Trabzonspor'a

0: kazanmış birisi. Dolayısıyla onun da bu kupayı kazanmış olması, onu da böyle mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor. Ve ayrıca tabii ki bütün taraftarlarımız adına ve tabii ki de hocamız adına çok mutluyum.
1: Çok teşekkürler. Thank you very much.
2: Kupa kaptanların ellerinde havaya kalkacak.
3: O mağlubiyetler için tekrar çok onları yorduk, üzdük. Haklarını helal etsinler. Bu artık yeni bir başlangıç bugün. Ben başta Fatih Hoca'yı, ekibini, oyuncularımı, hepsini gözlerinden öpüyorum, sağ olsunlar. Buraya gelen tüm taraftara çok teşekkür ederim.
1: Başkanım, bu kupa gelecek sezon için yeni müjdeler getirir mi?
3: Getirir.
1: Teşekkürler.
4: Gerçekten.
1: Evet, röportajlarımıza devam edeceğiz. Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam, önce bir değerlendirmenizi isteyeceğim ama tabii ki hayaliniz ilk kupa geldi. Neler söyleyeceksiniz?
5: Ya gördüğünüz gibi ilk yarıda oyun olarak her şeyle biz üstündük ama ikinci yarının başında oyun penaltıyla bence Konya'ya çok yaklaştı. Sonra bize nasip oldu. Onları da tebrik ederim. Yani bugün onlar da çok istediler. Ya dedim ya flaşlar. Ya buraya çok uzaklardan gelen, Trabzon'la kalkıp gelen ki çok çok insan biliyorum. Onları buradan üzgün göndermek hiç istemediğim bir şeydi. Allah'a çok şükür. Rabbim lütfetti. Allah'a hamdolsun. Biz bu sene genel hatlarıyla, bu ekiple, bu kadroyla, tüm her şeyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Ailelerimize öncelikle teşekkür etmek lazım. Başkanımız bu konuda gerçekten bize iyi koşullar sağladı. Ona teşekkür etmek lazım. Yönetim kurulumuz, koşullarımız, çalışma rahatlığımız çok iyiydi. Problemler olmadı demiyorum ama genel hatlarıyla yani şu armaya tarihinde bu kadroyu söylemişim zaten. Hiç unutamayacağımı söylemiştim. Benim için çünkü çok değerli şeyler yaptılar. Camiamız hayırlı olsun. Konya Sporu da hiç tebrik etmek lazım. Çünkü bence kupaya onlar da yaklaştı oyun içerisinde. Penaltı olmuş olsa kupaya onlar daha yakın gibi gözüküyordu. Onları da tebrik ederim.
1: Hocam, Trabzonspor'la bu kupayla birlikte hayallerinizin ilk adımını attınız. Bundan sonrası gelecek diyebilir miyiz?
5: Ya benim kariyerimde çok kupa var. Allah'a hamdolsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler bana nasip oldu bireysel ama hoca olarak bu ilk. İnşallah devamı gelir. Tabii hedefler çok büyük. Trabzonspor gibi camialarda her kupaya adaysınız ama bu sene özelinde belki seneye de bazı sorunlar yaşayacağız. Bunlar bizim gibi yapılanma dediğimizde bu işler bence bu sene çok iyi geçti. Ama benim adıma da ilk kupam, başkanımızın da ilk kupası yanılmıyorsam. Dolayısıyla ben tabii ki çok mutluyum ama en önemlisi benim için buraya gelen taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. İnşallah diğer Konya taraftarda kazasız belasız evlerine herkes ulaşır. Yani bence hak ettiğimiz bir serüvendi bu. Hikayeyi tamamladık, çok şükür.
1: Hocam çok teşekkürler, başarılar diliyorsun. Evet,
6: evet, tabii ki oyuncu röportajlarını, flash röportajlarını ve tabii ki şampiyon teknik direktör Fatih Tekke'nin de açıklamalarını sizlere dinlettik. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu oldu. Konyaspor karşısında 2-1 kazanarak tabii ki sahadaki flash açıklamalarda Mustafa Eskellaç'ın açıklamaları, aynı zamanda Ozan Tufan'ın açıklamaları hakikaten çok çok içtendi. Savic'in hakeza hocanın, yani maçın ardından o nabızla bu açıklamaları dinlemek bizler açısından da çok çok önemli. Tabii ki yorumlarımız da kıymetlidir. Sizlerden de takdir görüyor. Çok çok da teşekkür ediyoruz Radyo Gol ailesi olarak ama bizler de saha içindeki aktörlerden bazı şeyleri dinlemekten epey hoşlanıyoruz. Epey keyif alıyoruz. Onların tabii ki heyecanlarını duymak, onların yorumlarını sizlere aktarmak bizler adına da çok büyük bir keyif. Tabii ki yayınlarımız sürecek. Birçok yayın yapıyoruz. Bütün maçların maç sonlarında, maç sonu yayınlarında sizlerin karşısında oluyoruz. Bugünlük bu kadar. Tabii ki bir kez daha iki takımı da kutlayalım. Hem Trabzonspor'u hem Konyaspor'u diyorum. Ve tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
4: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
9: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
10: Merhaba, hoş bulduk.
9: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve Aziz Yıldırım'ın basın toplantısıyla başlamak istiyorum. Çok kısa sürdü. Bir saat, bir buçuk saat sürmesini beklerken 7-8 dakikalık bir basın açıklaması da diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun bu basın açıklamasını?
10: Bence buna gerek yoktu. Yani biz zaten Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olduğunu biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi de bu basın lansmanından önce ya da toplantısından önce bildirilmiş. Yani herkes zaten biliyordu. Aziz Yıldırım tabii çeşitli vurguları var. Yani orada bir iki manşet var ama esas olarak işte Aziz Yıldırım soru cevap kısmında neler söyleyecek? İlk defa çünkü basının karşısına çıktı Aziz Yıldırım. Yani daha önce şimdi biz videolarını görüyoruz. Çeşitli dernek toplantılarında çekilen videolar servis ediliyor ama bu daha tam olarak basına yönelik, kamuoyuna, bütün kamuoyuna yönelik bir toplantı olacaktı. Valla edindiğim bilgileri paylaşayım. Yani bu basın toplantısı, basın aslında bir basın toplantısı. Çünkü bildiğimiz Aziz Yıldırım değil. Hatta bir ifadesi var. Bir şeyler yazmışlar. Bari onları okuyayım dedi. Bildiğimiz Aziz Yıldırım değildi. Daha sakin ve yorgun görünüyordu bu arada Aziz Yıldırım. Normaldir. Çok yoğun bir tempoda hareket ediyor. Aslında planın çok farklı olduğunu öğrendim ben. Yani bu basın toplantısı daha detaylı bir sunum bence olacaktı. Aziz Yıldırım bunları yapacaktı. Ama son dakika bu noktada bir değişime gidiliyor. Bu basın toplantısı ile ilgili. Mutlaka orada bir strateji vardır. Ama hani niye bu değişim yapıldı? Ne hedeflendi? Puan olarak söyleyeyim. Ben gerçekten de Aziz Yıldırım özelinde anlaşılamayan bir basın toplantısı oldu. Ben Aziz Yıldırım'a şu dönemde zarar verdiğini düşünüyorum. Bir tarafta sürekli vaatlerde bulunan bir isim varken diğer tarafta Aziz Yıldırım mutlaka belli şeyleri söyleyecektir zaten. Bildiğimiz bir isim ama Aziz Yıldırım'dan başta hoca olmak üzere, başta oyuncular olmak üzere ki seçim de ana olarak zaten buradan gidiyor ve bu seçimin ana hikayesi de bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanının seçiliyor ve ana hedef şampiyonluk. Yani şampiyon olduğun zaman devam edeceksin. Olamadığın zaman gideceksin noktası ve dolayısıyla burada en önemli nokta Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak başkan ve takım. Ana vurgular bunlar. Hakan Safi buradan gidiyor. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tanıttı. Herkes zaten toplantıdan önce sabah saatlerinde bu listeyi görmüştü. Bu basın toplantısının içeriği son dakika değiştiriliyor. Ne planlandı? Hangi sonuçlar görülmek istendi? Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama son dakika böyle bir şey yapılmaya karar veriliyor ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Beklenen çok sayıda başlık vardı. Aziz Yıldırım konuşacak ve Aziz Yıldırım konuşmaları üzerinden bütün basın ve kamuoyu bunları konuşacaktı. Böyle olmadı.
9: Bütün herkes bugünü bekliyordu ve Aziz Yıldırım'ın söyleyeceklerini bekliyordu aslında.
10: Tabii ki öyle. Çünkü Aziz Yıldırım'ın söyleyecekleri önemlidir. Neden tekrar aday olduğunu birkaç defa belli yerlerde söyledi ama şampiyonluk vurguları yapılıyor. Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bunu toparlar Aziz Yıldırım. Bunu toparlar. Birkaç yayın içerisinde, birkaç yayınla birlikte Aziz Yıldırım bunları toparlar.
9: Zaten yapacak böyle basın.
10: Başlangıcı televizyonlu yayınları, dijital yayınlar vesaire. Daha güçlü bir giriş olması lazımdı. Daha güçlü bir girişin olması lazımdı. Bu basın toplantısı bu yönüyle bence çok zayıf kaldı ve ben Aziz Yıldırım'a başlangıç itibariyle zarar verdiğini açıkçası düşünüyorum.
9: İki tane
10: açıklaması. Şöyle denebilir. Söyleyecek sözüm var diyenler de var. Tabii ki Aziz Yıldırım her zaman çok sayıda her konuda söyleyecek sözü vardır. İki tane dikkat çeken nokta var.
9: Birincisi Sayın Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye çağrısı.
10: Çok
9: birlik
10: ilginç.
9: Olurum çağrısıydı. Bir videomuz var. Onu izleyelim. Daha sonrasında tamam. Devam edelim.
11: Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım.
9: Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsun? Ali Koç şu an bir başkan adayı değil.
10: Evet ama şöyle okumak lazım. Şimdi eğer bunun içerisine Saadettin Saran da dahil etseydi sonraki başkan ve karşısındaki rakip Hakan Safi toplam 3 kişilik bir çağrı olsaydı eğer bu birlik beraberlik yani Fenerbahçe'yi birlikte yönetelim anlayışına dair vurgular yapıldı ama ben biraz şöyle yorumluyorum. Ali Koç kitlesine aslında Aziz Yıldırım çağrıyı yaptı. Ben kavga etmeyeceğim. Böyle bir derdim yok. Birlik beraberliğe ihtiyaç var. O yüzden Hakan Safi'ye destek verecek olan Ali Koç kitlesi ne aslında çağrıyı yaptı bence. Ya da şöyle de yorumlanabilir. Hakan Safi'yi Ali Koç'un adayı olarak görüyor ve böyle bir çağrıda yaptı diye bu şekilde de yorumlanabilir. Ama ben Aziz Yıldırım'ın, ki Ali Koç'un tabii çok büyük bir kitlesi var Fenerbahçe'de. Yani son seçimlerde de gördük. 10-12 bin bandında deniyor. Aziz Yıldırım'ın bu vurgusuyla Ali Koç'a geçen seçimde 12 bin oy vermiş insana çağrı yaptı. Birlik olalım diye onlara çağrı yaptı. Hakan Safi'ye oy vermesi

0: kendisi tahmin edilen Ali Koççulara böyle bir çağrı yaptığını düşünüyorum. Merak ettim bu arada yayına gelmeden önce. Biraz da böyle günlerde gündem çok yoğun oluyor ve her an ortada çok şey dolaşıyor. Ali Koç tarafından da şaşkınlıkla biraz karşılanmış bu çağrı. Onu da söyleyelim.
1: Ali Koç resmi olarak ben şu adayı destekliyorum diye bir açıklaması hiçbir zaman olmuyor.
0: Olmaz ama ben şunu biliyorum. Yani bu konuşuldu. Hani Ali Koç'un şey dediği. Hatta bunu da önce Ahmet Ercanlar söyledi. Ali Koç'un hani kime oy vereceğim değil de kime oy vermeyeceğim belli noktası var ya. O Aziz Yıldırım. Orada da şöyle bir durum var. Ali Koç geçen yılki imza kampanyasında sorumlu olarak Aziz Yıldırım'ı görüyor. 2021'deki basın toplantısında Aziz Yıldırım Ali Koç için Ali Koç seni affetmem demişti. Anladığım kadarıyla Ali Koç da aynı noktada. O imza kampanyasından ötürü Aziz Yıldırım seni affetmem noktasında. Benim gördüğüm, okumalarım, biraz edindiğim bilgiler Ali Koç'a çağrıyı yaparken sürpriz olarak değerlendirilebilir. Ali Koç cephesi de biraz bunu böyle almış durumda ama burada esas olarak geçen yıl Ali Koç'a 12 bin oy vermiş insanlara bir çağrı var. İçi biraz daha açılabilirdi.
1: Çağrı kime faydası olur sence? Aziz Yıldırım'a mı yoksa Hakan Safiye mi?
0: Kime faydası olur meselesinde şöyle, Aziz Yıldırım'ı böyle kavgacı bir adam olarak genelde kamuoyu da bilir. Aziz Yıldırım kavga da eder. Bu da yalan bir durum değil. Aziz Yıldırım geliyor, yine bir kavga mı olacak Fenerbahçe'de sorulana da aslında böyle yanıt verip Aziz Yıldırım ben kavga istemiyorum kardeşim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyle içiyle barışıp dışarıya karşı kavgayı vereceğim. O yüzden birlik beraberlik mesajları veriyor. Hani burada ona tepki gösterenler de olabilir ama Aziz Yıldırım bence burada Ali Koç'a oy verenlere bir anlamda o çağrıyı yapmış oldu. Kendisine faydası olsun diye zaten bu çağrıyı yaptı.
1: Peki diğer bir konu başlığına geçmek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın nasıl yapacaksınız diye sormayı daha önce yaptık, yine yaparız şeklinde bir açıklaması vardı. Bu videoyu da izleyelim ve devam edelim.
0: İzleyelim.
2: Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Buradaki açıklaması da geçmişte yaptıklarını öne çıkarıyor. Doğru. Aziz Yıldırım. Ben yaptım, yine yaparım. Sormanıza gerek yok.
0: Doğru.
1: Diyor.
0: Bak bu beni ikna eden bir şey. Neden? Ben 20 yıldan fazladır bu sektörün içerisindeyim ve Fenerbahçe'ye de hakim olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin güncel siyasetine, geçmişine ve arşivine. Şimdi biz bunu biliyorsun çok konuştuk ve ben yayınlarımda da hep şundan bahsettim. Aziz Yıldırım'ı ikiye ayırmak lazım. 2011'e kadar Aziz Yıldırım, 2011'den sonra Aziz Yıldırım. Ve Aziz Yıldırım gittikten sonra özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığını söyledim. Doğru mu? Doğru. Kimse bunları yalanlayamaz. Gerçekler çünkü bunlar. Çok sayıda şey söylenebilir ama öyle kulüp bırakmıştı da öyle oldu böyle oldu. İddia nedir? Gelip yapacağım, yöneteceğim diyenlerin geçmiş suçlamaktan vazgeçmeleri lazım. Aziz Yıldırım geçmişi güçlü bir adam. Yani Avrupa şampiyonu, 4 yıl üst üste şampiyon olmuş ve Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la kafa kafaya geldi. 2011'e gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlüydü. Ondan sonra o operasyondan sonra Fenerbahçe ister istemez zayıfladı ama Galatasaray'ın Fenerbahçe ile esas farkı Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra. Bunlar gerçek ama ben bunları anlatabiliyorum. Bir grupta bunları hatırlıyor. Bu arada şimdi görüyorum mesela Aziz Yıldırım biraz buralara vurgu yapıyor. 2000'deki Galatasaray'la yarışır hale geldik ve Galatasaray'ın o dönemki itirafları vardı. Ergün Gürsoy'un itirafları Fenerbahçe bizi geçti diye. Ama bu yetmez. Zaten bugün beklenen şey şuydu açıkçası. Bu zaten Aziz Yıldırım'ın ne yaptığı biliniyor da bir grup tarafından, bir grup insan tarafından biliniyor. Ya da ben burada yayın yapıyorum. Genç arkadaşlar bunlardan daha o dönemleri hatırlamayanlara bilgi veriyoruz. Ama burada benim anlatmam ya da senin anlatman yetmez. Şimdi hayat değişti, koşullar değişti. Aziz Yıldırım bir yıllığına Fenerbahçe başkanı olursa Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacak? Hangi hocayı getirecek? Hangi hocayla nasıl çalışacak? Neden bu hocayı tercih ettiği gibi sorulara özellikle birçok tartışma varken yanıt vermesi bekleniyordu. Yani ben bugünkü basın toplantısındaki bu vurguları anlayabiliyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın ne dediğini anlıyorum ama daha çok camianın beklentisi şampiyon yapacak başkan bize neler vaat ediyor? Bunu nasıl yapacağını anlatmasını bekliyordu. O yüzden bu vurgunun içini açacaktır. Ama tekrar başa dönüyorum. Bu basın toplantısı çok daha güçlü olmalıydı. Bu açıklamasının altı doldurulur bak. Yani Hakan Safi ben yaptım bak yine yaparım derse derler ki baba bir tane Kerem Aktürkoğlu aldın. 1000 yıldır konuşuyoruz. Aziz Yıldırım buraya girerse 100.000 yıl falan konuşulması lazım o zaman. Onu yaptı, bunu yaptı. Geçmişte çok önemli oyuncular getirdi, yıldızlar getirdi. Ama bunun Aziz Yıldırım açısından söylüyorum. Mutlaka daha detaylı şekilde anlatılması gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın da finalde bu işten çok mutlu olmadığını düşünüyorum. Ve hatta meseleye de şöyle bakıyordur. Evet kötü bir toplantı geçti. Yine söylüyorum bu toplantı başka bir toplantı olacakken değişiyor. Neden bu strateji uygulandı? Onu açık açık kimse söylemez. Ama Aziz Yıldırım buraları mutlaka şöyle bakar. Bu iyi olmadı. Benim hızlıca buraları toparlamam lazım. Şimdi bir de Hakan Safi faktörü artık daha çok girecek. Hakan Safi onu getireceğim diyor. Bunu getireceğim. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bunu almaya hazır bir kamuoyu da var. Dolayısıyla buraların önüne geçebilecek bir propagandaya Aziz Yıldırım'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana bunları sormanıza gerek yok. Sorusu kabul edilebilir ve karşılığı olan bir şey midir? Bir grup için evet. Bir kongre ise kongrede ikna edici olmayabilir.
1: Son 4 yılda yapamadım. Bunu nasıl dolduracaksın diye
0: ben sorarlar. Şaşırıyorum. O da var. Birçok şey var. Son 4 sezonda anlatır Aziz Yıldırım. Ben şaşırıyorum. Aziz Yıldırım bu değil. Çıkar tak tak tak koyar.

0: 2024'te seçime giren Aziz Yıldırım Mourinho ile girmişti. Şunu yapıyor olabilir Aziz Yıldırım. Bunu da söyleyebilir. Mesela bugün de onu söyleyebilirdi. E kardeşim ben Mourinho'yu söyledim. Gitti üstüne çöktüler. Benim elimden seçim kozumu aldılar. Şimdi isim, plan, program bunlara çok girmek istemiyorum. Ben zaten yapabileceğimi gösterdim. Bunları biraz saklamak istiyorum. Bunu böyle anlatsa bu daha belki anlaşılabilir olur. Bu ifadeler yine söylüyorum hani daha güçlü şekilde dillendirilmeli. Daha güçlü bir giriş bekliyordum ben Aziz Yıldırım'ın. O girişi göremedim.
1: Rahat davrandığını düşünüyor musun seçim sürecinde şu an? Ali Koç olsaydı karşısında bu kadar rahat olabilir miydi?
0: Belki de yani biz zaten bu seçimi kazanacağız. Biz zaten güçlüyüz. Çok sır vermeden, çok kamuoyuna da rakiplere de çok fazla yapacağımızla ilgili bilgiler vermeden biz bu süreci böyle götürelim. Gizli tutulması gereken bazı çalışmalar var. Anlayışı olabilir. Biraz ben orada evet öyle bir durum olduğunu hissediyorum. Ya biz bu seçimi kazanıyoruz. Nasıl olsa kazanıyoruz. Dolayısıyla az bilgiyle, öz bilgiyle daha az çıkarak biz bu işi bu şekilde yürütelim gibi bir hava da olmuş olabilir.
1: Fenerbahçe'de konuşulan seçim belirleyecek iki konu var. Birisi yönetim kurulu listesi, diğeri de transferlerde. Yönetim kurulu listeleri açıklandı. Aziz Yıldırım'ınki gayet güçlü. Hakan Safi'ye göre nasıl değerlendiriyorsun?
0: Hani bu güç meselesi tartışma konusudur. Ali Koç'un son yönetimi kadar güçlü olan bir yönetim yoktu. Hakan Safi de o yönetimdeydi. Hamdi Akın o yönetimdeydi. Yani Türkiye'nin en zenginleri oradaydı. Şampiyon olamadığın zaman hani o gücün çok bir anlamı yok. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Kimseye de haksızlık etmek istemem. Tabii ki para önemli ama paranın yönetimi meselesi önemlidir. Burada konu şu. Akıl. Dolayısıyla bu seçimi yönetim kurulu üyeleri, yönetime aday olan isimler ne kadar etkiler sorusuna ben çok bir yanıt veremem. Çünkü o kongre siyasetinin içerisinde değilim. Fenerbahçe kongre siyasetinin dinamiklerini bilen insan değilim. Mesela Murat Aşık diyor ki Acun Ilıcalı çok etkilemişti Ali Koç'un seçilmesini. Kongrede böyle bir hava olmuştu diyor. O yüzden yani o konu hakkında çok bir şey diyemem. Ama burada mesele özellikle bak golcü, hoca, güçlü kadro meselesi. Çünkü neyle şampiyon oluyorsun? Hocayla. Neyle şampiyon olsun? Golcüyle. Neyle? Kaleciyle. Neyle? Orta sahayla. Ve karşında Aziz Yıldırım da bunun farkında ve sürekli bu vurguları yapıyor. Yani Galatasaray'ı durduramazsak eğer çok daha kötüye gideriz. Bunu en iyi anlatacak, geçmişten örnekle de en iyi anlatacak olan Aziz Yıldırım'dır. Bunu ilk basın toplantısında anlatmadı. Bundan sonra mutlaka anlatmaya anlatacaktır. O yüzden buna katılıyorum. Yani bu seçimde transfer politikası çok belirleyici. Burada Hakan Safi çok geniş gidiyor. Çok net gidiyor. İsim açıklayacak mı? Vallahi bunu da göreceğiz. İsim açıklama meselesi çünkü hiç kimse bir ön protokol de yapılsa, hiç kimse bir şekilde kesinleşmeden hani ben şimdi Mourinho meselesi farklıydı. Mourinho ben gelirsem Mourinho ile çalışacağım konusu farklıydı. Orada da şöyle bir Ali Koç'un şöyle bir gücü vardı. Ali Koç hala hazırda. Fenerbahçe yönetimiydi, seçime gidiyordu. İmza yetkisi vardı, gitti attırdı. Şimdi imza yetkisi mesela Hakan Safi ismi açıkladı diyelim ki. İsimleri açıkladı. Bakalım merak ediyoruz kimleri açıklayacak ama kesinleşmeden kimse de resmi bir protokole imza atar mı? O da ilginç ya. Spor hukuku buna izin veriyor mu? O da ayrı mesele ama Hakan Safi diyor ki adam bunu söylüyor. Açıklayacağım diyor. Yakında bunları da duyuracaksınız diyor. Özellikle Hakan Safi'nin mesela burada bu seçimde bunu görüyoruz. Büyük oyuncu, büyük hoca propagandası ciddi karşılık buluyor ve deniyor ki Hakan Safi bunları söylüyor. Aziz Yıldırım'da ne var? Aziz Yıldırım daha güçlü bir giriş yapması lazımdı bence. Ben şaşırdım.
1: Hakan Safi'de tabii şu an somut bir şey yok. Sadece sürekli isimler pompalanıyor medyaya.
0: Ama en azından şöyle olsun. Fikri olarak Aziz Yıldırım tarafında da belli şeyler var ama tabii ki öyle. Yani dediğin gibi bu isimler açıklayamazsa Hakan Safi çok zarar görür. O da onun farkındadır. Bu isimleri açıklama konusunda Hakan Safi daha agresif davranacaktır. Agresif bir tutum sergiliyor zaten. Ama bu propagandası Fenerbahçe'de ciddi anlamda karşılık buluyor. Benim gördüğüm bu. O yüzden peki şimdi Aziz Yıldırım ne yapacak noktası var? Ki zaten şimdi yönetim kurulu belli mi Aziz Yıldırım'ın? Belli. Hakan Safi'nin belli mi? Belli. Etap etap gidelim. Başkan adayı kim? Yöneticileri kim? Kim alacak? Hoca kim? Nasıl bir kadro kurulacak? İki aşama tamamlandı. Başkan adayları belli. Yönetim kurulu üyeleri belli. Şimdi oyuncular ve hoca meselesi. Esas kongrede kamuoyu önünde yarışacak şey bu saatten sonra budur.
1: Hakan Safi tarafında Jesus ve Conte ismi ön plana çıkıyor. Aziz Yıldırım tarafında şu an biraz sadece Aykut Kocaman ismi konuşuldu.
0: Konuşuluyor derken Aziz Yıldırım zaten bunu söylüyor. Ben kısa mesafe koşacağım. 1 yıl, 3 yılına seçilsem bunu düşünürdüm. Bildiğim, tanıdığım, güven aralığı bende yüksek. Birlikte futbol takımını ayağa kaldıracak bir adamla çalışacağım diyor. Aykut Kocaman adresleniyor. Ama aynı zamanda diyor ki hayır kimseyle bir anlaşma yapmadım. Mutlaka Aziz Yıldırım bir bildiği vardır. Belki sağ gösterip sol vuracak. Hakan Safi ise Jesus meselesi ki biraz da sinyal vermeye başladı. Conte isimleri. Daha böyle yabancı bir isim ve işte Fenerbahçe'yi bilen bir Jesus, işte Conte, Mourinho kıvamında bir isim olarak ön plana çıkıyor. Burada şu anda bu mesele burada dönüyor. Ben bunun dışında çok fazla bir sürpriz, dördüncü, beşinci isimlerin gireceğini düşünmüyorum. Ben sanki hani Jesus'un açıklamalarından Hakan Safi tarafının daha böyle bir o tarafla sıcak ilişki içerisinde olduğunu hissediyorum.
1: Dün Elin Asır'a şampiyon oldu. Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardı dedi.
0: Ne demek bu? Orada hikayeyi tamamlamak istiyorum
1: çok
0: demek.
1: Çok yüksek maliyeti var.
0: Hakan Safi vereceğim diyor. Hakan Safi Safi vereceğim diyor. Benim böyle bir derdim yok diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Onu da göreceğiz.
1: Maldini açıklaması vardı Hakan Safi'nin bir de. Sportif ama direktör olacağı konuşuluyordu. Sonra dedi ki futbol elçisi.
0: İşte elçisi dedi, danışman dedi. Bence orayı da çok iyi anlatamadı. Biraz aslında vitrin yapıyor. Herkes vitrin yapar. Orada bir problem yok. Maldini konusunu söyledi. Ne peki yani? Maldini peki şimdi ne? Benim danışmanım. Resmi bir görev mi? O da değil.
1: Yok.
0: Gelmek istemiyor. Öyle böyle. Bence şöyle oldu Burak. Yani bu isim biraz öne sürüldü. Sonra işler arka planda değişmiş olabilir. Hazır şimdi bu isim de çıktı. Bundan böyle bu isim yokmuş gibi de davranmayalım yapıldı bence. Çünkü bir ismi söylüyorsan o zaman bunun bir görev tanımı da belli olur. Futbol aklı mı deniliyor? Hayır deniyor. Maldini anlatıyor. Milan'da yaptıklarını anlatıyor. Tamam da yani burada ne yapacak? Ne gibi akıllar verdi? Bence o iş biraz bir planlama yapıldı. İstedikleri gibi gitmedi. Ama şimdi böyle bir ses getirince de hani ya önce böyle söylendi. Bak onu bile getiremedi. Olmasın diye biraz Hakan Safi meseleyi yumuşatarak bence eritiyor.
1: Hoca ve oyuncularda da aynısı olabilir. Şu an Conte Jesus ismi konuşuluyor. Diğer
0: zaten
1: oyuncular konuşuyor.
0: Burak,
1: belki de
0: şöyle
1: olmayacak.
0: Bir durum.
1: Ve İsmail büyük, Kartal'a da dönebilir tekrar.
0: Dönebilir. Büyük problem şu. Şu an ne Aziz Yıldırım ne şey. Hakan Safi Fenerbahçe'nin başkanı değil. Anca şöyle olur. Hakan Safi için yol şudur bence. Bu oyuncular meselesini. Elit çok daha güçlü olması açısından söylüyorum. Alır. Saadettin Saran'la da anlaşır. Saadettin Saran'la anlaşır ki böyle bir şey kabul etmez de Saadettin. Hadi kabul ettiğini düşünelim. Yetki onda ya. Saadettin Saran'da ya. İmzaları Saadettin Saran atar. Birlikte o imzalar atarlar. Bağlayıcı olur. Buna da kimse müsaade etmez. Yani kalkıp da Aziz Yıldırım o zaman. Ya böyle bir şey olmaz yani. Elinin sıkıştığı nokta bence şu. Hakan Safi'nin önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Belki kendisi de anlatacaktır. Deniyor ki 3 tane adam indirecek. İyi de başkan ol resmileşmeden getirdi. Olamadı. Onları madara etmiş olacak. Ben getireceğim. Bunlar ben seçilemezsem Fenerbahçe armağan olsun. Belki Aziz Yıldırım istemeyecek. Ya bu iş bu kadar da bir şey meselesi değil. Basit bir konu değil. Buraları nasıl yöneteceğini ben de çok merakla bekliyorum.
1: Bir de hangi vasıfla oyuncuyu ikna edeceksin de buraya getireceksin?
0: Fenerbahçe başkan adayı olarak ben
1: kim ikna olur
0: gelirsem
1: kolay kolay.
0: Seni alacağım. Prensipte tamam denir. Ama kimse belli maddelerin altına da o kadar da kolay imza atmaz. Şu açıdan söylüyorum. Oyuncular da kendilerini bu noktaya doğru bağlayıcı isimlerin açıklanmasını isterler mi? Kesinleşmeden istemezler diye düşünüyorum. Onlar da bir strateji yaparlar ama Hakan Safi yapacağım diyor. Adam yapacağım derken kalkıp da hayır sen yapamazsın ne yapıyorsun diyecek halimiz yok. Bekleyip göreceğiz.
1: Peki ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'a abone olmanı rica edeceğiz izleyenlerimizin. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi? Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
4: Nasılsın abi, iyisin?
5: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
4: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
5: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunları da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın. Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. 3 sene takımla birlikte ben uğraşacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra Alanya deplasmanından sonra döndü dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktör çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu.

0: Yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması üçüncü olur diyordu.
1: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum demiş.
2: Tabii ki haksızlıklar var. Şöyle haksızlıklar biraz var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun İç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı. Ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
1: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Rençber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
2: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık, çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vazquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım. İlk maçta 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle yeksan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
1: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
2: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
1: Şimdi Sergen Yalçın'ın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
2: kesinlikle
1: diye.
2: Kesinlikle yok. Şenol Güneş de kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
1: Aynen.
2: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok evet. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
3: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
2: Çok sinirliyim. Bu camia Graf'ta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlaması
0: aşamalarında yaşamış ve bu takım

0: adıma çok büyük hizmet vermiş. Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun Muzaffer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye Graf der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten Graf'ta yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
1: Bir uyarı yapıldı kendisine.
0: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani

0: Oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
1: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence, yoksa takım çalıştırmaya?
0: Valla sevgili Muzaffer'cim,
1: Fenerbahçe falan diyorlar.
0: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacaksın. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teknik gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen hocam, ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef.
1: Kolay
0: hatta
1: değil.
0: Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar, dedi, burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemli. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı, bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer. Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'da 3-1 öndeyken El Bilal Turu'ya verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i, 68. Son iki maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71. Son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
1: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan, ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takımda çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
0: Ya bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor, gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. Evet, orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
1: Tabii.
0: Yani bunun sesini de çıkartmamız lazım. Evet, Serdar Adalı Başkan transferler döneminde, Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse, biliyor musun? Ha, Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş. İlk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış. Bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın. Camia üzgün. Camianın beklentisi var. Ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konyaspor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor, ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan Başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya, hala dedi Beşiktaş kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi.
1: Evet.
0: İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
1: Alacağından feragat etti.
0: Yani. Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
1: Niye yapsın abi? Bir
0: niye yapsın sonra yani?
1: Aynen.
0: Ama Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
1: Da güzel bilgi abi. Teşekkür ederiz. Sence Serdal Başkan önümüzdeki sezona da kötü başlarsa istifa eder mi? Etmeli mi?
0: Şimdi okların tamamı artık Serdal Başkan'a döndü ve yönetim kuruluna döndü. Tabii burada yapılacak en ufak bir hatada, Avrupa'da elenme durumunda, ligin başlangıcında kötü bir başlangıçta tabii ki taraftar buradaki tepkisini, Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla çok doğru transferler.

0: hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım. Ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer, şimdi getirdin diyelim bir Alman ekolinden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse, o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
1: Sen hoca konusunda mesela, yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok, Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük tartışma yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
0: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamda çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
1: Kararı destekliyor musun?
0: Evet, bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven, çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat 18 saat çalışır. Ha, antrenman haricinde oyuncu potansiyelini, oynanacak oyunu, rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
0: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki.
1: Evet.
0: Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş naraları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet, Sergen Hoca'yla şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
1: Ha, evet.
0: Sergen Yalçın'ın o graft ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
0: Vallahi geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana, oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle. Mert Günok, Rafa Silva, Getson haricinde herkes değişebilir demiştim. Ama onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu, hangi 11 ile çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu ile yollara devam edilecek mecburen. Murillo ile devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı, iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber'le birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek? Hepimiz bekliyoruz.
1: Yani çok kısa süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon ha deyince.
0: Kesinlikle.
1: Geliyoruz. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak. Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence
0: mesela
1: Cengiz Ünder abi?
0: Mesela Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transferdi bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi çamurun içine at. Tekrar yıka, altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. Çok önemli bir yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz'i babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maçında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perrizde derler yani buna da. Kesinlikle. Buna da derler.
1: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi, hani Beşiktaş'ın hakem kararlarından canının fazla yandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın yüzde kaç? Değişmezse Beşiktaş nasıl toparlayacak?
0: Vallahi değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki, ikinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu'na bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
1: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
0: Bence kesinlikle değişir. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçim de çok zor bir seçim olacak.
1: Orayı da biraz istersen yorumla abi. Tabii, oraya olabilir. Da girelim, Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
0: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Ya Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran'dan sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikte insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir, zor bir seçim olacak. Hakan Safi kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerliğiyle oturduğunu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para vereceğim hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediğiniz oyuncuları getireceğini söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
1: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? Dördüncü yılında Okan Buruk yine şampiyon oldu. Yani fark açılıyor gittikçe.
0: Vallahi Fenerbahçe farkı açtı. Gerçekten evet. Açtı. Ama bu sene özeline baktığımız zaman o geçen sene o baskılı, o forechecking'li o üçüncü bölge oyununu yapabildi mi Okan Buruk?
1: Yok.
0: Maalesef yapamadı. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben hep şunu söylerim. Arkadaş Hatice'ye değil. Ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki o Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci, Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden, Samsun Spor maçında ayağa kalkan, hatta Okan Buruk'a, bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
1: Tabii.
0: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor.
1: Halen tartışıyorlar
0: ama günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
1: Tabii o net. Mesela dedin ya bir Hatice'ye değil neticeye bakmak tabii lazım diye. O kadar katılıyorum ki sana bak. Hakem kararlarından konuşuyoruz ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar sen televizyonda,
0: radyoda,
1: çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin. Hepsi unutuldu gitti.
0: Her şey bitiyor. Ya bu işler sonuçta böyle kupayı aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor. Tabii. Ama baktığın zaman günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil. Onu söylemek
1: tabii
0: lazım.
1: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında. O neyden şikayet etmiş ya? En son Galatasaray şikayet etsin bunlardan.
0: Evet. Bak ben mesela maç sayabiliyorum. Yani Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti. Ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
1: Peki. Digi Futbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, Silvaş'tan plan yapıyor, Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda, belki yeni hocaya.

0: Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın tamam ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim. Seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
1: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
2: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fulya'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse, hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
0: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor, bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş.

0: Niye? Şimdi bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek eklemini küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamaması neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun Torreira. Okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlk aydan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, ilk ayın durumu, takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor, kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Ters tarafa Yunus. Senin için önemli. Yani sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten, kiralık oyuncuları saymıyorum, sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak, Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı. Ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, Kırılmanları'nda çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak, çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene

0: işte öncesinden bahsediyorum. Çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorumu anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesi'nden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Ha, bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam. Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz, savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmaz. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho öyle olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle, ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiler aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaldı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedi mi abi? Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmar'a, Praga kötü şekilde elenmedi mi abi? Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar, ardından yine soğuk, ardından yine tipi, yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür, yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar, yine hep dalavera, yine hep o kuruntu, yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar, şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Ya en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim hükümsüzlükle. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemde değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda'yla başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk Günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında yatağında çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu ve, olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa çok sevindik. Hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum. Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
1: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
2: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz. O başarı da elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri. Çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Zira Türkiye Kupası şampiyonu da belli oldu. Şampiyon Trabzonspor 2-1 kazanmayı başarıyor Konyaspor karşısında. Aytekin Akay bizlerle beraber. Aytekin abi hoş geldin.
6: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kırmadığın için Aytekin abi. Her daim bizimle, özellikle Trabzonspor maç sonlarında yer aldığın için Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel görüntüler var şu anda yayıncı kuruluşta görüyorum. Polo Nuaçu'nun çocukları sahada. Sağda çok güzel bir coşku var. Vakayeme dans ediyor. Birçok şey var ama abi önce hislerini soracağım. Önce hislerini alabilir miyim?
6: Bir kere bu sezonun hakkı en azından bir kupaydı. Biz haftalardır bunu söylüyoruz. Trabzonspor ikinciliği, üçüncülüğü, şampiyonluğu, ikinciliği kaçırdı ama bu sezon en az bir kupayla kapatması lazımdı. Bir bakıma hakkını almış oldu. Yani ligden hakkını almış oldu. Bence belki ligde daha da iyisini yapabilirdi. Yani en azından bir tık yukarı çıkabilirdi. İkinci olup yine kupayı alabilirdi. Ama Fatih Tekke'nin başladığı işte sezon ortasında gelmişti biliyorsunuz önceki sezon. Geldiğimiz noktada Fatih Hoca kupalı antrenörlerden biri oldu. Trabzonspor Müzesi'nde Fatih Tekke'nin de artık bir kupası var. Biliyorsun Trabzonspor kupalara alışık. Yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş...

0: neyse kupa anlamında Trabzonspor'da onlar gibi, onlara yakın. Bu anlamda kupaları oynayabilen, finalleri oynayabilen bir takım. Antalya'da tabii Trabzon'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan çok Trabzonspor'la Antalya'ya aktı gitti. Onlar bu gece oralarda eğlenirler ya da dönerler bilmiyoruz. Sağ salim Konyalılar da öyle sağ salim evlerine, memleketlerine dönsünler. Ama Trabzonspor büyük bir mücadele. Yani sezonun hani en iyi oyunlarından, en böyle güçlü diri oyunlarından birini oynadı diyebiliriz. Yani harikulade, olağanüstü, müthiş bir oyun demeyelim ama
1: doğru oyun mu deriz abi buna yani?
0: Evet, ya oynanması gereken oyunu oynadı. Bir kere şunu altını çizmek lazım. Genelde Trabzon maçının iki yarılarla sönük başlar. Gol yer hareketlenirdi ikinci yarılarda. Beraberliği yakalar ya da öne geçerdi. Şimdi bu sefer baştan işi sağlam aldı Fatih Hoca. Baskılı oynadı. İlk yarının zaman zaman topu golden sonra, özellikle 1-0'dan sonra topu Konya'ya verse de oyunun kontrolünü kaybetmedi. Onana'nın kurtardığı tabii yani 3-4 tane pozisyon var. Aynı şekilde Konya Kalesi de birkaç pozisyon kurtardı ama maçın belirleyicisi tabii Fatih Hoca'nın Savic'i dışarı alması doğru bir hamleydi. Oraya Ozan'ı monte etti. Folcarelli'yi geriye çekti. Olayı biraz daha erken oyuna katabilirdi. Çünkü bu şahide Trabzon'daki en iyi maçlarından birini oynadı. Pina zaten isim üstünde, Pina yani Trabzonspor'un en iyi transferi.
1: Kesin.
0: Bu tarz sağ açık bek ama açık oyuncusu gibi oynayan oyunculara her takıma lazım. Hele hedefli takımlara lazım.
1: Hele onu açınız varsa kesin lazım diyemez biz abi.
0: Yani onu açı ortayı kesen yapan Muçi biraz sönük kaldı, arkada kaldı. Onluk pek bir şey olmadı ama Muçi biraz forvet arkalarında dolaşacak, serbest oynayacak bir oyuncu. Takım olarak Onana da, kaleci de çok iyiydi. Hatta bu maçtan sonra Zubkov çok iyiydi, Onana çok iyiydi, Augusto iyiydi, Bouchard'ı zaten söyledik, Bivu zaten çok çok iyi.
1: Şahaneydi.
0: Evet, şimdi bu iş biraz farklı noktaya gitti. Bu kupa şöyle bir şey getirdi. Yani bu nasıl etkiler sezonu? Şimdi siz bunun daha iyisini yapmak zorundasınız. Çünkü taraftar bununla yetinmez. Trabzon taraftarı bununla yetinmeyecektir. Bunu yapabilen bunun daha fazlasını yapabilir düşüncesiyle yeni sezon için hedefli bir kadro isteyecektir. Bu da Fatih Hoca için de, başkan için de hem iyi hem kötü oldu. Yani kupa tabii ki iyi oldu. Hı. Ama yeni sezona Trabzonspor böyle ilk 1 ile 4 arası bir hedef değildi. Yani şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak zorunda. Gidecek oyuncuları var, gelecek oyuncular var, anlaştıkları var, anlaşmak üzere oldukları var. Ama bu sezon bu kupayı hak etti. Yani zaman zaman futbol olarak hiçbir bizi doyurmadı. 4-5 maç dışarıda tutuyorum. Bir Samsun maçı, bir Galatasaray maçı, birkaç maç daha var. Ama futbol olarak doyurmasa da en azından saha içinde kaldı. Oyunu tutmayı başardı. Geri düştü, beraberliğe koştu, öne geçti. Biz sürekli sizin mecrada, başka mecralarda dedik ki Trabzon takımı kötü değil. Trabzon takımı kötü bir takım değil. Ya Fatih'in elinde kadro yok falan diyenler bu akşam yedek kulübesine baktılar mı bilmiyorum. Olay yedekti. Ozan yedekti. Vakame yedekti. Yani orada hani ekranda görünmeyen başka oyuncular da vardı.
1: Tabii.
0: Bu anlamda Trabzon takımı bu ligin hem genç, birkaç oyuncu haricinde hem genç hem de potansiyeli bir takımı.
1: Göztepe'den sonra en genç ikinci kadro abi zaten.
0: Evet, evet. Hem yani bu takım bu takım işte az önce söylediğim, belki bir ikincilikte olsaydı harikulade bir sezon olmuş olurdu ama Sadır Şener Müzesi, işte Şamil İkinci Müzesi'ne Trabzonspor Lig Kupası da bu akşam göndermiş oluyor. Bundan sonraki süreç tabi Dünya Kupası vesaire, yeni sezon Avrupa Ligi başlayacak. Avrupa, tabi Avrupa'daki takımların bu akşamki Trabzonspor'un kupayı alması Avrupa'daki takımların şeyini de değiştirdi.
1: Tabi.
0: Hani sıralamasını da değiştirdi. değiştirdi. Çünkü sadece Trabzon için değil, Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe vesaire, herkesin gözü buradaydı.
1: Tabii.
0: Trabzonspor Fatih Hoca'ya, Fatih Hoca Trabzonspor bir kupa hediye etmiş oldu.
1: Abi tabii ki birkaç tane soru hazırladım. Avrupa demişken istiyorsan Avrupa sorusuyla devam edeyim ama ondan önce bir sorum daha var. Avrupa'yı konuşuruz ama o soruya devam edeyim. Yani en son kupa yarı finali maçında sen şöyle bir cümle kurmuştun Aytekin abi. Demiştin ki Muçi şu attığı golle alır Trabzonspor bonservisini. Bugün alınması artık kesinleşti demiştin ki akıbeti böyle oldu. Peki Onana konusunda ne diyorsun abi? Yani Onana da bugün maçı belki de yani giden maçı çeviren adam oldu. Yani Onana konusunda seneye ne bekliyorsun abi? Muçi transferini nasıl yorumlarsın abi?
0: Muçi yani o dönem Muçi olsun mu olmasın mı diye tartışılıyordu. O da takımı finale taşıyarak siz alamayacaksınız bari bonservisini ben alayım dedi. Yani final golünü attı. Bugün her ne kadar ortalıkta gözükmese de Muçi de bu sürecin en başarılı oyuncularından biridir. Yani Trabzonspor'da çok oyuncu takıma katkı verdi ama tabela katkısı anlamında Muçi 1'di. Onaçu Muçi 1-2'dir. Onana'yı da ben çok eleştirenlerden biri olduğum için eleştirdiğimi de söyleyeyim. Yazdığım yazılarda söyleyeyim, inkar etmem. Çoğu maçta yani böyle biraz ya Türkiye'ye alışmadı şu bu o tür bahaneleri söylemeyeceğim ama daha çok laç davrandığı maçlar oldu ama istediği zaman iyi oynayabileceğini gösterdi. Bu akşamdan sonra ne olur? Yani çok ekstrem bir şey olmazsa ona ana devam etmez diye tahmin ediyorum.
1: Yani zaten çok yüksek bir maaşı da var. O yüzden de orada çok çok zor bir transfer.
0: 5 ve üzeri maaş verirseniz oynar. O da Trabzon o takım içi dengeleri bozmamak adına orada çıkmayacaktır. Zaten Muçi'nin maaşı, Onaçı'nın maaşı, Savic'in maaşı çok tartışıldığı için o denge bozuldu mu ipin ucu kaçacaktır. Bu anlamda Onana devam etmez diye tahmin ediyorum. Trabzon bir kaleci alır bu sene. Ama Onana da Trabzonspor'un kupa yolculuğunda en önemli aktörlerden biriydi.
1: Kesin katılırım abi. Avrupa sorusunu soracağım. Yani tabii ki bugün kulübedeki önemli isimlere değindin biraz önce. Aytekin Akay ile beraberiz. Bu arada hatırlatalım dinleyicilerimize. Aytekin abi şimdi tabii ki Avrupa Ligi playoff turundan Trabzonspor katılacak. Yani playoff heyecanını yaşayacağız. En kötü ihtimalle konferans ligi olacak. Yani Trabzonspor ne Avrupa'da bu kesin. Şunu soracağım abi. Bir tık daha derin bir kadro mu olur? Hedef yükseldiği için yani mesela diyelim ki Trabzonspor bonservisi bu sezon 30-35 milyon euro harcayacaktı diyelim. Bu durumla beraber Avrupa ile beraber bu rakam artar mı? Veyahut da ne kadar para harcanacak bonservisi? Trabzonspor'un ana hedefi ne olacak? Yani velev ki Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak ve gidebildiği yere kadar gitmek mi? Konferansta kupa adaylarından birisi mi olmak yoksa ligde şampiyon olmak mı olacak? Yoksa hepsi mi abi? Bunları merak ediyoruz.
0: Yani Trabzon hangi hedef varsa onu kazanmak ister. Doğasında bu var. Formasında, armasında, tarihinde, hikayesinde bu var. Yani lig şampiyonluğu hedefiyle tabii ki lige başlar. Yani siz Trabzon'da biz lig üçüncüsü olarak lige başlıyoruz dediğiniz zaman sizi başkan gönderir. Başkanı da gönderirler. Herkesi gönderirler. Lig hedefi olur. Lig şampiyonluğu hedefi zaten olmak zorunda. Öyle, Trabzon'un tarihine baktığınızda bir sezon önce kupa kaldırıp bir sezon sonra şampiyonluğu oynadığı çok sezon vardı. 92-93'ler, 2003-2004-2005 sezonları. Yani bir sezon önce kupayı almış, sonraki sezon şampiyonluğu oynamış ya da şampiyon olmuş. 2022'deki şampiyonluk da buna benziyor. Kupada da ben hani bazen arkadaşlarla ve basındaki dostlarım da bunu tartışıyoruz. İlk ikinciliğini kupada tabii ki güzel olsun, müzede kupa olsun ama Şampiyonlar Ligi benim en çok sevdiğim lig yani. Tüm futbol severler gibi, sizin gibi, bizim
1: tabii
0: gibi.
1: Tabii.
0: Orası futbolun Hollywood'u gibi bir şey. Ayrı bir dünya, ayrı bir seviye, ayrı bir heyecan. Yani Türkiye Kupası için Antalya'ya gitmeyiz ama bir Şampiyonlar Ligi maçı için Antalya'ya değil Afrika'nın herhangi bir yerine de gidilir yani. Orasını ayrı ayrı, oraya ayrı bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi olmazsa tabii ki UEFA'da Trabzonspor hedefli kadro kurmak zorunda. Burada

0: birkaç sıkıntı olur. Ne olur? Galatasaray'da, Samsun'da gördük bunları.
1: Lige dönüşlerde mi abi?
0: Evet, zor. Türk takımları böyle. Türk takımları biraz nazlı takımlar. İngiliz takımları, İtalyan takımları gibi güçlü, dirençli, fizikli, duygusuz takımlar değil. Türk takımları aman çok yoruldum. Avrupa bizi çok yordu. Ligde maçımızı ertelemiş. Şimdi Trabzon'u bu sorunlar bekliyor. Zaten bitirdiğimiz sezonu Trabzon böyle işte yani futbol oynamadan, az futbol oynayarak futbolun o güzel tarafını göstererek oynamadı. Ama sonuç almasını bildi. Sonuç alan bir takım oldu. Kazandı. Sonuçta kupayı kazandı. Ligi de fena olmayan bir yerde bitirdi. Bunlar kimisi başarı görür, kimisi görmez ama Fatih Tekke'nin ciddi ilk sezonu için başarı olarak söylememiz lazım. Avrupa'ya gelirsek tabii ki Avrupa kadrosu, siz kadro kurarken Avrupa'ya iyi bir kadro kurayım Galatasaray örneğine bakarsak, Galatasaray bunu yapıyor zaten. Alternatifli, bol alternatifli bir kadro kuruyor. Hem lig hem Avrupa'ya götürsün, rotasyona müsait olsun diye. Bu sene Trabzon'un elinde kadrosundaki bazı oyuncular gidecek. İşte Olay, Augusto, Zubko gibi oyuncuların gittiğini biliyorum.
1: Bunları bir kez daha soralım. Olay nereye gidiyor abi? Kaç paraya gidiyor? Bunun bilgisini alabilir miyiz abi?
0: Olay İngiltere'ye gidecek de fiyatını bilmiyorum ama İngiltere'de büyük kulüplerden birine gideceğini biz biliyoruz. Ama Augusto'da şehre gidecek. Ona zaten dönecek Manchester'a. İngiltere'ye dönecek. Kiralıktı. Ona şu zaten var ama Trabzon'un ön tarafını, kanatlarını zenginleştirmesi lazım. Özellikle hücum hattını, Vakame'de olmayacak. Vişka'da yok. Hem bir genç, biraz daha da gençleşecek. Biraz daha da oyuncu katacak. Yani sadece 3-4 oyuncu değil. Belki Trabzon'a 3-4 oyuncu lazımdı. Şimdi Avrupa'da da olacağı için 7-8 oyuncu, hele 4-5'i garanti oyuncu olması lazım. Hani genç bulalım, scout, Trabzon'un scout ekibi çalışıyor. Çok da çalışkan bir ekibi var. Şey de biliyorlar, dünya futbolunu da iyi takip ediyorlar. Onlar hazır oyuncu bakıyorlar. Gelecek vadeden oyuncudan ziyade hazır oyuncu bakıyorlar. Çünkü Trabzon artık bu sezon için, yani başlayacak 2 ay sonra başlayacak yeni sezon için, yani 7-8 kulvarda mücadele edecek.
1: Doğru.
0: Ligde, kupada, Avrupa'da kendi içinde, dışında zorlu bir süreç bekliyor. Fatih Hoca için bu başlayacak sezon mutlaka konuşuruz. Bitirdiğimiz sezondan daha zor olur diye.
1: Aytekin abi çok kısa böleceğim şimdi. Ulay İngiltere dedin. Zubkov ve Augusto nereye gidiyor peki? Yani
0: gelince ama Avrupa'daki kulüpleri onları bilmiyorum ama çünkü başkan bir kasa yapması lazım. Kasa yapmazsa sezona başlayamaz. Yani oyuncu, elindeki oyuncuları değerli medyanın üzerinde satıp kasaya para koyup oyuncu alacak. Başka nasıl alacak? Başka bir şansı yok. İki oyuncu için de ön anlaşmalı, üç oyuncu için de ön anlaşmaların yapıldığını biliyorum.
1: Yani bugünün flash haberlerinden bir tanesi bu. Ulay'ı, Augusto, Zubkov değil mi abi?
0: Evet.
1: Ön anlaşmalar var. Ona rağmen en azından bugün Zubkov'dan, Augusto'dan iyi performans gördük abi.
0: Kesinlikle. Şimdi taraftar Zubkov'u çok eleştiriyordu. Gitsin kurtulalım diyordu. Şimdi bu akşamdan muhtemelen gitsin diyenler, ya gitmesin ya, kalsın.
1: Evet.
0: Şahane için bunu nereden buldular? Bu çocuktan Trabzon'da 100 tane var diyenler şimdi diyor ki sakın bu Şahane'yi göndermeyin.
1: Evet. Gerçekten öyle abi, bu arada yüz katılırım yani.
0: Ya son 1-2 aydı bu Şahane müthiş. Fatih Hoca'nın dediği gibi çıktı.
1: Vivo da çok iyi abi.
0: Vivo
1: da ilk geldiğinde çok kötüydü.
0: Kötüydü de biz de dedik ya bu yere basamıyor, koşamıyor, yeri kaybediyor. Nereden bular şimdi? Ya biraz işte o alışıyorsun. Takıma alışmakla da ilgili bu. Yani siz de radyoya bugün başlasanız bir yabancılık çekersiniz.
1: Kesin. Ama
0: 1-2 ay, 3 ay sonra radyonun sahibi gibi olursunuz ya.
1: Çok katılırım. Çok güzel bir yorummuş. Abi peki Mustafa Eskelilaç hakkında da bir yorum alayım son olarak abi. Yani milli takıma seçildi Mustafa. Yani turnuva sonrasında çok iyi bir performans sergiler vesaire. Çok oynar, denk gelir vesaire. Sakatlıklar olur vesaire. Ana planda olur diye düşünelim mesela Mustafa'yı. Büyük bir bedel gelirse o da satılır mı?
0: Ya Mustafa Trabzon'da kalır. Çünkü yerli oyuncu da lazım. Siz

0: işte yabancı kuralı da var. Yerli oyuncunuz takımın içinde olması lazım. Bu anlamda ben Mustafa'nın kalacağını düşünüyorum. Milli takım performansı eğer geniş kadroda değil o dar kadroda olursa olabilirse, çünkü bir geniş kadro var, bir de orada dar
1: kadro var. Tabii 9 oyuncu elenecek abi, doğru.
0: Evet, şimdi o dar kadroda mı kalacak yani yoksa o geniş kadroda misafir mi, onu göreceğiz. Ama Mustafa şekil yedekte olsa değerlendirilebilir milli takımda.
1: Kesin olmalı bence, çok mevkiyi yedekleyebilir. Hem merkez, hem sol ön, hem sol bek, hem sağ bek, her şeyi oynuyor abi adam.
0: Joker gibi bir oyuncu, evet, ama en iyisi.

0: Hücuma dönük oynatmak. Yani savunma yapan Mustafa değil, hücum oynayan Mustafa daha çok katkı verir.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Dinleyicilere saygılar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Biraz sonra Muhammed Furkan Uzun'a gideceğiz. Tabii ki kupa töreni şu anda gerçekleştiriliyor. Oyuncular madalyalarını alıyorlar. Onu da söyleyelim. Sıcağı sıcağı tabii ki açıklamaları sizlere vereceğiz. Muhammed Furkan Uzun'a bağlandıktan sonra şu anda hem Spor Bakanımız hem Türkiye Futbol Federasyon Başkanımız da ödülleri veren konumdalar, oradaki kürsüdeler, onu söyleyelim. Bu bilgileri de aktarmış olalım. Bütün dinleyicilerimiz için birazdan Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraber olacak. Kendisiyle de tabii ki Trabzonspor'un bu zaferini konuşacağız. Bütün detaylara değineceğiz. Kendisiyle de birçok programda zaten bağlantı gerçekleştiriyoruz. O da müsaitse tabii ki yayına alırız. Onunla da sohbet etmek çok çok büyük bir keyif. Tıpkı Aytekin abiyle sohbet etmek gibi. Muhammed Furkan Uzun da şu anda muhtemelen evet müsaitmiş şu anda. Onun da sesini alabildim. Ses de temiz geliyor. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba, yayınlar.
1: Öncelikle tebrik ediyorum.
2: Evet, gerçekten buna yani Trabzonspor camiasına hakikaten bu ihtiyacı vardı.
1: Hisler nasıl abi, hisler nasıl? Her şeyi konuşacağız da hisler nasıl, durum nasıl, ortamda keyif nasıl şu anda?
2: Ya şöyle, ben gidemedim oraya. Çünkü bayram öncesine denk geldi, uçak otobüslerde yer bulmak çok zordu. Ben gidemedim. Evde yaşadım heyecanım. Hakikaten güzel, ama tabii orada, tabii oradakiler için duygular, hisler çok daha başkadır. Yani işte çeşitli yerlerden gelerek oraya gidenler için. Çünkü bir dünya insan Trabzon'da, İstanbul'da gitti. Çünkü ben hakikaten Trabzonspor için bu maç da hiç temel bir maçtı. Çünkü şöyle, maçın oynandığı şehir Antalya, Konya'ya 3 saat uzaklıkta bir şehir. Konya, bu taraftarlar oraya 3 saatlik yolla geldi.
3: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Dakika ve skor devam ediyor.
2: Trabzonspor taraftarı ise yaklaşık 15 saatlik yoldan kalkıp geldiler. Ama şöyle gittiklerinde de hakikaten kötü bir havaya görüyorlar. Şehrin merkezi alınmadılar. Çeşitli farklı davranışlarla karşılaştılar. Dolayısıyla Trabzonspor'un maçı kazanması gerekiyordu. Ve kazandı.
1: Ya kesinlikle öyle. Peki tabii ki birçok şeyi yapacağız. Hatta normalde böyle gazetelerde 10 üzerinden puan vereceğiz oyunculara. Yani bugünkü performanslarına puan vereceğiz. Hatta ilk başta bunu yapalım istiyorum. Bugün bir farklılık olsun. Kupa özel olarak 10 ana kaç puan alır abi 10 üzerinden?
2: Ya bence şöyle söyleyeyim. Türkiye Kupası'nı kazandıran isim bence Onana'ydı. Totalde bakarsak. Çünkü Samsun maçındaki kurtarışlarıyla bence Trabzonspor'u kupayı kazandı. Ama bugün için sorarsam bugün ben Onana'ya 8 derim. Hatta 9 diyebilirim.
1: 8.5 dedik o zaman. 8 mi 9 mu abi?
2: 8-9 diyelim ya.
1: 9 diyelim. 9 diyelim. Savunmanın dörtlüsünü soruyorum. Pina, Vivu, Savic, Mustafa. Sıra sıra puan alayım abi.
2: Pina çok iyiydi. Pina'ya 9 diyorum. Savic bence belki kötü olarak nitelendirilebilecek bir oyun oynadı. 7 diyebiliriz.
1: Tamam.
2: Vaybu ayrı bir kadar çalışmak lazım. İlk gol, ilk o pası inanılmaz bir pastı bence.
1: Evet.
2: Golü başlatan pas, ben 9 diyorum. Hatta 10 diyorum Vaybu ya. Mustafa Eskeller de iyi oynadı. Mustafa'ya da 8 diyorum.
1: Mustafa'ya da 8 dedin. Orta alana geçeceğim ama geçmeden Ozan Tufan'ı da sorayım. Bari en azından bugün savunma hattında da gördük. O yüzden orada sormamda bir sakınca yok herhalde.
2: Puan vermeden önce şunu söyleyeyim. Hakikaten bence bu sene müthiş bir performans ortaya koydu. Dünya Kupası'nda olmayı %100 hak eden bir oyuncuydu.
1: Evet.
2: Bunlar da çok duygusal bir konuşma yaptı. Bu kadar yıldır oynuyorum ama ilk defa kupa kazandım dedi. Hakikaten dalgalanmaları yaşayan bir futbolcuydu. Bursa Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş değil. Bursa Spor, Fenerbahçe, Hull City, tekrar Alanya Spor vesaire dalgalanmaları yaşadı falan. Ama çok iyi toparladı. Son bir yılda müthiş oynadı. Bugün de Yani ilgisi olmayan bu usulları çıkar oynadı tabii çıkınca. Ve hakikaten hatasız oynadı belki de. Dolayısıyla maçın en iyi

0: kazananlardan biri olarak değerlendirebilmişlerdir olarak. O zaman tuzla ben 8 puan veriyorum.
1: Peki orta alana geçeceğim şimdi. Bouchard'ı soracağım, Folcarelli'yi soracağım ve Mucci'yi soracağım.
0: Sen Bouchard'ı sormadan önce ben maçın oyuncusunu söyleyeyim mi yoksa sorduktan sonra mı?
1: Onu biraz bir tut abi. En azından puanları alalım. Ondan sonra maçın oyuncusu sence kimdi diyeceğim abi.
0: Tamam o zaman Bouchard'ı 9.5.
1: Tamam. Yani şimdiden al. O zaman o yorumu da alalım. Şimdiden tabii ki o spoiler'ı herkes aldı ama neden Bouchard'ıydı maçın oyuncusu abi?
0: Ya Bouchard'ı yani bence hakikaten günlüğün iyi oyuncusuydu. Çok iyi oynadı. Çok iyi oynamasından ziyade de çok iyi mücadele etti. Hem çok iyi oynadı hem çok iyi mücadele etti. Ve hakikaten bugün onu ilk 11'den çıkarsanız veya işte oyundan çıkarsanız masanın kaderi değişebilir. Ama hakikaten olağanüstü bir mücadele oldu. Oyun olarak da hem çok hızlı bir oyuncu hem çok böyle kili mücadelerde başarılı bir oyuncu. Fark edin ki sezon başında o transfer olduğunda bu şehre takımla katıldığında şöyle bir ifade kullanmıştı. Sakat olmasa 20 milyon euro veya sakat olmasa alabileceğimiz bir oyuncu değildi demişti. Hakikaten de bugün onu ortaya koydu. Yani neden Fatih Hoca'nın enteresan bu kadar güvenliğine gösteren bir performansını uzattı. Ben yeni sezonda Trabzon takımında çok fark yaratacağını düşünüyorum. Gerçi zaten son 1-2 aylık periyotta hakikaten fark yarattı. Oynadığı maçlara bakarsak son 2 aylık döneminde hakikaten bütün maçlarda iyi oynadığını söyleyebiliriz. Ve bugün de bence Trabzon'daki en iyi maç oyundu.
1: Olabilir. Bugün hakikaten ben de yani gözümün pasını sildi derim. Folcarelli ve Mucci'yi de sorayım. Hazır yanlarında oynayan kişileri.
0: Mucci bence o kadar iyi değildi. Mucci'ye de Saric'in olduğu gibi iyiydi diyorum. Folcarelli bence çok iyiydi. Hem foiller aldı hem foiller yaptı. Bunun dışında hatasız oynadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Folcarelli'ye de kullanımı dokundu.
1: Peki kanatlara geçeceğim. Zubkov ve Augusto'yu soracağım.
0: Augusto bence o da yeteri kadar iyi değildi. Ona da 7 diyorum. Zubkov zaman zaman çok iyiydi. Özellikle maçın ilk yarısında bence Zubkov olduğunu hatırlatan bir performansımız attı. Maçın ilk yarısında çok iyiydi. İkinci biraz daha böyle dalgalandı ama genel bakarsak ona da 8 diyorum.
1: Peki tabii ki bugün 2 golün ismi Paolo Nacho'yu da sormadan etmeyeyim.
0: Ben şimdi Benjamin'e 9.5 dedim ama ona aç 10. Ama maçın adamı bence Benjamin. O ayrı bir konu.
1: Ona aç 10 puan alır ama 9.5 da Bouchard'dır maçın adamı. Doğru muyum abi yorumda?
0: Kesinlikle. Ya ona aç hakikaten çok enteresan bir golcü. Yani 2 metre boya sahip bir oyuncu. Ama yani fizik kurallarına aykırı goller.
1: Abi o gol neydi ya? İnanamadım yani burada. Ben de dakika skorda golü anlatırken çığlık attım burada yani.
0: Hakikaten bunun benzerini yine o gün de seninle konuşmuştuk. Kadıklık maçında da attı. Rovaşa'da el atmıştı.
1: Abi o neydi? O bence zaten şey en iyi goldü bence bu arada.
0: Yani dolayısıyla hakikaten enteresan bir oyuncu. Bazı Trabzonspor taraftarları ona açıyor. Bazı eleştirilerde bulunuyor. Çok ağır kaldı konusunda ama zaten ona açıyor. Ağır kalmasa alamazsınız onu. Çünkü hem bitiriciliği çok iyi hem de tabii ki bazı defoları olacak. Yani bir futbolcu düşünün. Hem bitiriciliği çok iyi olacak hem de işte hızlı olacak. Yani Matip oynar. Marcelo oynar. Size gelmez ki. Dolayısıyla ona açıyor tabii ki bazı defoları eksileri olacak ama artıları eksilerinden çok fazla. Müthiş bir bitirici.
1: %100.
0: Bu sene Trabzonspor takımında tabii ki Trabzonspor'daki Monaco'lar çok daha iyi golcüler bulabilir. Ama takım içerisindeki o etki bambaşka bir şey. Aynı şey ona reisi de geçerdi. Çok daha iyi golcüler bulabilirsiniz ama takıma o etkisi, o duygusu, o sirayeti bambaşka bir şey. Ama şu hakikaten bu sene baktığınız zaman Galatasaray'ı attı, kazandırdı. Fenerbahçe'ye yine golcüler attı. Beşiktaş maçı bir atamadı ama daha önce atmıştı. Yani bu sene Trabzonspor'da hakikaten çok arkadaşlar sundu ama genelde de Trabzonspor kariyeri bence başarılı. Büyük maçların hepsinde gol ve büyük maçları kazandıran bir yapıdaydı. Dolayısıyla Trabzonspor hakikaten çok iyi bir karaktere sahip.
1: Kesin katılırım.
0: Sezon başında bir kemik kopmuştu. Fenerbahçe Trabzonspor mağlup ettiği zaman şöyle bir vakit kullanmıştı. Savic onlara ve onların çocuğun karakter özellikleri sezon sonunda Trabzonspor'u bambaşka bir noktaya taşıyabilirdi.
1: Doğru.
0: Bugün baktığımız zaman karşı karakter öyle oldu. Savic onlara çocuğun.
1: O zaman burada şu anda gitmesi ihtimalinin en yüksek olan kişiyi soracağım. Yani Onana'nın bir sene daha kalma ihtimali var mı? Küçük de olsa böyle bir ihtimal var mı? Yoksa abi imkansız mı diyorsun?
0: Kalmak istediğini biliyorum. Öyle söyleniyor. Yönetim de onu tutmak istiyor. Mutlaka bence bir sene daha kalmalı. Çünkü ona dediğim gibi onlardan çok daha iyi kaleciler bulabilirsiniz. Yani bugün mesela atıyorum ne bileyim işte Manuel'in o yere getirebilirsiniz. Ama onun anın yaptığı etkiyi yapmayabilir. Hem karakter olarak hem performans olarak. Hakikaten çünkü mesela vuracağım fikir baktığınız zaman en çok parametrede onlardan iyi bir kaleci. Ama geçen seneden kıyaslanırsak takım içerisinde böyle bir etkisi yok. Hatta şampiyonluk sezonunda bile bu kadar etkisi olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla çok daha iyi kalecilerle çalışabilirsiniz, transfer edebilirsiniz. Ama takıma bir oyuncunun takıma etkisi çok bambaşka bir şeydir. O yüzden de onlara hakikaten daha bu spor takımına çok etki yapan bir oyuncudur. Mesela hatırladığım bazı örnekleri vermiştim.
1: Lütfen.
0: Şükrü'ne açı maçında Kadıköy'deki maçta bir kol kırmızı karttan sonra galiba takım arkadaşı ve bir altında topladı. Orada bir konuşma yaptı. Sonra 0-0 biten Galatasaray maçında 80. dakikada falan çocuğun yanına gitti. Orada bir konuşma yaptı hocam. Hatta hocaya bunu sormuştu. Orada ona nasıl sevdiği söyledi. Aksiyonel bir konuşma yaptık dedi. Sonra Başakşehir, ligdeki Başakşehir kupadaki gençler bir maçında takım Drondorf kazandı gitti orada oyun arkadaşına Drondorf şöyle şöyle kullan diye fikirler verdi. Yani saha içerisindeki bir akil adam gibi bir rol üstlendi. Bundan da ziyade çok sempatik, pozitif bir karakter. Takıma da olumlu etki yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla da hakikaten bence mutlaka bir yılda takımda kalması gerektiğini düşünüyorum.
1: Abi şeyi de sorayım. Yani Aytekin Akay'la konuşuyorduk az önce. Ondan duyduğum üzere Ulay İngiltere'de iki tane talibi var ve gidecek. Çok net ifade geldi. Augusto ve Zubkov'un da gideceğine dair bilgi aldığını söyledi. Yani ne düşünüyorsun? Sen bunun paralelinde nasıl bilgilere sahipsin? Görüşün nedir bu konularla alakalı?
0: Bir de alabilir miyim?
1: Tabii ki. Ulay'ın İngiltere'den iki tane talibi olduğunu ve beklentinin üzerine bir bonservis bedeliyle gideceğinin bilgisini aldığını söyledi. Zubkov ve Augusto'nun da takımını bilmemekle beraber sezon sonunda ayrılacağını söyledi. Yani bugün itibaren ayrılacağını söyledi. Bunları sen de duydun mu? Veyahut da böyle bir durum neye yol açar? Senin duyumların ve düşüncelerin bu konu hakkında nelerdir abi?
0: Sadece ben olayı konuşmasını söyleyeyim. Yani çok yüksek ihtimalle bugün Trabzonspor forması altında bir son maçını oynadı. Ama tabii diğer oyuncular için aynı şeyleri kullanmak, bu kadar kesin konuşmak yanıltabilir. Fakat Felipe Augusto'nun da Benfica'nın radarında olduğunu tabii ki biliyoruz. Doğru aynı şekilde ama hani bunlar için, bu oyuncular için kesin ifadeler kullanmak sürpriz olabilir. Fakat Sayın Başkan geçen gün katıldığı canlı yayında şöyle bir ifade kullandı. Bu sezon yaptığımız transfer harcamasını sadece bir oyuncumuzun statüsünden çıkarmak üzereyiz dedi. Burada işaret ettiği oyuncu olaydı. Yaklaşık herhalde 30-35 milyon euro bir transfer teklifinin söz konusu olduğunu düşünebilirim. Dolayısıyla dediğim gibi olayın bu sezon üzerinde Trabzonspor'daki son maçına verdiğini söylemek yanlış olmaz. Tabii ki başka ayrılan oyuncular da olacaktır. Ayrılığa en yakın işin olay olduğunu söylemek doğru.
1: Peki olay 30-35 civarı gibi, tabii ki bunun sinyalini aldığımızı ifade ettin ama Ulay ve Zubkov'dan bonservis beklentisi ne kadar? Yani onu sormak istiyorum abi.
0: Bence Trabzonspor Ulay ve Zubkov'un satışından en az 40 milyon euro kazanacak.
1: Yani Zubkov 10-12 diye mi değerlemeliyiz?
0: Yani normalde piyasası bu şekilde ama bu sezonki performansına bakarsak hani 10-12 milyon euro eder mi? O soru işareti. Dolayısıyla ben olayı 30 konuda 10 üzerinden değerlendiriyorum.
1: Tamam. Felipe'ye ne deriz?
0: Felipe bence yani en az 15 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a kazandım.
1: 15 istersiniz. Tamam, mantıklı. Peki o zaman son olarak da şunu soracağım. Trabzonspor Avrupa Ligi'nde tabii ki playoff oynayacak veyahut da tabii ki istemeyiz ama olası mağlubiyette Konferans Ligi'nde gruplarda yer alacak. Yani Avrupa'daki hedef ne olur sence Trabzonspor'da? Son olarak sorularım da bu şekilde. İki turnuvada da hedef neresi olması lazım abi?
0: Trabzonspor uzun yıllardır Avrupa'da başarıya uzak kaldığı için tabii ki Avrupa'da çok yani çok ciddi hedeflere bir sezonla ulaşması mümkün değil. Bugün Aston Villa takımı da bile Avrupa Ligi şampiyonu olurken öncesinde çeşitli organizasyonları tecrübeler yaşadı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde şampiyonluk veya konferans ligi'nde şampiyonluk demek yanıltıcı olabilir. Ama Trabzonspor gibi bir takım Avrupa'da artık en azından kışı görmesi gerekiyor. Sonbaharı görmesi gerekiyor. Dolayısıyla Trabzon Spor'un bence hedef artık Avrupa Ligi kontrat edilirse lig etrafında kalıp ligde işte o son

0: Instagram'a geçiş yapmak. Konferans, orada verilir seni içeri verebilir. Yani normal bir şey. Günlük değerli. Konferans liginde de en az dediğim gibi yine aynı şekilde mesela son sporu yaptığı maçları yapmalıdır.
1: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarından kaynaklı.
0: Rica ederim dostum. Ben teşekkür ederim. Yeniler dilerim.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi. Tabii ki oyuncu açıklamalarına geçelim. Sağda şampiyonluk sonrasında oyuncuların neler söylediğine geçiyoruz.
2: Ligde de şampiyon olmayı çok istedik ama her şeyimiz kısıtlıydı. Oyuncu kadromuz kısıtlıydı. Sakatlıklar yaşadık. Bugün de keza öyle. Savic'in bir sakatlığı vardı. Yerine ben girdim. Ama önemli olan kazanabilmekti, finali alabilmekti. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz şehrimize bu kupayı verebildiğimiz için. Gerçekten benim de kupam. Gerçekten şaşkınlık içindeyim yani. Onca yıldır oynuyorum. İlk defa bir kupa kaldıracağım ve çok mutluyum. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Çok teşekkürler Uda. Röportajlarımıza devam.
4: Yeni gelecek olanlar olabilir. Ama önemli olan bu forma altında, bu renkler altında, bu arma altında gerektiği gibi mücadele etmek. Elhamdülillah bu sezon bana inanmıyorlardı. Geçen sezondan daha iyi olacağını söylemiştim sezon başında. Sokakta insanlar beni durduruyor, evde babam soruyor. Yakan bırakmıyorlar. İnanmıyorlardı bana. Biraz umutsuzlardı. Ama elhamdülillah çok güzel bir sezon geçirdik. Daha da iyisini yapabilirdik. Bu sezonu kupayla kapatmak muhteşem oldu. Önümüzdeki sezon şimdi hedefimiz. Daha iyi ne yapabilirsek inşallah daha iyisini de yapacağız. Takım arkadaşlarının ayaktan sağlık. Hepsini tebrik ediyorum. Kaptanıma bırakıyorum sizi.
3: Teşekkürler Mustafa. Hemen kaptanla devam edelim. Öncelikle tebrik ediyoruz. Bir kaptan olarak öncelikle bu kupayı kazanmak neler hissettiriyor ona?
5: I feel very happy, excited. I think we deserve this year to win this cup because we gave our hearts, we gave everything we had with our coach, and really I'm really emotional to see all these people happy celebrating with us, and we deliver this trophy to city of Trabzon, to all Trabzon people all around the world.
6: Bu kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Gerçekten çünkü kalbimizi koyduk bu sene. Uzun bir sezon oldu. Hocamızla birlikte, taraftarlarımızla birlikte bu insanları, bu denli mutlu edebilmek bizi de çok mutlu ediyor. Bu kupayı Trabzon şehrine, Trabzon insanlarına ve bütün dünyadaki Trabzonspor taraftarlarına armağan ediyoruz.
3: Kaptan olarak gelecek sezon öncesi hem Avrupa hem lig için neler söylemek ister taraftarlara?
5: I think we have very important goals in front of us. Now we have secured Europe and it's going to be a very important opportunity for our young players to go and to show themselves in Europe. And also I would like to say that I'm very happy for our coach because he is first of all big fan of Trabzonspor. He's living Trabzonspor all day and night, and I'm very happy about him because he's an amazing person, amazing coach, and so especially I'm happy a lot for him.
6: Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek bizim için çok önemli. Tabii ki önemli hedeflerimiz var. Genç oyuncularımızın kendini gösterebilmesi için çok önemli bu Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek. Bizim adımıza da çok mutluyuz. Ben ayrıca hocamız için de çok mutluyum. Çünkü kendisi çok büyük bir Trabzonspor taraftarı. Trabzonspor'la yaşıyor, hayatını Trabzonspor'a adamış birisi. Dolayısıyla onun da bu kupayı kazanmış olması, onu da böyle mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor. Ve ayrıca tabii ki bütün taraftarlarımız adına ve tabii ki de hocamız adına çok mutluyum.
3: Çok teşekkürler. Thank you very much.
7: Kupa kaptanların ellerinde havaya kalkacak.
8: O mağlubiyetler için tekrar çok onları yorduk, üzdük. Haklarını helal etsinler. Bu artık yeni bir başlangıç bugün. Ben başta Fatih Hoca'yı, ekibini, oyuncularımı hepsini gözlerinden öpüyorum, sağ olsunlar. Buraya gelen tüm taraftara çok teşekkür ederim.
3: Başkanım, bu kupa gelecek sezon için yeni müjdeler getirir mi?
8: Getirir.
3: Teşekkürler.
2: Gerçekten.
3: Evet, röportajlarımıza devam edeceğiz. direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam önce bir değerlendirmenizi isteyeceğim ama tabii ki hayaliniz ilk kupa geldi. Neler söyleyeceksiniz?
9: Ya gördüğünüz gibi ilk yarıda oyun olarak her şeyle biz üstündük ama ikinci yarının başında oyun penaltıyla bence Konya'ya çok yaklaştı. Sonra bize nasip oldu. Onları da tebrik ederim. Yani bugün onlar da çok istediler. Ya dedim ya flaşlar. Ya buraya çok uzaklardan gelen, Trabzon'da kalkıp gelen ki çok insan biliyorum. Onları buradan üzgün göndermek hiç istemediğim bir şeydi. Allah'a çok şükür. Rabbim lütfetti. Allah'a hamdolsun. Biz bu sene genel hatlarıyla, bu ekiple, bu kadroyla, tüm her şeyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Ailelerimize öncelikle teşekkür etmek lazım. Başkanımız bu konuda gerçekten bize iyi koşullar sağladı. Ona teşekkür etmek lazım. Yönetim kurulumuz, koşullarımız, çalışma rahatlığımız çok iyiydi. Problemler olmadı demiyorum ama genel hatlarıyla yani şu armaya tarihinde bu kadroyu söylemişim zaten. Hiç unutamayacağımı söylemiştim. Benim için çünkü çok değerli şeyler yaptılar. Camiamız hayırlı olsun. Konya Sporu da hiç tebrik etmek lazım. Çünkü bence kupaya onlar da yaklaştı oyun içerisinde. Penaltı olmuş olsa kupaya onlar daha yakın gibi gözüküyordu. Onları da tebrik ederim.
3: Hocam Trabzonspor'la bu kupayla birlikte hayallerinizin ilk adımını attınız. Bundan sonrası gelecek diyebilir miyiz?
9: Ya benim kariyerimde çok kupa var. Allah'a hamdolsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler bana nasip oldu bireysel ama hoca olarak bu ilk. İnşallah devamı gelir. Tabi hedefler çok büyük. Trabzonspor gibi camialarda her kupaya adaysınız ama bu sene özelinde belki seneye de bazı sorunlar yaşayacağız. Bunlar bizim gibi yapılanma dediğimizde bu işler bence bu sene çok iyi geçti. Ama benim adıma da ilk kupam, başkanımızın da ilk kupası yanılmıyorsam. Dolayısıyla ben tabii ki çok mutluyum ama en önemlisi benim için buraya gelen taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. İnşallah diğer Konya taraftarda kazasız belasız evlerine herkes ulaşır. Yani bence hak ettiğimiz bir serüvendi bu. Hikayeyi tamamladık çok şükür.
3: Hocam çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Evet.
1: Evet tabii ki oyuncu röportajlarını, flash röportajlarını ve tabii ki şampiyon teknik direktör Fatih Tekke'nin de açıklamalarını sizlere dinlettik. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu oldu. Konyaspor karşısında 2-1 kazanarak tabii ki sahadaki flash açıklamalarda Mustafa Eskelaç'ın açıklamaları, aynı zamanda Ozan Tufan'ın açıklamaları hakikaten çok çok içtendi. Savic'in hakeza hocanın, yani maçın ardından o nabızla bu açıklamaları dinlemek bizler açısından da çok çok önemli. Tabii ki yorumlarımız da kıymetlidir. Sizlerden de takdir görüyor. Çok çok da teşekkür ediyoruz Radyo Gol ailesi olarak ama bizler de saha içindeki aktörlerden bazı şeyleri dinlemekten epey hoşlanıyoruz. Epey keyif alıyoruz. Onların tabii ki heyecanlarını duymak, onların yorumlarını sizlere aktarmak bizler adına da çok büyük bir keyif. Tabii ki yayınlarımız sürecek. Birçok yayın yapıyoruz. Bütün maçların maç sonlarında, maç sonu yayınlarında sizlerin karşısında oluyoruz. Bugünlük bu kadar. Tabii ki bir kez daha iki takımı da kutlayalım. Hem Trabzonspor hem Konyaspor'u diyorum. Ve tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
10: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki

0: Kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın tamam ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim. Seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elm Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
1: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
2: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fulya'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
0: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bak gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? Bunlar hep şampiyonluğun

0: getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek eklemini küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sasha Boye bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun Torreira. Okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlk aydan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, ilk ayın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Ama bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor, kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini de anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönün şeye ters tarafa. Yunus senin için önemli. Sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam mı? Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı. Ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak. Çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene, işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp

İşte koşu mesafeleri falan derseniz iki tane istikrarlı başarısızlık işte beraberlik mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya koşu koşu koşarak olmuyor hoca topu içeri sokacaksın falan derler dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorumu anlatmanın iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya bu takım cesur değil yerine hani bu takım organize bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesi'nden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte, genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam? Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbol ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum yanlış anlaşılmaz. Örnek olsun diye söylüyorum ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım biraz bilgi sahibi oldum onu söylemeye çalışıyorum tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti futbol değişti daha fazla geçiş daha atletik falan. Evet Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho öyle olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle ama. Yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için. %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiler aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaydı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedi mi abi? Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmar'a Praga kötü şekilde elenmedi mi abi? Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancım var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes Arda Turan övüyor mesela değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya.
yarın yine yapraklar, yarın yine yağmur.

0: Yağmurlar, ardından yine soğuk, ardından yine tipi, yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür, yine Sövgü Karakış'a, yine Bahar'a selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar, yine hep dalavera, yine hep okuruntu, yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar, şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış belli millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzlük. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemde değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda ile başladı değil mi? İbrahim Altınsay, aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic, değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün. Müteahhit lazım. Şen olacak. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez söyleyeyim de, gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken, yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece, gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak, her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyin.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu ve, olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini. Şampiyonluğa çok sevindik hepimiz. Tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında, yani bana çok şeyler kattı, hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim, oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
1: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
2: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz o başarıda. Elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
6: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: Hayırlı uğurlu olsun.
7: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
6: Nasılsın abi, iyisin?
7: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
6: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
7: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı. Ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunları da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir, özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın, Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu. Ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. 3 sene takımla birlikte ben uğraşacağım. çalışacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım.

0: demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra Alanya deplasmanından sonra döndü, dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktöre çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
1: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum.
0: Ya tabii
1: demiştim.
0: Ki haksızlıklar tabii ki var. Şöyle haksızlıklar biraz var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
1: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
0: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vazquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle ihsan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
1: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
0: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
1: Şimdi Sergen Yalçın'ın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş'in ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
0: kesinlikle
1: diye.
0: Kesinlikle yok. Şenol Güneş
1: çıktı.
0: De kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
1: Aynen.
0: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok tabii. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
2: Dice Futbol YouTube kanalında.

0: Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
2: Çok sinirliyim. Bu camia Graf'ta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu

0: yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten grafta yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
1: Bir uyarı yapıldı kendisine.
0: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani Sergen Yalçın tabii ki başarılıdır, başarısızdır. Doğru oyun oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
1: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence yoksa takım çalıştırmaya?
0: Vallahi sevgili Muzaffer'cim.
1: Fenerbahçe falan diyorlar.
0: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacaksın. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teklif gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen Hocam ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef.
1: Kolay
0: hatta
1: değil.
0: Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer.
1: Buyurun abi.
0: Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'da 3-1 öndeyken El Bilal Töre'ye verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i 68. Son iki maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71. Son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
1: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takım da çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
0: Ya bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor, gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. Evet orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
1: Tabii.
0: Yani bunu sesini de çıkartmamız lazım. Evet Serdar Adalı Başkan transferler döneminde Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse biliyor musun? Ya Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş. İlk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış. Bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın. Camia üzgün. Camianın beklentisi var. Ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konyaspor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya hala dedi Beşiktaş Kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi.
1: Evet.
0: İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
1: Alacağından feragat etti.
0: Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
1: Niye yapsın abi? Bir
0: niye yapsın yani?
1: Aynen
0: ama
1: öyle.
0: Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
1: Da güzel bilgi abi. Teşekkür ederiz. Sence Serdal Başkan önümüzdeki sezona da kötü başlarsa istifa eder mi? Etmeli mi?
0: Şimdi okların tamamı artık Serdal Başkan'a döndü ve yönetim kuruluna döndü. Tabii burada yapılacak en ufak bir hata

0: Avrupa'da elenme durumunda, ligin başlangıcında kötü bir başlangıçta tabii ki taraftar buradaki tepkisini, Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla, çok doğru transferlerle hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer, şimdi getirdin diyelim bir Alman ekolinden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse, o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
1: Sen hoca konusunda mesela, yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok, Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük tartışma yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
0: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamda çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
1: Kararı destekliyor musun?
0: Evet, bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven, çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat 18 saat çalışır. Ha, antrenman haricinde oyuncu potansiyelini, oynanacak oyunu, rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
0: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki.
1: Evet.
0: Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş naraları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet, Sergen Hoca ile şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
1: Ha, evet.
0: Sergen Yalçın'ın o graft ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
0: Vallahi geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana, oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle. Mert Günok, Rafa Silva, Gedson haricinde herkes değişebilir demiştim. Ama onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu, hangi 11 ile çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu ile yollara devam edilecek mecburen. Burillo ile devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı, iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber ile birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek? Hepimiz bekliyoruz.
1: Yani çok kısa süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon ha deyince.
0: Kesinlikle.
1: Geliyor. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak. Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence Cengiz Ünder abi?
0: Mesela Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transferdi bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi çamurun içine at. Tekrar yıka, altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. Çok önemli bir yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz'i babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maçında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perizde derler yani buna da. Kesinlikle. Buna da derler.
1: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi, hani Beşiktaş'ın hakem kararları kararlarından canının fazla

0: dayandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın yüzde kaç? Değişmezse Beşiktaş nasıl toparlayacak?
1: Vallahi değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki ikinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesine, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
0: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
1: Bence kesinlikle değişir. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçim de çok zor bir seçim olacak.
0: Orayı da biraz istersen yorumla tabii, abi. Tabii, oraya olabilir. Da girelim. Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
1: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor neden? Musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Ya yani Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran'dan sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikte insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir, zor bir seçim olacak. Hakan Safi kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerleriyle oturduğunu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para vereceğim hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediğiniz oyuncuları getireceğini söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
0: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? Dördüncü yılında Okan Buruk yine şampiyon oldu. Yani fark açılıyor gittikçe.
1: Farkı açtı. Gerçekten evet. Açtı. Ama bu sene özeline baktığımız zaman o geçen sene o baskılı, o forecheckingli, o üçüncü bölge oyununu yapabildi mi Okan Buruk?
0: Yok.
1: Maalesef yapamadı. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben hep şunu söylerim. Arkadaş Hatice'ye değil ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki o Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci. Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden. Samsun Spor maçında ayağa kalkan. Hatta Okan Buruk'a bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
0: Tabii.
1: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor.
0: Halen tartışıyorlar
1: ama günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
0: Tabii o net. Mesela dedin ya bir Hatice'ye değil neticeye bakmak tabii. Lazım. Yok kadar katılıyorum ki sana bak. Hakem kararlarından konuşuyoruz ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar sen televizyonda,
1: radyoda,
0: çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin hepsi unutuldu gitti abi.
1: Her şey bitiyor. Ya bu işler sonuçta böyle kupayı aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor. Tabii. Ama baktığın zaman günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil onu söylemek
0: tabii
1: lazım.
0: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında o neyden şikayet etmiş ya en son Galatasaray şikayet etsin bunlardan.
1: Evet. Bak ben mesela maç sayabiliyorum yani Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
0: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
0: Peki Digifutbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digifutbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
5: Merhaba, hoş bulduk.
4: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve Aziz Yıldırım'ın basın toplantısıyla başlamak istiyorum. Çok kısa sürdü. Bir saat, bir buçuk saat sürmesini beklerken 7-8 dakikalık bir basın açıklaması.

0: Nasıl da diyebiliriz? Nasıl değerlendiriyorsun bu basın açıklamasını?
1: Bence buna gerek yoktu. Yani biz zaten Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olduğunu biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi de bu basın lansmanından önce ya da toplantısından önce bildirilmiş. Yani herkes zaten biliyordu. Aziz Yıldırım tabii çeşitli vurguları var. Yani orada bir iki manşet var ama esas olarak işte Aziz Yıldırım soru cevap kısmında neler söyleyecek? İlk defa çünkü basının karşısına çıktı Aziz Yıldırım. Yani daha önce şimdi biz videolarını görüyoruz. Çeşitli dernek toplantılarında çekilen videolar servis ediliyor ama bu daha tam olarak basına yönelik, kamuoyuna, bütün kamuoyuna yönelik bir toplantı olacaktı. Valla edindiğim bilgileri paylaşayım. Yani bu basın toplantısı, basın aslında bir basın toplantısı. Çünkü bildiğimiz Aziz Yıldırım değil. Hatta bir ifadesi var. Bir şeyler yazmışlar bari onları okuyayım dedi. Bildiğimiz Aziz Yıldırım değildi. Daha sakin ve yorgun görünüyordu bu arada Aziz Yıldırım. Normaldir. Çok yoğun bir tempoda hareket ediyor. Aslında planın çok farklı olduğunu öğrendim ben. Yani bu basın toplantısı daha detaylı bir sunum bence olacaktı. Aziz Yıldırım bunları yapacaktı. Ama son dakika bu noktada bir değişime gidiliyor. Bu basın toplantısıyla ilgili. Mutlaka orada bir strateji vardır. Ama hani niye bu değişim yapıldı? Ne hedeflendi? Puan olarak söyleyeyim. Bence gerçekten de Aziz Yıldırım özelinde anlaşılamayan bir basın toplantısı oldu. Ben Aziz Yıldırım'a şu dönemde zarar verdiğini düşünüyorum. Bir tarafta sürekli vaatlerde bulunan bir isim varken diğer tarafta Aziz Yıldırım mutlaka belli şeyleri söyleyecektir zaten. Bildiğimiz bir isim ama Aziz Yıldırım'dan başta hoca olmak üzere, başta oyuncular olmak üzere ki seçim de ana olarak zaten burada gidiyor ve bu seçimin ana hikayesi de bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanının seçiliyor ve ana hedef şampiyonluk. Yani şampiyon olduğun zaman devam edeceksin, olamadığın zaman gideceksin noktası ve dolayısıyla burada en önemli nokta Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak başkan ve takım. Ana vurgular bunlar. Hakan Safi buradan gidiyor. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tanıttı. Herkes zaten toplantıdan önce sabah saatlerinde bu listeyi görmüştü. Bu basın toplantısının içeriği son dakika değiştiriliyor. Ne planlandı? Hangi sonuçlar görülmek istendi? Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama son dakika böyle bir şey yapılmaya karar veriliyor ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Beklenen çok sayıda başlık vardı. Aziz Yıldırım konuşacak ve Aziz Yıldırım konuşmaları üzerinden bütün basın ve kamuoyu bunları konuşacaktı. Böyle olmadı.
0: Bütün herkes bugünü bekliyordu ve Aziz Yıldırım'ın söyleyeceklerini bekliyordu aslında.
1: Tabii ki öyle. Çünkü Aziz Yıldırım'ın söyleyecekleri önemlidir. Neden tekrar aday olduğunu birkaç defa belli yerlerde söyledi ama şampiyonluk vurguları yapılıyor. Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bunu toparlar Aziz Yıldırım. Bunu toparlar. Birkaç yayın içerisinde birkaç yayınla birlikte Aziz Yıldırım bunları toparlar.
0: Zaten yapacak böyle basın.
1: Başlangıcı televizyon yayınları, dijital yayınlar vesaire. Daha güçlü bir giriş olması lazımdı. Daha güçlü bir girişin olması lazımdı. Bu basın toplantısı bu yönüyle bence çok zayıf kaldı ve ben Aziz Yıldırım'a başlangıç itibariyle zarar verdiğini açıkçası düşünüyorum.
0: İki tane
1: açıklaması. Şöyle denebilir. Söyleyecek sözüm var diyenler de var. Tabii ki Aziz Yıldırım her zaman çok sayıda her konuda söyleyecek sözü vardır. İki tane dikkat çeken nokta var.
0: Birincisi Sayın Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye çağrısı. Koç birlik olurum çağrısıydı. Bir videomuz var. Onu izleyelim. Daha sonrasında tamam. Devam edelim.
2: Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım.
0: Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsun? Ali Koç şu an bir başkan adayı değil.
1: Evet. Ama şöyle okumak lazım. Şimdi eğer bunun içerisine Saadettin Saran'ı da dahil etseydi, sonraki başkan ve karşısındaki rakip Hakan Safi toplam 3 kişilik bir çağrı olsaydı eğer bu birlik beraberlik yani Fenerbahçe'yi birlikte yönetelim anlayışına dair vurgular yapıldı ama ben biraz şöyle yorumluyorum. Ali Koç kitlesine aslında Aziz Yıldırım çağrıyı yaptı. Ben kavga etmeyeceğim. Böyle bir derdim yok. Birlik beraberliğe ihtiyaç var. O yüzden Hakan Safi'ye destek verecek olan Ali Koç kitlesi ne? Aslında çağrıyı yaptı bence. Ya da şöyle de yorumlanabilir. Hakan Safi'yi Ali Koç'un adayı olarak görüyor ve böyle bir çağrıda yaptı diye bu şekilde de yorumlanabilir. Ama ben Aziz Yıldırım'ın ki Ali Koç'un tabii çok büyük bir kitlesi var Fenerbahçe'de. Yani son seçimlerde de gördük. 10-12 bin bandında deniyor. Aziz Yıldırım'ın bu vurgusuyla Ali Koç'a geçen seçimde 12 bin oy vermiş insana çağrı yaptı. Birlik olalım diye onlara çağrı yaptı. Hakan Safi'ye oy vermesi tahmin edilen Ali Koççulara böyle bir çağrı yaptığını düşünüyorum. Merak ettim bu arada yayına gelmeden önce biraz da tabii böyle günlerde gündem çok yoğun oluyor ve yani ortada çok şey dolaşıyor. Ali Koç tarafında da şaşkınlıkla biraz karşılanmış bu çağrı. Onu da söyleyelim.
0: Ali Koç resmi olarak ben şu adayı destekliyorum diye bir açıklaması hiçbir zaman olmuyor.
1: Olmaz ama ben şunu biliyorum. Yani bu konuşuldu. Hani Ali Koç'un şey dediği. Hatta bunu da önce Ahmet Ercanlar söyledi. Ali Koç'un hani kime oy vereceğim değil de kime oy vermeyeceğim belli noktası var ya. O Aziz Yıldırım. Orada da şöyle bir durum var. Ali Koç geçen yılki imza kampanyasında sorumlu olarak Aziz Yıldırım'ı görüyor. 2021'deki basın toplantısında Aziz Yıldırım Ali Koç için Ali Koç seni affetmem demişti. Anladığım kadarıyla Ali Koç da aynı noktada o imza kampanyasından ötürü Aziz Yıldırım seni affetmem noktasında. Benim gördüğüm, okumalarım, biraz edindiğim bilgiler Ali Koç'a çağrıyı yaparken sürpriz olarak değerlendirilebilir. Ali Koç cephesi de biraz bunu böyle almış vermiş durumda ama burada esas olarak geçen yıl Ali Koç'a 12 bin oy vermiş insanlara bir çağrı var. İçi biraz daha açılabilirdi.
0: Çağrı kime faydası olur sence? Aziz Yıldırım'a mı yoksa Hakan Safiye mi?
1: Kime faydası olur meselesinde şöyle, Aziz Yıldırım'ı böyle kavgacı bir adam olarak genelde kamuoyu da bilir. Aziz Yıldırım kavga da eder. Bu da yalan bir durum değil. Aziz Yıldırım geliyor, yine bir kavga mı olacak Fenerbahçe'de sorulana da aslında böyle yanıt verip, Aziz Yıldırım ben kavga istemiyorum kardeşim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyle, içiyle barışıp dışarıya karşı kavgayı vereceğim. O yüzden birlik beraberlik mesajları veriyor. Hani burada ona tepki gösterenler de olabilir ama Aziz Yıldırım bence burada Ali Koç'a oy verenlere bir anlamda o çağrıyı yapmış oldu. Kendisine faydası olsun diye zaten bu çağrıyı yaptı.
0: Peki diğer bir konu başlığına geçmek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın nasıl yapacaksınız diye sormayı daha önce yaptık, yine yaparız şeklinde bir açıklaması vardı. Bu videoyu da izleyelim ve devam edelim.
1: İzleyelim.
2: Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
0: Buradaki açıklaması da geçmişte yaptıklarını öne çıkarıyor. Doğru. Aziz Yıldırım. Ben yaptım, yine yaparım. Sormanıza gerek yok.
1: Doğru.
0: Diyor.
1: Bak bu beni ikna eden bir şey. Neden? Ben 20 yıldan fazladır bu sektörün içerisindeyim ve Fenerbahçe'ye de hakim olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin güncel siyasetine, geçmişine ve arşivine. Şimdi biz bunu biliyorsun çok konuştuk ve ben yayınlarımda da hep şundan bahsettim. Aziz Yıldırım'ı ikiye ayırmak lazım. 2011'e kadar Aziz Yıldırım, 2011'den sonra Aziz Yıldırım. Ve Aziz Yıldırım gittikten sonra özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığını söyledim. Doğru mu? Doğru. Kimse bunları yalanlayamaz. Gerçekler çünkü bunlar. Çok sayıda şey söylenebilir ama öyle kulüp bırakmıştı da öyle oldu böyle oldu. İddia nedir? Gelip yapacağım, yöneteceğim diyenlerin geçmiş suçlamaktan vazgeçmeleri lazım. Aziz Yıldırım geçmişi güçlü bir adam. Yani Avrupa şampiyon, 4 yıl üst üste şampiyon olmuş ve Avrupa şampiyonu olmuş. Galatasaray'la kafa kafaya geldi. 2011'e gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlüydü. Ondan sonra, o operasyondan sonra Fenerbahçe ister istemez zayıfladı. Ama Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle esas farkı Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra. Bunlar gerçek. Ama ben bunları anlatabiliyorum. Bir grupta bunları hatırlıyor. Bu arada şimdi görüyorum mesela Aziz Yıldırım biraz buralara vurgu yapıyor. 2000'deki Galatasaray'la yarışır hale geldik ve Galatasaray'ın o gün dönemki itirafları vardı. Ergün Gürsoy'un itirafları, Fenerbahçe bizi geçti diye. Ama bu yetmez. Zaten bugün beklenen şey şuydu açıkçası. Bu zaten Aziz Yıldırım'ın ne yaptığı biliniyor da bir grup tarafından, bir grup insan tarafından biliniyor. Ya da ben burada yayın yapıyorum. Genç arkadaşlar bunlardan daha o dönemleri hatırlamayanlara bilgi veriyoruz. Ama burada benim anlatmam ya da senin anlatman yetmez. Şimdi hayat değişti, koşullar değişti. Aziz Yıldırım bir yıllığına Fenerbahçe başkanı olursa Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacak? Hangi hocayı getirecek? Hangi hocayla nasıl çalışacak? Neden bu hocayı tercih ettiği gibi sorulara özellikle birçok tartışma varken yanıt vermesi bekleniyordu. Yani ben bugünkü basın toplantısındaki bu vurguları anlayabiliyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın ne dediğini anlıyorum ama daha çok camianın beklentisi şampiyon yapacak başkan bize neler vaat ediyor? Bunu nasıl yapacağını anlatmasını bekliyordu. O yüzden bu vurgunun içini açacaktır. Ama tekrar başa dönüyorum. Bu basın toplantısı çok daha güçlü olmalıydı. Bu açıklamasının altı doldurulur bak. Yani Hakan Safi ben yaptım bak yine yaparım derse derler ki baba bir tane Kerem Aktürkoğlu aldın 1000 yıldır konuşuyoruz. Aziz Yıldırım buraya girerse 100.000 yıl falan konuşulması lazım o zaman. Onu yaptı, bunu yaptı, geçmişte çok önemli oyuncular getirdi, yıldızlar getirdi. Ama bunun Aziz Yıldırım açısından söylüyorum mutlaka daha detaylı şekilde anlatılması gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın da finalde bu işten çok mutlu olmadığını düşünüyorum ve hatta meselede şöyle bakıyordur. Evet kötü bir toplantı geçti. Yine söylüyorum bu toplantı başka bir toplantı olacakken değişiyor. Neden bu strateji uygulandı? Onu açık açık kimse söylemez. Ama Aziz Yıldırım buraları mutlaka şöyle bakar. Bu iyi olmadı. Benim hızlıca buraları toparlamam lazım. Şimdi bir de Hakan Safi faktörü artık daha çok girecek. Hakan Safi onu getireceğim diyor. Bunu getireceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bunu almaya hazır bir kamuoyu da var. Dolayısıyla buraların önüne geçebilecek bir propagandaya Aziz Yıldırım'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana bunları sormanıza gerek yok. Sorusu kabul edilebilir ve karşılığı olan bir şey midir? Bir grup için evet. Bir kongre ise kongrede ikna edici olmayabilir.
0: Son 4 yılda yapamadım. Bunu nasıl dolduracaksın diye
1: soranlar. Ben şaşırıyorum. O da var birçok şey var. Son 4 sezonda anlatır Aziz Yıldırım. Ben şaşırıyorum. Aziz Yıldırım bu değil. Çıkar tak tak tak koyardı. 2024'te seçime giren Aziz Yıldırım Mourinho'yla girmişti. Şunu yapıyor olabilir Aziz Yıldırım. Bunu da söyleyebilir. Mesela bugün de onu söyleyebilirdi. E kardeşim ben Mourinho'yu söyledim. Gitti üstüne çöktüler. Benim elimden seçim kozumu aldılar. Şimdi isim, plan, program bunlara çok girmek istemiyorum. Ben zaten yapabileceğimi gösterdim. Bunları biraz saklamak istiyorum. Bunu böyle anlatsa bu daha belki anlaşılabilir olur. Bu ifadeler yine söylüyorum hani daha güçlü şekilde dillendirilmeli. Daha güçlü bir giriş bekliyordum ben Aziz Yıldırım'ın. O girişi göremedim.
0: Rahat davrandığını düşünüyor musun seçim sürecinde şu an? Ali Koç olsaydı karşısında bu kadar rahat olabilir miydi?
1: Belki de yani biz zaten bu seçimi kazanacağız. Biz zaten güçlüyüz. Çok sır vermeden, çok kamuoyuna da rakiplere de çok fazla yapacağımızla ilgili bilgiler vermeden biz bu süreci böyle götürelim. Gizli tutulması gereken bazı çalışmalar var. Anlayışı olabilir. Biraz ben orada evet böyle bir durum olduğunu hissediyorum. Ya biz bu seçimi kazanıyoruz. Nasıl olsa kazanıyoruz. Dolayısıyla az bilgiyle

0: öz bilgiyle daha az çıkarak biz bu işi bu şekilde yürütelim gibi bir hava da olmuş olabilir.
1: Fenerbahçe'de konuşulan seçim belirleyecek iki konu var. Birisi yönetim kurulu listesi, diğeri de transferlerde. Yönetim kurulu listeleri açıklandı. Aziz Yıldırım'ınki gayet güçlü. Hakan Safi'ye göre nasıl değerlendiriyorsun?
0: Hani bu güç meselesi tartışma konusudur. Ali Koç'un son yönetimi kadar güçlü olan bir yönetim yoktu. Hakan Safi de o yönetimdeydi. Hamdi Akın o yönetimdeydi. Yani Türkiye'nin en zenginleri oradaydı. Şampiyon olamadığın zaman hani o gücün çok bir anlamı yok. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Kimseye de haksızlık etmek istemem. Tabii ki para önemli ama paranın yönetimi meselesi önemlidir. Burada konu şu: akıl. Dolayısıyla bu seçimi yönetim kurulu üyeleri, yönetime aday olan isimler ne kadar etkiler sorusuna ben çok bir yanıt veremem. Çünkü o kongre siyasetinin içerisinde değilim. Fenerbahçe kongre siyasetinin dinamiklerini bilen insan değilim. Mesela Murat Aşık diyor ki Cunul Ucalı çok etkilemişti Ali Koç'un seçilmesini. Kongrede böyle bir hava olmuştu diyor. O yüzden yani o konu hakkında çok bir şey diyemem. Ama burada mesele özellikle bak golcü, hoca, güçlü kadro meselesi. Çünkü neyle şampiyon oluyorsun? Hocayla. Neyle şampiyon olsun? Golcüyle. Neyle? Kaleciyle. Neyle? Orta sahayla. Ve karşında Aziz Yıldırım da bunun farkında ve sürekli bu vurguları yapıyor. Yani Galatasaray'ı durduramazsak eğer çok daha kötüye gideriz. Bunu en iyi anlatacak, geçmişten örnekle de en iyi anlatacak olan Aziz Yıldırım'dır. Bunu ilk basın toplantısında anlatmadım. Bundan sonra mutlaka anlatmaya anlatacaktır. O yüzden buna katılıyorum. Yani bu seçimde transfer politikası çok belirleyici. Burada Hakan Safi çok geniş gidiyor. Çok net gidiyor. İsim açıklayacak mı? Valla bunu da göreceğiz. İsim açıklama meselesi çünkü hiç kimse bir ön protokol de yapılsa, hiç kimse bir şekilde kesinleşmeden hani ben, şimdi Mourinho meselesi farklıydı. Mourinho, ben gelirsem Mourinho ile çalışacağım konusu farklıydı. Orada da şöyle bir Ali Koç'un şöyle bir gücü vardı. Ali Koç hala hazırda. Fenerbahçe yönetimiydi, seçime gidiyordu. İmza yetkisi vardı. Gitti attırdı. Şimdi imza yetkisi mesela Hakan Safi ismi açıkladı diyelim ki. İsimleri açıkladı. Bakalım merak ediyoruz kimleri açıklayacak. Ama kesinleşmeden kimse de resmi bir protokole imza atar mı? O da ilginç. Yani spor hukuku buna izin veriyor mu? O da ayrı mesele. Ama Hakan Safi diyor ki adam bunu söylüyor. Açıklayacağım diyor. Yakında bunları da duyuracaksınız diyor. Özellikle Hakan Safi'nin mesela burada bu seçimde bunu görüyoruz. Büyük oyuncu, büyük hoca propagandası ciddi karşılık buluyor ve deniyor ki Hakan Safi bunları söylüyor. Aziz Yıldırım'da ne var? Aziz Yıldırım daha güçlü bir giriş yapması lazımdı bence. Ben şaşırdım.
1: Hakan Safi'de tabii şu an somut bir şey yok. Sadece sürekli isimler pompalanıyor medyaya.
0: Ama en azından şöyle olsun. Fikri olarak Aziz Yıldırım tarafında da belli şeyler var ama tabii ki öyle. Yani dediğin gibi bu isimler açıklayamazsa Hakan Safi çok zarar görür. O da onun farkındadır. Bu isimler açıklama konusunda Hakan Safi daha agresif davranacaktır. Agresif bir tutum sergiliyor zaten. Ama bu propagandası Fenerbahçe'de ciddi anlamda karşılık buluyor. Benim gördüğüm bu. O yüzden peki şimdi Aziz Yıldırım ne yapacak noktası var. Ki zaten şimdi yönetim kurulu belli mi Aziz Yıldırım'ın? Belli. Hakan Safi'nin belli mi? Belli. Etap etap gidelim. Başkan adayı kim? Yöneticileri kim? Kim alacak? Hoca kim? Nasıl bir kadro kurulacak? İki aşama tamamlandı. Başkan adayları belli. Yönetim kurulu üyeleri belli. Şimdi oyuncular ve hoca meselesi. Esas kongrede kamuoyu önünde yarışacak şey bu saatten sonra budur.
1: Hakan Safi tarafında Jesus ve Conte ismi ön plana çıkıyor. Aziz Yıldırım tarafında şu an sadece Aykut Kocaman ismi konuşuldu.
0: Konuşuluyor derken Aziz Yıldırım zaten bunu söylüyor. Ben kısa mesafe koşacağım. Bir yıl, üç yılına seçilsem bunu düşünürdüm. Bildiğim, tanıdığım, güven aralığı bende yüksek. Birlikte futbol takımını ayağa kaldıracak bir adamla çalışacağım diyor. Aykut Kocaman adresleniyor. Ama aynı zamanda diyor ki hayır, kimseyle bir anlaşma yapmadım. Mutlaka Aziz Yıldırım bir bildiği vardır. Belki sağ gösterip sol vuracak. Hakan Safi ise Jesus meselesi ki biraz da sinyal vermeye başladı. Conte isimleri. Daha böyle yabancı bir isim ve işte Fenerbahçe'yi bilen bir Jesus, işte Conte, Mourinho kıvamında bir isim olarak ön plana çıkıyor. Burada şu anda bu mesele burada dönüyor. Ben bunun dışında çok fazla bir sürpriz, dördüncü, beşinci isimlerin gireceğini düşünmüyorum. Ben sanki hani Jesus'un açıklamalarından Hakan Safi tarafının daha böyle bir o tarafla sıcak ilişki içerisinde olduğunu hissediyorum.
1: Dün El Nassr'a şampiyon oldu. Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardı dedi.
0: Ne demek bu? Orada hikayeyi tamamlamak istiyorum
1: çok
0: demek.
1: Çok yüksek maliyeti var.
0: Hakan Safi vereceğim diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Benim böyle bir derdim yok diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Onu da göreceğiz.
1: Maldini açıklaması vardı Hakan Safi'nin bir de. Sportif ama direktör olacağı konuşuluyordu. Sonra dedi ki futbol elçisi.
0: İşte elçisi dedi, danışman dedi. Bence orayı da çok iyi anlatamadı. Biraz aslında vitrin yapıyor. Herkes vitrin yapar. Orada bir problem yok. Maldini konusunu söyledi. Ne peki yani? Maldini peki şimdi ne? Benim danışmanım. Resmi bir görev mi? O da değil.
1: Yok.
0: Gelmek istemiyor. Öyle böyle. Bence şöyle oldu Burak. Yani bu isim biraz öne sürüldü. Sonra işler arka planda değişmiş olabilir. Hazır şimdi bu isim de çıktı. Bundan böyle bu isim yokmuş gibi de davranmayalım yapıldı bence. Çünkü bir ismi söylüyorsan o zaman bunun bir görev tanımı da belli olur. Futbol aklı mı deniliyor? Hayır deniyor. Maldini anlatıyor. Milan'da yaptıklarını anlatıyor. Tamam da yani burada ne yapacak? Ne gibi akıllar verdi? Bence o iş biraz bir planlama yapıldı. İstedikleri gibi gitmedi. Ama şimdi böyle bir ses getirince de hani ya önce böyle söylendi. Bak onu bile getiremedi. Olmasın diye biraz Hakan Safi meseleyi yumuşatıyor. yumuşatarak bence eritiyor.

0: hoca ve oyuncularda da aynısı olabilir. Şu an Conte Jesus ismi konuşuluyor. Diğer
1: zaten
0: oyuncular
1: Burak belki şöyle bir durum.
0: Ve İsmail Kartal'a da dönebilir. Tek.
1: Dönebilir. Büyük problem şu. Şu an ne Aziz Yıldırım ne şey. Hakan Safi Fenerbahçe'nin başkanı değil. Anca şöyle olur. Hakan Safi için yol şudur bence. Bu oyuncular meselesi. Elit çok daha güçlü olması açısından söylüyorum. Alır. Saadettin Saran'la da anlaşır. Saadettin Saran'la anlaşır ki böyle bir şey kabul etmez de Saadettin. Hadi kabul ettiğini düşünelim. Yetki onda ya. Saadettin Saran'da ya. İmzaları Saadettin Saran atar. Birlikte o imzalar atarlar. Bağlayıcı olur. Buna da kimse müsaade etmez. Yani kalkıp da Aziz Yıldırım o zaman. Ya böyle bir şey olmaz yani. Elinin sıkıştığı nokta bence şu. Hakan Safi'nin önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Belki kendisi de anlatacaktır. Deniyor ki 3 tane adam indirecek. İyi de başkan ol resmileşmeden getirdi. Olamadı. Onları madara etmiş olacak. Ben getireceğim. Bunlar ben seçilemezsem Fenerbahçe armağan olsun. Belki Aziz Yıldırım istemeyecek. Ya bu iş bu kadar da bir şey meselesi değil. Basit bir konu değil. Buraları nasıl yöneteceğini ben de çok merakla bekliyorum.
0: Bir de hangi vasıfla oyuncuyu ikna edeceksin de buraya getireceksin?
1: Fenerbahçe başkan adayı olarak ben kim ikna gelirsem kolay kolay seni alacağım. Prensipte tamam denir. Ama kimse belli maddelerin altına da o kadar da kolay imza atmaz. Şu açıdan söylüyorum. Oyuncular da kendilerini bu noktaya doğru bağlayıcı isimlerin açıklanmasını isterler mi? Kesinleşmeden istemezler diye düşünüyorum. Onlar da bir strateji yaparlar ama Hakan Safi yapacağım diyor. Adam yapacağım derken kalkıp da hayır sen yapamazsın ne yapıyorsun diyecek halimiz yok. Bekleyip göreceğiz.
0: Peki ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
1: Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'a abone olmanı rica edeceğiz izleyenlerimizin. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşürüz. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Zira Türkiye Kupası şampiyonu da belli oldu. Şampiyon Trabzonspor 2-1 kazanmayı başarıyor Konyaspor karşısında. Aytekin Akay bizlerle beraber. Aytekin abi hoş geldin.
7: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kırmadığın için Aytekin abi. Her daim bizimle, özellikle Trabzonspor maç sonlarında yer aldığın için Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel görüntüler var şu anda yayıncı kuruluşta görüyorum. Evet. Polo Nuaccio'nun çocukları sahada. Sağda çok güzel bir coşku var. Vakayeme dans ediyor. Birçok şey var ama abi önce hislerini soracağım. Önce hislerini alabilir miyim?
7: Bir kere bu sezonun hakkı en azından bir kupaydı. Biz haftalardır bunu söylüyoruz. Trabzonspor ikinciliği, üçüncülüğü, şampiyonluğu, ikinciliği kaçırdı ama bu sezon en az bir kupayla kapatması lazımdı. Bir bakıma hakkını almış oldu. Yani ligden hakkını almış oldu. Bence belki ligde daha da iyisini yapabilirdi. Yani en azından bir tık yukarı çıkabilirdi. İkinci olup yine kupayı alabilirdi. Ama Fatih Tekke'nin başladığı işte sezon ortasına gelmişti biliyorsunuz önceki sezon. Geldiğimiz noktada Fatih Hoca kupalı antrenörlerden biri oldu. Trabzonspor Müzesi'nde Fatih Tekke'nin de artık bir kupası var. Biliyorsunuz Trabzonspor kupalara alışık yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş neyse kupa anlamında Trabzonspor'da onlar gibi onlara yakın. Bu anlamda kupaları oynayabilen, finalleri oynayabilen bir takım. Antalya'da tabii Trabzon'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan çok Trabzonspor'la Antalya'ya aktı gitti. Onlar bu gece oralarda eğlenirler ya da dönerler bilmiyoruz. Sağ salim Konyalılar da öyle sağ salim evlerine, memleketlerine dönsünler. Ama Trabzonspor büyük bir mücadele. Yani sezonun hani en iyi oyunlarından, en böyle güçlü diri oyunlarından birini oynadı diyebiliriz. Yani harikulade, olağanüstü, müthiş bir oyun demeyelim ama
6: doğru oyun mu deriz abi buna yani?
7: Evet, yani oynanması gereken oyunu oynadı. Bir kere şunu altını çizmek lazım. Genelde Trabzon maçı iki yarılarla sönük başlar. Gol yer hareketlenirdi ikinci yarılarda. Beraberliği yakalar ya da öne geçerdi. Şimdi bu sefer baştan işi sağlam aldı Fatih Hoca. Baskılı oynadı. İlk yarının zaman zaman topu golden sonra özellikle 1-0'dan sonra topu Konya'ya verse de oyunun kontrolünü kaybetmedi. Onana'nın kurtardığı tabi yani 3-4 tane pozisyon var. Aynı şekilde Konya Kalesi'de birkaç pozisyon kurtardı ama maçın belirleyicisi tabii Fatih Hoca'nın Savic'i dışarı alması doğru bir hamleydi. Oraya Ozan'ı monte etti. Folcarelli'yi geriye çekti. Olayı biraz daha erken oyuna katabilirdi. Çünkü bu Şahri de Trabzon'daki en iyi maçlarından birini oynadı. Pina zaten istim üstünde Pina yani Trabzonspor'un en iyi transferi.
6: Kesin.
7: Bu tarz sağ açık bek ama açık oyuncusu gibi oynayan oyunculara her takıma lazım. Hele hedefli takımlara lazım.
6: Hele Onuaçu'nuz varsa kesin lazım diyemez biz abi.
7: Yani Onuaçu'yu ortayı kesen yapan Muçi biraz sönük kaldı, arkada kaldı. Onluk pek bir şey olmadı ama Muçi biraz forvet arkalarında dolaşacak, serbest oynayacak bir oyuncu. Takım olarak Onana da kaleci de çok iyiydi. Hatta bu maçtan sonra Zubkov çok iyiydi, Onana çok iyiydi, Augusto iyiydi, Bouchard'ı zaten söyledik, Bibu zaten çok çok iyi.
6: Şahaneydi.
7: Evet, şimdi bu iş biraz farklı noktaya gitti. Bu kupa şöyle bir şey getirdi. Yani bu nasıl etkiler sezonu? Şimdi siz bunun dairesini yapmak zorundasınız. Çünkü taraftar bununla yetinmez. Trabzon taraftarı bununla yetinmeyecektir. Bunu yapabilen bunun daha fazlasını yapabilir düşüncesiyle yeni sezon için hedefli bir kadro isteyecektir. Bu da Fatih Hoca için de başkan için de hem iyi hem kötü oldu. Yani kupa tabii ki iyi oldu. Hı. Ama yeni sezona Trabzonspor böyle ilk 1 ile 4 arası bir hedef değildi. Yani şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak zorunda. Gidecek oyuncuları var. Gelecek oyuncuları var. Anlaştıkları var. Anlaşmak üzere oldukları var ama bu sezon bu kupayı hak etti. Yani zaman zaman futbol olarak hiçbirimizi doyurmadı. 4-5 maç dışarıda tutuyorum. Bir Samsun maçı, bir Galatasaray maçı. Birkaç maç daha var. Ama futbol olarak doyurmasa da en azından saha içinde kaldı. Oyunu tutmayı başardı. Geri düştü, beraberliğe koştu, öne geçti. Bir de biz sürekli sizin mecrada, başka mecralarda dedik ki Trabzon takımı kötü değil. Trabzon takımı kötü bir takım değil. Ya Fatih'in elinde kadro yok falan diyenler bu akşam yedek kulübesine baktılar mı bilmiyorum. Olay yedekti. Ozan yedekti. Vakame yedekti. Yani orada hani ekranda görünmeyen başka oyuncular da vardı.
6: Tabii.
7: O anlamda Trabzon takımı bu ligin hem genç birkaç oyuncu haricinde hem genç hem de potansiyeli bir takımı.
6: Göztepe'den sonra en genç ikinci kadro abi zaten.
7: Evet evet. Hem yani bu takım bu takım işte az önce söylediğim belki bir ikincilikte olsaydı harikulade bir sezon olmuş olurdu ama Sadır Şener Müzesi işte Şamil İkinci Müzesi'ne Trabzonspor bir lig kupası da bu akşam göndermiş oluyor. Bundan sonraki süreç tabii Dünya Kupası vesaire yeni sezon Avrupa Ligi başlayacak. Avrupa tabii Avrupa'daki takımların bu akşamki Trabzonspor'un kupayı alması Avrupa'daki takımların şeyini de değiştirdi.
6: Tabii.
7: Hani sıralamasını da değiştirdi. Çünkü sadece Trabzon için değil Beşiktaş başa Şehir Göztepe vesaire herkesin gözü buradaydı.
6: Tabii.
7: Trabzonspor Fatih Hoca Trabzonspor bir kupa hediye etmiş oldu.
6: Abi tabii ki birkaç tane soru hazırladım. Avrupa demişken istiyorsan Avrupa sorusuyla devam edeyim ama ondan önce bir sorum daha var. Avrupa'yı konuşuruz ama o soruya devam edeyim. Yani en son kupa yarı finali maçında sen şöyle bir cümle kurmuştun Aytekin abi. Demiştin ki Muçi şu attığı golle alır Trabzonspor bonservisini. Bugün alınması artık kesinleşti demiştin ki akıbeti böyle oldu. Peki Onana konusunda ne diyorsun abi? Yani Onana da bugün maçı belki de yani giden maçı çeviren adam oldu. Yani Onana konusunda seneye ne bekliyorsun abi? Muçi transferini nasıl yorumlarsın abi?
7: Muçi yani o dönem Muçi olsun mu olmasın mı diye tartışılıyordu. O da takımı finale taşıyarak siz alamayacaksınız bari bonservisini ben alayım dedi. Yani final golünü attı. Bugün her ne kadar ortalıkta gözükmese de Muçi de bu sürecin en başarılı oyuncularından biridir. Yani Trabzonspor'da çok oyuncu takıma katkı verdi ama tabela katkısı anlamında Muçi 1'di. Onarçı Muçi 1-2'dir.

0: Anayı'da bu Onanay'da ben çok eleştirenlerden biri olduğum için eleştirdiğimi de söyleyeyim, yazdığım yazılarda söyleyeyim, inkar etmem. Çoğu maçta yani böyle biraz ya Türkiye'ye alışmadı şu bu, o tür bahaneleri söylemeyeceğim ama daha çok laç davrandığı maçlar oldu ama istediği zaman iyi oynayabileceğini gösterdi. Bu akşamdan sonra ne olur? Yani çok ekstrem bir şey olmazsa Onana devam etmez diye tahmin ediyorum.
1: Yani zaten çok yüksek bir maaşı da var. O yüzden de o da çok çok zor bir transfer.
0: 5 ve üzeri maaş verirseniz oynar. O da Trabzon o takım içi dengeleri bozmamak adına oralara çıkmayacaktır. Zaten Muçi'nin maaşı, Onaç'ın maaşı, Savic'in maaşı çok tartışıldığı için o denge bozuldu mu İpino çok kaçacaktır. Bu anlamda Onaç'a devam etmez diye tahmin ediyorum. Trabzon bir kaleci alır bu sene. Ama Onana da Trabzonspor'un kupa yolculuğunda önemli aktörlerden biriydi.
1: Kesin katılırım abi. Avrupa sorusunu soracağım. Yani tabii ki bugün kulübedeki önemli isimlere değindin biraz önce. Aytekin Aka ile beraberiz. Bu arada hatırlatalım dinleyicilerimize. Aytekin abi, şimdi tabii ki Avrupa Ligi playoff turundan Trabzonspor katılacak. Yani playoff heyecanını yaşayacağız. En kötü ihtimalle konferans ligi olacak. Yani Trabzonspor ne Avrupa'da, bu kesin. Şunu soracağım abi. Bir tık daha derin bir kadro mu olur? Hedef yükseldiği için, yani mesela diyelim ki Trabzonspor bonservisi bu sezon 30-35 milyon euro harcayacaktı diyelim. Bu durumla beraber, Avrupa ile beraber bu rakam artar mı? Veyahut da ne kadar para harcanacak bonservisi? Trabzonspor'un ana hedefi ne olacak? Yani velev ki Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak ve gidebildiği yere kadar gitmek mi? Konferansta kupa adaylarından birisi mi olmak, yoksa ligde şampiyon olmak mı olacak? Yoksa hepsi mi abi? Bunları merak ediyoruz.
0: Yani Trabzon hangi hedef varsa onu kazanmak ister. Doğasında bu var. Formasında, armasında, tarihinde, hikayesinde bu var. Yani lig şampiyonluğu hedefiyle tabii ki lige başlar. Yani siz Trabzon'da biz lig üçüncüsü olarak lige başlıyoruz dediğiniz zaman sizi başkan gönderir. Başkanı da gönderirler. Herkesi gönderirler. Lig hedefi olur. Lig şampiyonluğu hedefi zaten olmak zorunda. Hele Trabzon'un tarihine baktığınızda bir sezon önce kupa kaldırıp bir sezon sonra şampiyonluğu oynadığı çok sezon vardı. 92-93'ler, 2003-2004-2005 sezonları. Yani bir sezon önce kupayı almış, sonraki sezon şampiyonluğu oynamış ya da şampiyon olmuş. 2022'deki şampiyonluk da buna benziyor. Kupada da bazen arkadaşlarla ve basındaki dostlarım da bunu tartışıyoruz. İlk ikinciliğini kupada tabii ki güzel olsun, müzede kupa olsun ama Şampiyonlar Ligi benim en çok sevdiğim lig, yani futbol severler gibi, sizin gibi, bizim
1: tabii
0: gibi.
1: Tabii.
0: Orası futbolun Hollywood'u gibi bir şey. Ayrı bir dünya, ayrı bir seviye, ayrı bir heyecan. Yani Türkiye Kupası için Antalya'ya gitmeyiz ama bir Şampiyonlar Ligi maçı için Antalya'ya değil Afrika'nın herhangi bir yerine de gidilir yani. Orasını ayrı ayrı, oraya ayrı bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi olmazsa tabii ki UEFA'da Trabzonspor hedefli kadro kurmak zorunda. Burada birkaç sıkıntı olur. Ne olur? Galatasaray'da, Samsun'da gördük bunları.
1: Lige dönüşlerde mi abi?
0: Evet, zor. Türk takımları böyle. Türk takımları biraz nazlı takımlar. İngiliz takımları, İtalyan takımları gibi güçlü, dirençli, fizikli, duygusuz takımlar değil. Türk takımları aman çok yoruldum. Avrupa bizi çok yordu. Ligde maçımızı ertelendi. Şimdi Trabzon'u bu sorunlar bekliyor. Zaten bitirdiğimiz sezonu Trabzon böyle işte yani futbol oynamadan, az futbol oynayarak, futbolun o güzel tarafını göstererek oynamadı. Ama sonuç almasını bildi. Sonuç alan bir takım oldu. Kazandı. Sonuçta kupayı kazandı. Ligi de fena olmayan bir yerde bitirdi. Bunlar kimisi başarı görür, kimisi görmez ama Fatih Tekke'nin ciddi ilk sezonu için başarı olarak söylememiz lazım. Avrupa'ya gelirsek tabii ki Avrupa kadrosu, siz kadro kurarken Avrupa'ya iyi bir kadro koyayım. Galatasaray örneğine bakarsak Galatasaray bunu yapıyor zaten. Alternatifli, bol alternatifli bir kadro kuruyor. Hem lig hem Avrupa'ya götürsün, rotasyona müsait olsun diye. Bu sene Trabzon'un elinde kadrosundaki bazı oyuncular gidecek. İşte Olay, Augusto, Zubko gibi

0: oyuncuların gittiğini biliyorum.
1: Bunları bir kez daha soralım. Olay nereye gidiyor abi? Kaç paraya gidiyor? Bunun bilgisini alabilir miyiz abi?
0: Olay İngiltere'ye gidecek de fiyatını bilmiyorum ama İngiltere'de büyük kulüplerden birine gideceğini biz biliyoruz. Ama Augusto'da şehre gidecek. Ona zaten dönecek Manchester'a. İngiltere'ye dönecek. Kiralıktı. Ona şu zaten var ama Trabzon'un ön tarafını kanatlarına zenginleştirmesi lazım. Özellikle hücum hattını, Vakame de olmayacak. Vişka da yok. Hem bir genç, biraz daha da gençleşecek. Biraz daha da oyuncu katacak. Yani sadece 3-4 oyuncu değil. Belki Trabzon'a 3-4 oyuncu lazımdı. Şimdi Avrupa'da da olacağı için 7-8 oyuncu, hele 4'ü 5'i garanti oyuncu olması lazım. Hani genç bulalım, scout, Trabzon'un scout ekibi çalışıyor, çok da çalışkan bir ekibi var, şeyde biliyorlar, dünya futbolunda iyi takip ediyorlar. Onlar hazır oyuncu bakıyorlar, gelecek vadeden oyuncudan ziyade hazır oyuncu bakıyorlar. Çünkü Trabzon artık bu sezon için, yani başlayacak 2 ay sonra başlayacak yeni sezon için, yani 7-8 kulvarda mücadele edecek.
1: Doğru.
0: Ligde, kupada, Avrupa'da kendi içinde, dışında zorlu bir süreç bekliyor. Fatih Hoca için bu başlayacak sezon mutlaka konuşuruz. Bitirdiğimiz sezondan daha zor olur diye.
1: Aytekin abi çok kısa böleceğim şimdi. Ulay İngiltere dedin. Zubkov ve Augusto nereye gidiyor peki? Yani
0: verilecek ama Avrupa'daki kulüpleri onları bilmiyorum ama çünkü başkan bir kasa yapması lazım. Kasa yapmazsa sezona başlayamaz. Yani oyuncu, elindeki oyuncuları değerli medyanın üzerinde satıp kasaya para koyup oyuncu alacak. Başkana salacak. Başka bir şansı yok. İki oyuncu için de ön anlaşmalar, üç oyuncu için de ön anlaşmaların yapıldığını biliyorum.
1: Yani bugünün flash haberlerinden bir tanesi bu. Ulay'ı, Augusto, Zubkov değil mi abi?
0: Evet.
1: Ön anlaşmalar var. Ona rağmen en azından bugün Zubkov'dan, Augusto'dan iyi performans gördük abi.
0: Kesinlikle. Şimdi taraftar Zubkov'u çok eleştiriyordu. Gitsin kurtulalım diyordu. Şimdi bu akşamdan muhtemelen gitsin diyenler, ya gitmesin ya, kalsın.
1: Evet.
0: Buşari için bunu nereden buldular? Bu çocuktan Trabzon'da 100 tane var diyenler şimdi diyor ki sakın Buşari'yi göndermeyin.
1: Evet. Gerçekten öyle abi, bu arada yüz katılırım yani.
0: Ya son 1-2 ayda bu şahane müthiş. Fatih Özen dediği gibi çıktı.
1: Vivo da çok iyi abi.
0: Vivo
1: da ilk geldiğinde çok kötüydü.
0: Kötüydü de biz de dedik ya bu yere basamıyor, koşamıyor, yeri kaybediyor. Nereden bular şimdi? Ya biraz işte o alışıyorsun. Takıma alışmakla da ilgili bu. Yani siz de radyoya bugün başlasanız bir yabancılık çekersiniz.
1: Kesin. Ama
0: 1-2 ay, 3 ay sonra radyonun sahibi gibi olursunuz ya.
1: Çok katılırım. Çok güzel bir yorummuş. Abi peki Mustafa Eskerilaç hakkında da bir yorum alayım son olarak abi. Yani milli takıma seçildi Mustafa. Yani turnuva sonrasında çok iyi bir performans sergiler vesaire. Çok oynar, denk gelir vesaire. Sakatlıklar olur vesaire. Ana planda olur diye düşünelim mesela Mustafa'yı. Büyük bir bedel gelirse o da satılır mı?
0: Ya Mustafa Trabzon'da kalır. Çünkü yerli oyuncu da lazım. Siz işte yabancı kuralı da var. Yerli oyuncunuz takımın içinde olması lazım. Bu anlamda ben Mustafa'nın kalacağını düşünüyorum. Bir takım performansı eğer geniş kadroda değil, o dar kadroda olursa, olabilirse. Çünkü bir geniş kadro var, bir de orada dar kadro açık.
1: Tabii 9 oyuncu elenecek abi, doğru.
0: Evet, şimdi o dar kadroda mı kalacak yani yoksa o geniş kadroda misafir mi, onu göreceğiz ama Mustafa şekilde yedekte olsa değerlendirilebilir milli takımda.
1: Kesin olmalı bence, çok mevkiyi yedekleyebilir, hem merkez hem sol ön, hem sol bek hem sağ bek, her şeyi oynuyor abi adam.
0: Joker gibi bir oyuncu, evet, ama en iyisi onu hücuma dönük oynatmak, yani savunma yapan Mustafa değil, hücum oynayan Mustafa daha çok katkı verir.
1: Peki. Aytekin abi çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Dinleyicilere saygılar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Biraz sonra Muhammed Furkan Uzun'a gideceğiz. Tabii ki kupa töreni şu anda gerçekleştiriliyor. Oyuncular madalyalarını alıyorlar. Onu da söyleyelim. Sıcağı sıcağı tabii ki açıklamaları sizlere vereceğiz. Muhammed Furkan Uzun'a bağlandıktan sonra... Şu anda
2: hem spor bakanımız hem Türkiye Futbol Federasyon Başkanımız da ödülleri veren konumdalar, oradaki kürsüdeler, onu söyleyelim. Bu bilgileri de aktarmış olalım. Bütün dinleyicilerimiz için birazdan Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraber olacak. Kendisiyle de tabii ki Trabzonspor'un bu zaferini konuşacağız. Bütün detaylara değineceğiz. Kendisiyle de birçok programda zaten bağlantı gerçekleştiriyoruz. O da müsaitse tabii ki yayını alırız. Onunla da sohbet etmek çok çok büyük bir keyif. Tıpkı Aytekin abiyle sohbet etmek gibi. Muhammed Furkan Uzun da şu anda muhtemelen evet müsaitmiş şu anda. Onun da sesini alabildim. Ses de temiz geliyor. Abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk, merhaba, yayınlar.
1: Öncelikle tebrik ediyorum.
3: Evet, gerçekten buna yani Trabzonspor camiasına hakikaten bu ihtiyacı vardı.
1: Hisler nasıl abi, hisler nasıl? Her şeyi konuşacağız da hisler nasıl, durum nasıl, ortamda keyif nasıl şu anda?
3: Ya şöyle, ben gidemedim oraya. Çünkü bayram öncesine denk geldi, çok uçak otobüs geldi, yer bulmak çok zordu. Ben gidemedim. Evde yaşadım heyecanım. Hakikaten güzel, ama tabii oradakiler için duygular, hisler çok daha başkadır. Yani işte çeşitli yerlerden gelerek oraya gidenler için. Çünkü bir dünya insan Trabzon'da
1: İstanbul'da
3: gitti. Çünkü ben hakikaten Trabzonspor için bu maç da hiç temelli bir maçtı. Çünkü şöyle, maçın oynandığı şehir Antalya, Konya'ya 3 saat uzaktır bir şehir. Konya, bu taraftarlar oraya 3 saatlik yolla geldi.
4: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Dakika ve skor devam ediyor.
3: Trabzonspor taraftarı da Trabzonspor taraftarı ise yaklaşık 15 saatlik yoldan kalkıp geldiler o maça. Gittiklerinde de hakikaten kötü havaya gördüler. Şehrin merkezi alınmadılar. Çeşitli farklı davranışlarla karşılaştılar. Dolayısıyla Trabzonspor'un maçı kazanması gerekiyordu. Ve kazandı.
1: Valla kesinlikle öyle. Peki tabii ki birçok şeyi yapacağız. Hatta normalde böyle gazetelerde 10 üzerinden puan vereceğiz oyunculara. Yani bugünkü performanslarına puan vereceğiz. Hatta ilk başta bunu yapalım istiyorum. Bugün bir farklılık olsun. Kupa özel olarak 10 ana kaç puan alır abi 10 üzerinden?
3: Ya bence şöyle söyleyeyim. Türkiye Kupası'nı kazandıran isim bence Onana'ydı. Totalde bakarsak. Çünkü Samsun maçındaki kurtarışlarıyla bence Trabzonspor'u kupayı kazandı. Ama bugün için sorarsam bugün ben Onana'ya 8 derim. Hatta 9 diyebilirim.
1: 8.5 dedik o zaman. 8 mi 9 mu abi?
3: 8-9 diyelim ya.
1: 9 diyelim. 9 diyelim. Savunmanın dörtlüsünü soruyorum. Pina, Vivu, Savic, Mustafa. Sıra sıra puan alayım abi.
3: Pina çok iyiydi. Pina'ya 9 diyorum. Savic bence belki kötü olarak nitelendirilebilecek bir oyun oynadı. 7 diyebiliriz.
1: Tamam.
3: Vaybu ayrı bir paylaşmak lazım. İlk gol, ilk o pası inanılmaz bir pastı bence.
1: Evet.
3: Golü başlatan pas, ben 9 diyorum. Hatta 10 diyorum Vaybu ya. Mustafa Eşkeller de iyi oynadı. Mustafa'ya da 8 diyorum.
1: Mustafa'ya da 8 dedin. Orta alana geçeceğim ama geçmeden Ozan Tufan'ı da sorayım. Bari en azından bugün savunma hattında da gördük. O yüzden orada sormamda bir sakınca yok herhalde.
3: Puan vermeden de şunu söyleyeyim. Hakikaten bence bu sene müthiş bir performans ortaya koydu. Ve Dünya Kupası'nda olmayı %100 hak eden bir oyuncuydu.
1: Evet.
3: Bunlar da çok duygusal bir konuşma yaptı. Bu kadar yıldır oynuyorum ama ilk defa kupa kazandım dedi. Hakikaten dalgalanmalar yaşayan bir futbolcuydu. Bursa Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi. Bursa Spor, Fenerbahçe, Hull City, tekrar Alanya Spor vesaire dalgalanmalar yaşadı falan. Ama çok iyi toparladı. Son bir yılda müthiş oynadı. Bugün de yani mevkisi olmayan bir buluşturmadı. Çok az oynadı tabii çıkınca. Ve hakikaten hatasız oynadı belki. Dolayısıyla maçın en iyi oyuncularından biri olarak değerlendirebilir mücadele olarak. O zaman Tuzak da ben 8 puan veriyorum.
1: Peki orta alana geçeceğim şimdi. Bouchard'ı soracağım, Folcarelli'yi soracağım ve Muçi'yi soracağım.
3: Sen Bouchard'ı sormadan önce ben maçın oyuncusunu söyleyeyim mi, yoksa sorduktan sonra mı?
1: Onu biraz bir tut abi. En azından puanları alalım. Ondan sonra maçın oyuncusu sence kimdi diyeceğim abi.
3: Tamam, o zaman Bouchard'ı 9.5.
1: Tamam. Yani şimdiden al. O zaman o yorumu da alalım. Şimdiden tabii ki o spoiler'ı herkes aldı ama neden Bouchard'ıydı maçın oyuncusu abi?
3: Ya Bouchard'ı Yani bence hakikaten günün en iyi oyuncusuydu. Çok iyi oynadı. Çok iyi oynamasından ziyade

0: de çok iyi mücadele etti. Hem çok iyi oynadı hem çok iyi mücadele etti. Ve hakikaten bugün onu ilk 11'den çıkarsanız veya işte oyundan çıkarsanız Masek'te de değişebilir ama hakikaten olağanüstü bir mücadele oldu. Oyun olarak da hem çok hızlı bir oyuncu hem çok böyle ikili mücadelerde başarılı bir oyuncu. Fakir de sezon başında o transfer olduğunda bu sefer takıma katıldığında şöyle bir ifade kullanmıştı. Sakat olmasa 20 milyon euro veya sakat olmasa alır edeceğimiz bir oyuncu değil demişti. Hakikaten de bu konu ortaya koydu. Yani neden Fatih Hoca'nın enteresan bu kadar güvendiğini gösteren bir performansını uzattı. Ben yeni sezonda Trabzonspor takımında çok fark yaratacağını düşünüyorum. Gerçi zaten son 1-2 aylık periyotta hakikaten fark yarattı. Oynadığı maçlara bakarsak son 2 aylık döneminde hakikaten bütün maçlarda iyi oynadığını söyleyebiliriz. Ve bugün de bugüne bence Trabzonspor'daki en iyi maç oyundu.
1: Olabilir. Bugün hakikaten ben de yani gözümün pasını sildi derim. Folcarelli ve Mucci'yi de sorayım. Hazır yanlarında oynayan kişileri.
0: Mucci bence o kadar iyi değildi. Mucci'ye de Saric'in olduğu iyiydi diyorum. Folcarelli bence çok iyiydi. Hem foller aldı hem foller yaptı. Bunun dışında hatasız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Folcarelli'ye de kolayını dokunuyor.
1: Peki kanatlara geçeceğim. Zubkov ve Augusto'yu soracağım.
0: Augusto bence o da yeteri kadar iyi değildi. Ona da 7 diyorum. Zubkov zaman zaman çok iyiydi. Özellikle maçın ilk yarısında bence Zubkov olduğunu hatırlatan bir performans imzattı. Maçın ilk yarısında çok iyiydi. İkinci yarı biraz daha böyle dalgalandı ama genel olarak arkadaşlar ona da 8 diyorum.
1: Peki tabii ki bugün iki golün ismi Paolo Nacho'yu da sormadan etmeyeyim.
0: Ben şimdi Benjamin'e 9.5 dedim ama ona 10. Ama maçın adamı bence Benjamin. O ayrı bir konu.
1: Ona aç 10 puan alır ama 9.5 da Bouchard'dır maçın adamı. Doğru muyum abi yorumda?
0: Kesinlikle. Ya ona aç hakikaten çok enteresan bir golcü. Yani 2 metre boya sahip bir oyuncu. Ama yani fizik kurallarına aykırı goller.
1: Abi o gol neydi ya? İnanamadım yani burada. Ben de dakika skorda golü anlatırken çığlık attım burada yani.
0: Hakikaten bunun benzerini yine o gün de seninle konuşmuştuk. Karagümrük maçında da attı. Rovaşa'da da atmıştı.
1: Abi o neydi? O bence zaten şey en iyi goldü bence bu arada.
0: Yani dolayısıyla hakikaten enteresan bir oyuncu. Bazı Trabzonspor taraftarları ona açıyor. Bazı eleştirilerde bulunuyor. Çok ağır kaldı konusunda ama zaten ona açıyor. Ağır kalmasa alamazsınız onu. Çünkü hem bitiriciliği çok iyi hem de belki bazı defoları olacak. Yani bir futbolcu düşünün. Hem bitiriciliği çok iyi olacak hem de işte hızlı olacak. Yani Madrid oynar. Marcelo'nun oynar. Size gelmez ki.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla ona açıyor tabii ki bazı defoları eksileri olacak ama artıları eksilerinden çok fazla. Müthiş bir bitirici.
1: %100.
0: Bu sene Trabzonspor takımı da tabii ki Trabzonspor takımı olan şunlar çok daha iyi golcüler bulabilir. Ama takım içerisindeki o etki bambaşka bir şey. Aynı şey onlar için de geçerler. Çok daha iyi golcüler bulabilirsiniz ama takıma o etkisi, o duygusu, o sirayeti bambaşka bir şey. Ona başlıyor hakikaten bugün bir sene baktığınız zaman Galatasaray'ı attı, kazandırdı. Fenerbahçe'ye yine goller attı. Beşiktaş olsun da atamadı ama daha önce atmıştı. Yani bu sene Trabzonspor'da hakikaten çok arkadaşlar sundu ama genelde de Trabzonspor kariyeri bence başarılı. Büyük maçların hepsinde gol atan ve büyük maçları kazandıran bir yapıdaydı. Dolayısıyla Trabzonspor hakikaten çok iyi bir karaktere sahip.
1: Kesin yani, katılırım.
0: Sezon başında bir kemik kopmuştu. Fenerbahçe Trabzonspor'u mağlup ettiği zaman şöyle bir vakit anlamıştı. Savic onlara ve Anarço'nun karakter özellikleri sezon sonunda Trabzonspor'u bambaşka bir noktaya taşıyabilirdi.
1: Doğru.
0: Bugün baktığımız zaman karşı karakterine öyle oldu. Savic onlara.
1: O zaman burada şu anda gitmesi ihtimalinin en yüksek olan kişiyi soracağım. Yani Onana'nın bir sene daha kalma ihtimali var mı? Küçük de olsa böyle bir ihtimal var mı? Yoksa abi imkansız mı diyorsun?
0: Kalmak istediğini biliyorum. Öyle söyleniyor. Yönetim de onu tutmak istiyor. Mutlaka bence bir sene daha kalmalı. Çünkü ona dediğim gibi onlardan çok daha iyi kaleciler bulabilirsiniz. Yani bugün mesela atıyorum ne bileyim işte Manuel'in o yere getirebilirsiniz. Ama onun anın yaptığı etkiyi yapmayabilir. Hem karakter olarak hem performans olarak. Hakikaten çünkü mesela Uğurcan Tekin baktığınız zaman en çok parametrede onlardan iyi bir kaleci. Ama geçen seneden kıyaslıyorsak takım içerisinde böyle bir etkisi yok. Hatta şampiyonluk sezonunda bile bu kadar etkisi olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla çok daha iyi kalecilerle çalışabilirsiniz, transfer edebilirsiniz. Ama takıma bir oyuncunun takıma etkisi çok bambaşka bir şeydir. O yüzden de onlara hakikaten Trabzonspor takımına çok eksik yapan bir oyuncuydu. Mesela hatırladığım bazı örnekleri vermiştim.
1: Lütfen.
0: Fenerbahçe maçında, Kadıköy'deki maçta bir kod kırmızı karttan sonra galiba takım arkadaşları etrafında topladı. Orada bir konuşma yaptı. Sonra 0-0 biten Galatasaray maçında 80. dakikada Fatih Hoca'nın yanına gitti. Orada bir konuşma yaptı hocam. Hatta

proje bunu sorumlusu buradan burada onlarsızla bir süreli bir aktifler bir konusu yaptık dedi. Sonra Başakşehir, ligdeki Başakşehir Kupa'daki gençler video maçında takım Brown kazandı gitti orada oyun arkadaşına Brown da şöyle şöyle kullan diye fikirler verdi. Yani sahil içerisindeki bir akil adam gibi bir rol üstlendi. Bundan da ziyade çok sempatik, pozitif bir karakter. Takıma da olumlu etki yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla da hakikaten bence mutlaka bir yıl

0: Augusto ve Zubkov'un da gideceğine dair bilgi aldığını söyledi. Yani ne düşünüyorsun? Sen bunun paralelinde nasıl bilgilere sahipsin? Görüşün nedir bu konularla alakalı?
1: Bir de alabilir miyim?
0: Tabii ki. Ulay'ın İngiltere'den iki tane talibi olduğunu ve beklentinin üzerine bir bonservis bedeliyle gideceğinin bilgisini aldığını söyledi. Zubkov ve Augusto'nun da takımını bilmemekle beraber sezon sonunda ayrılacağını söyledi. Yani bugünden itibaren ayrılacağını söyledi. Bunları sen de duydun mu? Veyahut da böyle bir durum neye yol açar? Senin duyumların ve düşüncelerin bu konu hakkında nelerdir abi?
1: Sadece ben olay konusunda şunu söyleyeceğim. Yani çok yüksek ihtimalle bugün Trabzonspor forma sahasında bir son maçını oynadı. Hı-hı. Ama tabii diğer oyuncular için aynı şeyleri kullanmak, biraz kesin konuşmak yanıltabilir. Fakat Felipe Augusto'nun da Benfica'nın radarında olduğunu tabii ki biliyoruz. Bu aynı şekilde ama hani bunlar için, bu oyuncular için kesin ifadeler kullanmak sürpriz olabilir. Fakat Sayın Başkan geçen gün katıldığı canlı yayında şöyle bir ifade kullandı. Bu sezon yaptığımız transfer harcamasını sadece bir oyuncumuzun statüsünden çıkarmak üzereyiz dedi. Burada işaret ettiği oyuncu olaydı. Yaklaşık herhalde 30-35 milyon euro'luk bir transfer teklifinin söz konusu olduğunu düşünebilirim. Dolayısıyla dediğim gibi olayın bu sezon üzerinde Trabzonspor'un son maçını öğrendiğini söylemek yanlış olmaz. Tabii ki başka ayrılan oyuncular da olacaktır. Ayrılığa en yakın işin olay olduğunu söylemek doğru olabilir.
0: Peki olay 30-35 civarı gibi, tabii ki bunun sinyalini aldığımızı ifade ettin ama olay ve Zubkov'dan bonservis beklentisi ne kadar? Yani onu sormak istiyorum abi.
1: Bence Trabzonspor olay ve Zubkov'un satışından en az 40 milyon euro kazanacak.
0: Yani Zubkov 10-12 diye mi değerlemeliyiz?
1: Yani normalde piyasası bu şekilde ama bu sezonki performansına bakarsak hani 10-12 milyon euro eder mi? O soru işareti. Hmm. Dolayısıyla ben olayı 30 konuda 10 üzerinden değerlendiriyorum.
0: Tamam. Felipe'ye ne deriz?
1: Felipe bence yani en az 15 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a kazandırır. En az 15 milyon euro Trabzonspor'a kazandırabilecek mi?
0: 15 istersiniz. Tamam, mantıklı. Peki o zaman son olarak da şunu soracağım. Trabzonspor Avrupa Ligi'nde tabii ki playoff oynayacak veyahut da tabii ki istemeyiz ama olası mağlubiyette Konferans Ligi'nde gruplarda yer alacak. Yani Avrupa'daki hedef ne olur sence Trabzonspor'da? Son olarak sorularım da bu şekilde. İki turnuvada da hedef neresi olması lazım abi?
1: Trabzonspor uzun yıllardır Avrupa'da başarıya uzak kaldığı için tabii ki Avrupa'da çok ciddi hedeflere bir sezonla ulaşması mümkün değil. Bugün Aston Villa takımı dahil bile Avrupa Ligi şampiyonu olurken öncesinde çeşitli organizasyonları tecrübeler yaşadı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde şampiyonluk veya Konferans Ligi'nde şampiyonluk demek yanıltıcı olabilir. Ama Trabzonspor gibi bir takım Avrupa'da artık en azından kışın görmesi gerekiyor. Sonbaharı kutları görmesi gerekiyor. Dolayısıyla Trabzonspor için bence hedef artık Avrupa Ligi'ni kutmak edilirse lig etabını tutarıp ligde son ilkbahar kısmına geçiş yapar. Konferansı edilirse de çevirebilir. Yani normal bir şey. Konferans liginde de en az dediğim gibi yine aynı şekilde bir Samsunspor'un yaptığı başarıyı yapmalıdır.
0: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarından kaynaklı.
1: Rica ederim dostum. Ben teşekkür ederim. Yeniler dilerim.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi. Tabii ki oyuncu açıklamalarına geçelim. Sahada şampiyonluk sonrasında oyuncuların neler söylediğine geçiyoruz.
2: Ligde de şampiyon olmayı çok istedik ama her şeyimiz kısıtlıydı. Oyuncu kadromuz kısıtlıydı. Sakatlıklar yaşadık. Bugün de keza öyle. Savic'in bir sakatlığı vardı. Yerine ben girdim. Ama önemli olan kazanabilmekti, finali alabilmekti. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz şehrimize bu kupayı verebildiğimiz için. Gerçekten benim de kupam. Gerçekten şaşkınlık içindeyim yani. Onca yıldır oynuyorum. İlk defa bir kupa kaldıracağım ve çok mutluyum. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Çok teşekkürler Uza. Röportajlarımıza devam.
4: Yeni gelecek olanlar olabilir. Ama önemli olan bu forma altında

0: bu renkler altında, bu arma altında gerektiği gibi mücadele etmek. Elhamdülillah bu sezon bana inanmıyorlardı. Geçen sezondan daha iyi olacağını söylemiştim sezon başında. Sokakta insanlar beni durduruyor, evde babam soruyor. Yakan bırakmıyorlar. İnanmıyorlardı bana. Biraz umutsuzlardı. Ama elhamdülillah çok güzel bir sezon geçirdik. Daha da iyisini yapabilirdik. Bu sezonu kupayla kapatmak muhteşem oldu. Önümüzdeki sezon şimdi hedefimiz. Daha iyi ne yapabilirsek inşallah daha iyisini de yapacağız. Takım arkadaşlarının ayaktan sağlık. Hepsini tebrik ediyorum. Kaptanıma bırakıyorum sizi.
1: Teşekkürler Mustafa. Hemen kaptanla devam edelim. Öncelikle tebrik ediyoruz. Bir kaptan olarak öncelikle bu kupayı kazanmak neler hissettiriyor ona?
2: I feel very happy, excited. I think we deserve this year to win this cup because we gave our hearts, we gave everything we had with our coach, and really I'm really emotional to see all these people happy celebrating with us, and we deliver this trophy to city of Trabzon, to all Trabzon people all around the world.
3: Bu kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Gerçekten çünkü kalbimizi koyduk bu sene. Uzun bir sezon oldu. Hocamızla birlikte, taraftarlarımızla birlikte bu insanları, bu denli mutlu edebilmek bizi de çok mutlu ediyor. Bu kupayı Trabzon şehrine, Trabzon insanlarına ve bütün dünyadaki Trabzonspor taraftarlarına armağan ediyoruz.
1: Kaptan olarak gelecek sezon öncesi hem Avrupa hem lig için neler söylemek ister taraftarlara?
2: I think we have very important goals in front of us. Now we have secured Europe and it's going to be a very important opportunity for our young players to go and to show themselves in Europe. And also I would like to say that I'm very happy for our coach because he is first of all big fan of Trabzonspor. He's living Trabzonspor all day and night, and I'm very happy about him because he's an amazing person, amazing coach, and so especially I'm happy a lot for him.
3: Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek bizim için çok önemli. Tabii ki önemli hedeflerimiz var. Genç oyuncularımızın kendini gösterebilmesi için çok önemli bu Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek. Bizim adımıza da çok mutluyuz. Ben ayrıca hocamız için de çok mutluyum. Çünkü kendisi çok büyük bir Trabzonspor taraftarı. Trabzonspor'la yaşıyor, hayatını Trabzonspor'a adamış birisi. Dolayısıyla onun da bu kupayı kazanmış olması, onu da böyle mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor. Ve ayrıca tabii ki bütün taraftarlarımız adına ve tabii ki de hocamız adına çok mutluyum.
1: Çok teşekkürler. Thank you very much.
4: Kupa kaptanların ellerinde havaya kalkacak.
5: O mağlubiyetler için tekrar çok onları yorduk, üzdük. Haklarını helal etsinler. Bu artık yeni bir başlangıç bugün. Ben başta Fatih Hoca'yı, ekibini, oyuncularımı, hepsini gözlerinden öpüyorum, sağ olsunlar. Buraya gelen tüm taraftara çok teşekkür ederim.
1: Başkanım, bu kupa gelecek sezon için yeni müjdeler getirir mi?
5: Getirir.
1: Teşekkürler.
6: Gerçekten.
1: Evet, röportajlarımıza devam edeceğiz. Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam, önce bir değerlendirmenizi isteyeceğim ama tabii ki hayaliniz ilk kupa geldi. Neler söyleyeceksiniz?
7: Ya gördüğünüz gibi ilk yarıda oyun olarak her şeyle biz üstündük ama ikinci yarının başında oyun penaltıyla bence Konya'ya çok yaklaştı. Sonra bize nasip oldu. Onları da tebrik ederim. Yani bugün onlar da çok istediler. Ya dedim ya flaşlar. Ya buraya çok uzaklardan gelen, Trabzon'da kalkıp gelen kim çok insan biliyorum. Onları buradan üzgün göndermek hiç istemediğim bir şeydi. Allah'a çok şükür. Rabbim lütfetti. Allah'a hamdolsun. Biz bu sene genel hatlarıyla, bu ekiple, bu kadroyla, tüm her şeyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Ailelerimize öncelikle teşekkür etmek lazım. Başkanımız bu konuda gerçekten bize iyi koşullar sağladı. Ona teşekkür etmek lazım. Yönetim kurulumuz, koşullarımız, çalışma rahatlığımız çok iyiydi. Problemler olmadı demiyorum ama genel hatlarıyla yani şu armaya tarihinde bu kadroyu söylemişim zaten. Hiç unutamayacağımı söylemiştim. Benim geçti çünkü çok değerli şeyler yaptılar. Camiamız hayırlı olsun. Konyaspor'u da, yani Konyaspor'u da hiç tebrik etmek lazım. Çünkü bence kupaya onlar da yaklaştı oyun içerisinde. Penaltı olmuş olsa kupaya onlar daha yakın gibi gözüküyordu. Onları da tebrik ederim.
6: Hocam Trabzonspor'la bu kupayla birlikte hayallerinizin ilk adımını attınız. Bundan sonrası gelecek diyebilir miyiz?
7: Ya benim kariyerimde çok kupa var. Allah'a hamdolsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler bana nasip oldu bireysel, ama hoca olarak bu ilk. İnşallah devamı gelir. Tabi hedefler çok büyük. Trabzonspor gibi camialarda her kupaya adaysınız ama bu sene özelinde belki seneye de bazı sorunlar yaşayacağız. Bunlar bizim gibi yapılanma dediğimizde bu işler bence bu sene çok iyi geçti. Ama benim adıma da ilk kupam, başkanımızın da ilk kupası yanılmıyorsam. Dolayısıyla ben tabii ki çok mutluyum ama en önemlisi benim için buraya gelen taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. İnşallah diğer Konya taraftarda kazasız belasız evlerine herkes ulaşır. Yani bence hak ettiğimiz bir serüvendi bu. Hikayeyi tamamladık, çok şükür.
6: Hocam çok teşekkürler, başarılar diliyoruz. Evet,
8: evet tabii ki oyuncu röportajlarını, flash röportajlarını ve tabii ki şampiyon teknik direktör Fatih Tekke'nin de açıklamalarını sizlere dinlettik. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu oldu. Konyaspor karşısında 2-1 kazanarak tabii ki sahadaki flash açıklamalarda Mustafa Eskellaç'ın açıklamaları, aynı zamanda Ozan Tufan'ın açıklamaları hakikaten çok çok içtendi. Savic'in hakeza hocanın, yani maçın ardından o nabızla bu açıklamaları dinlemek bizler açısından da çok çok önemli. Tabii ki yorumlarımız da kıymetlidir. Sizlerden de takdir görüyor. Çok çok da teşekkür ediyoruz Radyo Gol ailesi olarak, ama bizler de saha içindeki aktörlerden bazı şeyleri dinlemekten epey hoşlanıyoruz. Epey keyif alıyoruz. Onların tabii ki heyecanlarını duymak, onların yorumlarını sizlere aktarmak bizler adına da çok büyük bir keyif. Tabii ki yayınlarımız sürecek. Birçok yayın yapıyoruz. Bütün maçların maç sonlarında, maç sonu yayınlarında sizlerin karşısında oluyoruz. Bugünlük bu kadar. Tabii ki bir kez daha iki takımı da kutlayalım, hem Trabzonspor'u hem Konyaspor'u diyorum. Ve tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
9: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fulya'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Pat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? Şimdi bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamaması neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı.

Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da, özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu, bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan, çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor, kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır, ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler, gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler, adam olmaz dediler, dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var, hikayesini anlatıyor Barış yani, tamam. Onu da söyleyelim. Dönüşe ters tarafa, Yunus senin için önemli. Sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunus'lara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil, elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı, ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi adında da yırtan adam vardır ya, ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim. 4'ten

0: Tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak, Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı. Ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medyayı yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da o rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak, çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor? Kendi Fenerbahçesi.

oyunda. Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayı hoca onu çarpın yani. Tamam? Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz. Savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum. Tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle, ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiyi de aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaldı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgi nasıl alır? Galatasaray'da Alkmaar'a, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancım var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes böyle Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar, yine hep dalavera, yine hep o kuruntu, yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar, şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzdür diye. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda ile başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle Tanju Kaya.

0: Bayanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic, değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak, o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir

0: Arda Turan dinlemek isteriz.
1: Ya öncelikle buradan tebrik ederim hocama, tüm ekibine. Şampiyonluğa çok sevindik hepimiz. Tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka yani. Çok farklı bir insan, bir hoca. Yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum. Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
0: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
1: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz. O başarı da elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri. Çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
6: Merhaba, hoş bulduk.
5: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve Aziz Yıldırım'ın basın toplantısıyla başlamak istiyorum. Çok kısa sürdü. 1 saat, 1,5 saat sürmesini beklerken 7-8 dakikalık bir basın açıklaması da diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun bu basın açıklamasını?
6: Bence buna gerek yoktu. Yani biz zaten Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olduğunu biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi de bu basın lansmanından önce ya da toplantısından önce bildirilmiş. Yani herkes zaten biliyordu. Aziz Yıldırım tabii çeşitli vurguları var. Yani orada bir iki manşet var ama esas olarak işte Aziz Yıldırım soru cevap kısmında neler söyleyecek? İlk defa çünkü basının karşısına çıktı Aziz Yıldırım. Yani daha önce şimdi biz videolarını görüyoruz. Çeşitli dernek toplantılarında çekilen videolar servis ediliyor ama bu daha tam olarak basına yönelik, kamuoyuna, bütün kamuoyuna yönelik bir toplantı olacaktı. Valla edindiğim bilgileri paylaşayım. Yani bu basın toplantısı, basın aslında bir basın toplantısı. Çünkü bildiğim Aziz Yıldırım değil. Hatta bir ifadesi var. Bir şeyler yazmışlar bari onları okuyayım dedi. Bildiğimiz Aziz Yıldırım değildi. Daha sakin ve yorgun görünüyordu bu arada Aziz Yıldırım. Normaldir. Çok yoğun bir tempoda hareket ediyor. Aslında planın çok farklı olduğunu öğrendim ben. Yani bu basın toplantısı daha detaylı bir sunum bence olacaktı. Aziz Yıldırım bunları yapacaktı. Ama son dakika bu noktada bir değişime gidiliyor. Bu basın toplantısıyla ilgili. Mutlaka orada bir strateji vardır. Ama hani niye bu değişim yapıldı? Ne hedeflendi? Puan olarak söyleyeyim. Bence gerçekten de Aziz Yıldırım özelinde anlaşılamayan bir basın toplantısı oldu. Ben Aziz Yıldırım'a şu dönemde zarar verdiğini düşünüyorum. Bir tarafta sürekli vaatlerde bulunan bir isim varken diğer tarafta Aziz Yıldırım mutlaka belli şeyleri söyleyecektir zaten. Bildiğimiz bir isim ama Aziz Yıldırım'dan başta hoca olmak üzere, başta oyuncular olmak üzere ki seçim de ana olarak zaten buradan gidiyor. Ve bu seçimin ana hikayesi de bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanının seçiliyor ve ana hedef şampiyonluk. Yani şampiyon olduğun zaman devam edeceksin. Olamadığın zaman gideceksin noktası ve dolayısıyla burada en önemli nokta Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak başkan ve takım ana vurgular bunlar. Hakan Safi buradan gidiyor. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tanıttı. Herkes zaten toplantıdan önce sabah saatlerinde bu listeyi görmüştü. Bu basın toplantısının içeriği son dakika değiştiriliyor. Ne planlandı? Hangi sonuçlar görülmek istendi? Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama son dakika böyle bir şey yapılmaya karar veriliyor ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Beklenen çok sayıda başlık vardı. Aziz Yıldırım konuşacak ve Aziz Yıldırım konuşmaları üzerinden bütün basın ve kamuoyu bunları konuşacaktı. Böyle olmadı.
5: Bütün herkes bugünü bekliyordu ve Aziz Yıldırım'ın söyleyeceklerini bekliyordu aslında.
6: Tabii ki öyle. Çünkü Aziz Yıldırım'ın söyleyecekleri önemlidir. Neden tekrar aday olduğunu birkaç defa belli yerlerde söyledi ama şampiyonluk vurguları yapılıyor. Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bunu toparlar Aziz Yıldırım. Bunu toparlar. Birkaç yayın içerisinde, birkaç yayınla birlikte Aziz Yıldırım bunları toparlar.
5: Zaten yapacak böyle basın.
6: Başlangıcı televizyonlu yayınları, dijital yayınlar vesaire. Daha güçlü bir giriş olması lazımdı. Daha güçlü bir girişin olması lazımdı. Bu basın toplantısı bu yönüyle bence çok zayıf kaldı ve ben

0: hazırlığıma başlangıç itibariyle zarar verdiğini açıkçası düşünüyorum.
1: İki tane
0: açıklaması... Şöyle denebilir. Söyleyecek sözüm var diyenler de var. Tabii ki Aziz Yıldırım'ın her zaman çok sayıda her konuda söyleyecek sözü vardır. İki tane dikkat çeken nokta var.
1: Birincisi Sayın Ali Koç'a ve Hakan Safiye çağrısı. Koç'a birlik olurum çağrısıydı. Bir videomuz var. Onu izleyelim. Daha sonrasında tamam. Devam edelim.
2: Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safiye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım.
1: Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsun? Ali Koç şu an bir başkan adayı değil.
0: Evet ama şöyle okumak lazım. Şimdi eğer bunun içerisine Saadettin Saran da dahil etseydi sonraki başkan ve karşısındaki rakip Hakan Safi toplam 3 kişilik bir çağrı olsaydı eğer bu birlik beraberlik yani Fenerbahçe birlikte yönetelim anlayışına dair vurgular yapıldı ama ben biraz şöyle yorumluyorum. Ali Koç kitlesine aslında Aziz Yıldırım çağrıyı yaptı. Ben kavga etmeyeceğim. Böyle bir derdim yok. Birlik beraberliğe ihtiyaç var. O yüzden Hakan Safi'ye destek verecek olan Ali Koç kitlesi ne aslında çağrıyı yaptı bence. Ya da şöyle de yorumlanabilir. Hakan Safi'yi Ali Koç'un adayı olarak görüyor ve böyle bir çağrıda yaptı diye bu şekilde de yorumlanabilir. Ama ben Aziz Yıldırım'ın ki Ali Koç'un tabii çok büyük bir kitlesi var Fenerbahçe'de. Yani son seçimlerde de gördük. 10-12 bin bandında deniyor. Aziz Yıldırım'ın bu vurgusuyla Ali Koç'a geçen seçimde 12 bin oy vermiş insana çağrı yaptı. Birlik olalım diye onlara çağrı yaptı. Hakan Safi'ye oy vermesi tahmin edilen Ali Koççulara böyle bir çağrı yaptığını düşünüyorum. Merak ettim bu arada yayına gelmeden önce biraz da böyle günlerde gündem çok yoğun oluyor ve her an ortada çok şey dolaşıyor. Ali Koç tarafında da şaşkınlıkla biraz karşılanmış bu çağrı. Onu da söyleyelim.
1: Ali Koç resmi olarak ben şu adayı destekliyorum diye bir açıklaması hiçbir zaman olmuyor.
0: Olmaz ama ben şunu biliyorum. Yani bu konuşuldu. Hani Ali Koç'un şey dediği. Hatta bunu da önce Ahmet Ercanlar söyledi. Ali Koç'un hani kime oy vereceğim değil de kime oy vermeyeceğim belli noktası var ya. O Aziz Yıldırım. Orada da şöyle bir durum var. Ali Koç geçen yılki imza kampanyasında sorumlu olarak Aziz Yıldırım'ı görüyor. 2021'deki basın toplantısında Aziz Yıldırım Ali Koç için Ali Koç seni affetmem demişti. Anladığım kadarıyla Ali Koç da aynı noktada. O imza kampanyasından ötürü Aziz Yıldırım seni affetmem noktasında. Benim gördüğüm, okumalarım, biraz edindiğim bilgiler Ali Koç'a çağrıyı yaparken sürpriz olarak değerlendirilebilir. Ali Koç cephesi de biraz bunu böyle almış durumda ama burada esas olarak geçen yıl Ali Koç'a 12 bin oy vermiş insanlara bir çağrı var. İçi biraz daha açılabilirdi.
1: Çağrı kime faydası olur sence? Aziz Yıldırım'a mı yoksa Hakan Safiye mi?
0: Kime faydası olur meselesinde şöyle Aziz Yıldırım'ı böyle kavgacı bir adam olarak genelde kamuoyu da bilir. Aziz Yıldırım kavga da eder. Bu da yalan bir durum değil. Aziz Yıldırım geliyor yine bir kavga mı olacak Fenerbahçe'de sorulana da aslında böyle yanıt verip Aziz Yıldırım ben kavga istemiyorum kardeşim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyle içiyle barışıp dışarıya karşı kavgayı vereceğim. O yüzden birlik beraberlik mesajları veriyor. Hani burada ona tepki gösterenler de olabilir ama Aziz Yıldırım bence burada Ali Koç'a oy verenlere bir anlamda o çağrıyı yapmış oldu. Kendisine faydası olsun diye zaten bu çağrıyı yaptı.
1: Peki diğer bir konu başlığına geçmek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın nasıl yapacaksınız diye sormayı daha önce yaptık yine yaparız şeklinde bir açıklaması vardı. Bu videoyu da izleyelim ve devam edelim.
0: İzleyelim.
2: Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık yine yaparız.
1: Buradaki açıklaması da geçmişte yaptıklarını öne çıkarıyor.
0: Doğru.
1: Aziz Yıldırım. Ben yaptım yine yaparım. Sormanıza gerek yok.
0: Doğru.
1: Diyor.
0: Bak bu beni ikna eden bir şey. Neden? Ben 20 yıldan fazladır bu sektörün içerisindeyim ve Fenerbahçe'ye de hakim olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin güncel siyasetine, geçmişine ve arşivine. Şimdi biz bunu biliyorsun çok konuştuk ve ben yayınlarımda da hep şundan bahsettim. Aziz Yıldırım'ı ikiye ayırmak lazım. 2011'e kadar Aziz Yıldırım, 2011'den sonra Aziz Yıldırım. Ve Aziz Yıldırım gittikten sonra özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığını söyledim. Doğru mu? Doğru. Kimse bunları yalanlayamaz. Gerçekler çünkü bunlar. Çok sayıda şey söylenebilir ama öyle kulüp bırakmıştı da öyle oldu böyle oldu. İddia nedir? Gelip yapacağım, yöneteceğim diyenlerin geçmişi suçlamaktan vazgeçmeleri lazım. Aziz Yıldırım geçmişi güçlü bir adam. Yani Avrupa şampiyon, 4 yıl üst üste şampiyon olmuş ve Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la kafa kafaya geldi. 2011'e gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlüydü. Ondan sonra o operasyondan sonra Fenerbahçe ister istemez zayıfladı. Ama Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle esas farkı Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra. Bunlar gerçek. Ama ben bunları anlatabiliyorum. Bir grupta bunları hatırlıyor. Bu arada şimdi görüyorum mesela Aziz Yıldırım biraz buralara vurgu yapıyor. 2000'deki Galatasaray'la yarışır hale geldik ve Galatasaray'ın o dönemki itirafları vardı. Ergün Gürsoy'un itirafları Fenerbahçe bizi geçti diye. Ama bu yetmez. Zaten bugün beklenen şey şuydu açıkçası. Bu zaten Aziz Yıldırım'ın ne yaptığı biliniyor da bir grup tarafından, bir grup insan tarafından biliniyor. Ya da ben burada yayın yapıyorum. Genç arkadaşlar bunlardan daha o dönemleri hatırlamayanlara bilgi veriyoruz. Ama burada benim anlatmam ya da senin anlatman yetmez. Şimdi hayat değişti, koşullar değişti. Aziz Yıldırım bir yıllığına Fenerbahçe başkanı olursa Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacak? Hangi hocayı getirecek? Hangi hocayla nasıl çalışacak? Neden bu hocayı tercih ettiği gibi sorulara özellikle birçok tartışma varken yanıt vermesi bekleniyordu. Yani ben bugünkü basın toplantısındaki bu vurguları anlayabiliyorum. Ben Aziz Aziz Yıldırım'ın ne dediğini anlayamadım.

0: Bilmiyorum ama daha çok camianın beklentisi şampiyon yapacak başkan bize neler vaat ediyor? Bunu nasıl yapacağını anlatmasını bekliyordu. O yüzden bu vurgunun içini açacaktır. Ama tekrar başa dönüyorum. Bu basın toplantısı çok daha güçlü olmalıydı. Bu açıklamasının altı doldurulur bak. Yani Hakan Safi ben yaptım bak yine yaparım derse derler ki baba bir tane Kerem Aktürkoğlu aldın. 1000 yıldır konuşuyoruz. Aziz Yıldırım buraya girerse 100.000 yıl falan konuşulması lazım o zaman. Onu yaptı, bunu yaptı. Geçmişte çok önemli oyuncular getirdi, yıldızlar getirdi. Ama bunun Aziz Yıldırım açısından söylüyorum. Mutlaka daha detaylı şekilde anlatılması gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın da finalde bu işten çok mutlu olmadığını düşünüyorum. Ve hatta meseleye de şöyle bakıyordur. Evet kötü bir toplantı geçti. Yine söylüyorum bu toplantı başka bir toplantı olacakken değişiyor. Neden bu strateji uygulandı? Onu açık açık kimse söylemez. Ama Aziz Yıldırım buraları mutlaka şöyle bakar. Bu iyi olmadı. Benim hızlıca buraları toparlamam lazım. Şimdi bir de Hakan Safi faktörü artık daha çok girecek. Hakan Safi onu getireceğim diyor. Bunu getireceğim. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bunu almaya hazır bir kamuoyu da var. Dolayısıyla buraların önüne geçebilecek bir propagandaya Aziz Yıldırım'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana bunları sormanıza gerek yok. Sorusu kabul edilebilir ve karşılığı olan bir şey midir? Bir grup için evet. Bir kongre ise kongrede ikna edici olmayabilir.
1: Son 4 yılda yapamadım. Bunu nasıl dolduracaksın diye
0: ben falan. Ben şaşırıyorum. O da var birçok şey var. Son 4 sezonda anlatır Aziz Yıldırım. Ben şaşırıyorum. Aziz Yıldırım bu değil. Çıkar tak tak tak koyardı. 2024'te seçime giren Aziz Yıldırım Mourinho ile girmişti. Şunu yapıyor olabilir Aziz Yıldırım. Bunu da söyleyebilir. Mesela bugün de onu söyleyebilirdi. E kardeşim ben Mourinho'yu söyledim. Gitti üstüne çöktüler. Benim elimden seçim kozumu aldılar. Şimdi isim, plan, program bunlara çok girmek istemiyorum. Ben zaten yapabileceğimi gösterdim. Bunları biraz saklamak istiyorum. Bunu böyle anlatsa bu daha belki anlaşılabilir olur. Bu ifadeler yine söylüyorum hani daha güçlü şekilde dillendirilmeli. Daha güçlü bir giriş bekliyordum ben hazırlığımın o girişi göremedim.
1: Rahat davrandığını düşünüyor musun seçim sürecinde şu an? Ali Koç olsaydı karşısında bu kadar rahat olabilir miydi?
0: Belki de yani biz zaten bu seçimi kazanacağız. Biz zaten güçlüyüz. Çok sır vermeden, çok kamuoyuna da rakiplere de çok fazla yapacağımızla ilgili bilgiler vermeden biz bu süreci böyle götürelim. Gizli tutulması gereken bazı çalışmalar var. Anlayışı olabilir. Biraz ben orada evet böyle bir durum olduğunu hissediyorum. Ya biz bu seçimi kazanıyoruz. Nasıl olsa kazanıyoruz. Dolayısıyla az bilgiyle, öz bilgiyle daha az çıkarak biz bu işi bu şekilde yürütelim gibi bir hava da olmuş olabilir.
1: Fenerbahçe'de konuşulan seçim belirleyecek iki konu var. Birisi yönetim kurulu listesi, diğeri de transferlerde. Yönetim kurulu listeleri açıklandı. Aziz Yıldırım'ınki gayet güçlü. Hakan Safi'ye göre ya nasıl
0: şimdi,
1: değerlendiriyorsun?
0: Hani bu güç meselesi tartışma konusudur. Ali Koç'un son yönetimi kadar güçlü olan bir yönetim yoktu. Hakan Safi de o yönetimdeydi. Hamdi Akın o yönetimdeydi. Yani Türkiye'nin en zenginleri oradaydı. Şampiyon olamadığın zaman hani o gücün çok bir anlamı yok. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Kimseye de haksızlık etmek istemem. Tabii ki para önemli ama paranın yönetimi meselesi önemlidir. Burada konu şu. Akıl, akıl, akıl, akıl. Dolayısıyla bu seçimi yönetim kurulu üyeleri, yönetime aday olan isimler ne kadar etkiler sorusuna ben çok bir yanıt veremem çünkü o kongre siyasetinin içerisinde değilim. Fenerbahçe kongre siyasetinin dinamiklerini bilen insan değilim. Mesela Murat Aşık diyor ki Acun Ilıcalı çok etkilemişti Ali Koç'un seçilmesini. Kongrede böyle bir hava olmuştu diyor. O yüzden yani o konu hakkında çok bir şey diyemem. Ama burada mesele özellikle bak golcü, hoca, güçlü kadro meselesi. Çünkü neyle şampiyon oluyorsun? Hocayla. Neyle şampiyon olsun? Golcüyle. Neyle? Kaleciyle. Neyle? Orta sahayla. Ve karşında Aziz Yıldırım da bunun farkında ve sürekli bu vurguları yapıyor. Yani Galatasaray'ı durduramasak eğer çok daha kötüye gideriz. Bunu en iyi anlatacak, geçmişten örnekle de en iyi anlatacak olan Aziz Yıldırım'dır. Bunu ilk basın toplantısında anlatmadı. Bundan sonra mutlaka anlatmaya anlatacaktır. O yüzden buna katılıyorum. Yani bu seçimde transfer politikası çok belirleyici. Burada Hakan Safi çok geniş gidiyor. Çok net gidiyor. İsim açıklayacak mı? Vallahi bunu da göreceğiz. İsim açıklama meselesi çünkü hiç kimse bir ön protokol de yapılsa, hiç kimse bir şekilde kesinleşmeden, isim kesinleşmeden hani ben, şimdi Mourinho meselesi farklıydı. Mourinho, ben gelirsem Mourinho ile çalışacağım. Konusu farklıydı. Orada da şöyle bir Ali Koç'un şöyle bir gücü vardı. Ali Koç hala hazırda. Fenerbahçe yönetimiydi. Seçime gidiyordu. İmza yetkisi vardı. Gitti attırdı. Şimdi imza yetkisi mesela Hakan Safi ismi açıkladı diyelim ki. İsimleri açıkladı. Bakalım merak ediyoruz kimler açıklayacak. Ama kesinleşmeden kimse de resmi bir protokole imza atar mı? O da ilginç. Yani spor hukuku buna izin veriyor mu? O da ayrı mesele. Ama Hakan Safi diyor ki adam bunu söylüyor. Açıklayacağım diyor. Yakında bunları da duyuracaksınız diyor. Özellikle Hakan Safi'nin mesela burada bu seçimde bunu görüyoruz. Büyük oyuncu, büyük hoca propagandası ciddi karşılık buluyor ve deniyor ki Hakan Safi bunları söylüyor. Aziz Yıldırım'da ne var? Aziz Yıldırım daha güçlü bir giriş yapması lazımdı bence. Ben şaşırdım.
1: Hakan Safi'de tabii şu an somut bir şey yok. Sadece sürekli isimler pompalanıyor medyaya.
0: Ama en azından şöyle olsun. Fikri olarak Aziz Yıldırım tarafında da belli şeyler var ama tabii ki öyle. Yani dediğin gibi bu isimler açıklayamazsa Hakan Safi çok zarar görür. O da onun farkındadır. Bu isimleri açıklama konusunda Hakan Safi daha agresif davranacaktır. Agresif bir tutum sergiliyor zaten. Ama bu propagandası Fenerbahçe'de ciddi anlamda karşılık buluyor. Benim

0: gördüğüm bu. O yüzden peki şimdi Aziz Yıldırım ne yapacak noktası var ki zaten şimdi yönetim kurulu belli mi? Aziz Yıldırım'ın belli. Hakan Safi'nin belli mi? Belli. Etap etap gidelim. Başkan adayı kim? Yöneticileri kim? Kim alacak? Hoca kim? Nasıl bir kadro kurulacak? İki aşama tamamlandı. Başkan adayları belli. Yönetim kurulu üyeleri belli. Şimdi oyuncular ve hoca meselesi. Esas kongrede kamuoyu önünde yarışacak şey bu saatten sonra budur.
1: Hakan Safi tarafında Jesus ve Conte ismi ön plana çıkıyor. Aziz Yıldırım tarafında şu an biraz... sadece Aykut Kocaman ismi konuşuldu.
0: Konuşuluyor derken Aziz Yıldırım zaten bunu söylüyor. Ben kısa mesafe koşacağım. Bir yıl, üç yılına seçilsem bunu düşünürdüm. Bildiğim, tanıdığım, güven aralığı bende yüksek. Birlikte futbol takımını ayağa kaldıracak bir adamla çalışacağım diyor. Aykut Kocaman adresleniyor. Ama aynı zamanda diyor ki hayır, kimseyle bir anlaşma yapmadım. Mutlaka Aziz Yıldırım'ın bir bildiği vardır. Belki sağ gösterip sol vuracak. Hakan Safi ise Jesus meselesi ki biraz da sinyal vermeye başladı. Conte isimleri. Daha böyle yabancı bir isim ve işte Fenerbahçe'yi bilen bir Jesus, işte Conte, Mourinho kıvamında bir isim olarak ön plana çıkıyor. Burada şu anda bu mesele burada dönüyor. Ben bunun dışında çok fazla bir sürpriz 4. 5. isimlerin gireceğini düşünmüyorum. Ben sanki hani Jesus'un açıklamalarından Hakan Safi tarafının daha böyle bir o tarafla sıcak ilişki içerisinde olduğunu hissediyorum.
1: Dün Elin Asır'a şampiyon oldu. Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardı dedi.
0: Ne demek bu? Orada hikayeyi tamamlamak istiyorum
1: çok
0: demek.
1: Çok yüksek maliyeti var.
0: Hakan Safi vereceğim diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Benim böyle bir derdim yok diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Onu da göreceğiz.
1: Maldini açıklaması vardı Hakan Safi'nin bir de. Sportif ama direktör olacak konuşuluyordu. Sonra dedi ki futbol elçisi.
0: İşte elçisi dedi, danışman dedi. Bence orayı da çok iyi anlatamadı. Biraz aslında vitrin yapıyor. Herkes vitrin yapar. Orada bir problem yok. Maldini konusunu söyledi. Ne peki yani? Maldini peki şimdi ne? Benim danışmanım. Resmi bir görev mi? O da değil.
1: Yok.
0: Gelmek istemiyor. Öyle böyle. Bence şöyle oldu Burak. Yani bu isim biraz öne sürüldü. Sonra işler arka planda değişmiş olabilir. Hazır şimdi bu isim de çıktı. Bundan böyle bu isim yokmuş gibi de davranmayalım yapıldı bence. Çünkü bir ismi söylüyorsan o zaman bunun bir görev tanımı da belli olur. Futbol aklımı deniliyor. Hayır deniyor. Maldini'yi anlatıyor. Milan'da yaptıklarını anlatıyor. Tamam da yani burada ne yapacak? Ne gibi akıllar verdi? Bence o iş biraz bir planlama yapıldı. İstedikleri gibi gitmedi. Ama şimdi böyle bir ses getirince de hani ya önce böyle söylendi. Bak onu bile getiremedi. Olmasın diye biraz Hakan Safi meseleyi yumuşatarak bence eritiyor.
1: Hoca ve oyuncularda da aynısı olabilir. Şu an Conte Jesus ismi konuşuluyor. Diğer
0: zaten
1: oyuncular konuşuyor.
0: Burak,
1: belki de
0: şöyle
1: olmayacak.
0: Bir durum.
1: Ve İsmail büyük, Kartal'a da dönebilir. Tek.
0: Dönebilir. Büyük problem şu. Şu an ne Aziz Yıldırım ne şey. Hakan Safi Fenerbahçe'nin başkanı değil. Anca şöyle olur. Hakan Safi için yol şudur bence. Bu oyuncular meselesini. Elit çok daha güçlü olması açısından söylüyorum. Alır. Saadettin Saran'la da anlaşır. Saadettin Saran'la anlaşır ki böyle bir şey kabul etmez de Saadettin. Hadi kabul ettiğini düşünelim. Yetki onda ya. Saadettin Saran'da ya. İmzaları Saadettin Saran atar. Birlikte o imzalar atarlar. Bağlayıcı olur. Buna da kimse müsaade etmez. Yani kalkıp da azıldırım o zaman. Ya böyle bir şey olmaz yani. Elinin sıkıştığı nokta bence şu. Hakan Safi'nin önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Belki kendisi de anlatacaktır. Deniyor ki 3 tane adam indirecek. İyi de başkan ol resmileşmeden getirdi. Olamadı. Onları madara etmiş olacak. Ben getireceğim. Bunlar ben seçilemezsem Fenerbahçe armağan olsun. Belki Aziz Yıldırım istemeyecek. Ya bu iş bu kadar da bir şey meselesi değil. Basit bir konu değil. Buraları nasıl yöneteceğini ben de çok merakla bekliyorum.
1: Bir de hangi vasıfla oyuncuyu ikna edeceksin de buraya getireceksin?
0: Fenerbahçe başkan adayı olarak ben
1: kim ikna
0: gelirsem
1: kolay kolay.
0: Seni alacağım. Prensipte tamam denir. Ama kimse belli maddelerin altına da o kadar da kolay imza atmaz. Şu açıdan söylüyorum. Oyuncular da kendilerini bu noktaya doğru bağlayıcı isimlerin açıklanmasını isterler mi? Kesinleşmeden istemezler diye düşünüyorum. Onlar da bir strateji yaparlar ama Hakan Safi yapacağım diyor. Adam yapacağım derken kalkıp da hayır sen yapamazsın ne yapıyorsun diyecek halimiz yok. Bekleyip göreceğiz.
1: Peki ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Senin de ağzına sağlık. Digi Futbol'a abone olmanı rica edeceğiz izleyenlerimizin. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi. Reklam

0: Apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiberizm da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
7: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
8: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
9: Hoş bulduk.
8: Hayırlı uğurlu olsun.
9: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
8: Nasılsın abi, iyisin?
9: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
8: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
9: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı. Ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunlara da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Evet. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın. Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu. Ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. Üst sene takımla birlikte ben uğraşacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra Alanya deplasmanından sonra döndü dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktör çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
8: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum
9: demiş. Ya tabii
8: demiş.
9: Ki haksızlıklar tabii
8: oraya
9: ki var. Şöyle haksızlıklar
8: biraz
9: var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
8: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
9: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık, Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı.

0: Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık, çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vázquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi, ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle ihsan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta, 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
1: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
0: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
1: Şimdi Sergen Yalçın'ın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
0: kesinlikle
1: diye.
0: Kesinlikle yok. Şenol Güneş
1: çıktı.
0: De kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde. Oraya da geleceğiz.
1: Aynen.
0: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına tır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok evet. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
0: Çok sinirliyim. Bu camia Graf'ta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu takıma çok büyük hizmet vermiş. Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun Muzaffer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye Graf der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten Graf'ta yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
1: Bir uyarı yapıldı kendisine.
0: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani Sergen Yalçın tabii ki başarılıdır, başarısızdır. Doğru oyun oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
1: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence yoksa takım çalıştırmaya?
0: Valla sevgili Muzaffer'cim.
1: Fenerbahçe falan diyorlar.
0: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacaksın. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teklif gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen Hocam ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef.
1: Kolay
0: hatta
1: değil.
0: Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer.
1: Buyurun abi.
0: Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'da 3-1 öndeyken El Bilal Touré'ye verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i 68. Son 2 maçta haftada Beşiktaş bu puanları

0: mıydı? Trabzon'u yenip 71, son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
1: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan, ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takım da çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
0: Ya bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor, gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. Evet, orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
1: Tabii.
0: Yani bunun sesini de çıkartmamız lazım. Evet, Serdar Adalı Başkan transferler döneminde, Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse, biliyor musun? Ya Beşiktaş takımı için diyor, kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş. İlk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış. Bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın. Camia üzgün. Camianın beklentisi var. Ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konyaspor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor, ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya, hala dedi Beşiktaş kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi. Evet. İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
1: Alacağından feragat etti.
0: Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
1: Niye yapsın abi?
0: Bir niye yapsın yani?
1: Aynen.
0: Ama
1: öyle.
0: Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
1: Bu da güzel bilgi abi. Teşekkür ederiz. Sence Serdal Başkan önümüzdeki sezona da kötü başlarsa istifa eder mi? Etmeli mi?
0: Şimdi okların tamamı artık Serdal Başkan'a döndü ve yönetim kuruluna döndü. Tabii burada yapılacak en ufak bir hatada, Avrupa'da elenme durumunda, ligin başlangıcında kötü bir başlangıçta tabii ki taraftar buradaki tepkisini, Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla, çok doğru transferlerle hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım. Ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer, şimdi getirdin diyelim bir Alman ekolünden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse, o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
1: Sen hoca konusunda mesela, yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok, Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük tartışma yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
0: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamda çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
1: Kararı destekliyor musun?
0: Evet, bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven, çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat 18 saat çalışır. Antrenman haricinde oyuncu potansiyelini, oynanacak oyunu, rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
0: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki.
1: Evet.
0: Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş...

0: Araları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet, Sergen Hoca ile şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
1: Ha, evet.
0: Sergen Yalçın'ın o graf ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
2: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
0: Vallahi geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle Mert Günok, Rafa Silva, Gedson haricinde herkes değişebilir demiştim.
1: De
0: ama
1: yok.
0: Onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu hangi 11 ile çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu ile yollara devam edilecek mecburen. Burillo ile devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber'le birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek? Hepimiz bekliyoruz.
1: Yani çok kısa süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon ha deyince.
0: Kesinlikle.
1: Geliyoruz. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak. Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence
0: Cengiz
1: Ünder abi?
0: Mesela Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transfer bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi çamurun içine at. Tekrar yıka. Altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. Çok önemli bir yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz'i babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maçında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun. Ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu bu ne perizde derler yani buna da. Kesinlikle. Buna da derler.
1: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi hani Beşiktaş'ın hakem kararlarından canının fazla yandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın yüzde kaç? Değişmezse Beşiktaş nasıl toparlayacak?
0: Vallahi değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki ikinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu'na bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
1: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
0: Bence kesinlikle değişir. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçim de çok zor bir seçim olacak.
1: Orayı da biraz istersen yorumla
0: tabii,
1: abi.
0: Tabii,
1: oraya
0: olabilir.
1: Da girelim. Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
0: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor
1: neden?
0: Musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Yani Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran'dan sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikte insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir zor bir seçim olacak. Hakan Saadettin mesafe kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerliğiyle oturduğunu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para vereceğim hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediğiniz oyuncuları getireceğini söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
1: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? Dördüncü yılında Okan Buruk yine şampiyon oldu. Yani fark açılıyor gittikçe.
0: Fark açtı. Gerçekten evet. Açtı. Ama bu sene özeline baktığımız zaman o geçen sene o baskılı, o forecheckingli, o üçüncü bölge oyununu yapabildi mi Okan Buruk? Yok. Maalesef yapamadı. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben hep şunu söylerim. Arkadaş Hatice'ye değil ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki o Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci, Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden, Samsun Spor maçında ayağa kalkan, hatta Okan Burak'a bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
1: Tabii.
0: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor.
1: Halen tartışıyorlar
0: ama günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
1: Tabii o net. Mesela dedin ya bir Hatice'ye değil neticeye bakmak tabii lazım diye. O kadar katılıyorum ki sana bak. Hakem kararlarından konuşuyoruz ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar sen televizyonda, radyoda, çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin. Hepsi unutuldu gitti abi.
0: Her şey bitiyor.
1: Ya
0: bu işler sonuçta böyle kupayı aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor. Tabii. Ama baktığın zaman günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil. Onu söylemek
1: tabii
0: lazım.
1: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında. O neyden şikayet etmiş ya? En son Galatasaray şikayet etsin bunlardan.
0: Evet. Bak ben mesela maç sayabiliyorum. Yani Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti. Ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
1: Peki. Digifutbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digifutbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: çekici yükselin. Fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: 1900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti. Reklam.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil.

0: Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Zira Türkiye Kupası şampiyonu da belli oldu. Şampiyon Trabzonspor 2-1 kazanmayı başarıyor Konyaspor karşısında. Aytekin Akay bizlerle beraber. Aytekin abi hoş geldin.
7: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok çok teşekkür ederiz. Öncelikle davetimizi kırmadığın için Aytekin abi, her daim bizimle. Özellikle Trabzonspor maç sonlarında yer aldığın için Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel görüntüler var şu anda yayıncı kuruluşta görüyorum. Polo Nuaçu'nun çocukları sahada. Sağda çok güzel bir coşku var. Vakkayeme dans ediyor. Birçok şey var ama abi önce hislerini soracağım. Önce hislerini alabilir miyim?
7: Bir kere bu sezonun hakkı en azından bir kupaydı. Biz haftalardır bunu söylüyoruz. Trabzonspor ikinciliği, üçüncülüğü, şampiyonluğu, ikinciliği kaçırdı ama bu sezon en az bir kupayla kapatması lazımdı. Bir bakıma hakkını almış oldu. Yani ligden hakkını almış oldu. Bence belki ligde daha da iyisini yapabilirdi. Yani en azından bir tık yukarı çıkabilirdi. İkinci olup yine kupayı alabilirdi. Ama Fatih Tekke'nin başladığı işte sezon ortasına gelmişti biliyorsunuz önceki sezon. Geldiğimiz noktada Fatih Hoca kupalı antrenörlerden biri oldu. Trabzonspor Müzesi'nde Fatih Tekke'nin de artık bir kupası var. Biliyorsunuz Trabzonspor kupalara alışık. Yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş neyse kupa anlamında Trabzonspor.

0: orada onlar gibi, onlara yakın. Bu anlamda kupaları oynayabilen, finalleri oynayabilen bir takım. Antalya'da tabii Trabzon'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan çok Trabzonsporlu Antalya'ya aktı gitti. Onlar bu gece oralarda eğlenirler ya da dönerler bilmiyoruz. Sağ salim, Konyalılar da öyle sağ salim evlerine, memleketlerine dönsünler. Ama Trabzonspor büyük bir mücadele. Yani sezonun hani en iyi oyunlarından, en böyle güçlü diri oyunlarından birini oynadı diyebiliriz. Yani harikulade, olağanüstü, müthiş bir oyun demeyelim ama
1: doğru oyun mu deriz abi buna yani?
0: Evet, ya oynanması gereken oyunu oynadı. Bir kere şunu altını çizmek lazım. Genelde Trabzon maçının iki yarılarla sönük başlar. Gol yer hareketlenirdi. İkinci yarılarda beraberliği yakalar ya da öne geçerdi. Şimdi bu sefer baştan işi sağlam aldı Fatih Hoca. Baskılı oynadı. İlk yarının zaman zaman topu golden sonra, özellikle 1-0'dan sonra topu Konya'ya verse de oyunun kontrolünü kaybetmedi. Onu alanı kurtardığı tabii, yani 3-4 tane pozisyon var. Aynı şekilde Konya Kalesi de birkaç pozisyon kurtardı ama maçın belirleyicisi tabii Fatih Hoca'nın Savic'i dışarı alması doğru bir hamleydi. Oraya Ozan'ı monte etti. Folcarelli'yi geriye çekti. Olayı biraz daha erken oyuna katabilirdi. Çünkü bu şahide de Trabzon'daki en iyi maçlarından birini oynadı. Pina zaten isim üstünde, Pina yani Trabzonspor'un en iyi transferi.
1: Bu tarz
0: sağ açık bek ama açık oyuncusu gibi oynayan oyunculara her takıma lazım. Hele hedefli takımlara lazım.
1: Hele onu açınız varsa kesin lazım diyemez biz abi.
0: Yani onu açı ortayı kesen yapan Muçi biraz sönük kaldı, arkada kaldı. Onluk pek bir şey olmadı ama Muçi biraz forvet arkalarında dolaşacak, serbest oynayacak bir oyuncu. Takım olarak Onana da, kaleci de çok iyiydi. Hatta bu maçtan sonra Zubkov çok iyiydi, Onana çok iyiydi, Augusto iyiydi, Bouchard'ı zaten söyledik, Bibu zaten çok iyi.
1: Şahaneydi.
0: Evet, şimdi bu iş biraz farklı noktaya gitti. Bu kupa şöyle bir şey getirdi. Yani bu nasıl etkiler sezonu? Şimdi siz bunun daha iyisini yapmak zorundasınız. Çünkü taraftar bununla yetinmez. Trabzon taraftarı bununla yetinmeyecektir. Bunu yapabilen bunun daha fazlasını yapabilir düşüncesiyle yeni sezon için hedefli bir kadro isteyecektir. Bu da Fatih Hoca için de, başkan için de hem iyi hem kötü oldu. Yani kupa tabii ki iyi oldu. Hı. Ama yeni sezona Trabzonspor böyle ilk 1 ile 4 arası bir hedef değildi. Yani şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak zorunda. Gidecek oyuncuları var. Gelecek oyuncuları var. Anlaştıkları var. Anlaşmak üzere oldukları var ama bu sezon bu kupayı hak etti. Yani zaman zaman futbol olarak hiçbirimizi doyurmadı. 4-5 maç dışarıda tutuyorum. Bir Samsun maçı, bir Galatasaray maçı, birkaç maç daha var ama futbol olarak doyurmasa da en azından saha içinde kaldı, oyunu tutmayı başardı, geri düştü, beraberliğe koştu, öne geçti. Bir de biz sürekli sizin mecrada, başka mecralarda dedik ki Trabzon takımı kötü değil. Trabzon takımı kötü bir takım değil. Ya Fatih'in elinde kadro yok falan diyenler bu akşam yedek kulübesine baktılar mı bilmiyorum. Olay yedekti. Ozan yedekti. Yani Vakame yedekti. Yani orada hani ekranda görünmeyen başka oyuncular da vardı.
1: Tabii.
0: Bu anlamda Trabzon takımı bu ligin hem genç birkaç oyuncu haricinde hem genç hem de potansiyeli bir takımı.
1: Göztepe'den sonra en genç ikinci kadro abi zaten.
0: Evet, evet. Hem yani bu takım bu takım işte az önce söylediğim belki bir ikincilikte olsaydı harikulade bir sezon olmuş olurdu ama Sadri Şener Müzesi, işte Şamil II. Müzesi'ne Trabzonspor bir lig kupası da bu akşam göndermiş oluyor. Bundan sonraki süreç tabii Dünya Kupası vesaire, yeni sezon Avrupa Ligi başlayacak. Avrupa, tabii Avrupa'daki takımların bu akşamki Trabzonspor'un kupayı alması Avrupa'daki takımların şeyini de değiştirdi.
1: Tabii.
0: Hani sıralamasını da değiştirdi. Çünkü sadece Trabzon için değil, Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe vesaire, herkesin gözü buradaydı.
1: Tabii.
0: Trabzonspor Fatih Hoca'ya, Fatih Hoca Trabzonspor'a bir kupa hediye etmiş oldu.
1: Abi tabii ki birkaç tane soru hazırladım. Avrupa demişken istiyorsan Avrupa sorusuyla devam edeyim, ama ondan önce bir sorum daha var. Avrupa'yı konuşuruz ama o soruya devam edeyim. Yani en son kupa yarı finali maçında sen şöyle bir cümle kurmuştun Aytekin abi. Demiştin ki Muçi şu attığı golle alır Trabzonspor bonservisini. Bugün alınması artık kesinleşti demiştin ki akıbeti böyle oldu. Peki Onana konusunda ne diyorsun abi? Yani Onana da bugün maçı belki de yani giden maçı çeviren adam oldu. Yani Onana konusunda seneye ne bekliyorsun abi? Muçi transferini nasıl yorumlarsın abi?
0: Muçi, yani o dönem Muçi olsun mu olmasın mı diye tartışılıyordu. O da takımı finale taşıyarak siz alamayacaksınız, bari bonservisini ben alayım dedi. Yani final golünü attı. Bugün her ne kadar ortalıkta gözükmese de Muçi de bu sürecin en başarılı oyuncularından biridir. Yani Trabzonspor'da çok oyuncu takıma katkı verdi ama tabela katkısı anlamında Muçi 1'di. Onaçı Muçi 1-2'dir. Onana'yı da Onana'yla ben çok eleştirenlerden biri olduğum için eleştirdiğimi de söyleyeyim. Yazdığım yazılarda söyleyeyim, inkar etmem. Çoğu maçta yani böyle biraz ya Türkiye'ye alışmadı şu bu, o tür bahaneleri söylemeyeceğim ama daha çok laç davrandığı maçlar oldu ama istediği zaman iyi oynayabileceğini gösterdi. Bu akşamdan sonra ne olur? Yani çok ekstrem bir şey olmazsa Onana devam etmez diye tahmin ediyorum.
1: Yani zaten çok yüksek bir maaşı da var. O yüzden de o da çok çok zor bir transfer.
0: 5 ve üzeri maaş verirseniz oynar. O da Trabzon o takım içi dengeleri bozmamak adına orada çıkmayacaktır. Zaten Muçi'nin maaşı, Onaçı'nın maaşı, Savic'in maaşı çok tartışıldığı için o denge bozuldu mu İnfinoç'u kaçacaktır. Bu anlamda Onana devam etmez diye tahmin ediyorum. Trabzon bir kaleci alır bu sene. Ama Onana da Trabzonspor'un kupa yolculuğunda en önemli aktörlerden biriydi.
1: Kesin katılırım abi. Avrupa sorusunu soracağım. Yani tabii ki bugün kulübedeki önemli isimlere değindin biraz önce. Aytekin Akay'la beraberiz. Bu arada hatırlatalım dinleyicilerimize. Aytekin abi, şimdi tabii ki Avrupa Ligi playoff turundan Trabzonspor katılacak. Yani playoff heyecanını yaşayacağız. En kötü ihtimalle konferans ligi olacak. Yani Trabzon sene Avrupa'da. Bu kesin. Şunu soracağım abi. Bir tık daha derin bir kadro mu olur? Hedef yükseldiği için, yani mesela diyelim ki Trabzonspor bonservisi bu sezon 30-35 milyon euro harcayacaktı diyelim. Bu durumla beraber, Avrupa ile beraber bu rakam artar mı? Veyahut da ne kadar para harcanacak bonservisi? Trabzonspor'un ana hedefi ne olacak? Yani velev ki Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak ve gidebildiği yere kadar gitmek mi? Konferansta kupa adaylarından birisi mi olmak, yoksa ligde şampiyon olmak mı olacak? Yoksa hepsi mi abi? Bunları merak ediyoruz.
0: Yani Trabzon hangi hedef varsa onu kazanmak ister. Doğasında bu var. Formasında, armasında, tarihinde, hikayesinde bu var. Yani lig şampiyonluğu hedefiyle tabii ki lige başlar. Yani siz Trabzon'da biz lig üçüncüsü olarak lige başlıyoruz dediğiniz an sizi başkan gönderir. Başkanı da gönderirler. Herkesi gönderirler. Lig hedefi olur. Lig şampiyonluğu hedefi zaten olmak zorunda. Hele Trabzon tarihine baktığınızda bir sezon önce kupa kaldırıp bir sezon sonra şampiyonluğu oynadığı çok sezon vardı. 92-93'ler, 90, 2003, 2004, 2005 sezonları. Yani bir sezon önce kupayı almış, sonraki sezon şampiyonluğu oynamış ya da şampiyon olmuş. 2022'deki şampiyonluk da buna benziyor. Kupada da ben hani bazen arkadaşlarla ve basındaki dostlarımız aramızda bunu tartışıyoruz. Lig ikinciliğini kupada tabii ki güzel olsun, güzel kupa olsun ama Şampiyonlar Ligi benim en çok sevdiğim lig yani. Tüm futbol severler gibi, sizin gibi, bizim
1: tabii,
0: gibi.
1: Tabii.
0: Orası futbolun Hollywood'u gibi bir şey. Ayrı bir dünya, ayrı bir seviye, ayrı bir heyecan. Yani Türkiye Kupası için Antalya'ya gitmeyiz ama bir Şampiyonlar Ligi maçı için Antalya'ya değil, Afrika'nın herhangi bir yerine de gidilir yani. Orasını ayrı ayrı, oraya ayrı bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi olmazsa tabii ki UEFA'da Trabzonspor hedefli kadro kurmak zorunda. Burada birkaç

0: sıkıntı olur, ne olur. Galatasaray'da, Samsun'da gördük bunları.
1: Lige dönüşlerde mi abi?
0: Evet, zor. Türk takımları böyle. Türk takımları biraz nazlı takımlar. İngiliz takımları, İtalyan takımları gibi güçlü, dirençli, fizikli, duygusuz takımlar değil. Türk takımları aman çok yoruldum. Avrupa bizi çok yordu. Ligde maçımız ertelendi. Şimdi Trabzon'u bu sorunlar bekliyor. Zaten bitirdiğimiz sezonu Trabzon böyle işte yani futbol oynamadan, az futbol oynayarak futbolun o güzel tarafını göstererek oynamadı. Ama sonuç almasını bildi. Sonuç alan bir takım oldu. Kazandı. Sonuçta kupayı kazandı. Ligi de fena olmayan bir yerde bitirdi. Bunlar kimisi başarı görür, kimisi görmez ama Fatih Tekke'nin ciddi ilk sezonu için başarı olarak söylememiz lazım. Avrupa'ya gelirsek tabii ki Avrupa kadrosu, siz kadro kurarken Avrupa'ya iyi bir kadro kurayım Galatasaray örneğinden bakarsak, Galatasaray bunu yapıyor zaten. Alternatifli, bol alternatifli bir kadro kuruyor. Hem lig hem Avrupa'ya götürsün, rotasyona müsait olsun diye. Bu sene Trabzon'un elinde kadrosundaki bazı oyuncular gidecek. İşte Olay'ı, Augusto, Zupko gibi oyuncuların gittiğini biliyorum.
1: Bunları bir kez daha soralım. Olay nereye gidiyor abi? Kaç paraya gidiyor? Bunun bilgisini alabilir miyiz abi?
0: Olay İngiltere'ye gidecek de fiyatını bilmiyorum ama İngiltere'de büyük kulüplerden birine gideceğini biz biliyoruz. Ama Augusto'da şehre gidecek. Ona zaten dönecek Manchester'a. İngiltere'ye dönecek. Kiralıktı. Ona şu zaten var ama Trabzon'un ön tarafını, kanatlarını zenginleştirmesi lazım. Özellikle hücum hattını, Cumat Vakame'de olmayacak. Vişka'da yok. Hem bir genç, biraz daha da gençleşecek. Biraz daha da oyuncu katacak. Yani sadece 3-4 oyuncu değil. Belki Trabzon'a 3-4 oyuncu lazımdı. Şimdi Avrupa'da da olacağı için 7-8 oyuncu. Hele 4-5'i garanti oyuncu olması lazım. Hani genç bulalım. Trabzon'un scout ekibi çalışıyor. Çok da çalışkan bir ekibi var. Şey de biliyorlar. Dünya futbolunda iyi takip ediyorlar. Onlar hazır oyuncu bakıyorlar. Gelecek vadeden oyuncudan ziyade hazır oyuncu bakıyorlar. Çünkü Trabzon artık bu sezon için, yani başlayacak 2 ay sonra başlayacak yeni sezon için, yani 7-8 kulvarda mücadele edecek.
1: Doğru.
0: Ligde, kupada, Avrupa'da kendi içinde, dışında zorlu bir süreç bekliyor. Fatih Hoca için bu başlayacak sezon mutlaka konuşuruz. Bitirdiğimiz sezondan daha zor olur diye.
1: Aytekin abi çok kısa böleceğim şimdi. Ulay'ı İngiltere dedin. Zupkov ve Augusto nereye gidiyor peki? Yani
0: verilecek ama Avrupa'daki kulüpleri onları bilmiyorum ama çünkü başkan bir kasa yapması lazım. Kasa yapmazsa sezona başlayamaz. Yani oyuncu, elindeki oyuncuları değerli medyanın üzerinde satıp kasaya para koyup oyuncu alacak. Başkana salacak. Başka bir şansı yok. İki oyuncu için de ön anlaşmalar, üç oyuncu için de ön anlaşmaların yapıldığını biliyorum.
1: Yani bugünün flash haberlerinden bir tanesi bu. Ulay'ı, Augusto, Zupkov değil mi abi?
0: Evet.
1: Ön anlaşmalar var. Ona rağmen en azından bugün Zupkov'dan, Augusto'dan iyi performans gördük abi.
0: Kesinlikle. Şimdi taraftar Zupkov'u çok eleştiriyordu. Gitsin kurtulalım diyordu. Şimdi bu akşamdan muhtemelen gitsin diyenler, ya gitmesin ya, kalsın.
1: Evet.
0: Şahane için bunu nereden buldular? Bu çocuktan Trabzon'da 100 tane var diyenler şimdi diyor ki sakın bu Şahane'yi göndermeyin.
1: Evet. Gerçekten öyle abi, bu arada yüz katılırım yani.
0: Ya son 1-2 aydı bu Şahane müthiş. Fatih Özen dediği gibi çıktı.
1: Vivo da çok iyi abi.
0: Vivo
1: da ilk geldiğinde çok kötüydü.
0: Kötüydü de biz de dedik ya bu yere basamıyor, koşamıyor, yeri kaybediyor. Nereden bular şimdi? Ya biraz işte o alışıyorsun. Takıma alışmakla da ilgili bu. Yani siz de radyoya bugün başlasanız bir yabancılık çekersiniz.
1: Kesin, kesin. Ama
0: 1-2 ay, 3 ay sonra radyonun sahibi gibi olursunuz ya.
1: Çok katılırım. Çok katılırım. Çok güzel bir yorummuş. Abi peki Mustafa Eskerilaç hakkında da bir yorum alayım son olarak abi. Yani milli takıma seçildi Mustafa. Yani turnuva sonrasında çok iyi bir performans sergiler vesaire vesaire. Çok oynar, denk gelir vesaire. Sakatlıklar olur vesaire. Ana planda olur diye düşünelim mesela Mustafa'yı. Büyük bir bedel gelirse o da satılır mı?
0: Ya Mustafa Trabzon'da kalır. Çünkü yerli oyuncu da lazım. Hı hı. Siz işte yabancı kuralı

0: var. Yerli oyuncunuz takımın içinde olması lazım. Bu anlamda ben Mustafa'nın kalacağını düşünüyorum. Bir takım performansı eğer geniş kadroda değil, o dar kadroda olursa, olabilirse, çünkü bir geniş kadro var, bir de orada dar kadro
1: açık. Tabii 9 oyuncu elenecek abi, doğru.
0: Evet, şimdi o dar kadroda mı kalacak yani, yoksa o geniş kadroda misafir mi, onu göreceğiz. Ama Mustafa şekil yedekte olsa değerlendirilebilir mi takımda?
1: Kesin olmalı bence, çok mevkiyi yedekleyebilir. Hem merkez, hem sol ön, hem sol bek, hem sağ bek, her şeyi oynuyor abi adam.
0: Joker gibi bir oyuncu, evet, ama en iyisi onu hücuma dönük oynatmak. Yani savunma yapan Mustafa değil, hücum oynayan Mustafa daha çok katkı verir.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Dinleyicilere saygılar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Biraz sonra Muhammed Furkan Uzun'a gideceğiz. Tabii ki kupa töreni şu anda gerçekleştiriliyor. Oyuncular madalyalarını alıyorlar. Onu da söyleyelim. Sıcağı sıcağı tabii ki açıklamaları sizlere vereceğiz. Muhammed Furkan Uzun'a bağlandıktan sonra... Şu anda hem spor bakanımız hem Türkiye Futbol Federasyon Başkanımız da ödülleri veren konumdalar, oradaki kürsüdeler, onu söyleyelim. Bu bilgileri de aktarmış olalım. Bütün dinleyicilerimiz için birazdan Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraber olacak. Kendisiyle de tabii ki Trabzonspor'un bu zaferini konuşacağız. Bütün detaylara değineceğiz. Kendisiyle de birçok programda zaten bağlantı gerçekleştiriyoruz. O da müsaitse tabii ki yayına alırız. Onunla da sohbet etmek çok çok büyük bir keyif. Tıpkı Aytekin abiyle sohbet etmek gibi. Muhammed Furkan Uzun da şu anda muhtemelen evet müsaitmiş şu anda. Onun da sesini alabildim. Ses de temiz geliyor. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba, yayınlar.
1: Öncelikle tebrik ediyorum.
2: Evet, gerçekten buna yani Trabzonspor camiasına hakikaten bu ihtiyacı vardı.
1: Hisler nasıl abi? Hisler nasıl? Her şeyi konuşacağız da hisler nasıl? Durum nasıl? Ortamda keyif nasıl şu anda?
2: Ya şimdi ben gidemedim oraya. Çünkü bayram öncesine denk geldi. Uçak ve otobüslerde yer bulmak çok zordu. Ben gidemedim. Evde yaşadım heyecanım. Hakikaten güzel, ama tabii oradakiler için duygular, hisler çok daha başkadır. Yani işte çeşitli yerlerden gelerek oraya gidenler için. Çünkü bir dünya insan Trabzon'da
1: İstanbul'da
2: gitti. Çünkü ben hakikaten Trabzonspor için bu maç da ihtimalli bir maçtı. Çünkü şöyle, maçın oynandığı şehir Antalya, Konya'ya 3 saat uzaklıkta bir şehir. Konya bu taraftarlar oraya 3 saatlik yolla geldi.
3: Dakika ve skor devam edecek.
4: Reklam.
5: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Dakika ve skor devam ediyor.
4: Trabzonspor taraftarı da Trabzonspor taraftarı ise yaklaşık 15 saatlik yoldan kalkıp geldiler o maça ve gittiklerinde de hakikaten kötü havaya görüyorlar. Şimdi herkes alınmadılar, çeşitli farklı davranışlarla karşılaştılar. Dolayısıyla Trabzonspor'un bu maçı kazanması gerekiyordu ve kazandı.
5: Valla kesinlikle öyle. Peki tabii ki birçok şeyi yapacağız. Hatta normalde böyle gazetelerde 10 üzerinden puan vereceğiz oyunculara. Yani bugünkü performanslarına puan vereceğiz. Hatta ilk başta bunu yapalım istiyorum. Bugün bir farklılık olsun. Kupa özel olarak. 10 ana kaç puan alır abi 10 üzerinden?
4: Ya bence şöyle söyleyeyim. Türkiye Kupası'nı kazandıran isim bence 10 anaydı. Totalde bakarsak. Çünkü Samsun maçındaki kurtarışlarıyla bence Trabzonspor'u kupayı kazandı. Ama bugün için sorarsam bugün ben 10 anaya 8 derim. Hatta 9 diyebilirim.
5: 8.5 dedik o zaman. 8 mi 9 mu abi?
4: 8-9 diyelim ya.
5: 9 diyelim. 9 diyelim. Savunmanın dörtlüsünü soruyorum. Pina, Vivu, Savic, Mustafa. Sıra sıra puan alayım abi.
4: Pina çok iyiydi. Pina'ya 9 diyorum. Savic bence belki kötü olarak nitelendirilebilecek bir oyun oynadı. 7 diyebiliriz.
5: Tamam.
4: Vaybu ayrı bir paylaşmak lazım. İlk golündeki o pası inanılmaz bir pastı bence.
5: Evet.
4: Golü başlatan pas ben 9 diyorum. Hatta 10 diyorum Vaybu ya. Mustafa Eskeller de iyi oynadı. Mustafa'ya da 8 diyorum.
5: Mustafa'ya da 8 dedin. Orta alana geçeceğim ama geçmeden Ozan Tufan'ı da sorayım. Bari en azından bugün savunma hattında da gördük. O yüzden orada sormamda bir sakınca yok herhalde.
4: Puan vermeden de şunu söyleyeyim. Hakikaten bence bu sene müthiş bir performans ortaya koydu. Ve Dünya Kupası'nda olmayı %100 hak eden bir oyuncuydu.
5: Evet.
4: Bunlar da çok duygusal bir konuşma. Bu kadar yıldır oynuyorum ama ilk defa kupa kazandım dedi. Hakikaten dalgalanmalar yaşayan bir futbolcuydu. Bursa Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi. Bursa Spor, Fenerbahçe, Hull City, tekrar Alanya Spor vesaire dalgalanmalar yaşadı falan. Ama çok iyi toparladı. Son bir yılda müthiş oynadı. Bugün de yani mevkisi olmayan bir buluşturmadı. Çok az oynadı tabii çıkınca. Ve hakikaten hatasız oynadı belki. Dolayısıyla maçın en iyi oyuncularından biri olarak değerlendirebilir mücadele olarak. O zaman Tuzak da ben 8 puan veriyorum.
5: Peki orta alana geçeceğim şimdi. Bouchard'ı soracağım, Folcarelli'yi soracağım ve Muçi'yi soracağım.
4: Sen Bouchard'ı sormadan önce ben maçın oyuncusunu söyleyeyim mi yoksa sorduktan sonra mı söyleyeyim?
5: Onu biraz bir tut abi. En azından puanları alalım. Ondan sonra maçın oyuncusu sence kimdi diyeceğim abi.
4: Tamam o zaman Bouchard'ı 9.5.
5: Tamam yani şimdiden al. O zaman...

0: o yorumu da alalım. Şimdiden tabii ki o spoiler'ı herkes aldı ama neden Muşari'ydi maçın oyuncusu abi?
1: Ya Muşari yani bence hakikaten günlüğün oyuncusuydu. Çok iyi oynadı. Çok iyi oynamasından ziyade de çok iyi mücadele etti. Hem çok iyi oynadı hem çok iyi mücadele etti. Ve hakikaten bugün onu ilk 11'den çıkarsanız veya işte oyundan çıkarsanız Masek'te de değişebilir ama hakikaten olağanüstü bir mücadele oldu. Oyun olarak da hem çok hızlı bir oyuncu hem çok böyle ikili mücadelelerde başarılı bir oyuncu. Fark edin ki sezon başında o transfer olduğunda bu sefer takımı katıldığında şöyle bir ifade kullanmıştı. Sakat olmasa 20 milyon euro veya sakat olmasa alır edeceğimiz bir oyuncu değil demişti. Hakikaten de bugün onu ortaya koydu. Yani neden Fatih Hoca'nın enteresan bu kadar güvenliğine gösteren bir performans uzattı. Ben yeni sezonda Trabzon takımında çok fark yaratacağını düşünüyorum. Gerçi zaten son 1-2 aylık periyotta hakikaten fark yarattı. Oynadığı maçlara bakarsak son 2 aylık döneminde hakikaten bütün maçlarda iyi oynadığını söyleyebiliriz. Ve bugün de bugün bence Trabzon'daki en iyi maç oynadı.
0: Olabilir. Bugün hakikaten ben de yani gözümün pasını sildi derim. Folcarelli ve Mucci'yi de sorayım. Hazır yanlarında oynayan kişileri.
1: Mucci bence o kadar iyi değildi. Mucci'ye de Saric'in olduğu gibi iyiydi diyorum. Folcarelli bence çok iyiydi. Hem foiller aldı hem foiller yaptı. Bunun dışında hatasız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Folcarelli'ye de kullanımı dokundu.
0: Peki kanatlara geçeceğim. Zubkov ve Augusto'yu soracağım.
1: Augusto bence o da yeteri kadar iyi değildi. Ona da 7 diyorum. Zubkov zaman zaman çok iyiydi. Özellikle maçın ilk yarısında bence Zubkov olduğunu hatırlatan bir performansımız attı. Maçın ilk yarısında çok iyiydi. İkinci biraz daha böyle dalgalandı ama genel bakarsak ona da 8 diyorum.
0: Peki tabii ki bugün iki golün ismi Paolo Nacho'yu da sormadan etmeyeyim.
1: Ya ben şimdi Benjamin'e 9.5 dedim ama ama maçın adamı bence Benjamin, o ayrı bir konu.
0: Onaç 10 puan alır ama 9.5'la Muşari'dir maçın adamı. Doğru muyum abi yorumda?
1: Kesinlikle. Ya Onaç hakikaten çok enteresan bir golcü. Yani 2 metre boya sahip bir oyuncu ama yani fizik kurallarına aykırı goller.
0: Abi o gol neydi ya? İnanamadım yani burada. Ben de dakika skorda golü anlatırken çığlık attım burada yani.
1: Hakikaten bunun benzerini yine o gün de seninle konuşmuştuk. Kadınlık maçında da attı. Rovaşa'da el atmıştı.
0: Abi o neydi? O bence zaten en iyi goldü bence bu arada.
1: Yani dolayısıyla hakikaten enteresan bir oyuncu. Bazı Trabzonspor taraftarları ona açıyor. Bazı eleştirilerde bulunuyor. Çok ağır kaldı konusunda ama zaten ona açıyor. Ağır kalmasa alamazsınız onu. Çünkü hem bitiriciliği çok iyi hem de tabii ki bazı defoları olacak. Yani bir futbolcu düşünün. Hem bitiriciliği çok iyi olacak hem de işte hızlı olacak. Ya Real Madrid oynar. Marcelo oynar. Size gelmez ki. Dolayısıyla ona açıyor tabii ki bazı defoları eksileri olacak ama artıları eksilerinden çok fazla. Müthiş bir bitirici.
0: %100.
1: Bu sene Trabzonspor takımının tabii ki Trabzonspor'daki Monaco'dan çok daha iyi golcüler bulabilirim. Ama takım içerisindeki o etki bambaşka bir şey. Aynı şey ona reçete de geçerdi. Çok daha iyi golcüler bulabilirsiniz. Ama takıma o etkisi, o duygusu, o sirayeti bambaşka bir şey. Monaco hakikaten bu kapısına baktığı zaman Galatasaray'ı attı, kazandırdı. Fenerbahçe'ye yine goller attı. Beşiktaş olsun bir atamadı ama daha önce atmıştı. Yani bu sene Trabzonspor'da hakikaten çok hakkıda aslında ama genelde de Trabzonspor kariyeri bence başarılı. Büyük maçların hepsinde ve büyük maçları kazandıran bir yapıdaydı. Dolayısıyla Trabzonspor hakikaten çok iyi bir karaktere sahip.
0: Kesin katılırım.
1: Sezon başında bir kemik kopmuştu. Fenerbahçe Trabzonspor mağlup ettiği zaman şöyle bir vakit kullanmıştı. Savic onlara ve onların çocuğun karakter özellikleri sezon sonunda Trabzonspor bambaşka bir noktaya taşıyabilirdi.
0: Doğru.
1: Bugün baktığımız zaman karşı karakter öyle oldu. Savic onlara çocuğun.
0: O zaman burada şu anda gitmesi ihtimalinin en yüksek olan kişiyi soracağım. Yani Onana'nın bir sene daha kalma ihtimali var mı? Küçük de olsa böyle bir ihtimal var mı? Yoksa abi imkansız mı diyorsun?
1: Kalmak istediğini biliyorum. Öyle söyleniyor. Yönetim de onu tutmak istiyor. Mutlaka bence bir sene daha kalmalı. Çünkü ona dediğim gibi onlardan çok daha iyi kaleciler bulabilirsiniz. Yani bugün mesela atıyorum Manuel Neuer'i getirebilirsiniz. Ama onun yaptığı etkiyi yapmayabilir. Hem karakter olarak hem performans olarak. Hakikaten çünkü mesela vuracağım şekilde baktığınız zaman en çok parametrede onlardan iyi bir kaleci. Ama geçen seneden kıyaslıyorsak takım içerisinde böyle bir etkisi yok. Hatta şampiyonluk sezonunda bile bu kadar etkisi olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla çok daha iyi kalecilerle çalışabilirsiniz, transfer edebilirsiniz. Ama takıma bir oyuncunun takıma etkisi çok bambaşka bir şeydir. O yüzden de onlara hakikaten daha bu spor takımına çok etki yapan bir oyuncudur. Mesela hatırladığım bazı örnekleri vermiştir.
0: Lütfen.
1: Şöyle açı başında.

maçta bir kırmızı karttan sonra galiba takım arkadaşları etrafında topladı. Orada bir konuşma yaptı. Sonra 0-0 biten Galatasaray maçında 80. dakikada Fatih Hoca'nın yanına gitti. Orada bir konuşma yaptı hocam. Hatta hocaya bunu sormuştu. Orada ona nasıl sevdiğini söyledi. Taktiksel bir konuşma yaptık dedi. Sonra Başakşehir, ligdeki Başakşehir kupadaki gençler bir maçında takım Drogba kazandı gitti. Orada oyun arkadaşına Drogba şöyle kullandı.

0: gibi bir rol üstlendi. Bundan da ziyade çok sempatik, pozitif bir karakter. Takıma da olumlu bir etkisi düşünüyorum. Dolayısıyla da hakikaten bence mutlaka bir yılda takımda kalması gerektiğini düşünüyorum.
1: Abi şeyi de sorayım. Yani Aytekin Akay'la konuşuyorduk az önce. Ondan duyduğum üzere Ulay'ı İngiltere'de iki tane talibi var ve gidecek. Çok net ifade geldi. Augusto ve Zubkov'un da gideceğine dair bilgi aldığını söyledi. Yani ne düşünüyorsun? Sen bunun paralelinde nasıl bilgilere sahipsin? Görüşün nedir bu konularla alakalı?
0: Bir de alabilir miyim?
1: Tabii ki. Ulay'ın İngiltere'den iki tane talibi olduğunu ve beklentinin üzerine bir bonservis bedeliyle gideceğinin bilgisini aldığını söyledi. Zubkov ve Augusto'nun da takımını bilmemekle beraber sezon sonunda ayrılacağını söyledi. Yani bugün itibaren ayrılacağını söyledi. Bunları sen de duydun mu? Veyahut da böyle bir durum neye yol açar? Senin duyumların ve düşüncelerin bu konu hakkında nelerdir abi?
0: Sadece ben olay konusunu söyleyeceğim. Yani çok yüksek ihtimalle bugün Trabzonspor forması altında bir son maçını oynadı. Ama tabii diğer oyuncular için aynı şeyleri kullanmak, herkesin konuşmak yanıltabilir. Fakat Felipe Augusto'nun da Benfica'nın radarında olduğunu tabii ki biliyoruz. Doğru aynı şekilde ama hani bunlar için, bu oyuncular için kesin ifadeler kullanmak sürpriz olabilir. Fakat Sayın Başkan geçen gün katıldığı canlı yayında şöyle bir ifade kullandı. Bu sezon yaptığımız transfer harcamasını sadece bir oyuncumuzun statüsünden çıkarmak üzereyiz dedi. Burada işaret ettiği oyuncu olaydı. Yaklaşık herhalde 30-35 milyon euro bir transfer teklifinin söz konusu olduğunu düşünebilirim. Dolayısıyla dediğim gibi olayın bu sezon üzerinde Trabzonspor'un son maçını öğrendiğini söylemek yanlış olmaz. Tabii ki başka ayrılan oyuncular da olacaktır. Ayrılığa en yakın ismin olay olduğunu söylemek doğru olabilir.
1: Peki olay 30-35 civarı gibi, tabii ki bunun sinyalini aldığımızı ifade ettin ama Ulay ve Zubkov'dan bonservis beklentisi ne kadar? Yani onu sormak istiyorum abi.
0: Bence Trabzonspor Ulay ve Zubkov'un satışından en az 40 milyon euro kazanacak.
1: Yani Zubkov 10-12 diye mi değerlemeliyiz?
0: Yani normalde piyasası bu şekilde ama bu sezonki performansına bakarsak hani 10-12 milyon euro eder mi? O soru işareti. Dolayısıyla ben olayı 10 üzerinden değerlendiriyorum.
1: Tamam. Felipe'ye ne deriz?
0: Felipe bence yani en az 15 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a kazandırır. En az 15 milyon euro Trabzonspor'a kazandırabilecek.
1: 15 istersiniz. Tamam, mantıklı. Peki o zaman son olarak da şunu soracağım. Trabzonspor Avrupa Ligi'nde tabii ki playoff oynayacak veyahut da tabii ki istemeyiz ama olası mağlubiyette Konferans Ligi'nde gruplarda yer alacak. Yani Avrupa'daki hedef ne olur sence Trabzonspor'da? Son olarak sorularım da bu şekilde. İki turnuvada da hedef neresi olması lazım abi?
0: Trabzonspor uzun yıllardır Avrupa'da başarıya uzak kaldığı için tabii ki Avrupa'da çok ciddi hedeflere bir sezonla ulaşması mümkün değil. Bugün Aston Villa takımı dahil bile Avrupa Ligi şampiyonu olur. Her öncesinde çeşitli organizasyonları tecrübeler yaşadı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Trabzonspor'un Avrupa Ligi'de de şampiyonluk veya Konferans Ligi'nde şampiyonluk demek yanıltıcı olabilir. Ama Trabzonspor gibi bir takım Avrupa'da artık en azından kışı görmesi gerekiyor. Sonbaharı kutları görmesi gerekiyor. Dolayısıyla Trabzonspor için bence hedef artık Avrupa Ligi çıkmak edilirse lig etabını tutarıp ligde son ilk bahar kısmına geçiş yapar. Konferansı edilirse ikiye verebilir. Yani normal bir şey. Konferans liginde de en az dediğim gibi yine aynı şekilde bir Samsunspor yaptığı başarıyı yapmalıdır.
1: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarından kaynaklı.
0: Rica ederim dostum. Ben teşekkür ederim. Yeniler dilerim.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi. Tabii ki oyuncu açıklamalarına geçelim. Sahada şampiyonluk sonrasında oyuncuların neler söylediğine geçiyoruz.
2: Ligde de şampiyon olmayı çok istedik ama her şeyimiz kısıtlıydı. Oyuncu kadromuz kısıtlıydı. Sakatlıklar yaşadık. Bugün de keza öyle. Savic'in bir sakatlığı vardı. Yerine ben girdim. Ama önemli olan kazanabilmekti, finali alabilmekti. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz şehrimize bu kupayı verebildiğimiz için. Gerçekten

0: Elimdeyim kupam. Gerçekten şaşkınlık içindeyim yani. Onca yıldır oynuyorum. İlk defa bir kupa kaldıracağım ve çok mutluyum. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkürler Uda. Röportajlarımıza devam. Yeni gelecek olanlar olabilir. Ama önemli olan bu forma altında, bu renkler altında, bu arma altında gerektiği gibi mücadele etmek. Elhamdülillah bu sezon bana inanmıyorlardı. Geçen sezondan daha iyi olacağını söylemiştim sezon başında. Sokakta insanlar beni durduruyor, evde babam soruyor. Yakam bırakmıyorlar. İnanmıyorlardı bana. Biraz umutsuzlardı. Ama elhamdülillah çok güzel bir sezon geçirdik. Daha da iyisini yapabilirdik. Bu sezonu kupayla kapatmak muhteşem oldu. Önümüzdeki sezon şimdi hedefimiz. Daha iyi ne yapabilirsek inşallah daha iyisini de yapacağız. Takım arkadaşlarının ayaktan sağlık. Hepsini tebrik ediyorum. Kaptanıma bırakıyorum sizi.
2: Teşekkürler Mustafa. Hemen kaptanla devam edelim. Öncelikle tebrik ediyoruz. Bir kaptan olarak öncelikle bu kupayı kazanmak neler hissettiriyor ona?
3: I feel very happy, excited. I think we deserve this year to win this cup because we gave our hearts, we gave everything we had with our coach, and really I'm really emotional to see all these people happy celebrating with us, and we deliver this trophy to city of Trabzon, to all Trabzon people all around the world.
4: Bu kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Gerçekten çünkü kalbimizi koyduk bu sene. Uzun bir sezon oldu. Hocamızla birlikte, taraftarlarımızla birlikte bu insanları bu denli mutlu edebilmek bizi de çok mutlu ediyor. Bu kupayı Trabzon şehrinde, Trabzon insanlarına ve bütün dünyadaki Trabzonspor taraftarlarına armağan ediyoruz.
1: Kaptan olarak gelecek sezon öncesi hem Avrupa hem lig için neler söylemek ister taraftarlara?
3: I think we have very important goals in front of us. Now we have secured Europe and it's going to be a very important opportunity for our young players to go and to show themselves in Europe. And also I would like to say that I'm very happy for our coach because he is first of all big fan of Trabzonspor. He's living Trabzonspor all day and night, and I'm very happy about him because he's an amazing person, amazing coach, and so especially I'm happy a lot for him.
4: Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek bizim için çok önemli. Tabii ki önemli hedeflerimiz var. Genç oyuncularımızın kendini gösterebilmesi için çok önemli bu Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek. Bizim adımıza da çok mutluyuz. Ben ayrıca hocamız için de çok mutluyum. Çünkü kendisi çok büyük bir Trabzonspor taraftarı. Trabzonspor'la yaşıyor, hayatını Trabzonspor'a adamış birisi. Dolayısıyla onun da bu kupayı kazanmış olması, onu da böyle mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor. Ve ayrıca tabii ki bütün taraftarlarımız adına ve tabii ki de hocamız adına çok mutluyum.
1: Çok teşekkürler. Thank you very much.
5: Kupa kaptanların ellerinde havaya kalkacak.
6: O mağlubiyetler için tekrar çok onları yorduk, üzdük. Haklarını helal etsinler. Bu artık yeni bir başlangıç bugün. Ben başta Fatih Hoca'yı, ekibini, oyuncularımı hepsini gözlerinden öpüyorum, sağ olsunlar. Buraya gelen tüm taraftarlara çok teşekkür ederim.
1: Başkanım, bu kupa gelecek sezon için yeni müjdeler getirir mi?
6: Getirir.
1: Teşekkürler. Evet, röportajlarımıza devam edeceğiz. Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam, önce bir değerlendirmenizi isteyeceğim ama tabii ki hayaliniz ilk kupa geldi. Neler söyleyeceksiniz?
7: Ya gördüğünüz gibi ilk yarıda oyun olarak her şeyle biz üstündük ama ikinci yarının başında oyun penaltıyla bence Konya'ya çok yaklaştı. Sonra bize nasip oldu. Onları da tebrik ederim. Yani bugün onlar da çok istediler. Ya dedim ya flaşlar. Ya buraya çok uzaklardan gelen, Trabzon'da kalkıp gelen ki çok insan biliyorum. Onları buradan üzgün göndermek hiç istemediğim bir şeydi. Allah'a çok şükür. Rabbim lütfetti. Allah'a hamdolsun. Biz bu sene genel hatlarıyla, bu ekiple, bu kadroyla, tüm her şeyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Burada emeğe geçen herkese teşekkür etmek lazım. Ailelerimize öncelikle teşekkür etmek lazım. Başkanımız bu konuda gerçekten bize iyi koşullar sağladı. Ona teşekkür etmek lazım. Yönetim kurulumuz, koşullarımız, çalışma rahatlığımız çok iyiydi. Problemler olmadı demiyorum ama genel hatlarıyla yani şu armaya tarihinde bu kadroyu söylemişim zaten. Hiç unutamayacağımı söylemiştim. Benim için çünkü çok değerli şeyler yaptılar. Camiamız hayırlı olsun. Konyaspor'u da yani Konyaspor'u da hiç tebrik etmek lazım. Çünkü bence kupaya onlar da yaklaştı. Oyun içerisinde penaltı olmuş olsa kupaya onlar daha yakın gibi gözüküyordu. Onları da tebrik ederim.
8: Hocam Trabzonspor'la bu kupayla birlikte hayallerinizin ilk adımını attınız. Bundan sonrası gelecek diyebilir miyiz?
7: Ya benim kariyerimde çok kupa var. Allah'a hamdolsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler bana nasip oldu bireysel ama hoca olarak bu ilk. İnşallah devamı gelir. Tabii hedefler çok büyük. Trabzonspor gibi camialarda her kupaya adaysınız ama bu sene özelinde belki seneye de bazı sorunlar yaşayacağız. Bunlar bizim gibi yapılanma dediğimizde bu işler bence bu sene çok iyi geçti. Ama benim adıma da ilk kupam, başkanımızın da ilk kupası yanılmıyorsam. Dolayısıyla ben tabii ki çok mutluyum ama en önemlisi benim için buraya gelen taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. İnşallah diğer Konya taraftarda kazasız belasız evlerine herkes ulaşır. Yani bence hak ettiğimiz bir serüvendi bu. Hikayeyi tamamladık çok şükür.
8: Hocam çok teşekkürler, başarılar diliyoruz. Evet.
9: Evet tabii ki oyuncu röportajlarını, flash röportajlarını ve tabii ki şampiyon teknik direktör Fatih Tekke'nin de açıklamalarını sizlere dinlettik. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu oldu. Konyaspor karşısında 2-1 kazanarak tabii ki sahadaki flash açıklamalarda Mustafa Eskellaç'ın açıklamaları, aynı zamanda Ozan Tufan'ın açıklamaları hakikaten çok çok içtendi. Savic'in hakeza hocanın yani maçın ardından o nabızla bu açıklamaları dinlemek bizler açısından da çok çok önemli. Tabii ki yorumlarımız da kıymetlidir. Sizlerden de takdir görüyor. Çok çok da teşekkür ediyoruz Radyo Gol ailesi olarak ama bizler de saha içindeki aktörlerden bazı şeyleri dinlemekten epey hoşlanıyoruz. Epey keyif alıyoruz. Onların tabii ki heyecanlarını duymak, onların yorumlarını sizlere aktarmak bizler adına da çok büyük bir keyif. Tabii ki yayınlarımız sürecek. Birçok yayın yapıyoruz. Bütün maçların maç sonlarında, maç sonu yayınlarında sizlerin karşısında oluyoruz. Bugünlük bu kadar. Tabii ki bir kez daha iki takımı da kutlayalım, hem Trabzonspor hem Konyaspor'u diyorum ve tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
10: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
11: Reklam.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
11: Reklam bitti.
15: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
16: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
17: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
18: Hoş bulduk.
17: Hayırlı uğurlu olsun.
18: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
17: Nasılsın abi, iyisin?
18: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
17: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
18: Ya güzel bir final olmadı bence Sergen Yalçın'la alakalı.

0: Final çok doğru olmadı çünkü çok ciddi bir tepki aldı, ama zaman zaman eksiler var, artılar var, bunları da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi, canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakam onları öder miyiz ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın. Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim. Tek yetkili. Üst sene takımla birlikte ben uğraşacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra Alanya deplasmandan sonra döndü dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana iki ya da üç transfer dönemi var. Üç transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktöre çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması üçüncü olur diyordu.
1: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum.
0: Ya tabii
1: demiştim.
0: Ki haksızlıklar tabii oraya ki var. Şöyle haksızlıklar biraz var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor, 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan, bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor, öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
1: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
0: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık, Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık, çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vazquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle yehsan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta, 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
1: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
0: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
1: Şimdi Sergen Yalçın'ın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
0: kesinlikle
1: diye.
0: Kesinlikle yok. Şenol Güneş
1: çıktı.
0: De kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının kamuoyunun karşısında çıkıp kendisi

0: söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
1: Aynen.
0: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok tabii. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
2: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
0: Çok sinirliyim. Bu camia Graf'ta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu takıma çok büyük hizmet vermiş. Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun Muzaffer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye Graf der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten Graf'ta yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
1: Bir uyarı yapıldı kendisine.
0: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani Sergen Yalçın tabii ki başarılıdır, başarısızdır. Doğru oyun oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
1: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence yoksa takım çalıştırmaya?
0: Vallahi sevgili Muzaffer'cim.
1: Fenerbahçe falan diyorlar.
0: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacaksın. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teklif gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen Hocam ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef.
1: Kolay
0: hatta
1: değil.
0: Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer.
1: Buyurun abi.
0: Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'da 3-1 öndeyken El Bilal Touré'ye verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i 68. Son 2 maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71. Son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
1: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal
0: Mutlaka.
1: Başkan ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takımda çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
0: Ya bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. Evet orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
1: Tabii.
0: Yani bunu sesini de çıkartmamız lazım. Evet Serdar Adalı Başkan transferler döneminde Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse biliyor musun? Ya Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 300 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş. İlk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış. Bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın, camia üzgün, camianın beklentisi var. Ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konyaspor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya hala dedi Beşiktaş kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi. Evet. İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
1: Alacağından feragat etti.
0: Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
1: Niye yapsın abi?
0: Bir niye yapsın yani? Aynen ama öyle. Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
1: Bu da güzel bilgi abi. Teşekkür ederiz. Sence Serdal Başkan önümüzdeki sezona da kötü başlarsa istifa eder mi? Etmeli mi?
0: Şimdi okların tamamı artık Serdal Başkan'a döndü ve yönetim kuruluna döndü. Tabii burada yapılacak en ufak bir hatada Avrupa'da elenme durumunda ligin başlangıcında kötü bir başlangıçta tabii ki taraftar buradaki tepkisini Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla, çok doğru transferlerle hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer şimdi getirdin diyelim bir Alman ekolünden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
1: Sen hoca konusunda mesela yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok. Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük tartışma yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
0: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamda çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
1: Kararı destekliyor musun?
0: Evet. Bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat 18 saat çalışır. Antrenman haricinde oyuncu potansiyelini oynanacak oyunu rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
0: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki. Evet. Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş naraları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet Sergen Hoca ile şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
1: Ha, evet.
0: Sergen Yalçın'ın o graft ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
2: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
0: Vallahi geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle.

0: ile Mert Günok, Rafa Silva, Getson haricinde herkes değişebilir demiştim.
1: De
0: ama onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu, hangi 11 ile çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu ile yollara devam edilecek mecburen. Burillo ile devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı, iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber'le birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek? Hepimiz bekliyoruz.
1: Yani çok kısa süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon ha deyince.
0: Kesinlikle.
1: Geliyoruz. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak? Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence Cengiz Ünder abi?
0: Mesela Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transferdi bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi çamurun içine at. Tekrar yıka, altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. Çok önemli bir yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz'i babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maçında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perizde derler yani buna da. Kesinlikle. Buna da derler.
1: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi, hani Beşiktaş'ın hakem kararlarından canının fazla yandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın yüzde kaç? Değişmezse Beşiktaş nasıl toparlayacak?
0: Vallahi değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki ikinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu'na bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
1: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
0: Bence kesinlikle değişir. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçim de çok zor bir seçim olacak.
1: Orayı da biraz istersen yorumla tabii, abi. Tabii, oraya olabilir. Da girelim. Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
0: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor neden? Musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Ya yani Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran'dan sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikte insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir, zor bir seçim olacak. Hakan Safi kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerleriyle oturduğunu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para vereceğim hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediğiniz oyuncuları getireceğini söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
1: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? Dördüncü yılında Okan Buruk yine şampiyon oldu. Yani fark açılıyor gittikçe.
0: Farkı açtı. Gerçekten evet. Açtı. Ama bu sene özeline baktığımız zaman o geçen sene o baskılı, o forecheckingli, o üçüncü bölge oyununu yapabildi mi Okan Buruk?
1: Yok.
0: Maalesef yapamadı. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben hep şunu söylerim. Arkadaş Hatice'ye değil. Ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki o Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci, Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden, Samsun Spor maçında ayağa kalkan, hatta Okan Buruk'a, bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
1: Tabii.
0: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor.
1: Halen tartışıyorlar
0: ama günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
1: Tabii o net. Mesela dedin ya bir Hatice'ye değil neticeye bakmak tabii lazım. Yok, katılıyorum ki sana bak. Hakem kararlarından konuşuyoruz, ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar sen televizyonda, radyoda, çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin, hepsi unutuldu gitti abi.
0: Her şey bitiyor.
1: Ya
0: bu işler sonuçta böyle kupayı oldu. Aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor. Tabii. Ama baktığın zaman, günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil. Onu söylemek
1: tabii
0: lazım.
1: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında. O neyden şikayet etmiş ya? En son Galatasaray şikayet etsin bunlardan.
0: Evet. Bak ben mesela maç sayabiliyorum yani. Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti. Ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
1: Peki. Digifutbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digifutbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Reklam.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank

0: Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
12: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörleri

0: Bank'taki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
6: Merhaba, hoş bulduk.
5: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve Aziz Yıldırım'ın basın toplantısıyla başlamak istiyorum. Çok evet. Kısa sürdü. Bir saat, bir buçuk saat sürmesini beklerken 7-8 dakikalık bir basın açıklaması da diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun bu basın açıklamasını?
6: Bence buna gerek yoktu. Yani biz zaten Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olduğunu biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi de bu basın lansmanından önce ya da toplantısından önce bildirilmiş. Yani herkes zaten biliyordu. Aziz Yıldırım tabii çeşitli vurguları var. Yani orada bir iki manşet var ama esas olarak işte Aziz Yıldırım soru cevap kısmında neler söyleyecek? İlk defa çünkü basının karşısına çıktı Aziz Yıldırım. Yani daha önce şimdi biz videolarını görüyoruz. Çeşitli dernek toplantılarında çekilen videolar servis ediliyor ama bu daha tam olarak basına yönelik, kamuoyuna, bütün kamuoyuna yönelik bir toplantı olacaktı. Valla edindiğim bilgileri paylaşayım. Yani bu basın toplantısı, basın aslında bir basın toplantısı. Çünkü bildiğim Aziz Yıldırım değil. Hatta bir ifadesi var. Bir şeyler yazmışlar. Bari onları okuyayım dedi. Bildiğimiz Aziz Yıldırım değildi. Daha sakin ve yorgun görünüyordu bu arada Aziz Yıldırım. Normaldir. Çok yoğun bir tempoda hareket ediyor. Aslında planın çok farklı olduğunu öğrendim ben. Yani bu basın toplantısı daha detaylı bir sunum bence olacaktı. Aziz Yıldırım bunları yapacaktı. Ama son dakika bu noktada bir değişime gidiliyor. Bu basın toplantısıyla ilgili. Mutlaka orada bir strateji vardır. Ama hani niye bu değişim yapıldı? Ne hedeflendi? Puan olarak söyleyeyim. Bence gerçekten de Aziz Yıldırım özelinde anlaşılamayan bir basın toplantısı oldu. Ben Aziz Yıldırım'a şu dönemde zarar verdiğini düşünüyorum. Bir tarafta sürekli vaatlerde bulunan bir isim varken diğer tarafta Aziz Yıldırım mutlaka belli şeyleri söyleyecektir zaten. Bildiğimiz bir isim ama Aziz Yıldırım'dan başta hoca olmak üzere, başta oyuncular olmak üzere ki seçim de ana olarak zaten buradan gidiyor. Ve bu seçimin ana hikayesi de bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanının seçiliyor ve ana hedef şampiyonluk. Yani şampiyon olduğun zaman devam edeceksin. Olamadığın zaman gideceksin noktası ve dolayısıyla burada en önemli nokta Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak başkan ve takım. Ana vurgular bunlar. Hakan Safi buradan gidiyor. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tanıttı. Herkes zaten toplantıdan önce sabah saatlerinde bu listeyi görmüştü. Bu basın toplantısının içeriği son dakika değiştiriliyor. Ne planlandı? Hangi sonuçlar görülmek istendi? Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama son dakika böyle bir şey yapılmaya karar veriliyor ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Beklenen çok sayıda başlık vardı. Aziz Yıldırım konuşacak ve Aziz Yıldırım konuşmaları üzerinden bütün basın ve kamuoyu bunları konuşacaktı. Böyle olmadı.
5: Bütün herkes bugünü bekliyordu ve Aziz Yıldırım'ın söyleyeceklerini bekliyordu aslında.
6: Tabii ki öyle. Çünkü Aziz Yıldırım'ın söyleyecekleri önemlidir. Neden tekrar aday olduğunu birkaç defa belli yerlerde söyledi ama şampiyonluk vurguları yapılıyor. Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bunu toparlar Aziz Yıldırım. Bunu toparlar. Birkaç yayın içerisinde, birkaç yayınla birlikte Aziz Yıldırım bunları toparlar.
5: Zaten yapacak böyle basın.
6: Başlangıcı televizyonlu yayınları, dijital yayınlar vesaire. Daha güçlü bir giriş olması lazımdı. Güçlü bir girişin olması lazımdı. Bu basın toplantısı bu yönüyle bence çok zayıf kaldı ve ben Aziz Yıldırım'a başlangıç itibariyle zarar verdiğini açıkçası düşünüyorum.
5: İki tane
6: açıklaması. Şöyle denebilir. Söyleyecek sözüm var diyenler de var. Tabii ki Aziz Yıldırım her zaman çok sayıda her konuda söyleyecek sözü vardır. İki tane dikkat çeken nokta var.
5: Birincisi Sayın Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye çağrısı.
6: Çok ilginç. Birlik
5: olurum çağrısıydı. Bir videomuz var. Onu izleyelim. Daha sonrasında tamam. Devam edelim.
7: Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdı. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım.
5: Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsun? Ali Koç şu an bir başkan adayı değil.
6: Evet ama şöyle okumak lazım. Şimdi eğer bunun içerisine Saadettin Saran'ı da dahil etseydi son iki başkan ve karşısındaki rakip Hakan Safi toplam 3 kişilik bir çağrı olsaydı eğer bu birlik beraberlik yani Fenerbahçe'yi birlikte yönetelim anlayışına dair vurgular yapıldı ama ben burası şöyle yorumluyorum. Ali Koç kitlesine aslında Aziz Yıldırım çağrıyı yaptı. Ben kavga etmeyeceğim. Böyle bir derdim yok. Birlik beraberliğe ihtiyaç var. O yüzden Hakan Safi'ye destek verecek olan Ali Koç kitlesi ne aslında çağrıyı yaptı bence. Ya da şöyle de yorumlanabilir. Hakan Safi'yi Ali Koç'un adayı olarak görüyor ve böyle bir çağrıda yaptı diye bu şekilde de yorumlanabilir. Ama ben Aziz Yıldırım'ın ki Ali Koç'un tabii çok büyük bir kitlesi var.

0: Fenerbahçe'de yani son seçimlerde de gördük. 10-12 bin bandında deniyor. Aziz Yıldırım'ın bu vurgusuyla Ali Koç'a geçen seçimde 12 bin oy vermiş insana çağrı yaptı. Birlik olalım diye onlara çağrı yaptı. Hakan Safi'ye oy vermesi tahmin edilen Ali Koççulara böyle bir çağrı yaptığını düşünüyorum. Merak ettim bu arada yayına gelmeden önce. Biraz da böyle günlerde gündem çok yoğun oluyor ve her an ortada çok şey dolaşıyor. Ali Koç tarafında da şaşkınlıkla biraz karşılanmış bu çağrı. Onu da söyleyelim.
1: Ali Koç resmi olarak ben şu adayı destekliyorum diye bir açıklaması hiçbir zaman olmuyor.
0: Olmaz ama ben şunu biliyorum. Yani bu konuşuldu. Hani Ali Koç'un şey dediği. Hatta bunu da önce Ahmet Ercanlar söyledi. Ali Koç'un hani kime oy vereceğim değil de kime oy vermeyeceğim belli noktası var ya. O Aziz Yıldırım. Orada da şöyle bir durum var. Ali Koç geçen yılki imza kampanyasında sorumlu olarak Aziz Yıldırım'ı görüyor. 2021'deki basın toplantısında Aziz Yıldırım Ali Koç için Ali Koç seni affetmem demişti. Anladığım kadarıyla Ali Koç da aynı noktada. O imza kampanyasından ötürü Aziz Yıldırım seni affetmem noktasında. Benim gördüğüm, okumalarım, biraz edindiğim bilgiler Ali Koç'a çağrıyı yaparken sürpriz olarak değerlendirilebilir. Ali Koç cephesi de biraz bunu böyle almış durumda ama burada esas olarak geçen yıl Ali Koç'a 12 bin oy vermiş insanlara bir çağrı var. İçi biraz daha açılabilirdi.
1: Çağrı kime faydası olur sence? Aziz Yıldırım'a mı yoksa Hakan Safiye mi?
0: Kime faydası olur meselesinde şöyle, Aziz Yıldırım'ı böyle kavgacı bir adam olarak genelde kamuoyu da bilir. Aziz Yıldırım kavga da eder. Bu da yalan bir durum değil. Aziz Yıldırım geliyor, yine bir kavga mı olacak Fenerbahçe'de sorulana da aslında böyle yanıt verip Aziz Yıldırım ben kavga istemiyorum kardeşim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyle, içiyle barışıp dışarıya karşı kavgayı vereceğim. O yüzden birlik beraberlik mesajları veriyor. Hani burada ona tepki gösterenler de olabilir ama Aziz Yıldırım bence burada Ali Koç'a oy verenlere bir anlamda o çağrıyı yapmış oldu. Kendisine faydası olsun diye zaten bu çağrıyı yaptı.
1: Peki diğer bir konu başlığına geçmek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın nasıl yapacaksınız diye sormayı daha önce yaptık, yine yaparız şeklinde bir açıklaması vardı. Bu videoyu da izleyelim ve devam edelim.
0: İzleyelim.
2: Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Buradaki açıklaması da geçmişte yaptıklarını öne çıkarıyor.
0: Doğru.
1: Aziz Yıldırım, ben yaptım, yine yaparım. Sormanıza gerek yok.
0: Doğru.
1: Diyor.
0: Bak, bu beni ikna eden bir şey. Neden? Ben 20 yıldan fazladır bu sektörün içerisindeyim ve Fenerbahçe'ye de hakim olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin güncel siyasetine, geçmişine ve arşivine. Şimdi biz bunu biliyorsun çok konuştuk ve ben yayınlarımda da hep şundan bahsettim. Aziz Yıldırım'ı ikiye ayırmak lazım. 2011'e kadar Aziz Yıldırım, 2011'den sonra Aziz Yıldırım. Ve Aziz Yıldırım gittikten sonra özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığını söyledim. Doğru mu? Doğru. Kimse bunları yalanlayamaz. Gerçekler çünkü bunlar. Çok sayıda şey söylenebilir ama öyle kulüp bırakmıştı da öyle oldu böyle oldu. İddia nedir? Gelip yapacağım, yöneteceğim diyenlerin geçmişi suçlamaktan vazgeçmeleri lazım. Aziz Yıldırım geçmişi güçlü bir adam. Yani Avrupa şampiyon, 4 yıl üst üste şampiyon olmuş ve Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la kafa kafaya geldi. 2011'e gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlüydü. Ondan sonra o operasyondan sonra Fenerbahçe ister istemez zayıfladı ama Galatasaray'ın Fenerbahçe ile esas farkı Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra. Bunlar gerçek ama ben bunları anlatabiliyorum. Bir grupta bunları hatırlıyor. Bu arada şimdi görüyorum mesela Aziz Yıldırım biraz buralara vurgu yapıyor. 2000'deki Galatasaray'la yarışır hale geldik ve Galatasaray'ın o dönemki itirafları vardı. Ergün Gürsoy'un itirafları Fenerbahçe bizi geçti diye. Ama bu yetmez. Zaten bugün beklenen şey şuydu açıkçası. Bu zaten Aziz Yıldırım'ın ne yaptığı biliniyor da bir grup tarafından, bir grup insan tarafından biliniyor. Ya da ben burada yayın yapıyorum. Genç arkadaşlar bunlardan daha o dönemler hatırlamayanlara bilgi veriyoruz. Ama burada benim anlatmam ya da senin anlatman yetmez. Şimdi hayat değişti, koşullar değişti. Aziz Yıldırım bir yıllığına Fenerbahçe başkanı olursa Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacak? Hangi hocayı getirecek? Hangi hocayla nasıl çalışacak? Neden bu hocayı tercih ettiği gibi sorulara özellikle birçok tartışma varken yanıt vermesi bekleniyordu. Yani ben bugünkü basın toplantısındaki bu vurguları anlayabiliyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın ne dediğini anlıyorum ama daha çok camianın beklentisi şampiyon yapacak başkan bize neler vaat ediyor? Bunu nasıl yapacağını anlatmasını bekliyordu. O yüzden bu vurgunun içini açacaktır. Ama tekrar başa dönüyorum. Bu basın toplantısı çok daha güçlü olmalıydı. Bu açıklamasının altı doldurulur bak. Yani Hakan Safi ben yaptım bak yine yaparım derse derler ki baba bir tane Kerem Aktürkoğlu aldın. 1000 yıldır konuşuyorsun. Aziz Yıldırım buraya girerse 100 bin yıl falan konuşulması lazım o zaman. Onu yaptı, bunu yaptı. Geçmişte çok önemli oyuncular getirdi, yıldızlar getirdi. Ama bunun Aziz Yıldırım açısından söylüyorum. Mutlaka daha detaylı şekilde anlatılması gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın da finalde bu işten çok mutlu olmadığını düşünüyorum. Ve hatta mesele de şöyle bakıyordur. Evet, kötü bir toplantı geçti. Yine söylüyorum. Bu toplantı başka bir toplantı olacakken değişiyor. Neden bu strateji uygulandı? Onu açık açık kimse söylemez. Ama Aziz Yıldırım buraları mutlaka şöyle bakar. Bu iyi olmadı. Benim hızlıca buraları toparlamam lazım. Şimdi bir de Hakan Safi faktörü artık daha çok girecek. Hakan Safi onu getireceğim diyor. Bunu getireceğim. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bunu almaya hazır bir kamuoyu da var. Dolayısıyla buraların önüne geçebilecek bir propagandaya Aziz Yıldırım'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana bunları sormanıza gerek yok. Sorusu kabul edilebilir ve karşılığı olan bir şey midir? olabilir. Bir grup için evet. Bir kongre ise kongrede ikna edici olmayabilir.
1: Son 4 yılda
0: ben şaşırıyorum.
1: Bunu nasıl dolduracaksın diye
0: ben
1: soranlar.
0: Şaşırıyorum. O da var, birçok şey var. Son 4 sezonda anlatır Aziz Yıldırım. Ben şaşırıyorum. Aziz Yıldırım bu değil. Çıkar tak tak tak koyardı. 2024'te seçime giren Aziz Yıldırım Mourinho'yla girmişti. Şunu yapıyor olabilir Aziz Yıldırım. Bunu da söyleyebilir. Mesela bugün de onu söyleyebilirdi. E kardeşim ben Mourinho'yu söyledim. Gitti üstüne çöktüler. Benim elimden seçim kozumu aldılar. Şimdi isim, plan, program bunlara çok girmek istemiyorum. Ben zaten yapabileceğimi gösterdim. Bunları biraz saklamak istiyorum. Bunu böyle anlatsa bu daha belki anlaşılabilir olur. Bu ifadeler yine söylüyorum hani daha güçlü şekilde dillendirilmeli. Daha güçlü bir giriş bekliyordum ben Aziz Yıldırım'ın, o girişi göremedim.
1: Rahat davrandığını düşünüyor musun seçim sürecinde şu an? Ali Koç olsaydı karşısında bu kadar rahat olabilir miydi?
0: Belki de yani biz zaten bu seçimi kazanacağız. Biz zaten güçlüyüz. Çok sır vermeden, çok kamuoyuna da rakiplere de çok fazla yapacağımızla ilgili bilgiler vermeden biz bu süreci böyle götürelim. Gizli tutulması gereken bazı çalışmalar var anlayışı olabilir. Biraz ben orada evet böyle bir durum olduğunu hissediyorum. Ya biz bu seçimi kazanıyoruz. Nasıl olsa kazanıyoruz. Dolayısıyla az bilgiyle, öz bilgiyle daha az çıkarak biz bu işi bu şekilde yürütelim gibi bir hava da olmuş olabilir.
1: Fenerbahçe'de konuşulan seçim belirleyecek iki konu var. Birisi yönetim kurulu listesi, diğeri de transferlerde. Yönetim kurulu listeleri açıklandı. Aziz Yıldırım'ınki gayet güçlü. Hakan Safi'ye göre
0: ya
1: nasıl
0: şimdi,
1: değerlendiriyorsun?
0: Hani bu güç meselesi tartışma konusudur. Ali Koç'un son yönetimi kadar güçlü olan bir yönetim yoktu. Hakan Safi de o yönetimdeydi. Hamdi Akın o yönetimdeydi. Yani Türkiye'nin en zenginleri oradaydı. Şampiyon olamadığın zaman hani o gücün birçok bir anlamı yok. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Kimseye de haksızlık etmek istemem. Tabii ki para önemli ama paranın yönetimi meselesi önemlidir. Burada konu şu. Akıl, akıl, akıl.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Reklam.
5: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco-G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam bitti.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
3: Herkese selamlar sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız. Tabii ki bugün öğlen. Tabii ki bambaşka bir anlam ifade ediyor. Galatasaray'da seçim var. Galatasaray'da esasında tek adaylı bir seçim var. Dursun Aydın Özbey'e açıkçası güven oyu adı altında bir seçim var.

0: Ki hatta Dursun Aydın Özbey'in kendi ağzından ifadelerine bir gidelim. Bir buçuk dakika ufak bir konuşması var. Tabii ki yani bütün orada oy kullanacak seçmenlere, Galatasaray taraftarlarına bir iki dakikalık bir konuşması var. Orayı dinletelim, ardından telefon bağlantılarıyla oradaki atmosferi bizler de soluyacağız.
1: Değerli heyeti, değerli başkanım, divan başkanım, değerli Galatasaraylılar. Evet, divan başkanımızın belirttiği gibi seçim günleri Galatasaray'ın bayram günleridir. Bugün de öyle olacak. Tabii tek adaylı bir seçim Galatasaray geleneklerine uygun değil. Ama bu dönem böyle tecelli etti. Bugün seçilecek olan yönetime çok büyük bir yükümlülük yüklediğini kabul ediyorum. Çünkü genel kurulun bize verdiği mesaj şu. Bildiğiniz gibi benim başkanlığımda 4 seneden beri Galatasaray Spor Kulübü'nü sizlerden aldığımız yetkiyle yönetiyoruz. Genel kurulun bize verdiği mesajı şöyle kabul ediyorum. Evet, bugüne kadar güzel işler yaptınız. Ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez, daha fazlasını ister. Dolayısıyla bundan sonraki yönetimde de bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım diye bir mesaj olarak kabul ediyoruz. Ve sizlere bu manada arkadaşlarımla beraber, yönetim kurulu arkadaşlarım ve kurul arkadaşlarımla beraber biz bu sorumluluğun bilincinde bugün buraya geldik. İnşallah seçim sonrası sizlere daha geniş şekilde açıklamalarda bulunacağım. Bu seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum ve hepinize saygılarımı sunuyorum efendim.
0: Tabii ki telefon bağlantılarına geçmeden önce Sayın Dursun Aydın Özbey'in açıklamalarına değinmek istedik. Kendisinin açıklamalarına yer verdik ki Arda Zinadaroğlu da yerinde, bütün atmosferi soludu hatta hattımızda. Arda, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Can.
0: Yani açıkçası bizler merak ediyoruz. Tabii ki 1-2 dakikalık Dursun Aydın Özbey'in konuşmasını dinledik. Ama oradaki atmosfer, orada oy kullanacak seçmen. Yani ilgi nasıl, genel alaka nasıl? Yani çok büyük bir seçim atmosferi var mı? Yoksa icraatlerden bahsedildi mi? Yani genel havayı önce bizlere aktarırsa Arda Zinadaroğlu çok mutlu oluruz.
2: Evet, selam Can. Lisenin bahçesindeyiz şu anda. Tarihi Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde. Aslında fena sayılmayacak bir kalabalık var yani. Sabah 10.30 gibi daha boştu ama son bir saattir üyeler gelmeye başladı. Biliyorsun, tek adaylı bir seçim. Evet. Tek adaylı bir seçim olduğu için de aslında formalite icabı, insanlar Dursun Başkan'a destek vermeye buraya geliyor. Bu sayıda ne kadar yüksek çıkarsa aslında o kadar bu desteği göstermiş olacak üyeler. Bir nevi de buluşma, sezon da bitti. Artık bayram tatili, sonra yaz girecek. Üyeler de aslında bir araya geliyor, sosyalleşiyor. Böyle bir ortam var diyebiliriz ama azımsanmayacak bir kalabalık var. Tabii ki daha kalabalık gördüm burayı. 2022 seçimleri olsun, 21 seçimleri olsun, 2018 seçimleri olsun. Daha çok 2'şer, 3'er, 4'er adayların oldu. Ancak bugün de yine azımsanmayacak bir kalabalık var diyebilirim.
0: Peki ya yani Sayın Dursun Aydın Özbek, yani tabii kameralara yansımayan böyle bir açıklamalarda bulundu mu? Yani icraatlerle alakalı, hedeflerle alakalı gelecek sezon adına herhangi bir şey duydun mu? Ondan dolayı da sormak isteriz.
2: Ya aslında bugün henüz duymadım. Zaten seçim bittikten sonra bir konuşma yapacaktır başkan. Kısa bir konuşma yaptı. Ama işte hem bu 19 Mayıs'ta kalan işte, hem daha sonra Galatasaray Adası'nda şampiyonluk kutlamasında kısa benzer mesajlar vermişti. Hedeflerinden bahsetmişti. Şampiyonluk serilerine devam etmek istediğini, Avrupa'daki başarıyı sürdürmek istediğini ve tabii ki yine geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı'yla Dolmabahçe'de görüşmede de bu konunun geçtiğini biliyoruz. Tesisler sabun etrafına yapılacak yeni tesis projeleri. Şu anda ana gündem maddeleri bunlar.
0: Peki yeni tesis projeleri dedin Arda. Yani yeni tesis projelerinin biraz detaylarını sen de bildiğin kadarıyla, ki sen çok çok yakinen biliyorsundur, bizlerle paylaşırsan çok seviniriz, dinleyicilere en azından net, şeffaf

0: ve temiz bir bilgi olur.
1: Tabii ki hem biliyorsun Kemerburgaz'da ikinci etap yapılacak. Şu anda kadın futbol takımı Antep hala Florya'da. Onların da Kemerburgaz'a futbol tesislerine geçmesi bekleniyor. Hem o proje var hem de stadın etrafında yapılacak yeni basketbol voleybol salonları için temel atıldı. O proje henüz daha çok başlangıç aşamasında. Hani önümüzdeki sezonlarda hemen göreceğimiz bir şey değil. Ancak temeli atıldı.

0: kazanmış ve bu aslında 4 senelik şampiyonluk serüveni o gün başlamıştı.
1: Doğru.
0: 2024'te yine bir güven oyu aslında almıştı. Yine bu sefer karşısında Söyel Batum vardı.
1: Evet.
0: Bu sefer artık karşısında rakip de yok. Şöyle enteresan bir detay vereyim.
1: Lütfen.
0: Aslında bir bilgiyi teyit etmek için de bir 2-3 tane çok güvendiğim kendim gibi buradaki abilere sordum. Tek adaylı seçim bu yani 2000'den beri sanırsam ilk, hatta sanırım demeyeyim, ilk tek adaylı seçim.
1: Galatasaray'da bu değil mi bu arada abi?
0: Evet, Galatasaray'ın ilk tek adaylı seçim 2000 senesinden beri en azından. Yanlışım varsa belki izleyiciler düzeltir ama sanırsam yok. O açıdan da aslında enteresan bir gün. Yani ilk defa bu kadar camianın, hani formaliteden de olsa hep Galatasaray'da biliyorsun bir aday çıkar, muhalefetin olması önemlidir. Demokrasi
1: tabii ki
0: altında bunlar konuşulur. Ancak sen öyle bir girişim de olmadı. Bu da aslında bütün camianın başkanı olan güveni ve bir nevi de takdiri olduğunu düşünüyorum. Bilmem sen ne düşünüyorsun?
1: Vallahi abi katılırım. Hatta şöyle bir bilgi de ben aktarayım. Ben de yani belki benim de hatam vardır. Ben de istatistiklere baktım ama belki bir yere atlamışımdır bilmiyorum ama yani eğer bu döneminde de full olarak başkanlığını sürdürürse Sayın Özbek, Galatasaray tarihinin en uzun başkanlık yapmış başkanı olacağı söyleniyor.
0: Tabii Ali Samiyan'dan sonra.
1: Tabii Ali Samiyan'dan sonra. Yani modern dönemden bahsedelim.
0: Evet.
1: En uzun başkan olacak. En uzun başkanlardan bir tanesi olacağının bilgisini gördüm. Peki şunu sorayım. Yani Sayın Özbek neyi farklı yaptı da bu kadar öne çıkmayı başardı? Yani bu kadar köklü bir camia, Galatasaray camiası birçok başkan gördü. Çok efsane başkanlar da gördü. Zaman zaman başarısız başkanlar da gördü ama Sayın Özbek neyi doğru yaptı ve bu konuda sivrildi? Yani bugün tek adaylı bir seçime bizleri aslında dahil etti diyelim.
0: Ya tabii ki burada ilk anahtar futbolda başarı. Yani bunu kimse inkar edemez. Sen de ben de edemeyiz. Hani bir klişe deyim vardır ya, o top kaleye girince işler yolunda gider.
1: Doğru abi.
0: Yani bu her kulüp için böyle ve Galatasaray için çok şükür ki ben diyorum. 4 yıldır özellikle çok ihtişamlı bir şekilde devam ediyor. Ama tabii bunun olması için de belli nasıl diyelim, belli adımlar, belli bir İletişim tarzı, camianın içinde camiaya karşı belli sorumluluklar. Bunları alırsanız zaten başarılı oluyorsunuz. Bence Dursun Başkan ilk döneminin aksine, ki ilk dönemde de çok doğru asamleleri vardı. Biraz o top kaleye girmiyordu o sezonlar. Bir şampiyonluğu yoktu yani. Hani seçilmişti 2015'te. İki gün sonra takım şampiyon olmuştu. Tabii ki o şampiyonluk onun annesine yazılıyor. Ancak sonraki 3 sezon, hatta 2,5 sezon bir şampiyonluk yoktu ve İyi bir dönem geçirmedi izlenimiyle ayrılmıştı Dursun Başkan. Ama aslında
1: hatırlarım,
0: yine basketbolda bir başarı hatırla. 2016'daki Euro Cup Ergin Hoca ile çalıştı. Gene voleybolda finaller, bunlar vardı ve benzer yöneticiler de vardı o listesinde. Ama bu seferki girişinde diğer kulüp başkanlarının aksine bence hem camiye karşı hem aslında dışarıya karşı çok daha sorumlu, sağduyulu, tecrübeli bir başkan profili çizdi Dursun Bey. Ve bunun da en büyük ekmeğini şu an kendisi yiyor diye düşünüyorum. Bu çok önemli. Dediğim gibi yani hem sağduyulu açıklamaları hem daha birleştirici, daha az ekranlarda gördüğümüz zaman net konuşan doğru bir profili çizdi ve şu anda inan ki hem diğer kulüpler hem Galatasaray içinde de ya işte Dursun Başkan gibi biri diye konuşulacak bundan sonraki dönemlerde de. Bu 4 senenin bıraktığı iz bence en önemlisi bu. Yani dediğim gibi başarının gelmesi için de belli adımları doğru atmanız lazım. Burada tabii ki çok daha fazla detay konuşulabilir. Yönetim listesi 3. kere liste veriyor ve dediğimiz gibi tek aday. Demek ki camia güveniyor. Demek ki tabii ki başarı da gelince devam etmesini istiyor. Kemer Beyaz projesi gerçekleşti. Bir belki hayal gibi görünüyordu. 5-10 sene önce Florya'dan taşınmak ya nasıl olacak bir şey. Oluyor. İşte stadın etrafındaki projeler aynı şekilde oluyor. Ve en önemlisi tabii ki futboldaki doğru futbol aklı ve örnek olacak bir yapılanma burada en net Dursun Başkan'ın karnesindeki artılar diye düşünüyorum.
1: Valla katılırım abi. Katılmamak elde değil, onu da söyleyelim. Bu arada Arda Hazinedaroğlu bizimle beraber. Bunu dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Kendisine de bir kez daha teşekkür edelim. Abi şunu da sormak istiyorum. Yani Sayın Özbey'in son dönemde yaptığı transferlerin birçoğunun çok çok başarılı olduğu. Yani Sayın Özbek yönetiminin ve Galatasaray Futbol Aklı'nın yaptığı transferler diyelim. Bunu sadece başkanla ödüllendirmek bence haksızlık olur oradaki paydaşlara. Lakin önümüzde

0: önümüzdeki dönemde nasıl hamleler bekliyorsun? Yani Galatasaray gitgide böyle hani aslında daha da vurgulu hamleler yapmayı bizlere gösterdi. Yani 2023'ten bu yana hani hatta Icardi'nin başlattığı o furya ile beraber her zaman vurgulu transferler gördük. Yani bu sezonda yaz transfer döneminde Galatasaray'ı yine bu tarz agresif, bunu pozitif manada söylüyorum, agresif bir şekilde mi göreceğiz? Sayın Aziz Nadaroğlu nasıl düşünür?
1: Yani abi şöyle diyeyim, mesela geçtiğimiz gün, iki gün önce sanırım başkan açıklama yaptı. Uğurcan konusunda ben çok ısrarcıydım. Hatta bayağı da inat yaptım dedi. Burada inat ettiği de muhtemelen belki diğer yöneticiler olabilir. Belki kendi etrafta konuştuğu kişiler olabilir. Belki Okan Hoca'nın kendisi olabilir. Ben Uğurcan'ı istedim ve aldım dedi. Şimdi bu Uğurcan hamlesinin özellikle biraz sağ içine dönersek ne kadar büyük bir kırılma yarattığını zaten derbide de Ederson'un oyundan çıkma şekliyle tabii aslında gördük. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında çok şükür diyorum gördük Uğurcan'ın kıymetini. Şimdi başkan hani hem aslında dediğim gibi futbol aklına güveniyor. Çünkü oraya Okan Buruk'u getirdi ve ne kadar doğru bir karar vermiş olduğunu gördü. Ama hem de kendi düşünceleri de var ve bunlar da her kararı almasa da arada devreye girdiğinde doğru kararlar almış oldu. Bir benzerini bu yaz da bekliyorum. Mesela bir oyuncu varsa Dursun Özbey'in istediği, hani buna iyi bir para verilebilir dediği verilecektir yine. Yani
0: yine hani böyle 50-60 milyon euro civarlarında bir bonservis bedelli bir oyuncuya gidilse Galatasaray taraftarı şaşırmamalı mı? Böyle
1: şaşırmamalı
0: mi anlamalı?
1: Yani şaşırıyoruz hala ama artık şaşırmamalıyız. Gerçekten 2022'den önceki futbol atmosferini hatırla. İşte bonservissiz oyuncular, genç oyuncular, her kulüp için tabii ki bunu söylüyorum. Bunları gidiliyordu yani. Hani Burak Elmas dönemini hatırlayalım. Tabii. Galatasaray'ın transfer politikası. Ama o iş şu anda tam tersine döndü. Geçen yaz Singo ve Uğurcan transferlerine 30 üstünde bonservisler ödendi. Osimhen transferi zaten başı başına, ki başkan onun da açıklamasını yaptı. Teminat mektubu ve o transferi bitirmek çok zor bir transferdi dedi. Bunu da bitirdi Dursun Başkan. Bundan sonra da böyle devam edecek. Aslında hedefleri büyüttükçe, pazarı büyüttükçe ve gelirleri büyüttükçe, ki çok ciddi bir stat forma, sponsorluk geliri var. Yine 4 yıl önce hayal edemeyeceğimiz gelirler bunlar. Hamleleri de ona göre yapıyor. Siz şimdi bu seviyelere çıktıktan sonra geri adım atamazsınız. O yüzden ben hiç şaşırmam. Ama bir taraftan da tabii ki takımı koruyup doğru nokta hamleler yapılacaktır. Bu konuda da başkan da Okan Hoca'yla bence yakın düşünüyor. Ve doğru kararları vermeye devam edecekler gibi hissediyorum. Yani burada bu lisenin bahçesine bakınca inan ki daha önce hiç olmadığı kadar bir birlik, beraberlik ve rahatlık var aslında insanlarda.
0: Bu çok değerli. Bu çok değerli.
1: Bu çok çok, çok önemli. Yani ben 2022 seçimlerini hatırlıyorum. Daha bir gerginlik vardı. İşte kim Dursun Özbek tekrar mı seçilecek? Seçim ertelenmişti hatırlıyorum. Başta Metin Öztürk'le Eşref Bey, Eşref Avamcıoğlu aday olacaktı. Sonra seçim ertelendi. Dursun Başkan devreye girdi. O zaten kırılma noktası. Galatasaray tarihinde kırılma noktalarından biridir. Hep konuşumuz bu dediğin Galatasaray denen şeyin aslında bir olgu olduğu, bir gerçek olduğunu gördüğümüz anlardan biriydi. Ve şu anda süreç bizi buraya getirdi. Ve Dursun Başkan şu an hata yapma lüksü de var, payı da var. Yapıyor da bazen belki ama gerçekten çok az yapıyor. Ve bunu derken bile aklıma ya Dursun Başkan da şurada hatalıydı
0: diyecek örnek tam olarak gelmiyor değil mi yani?
1: Yok, gelmiyor akla. O yüzden kıymet bilmek lazım. Üyeler de bugün zaten hem aslında birbirini görmeye, şampiyonluk haritası sonrasında yaza girerken sosyalleşmeye, hem de tabii ki başkana destek vermeye geldi. Örneğin 3300 oyla seçilmiş 2 sene evvel Süleyman Batum karşısında. Bugün de rakamların yine 3500-4000 arasında olmasını bekliyorum.
0: 3500-4000 tane esasında orada güven oyu atacak seçmen aynen olduğunu vurguluyorsun. Doğru muyum abi?
1: Aynen öyle. Bu da önemli. Başkan da bunun keyfini ve hazını sürmeli bence.
0: Son sorumu da şu şekilde sormak istiyorum abi. Yani çok tuttum, farkındayım. Çok da teşekkür ederim bize vakit ayırdığın evet, için. Evet. Bunu tabii ki kongreyle alakalı değil, Arda Azinedaroğlu'na fikir sorusu sormak istiyorum. Yani bu tamamen senin hür iradenle cevaplayacağın, senin futbol aklına göre cevaplayacağın bir soru sormak istiyorum. Tabii ki transferleri konuştuk. Yani hamleleri birazcık da konuştuk. Sayın Özbey'in hamlelerini, Sayın Özbey'in durumunu konuştuk. Güven oyu, oradaki seçmenleri, seçimi konuştuk ama Arda Azinedaroğlu şöyle hangi mevkilere hamle ister ya da işte şu mevki yerinde şurada şunun yerine şunu isterim, transfer dönemi başladı, taraftarlar merak ediyorlar. Arda Azinedaroğlu da heyecanlıdır tabii ki ister istemez, o yüzden de bir sormak istedim abi sana.

0: Abi inanç yani bunu bir son bir haftadır bizim WhatsApp gruplarında işte bu 10+4 yeni yabancı kuralı nasıl olacak, Icardi'nin durumu ne olacak, sen başlı başına bir endişe benim içinde, belki bir sürü milyonlarca Galatasaraylı içinde. Bunlar konuşuluyor. Yani diyorum ki ya ne olur bir ay, bir buçuk ay bizi salın. Şunları sonra konuşalım. Ama şimdi sen de sordun. Sizce
1: istersen sonra konuşuruz canım. Hiç önemli değil. Baskı yok.
0: Yok yok. Bir cevap vermiş olayım. Çünkü inan işinden çıkmak zor. Hangi oyuncuyla ayrılmak istersiniz? Böyle bir 4 sene öncesi. Kimin yerini nasıl doldurmak istersiniz? Bunlar önemli sorular. Ama attı ilk gelen aslında orta sahada, yani benim Liverpool'da Anfield'da, ben deplasman tribününde değildim tabii ki, yani Liverpool taraftan arasındaydım. Bir Truva gerçekleştirdik. çok da zor anlardı. Şimdi biraz yani rakip takım taraftarlarına da böyle kilitli şey olsun, gerçekten zor anlardı Liverpool'da, Anfield'da o taraftarın içinde olmak. Orada hissettiğim, yani bu takımın belki iki tane daha çok tecrübeli, çok kaliteli orta sahası olsa bir tık daha iyi ayakta dururduk. Biraz top çevirirdik. Oyuna bir şekilde dengelerdik.
1: Yani Lemina upgrade mi istiyor Galatasaray taraftarı? Yani böyle mi algılamalıyız?
0: İç sahadaki iki Liverpool maçının da yıldızları ve yani inanılmaz oynadılar ama orada biraz sindiler ve birer yaş daha aldı ikisi de. İkisinin de takımda kaldığı bir senaryoda yine de orta sahaya belki bir çıt daha, bir gömlek daha üst oyuncular bu takımın ihtiyacı diye düşünüyorum. Çünkü atanın ve tutanın da Dyson'ı bulmana gerek yok. Zaten Dyson dünyada inanç fazla yok bence. Uğurcan için de bu böyle. Hani yerli milli kalecimiz Dünya Kupası'nda da bunu gösterecek.
1: Başarılar dileyelim tekrardan bu arada. Biz.
0: Aynen öyle. Osimhen zaten konuşmaya gerek yok. Kanat oyuncuları Barış ve Yunus vesaireden aldığın katkı. Noalan geldi, verdi katkıyı. Belki oraya bir daha genç bir Noalan. U23 kontajını uyacak bir Noalan tabii ki aklı geliyor. Ama hani hangi mevkiye iyi bir bonservis ya da iyi bir Hakan Şalhanoğlu gibi maaşla getireceğiniz oyuncu derseniz tabii ki de orta saha diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen katılır mısın?
1: Yok, kesin katılırım. Yani kadroyu gözümün önüne getirdiğim vakitte bence de orta saha istiyor. Belki bir stoper olabilir ama tartışılır,
0: evet,
1: tabii ki
0: bunlar. Bu arada Davinson'un son bir ayki biraz daha sağlık hali. Biraz evet. Alışık aslında. Biraz öyle bir oyuncu zaten. Toparlayınca da çok kaliteli. Oyunun akıllarından biri. O da önde baskıda ve takım
1: çok önemli rol.
0: Ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz ama yani bu üç oyuncuyu da Davinson, Torreira, Lemina biraz çok konuşuldu diye bu üçün üstünden bir yorum yapıyorum. Da tutarak ama rotasyona bir en azından bir orta saha, bir sopa
1: artı bir katarak.
0: Evet, sanki Şampiyonlar Ligi'deki o, çünkü son 16 ötesine geçmek çok zor. Zaten gördük, rakibiniz Paris Saint Germain olacak Liverpool'a
1: gelseniz. Tabii.
0: Belki de bir sürü Galatasaraylı ulan çok da kötü olmadı helal.
1: İyi ki de oynamadık PSG'yle diyen vardır abi, yani görüyoruz.
0: Ben de bunu diyorum yani. Ha, şimdi evet. Yalan değil yani, o Bayern Münih'le ilk maçı izledikten sonra maçın tabii temposu. İşte buralardan sizi çıkaracak oyuncu. Benim zaten takip edenler bilir. Sık sık sosyal medyada X'de de bunu yazıyorum. Yani Hakan Çalınoğlu bir şekilde bence Galatasaray forması giymedi. Galatasaray olduğunu gizlemeyen Türk milli takımı kaptanı, 10 numarası. Inter'den ayrılacak noktada, tabii ki bu çok önemli bir denklem. Inter tutmak istiyor. Takımın en sevdiğim oyuncularından biri. Oranın da ikinci kaptanı. Ancak bir şekilde Hakan gibi bir kalitenin orta sahanın ihtiyacı olduğunu, bunun lüks olmayacağını, tam tersi ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Yani hatta ilk gelenler bunlar.
1: Peki.
0: Gerçekten. Ama çok uzun ve federasyonun da yabancı kuralı konusunda ne yapacağını bilmiyoruz. Dün Serdal Adalı ben
1: 16-4 kesinleşti gibi gözüküyor. Yani en son karar böyle.
0: Açıklandı ama çok görmedik biz abi. Son dakika kesinleri, tekrar dönemleri. Göreceğiz bakalım.
1: Peki. Arda çok teşekkür ederim abi.
0: Konuşacağız bu yaz diye düşünüyorum.
1: İyi abi, ben öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani davet ettim.
1: Hadi görüşürüz abi.
0: Herkese selamlar. İzleyicilerine teşekkür ederim.
1: Sağ ol abi. Arda Zinedaroğlu bizlerle beraberdi. Arda da tabii ki yani Galatasaray'ı çok yakından takip eden, tabii ki hem de medyadan da hem medyadan arkadaşım hem sosyal hayatımda da görüştüğüm bir insan. Kendisiyle de sıcağı sıcağına konuşmak istedik. Çok kısa bir reklama gitmek durumundayım. Reklamın ardından telefon bağlantılarımız devam edecek.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
6: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
7: Evet, Can Genç'le hafta sonu, daha doğru bir tabirle Galatasaray Kongresi'ne ele aldığımız, Sayın Özbey'i konuştuğumuz dilim devam ediyor. Saat başına kadar biraz Galatasaray endeksli gideceğiz. Bunu da dinleyicilerimize bir kez daha aktaralım. Hakan Erol bizlerle beraber. Hakan, hoş geldin.
8: Hoş buldum Can. Tüm dinleyicilerimize de sana da iyi hafta sonları dilerim.
7: Çok çok teşekkür ederiz. Yani abi, tabii ki yerindeydi Arda Zinedaroğlu. Kendisiyle de konuştuk ama Hakan Erol bizler adına bütün Dakika Skor programlarında da Galatasaray maç sonlarında bizlere değerli yorumlarını paylaşan kişi. Hakan Erol'un yorumları çok önemli. Açıkçası biraz genel bir yayın yapmak istiyorum. Yani bir kısa konuşacağız zaten Hakan, ama bir 6-7 dakika, 7-8 dakika senden yorumlar almak istiyorum. Yani Sayın Özbek şimdi tabii ki bir güven oyu almak adına şu anda bütün seçmenleri listede, Galatasaray Kongresi var ve yani Galatasaray'da Sayın Özbek neyi farklı yaptı da bu teveccühü yaklaşık 3500-4000 oy alması bekleniyor. Yani tek adaylı bir seçimde Sayın Özbek'in birazcık hani geçmişe de dönerek, bugüne de gelerek, yani yol haritasında izlediği stratejinin doğrularını, artılarını, belki sana göre de bazen eksileri de vardır ama bunları senden bir dinlemek çok istedim abi.
8: Tabii Can, yani şu şekilde özetleyeyim durumu. Yani bunun bence bir numaralı sebebi, yani bu kadar katılımın ve oyun beklenmesinin sebebi tek adaylı bir seçime sportif başarı öncelikle. Yani Galatasaray'da son 4 senedir başkan Dursun Özbek, 4 senedir de şampiyonluk yaşadı. Daha önce gelmiş olduğu dönemleri düşünüyorum. Şampiyon bir takım devre almıştı 2014-15 sonrasında. 15-16, 16-17 ve 17-18'de yarım dönem sanırım.
7: Evet.
8: Mustafa Cengiz dönemi olmuştu ondan sonraki dönemde. Orada yaptığı hataları bu başkanlık döneminde, öncelikle zaten bu seçim aslında giremeyecekti. Metin Öztürk adaydı biliyorsunuz ki. Daha sonra seçimlerin ertelenmesi vesaire, Dursun Özbek aday oldu, ikna edildi. Ve öncelikle bence buradaki aslan payı, yani bu sürecin başlamasına Galatasaray taraftarlarına Galatasaray 100 yılı diyorlar. Twitter'da, sosyal medyada. Bunun bence yanındaki bir numaralı kişi Erden Timur'du. Erden Timur'u yanına alması ilk seçim zamanı. Çünkü Erden Timur Galatasaray taraftarı tarafından da o dönem, daha doğrusu Özbek başkanlığına sevilen bir figürdü.
7: Doğru.
8: Basketbola yapmış olduğu katkılarından ve her maça gitmesi, amatör branşlarda da takımı yalnız bırakmaması. Dursun Özbek böyle bir figürle beraber bu yola giriş yaptı. Daha sonrasında da yakalamış olduğu sportif başarılar ve Galatasaray döneminde Galatasaray'ın yaptığı yatırımlar, gayrimenkul çalışmaları vesaire Galatasaray'ı mali yönden de bayağı refaha eriştirdi. Bence Dursun Özbek tabii ki şu an başkanlık koltuğunda oturmayı hak eden birisi.
7: %100.
8: Çünkü bu ikinci bir aday çıkmalı mıydı? Demokrasi için bence çıkmalıydı. Daha öncesi Hale Gotham olmuştu son seçimde.
7: Doğru. Ha, doğru hatırlıyorsun abi.
8: Kaybetti ama yani işte Galatasaray'da o demokrasinin temsilcilerinden Türkiye'de bence Galatasaray Spor Kulübü. Galatasaray Spor Kulübü'nden ziyade Galatasaray bir kuruluş olarak da böyle bir
7: organizasyon
8: bir figür bence, demokrasinin bir figürü. Ama hatırladığım kadarıyla bir İnan Aysal vardı tek adaylı seçim. Sonrasında kaybedilen bir şampiyonluk olmuştu. Umarım bu şekilde bir şey yaşamayız bu sene. Çünkü İnan Aysal girdiği son tek adaylı seçimden sonra Fenerbahçe o Ersun Yanal dönemde o şampiyonluk kazanmıştı.
7: Doğru.
8: Burada inşallah Galatasaray'a tekrar bir rehavet ortamı yaratmaz diye düşünüyorum. Can, bunları söyleyebilirim.
7: Yani son bir soru daha soracağım. Sonra tabii ki bir reklama daha gitmem gerekiyor ama yani şunu sormak istiyorum. Galatasaray taraftarı şunu çok merak ediyor abi. Yani Sayın Özbek döneminde, özellikle son döneminden bahsediyorum. 2023'ten bu yana bahsediyorum. Hep böyle transferlerde üstüne koya koya biraz daha böyle net radikal hamlelerle giden bir Sayın Özbek gördük. En azından majör transferler açısından konuşuyorum. Yani biz bu yaz transfer döneminde de Galatasaray'dan böyle majör hamle neler beklemeli miyiz? Yani 40 milyonlar, 30 milyonlar, belki 50 milyonlar oyuncusuna göre tabii ki. Yani hak ettiği oyuncu zaten bu değerleri veren bir kulüp olarak da dikkat çekiyor Galatasaray. Özellikle son dönemde birçok transferinde vardır belki bir iki fire ama genelde böyle. Yani biz bu yaz transfer döneminde radikal bonservisli yüksek bedelli oyuncular görecek miyiz Galatasaray kadrosunda transfer hamlesi olarak?
8: Ben göreceğimizi düşünüyorum ama öncelikle bu 16-4 kuralının bence kulüplerin biraz elini kolunu bağladığını düşünüyorum. Çünkü Şenol'dan dönecek birçok yabancı var. Sadece Galatasaray'a değil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'a da bu seçimde.
7: %100.
8: Bu sebeple yani orada geçen seneki kadar Galatasaray çok hızlı girmeyebilir transfere. Öncelindeki oyuncular, böyle işte nelerinecek, sinirlenecek oyuncular, böyle edecek oyuncular varsa bundan geçtikten sonra ben Galatasaray'ın bazı hamlelere başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray zaten sezonu sanırım Süper Lig'le açacak. Herhangi bir eleme oynamayacak.
7: Yok. Direkt Şampiyonlar Ligi.
8: Evet. Yani Galatasaray bence mutlaka yıldız transferler yapacaktır. Kadrosunu güçlendirecektir. Ama dediğim gibi geçen sene gibi Haziran ayında Leroy Sané inmişti. Yani bu sene belki o şekilde hızlı bir giriş olmayabilir. Hani kendimi en azından ben böyle hazırlıyorum ki ondan sonra sevineyim. Yani.
7: güzelmiş.
8: Bu kadar yükseltmiyorum. O yüzden bazı taraftarlar da arkadaşlar da bunu öneririm. Olursa çok sevinirim.
7: Peki. Hakan çok çok teşekkür ederiz abi.
8: Ben teşekkür ederim Can, ne demek.
7: Görüşmek dileğiyle abi, hoşça kal.
8: Görüşmek dileğiyle, herkese yapma sonları.
7: Evet, Hakan Erol'a da bir bağlandık. Kendisiyle de birazcık sohbet ettik. Sonuç olarak ondan da yorum almak çok çok kıymetli bizler adına, Radyo Gol adına. Bir reklama daha gitmem gerekiyor. Bir reklama gidelim. Reklamın ardından Yakup Çınar'la devam edeceğiz.
6: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
5: Reklam.
9: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Bayramın coşkusu Bankart.

0: bir başka bireysel bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya bankkart mobilden ve bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Reklam bitti.
11: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
12: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
13: Evet, Can Genç ile hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki Galatasaray'da seçimi konuşuyoruz. Esasında tek adaylı seçimi konuşuyoruz ama tabii ki teveccühünde bir hayli fazla olduğunu birçok bağlantımızda dinledik ama yerinde bir başka çok değerli konuğumuz var. Yakup Çınar bizlerle beraber. Yakup abi hoş geldin.
14: Hoş bulduk Can. İyi yayınlar, iyi hafta sonları.
13: Çok teşekkür ederim abi. Yani tabii ki atmosferi sormak istiyorum. Oy kullanılıyor diye biliyorum şu anda. Açıkçası oradaki atmosferi, lisedeki ortamı senden dinlemek bir aile güzel olacaktır abi. Söz sende.
14: Evet Can. Yani Galatasaray'da aslında nadir görülen olaylardan bir tanesi. Tek adaylı seçim. Dursun Özbek son 4 yılın üst üste şampiyon olan takımının başkanı. Ve bu seçime tek aday olarak giriyor. Rakip yok şu anda. Şu merak ediliyor. Hani katılım ne kadar olacak? Biz de şu anda lisenin bahçesindeyiz. Yaklaşık 1000 kişinin şu dakikaya kadar oy kullandığını söyleyelim. Beklentiler de 1500 civarı. Tek adaylı seçim genelde Galatasaray'da olmaz. En son Ünal Aysal döneminde olmuştu. Biliyorsun o 2012-2013 iyi kadro kurduğu dönemde Snyder'ler, Drogba'ların. Evet. O da iyi bir dönem geçirirken tek aday olarak bir sonraki seçime girmişti ve yaklaşık 1500 kişilik bir katılım olmuştu. Bugün de saat 16'ya kadar Galatasaray Lisesi'nde oy verme işlemi devam edecek ve yaklaşık 1400-1500 kişinin seçime katılması ve oy kullanması bekleniyor. Tabii ki burada Galatasaray camiasının önemli simaları da var. Onlar da oy kullanmaya geldiler. Şu an Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde ciddi bir kalabalık var yaklaşık.

0: bin kişi var. Hı-hı. Dursun Özbek kendisine oy veren üyelerle görüşüyor. Onun dışında eski başkanlardan Adnan Polat'ı görebiliyoruz. Hı-hı. Yine Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'in de bugün gelip oy kullanması bekleniyor. Burada konuşulanlar arasında konuşulan konulardan bir tanesi. Hı-hı. Dursun Özbek 4 sezon boyunca gerçekten başarılarla dolu sezonları geride bıraktı. 4 şampiyonluk kupası ve bu seçime tek aday olarak giriyor. Dediğim gibi yaklaşık 1500 Galatasaray üyesinin gelip oy kullanması bekleniyor. Tatil dönemine denk geldi. Hı-hı. Bayramla tatil birleşti. O yüzden katılımın 1000 seviyelerinde olması bekleniyordu, konuşuluyordu. Ama şu ana kadar 1000'in üzerine geçti ve 1500 civarında ismin oy kullanması bekleniyor. 16'dan sonra da oy sayma işlemine geçilecek. Burada tabii ki hani Dursun Özbek ve yönetimine muhalif olan insanlar da var. Onlar da gelip oy kullanıyorlar. Ve genelde boş zarf atma ihtimalleri söz konusu. Onlar yüksek olur mu olmaz mı? O da tabii ki merak edilen konulardan bir tanesi. Ama çok beklemiyoruz yani. 200-300 civarında öyle oy verilmesi bekleniyor. Onun dışında da dediğim gibi özetle Galatasaray'da şu anda seçim için 1000 üye oy kullandı. Bu sayının 1500 civarına çıkması bekleniyor. Ve Dursun Özbek'in bir kez daha tek aday olarak girdiği seçimde Galatasaray Başkanı seçilmesi bekleniyor. 2 yılda bir yapılıyor. Dursun Özbek seçildikten sonra 2 yılda Galatasaray Başkanlığı devam edecek. Seçimler Galatasaray'da bayram havasında geçer. Çünkü hani bir lise kültürü var. Liseden mezun olan insanlar sınıf arkadaşlarını, işte yıllarca beraber aynı sırada oturdukları arkadaşları görmek için de sırf oy kullanmaya gelenler var. Şehir dışından geliyorlar. Hatta işte değişik ülkelerde yaşayan insanlar da bugün Galatasaray Lisesi'ne gelip oylarını kullanıyorlar. Dediğim gibi güzel bir ortam var. Dursun Özbek'in açılış konuşmasıyla saat 9-10'dan itibaren başlayan oy verme işlemi şu anda devam ediyor ve 16'ya kadar da devam ediyor.
1: Peki Yakup abi, yani şunu sormadan edemeyeceğim. Senin yorumların çok çok kıymetli. Yani şunu sormak istiyorum açıkçası. Sayın Özbek neyi farklı yaptı son dönemde ve şu anda gerçekten taraflı tarafsız herkesin gerçekten bu konuda çok çok başarılı gösterdiği kişilerden bir tanesi. Yani Sayın Özbek'in bu başarılarının böyle nasıl olduğunu, yani nasıl yorumladığını çok çok merak ediyoruz abi.
0: Ya Dursun Özbek bu dönemle birlikte bu iki yılı tamamlarsa seçildikten sonra Galatasaray tarihinin en uzun süre başkanlık yapan ismi olacak. Bu önemli bir kere. Galatasaray tarihine artık adını altın harflerle yazdıracak diyebiliriz. Can ilk dönemlerinde en çok eleştirilen isimlerden bir tanesi.
1: Hatırlarım.
0: Hatta o tepki seçiminde Mustafa Cengiz, rahmetli Mustafa Cengiz'i iki kez de seçimi kaybetmişti ama bu son geldiği dönemde hem kurduğu kadro, sportif başarı dışında ekonomik anlamda da attığı adımlar Galatasaray camiası adına önemliydi tabii ki. Galatasaray tarihinin en önemli projelerine imza atıyor. Bir taraftan evet, sportif olarak başarılı olmak önemli, topun çizgiyi geçmesi önemli. 4 yıl üst üste şampiyon oluyorsunuz. Bu bir kere başkan seçilmeniz için yeterli bir nokta. Bir de karşınızda 12 yıldır şampiyon olamayan bir camia var. Ona rağmen siz şampiyon oluyorsunuz ve 4 yıl üst üste oluyorsunuz. Bu bir kere çok büyük artı Dursun Özbek adına. Bu sezon aynı zamanda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de iyi performans gösterdi.
1: %100.
0: Onun dışında Dursun Özbek'in yaptığı transfer hamleleri de hep camiaya pozitif yansıdı. Icardi ile başlayan süreç Osimhen'le devam etti. Türk futbol tarihinin en önemli ve en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirdi Galatasaray ki bu oyunculardan da iyi verimler aldılar. Onun dışında dediğim gibi bu işin sportif tarafı kolay değil. 4 yıl üst üste şampiyon olmak, bu başarıyı Fenerbahçe'de ya da Beşiktaş'ta gösterseniz heykelinizi dikerler çok net bir şekilde. Ama Galatasaray camiası farklı, hep başarı üzerine kurulu. O yüzden Dursun Özbek'in bu dönemde bir kez daha tek aday olarak girmesi gayet normal. Dediğim gibi sportif başarı dışında ekonomik anlamda da Galatasaray çok önemli işler yapıyor. İşte bu sezon Kemerburgaz tesislerinin tamamlanması, onun dışında Florya projesinin hayata geçmesi, Galatasaray Aslantepe Vadisi projesini hayata geçirmek için
1: temeller hazırladı.
0: Temel atma töreni gerçekleştirdi Dursun Özbek döneminde ki Galatasaray tarihinin hatta Türk futbol tarihinin en önemli projelerinden biri olacak. Proje bittiğinde yaklaşık 700-800 milyon dolar gibi rakamlar konuşuluyor. Sadece sportif başarıyla açıklanacak bir durum değil. Bu anlamda hani Galatasaraylı üyeler aday çıkmamasının da en büyük nedenlerinden bir tanesi o. Dursun Özbek'e güveniyorlar ve bundan sonraki süreçte projelerini tamamlaması için de süre veriyorlar. Dediğim gibi sadece sportif başarı olsa yine eleştiren ya da aday olabilecek insanlar çıkabilirdi ama sportif başarı dışında ekonomik anlamda da Galatasaray gerçekten inanılmaz bir noktaya geldi. Hani bugün işte Bayern Münih seviyesi, Real Madrid seviyesi konuşuluyor ki bunun konuşulması gayet doğal bir durum. Şöyle bir spesifik örnek vereyim. Geçen Dursun Özbek de Habertürk'teki yayınında açıkladı. Bu sezon Galatasaray'ın sadece tribün geliri bile 100 milyon euro seviyelerine çıkmış durumda ki 100 milyon euro inanılmaz bir rakam. Bugün bütün Süper Lig takımlarının tribün gelirlerini toplasanız 100 milyon euroya denk gelmiyor. Bu anlamda Galatasaray'ın dediğim gibi ekonomik anlamda attığı adımlar, projeler Dursun Özbek'in bir şekilde Galatasaray'da bu seviyeye gelmesini sağladı. Yönetime de baktığımız zaman çok ciddi değişiklikler yapmadı. Evet, önemli hamleler var ki o hamlelerden bir tanesi hani özellikle Galatasaray'ın amatör branşlarda başarısız kaldığı yönünde eleştiriler vardı ki basketbolda Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte çok önemli hamleler yapacağını düşünüyorum. Orada Mecit Mert Çetinkaya Galatasaray'da yönetime girecek isimlerden bir tanesi. Geçmiş dönemde Hidayet Türkoğlu federasyonlarında görev yapmış bir isimden bahsediyoruz. Basketbolda da Galatasaray artık Euroleague seviyesinde oynayabilecek, şampiyonluğa oynayabilecek kadrolar kurmaya çalışıyor. Dediğim gibi yani geçmiş dönemlerinden ders almış, bunu inanılmaz seviyelere taşımış bir başkandan bahsediyoruz. 4 yıllık sürecin sonunda bir kez daha başkanlığı ona teslim edilmesinin sebebi hem ekonomik hem de sportif anlamda kazanılan başarılar diyebiliriz.
1: Tabii ki Yakup abi söylediklerin çok çok kıymetli ama Galatasaray taraftarından birçok mesaj alıyorum. Yani şunu soruyorlar açıkçası. Yani şimdi tabii ki herkesin konsantrasyonu transfer ve herkes bu yaz transfer dönemlerinde taraftarlar özellikle çok çok heyecanlı oluyorlar. Yani Dursun Özbey'in, Sayın Özbey'in son dönemdeki böyle vurgulu net iz bırakan transferleri hani hem maddi açıdan hem de başarı açısından çok çok gördük. Yani bu yaz transfer döneminde de Galatasaray taraftarı böyle radikal majör hamleler görecek mi? Bunun yorumu sende abi.
0: Vallahi Can yani evet Galatasaray'da bir seçim havası var ama önümüzdeki sezonda mutlaka düşünülüyor ve planlanıyor. Yeni yabancı kuralı Galatasaray'ın önündeki en büyük engellerden bir tanesi olacak. Evet, Süper Lig'de şampiyonluk Avrupa'ya giden yolun en önemli köprülerinden bir tanesi ama kural değişse de değişmese de ki şu anda değişmeyecek gibi duruyor. 10+4 gibi devam edecek gibi duruyor. Galatasaray önemli hamleler yapacak. Çok net söyleyeyim, en az 6 tane transfer yapmayı düşünüyor Galatasaray.
1: En az 6 transfer.
0: Bu evet, bu 6 transferin 3 tanesi direkt 11'e katkı sağlayabilecek seviyedeki oyuncular olacak. En azından düşünce bu yönde. İşte konuşulan isimlerden de zaten seviyeyi anlayabilirsiniz. Evet. Şu anda Galatasaray'ın orta sahasında bir numaralı aday Kamavinga. Real Madrid forması giyiyor. 23 yaşında Fransa milli takımında oynuyor. Galatasaray orta sahaya transfer etmek istediği isimlerden bir tanesi o. Yine Papke ve Fofana'yı devre arası transfer döneminde Galatasaray'da ismi anılan isimler olmuştu. Galatasaray Kamavinga seviyesinde bir oyuncu alamazsa bu tarz bir oyuncu alacak.
1: Ya sonuçta Kamavinga ile ilgilenmek bile zaten bunun göstergesidir demek istiyorsun Yakup abi, doğru muyum? Ya,
0: kesinlikle öyle. Yani seviyeyi siz anlayın artık Can, dediğim gibi. Yani Dursun Özbek bu takıma hep böyle çok önemli hamleler yaptı ve o hamleler gerçekten ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar gösterdi ki bu dakikadan sonra o seviyenin altına inme ihtimalleri yok. Önümüzdeki sezon şimdi Fenerbahçe'de bir seçim yarışı var. Fenerbahçe şampiyon olmak için çok çok iyi bir kadro kuracak. Ama burada Galatasaray'ın en güvendiği olay sonuçta bir iskeleti var. O iskelete takviyeler yapması gerekiyor. Bu kadroyu biraz daha güçlendirmesi gerekiyor. Galatasaray'ın bu anlamda işi biraz daha kolay olacak. O yüzden dediğim gibi yani toplamda en az 6 transfer. Onun dışında direkt 11

0: oynayabilecek, dünya yıldızı seviyesinde diyebileceğimiz 3 oyuncu. Ya Bernardo Silva mesela uzun süredir Galatasaray'la konuşuluyor. Bugün çok kabul etse Galatasaray bir hafta içinde belki de imzayı attıracak. Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Yine stopere Van Dijk ismi geçiyor ki seviyelerin orada olacağını anlayın. Mutlaka savunmaya da üst seviyede bir oyuncu transfer edecek.
1: Davinson yerine gibi mi yorumlamalıyız abi?
0: Efendim?
1: Davinson yerine diye mi yorumlamalıyız yoksa genel
0: Davinson
1: mi?
0: Yok, Davinson yerine değil. Davinson ve Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'da devam edecek. Ama geçen sezonun mesela, şimdi bu yönetim evet çok iyi işler yaptı ama mesela Singo transferi şu ana kadar karşılığı alınmayan, istenilen performansı sergileyemeyen oyunculardan bir tanesiydi. 35 milyon euroluk bir yatırım yapılmıştı. Singo'dan çıkılma ihtimali söz konusu. Galatasaray çıkabilirse direkt stoperde oynayabilecek Abdülkerim'in, Davinson Sanchez'in yokluğunda ya da işte oradaki rotasyonu güçlendirmek adına önemli bir yıldız hamlesi düşünülüyor. Yabancı kuralı değişmezse bu transferleri nasıl yapacak Galatasaray? Galatasaray'daki bazı oyunculara da teklifler var. Bunlardan bir tanesi Salah'ı, Premier Lig'den çok ilgilenen kulüpler var. Yine Gabriel Sarı'yı isteyen takımlar var. Icardi konusu biraz Galatasaray'ın transfer sürecini belirleyecek. Icardi'ye Galatasaray bir teklif yaptı. Icardi bu teklifi kabul eder mi etmez mi? İlerleyen günlerde bu durum netleşecek. Ona göre Galatasaray mutlaka önemli bir forvet hamlesi de yapacak.
1: Peki Yakup abi, çok çok teşekkür ederiz ama çok kısa bir soru daha sormak istiyorum. Noah Lang kesin alınacak mı alınmayacak mı sorusunu bir sormak istiyorum. Bir de Sasha Boy konusundaki yorumlarını almak isterim. Yani belirsiz iki tane isim olduğu için en azından güzel derinlemesine transfer konuştuğumuz bu dilimde o yorumlarınla da noktalamanı rica ederim abi.
0: Ya Galatasaray transfer komitesiyle görüştüğümüz zaman bu oyuncuların hiçbirinin opsiyonu kullanmayı düşünmüyoruz demişlerdi. Bu oyunculara baktığın zaman Aspirilla, Sasha Boy ve Noah Lang'a ki Noah Lang'ın o parmak kopma olayı gerçekleşene kadar çok iyi performanslar ortaya koymuştu. Kesin. Ama oyuncunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonu çok yüksek. Can 30 milyon euro.
1: Çok yüksek.
0: Galatasaray 30 milyon euroya almak istemiyor Lang'ı. Eğer o rakam daha aşağılara düşerse o zaman bir ihtimal söz konusu olabilir. Onun dışında alternatifler üzerinde şu an Galatasaray görüşmeleri gerçekleştiriyor.
1: Peki. Yakup abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Yakup Çınar bizlerle beraberdi. Bu arada Berk Sayar'dan da çok güzel bir bilgi gelmiş. Saat 12.30 itibarıyla, yani yaklaşık yarım saat önce Galatasaray seçiminde anlık toplam 1050 oy kullanıldığının bilgisi gelmiş. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Tabii ki birçok mesajımız var. En azından şöyle yapalım. Biraz sonra tabii ki Dünya Kupası özel yayınına geçeceğiz. Yani yanlış anlaşılmasın. Can Genç ile hafta sonu sona erdi. Jeneriğimiz girecek. Sonra başlıyor jeneriğimiz girecek. Bunu da bir kez daha sizlere hatırlatalım. Bizlere yayın sırasında mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize selam yollamak istiyorum. Tek tek Erkan Bey'e selam olsun diyelim en azından. Şöyle bakıyorum. İltuğ Bey'e selam olsun. Bakıyorum. Eyüp Bey yazmış. Selamlar. Haricinde Enes Bey yazmış. Kendisine de teşekkürlerimizi iletelim ve aynı zamanda Hakan Güneş'e de ve Mehmet Bey'e de selamlarımızı iletelim. O halde şimdilik bir programın sonuna geldik. Ardından Dünya Kupası özel programımızla tabii ki devam edeceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz.

0: gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Hanımların beylerin dikkatine, Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: iPad'de bulacaksın.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası

0: karşısını açıyor. Louis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Louis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'de sizlere Dünya Kupası özel içeriğimizi sunmak için hazırlandık. Tabii ki bölüm bölümden oluşacak içeriğimiz. Bütün milli takımların kadrolarına değineceğiz, şanslarına değineceğiz, hedeflerinin ne olması gerektiğine değineceğiz ki ele alacağız. Tabii ki milli takımımızı da ele alacağız ilk bölümde D grubuna gelince. Hatta şöyle söyleyelim, en azından sizler açısından da bir kılavuz olsun. İlk bölüm bizde A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu ve G grubunu, yani ilk 7 grubu ele alacağımız bir program olacak. Sonraki ikinci bölümümüzde de kalan 5 grubu ele alacağız ve turnuva ağacını hep beraber aslında doldurmuş olacağız. Sizlerin de tabii ki Dünya Kupası Endeksinde yorumları varsa aralarda küçük küçük yorum olarak tabii ki alırım. Ama onun haricinde birazcık daha esasında Dünya Kupası'na doğrudan kanalize olduğumuz bir yayın tasarladım ki A grubuyla başlamak istiyorum. Ev sahiplerinden Meksika yer alıyor A grubunda. Güney Afrika var, Güney Kore var ve aynı zamanda Çekya var. Esasında grubun dinamiklerine bakıldığı zaman şansların çok çok eşit gibi görülen bir grup. Yani en azından burada 3 takım çok çok sivriliyor. Meksika ev sahibi avantajıyla beraber, Güney Kore ve Çekya yani kadro organizasyonları olarak 3 takımın da zirve ve de favorisi olmayan bir grup. Yani tabii ki buradaki bütün olası eşleşmeleri ben akıllı ekranda, akıllı bir sistemde doldurdum. Maç skorlarıyla beraber bütün çizelgeyi, bütün turnuva ağacını sizler adına doldurdum. Tabii ki bunlar benim görüşlerim ama birçok kişinin de görüşleri çok çok kıymetlidir. Bütün hepsini tabii ki duyacaksınız. İlk etapta tabii ki ev sahibi olmasından da mütevellit, yani 3 ev sahibinden bir tanesi olmasından da mütevellit dememiz gerekir. Meksika'yı konuşmak istiyorum ki Meksika her zaman Dünya Kupalarında heyecan yaratan ülkelerden bir tanesidir ki bu Dünya Kupası'nda da Ochoa'yı görebileceğiz. Yani Ochoa da

Gerçekten Meksika adına çok çok ikonik kalecilerden bir tanesidir. Yıllardır Ochoa'yı izliyoruz Dünya Kupası sahnesinde. Ki Meksika'nın yani şöyle bir geleneği var. En azından 94'ten 2018'e kadar her zaman son 16'ya kalmaya başardı. Yani 86 Dünya Kupası'nda çeyrek finali var Meksika'nın ki... Yani şöyle bakılınca tarihine en büyük başarısı Meksika'nın çeyrek final oynamak bu arenada. Ancak son yıllarda yani 94 hatta modern çağıyla beraber son 16 takımı yani gruplardan çıkıyor ama sonrasında daha güçlü bir ekibe elendiği bir senaryoyu görmek mümkün. Yani 94 Amerika'da da 98 Fransa'da da 2002 Güney Kore Japonya'nın ev sahipliği olan turnuvada da 2006 Almanya'da 2010'da Güney Afrika'da 2014'te Brezilya'da 2018'de Rusya'da turnuvalarda son 16 elendi ki kışın oynanan Dünya Kupası'nda yani 2022 Katar'da grup aşamasında veda etmişti Meksika. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben Meksika'yı hem ev sahibi avantajıyla da beraber bu turnuvada bir tık daha şanslı görüyorum ki turnuva ağacını doldururken esasında bahsedeceğiz. Meksika'nın kadrosuna baktığımız zaman tabii ki hücum hattında Raul Jimenez çok çok dikkat çekiyor. Yani bu takımın lider oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar Fenerbahçe'de çok çok iyi bir sezon geçirmese de Edson Álvarez de milli takım performansıyla her zaman dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tabii ki Diego Lainez gibi aynı zamanda Santiago Jimenez gibi bir hücumcu da takımda çok çok değerli. Muhtemelen kaleyi Ochoa korumayacaktır. Malagun'u bekliyorum kalede olmasını. Ama takım özellikle hem ev sahibi olmasından hem kendi yarım yani şöyle anlatayım. Dünya Kupası'nın ev sahibi olması ve kendi saat diliminde oynamasından dolayı da ciddi bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Grup olarak da eğer tabii ki yani şöyle eşleşmelere bakılınca birbirine denk takımlar ve yani fikstür olarak da küçük de olsa bir avantajı var Meksika'nın. Çünkü şöyle söyleyelim. Yani Meksika şöyle bakıyorum ilk maçta birazcık daha özgüven toplayabileceği bir maçla başlayacak. Yani Güney Afrika bu grubun zayıf halkası gibi gözüküyor ki biraz sonra biraz daha Güney Afrika'yı konuşuruz ama Meksika'nın Güney Afrika'ya karşı kazanarak esasında pozitif başlayacağını ki yeni formattan dolayı en iyi üçüncülerin de net bir şekilde bir üst tura çıkacağı bu formatta esasında Meksika'nın kesinlikle gruptan çıkacağını düşünüyorum. Güney Afrika'yı biraz da konuşmak istiyorum Meksika'nın yanında tabii ki. Yani sonuçta ilk maçta beraber oynayacaklar ki Güney Afrika'nın böyle bir sürpriz yapmasını beklemiyorum. Evet 2010'da ev sahibi olarak katılmayı başarmışlardı. Grup aşamasında elenmişlerdi. Hatta Shabalala turnuvaya damgasını vurmuştu. Hem ikonik saç stiliyle hem de oynadığı futbolla ama... Yani onlar da en azından ev sahibi olduğu turnuvada bir galibiyet elde etmeyi başarmışlardı. Ama sonra 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında yer almadılar. Bu Dünya Kupasında varlar ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Hatta biraz sonra da zaten A grubunun nasıl bir şekilde puanlandırdığımda zaten duyacaksınız ama Meksika'yı çok çok daha önde görüyorum Güney Afrika'ya göre. Güney Afrika'nın evet turnuvaya bir lezzet katabilir. Turnuvada tribünlerde özellikle hani güzel görüntülerle, güzel auralarla bizleri mutlu edebileceği bir sahneye imza atabileceğini düşünüyorum. Ama futbol anlamında bence bu grubun zayıf halkası olarak nitelendirebilirim. Güney Kore enteresan bir takım. Yani Güney Kore yani şöyle söyleyeyim. Dünya Kupalarına katılma geleneği olan 1986 Dünya Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar her turnuvaya katılan ki milli takımımızda da 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynamayı başaran onların da en büyük en başarılı olduğu turnuva 2002 Dünya Kupası. Onun haricinde iki kere de son 16 turunda çıkma başarısı gösteren bir milli takım. Yani Güney Kore takımına bakılacak olursa tabii ki değerli isimler var Güney Kore'de. Yani özellikle Heung-min Son yani çok çok değerli bir isim Güney Kore adına. Yani sonuç olarak en önemli isim Heung-min Son ki yani en son tabii ki biz onu Tottenham'dan hatırlıyoruz ama LAFC'de Amerika Ligi'nde de gayet iyi performanslar sergiliyor. Tabii Wolverhampton'dan Hwangi Chan'ın da aynı zamanda Paris Saint Germain'den Lee Kang-in gibi çok çok iyi hücumculara sahip Güney Kore. Savunmada Kim Min-jae'yi tabii ki konuşmadan edemeyiz. Onun haricinde yani şöyle bakılınca bu gruptan çıkmaya aday gerçekten kaliteli isimleri barındıran kadrosunda bir takım görüyoruz Güney Kore'de. Ve son olarak Çekya'yı da tabii ki konuşmak isteriz ki Çekya bizim de

Milli takımımızda birçok aşamada karşı karşıya gelmiş bir takım olarak dikkat çekiyor. Ki Çekya'da düzenli Dünya Kupası oynayan takımlardan bir tanesi değil. Yani 2006 Dünya Kupası'nda yer aldı, 90'da yer aldı,

0: Ya ismiyle değil, Yugoslavya olsa gerek ismiyle. Ki kontrol ediyorum önündeki akıllı ekrandan. Evet, Yugoslavya ismiyle de Çekoslovakya olarak da zaten ondan önce, ama Yugoslavya olarak da final oynama başarısı göstermişti. Ama kendi, yani Çekya olarak ele alacak olursak, şu ana kadar sadece 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etmiş bir takım. Buna rağmen gerçekten çok tehlikeli bir takım olduklarını düşünüyorum ki, yani gerçekten şöyle bakılınca kadro kalitelileri de belki çok çok böyle alacalı büyük bir yıldız olmasa da kolektif oyun oynayan, gerçekten birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir milli takım görüyoruz Çekya'da. Ki mesela Çufal ve Suçek ikilisi özellikle West Ham'da oynadıkları dönemde zaten Çekya'nın önemli isimler olarak dikkat çekiyorlardı. Çufal şu anda Hoffenheim'da görev yapıyor. Bunu da söyleyelim. Tabii ki birçok kritik isim, birçok değerli futbolcu var. Hložek var, Chori var ki Chori fizikli bir santrafor. Slavia Prag izleyicileri, Slavia Prag maçı izleyenler hatırlayacaklardır. Onun dışında şöyle bakıyorum. Matej Vidra var, Patrick Schick var ki ülkemizde de birçok takımın transfer radarında birisi. Yani hücum hattında da böyle önemli oyuncular ve çok koşan, çok esasında kolektif oynamaya açık bir takım. Yani bu grubun da şöyle bir puanlamasını yapacak olursam da 6 tane maça da skorlar verdim. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin yorumları da bu konuda çok çok önemli, ama 6 maçı şu şekilde skorladım. Meksika Güney Afrika ile açılış maçında 2-0 Meksika kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında Çekya 2-1 kazanır olarak, yani ilk maçları bu şekilde noktaladım. Çekya Güney Afrika karşısında 2-1 kazanır dedim. Meksika Güney Kore karşısında 1-1 berabere kalır. Çekya Meksika maçı 1-1 biter. Güney Afrika Güney Kore maçında da 1-0 Güney Kore kazanır dedim. Ve bu sonuçlarla beraber Çekya 7 puanla grup lideri, 5 puanla ev sahibi Meksika ikinci, Güney Kore'yi 4 puanlı üçüncü, ki en iyi üçüncülerden bir tanesi olarak yaptım. Ve Güney Afrika'nın da elendiğine işaret ettim. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hemen B grubuyla devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel Bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL Bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep...

0: bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara postu akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
9: Evet, B grubuyla da devam ediyoruz. B grubunda da oldukça kaliteli ekipler var. B grubunda özellikle şunu da söylemem gerekiyor. Ev sahiplerinden Kanada var bir kere. Kanada'da yani gerçekten bu turnuvada ileriye gidebilecek takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Bosna Hersek yer alıyor. Evet, bir tık daha zayıf Katar var ve İsviçre var ki İsviçre bu turnuvaya iyi geliyor. İyi gelen takımlardan bir tanesi. Bütün hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki B grubunun Kanada'yla başlamak istiyorum ki Kanada'nın Dünya Kupası tarihine değinecek olursak da 2022 Dünya Kupası ve 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti Kanada. Bir tık daha aslında zayıf kadrolar vardı şu ana kadar ama belki de Dünya Kupası tarihinde Kanada'nın en iyi kadrosuyla geldiğini de söyleyelim. Bu organizasyona özellikle Jonathan David gibi bir liderle bakalım nelere imza atacaklar ki çok atletik bir takım olduğunu da söyleyelim. Kanada'nın gerçekten son yıllarda futbola yatırım da var Kanada'da. Ev sahibi olmasından ve taraftarının önünde oynayacak olmasından da kaynaklı olarak ki sporu çok seven bir ülke olduğunu da biliyoruz Kanada'nın. O yüzden de gerçekten bu turnuvada iddialı takımlardan bir tanesi. Bosna Hersek tabii bizleri çok çok ilgilendiren takımlardan bir tanesi ki özellikle Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar şu anda belki akıllarına Edin Džeko'yu getirmişlerdir. Edin Džeko da yer alacak turnuvada. Edin Džeko da hakikaten çok özel liderlerden bir tanesi. Bu aşamaya gelinmesinde, Dünya Kupası hakkı kazanılmasında da çok önemli pay sahiplerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor ki bütün puanlamaları yapacağız. B grubunda Bosna Hersek'in de tabii ki tahminlerini sizlere aktaracağım. Katar ev sahibi olduktan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ev sahibi kontenjanı olmadan Dünya Kupası'na katılıyor. Yani son Dünya Kupası'nda Kasım ayında oynanan Dünya Kupası'nda çok da başarılı olamamışlardı ilk deneyimlerinde. En azından golle tanışmışlardı, onu söyleyelim. Yani sonuç olarak çok net bir futbol ülkesi olduğunu söylememiz pek de mümkün değil. Akram Afif dikkat çekiyor Katar adına. Yani Al Sadd'da forma giyen oyuncu Akram Afif ki konsol oyunu oynayan birçok belki dinleyicimiz vardır. Dinleyicilerimiz de belki daha aşinadır ama Akram Afif hakikaten ikonik isimlerden bir tanesi. Onun dışında kadro biraz zayıf. Yani bu turnuvada da çok büyük bir başarı beklemiyorum Katar tarafından. Onu da söylemiş olayım. Katar'ı bu arada Lopetegui çalıştırıyor ki yani Avrupa futbolunda gerçekten başarılı olmuş bir teknik adamdan bahsedebiliriz. Lopetegui, İspanyol teknik adam Katar'ın başında ama çok büyük bir etki yaratabilir mi o kadroyla? Ben de bu soru işareti. İsviçre'ye geçeceğim ki İsviçre bu grupta benim böyle en öne çıkardığım takımlardan bir tanesi. Yani sonuç olarak kadro kalitesiyle beraber bence grup liderliği için en net adaylardan bir tanesi. Yani Brelem Bolo'dan bahsedebiliriz. Ren forması giyen. Nottingham Forest'tan Dan Endoy oynuyor. Orta sahada Granit Xhaka var. Sunderland forması giyen. Zakaria'yı görüyoruz Monaco'dan. Yaşari Milan forması giyiyor. Yani birçok isim var. Akanji var Inter'den. Elvedi Gladbach'tan. Ricardo Rodriguez'i Betis'ten. Kalede Kobel var.

zaten. Yani kadro olarak bu grubun bence favorisi İsviçre, ki biraz sonra da zaten puanlarında yaparız. Bu grubun puanlarında da yer veririz. Onu da söyleyelim. Şöyle önümdeki notları birazcık daha inceliyorum ve evet, eriştim şu anda. Yani bu grupta 6 tane, tabii ki her grupta olduğu gibi, maç oynanacak. B grubunda tabii ki açılış maçını, B grubunun açılış maçını Kanada oynayacak Bosna Hersek'le, ki ben de buna göre aslında bütün skorları doldurdum ve bir puan tablosu önüme çıkıyor. Kanada Bosna Hersek'le 2-2 berabere kalır dedim. Katar İsviçre maçında İsviçre'nin 4-1 kazanacağını öngördüm. İsviçre Bosna Hersek maçında İsviçre 2-1 kazanacağını, Kanada'nın Katar karşısında 2-0 kazanacağını, İsviçre Kanada maçının 1-1 berabere biteceğini ve Bosna Hersek Katar maçının da Bosna Hersek'in 2-1 kazanacağı gibi bir senaryo ortaya çıkıyor ve B grubundaki tabloda da İsviçre ve Kanada'nın 1-2. Sıraları alması, yani İsviçre'nin 7 puanla lider, 5 puanla Kanada'nın ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girmesini bekliyorum. Katar'ın da bu Dünya Kupası'nda 2 gol daha bulacağını öngörüyorum. Onu söyleyeyim, Katar'ın da 2 gol bulacağını, geçen Dünya Kupası'nda 1 gol bulmuştu. Bu sefer de puanla tanışacağını düşünmüyorum Katar'ın. Tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz, birçok tahmini konuşabiliriz. Bunun üzerine de birçok detaya da değinebiliriz ama genel olarak, genel hatlarıyla bu şekilde değerlendiriyorum ve C grubuna geçiş yapmak istiyorum. C grubunda tabii ki Brezilya'nın grubu. Brezilya çok çok büyük favori. İlk etapta biraz Carlo Ancelotti'nin Brezilyası'nda konuşmak istiyorum, ki Dünya Kupası tarihinin zaten açık ara en başarılı takımından bahsediyoruz. Yani çok çok ikon bir takımdır. Dünya Kupası denince akılları her zaman o yeşil sarı olan o Brezilya bayrağı, o karnaval havası, o samba her zaman gelir. Ki son dönemde açıkçası çok net bir başarı yok. Yani 2002'den sonra, tabii 2014'te ev sahibi olan turnuvada üçüncülük maçı oynadı Brezilya, ama onun haricinde çeyrek final aşamasının ötesine geçemedi. Yani 2006 Almanya'da, 2010 Güney Afrika'da, 2018 Rusya'da ve 2022 Katar'da da çeyrek final aşamasını geçemeyen bir Brezilya olduğunu söyleyelim. Bu grupta tabii yani Brezilya yine de çok çok büyük favori olarak görüyorum. Yani Neymar seçilecek mi seçilmeyecek mi çok fazla tartışma konusuydu. Hatta Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir uygulaması sonucunda Carlo Ancelotti mikrofon başına geçip orada çok ikonik bir milli takım kadrosunu okuduğu bir seans var. Oyuncular ve bunun takip eden birçok kişi çok büyük bir salonda gerçekten çok enteresan bir atmosferde takip etmişti, ki bizler de sosyal medyalardan takip etme şansına erişmiştik. Onu söyleyelim. Açıkçası gerçekten Neymar'ın seçildiği haberi geldiği anda salon yıkıldı. Bütün Brezilya'da karnaval havası olmuştu. Çünkü bu neden önemli? Yani Neymar nasıl seçilmez ki gibi soranlar da tabii ki olacaktır. Hatta duyar gibiyim bunu söyleyenleri. Son Dünya Kupası önceki kadroya Neymar alınmamıştı. Hatta bayağı da konuşulmuştu. Yani Neymar artık olmayacak mı? Neymar'la Ancelotti'nin arasında problemler mi var? Vesaire vesaire diye. Ama nihai kararda Neymar'ın da Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söyleyelim, ki yani tabii ki ülkemizden Alisson'un da, pardon düzeltiyorum, Ederson'un da kadroda olduğunu söyleyelim, Fenerbahçe forması giyen. Son kadroya seçilen Gabriel Sara Dünya Kupası kadrosuna alınmadı ama en azından Dünya Kupası kadrosundan önce milli takıma gitmesiyle de gerçekten bizi gururlandırmıştı Gabriel Sara. Tabi Brezilya kadrosu çok çok kuvvetli bir kadro ama yine de bence en büyük 3-4 favoriden bir tanesi değil Brezilya. En azından bu turnuvada, yani tabii ki çok kaliteli bir kadro. Bakıyoruz Martinelli'si, Neymar'ı, Rafinha'sı, Vinicius'u, hücum hattı çok iyi. Kaleye baktığınız zaman Alisson, Ederson gibi iki tane çok üst düzey kaleci var, ki Ederson Fenerbahçe performansıyla çok çok tartışıldı ama muhtemelen milli takımda daha iyi olur diye düşünüyorum, en azından onu söyleyeyim. Savunmada Bremer var, Gabriel Magalhães var,
Marquinhos var. Yani gerçekten çok çok değerli savunma tandemini oluşturacak oyunculara sahipler ki ya bu sezonun en iyi stoperi kim derseniz belki dünya futbolunda Gabriel diyen birçok kişinin olacaktır. Orta alanda çok formda bir Casemiro var. Belki yaşı artık biraz daha geçmiş olabilir ama United'da ayakta kaldığı, United'da iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Bruno Guimaraes, Hakeza, Newcastle'da

forma giyiyor. Takım kötüydü ama Guimaraes bence iyi sezon geçirdi. Onun haricinde tabii ki Paqueta var. Flamengo forması giyiyor şu anda. En son West Ham'da oynuyordu Paqueta. Yani Brezilya'nın da turnuvada renk katacağı çok açık. Fas'a geçeceğim ki Fas yani son Dünya Kupası'nda bizleri bayağı şaşırttı ve yarı final oynadı. Yani Fas'ın o aşamaya gelmesi, en başarılı Afrikalı takımlardan bir tanesi olması, Afrika kontenjanından katılan takımlardan bir tanesi olması asla sürpriz de değildi. Çünkü çok büyük bir yatırım da vardı ve yani çok büyük bir yatırımdan ziyade futbola çok büyük bir ilgi vardı Fas'ta. Yani bunun meyvesini de yavaş yavaş almaya başladılar. Kadro gayet iyi. Yani Ashraf Hakimi önderliğinde hakikaten grup liderliğini zorlayabilecek kadar bir takım olduğunu düşünüyorum ki fikstürden sonra zaten neden bu şekilde değerlendirdiğimi anlayabilirsiniz. Fas da gerçekten kıymetli takımlardan bir tanesi. C grubunda Haiti var. Haiti de ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Yani Dünya Kupası'na katılan böyle çok böyle nasıl diyeyim size, unique diyeceğim ama eşsiz diye çevirelim bunu daha çok Türkçesi. Eşsiz takımlardan bir tanesi. Yani açıkçası merak konusu. Lezzet katarlar mı? Belki tribünlerde bir lezzet katabilirler ama futbola dair ben çok büyük bir etki yaratabileceklerini düşünmüyorum. Özellikle bu dişli grupta tabii ki göreceğiz Haiti'nin de performansını. Şöyle bakılınca İskoçya'ya da geçmek istiyorum, grubun bir diğer takımı. İskoçya'da yani birçok kez grup aşamasında yer aldı Dünya Kupası'nda. 54, 58, 74, 78, 82, 86, 90 ve 98 yıllarında. Ancak grup aşamasını geçebilen bir takım olmadılar şu ana kadar. Onu da söyleyelim. İskoçya takımında tabii ki Ryan Christie, Bournemouth forması giyen oyuncu iyi bir sezon geçirdi. Hickey. Hakeza Brentford'da iyi bir sezon geçirdi. Scott McKenna olsun. Kieran Tierney belki biraz düşüştü ama Andy Robertson'la beraber sol kulvarda gerçekten takımda etki yaratabilecek isimlerden. Ki bu grubunda esasında puanlamasına geçmek istiyorum. Birazdan da tabii ki milli takımımızın yer aldığı D grubunu konuşacağım ama bu grupta da ilk maçın esasında bir final maçıyla başlayacağını söyleyebilirim. Yani takımların biraz daha temkinli olabileceği bir tablo olabilir. Brezilya-Fas karşılaşmasının ben 1-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani Dünya Kupası tabii ki sürprizlere açıktır. Brezilya her zaman tabii ki Fas'tan daha iyi bir takımdır. Ama ilk maç olmasından da dolayı turnuvanın birçok sürprize de açık olmasını da biliyoruz. Grup aşamasında özellikle bazı yüksek mertebeli takımlar birazcık daha ikinci viteste başlarlar. Yani ben Brezilya'yı açıkçası ilk maçta kazanacağını düşünmüyorum. Fas'la 1-1 beraber kalır diye yorumladım. İskoçya'nın Haiti karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İskoçya-Fas maçında Fas'ın 1-0 kazanacağını, Brezilya'nın da Haiti karşısında 4 golle şov yapacağını düşünüyorum. Sonrasında İskoçya-Brezilya maçında Brezilya'nın 2-1 kazanacağını, Fas'ın da son maçı Haiti ile oynamasından da kaynaklı olarak birazcık averaj kasarak böyle 5-0 kazanacağını yazdım önümdeki akıllı simülasyona. Ve bu simülasyonun ışığında ikili, yani daha doğrusu genel averajla Fas'ın Brezilya'nın önünde grubu birinci bitirmesini bekliyorum. İki takım da 7'şer puan toplamasını, İskoçya'nın 3. sırada 3 puanlı olmasını ve son sırada da Haiti'yi bekliyorum turnuvaya katılmasını. Atılacaklar zaten ama gol bulmalarını dahi beklemiyorum. Gol bulurlarsa tabii ki benim adıma sürpriz olur ama çok da büyük başarı olur. Zaten Haiti'nin katılması demek zaten Haiti adına çok büyük bir başarıdır diyebiliriz ki milli takımımızın grubuna geçeceğim. Öncelikle her şeyden önce milli takımımıza başarılar dileyelim. Yani hepimiz çok çok heyecanlıyız. Özellikle yani milli takımımızın şu anki jenerasyonu beni, bütün taraftarlarımızı çok çok heyecanlandırıyor. Hatta ve hatta yani neden bir final olmasın bile dedirtiyor bizlere. Onu da söyleyelim. Yani milli takımımızda tabii ki yani 2002 yılında yarı final oynama heyecanı yaşadık. Onun dışında 1954'te katılmıştık Dünya Kupası'na. Şimdi 2026'da katılacağız. Yani önümüzde Dünya Kupası ve grupta da iki favoriden bir tanesi olarak gözüküyoruz. Amerika tabii ki ev sahibi avantajı olmasa idi belki Türkiye en büyük favori olarak gösterilecekti en azından grup aşamasında. Yani şöyle takımların geneline baktığımız zaman doğrusunu söylemek gerekirse bence en iyi 10-12 takımdan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Bunu son derece objektif söylediğimde söyleyeyim. Yani tabii ki milli takımımızın çok başarılı olmasını isterim. Her şeyden çok isterim belki de ama yani en iyi 10-12 takımın içinde olduğumuzu söyleyeyim. Yani bunu
Bu konuda mütevazı olmayacağım. Hani birazcık daha hedef düşürelim. İşte çocuklar başardığı zaman daha iyi bir şey, daha başarı olarak yorumlarız gibi değil. Biz zaten iyi bir takımız abi. Biz turnuvada acaba ne yapacağız? Onu merak ediyorum ben. Ki bunu göreceğiz. Yani Kaptan Hakan Çağlanoğlu'nun performansı çok bağlayıcı. Tabii ki Arda'dır, Kenan'dır, savunmada Abdülkerim'dir, kalede Uğurcan'dır. Bunlar hepsi çok çok değerli isimler ki yani saymadığım birçok isim var. Ama milli takımımızın bu turnuvaya böyle iz bırakacak, hatta yabancı tabir kullanmakta burada sakınca görmüyorum, dark horse derler yani plase takım diye çevirelim. Birçok zaten futbol otoritesi de uluslararası futbol otoriteleri de bu şekilde değerlendiriyor Türkiye milli takımını. Çok genç bir kadro ki bu kadro, bu nüve, bu çekirdek ilerilerde de bizi ileriki turnuvalarda daha da büyük başarılara götürebilir. Şunu da söyleyelim yani Türkiye eğer grubu lider bitirirse son 16'da daha rahat bir takımla eşleşecek gibi gözüküyor eğer olası senaryolar gerçekleşirse ve çeyrek finalde de İspanya'yla karşılaşacak gibi gözüküyor. İkinci bitirirse Arjantin'le son 16'da karşılaşıp ondan sonra bir tık daha rahat, daha yani babalarla eşleşmediğimiz denklem olacak. O yüzden 1-2 arasında yani aslında İnsanlar hepimiz bir simülasyonda ya da kafamızda bir şeyler düşünüyoruz. Hani İspanya şu anda açık ara Fransa ile beraber çok büyük favori. Acaba İspanya'nın olmadığı yoldan ikinci bitirsek daha büyük avantaj mı bizim adımıza diye herkes de bence kafasının bir yerinde bunu düşünüyordur diyeyim milli takımımız hakkında. Ki tabii ki Amerika ile konuşmaya devam edeceğim. Ev sahibi Amerika. Amerika kadrosu da çok çok iyi bir kadroyla geliyor Amerika. Yani Dünya Kupalarında da artık oynama geleneği çok net bir şekilde var. Yani son yıllarda özellikle 1990'dan 2026'ya kadar sadece bir kere katılmadı Amerika Dünya Kupası'na. Onun haricinde tabii ki son 16 var, çeyrek final başarısı var şu ana kadar. Yani aslında oralarda düzenli olarak oynayan bir takım Amerika ve bu kadrosu da bence çok çok iyi bir kadro. Yani asla böyle Amerika'da futbol yok, işte Amerika'da birçok sıkıntı var gibi yorumlayacağımız bir dilim değil. Amerika'da hakikaten şu anda enteresan oyuncular var ki tıpkı Kanada için söylediğim gibi çok atlet takım. Giovanni Reyna orta sahada Mönchengladbach forması giyen oyuncu. McKennie Hakeza orta sahada çok kıymetli isim. Pepe'yi bakıyoruz. PSV ile çok iyi bir sezon geçiriyor. Haricinde Pulisic olsun, Balogun olsun, Timothy Weah olsun. Bunlar çok değerli isimler. Hani belki savunma birazcık sıkıntılı ki Amerika maçlarında bence bol gol izleyebiliriz. Ev sahibi biraz tabii ki Amerika deyince akıllara eğlence, entertainment gelir. Bunlardan da kaynaklı olarak biraz daha açık oynayan bir milli takım görürüz. Pochettino'nun ekibini bu şekilde değerlendirebilirim Amerika'yı. Paraguay'a geçeceğim ki Paraguay'da Dünya Kupalarında her zaman renk katmış ekiplerdendir ki 86, 98 ve 2002'de son 16 oynama başarısı gösterdi. 2010'da çeyrek final oynadı Paraguay. Ama 2014, 2018 ve 2022'de Dünya Kupası'na katılamamıştı. Onlar da esasında en iyi kadrosuyla, en iyi dönemiyle gelmiyor. Yani Miguel Almiron tabii ki Newcastle'lı Almiron dikkat çekici isimlerden. Hatta Samudio, ülkemizden de tanıyacak olanlar vardır. Anadolu takımlarında çok çok forma giymişti Samudio. Kendisi de kadroda yer alacak gibi gözüküyor. Şu andaki önümdeki akıllı ekranda bu şekilde yorumlayabilirim. Paraguay'da bu şekilde konuştuk. Avustralya'ya geçeceğim. Avustralya'da düzenli olarak Dünya Kupalarına katılan, en büyük başarısına son 16 olan bir takım. Ki yani Avustralya'nın da işte Mark Viduka'lı, Harry Kewell'lı kadrosuyla gelmediği çok açık. Aaron Moy Celtic'te oynuyor ki çok beğendiğim bir oyuncudur ama artık 35 yaşında. Yani orada da yani mutlaka bence futbol adına bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En iyi döneminde değiller ki Aziz Bey hiç de kadroda bu arada, onu da söyleyelim. Aynı zamanda Avustralya vatandaşı olan, ülkemizde de birçok zafer forma giyen bir isimdi Aziz Bey hiç. Birçok takımda forma giydi. Kaleci Matthew Ryan'ın iyi bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Yani iyi bir kalecileri var ama onun haricinde Avustralya takımının çok da öne çıkan, çok da böyle iyi bir takım olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki grubumuzun puanlarına geçeceğim. Buradaki simülasyonda ben de bir şeyler hazırladım ki sıra sıra artık okuyayım. Amerika Paraguay maçının 2-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Avustralya Türkiye maçının ilk maçta Vancouver'da 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yani ilk maçlar sonunda grup lideri olacağımızı. İkinci maçlar sonunda da şu şekilde bir tablo var. Amerika'nın Avustralya karşısında 3-1 kazanacağı, Türkiye'nin de Paraguay karşısında 2-1 kazanacağı bir tablo öngörüyorum.
Son maçta tabii Paraguay maçı San Francisco'da, Amerika maçı Los Angeles'ta. Los Angeles'taki maçta şöyle 2-2 bol gollü bir maç bekliyor.

0: bekliyorum. Paraguay Avustralya'nın da 1-1 berabere kalacağını düşünüyorum ve burada da aslında aynı averaj olmasına rağmen gol fazlasıyla Amerika'yı grup lideri yaptım. Biz ikinci olarak bu şekilde, yani simülasyonu doldurduğumda bu şekilde çıktı. Ama ikinci olmak bence lider olmaktan belki de daha iyi olabilir. Yani Arjantin bizim daha rahat eleyebileceğimiz bir takım bence İspanya'ya göre. O yüzden belki de avantajlıdır. İki takımı da 7 puanda belirttim. Paraguay ve Avustralya'nın da turnuvaya veda edeceğini düşündüm. İkisinde birer puan alarak. Çünkü en iyi 12 tane üçüncüden 8 tanesinin çıktığını söyleyelim. C grubunda noktaladık.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
5: Garanti BBVA yatırım.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Ve sırada E grubu. E grubuna geçiyoruz. E grubunda da tabii ki favorilerden gösterilen, tabii Brezilya gibi birazcık da konumladığım, yani en büyük favorilerden değil ama Almanya her zaman turnuvalarda iz bırakmış, damga vurmuş takımlardan bir tanesidir. Almanya milli takımının da zaten başarıları ortadadır. Dünya Kupası'nda 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren, yani Brezilya'dan sonra en başarılı takımlar arasında kendine yer bulan bir ekip ki son olarak zaten Brezilya'da düzenlenen 2014'teki Dünya Kupası'na şampiyon olmuşlardı. Sonrasında bir başarısızlık dönemine girdi Almanya milli takımı. Yani 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında grup aşamasında veda ederek hepimizi esasına şaşırttı. Almanya demek her zaman başarı demek normal şartlarda ama bu kadar tarihinde başarılara imza atan Almanya'nın doğrusunu söylemek gerekirse grup aşamasından son iki turnuvaya veda etmesi beni de bayağı şaşırtmıştı, onu da söylemiş olayım. Önümdeki şu andaki akıllı ekrana da bakıyorum, Almanya kadrosuyla alakalı tabii birkaç tane de yorum yapmak isterim. Yani özellikle bir kere tabii hani Almanya milli takıma seçilmesiyle Leroy Sané'yi de bir vurgulayalım. Leroy Sané de hakikaten turnuvada muhtemelen ilk 11'de olmayacaktır ama kulübeden çok artı sağlayabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Musiala bu sezon belki bir tık sakatlıkların etkisiyle düştü ama her zaman çok kaliteli bir isimdir. Kimmich orta sahada liderliğiyle çok kıymetli ki Manuel Neuer de milli takıma geri döndü. Milli takımdan emekliliğini açıklamıştı ama milli takıma geri dönerek esasında bu Dünya Kupası'nda yer alacağı haberini aldık ki muhtemelen zaten kaleyi Manuel Neuer koruyacaktır. Yani savunmanın beklerinde Raum, merkezde Rüdiger'i, Tah'ı göreceğiz. Sağ bekte esasında Kimi'yi mi görürüz yoksa farklı bir alternatif mi yaratır Almanya, onu göreceğiz. Yani orta alana bakıldığı zaman Pavlović Kimi ikilisi, Bayern Münih'in zaten orta sahası ki Angelo Stiller'de çok beğendiğim bir isim. Mutlaka bence Dünya Kupası kadrosunda zaman zaman izleyeceğimiz bir isim olur. Wirtz çok tartışıldı Liverpool'da ama o da hücum hattına destekte dikkat çeken isimlerden birisi olabilir Havertz'le beraber. Yani böyle 4-2-3-1 şeklinde dizilecek bir Almanya bekliyorum. Nagelsmann yönetimindeki grubunda en net favorisi. Curaçao'yu konuşacağız. Curaçao da yani ilginç bir milli takım. Şu ana kadar Haiti için böyle şeyler söyledim ama Curaçao kadrosunu bir tık daha fazla iddialı buluyorum Haiti'ye göre. Yani Curaçao en küçük takım yüz ölçümü olarak ve yani orada Dick Advocaat'ın başardıkları çok acayip ki Dick Advocaat sağlık sebepleri dolayısıyla çalıştırmayacaktı milli takımı Dünya Kupası'nda. Ondan önce bir ayrılığını istemişti ancak vekaleten gelen hoca iki maçlık dilimde bir türlü o kimyayı yakalamayınca Dick Advocaat'ın da sağlık durumu iyiye gidince Advocaat'ı da Dünya Kupası'na Curaçao'nun başında göreceğiz. Curaçao da ya tabii ki çok çok yıldız isimler yok ama biraz daha tabii ki kültürel olarak da Hollanda menşeli oyuncular var ki yani milli takımdaki birçok isim Hollanda liglerinde forma giyiyor ki Bakunya kardeşler var. Juninho ve Leandro ki Leandro Iğdır FK'da oynuyor. Onu söyleyelim. Onun haricinde Bazur var Konya Spor'dan. Brenet var Kayseri'den. Ligimizden de tanıdığımız birçok isim var ki Obispo var ki savunmanın merkezinde en önemli isimlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Curaçao'da. Onun dışında bu grupta şöyle bakıyorum Fildi Sahili var. Fildi Sahili de yani turnuvalara her zaman renk katmış bir ekiptir. Yani grup aşamasını şu ana kadar geçemedi Fildiz Sahili ki sanki benim aklımda böyle bir son 16 ya da bir çeyrek yaptılar gibi kalmıştı ama yapmamışlar. Yani çok çok değerli isimler çıkardı şu ana kadar Fildiz Sahili. Yani en iyi kadroyla mı geliyor Fildiz Sahili? Hayır ama gruptan çıkar mı? Bence çıkmaya aday. Fena isimler yok. Yani Nicolas Pepe olsun, Amad Diallo olsun, Yan Diomande olsun ki Leipzig'te şu anda bütün büyük takımların radarına girmiş vaziyette. Onun haricinde Frank Kessi, Ulay milli takım kadrosunu söyleyelim. Trabzonspor'dan Wilfred Singo'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Hatta Agbadu'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Yani Yasin Fofana da var ligimizden. Esasında çok değerli isimlere sahip bir takım Fildişi Sahili ki gruptan çıkar mı? Bence çıkar diye şimdiden o puanlamayı yapmadan önce sizlere aktarayım. Ekvador biraz zayıf bir kadroyla geliyor ama Ekvador en azından 2002 yılından beridir düzenli olarak neredeyse milli takım, yani milli takım seviyesinde Dünya Kupası'na katılıyor. 2010 ve 2018'de katılmadı. 2002, 2006, 2014, 2022 ve 2026'da katılmış olacak Ekvador. Grubun tabii ki puanlamalarına geçmek istiyorum. Almanya Curaçao maçı başlangıcında Almanya'nın 5-0'la turnuvaya böyle radikal bir galibiyetle başlamasını bekliyorum. Her ne kadar Curaçao'nun Haiti'den daha iyi bir takım olduğunu düşünsem bile Fildiz Sahili'nin Ekvador karşısında grup ikinciliği adına 2-0 kazanarak dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Almanya Fildiş'i karşısında 2-1 kazanır diye yorumladım. Ekvador Curaçao karşısında 2-1 veya 3-1 kazanır diye yazdım. 3-1 yazmışım. Ekvador Almanya maçının Almanya'nın 1-0 kazanacağını, Curaçao'nun da Fildiz Sahili karşısında direnemeyeceğini, yani 3-0'la mağlup olacağını burada vurguladım. Curaçao puansız 4. sırada, Ekvador 3. sırada, Fildiz Sahili 2. sırada ve Almanya lider olarak E grubunu yorumladım. F grubuna geçeceğim ki F grubunda da açıkçası güç dengeleri birbirine yakın. Tabii ki Hollanda favori olarak gösteriliyor ama hiç belli olmaz demek isterim burada. Yani Hollanda tabii ki iyi bir kadroyla geliyor. Çok iyi savunma hattı var. Yani Van Dijk önderliğinde Van de Ven var. Birçok kaliteli isim var ki hücum hattı da hücum hattında biraz esasında işler Gakpo ve Memphis'in yaratıcılığına kalmış durumda Hollanda'da. Yani onu da söyleyelim. Yani muhtemelen grup liderliğine zaten oynayacak ama belli de olmaz. Çünkü grupta zorluk çıkarabilecek hem Japonya hem İsveç hem de Tunus gibi takımlar var. Japonya'ya devam etmek istiyorum ki Japonya'da da Nagatomo'nun seçildiği görüntüler orada Dünya Kupası seçimleri okunurken gerçekten sosyal medyaya damga vurmuştu. O da 39 yaşında milli takımına katkıda bulunacak Japonya'da. Ki Japonya kadrosuna bakılınca Maeda tabii ki dikkat çekiyor. Wataru Endo var Liverpool forması giyen. Daichi Kamada çok iyi bir sezon geçirdi Crystal Palace'ta. Ritsu Doğan Eintracht Frankfurt'ta sağ çizgide kaliteli bir isim ki Kubo da var orada aday sağ çizgide oynamaya. Yani bir çizgide Doğan, bir çizgide Kubo'yu izleriz gibi düşünüyorum Japonya'da. Gerçekten enteresan bir turnuva olabilir Japonya adına da ve tabii ki İsveç. Ben bu turnuvada çok beklentim var İsveç'ten. Yani İsveç'in iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir dinleyicimiz Nijerya'nın turnuvaya katılamamasına üzülmüş. Tabii ki yani Nijerya büyük renk katardı. Onu da söyleyeyim. Bu arada yani ufak bir dil sürüşmesi yaşadım orada. Yani İlk bölümlerde ufak bir dil sürüşmesi yaşamıştım. Çekoslovakya, Yugoslavya ile alakalı çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı. Tabii ki düzeltelim. Çekoslovakya ismi Çekya ismine dönüştükten sonra Çekya olarak ele aldığım zaman orayı yorumlamıştım. Tekrardan özür dileyelim oradaki yanlış anlaşılmadan dolayı. Benim dilim sürüştü. Sonradan düzeltmeye çalıştım ama çok geçmemiş dinleyiciye. En azından naçizane özür dilemiş olayım. Zaman zaman tabii ki belli başlı hatalar bizler de yapabiliyoruz. İsveç'e geçeceğim. Çünkü İsveç İsveç'in bayağı iddialı bir kadroyla geldiğini düşünüyorum Graham Potter yönetiminde. Yani Graham Potter'ın da inovatif bir teknik adam olduğunu ve geçiş hücumlarını çok çok iyi yapan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani Elanga, Gyökeres ve Isak gibi 3 tane Premier Lig'de marka oyuncuya sahipler ön hatta. Orta sahada Ayari, Bergwall gibi 2 tane çok iyi orta sahaları var. Yani Premier Lig seviyesinde çok fazla oyuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Kaleci biraz zayıf ama hücum hattının çok çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim İsveç adına. Puanlamaya geçeceğim. Ardından da tabii ki çok kısa da olsa hemen bir şekilde G grubunda konuşmaya çalışacağım. Hollanda'nın Japonya karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İsveç Tunus karşısında 3-1 kazanır. Hollanda İsveç maçı 1-1 berabere biter. Tunus Japonya maçında Japonya 1-0 kazanır. Tunus

0: Hollanda maçında Hollanda 2-1 kazanır ve Japonya İsveç maçında İsveç 2-1 kazanır diye yorumladım ve burada gol fazlasıyla İsveç grup lideri olarak 7 puanla dikkat çekti. İsveç'in arkasına 7 puanla Hollanda'yı yazdım. 3 puanla Japonya'yı yazdım. Tunus'u da puansız 4. sırada yazdım ve Belçika'nın yer aldığı gruba geçeceğim. Belçika yani F grubuna geçiyorum. Düzeltiyorum, G grubuna geçiyorum. Belçika tabii ki kaliteli bir kadroya sahip. Altın jenerasyon dediğimiz o Belçika'daki kadronun yani belki 2-3 turnuva önce daha iyi bir kadroya sahip olduklarını söylemek mümkün. Ama tabii ki Doku, Kevin De Bruyne gibi isimler, Lukaku gibi isimler, Trossard olsun, savunmada De Kuyper, kalede Courtois, yani hakikaten iyi bir kadro olduklarını söylemeden edemeyeceğim. Mısır milli takımı tabii ki biraz daha Marmuş ve Salah endeksinde bir takım olarak dikkat çekiyor. İran milli takımının turnuvaya geleceğini haberlerini alıyoruz. Son haberlerimiz bu şekilde. Ama vize sürecinde biraz sıkıntılar olduğu haberlerini alıyoruz. Ama İran'ın da burada oldukça mücadele edeceği çok açık. Yeni Zelanda'ya geçeceğim. Yeni Zelanda kısmında da yani bu turnuvaya katılıyorlar ama yani şöyle söylemek gerekir, biraz daha elemesi daha kolay bir konferanstan gelen bir takım Yeni Zelanda. Yani kadro biraz zayıf. Özellikle şöyle bakılınca da üst seviye futbol oynayan takımlarda çok fazla oyuncu görmüyoruz. G grubunda hemen puanlamasını sizlere aktaralım. Belçika'nın Mısır'la 2-2 berabere kalacağını, turnuvanın açılış maçında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. İran Yeni Zelanda maçına 1-1 dedim. Belçika İran maçına 1-0 Belçika dedim. Yeni Zelanda Mısır maçına 2-0 Mısır dedim. Yeni Zelanda Belçika maçına 2-1 Belçika dedim. Mısır İran maçına da 2-1 Mısır dedim. Bu tabloda da bir gol averajlı Mısır'ı grup lideri yaptım Belçika'nın önünde. İkisi de 7 puan toplarlar. İran ve Yeni Zelanda'nın da birer puanla turnuvaya veda edeceğini düşünüyorum. A, B, C, D, E, F ve G gruplarını yorumladım. O halde şimdilik kısa bir ara, aranın ardından tabii ki kalanların devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Reklam.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halk

0: sana günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler başlıyor.
4: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Bir cumartesi günü klasik kazandıran saatlere hoş geldiniz. Ben Fehmi Kurtuluş. 2 saat boyunca konuklarımla birlikte sizlere eşlik edeceğim. Dünya Kupası gruplarının da kalanlarını 16 itibariyle Can Genç'ten dinleyebilirsiniz. Bir kazandıran saatler olarak bir bola bir araya girdik diyelim. Günün maçlarını konuşacağız. Gerçekten yavaş yavaş liglerin sonuna gelsek de güzel bir bülten var. Özellikle baktığımız zaman La Liga'da kazan kaynıyor. Bir yandan İngiltere Championship'te çok enteresan bir hikayesi olan finale geldik. Almanya Kupası'nın finalindeyiz. Yine Hollanda birincilik yükselme var. Belçika'da maçlar, İtalya'da maçlar. Bunları ilk etapta tabii ki Metin Atakan'la konuşacağız ama sizlerin de varsa sormak istedikleriniz, kuponlarınız, merak ettiğiniz skor olarak ya da maç olarak özel analiz istediğiniz maçlar bizlere 0212 273 10-10'dan düşüncelerinizi, kuponlarınızı yazarsanız memnuniyetle okurum, cevaplarım ve aynı zamanda konuklarıma da iletmiş olurum. İlk konuğum Metin Atakan'la bizlerle birlikte. Metin Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Merhabalar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Umarım keyifli, kazançlı maçları izleriz. Güzel bir bülten var. Evet. Fehmi Kurtuluş.
4: Gerçekten iyi bir bülten. Kazanmaya yakın olacağımız, böyle zor dediğim bir bülten değil aslında. Yani güzel maçları analiz edebileceğimiz bence iyi bir bülten var. Onları da bence halledeceğiz gibi duruyor. Bana kalırsa bugün güzel bir gün olacak. Klasik cumartesi özel bir gün olacak. Dilerseniz Hull City Middlesbrough'dan başlayalım. Günün hikayesi en enteresan maçlarından bir tanesi. Hull City Southampton finali planlanıyorken bir casusluk iddiasıyla orada bir karar verildi ve Middlesbrough finalde Hull City'nin rakibi oldu. Diğer yandan baktığımız zaman Middlesbrough aslında bu olası karar için de hazırlıksız değildi. Antrenmanlarına devam ettiği bilgilerini aldık. Sanki böyle final maçına çıkacakmış gibi Middlesbrough antrenmanlarını yaptı. Enteresan bir maç. Hull City'de Acun Ilıcan'ın duygusal bir mesajı paylaşıldı. Sosyal medyada gördük bizler de. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Neler söylersiniz Championship yükselme finaliyle ilgili?
5: Tabii ki hepimiz için sürpriz bir sonuç oldu bu. Yaşanan trajikomik bir olay aslında. İrada sahibi bir futbol aklı tarafından cezalandırıldı bu husus. Casusluk faaliyeti tabii ki çocukluğumuzda, hatta sonrasında casusluk faaliyetleri soğuk savaş dönemiyle ilintili bir kavram. Futbol adına kullanılması, böyle bir olayın gerçekleşmesi gerçekten hepimizi şaşırttı. Casusluk faaliyeti kapsamında değerlendirilen olayda suçlu suçunu da kabul etti, kabullendi ve finalin adı değişti. İlk kez böyle bir olayla karşılaştık. Hem de Premier Lig gibi dünyanın bir numaralı en prestijli liginde, evet, çıkış söz konusu olan bir playoff maçında öncesinde gerçekleşti ve tüm maçın eşleşmelerinin önüne geçti. Sadece bir maç değil, pek çok maçta bunu yaptıklarını da itiraf ettiler. Hull City için tabii ki 300 milyon euroluk bir maç olduğu söyleniyor. Şampiyonluklar Ligi'nin ötesinde bir gelir. Alt ligden gelen, Championship'ten gelen bir takımın böylesine büyük bir maddi kaynağa erişmesi. Bir yıl öncesinde son maçta lige tutunan bir takımdan bahsediyoruz. Son maçta ligde kalmışlardı, evet, Championship'te geçtiğimiz sezon. Muazzam bir başarı. Şakirovic'in katkısı yadsınamaz. Kayseri Spor'un başına geçmesiyle tanıdığımız teknik adamın ciddi anlamda bu kadrodan verim aldığı, oynattığı oyun anlamında da, çünkü kadro anlamında çok daha iyi kadrolar vardı Championship'te. Evet. İlk 6'ya giremeyen takımlar içerisinde bile Hull City'den daha iyi takımlar vardı. En basitinden bir Wrexham, evet. Derby County, bunların kadroları. Leicester'ın küme düştüğünü, çok önemli futbolcular vardı Leicester'ın kadrosunda.
4: Tabii.
5: Premier Lig geçmişi olan, İngiltere milli takım geçmişi olan oyuncular vardı. Ülkelerinin milli takımlarında oynayan oyuncular vardı. Haliyle büyük bir başarı olduğunu söylemeliyiz. Hull City de tabii ki mevcut durumdan, bu yaşanan olaydan dert yanmakta haliyle. Rakibin bir anda değişmesi, hazırlıkların baltalanması anlamında şikayetler yükseldi onlardan da Hull City cephesinde. Tek maç Wembley'de oynanacak final mütabakasında. 3 ihtimalli maç değerlendirdiğimizde Middlesbrough'un bu dörtlü içerisinde çıkması ihtimali, playoff'taki en güçlü kadro, en güçlü oyuna sahip ekip olduğunu söyleyebiliriz. Lig aşamasında bu iki takımın attığı 7 golleri değerlendirdiğimizde de bu açık olarak ortaya çıkıyor. Ligde son sıradan, 6. sıradan playoff'a oynama hakkı kazanan, yarı finali oynayan, şimdi de finale çıkan Hull City 70 gol atmış, 66 gol yemiş Fehmi Kurtuluş. Evet. Middlesbrough'u 47 gol yemiş. Arada 19 gol fark var. Middlesbrough çok daha kompakt bir takım, çok daha iyi bir takım. İzlediğimiz maçlarda da rakibi her zaman üstünlük kuran, topla daha fazla oynayan, set oyununa çok daha iyi oturabilen, biraz da iç sahada rakibi boğan, dış sahada da çok hızlı çıkabilen, takım oyunu kuvvetli bir ekip. O anlamda değerlendirdiğimizde bu maçta Hull City karşısında, tarafsız sahada, Wembley gibi bir futbol arenasında Middlesbrough'un avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hull City'de Millwall karşısında iki maçta da bence beklenenin üzerinde bir performans sergiledi. İstek vardığının üst düzeyde olduğunu belirtmeliyim. Ancak Middlesbrough'a daha şanslı görüyorum. Ayaklarına gelen bu fırsatı değerlendireceklerdir. Aklıma yıllar öncesinden Fehmi Kurtuluş, 1992 yılı geldi. Avrupa Şampiyonası. Çocuktuk o zamanlar ama Yugoslavya'nın turnuvadan çıkarılmasıyla Danimarka apar topar turnuvaya dahil edilmişti.
4: Evet.
5: Yaşı bir olan insanlar hatırlarlar. Oyuncuları neredeyse yaz tatilinden sahillerden toparlamışlardı bir anlamda. O zamanlar 8 takımla oynanıyordu turnuva. 4'erli 2 grup halinde. Turnuvaya sonradan dahil olan Danimarka, Almanya ile final maçı oynamış ve turnuvayı kazanmışlardı. Schmeichel'ların, işte Laudrup'ların, Jansen'lerin oynadığı, Poulsen'lerin oynadığı bir kadroydu. Çok önemli oyuncular da vardı Alman milli takımında. Aklıma bu olay geldi. Bir anda Middlesbrough da kendini finalde buldu. O turnuvada çok önemli bir turnuvaydı Avrupa Şampiyonası. Kaleciye geri pas olayının tekrar başladığı, yani dünya futbol gündemine girdiği, başladığı bir turnuvaydı. Ben bu maçta Middlesbrough'un daha iyi bir takım, daha tecrübeli bir takım olduğunu düşünüyorum. Gönül ister ki tabii ki bir Türk'ün sahip olduğu ekip başarılı olsun, ismimiz geçsin, evet. Ama futbolun da gerçekleri var. Middlesbrough'un daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Hull City'ye karşı kazanan taraf olma ihtimali yüksek. Daha önce iki defa Hull City kazanmıştı 2008'de ve 2016'da oynadığı playoff maçları, ama sonrasında tekrar Championship'a düşmüştü. Benim bu maçla ilgili düşüncem, deplasman 1.5 üst, 1.95 oranıyla ana bahsim olarak klasik bahislerde tercihim olacak. Toplam şut anlamında da, özel bahis anlamında ikisinin arasında kaldım Fehmi Kurtuluş. Toplam şut, evet. 17 isabetli, 17 toplam şut, isabet değil, 17 toplam şutunun 2.19 gibi bir oranı var. Ama yine de tercihimi deplasman 1.5 üst 1.95 oran kullanabilirim. Korneri 6.5'tan açmışlar. Sağlı sollu set oyununa oturup Hull City'yi zorlayacağını düşünüyorum. Oyun üstünlüğünü ele geçirecektir kuvvetle muhtemel. Çok daha fazla sayıda pas yapacaktır. Paul Botesh'in Middlesbrough'da oynayacaktır. Hull City'nin 3 offside'da değerlendirilebilir. 1.93 gibi bir oranı var. Ama benim bir numaralı tercihim deplasman Middlesbrough'un 2 golü, deplasman 1.5 üst 1.95 oran Fehmi Kurtuluş.
4: Çok güzel özetlediniz. Gerçekten Middlesbrough'un zaten risk merkezi de yine aynı şekilde Middlesbrough'u bir adım önde göstermiş. Oranlara baktığımız zaman Middlesbrough'un kazanması 1.73 iken Hull City'nin kazanması 3.78. Dediğiniz gibi birden mesela bütün taktik antrenmanında Southampton'a göre belki yaparken son dakika Middlesbrough birçok belki sistemi, oyunu, taktiği değiştirebilecek bir karar oldu. Hull City cephesinden de gelen aslında şikayetleri bu noktada biraz anlayabiliyorum. Ben finallerin ruhuna uygun olarak baktığımız zaman bugün sabah Avustralya'da bir final vardı. Tabii yüksek

0: gösterme playoff finali değil o açıkçası. Ama böyle finallerin ruhu bazen maçı az bir gole doğru sıkıştırabiliyor. Tabii ki Middlesbrough 2-0 da kazanabilir. Buna da itiraz etmem kesinlikle. Fakat çok önemli bir detay var. Yani bu herhangi bir yükselme playoff'undan daha farklı değerlendirilmesi gereken bir playoff olarak görüyorum bunu. Mesela bugün Hollanda'da...
1: Çift maç olsaydı haklıydınız. Ben de katılırdım bu görüşe. Tek maçlarda ama bu maç bitsin, bir dahaki maçta 180 dakika ne olacaksa olsun mantığıyla hareket ettiler. Hep bunu gördük. En son yarı final maçları Championship'ten yükselen takımlarda da ilk maçlar hep kısır geçti. Bir şekilde gol yememeye çalıştılar ama bu maç neticede tek maç Wembley'de oynanacak. O anlamda bir ikinci telafisi olmayan bir maç. Bahis tercihimde de bunu ön planda çıkarmamın sebebi tek maç olması.
0: Evet evet, ben de şuraya bağlamak istiyorum açıkçası. Şimdi 300 milyon poundluk bir gelirden bahsediyoruz. Yani ciddi anlamda büyük bir gelir ve aynı zamanda spot ışıklarının üstünde olduğu önde gelen liglerden bir tanesi İngiltere Premier Lig ve buraya bir adım atma söz konusu. Ben bu noktada takımların, evet, Hull City yener yenilir, Middlesbrough yener yenilir. Sonuçta bir 90 dakika oynanmadan kazanılmıyor. Evet, Middlesbrough kağıt üstünde önde. Kesinlikle katılıyorum. Ancak ne olursa olsun, yani taraflar o mücadeleyi ortaya koyup bence 4.5 kart barajının aşıldığı 1.70 oranı var. Bir maç izleyeceğiz gibi geliyor bana. Benim de bugünkü bu maçta öne çıkardığım tercihim bu oldu. 4.5 kart üst 1.70. Çünkü 300 milyon pound'dan bahsediyoruz. İngiltere Premier Lig'e çıkış. Ha mesela bugün Hollanda'da var. Tabii ki o da önemli takımlar açısından en üst ligde mücadele etmek tabii ki, ama burada önem ve reklam, pazarlama, marka değeri, sponsorlukların gelirlerinin artması. Yani tüm bu çerçevede oyun, her iki takım da elenecek dahi olsa herhangi bir takım, kolay kolay ben teslim olacağını, boyun eğeceğini düşünmüyorum. Bir sertlik, bir refleks mücadele olacaktır. Özellikle skora göre oyunun son bölümleri gergin geçebilir. Bu da toplam kart sayısı 4.5 üst 1.70. Benim bu final için benim de öne çıkardığım tercih bu oldu mesela. Buna ne dersiniz kart için?
1: Kesinlikle çok iyi bir yerden yaklaştığınızı düşünüyorum. Benim de ek olarak, dördüncü bahis olarak toplam kartı aldım ama Middlesbrough'a güvendiğim için izlediğim maçlarda, biraz da iç saha maçlarında formda olduklarında gerçekten fark yaratan bir takım. Hull City'ye karşı bir de bu biraz evvel verdiğim bir örnek, yani Danimarka'nın 1992 yılında sanki bir hikmet Yugoslavya'nın turnuvadan çıkarılmasıyla girdiği kupayı kazanması bende belki bir çağrışım, bir analoji yarattı. Middlesbrough'un kazanma ihtimalini böyle bir senaryoyla gelmesi, elendikten sonra Southampton'a, ki güçlü olduğu bir eşleşmede, daha iyi olduğu bir eşleşmeydi. Bilhassa ilk maçta çok üstündüler Southampton'a karşı. Böyle bir şans ayaklarına kadar geldiğinde bunu kullanacaklarını düşünüyorum. Sanki bu işin bir hikmeti varmış gibi. Middlesbrough'un kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. O cihette deplasman 1.5 üst veya toplam şut, 17 toplam Middlesbrough şutu benim iki tercih olarak ön plana çıktı. Ama sizin toplam kartlarda gayet güzel, 4.5 kart puanı, 1.70 oran, ortada 300 milyon pound var dediğiniz gibi. Premiership, evet, dünyanın bir numaralı ligine çıkma şansı, ki Middlesbrough çok daha tecrübeli bir ekip Hull City'ye kıyasla. Daha çok asansör takımı hüviyetiydi. Middlesbrough Avrupa kupalarında mücadele ettiği dönemler var. Önemli futbolcuları kadrosunda barındırdığı dönemler, daha iyi dönemleri vardı. Middlesbrough Hull City maçında kart olma ihtimali var. Çünkü telafisi olmayan bir maç. Evet. Bu da haliyle sinir katsayısını yükseltecektir ve kart görme ihtimalini her iki takım futbolcularının arttıracaktır pek tabii.
0: Çok güzel oldu. Şöyle bir bakıyorum, bir tane de mesaj var. Fehmi Bey, iyi yayınlar. Şu anda oynanan maçlardan canlı tahminleriniz var mı acaba? Emre İstanbul'dan demiş. Emre Bey, çok teşekkür ederim kıymetli mesajınız için. Inter Turku maçında biraz daha ortaya gol için bekliyordum ama 15. dakikada Inter Turku'nun golü geldi Finlandiya'da. Kalan sürede bir gol daha ilk yarı alınabilir. İsterseniz oran bekleyip biraz daha uygun bir orandan, şu an 1.48 bir golün oranı, biraz daha uygun bir orandan alabilirsiniz. Bir yandan eğer ki biraz daha yüksek istiyorum, şu an oynayacağım diyorsanız da biraz risk içermekle birlikte Japonya'da Kyoto Sanga Varen maçı var. 2.5 üst 2.58. Kalan sürede 2 gol daha izleyebiliriz o maçta. Ama

0: Önceliğim benim Inter Turku maçında, onu da anons etmiş olayım. Canlı bir soru olduğu için hemen yanıtlamak istedim araya girip. Hull City maçı ile ilgili var mı başka aktarmak istediğiniz sevgili Metin Atakan?
1: Hull City oyunda kalacaksa Hırvat kalecisinin kurtarışlarıyla kalabilir diye düşünüyorum. Middlesbrough maça çok hızlı başlayacaktır tahminim. Pandur'un 4 kurtarışının 2-14 gibi bir oranı var. Oyuncu bahsini severler için değerlendirilebilir. 2-14 gibi bir oranı var ama

0: Championship yükselme playoff finalinden yavaş yavaş başka bir kupa finaline gidelim. Almanya diyelim, Bayern Münih, Stuttgart. Kağıt üstünde bana göre sevgili Betin Atakan, ilk yarılar böyle gol olarak bizi doyuracak bir müsabaka gibi görünüyor. Hatta ilk yarı
1: Öyle
0: bir buçuk
1: görünüyor, evet.
0: üstün oranı da gittikçe düştü. Sabah biz yayındayken YouTube'da 1.55 civarındaydı. Şu an ilk yarı 1.5 üst 1.48'e kadar gerilemiş durumda. Gollü bir final beklemek herhalde bu maç üzerinde çok böyle macera aramak olmaz diye düşünüyorum. İlk etapta sizin söyleyecekleriniz neler olur bu maçla ilgili?
1: Tabii ki genel değerlendirmemi yapmadan önce sizin söylediğiniz gol bahsi üzerinden hareket edersek eğer, Stuttgart zaten yeni hüviyette bir takım zaten. Bayern Münih zaten elit bir takımla oynuyorlar. İki takım arasında Süper Kupa'da oynanılan maçta Stuttgart'ın sahasında oynanmasına rağmen 2-1 galibiyetle bitmişti Bayern Münih'in. Bayern Münih'in son 5 maçında 19 gol atılmış. Stuttgart'ın son 5 maçında 19 gol atılmış. 11 gol atmış Stuttgart, 8 gol yemiş. 27 gol de Bayern Münih'in son 5 maçında atmış. Bunun içindeki en kısır maç Paris Saint-Germain'le oynadıkları 1-1'lik maç.
0: Evet.
1: Finalin ikinci ayağı. Onun dışında Real Madrid'le oynadığı yarı final müsabakalarını hatırlıyoruz. 3-3, 4-3 gibi skorlarla bir maçta 7 gol, bir maçta 6 gol olmuştu. Stuttgart da arada oynadı. Ligde 4-2 bitti maç. Stuttgart'ı 4-2 yendiler bu maçta. Köln'le oynadığı bir maç var, 5-1'lik. Bu maçların tamamı gollü geçmiş. Hem Stuttgart'ın son 5 maçı hem Bayern Münih'in son 5 maçı. Bu da haliyle gollü bir maç beklentisini arttıran unsur. Sezon itibariyle zaten Bundesliga'nın gol ortalamaları 3.5'un üzerinde. Bu maçta tabii ki son şampiyon, efsane takım Bayern Münih Stuttgart karşısında Almanya Kupası'nda final mücadelesinde tabii ki maçın tür direkt favorisi konumunda. Ama Stuttgart'ın da yıllardır ilmek öldüğü kadro yapılanmasından da bahsetmek durumundayız.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz yıl bu kupayı kazandılar. Bu sene de Bundesliga'yı 4. bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılım vizesi aldılar. Ve geçtiğimiz yıl ki başarıyı tekrarlayıp kupada yine finale yükseldiler. 2 yıl üst üste oldu. Geçtiğimiz sene zaten kazanmışlardı. Bayern Münih de 5 yıldır bu kupayı kazanamıyor. Fehmi Kurtuluş'u.
0: Evet.
1: Vincent Kompany mutlak oyunda oyuncularını motive edecektir. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain maçının acısı da taze şu anda. Bu kupayı da kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak isteyeceklerdir. Hedef maç haliyle kupa var ve 5 yıldır kazanamamışlar. Stuttgart ligi 4. bitirdi. Kupada finale çıktı. Avrupa Ligi'nde son 16'da Porto'ya elenmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Kadrosunda önemli isimler bulunuyor. İşte eski Bayern Münihli Monaco'lu kaleci Nubel, Angelo Stiller zaten 6 numara pozisyonda dünyanın gözde oyuncularından biri, ışıkların üzerine tutulduğu bir oyuncu.
0: Evet.
1: Bayern Münih ilgileniyor, Real Madrid ilgileniyor. Mutlaka bir orta saha oyuncusu alacaklar. Enzo Fernandez konuşuluyor. Keza Alistair McAllister konuşuluyor. Angelo Stiller de Real Madrid için konuşulan isimlerden biri. Yeni Kroos'unu Modric'ini arayan takım için ismi geçen oyunculardan biri. Bilal Elkonuz, Leicester'dan bildiğimiz Wonderkid, önemli bir oyuncu. İspanyol oyuncu Andres, Danimarkalı Narte, Deniz Undav, Develing, bunlar Demirovic. Ya bunlar ciddi oyuncular. İyi bir kadrosu var. Stuttgart'ın bir iki takviyeyle gelecek sezon daha iyisini de yapabilirler. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalabilirler. Bu onları başka bir seviyeye taşır. Belki iyi başlarlarsa, rüzgarı arkalarına alırlarsa Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi bile verebilirler. Arka arkaya galibiyetlerle havaya girip. Yani başaramasalar bile şampiyonluk olmayı en azından Borussia Dortmund'u ekarte edebilirler. Geçmişte şampiyonluklar yaşamış bir takım Fehmi Kurtuluş. Hatırlıyorum Armin
0: Evet.
1: Veh döneminde Mario Gomez'li, kalede Hildebrand'lı, işte kimler vardı? Sami Khedira vardı o takımda. Serdar Tarçı vardı. Galatasaray'da oynayan stoper vardı, Portekizli Fernando Meira. Öyle bir şampiyon kadroları vardı. Ondan önce rahmetli Daum zamandır, daha eskilerde gene şampiyon oldukları Zammerli, kaleci İmmerli, Fritz Walterli, Butch Faltlı kadroları vardı. Geçmişte şampiyonluk yaşamış bir camia Stuttgart. Haliyle Stuttgart'ta bu kupada iyi kadrosuyla finale çıkmayı başardı. Benim bu maçla ilgili düşüncem handikaplı Bayern Münih galibiyeti. Handikap 0-1, maç sonu 1, Bayern Münih'in galibiyeti 1.68 oran tercih olarak benim için ön plana çıkıyor. Neticede tarafsız bir sahada final oynanacak. Final Berlin'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fehmi Kurtuluş.
0: Evet.
1: Haliyle bu maçta bir handikaplı Bayern Münih galibiyeti, 5 senedir kazanamadıkları kupayı kazanmak anlamında maça

0: ağırlıklarını koyacaklardır. Paris Saint Germain maçının acısını, üzüntüsünü de hafifletmek babında bir kupa daha kazanıp sezonu çifte kupayla kapatmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum.
1: Peki, tabii.
0: Özel bahisler açılsaydı tabii ki değerlendirmelerimiz farklı olurdu. 2.5 üst karşılıklı gol varın bile oranı 1.32 gibi düşük bir oran. Maç sonu bir karşılıklı gol var 1.87. Bunlar alternatif bahisler olarak ön plana çıkan bahisler. Ama tercihimi handikaplı Bayern Münih galibiyeti, handikap 0-1, Bayern Münih galibiyeti, maç sonu 1.68 olan Fehmi Koç'tur.
1: Çok güzel. Ben yine goller adına bazı alternatifler vereceğim ama bir reklam aramız geldi. Kısa bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine Almanya'dan ve diğer maçlardan devam edeceğiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
5: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Bayern Münih Stuttgart maçındaydık. Oradan da devam edeceğiz. Handikaplı bir seçimi ben Metin Atakan'ın çok böyle içime sinen seçimlerinden bir tanesi olduğunu söylemem gerekiyor. Handikaplı bir 1.67. Bayern Münih biraz böyle bir nasıl isterse öyle bitecek bir senaryoyu izleyeceğiz bu sezon. Bayern Münih gerçekten kendi liginde ve Şampiyonlar Ligi'nde Paris'e kadar çok böyle önemli maçlar oynadı. Kağıt üstünde ben handikap 1'e itiraz etmemekle birlikte biraz daha ilk yarı gollere yöneldim. İlk yarı 1.5 üst 1.48 ama ben ilk yarı 2.5 üst 2.70. Hatta ilk yarıdan karşılıklı gol varın gelebileceği bir senaryo açıkçası düşünüyorum. Yine ilk yarı skor diğer 4.76. Bayern Münih'in ilk yarıdan böyle bir farklı bir tarife uygulayabileceği bana ihtimal dahilinde geliyor açıkçası. Ben biraz daha ilk yarı gollere yöneldim kendi adıma. Metin Atakan'ın da ilk handikap 1'ine gerçekten sıcak bakıyorum. Muhtemelen bu çerçevede maçlar bitecek. Zaten algoritmalara da baktığım zaman 1-0-2

0: platformunun algoritması 5-1 demiş. Bilgisayar 4-1, Zlatna 3-1 demiş. Bütün algoritmalar handikaplı Bayern'e işaret ediyor. Bu goller de bir kısmı ilk yarıdan gelirse şahane olur sevgili Metin Atakan.
1: Evet, katılıyorum. Umarım
0: Bakalım.
1: gollü bir maç olur da insanlar için kazançlı bir maç olur.
0: Evet,
1: Herkesin yönelimi
0: gerçekten.
1: o yönde. Eğer karşı gol var olmayışı pek çok kuponun maalesef istenileri alamamasına sebebiyet verir. Karşılıklı gol olmasını temenni ederim.
0: Umalım bu şekilde olsun diyelim. Bu arada Inter Turku maçında ilk yarı 1,5 üst oldu. Bir gol daha izledik orada. Az önce Japonya'daki Kyoto Sanga maçında bir gol oldu. 2-0 öne geçti ev sahibi ama iptal oldu daha sonrasında. Inter Turku maçının ilk yarısında bir
2: Şu
0: gol daha
2: an bu
0: olması 2-0 bir
2: konferanstaki
0: oran.
2: tek kişi sizsiniz.
0: Kalan sürede ben bir gol daha çıkmasını muhtemel görüyorum. Inter Turku'nun da ilk yarı maçında ilk yarı 2,5 üst 1,5 üstü aldık. Belki oran düşüktü değerlendirmeyen dinleyicilerimiz oldu ama değerlendirenleri tebrik ederim. Bir de 2,5 üstten devam etmek istiyorum. İlk yarının 1-1 bitmesini beklemiyorum. Inter Turku maçında ilk yarı kalan süre 2,5 üst. İlk yarı 2,5 üst. Bakalım. Umarım yanıltmaz diyelim ve Bayern Münih maçında var mı eklemek istedikleriniz?
1: Bayern Münih maçı ile keşke özel bahisler açılmış olsaydı tabii ki söyleyeceklerimiz olurdu. Onunla ilgili
0: Tabii.
1: kafamda düşündüğüm bahis alternatifleri vardı ama açılmadığı için üzerine konuşmanın pek tabii ki
0: Doğru.
1: bir değerlendirme dışı oluyor. An itibariyle suya yazı yazmak oluyor. Keşke açılmış olsaydı farklı değerlendirmelerin mutlaka olurdu.
0: Peki. O zaman bu maçı da geride bıraktık ve yavaş yavaş İtalya Serie A diyelim. İtalya Serie A'da baktığımız zaman Bologna Inter, Lazio Pisa maçları var. Benim açımdan şöyle bir dikkat çekici durum oldu. 1-0-2 platformunun İtalya yazarı sizsiniz. Size bu konuda sözü vermeden evvel bugün tahtaları inceleme şansınız oldu mu bilmiyorum ama Avrupa tahtasında bu iki maça toplamda 1 milyar euro yatırılmış. Bu benim dikkatimi çekti. Yani birinci sırada Bologna Inter karşılıklı gol var 541 milyon euro. Lazio Pisa maç sonu bir 507 milyon euro. Böyle bir
1: Evet,
0: cumartesi
1: çok ciddi.
0: gününde tabii ki yani İtalya Serie A'dan da bazı tercihler yapılabilir ama yani iki tercihin böyle 1 milyar euroyu aşması toplamda benim ilk dikkatimi çeken şey oldu. Bologna Inter'le başlayalım isterseniz. Karşılıklı gol vara katılır mısınız? Yoksa sizin daha güvenli gördüğünüz bir alternatif var mı? Buyursunlar.
1: Tabii Inter olduğum lig anlamında Bologna Inter maçını değerlendirirken sezon ortası gibi veya sezon başı gibi değerlendiremiyoruz. Serie A'da zaten her şey mümkün. Mayın tarlası bir lig bahis anlamında değerlendirdiğimizde işte
0: Evet.
1: son maçlarda Juventus'un aldığı skorlar, Inter geçtiğimiz hafta Hellas Varana ile küme düşmüş Hellas Varana ile bir bir berabere kaldı. Bologna deplasmanda Atalanta'yı yendi. Yani bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman İtalya kesinlikle tahmini zor bir lig. Net konuşamıyoruz. Sezonun çifte kupalı şampiyonu Inter Lig'in son maçında Bologna deplasmanı tabii ki kadro itibariyle avantajlı. Bologna ise gelecek yıl Avrupa kupalarına katılamayacak. Avrupa kupalarına katılma hakkını kaybettiler. Atalanta'yı geçme umutları ikili averajda dezavantajlı durumda olmaları nedeniyle ortadan kalktı. Geçtiğimiz hafta öylesine kritik bir maçta deplasmanda Atalanta'yı yendiler ama kendileri sezonun birinci yarısında 2-0 kaybetmişlerdi. 1-0 kazandılar maçı. Inter'de dediğim gibi Hellas Verona'ya kaybetti. Formalite maçları oynuyorlar. Konsantrasyon eksiklikleri mümkün. Gayet mümkün. Bologna'da ayağı iyi top yapabilen bir ekim ve geçmişteki maçlarla kıyasladığımızda Inter'le iç sahada oynadığında Inter hep sorun çıkarmış bir takım Feyenoord Kurtuluş. Inter'i
0: Evet.
1: yenmiş, berabere kalmış. Kolay kolay teslim olmamış iç sahadaki maçlarda. Zaten kadro yapısı ve oynadığı oyun itibariyle değerlendirdiğimiz zaman Inter'in pas oyununu bozabilecek, Inter'e orta sahada kırışmaya girebilecek kapasitesi var. Oyun yapısı taktiksel gücü itibariyle top yapabilen bir ekip, Inter'i bozabilen bir ekip. Böyle olduğu için
0: Evet.
1: Inter'e en ters gelen takım İtalya'da Bologna. Benim bu maçla ilgili düşüncem offside'lardan yara böyle bir farklı tercihte bulunmak istiyorum. Taktiksel bir izlediğim maçlar çerçevesinde de değerlendirdiğim maçta Bologna'nın defansın arkasına çok sayıda araya derinlemesine atacağı toplarla offside kazanma ihtimali var. 1.56 gibi bir oranı var ama

0: incelediğim ofsaytlarda Bologna'nın 2-3-4 ofsaytı bilhassa İtalya'daki o pek de göze hoş gelmeyen güçlü takımla zayıf takım arasındaki farklar, keza takım boylarının çok uzun olması, zayıf takımların geriye yaslanmaları ve sürekli uzun toplarla veyahut da ilerideki oyuncuların bireysel kapasiteleriyle, yetenekleriyle topsuz koşu yapmalarıyla ofsayta çok açık olabiliyor. Çok fazla ofsayt oranı çok yüksek bilin. Bologna 2 ofsayt 1.56 oranı var. Bu 3 de olabilir. Risk alan bahis severler 3'ü de değerlendirebilirler. Ve tabii ki bahis anlamında konuştuğumuz zaman riskleri minimize etmeyi tercih ediyoruz. Bologna 2 ofsayt 1.56 oranı var. Bu maçla ilgili benim çıkardığım bahis tercihi Bologna'nın 2 ofsayt Remi Kurtuluş 1.56 oranla 3 de denenebilir. Riski seven bahis severler için mantıksız olmaz.
1: Çok güzel. Bologna'nın iki ofsaytı gerçekten birçok dinleyici için sürpriz bir tercih oldu diye düşünüyorum Bologna Inter özelinde, ama dediğiniz olgular, bu İtalya Ligi'nin oynanan oyun yapısı, tercih ettikleri oyun yapısı, bir de böyle hani Inter ne olursa olsun sonuçta sahada bir Inter forması varsa biraz daha oyunun hakim olmasını bekleriz kağıt üstünde. Bu da Inter baskısından hızlı hücumlarla çıkmak isteyen bir Bologna, uzun oynayarak çıkmak
0: Evet.
1: isteyen bir Bologna'ya iki ofsayt. Yani oyunun mantığını düşündüğümüzde güzel bir alternatif olabilir açıkçası.
0: Evet.
1: Sadece iki ofsayt açık, üç ofsayt yok. Acaba benim ekranımda mı bir problem var diyorsanız sevgili dinleyiciler, şu an sadece Bologna'nın iki ofsaytı açık. Bir de toplam ofsaytlar var tabii, ama iki ofsayt bence iyi bir alternatif olabilir bu maçta. Çok da güzel oldu. Peki oyuncu ya da başka alternatifiniz var mı, yoksa Lazio Pisa diyelim mi?
0: Tabii. Lazio Pisa maçı ile ilgili şunları söyleyebilirim. Lazio İtalya Kupası'nda finalde Inter'e kaybederek gelecek yıl Avrupa Kupalarına katılma şansını kaçırdım. Genel olarak mütevazı diyebileceğimiz mevcut bir kadro kalitesiyle yapabileceğin en iyisini gerçekleştirdiklerini söyleyebiliriz Lazio adına. Çünkü devre arasında iki önemli oyuncusunu da kaybetti. Guendouzi'yi Fenerbahçe'ye gönderdiler. Tati Castellanos'u da West Ham'a gönderdiler.
1: Evet.
0: Santroforları. Zaten sezon başı itibariyle kadrosu zayıflamıştı. Tabii ki önemli bir teknik adama sahipler. Mauricio Sarri gibi taktisyen bir isme sahipler. Mevcut kadrodan alabilecekleri maksimum verimi aldılar. Kupada da finale çıkmayı başardılar. Daha iyi kadrosu olan takımların önünde olduklarını da söyleyebilirim. Sergiledikleri oyun anlamında. Biraz da sezon sonunda kupada finale çıkmaları onların konsantrasyonlarını da üst düzeyde tuttu. Kupayı almak için çok uğraştılar ama güçleri yetmedi haliyle. Rakip Pisa ise küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen son 13 maçta 12 mağlubiyet almış. Hem hücumda hem de defansta kapasitesi son derece sınırlı bir takım. Prestij mücadelesinde ev sahibi Lazio'nun galibiyete yakın olduğunu, taraf olduğunu düşünüyorum. Sarri'den de kaynaklanan nedenlerle oyuncuların çıkıp en iyisini sergileyeceklerini, galibiyet almak isteyeceklerini düşünüyorum. Tecrübeli teknik adamın her halükarda, her şartta galibiyet için oyuncularını motive edeceğini düşünerekten maç sonu 1-1.5 üst oranın 1.69 oranını tercihim olarak ön plana çıkarıyorum. Lazio'nun galibiyeti ve 1.5 üst.
1: Ya böyle bir kılıç çekmek ya da kılçık atmak gibi amiyane tabirli olmasın, ama yani Lazio'nun 1.55 oranı, Pisa'nın deplasmanda hiçbir galibiyeti olmayan Pisa karşısında 1.55 oran biraz yüksek değil mi? Nasıl değerlendirirsiniz bunu?
0: Tabii onu benim de dikkatimi çekti. Yani her halükarda daha düşük olması lazım. Son 13
1: Evet.
0: maçta 12 mağlubiyet almış bir takımdan bahsediyoruz. 3 pas yapamayan bir ekip. Ligin en zayıf kadrosu. Hem hücumda hem
1: Deplasmanda en çok
0: defansta.
1: gol yiyen, 43 golle en çok gol
0: Evet.
1: yiyen takım Pisa.
0: En çok gol yiyen takım. Üçlü savunma oynuyor. Üçlü savunmayı beceremiyor. Hücuma çıkamıyor. Son derece sınırlı bir kapasitesi var. Yani tondan küme düşme hattındaki diğer takımları değerlendirdiğiniz zaman mesela Hellas Verona çok şutör bir takımdır. Ama isabet oranı düşüktür. O da küme düşen bir ekip. Cremonese ve Lecce'yi değerlendirdiğimizde o takımlarla bile arasında çok büyük fark var Pisa'nın. Haliyle
1: Evet.
0: daha düşük olmasını beklerdik ama neticede bütün maçlarını kaybeden bir takımdan bahsediyoruz. Son 13
1: Evet.
0: maçta 12, son 20 küsur maçta değerlendirdiği bir galibiyeti, bir beraberliği olan bir takım. Haliyle
1: Evet.
0: Lazio'nun galibiyetini ön planda tutuyorum. O cihette maç sonu 1.5 üst 1.69 oran bana mantıklı geldi. Tabii ki Sarri'ye de güvenimizde

0: olduğu için bu tercihi yapıyorum. Oyuncularını her halükarda motive edecektir. Lazio'da iyi bitirmek isteyecektir sahasında diye düşünerekten. Pisa çok zayıf olmasaydı bu tercihi almayıp belki bir kaçış bahsine Lazio şutlarına yönelebilirdim. İlk etapta 6 şutu düşündüm. Ama sonrasında ilk 1-2 şut gol olursa attıkları gollerle beraber iki farkı yakaladıkları zaman topa basabileceklerini düşünerekten haliyle maç sonu 1'i düşündüm.
1: Maç sonu 1, 1.55, maç sonu 1 ve 1.5 üstte 1.90 oranı var. Gerçekten benim akşam merak ettiğim sonucunu maçlardan bir tanesi bu açılan oranlar çerçevesinde. Acaba hani Efe abi şu an yayında olsa bu Lazio'nun kazanamazın oranı mı diye bir çıkış yapar mıydı? Şu an böyle bir an kulaklarımda sesi çınladı. Ona da selamlar olsun. Ama dediğiniz gibi ya bu kadar zayıf Pisa'ya da hani oran bir fırsat gibi geliyor insana baktığımızda kağıt üstünde. Bakalım dediğim gibi çok merak ederek bekleyeceğim. Akşam bu maç ne
0: Her
1: olacak?
0: çok fazla oluyor. Çok fazla oluyor. İnsanlar da artık tepki doğurma noktasında. Mesela Juventus'un son aldığı mağlubiyet iç sahada gösterdiği performans. Geçtiğimiz hafta Inter'in Hellas Verona karşısındaki beraberliği. Deplasman takımlarının sürpriz galibiyetleri. İstatistik çıkmaması. Şut isabet oranlarının çok düşük olması. Çok fazla şeytanın avukatlığını yaptırmaya yönlendiren bir lig. Haliyle hep kendimizden şüphe duyuyoruz. Ama Pisa karşısında da iç sahada Lazio'nun kazanması normal sonuç bu olması lazım. Yani pas yapmakta zorlanan, rakip sahaya
1: Değil mi?
0: gitmekte zorlanan, şut çekme istatistikleri bile düşük. Yani Hellas Verona ile Lecce ile Cremonese ile kıyasladığımızda bile Pisa'nın her istatistikte geri.
1: Evet.
0: O anlamda Lazio bu maçı kazanamazsa artık hangi maçı kazanacak? Ligin son maçı olsa bile Lazio'nun kazanarak ligi bitirmek isteyeceğini düşündüm. O cihette maç sonu 1-1.5 üst dedim. 1.69 oranla.
1: 1.90 oldu maç sonu 1 ve 1.5 üst. Onu da size iletmiş olayım. Lazio şu an güncel oran 1.90. Bakalım dediğim gibi merakla bekliyor olacağım ve yavaş
0: Çok
1: yavaş
0: yükselmiş. Çok
1: evet.
0: yükselmiş.
1: Evet. 1
0: İnanılmaz
1: ve 1.
0: yükselmiş.
1: Hani
0: Ben
1: ben siz
0: çıkardığımda
1: 1.67 deyince acaba ilk başta bir
0: öyleydi,
1: notunuzu mu
0: öyleydi. İki
1: kaçırdınız
0: gün
1: diye
0: önce.
1: düşündüm. Buyurun.
0: Yani burada 1.69 olarak ben platforma 1.69 olarak yazmıştım ama iki gün önceden yazıyoruz. Dün
1: Tabii.
0: yazdığım bir yazıydı bu. Dünden
1: Tabii.
0: bugüne oranlar düştü. Haliyle
1: Evet.
0: bunları yenilemek durumundayız ama platforma da geçti. Dergi çıktığı için 1.69 da çıktı ama bu oranın yükselmesi bahis anlamında bir değerlendirme, revize bir değerlendirme yapmak anlamında oranın yükselmesi çok şaşırtıcı.
1: Ya ben dediğim gibi Pisa hani bu 1.55 bir kere zaten bana çok şüpheci geldi. Az önce de söyledim size hatta yorumunuzu istedim. Biliyorum dergiye bir gün öncesinden yazıyoruz yazılarımızı 1.02 platformu için ama 1.67 acaba dedim başka bir notuyla mı karıştırdı ama ısrarla 1.67 deyince 1.90 diye uyarmak istedim. Ciddi bir artış söz konusu çünkü yani 0.23'lük bir barem
0: 1.69
1: artışı var
0: hayır
1: orada.
0: 1.69.
1: Evet.
0: 1.69'luk oran sürekli yükselmiş.
1: Evet,
0: Şaşırtıcı.
1: 1.90 şu an. Bir dikkat etmekte Lazio maçına bence fayda var. Avrupa'da da 500 milyon euroyu geçmiş bir tutar var. Yani bülten'de yerine bulabileceğimiz başka maçlar var diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Yine de ya bu Pisa ne halde arkadaş yok kazanır Lazio diyorsanız buna zaten hem benim hem Metin Atakan'ın da itirazı olmaz. Ama dikkat etmenizde fayda var. Bu arada Inter Turku 2-1 öne geçti. İlk yarı 2.5 üst tercihimizde canlı tercih olarak kazandırdı. Kazandıran saatler ruhuna uygun bir şekilde devam ediyor. Değerlendirenleri tebrik ederim. Kıymetli dinleyicilerim diyeyim. Yavaş yavaş böyle bir Belçika'ya geçelim ve yani 1.90 ile ilgili kısa bir yorumunuz olur mu başka?
0: Oranın yükselmesi tabii ki beni şaşırtmadı aslında da endişeye düşürdü. Yani verdiğim bahisle ilgili beni endişeye düşürdü. Bu bahsin bu derece yükselmesi rotasyon ihtimalini belirtiyor aklımda doğuruyor. Zaten son maçta rotasyon da olabilirdi. Bunu değerlendirmiştik ama böyle bir son 13 maçta 12 mağlubiyet alan
1: Evet.
0: takımın ligin son maçında da mağlup olmasından daha doğal bir beklenti, daha doğal bir sonuç
1: Tabii.
0: olamaz. Diğer bahisleri de hep riskli açmışlar. Hep
1: Evet.
0: Risk primini arttıracak şekilde.

0: şekilde açmışlar. Taraf bahsinin belki de daha garanti bir çözüm olabileceğini düşünerekten bu maç anlamında üzerine düşündüğüm bir maç oldu. Nasıl bir bahis alayım diye. Şimdi
1: Evet.
0: 1.90'a çıkması beni negatif anlamda biraz endişeye sevk etmedi değil Femi Kurtuluş.
1: Peki bir reklam aramız geldi. Yeni bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında Belçikalarla devam edelim.

0: ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam bitti.
13: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
14: Herkese merhaba tekrardan sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımıza Belçika ile devam edeceğiz. Avrupa Ligi Playoff müsabakası var. 21.45'te 3 maç oynanacak. Standard Liège, Charleroi, Antwerp, Westerlo ve Leuven Genk müsabakasını izleyeceğiz. Orada da bir liderlik umudunda gerçekten çekişmeli maçlar olacak görünüyor sevgili Metin Atakan.

0: Özellikle Genk mi, Standard Liège mi biraz merak konusu. İsterseniz Standard Liège maçında başlayalım. Charleroi karşısında evinde maça çıkacak.
1: Evet.
0: Sanıyorum geçen haftalarda Standard Liège'in biraz daha deplasman takımı olduğuna ve iç sahada o aynı oyunu oynamadığına bir vurgu yapmıştınız hafızam beni yanıltmıyorsa. Bu maçta nasıl bir beklentiniz var?
1: Tabii ki Standard Liège haftalardır istikrarlı yükselişinin mücadelesinin karşılığını alarak Belçika Pro Lig Konferans Ligi playoff grubunda liderliği ele geçirdi. Tabii ki bunda rakiplerinin de inişli çıkışlı performansları, beklentiyi veremeyişlerinin de etkisi var. Daha iyi kadrosu olan takımlar var. Genk gibi mesela kadrosunun hakkını veremeyen bir takım olarak değerlendirebiliriz sergilediği mücadele
0: Evet.
1: itibariyle. Standard Liège daha çok deplasmanlarda daha iyi oynayan, geçiş hücumunu iyi uygulayan bir takım. Deplasman performansı o altılı grup içerisinde deplasmanda sahada en çok puan alan takım Standard Liège'di. En sonunda mesela çok sükseli bir galibiyet olarak Antwerp'i deplasmanda 5-0 gibi bir skorla yenmişlerdi bundan 2 hafta önce. Standard Liège Charleroi maçında Standard Liège'in tabii ki ele geçirdiği liderliği korumak anlamında bu maçta playoff için iddiası olmayan Charleroi karşısında galibiyet alma ihtimali yüksek. Grubu iç sahada birinci sırada tamamlama ihtimalleri mevcut. Charleroi'da inişli çıkışlı performansları olan bir ekip ama son teknik adam değişikliği sonrasında bir toparlama sürecine girdiler. Standard Liège sezonda iç sahada zaman zaman zorlandığını da belirtmeliyiz. Deplasmanlarda ne kadar etkili oynarsa da iç sahada zorlanan bir ekip. Onlar için stresli bir müsabaka olabilir. Charleroi'da çok korner kazanabilen bir ekip. Kanatları çok iyi kullanıyor onlar da. Standard Liège'de öne geçip lider konumunu sürdürebilmek, galip gelebilmek için atak oynayacaktır. Maça baskılı başlayacaktır. Bu da korner ihtimallerini arttırır diye düşünüyorum. Tercihim 9.5 üst korner 1.65 oran. Biraz evvel baktım 1.62'ye kadar düşmüş Lazio maçından dolayı hemen bakma ihtiyacı hissettim devre
0: Evet.
1: arasında bu oranlarla ilgili. Çünkü 1.69 olduğuna eminim. 1.90'a çıkması inanılmaz bir yükseliş. Beni de endişelendirdi bahis anlamında. Standard Liège Charleroi maçında tercihim kornerleri değerlendirmek yönünde Fehmi Kurtuluş. Toplam kornere gitmeyi düşünüyorum. Charleroi çok kornerci bir takım. Standard Liège keza kazanmak durumunda liderliğini yüzüp yüzüp kuyruğuna kadar geldi. Bu noktaya gelmeleri alt sıralardan yükseldiler. Basamak basamak yükseldiler.
0: Evet.
1: Haliyle son maçta bu ayaklarına kadar gelen fırsatı tepmek istemeyeceklerdir. Konferans Ligi playoff oynayabilmek için bu maçta galip gelmek durumundalar. Tercihim 9.5 üst korner 1.65 oran. Şu an 1.62 herhalde. 1.62 oran.
0: Çok güzel, çok teşekkürler. Peki Löwen Genk bir diğer konferans ligi playoff adayı Genk var. Hata yapmasını bekleyecek aynı zamanda kendi maçında kazanmayı hedefleyecek. Löwen Genk maçıyla ilgili neler söylersiniz acaba?
1: Tabii ki Genk sergilediği hayal kırıklığı performanslarda sonunda Konferans Ligi playoff grubunda liderliği kaptırmayı başardı diyorum. Bilhassa bu ifadeyi kullanmak istiyorum.
0: Evet.
1: Kaptırmayı başardı. Çok uğraştı kaptırmak için ve muvaffak oldu. Kadro olarak daha iyisini yapması beklenen bir ekipti Genk. Yetiştirici bir takım. Önemli genç oyuncuları, genç potansiyel adaylar. Hatta Wonderkid Avrupa çapında, dünya çapında Wonderkidler de Karatsas gibi, Yunan oyuncu gibi önemli oyuncular var. Ohu da Beşiktaş'a göndermişti. Gerçi bir sene evvel Kuesta'yı göndermişlerdi. Müjdat Simis gibi defansında Belçika futbolunda önemli oyuncular da bulunduruyor. İyi bir kadro yapılanması var Genk'in. Yani bu kadro hakkını veremedi. Bu grupta lider bitirmeleri gerekiyordu ama hayal kırıklığı performanslar sergilediler. Bilhassa hücumda son dönemlerde çok fazla zorlanıyorlar. Yakaladıkları gol pozisyonları değerlendirme açısından çok zayıf. Bitiricilikten çok uzaklar. Çok fazla şut çekiyorlar kaleye. Biraz da şanssızlar rakip kaleciler. Onlara çok iyi performanslar sergiliyor. Genk'in maçlarında en çok puanı rakip kaleciler alıyor genelde. Bir süre gelen şanssızlık da söz konusu. Ama Löwen'i yenerek Standard Liège'in puan kaybetmelerini bekleyecekler diye tahmin ediyorum Fehmi Kurtuluş. Bu maçta deplasmanda Löwen karşısında galip gelme ihtimallerini yüksek görüyorum. Tercihim Genk 1.5 üst oran 1.61. Genk'in 2 golü. Bu maçta şanssızlıklarını ucunda kıracaklar. Löwen de zaten defansif anlamda zayıf bir takım. Zaman zaman sürpriz sonuçlara imza attılar grupta. Zaten sonuncu turdalar bu mevcut Konferans Ligi playoff grubunda. Genk'in galip gelmesini bekliyorum. 1.5 üst Genk'in 2 golü 1.61 oranla bu maçta 1 numaralı tercihim.
0: Çok güzel. Ben de bir önceki Antwerp maçını izlemiştim Genk'i Salı günü. Gerçekten 58 kez rakip ceza sahasında topla
1: Evet.
0: buluşup 6 tane kaçan golle birlikte maçı bu şekilde
1: Hep
0: bitirmeleri.
1: öyle, hep öyle.
0: Yani gerçekten tuhaf. Hatta kulaklarınızı çınlattı bir izleyicimiz. Metin abi de Genk'in peşine takıldı. Fehmi abi bari sen yapma dedi. Çünkü ben ev sahibi golü önermiştim. Dedim ya oyun çağırıyor yapacak bir şey yok. Ama maalesef yanıldık.
1: Maçta
0: Peki
1: izliyorum. Aynen öyle, bir
0: Antwerp
1: buçuk üstünü iki defa beni, iki defa değil üç defa yatırdı. Bu son 5 hafta içerisinde inada bindirdim, hep bir buçuk üst veriyorum ama maçta 20-25 tane şut çekiyorlar. Kaleci 8,5 puan alıyor, 6 tane kurtarış yapıyor, 2 tane direkten dönüyor, çizgiden çıkıyor. Bütün maçlar böyle.
0: Evet, evet
1: Oynadığı bütün
0: gerçekten
1: içeride
0: tuhaf.
1: dışarıda bütün maçlarda yani gol atamıyor, kendi kalesine rakip atıyor. Yani gol olmaması için Genk her türlü şanssızlık unsuru gerçekleşiyor. Yani bu kadar çok pozisyona girip, bu kadar çok rakip ceza sahasında box'ın içinde oynayıp, bu kadar kaleye şut çekip skor alamayan rakip kaleciler her hafta haftanın kalecisi oluyor. Böyle bir durum da söz konusu.
0: Evet. Peki Antwerp-Westerlo saat 15'te bir reklamımız var 4 dakika sonra. Son olarak Antwerp-Westerlo'yu da sizden bir dinleyelim. Buradaki fırsat tercihimiz nedir acaba?
1: Westerlo son maçlarda kaybettiği puanlarla ayağına kadar grup liderliği fırsatını tepti Fehmi Kurtuluş. Gayet iyi gidiyorlardı ama son maçlarda tökezleyerek liderliği yakalama ihtimallerini puansal olarak sıfırladılar. Westerlo da tabii sahibi itibariyle artık eski Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ'de ve yöneticilik de yapmış. Nihat Kırmızı'nın satın aldığı bir ekip. Türk oyuncular var. Takım kaptanı Doğucan'ı Trabzonspor'dan biliyoruz. Emin Bayram'ı Galatasaray altyapısından biliyoruz. Türkiye'de de oynayan pek çok oyuncu forma giriyor. Nöşter Fenerbahçe'de en bariz örneği. Rakip Antwerp iç sahada güçlü bir ekip. Westerlo'nun rakibi Antwerp iç sahada en çok puan toplayan takımlardan biri. İç saha oyunu kuvvetli bir ekip. Onlar da tüplü sonuçlara müsbetlenip sonuçlara imza attılar. Westerlo da ayağı iyi top yapan ama genç oyunculardan kurulu tecrübesiz bir ekip. Bence stresi kaldıramadılar ve finişi yapamadılar. İyi yapamadılar. Aslında iyi top oynayan bir takım. Ayrıca deplasman ekibinin takım savunmasında, Westerlo'nun takım savunmasında ciddi problemler olduğunu söylemeliyiz. Hem bekler anlamında öyleler. Neuchâtel çok yaşlı bir oyuncu. Galatasaraylı oyuncu da ağır bir oyuncu Emin Bayram. Dönüşleriyle ayağı temiz bir oyuncu ama kafa toplarında da iyi. Topla çıkışlarda iyi ama neticede kolay çalamayan, ayağı dönüşlerinde problem olan, defansif hataya, bireysel hataya açık oyunculardan kurulu defansif anlamda. Antwerp'in 1,5 üst golü 1,56 oran, Antwerp'in galibiyeti bu maçta değerlendirilebilir. Bir numaralı tercihim Antwerp 1,5 üst 1,56 oran Fehmi
0: Çok
1: Kurtuluş.
0: güzel Antwerp'in de 2 gol atması. Salı günü gerçekten Belçika maçlarını takip ederken sizi biraz üzülerek andım. Ya dedim Metin Atakan bu lige gerçekten helal olsun. Layıkıyla yazı yazıyor. Takımlar gerçekten çok ters işler yapıyorlar.
1: Evet.
0: Westerlo maçı da mesela yanılmıyorsam 2-1 bitti. Standard Liège maçı. Orada da çok mesela Westerlo'nun ikinci yarı bir baskısı yani Belçika'daki baskıya çok da böyle kanmamak gerekiyor gibi bir hisse kapıldım açık konuşmak
1: Evet.
0: gerekirse Salı günkü yayında.
1: Yani 3-0 iç sahada deplasmanda yenilen takım ligin ikinci yarısında rakibi 3-0 yenebilir. Zaten maçlar MBF ki bahis anlamında özel bahisler yok. Sadece ilk golü atan ve gol atan bahisi var. Kaçış bahisi yapma şansınız yok. Taraf bahisi, gol bahisi veyahut da korner üzerinden hareket etmek durumundasınız. Her türlü sürpriz sonuca gebe bir lig. Çok kanalize olmak lazım, fokuslanmak lazım. Futbol dışında da pek çok risk birimini barındırıyor. Futbol dışı, centilmenlik dışı olayların çok fazla olduğu, tribün olaylarının çok fazla olduğu, maç
0: Evet.
1: dışındaki olayların etkilediği bir lig. Bunlar da değerlendirilmeli. Zor bir lig Belçika Ligi ama güzel oranlarda yakalanabilir. Biraz da şans gerekiyor bu lig için. Çünkü beklenmedik sonuçlara teşne gebe bir lig. Yani her şey olabilir Belçika
0: Evet.
1: Ligi.
0: Evet, çok teşekkür ederim sevgili Metin Atakan. Çok güzel bir saati geride bıraktık seninle birlikte. Kıymetli de notlar aldım. Bakalım umarım kupon şansımız yanımızda olsun diyelim. Ben reklama gideceğim. Var mı son sözlerin?
1: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şans diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sevgili Metin Atakan bizlerle birlikteydi. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Bir reklam aramız var. Daha

0: sonrasında Rahmi Şehirlioğlu'yla La Liga'yı enine boyuna konuşacağız. Bizi dinlemeye devam edin.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
2: Radyo Gol.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci saatinde sizlerle birlikteyiz ve La Liga'yı konuşmak için Rahmi Şehirlioğlu'nu hattıma alıyorum. Rahmi, sanırım hattasın, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Fehmi, güzel bir hafta sonu olsun. Herkese selamlar olsun.
3: Çok teşekkür ederiz. Ya, inanılmaz bir bülten var La Liga'da. Konuşmak için de sabırsızlanıyorum ama senin Almanya Kupası ya da Hull City maçıyla ilgili, İtalya'daki maçlarla ilgili, konuştuğumuz maçlarla ilgili aktarmak istediğin bir görüşün varsa öncelikle oradan başlayalım. Yoksa ben La Liga'yı dinlemeyi çok istiyorum senden. Buyursunlar.
4: Vallahi ben de La Liga için sabırsızlanıyorum. Zaten Hull City maçıyla ilgili çok kısa alt beklentimin olduğunu söyleyeyim. Ama La Liga konuşursak daha güzel olacak sanki.
3: Tamam, süpersin. Ya, La Liga'yı sene boyunca işte pazartesi yayınlarında beni bırakmıyorsun, yalnız bırakmıyorsun. Defalarca da konuşuyoruz çeşitli takımları. Özellikle Real Oviedo ve Sevilla'yı tekrar tekrar konuştuk ama ya Sevilla öyle bir hale geldi ki neredeyse bir takım kazansa konferansa gidecek, kaybetse küme düşecek, berabere kalsa ligde kalacak gibi böyle acayip uzun yıllar görmediğimiz ve belki de bir daha görmeyeceğimiz makas aralığının çok dar olduğu bir sezon geçiriyor La Liga. Cidden birkaç hafta daha olsa Girona'yı mesela belki konferans ligi playoff şeyde hattında görebiliriz 7. sırada falan gibi, böyle bir garip bir La Liga geçiyor. Sen nasıl değerlendirirsin genel olarak?
4: Ama Fehmi,

0: Gerçekten az önce söylediğin gibi bir daha böylesini göremeyeceğimiz bir La Liga sezonu geçiriyoruz ki yani genelde La Liga'da son 2 hafta, son 3 hafta bütün her şey netleşirdi. Sadece işte küme düşecek son takım falan belli olurdu ama bugün öyle bir gün olacak ki küme düşmeyi yakından ilgilendiren çok sayıda takım var. İşte Konferans Ligi mücadelesi veren çok fazla takım var. Yani La Liga'da son 6 hafta kala küme düşme puanı 27-28 puanlardaydı. 40'ın üzerine çıktı. Yani inanılmaz gerçekten. 2 hafta önce, 3 hafta önce Osasuna Avrupa barajındayken bugün Osasuna'nın küme düşme ihtimali bile söz konusu.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir La Liga sezonu geçiriyoruz. Ben de bu seyir keyfinden dolayı açıkçası memnunum. Heyecanlı ve güzel oluyor.
1: Gerçekten öyle. Bakalım bugün kimler gidecek artık, gerçekten de bir sona geldik artık, veda vakti olacak La Liga'da. Hangi takımlar düşecek? Düşmesine üzüldüğümüz takımlar olacak mı? Sürprizler ya da direkt beklentiler mi gerçekleşecek? Hep birlikte göreceğiz ve yavaş yavaş başlayalım. O kadar da böyle aslında bütün maçları merak ediyorum. Zaten hepsini konuşuruz ama nereden başlasam? İstersen Girona Elche, direkt iki rakip birbirinin rakibi maçla başlayalım. Girona kazanırsa ligde kalacak. Elche kaybetmezse ligde kalacak gibi bir senaryo söz konusu. Şöyle bir bakıyorum. Yanlış da sanırım. Telaffuz. Evet. Elche'ye bir puan da yetecek bir durumda. Ne dersin? Girona Elche maçı neler bekliyorsun acaba?
0: Ya Fehmi, şimdi ligde öyle bir kaos ve durum var ki şu anda yani herkes hatır şeye bakıyor. Hani La Liga'daki acaba hani puan eşitliğinde ne devreye giriyor, nedir, ne değildir? Yani İspanya La Liga'nın bütün kuralları devreye girecek galiba bugün. Çünkü öyle bir
1: Evet.
0: durum var ki puan eşitliği durumunda La Liga'da ikili avaraja bakılır normalde. İki takım da aynı puanda bitirirse de sıralayı belirlemek için ilk önce ikili avaraj, sonra ikili gol farkı, sonra genel avaraj, sonra toplam atılan gol sayılarına bakıyorlar. Ama bugün 3 veya daha fazla takımın puan eşitliği hali bile söz konusu olabilir. Ve La Liga'da
1: Evet.
0: kullanılmayan bir durum ortaya çıkacak. Mini lig denilen o puan, yani eşit puandaki takımların sadece kendi aralarında oynadıkları maçlar baz alınarak bir özel puan tablosu oluşturularak bakılıyor. Sonra gol farklarına bakılıyor. Sonra da genel averajına bakılıyor. İnanılmaz bir kural, yani bu kurallar devreye girebilir bugün. Öyle bir durum söz konusu. Çok farklı. İlk önce bu bilgiyi vererek aslında başlamak isterim. Çünkü önemli
1: Evet.
0: bunu bilmek ve günün en ateşli maçı gerçekten Girona maçı. Bence de onunla başlayalım. Gayet de güzel oldu o maçta başlamak aslında. Şimdi az önce sen de söyledin. Her şeye bir puan yetiyor. Ama gerçekten kıyametin kopacağı bir maç izleyeceğiz burada. İkili avaraj, üçlü avaraj her şey burada devreye girebilir. Girona'nın kazanmaktan başka bir çaresi yok. Kazanmak zorundalar. Elçiye bir maç, bir puan için aslında buraya böyle gelmiş gibi olacak aslında. Stres seviyesi taban bir müsabaka
1: Evet.
0: izleyeceğiz. Çok fazla eksiği var Girona'nın. Tabii çok fazla kan kaybettiler. O 2 sene önceki, 1 sene önceki o şaşalı kadrolarından çok fazla isim kaybettiler. Tsigankov benim sevdiğim ve Girona'ya çok değer katan bir oyuncu ama o bile son maçta forvet oynadı. Forvet oynamak zorunda kaldı. Yeri olmamasına rağmen. İşte takımın en önemli oyuncusu Porto. Kasım ayından beri yok. Kasım sonunda sakatlanmıştı. O zamandan beri sakat. Vanat sakat yine. Az kalecileri Ter Stegen. Şubat ayından beri yok. Kalede yine Gazzaniga olacak. Ve zaten uzun bir süredir de son haftalarda olduğu için artık alıştı. Yani Girona için avantaj olan bir şey var. O da Elche'nin teknik direktörü Sarabia'dan yoksun olması. Çünkü son maçta hakeme ağır hakaretler ettiği için ceza aldı. Ve yine bunun yanında Yago Santiago da sakat. Bence Girona için bir önemli bir avantaj bu. Tabii onlar da forvette sıkıntı çekiyor Fehmi. Yani
1: Evet.
0: öyle bir şey ki yani takımın forvet oyuncusunun 3 golü var sezon boyunca. Yani 30 küsur maça çıkan bir oyuncudan, forvet oyuncusundan 3 gol çıkması tabii ki Ciro'nun elini kolunu bağlıyor. Takımın savunma hattındaki oyuncuların bile daha fazla gol katkısı var. Ama Elche Lig'in en kötüsü Fehmi. Bu da bir avantaj Ciro'nun adına. Yani hem hocaları yok hem önemli bir oyuncuları yok. Hem de deplasmanda ligin en kötüsü. Sadece tek kale. En kötüsü Fehmi. Bu da bir avantaj Ciro'nun adına. Yani hem hocaları yok hem önemli bir oyuncuları yok. Hem de deplasmanda ligin en kötüsü. Sadece tek galibiyeti var deplasmanda. Ben Girona galibiyetinden yanayım. Bugün bence Girona ne yapacak edecek? Artık motivasyon tavan yapacak ve Girona maçı kazanacak diyorum Fehmi.
1: Evet, yani öyle bir gerçekten giriş yaptı ki kıyametin kopacağı, hani İspanya kralı dahil herkese haber verip bu maçta olay olacak gibisinden bir durum söz konusu. 1.66 oranına kesinlikle itiraz etmem. Yani Girona kazanır. Ama benim bu maçla ilgili iki tane tek beklentim var. Daha doğrusu şöyle yanlış ifade ettim. Tekli seçimlerde iki tane tekli seçimim var. Biri 2 oran, biri 3.27 oran. Nedir diyecek olursan, ilk yarı 2.5 kart üst 2.01, kırmızı kart olur 3.27 bu maçta. Sabah yayındayken kartlar açık değildi. Açıkçası sen sabah da böyle bir gergin bir maç beklediğini söylediğinde ben ilk oraya baktım ama kapalıydı. Şu an kartlar açık. Kart baremini de 5.5'tan açmışlar 1.26. Ne kadar aslında kıyametin kopmaya aday bir maç olduğu çok
0: Evet,
1: belli
0: evet.
1: bir şekilde. Yani bence skor bir tarafa gitse de gelse de ya da ortada da kalsa oyuncu itirazları, sert müdahale, ya ben bir kırmızı kart alırız diyorum burada 3.27 oran. En azından bir sistem kuponunda bir şey deneyeceksek Girona maçındaki kırmızı kart çok böyle abartılı bir tercih olmaz diye düşünüyorum. 3.27'de bir oranı var. İlk yarı 2.5 kart. Hatırlarsan Freiburg Aston Villa maçında bak ilk yarı
0: Evet.
1: kartlar daha bonkör çıktı. Maçın sonunu getiremedik o maçta. Burada da ilk yarı 2.5 üst kart ki genel kartta da bence uçacak yani bu maç baya baya artı 8-9'ları da görebiliriz bu maçta bence o sertlikler, itirazlar, oyuncu tartışmaları vesaireler falan. Hakeme baktım bir yandan hakemin ortalaması 5.57, sarı kart ortalaması 0, kırmızı kart ortalaması 0.33. Ya bilmiyorum itirazın olur mu kırmızı kartla ilk yarı 2.5 karta?
0: Yok, ben zaten sert bir maç bekliyorum. Kaldı ki Elche de hani savunmada problem yaşadığı için deplasmanlarda sert oynamasını bekliyorum. Yani kırmızı kart Elche de hatta Elche bile görebilir yani bu kırmızı kartı. Kaleyi savunmak adına onlar da bayağı bir mücadele edecekler. Zaten stres seviyesi yüksek bir maç bekliyoruz. Kartlardan yana bir itirazım olmayacak.
1: Çok güzel.
0: Alejandro
1: Ben
0: Hernandez'in yönetecek maçı bu arada.
1: evet, gerçekten bakalım beklentimize uyar umarım. Yani maçın hikayesine baktığımda şöyle bir de La Liga fikstürüne göz attığımda ya en gergin sarı kart bence bu akşam bittikten sonra maçlarda sarı kart sıralaması yapılsa Girona maçı birinci sırada çıkar gibi bir öngörüm var. Var mı senin başka sert geçeceğine inandığın bir maç Girona maçı kadar?
0: Yani Levante maçı da kırmızı kartlar ve kartlar konusunda ya da kartlar konusunda keza yine Mallorca maçı. Çünkü bu maçların stres seviyesi yüksek olacak Fehmi. Yani
1: Evet.
0: çünkü son çıkış artık. O yüzden o maçlarda da bekliyorum aslına bakarsan.
1: Güzel. Ama ben yine de dediğim gibi bugün birinci sıraya Girona'yı yazarım.
0: Tabii.
1: Bakalım neler olacak. Peki Girona ile ilgili ekleyecek başka detay yoksa yavaş yavaş devam edelim. Madem Mallorca dedin, Mallorca'dan istersen devam edelim. Ne dersin?
0: Tabii ki Mallorca'ya geçelim. Yani birkaç hafta önce hoca değişikliği oldu. Çok da yerinde ve zamanında bir hoca değişikliği yapmışlardı. Ve bunun meyvelerini de yemeye başlamışlardı aslında. Mallorca küme düştü derken arka arkaya aldıkları puanlarla çıkış yakaladılar. Ama tabii son hafta yani gerçekten bir hayal kırıklığı yaşadılar onlar da. Şu anda işleri mucizeye bakıyor. Yani maçı kazanmaları yetmeyecek. Bugün mutlak kazanmak zorundalar ama sadece kazanç yetmiyor. Rakiplerin de puan kaybetmesi gerekiyor. Ve öyle bir durum var ki şu anda ikili averaj hesaplamaları vesaire yapıldığında en ideal olan Elche'nin puan kaybetmesi. Ama şimdi Elche de Girona ile yapıyor. Girona da rakipleri, Girona kazandığı zaman da o da onlara yaramıyor. Berabere bitse bir türlü

0: bitmese bir türlü. Yani tam bir cadı kazanı gerçekten. Hayati bir maçı tutuyorlar ve eksikleri var Mallorca'nın. Kambulla yok. Mateo Josep yok. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Lucas da dün gece saatlerinde Marca gazetesinde okuduğum bilgilere göre teknik ekibin, sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine kadrodan çıkarıldı. Oynayıp oynamayacağı henüz kesin olarak net belli değil. Moja cezalı. Yani tüm yük şu anda Vedat Muriç'te. Osasuna da düzeltiyorum. Oviedo'da tek eksik Leukonder, o yok. Vinas kart cezalısı. Yani Mallorca'nın ben kazanmasını bekliyorum. Az gollü kazanmasını bekliyorum. Maç sonu 1 ve 4 kat gibi bir tercihim var ama tabi bu galibiyet onları ligde tutacak mı, tutmayacak mı? Bunu akşam saat 22'de oynanacak maçlarda görmüş olacağız Fehmi.
1: Evet, sabah yayında da sormuştum sana. Yine bir kez daha sormuş olayım. Ev sahibinin ilk yarı golüne bir itirazın yok diye konuşmuştuk. İlk yarı ev sahibi 0.5 üst 1.47. Yine bugün görüşünde herhangi bir değişiklik olmadı, değil mi?
0: Evet, bu görüşümde bir değişiklik yok çünkü Mallorca erken golü bulmak isteyecektir. Çünkü yani rakibi artık bitmiş, tamamen onun hiçbir umudu ve şeyi kalmadığı için artık motivasyonu kalmadığı için Mallorca'nın erken gol bulmasına da itirazım yok Fehmi.
1: Evet, güzel. Bu maçı da böyle yavaş yavaş geride bıraktık. Peki ben sana bir şey sormak istiyorum Rahmi. Şöyle bir baktığım zaman sevgili Radyo Gol dinleyenlerine de böyle bir anons etmiş olalım. Mini ligden bahsettin, puan eşitliği dahilinde. Şimdi bugün Mallorca'nın kazandığı ve Girona'nın kazandığı durumda Levante ve Osasuna'nın da kaybettiğini düşünelim. 4 tane 42 puanlı takım olacak. Orada düşen kimler oluyor?
0: Bunu
1: Hangi
0: tam
1: iki takım düşüyor?
0: bunu hesaplamadım. Yukarıyı hesapladım. Çünkü orada artık canlı puan durumunda komple bakacağız. Ama Mallorca'nın Elche tarafında avantajlı olduğunu düzeltiyorum. Girona'nın Elche tarafında avantajlı olduğunu söyleyebilirim. O vardı. Çok karışık orası Fehmi. O kadar karışık ki. Yani kriterler bugün bugün dergide yazdığım o kriterleri ben göreceğimizi düşünüyorum abi. O mini ligi falan göreceğiz yani. Kesinlikle göreceğiz.
1: Ya ben şöyle bir bakıyorum da bak Levante'nin yenilmesi, Osasuna'nın yenilmesi ve Lecce'nin yenilmesini baz alacak olursak eğer orada bir genel averaj öncelikle minilikte önemliyse bugün Mallorca'nın 1 ve 4.5 alt tercihine dikkat et derim. Yani çünkü orada genel averaj varsa bak eksi 13, eksi 8, eksi 5, eksi 13 şeklinde şu an. En iyi ihtimalle hani eksi 5 ve eksi 8'i yakalamaya çalışacak Mallorca orada. Eksi 8'in de hadi Elche'nin de 1-2 fark yediğini düşün. Mallorca'nın en az bugün bir kere Mallorca'nın 4-5 gol atması lazım ya ligde
0: Ama işte
1: kalması için.
0: güçleri yetmeyecek Fehmi. Yani
1: Evet, bir de o da
0: çok
1: var.
0: eksikleri var. O yüzden dolayı zaten bunu yaptı. Güçleri
1: Abi
0: yetmeyecek
1: Mallorca
0: çünkü.
1: düşmüş galiba ya. Hani matematik olarak devam ediyor ama yani 4-5 gol Mallorca'nın bugün bir kere kalması için puan avantajları vesaire dörtlükte bile şu an baktığım kadarıyla eğer mini ligde genel averajı konuşacak olursak Mallorca'nın en az bir 4-5 gol atması lazım. Öbür taraftan Osasuna Elche biraz farkla yenilecek Girona'ya karşı ve Osasuna
0: Diğer
1: Getafe
0: tarafında
1: deplasmanında.
0: eksisi var ya, diğer tarafında yiyeceği
1: Doğru.
0: gollere göre eksisi düşecek. İşte
1: Şimdi Girona kazanırsa 43 olacak zaten. Tamam
0: evet.
1: mı? Onu çıkartalım oradan. Kim kaldı? Levante, Osasuna, Elche, Mallorca. Burada eksi 5, eksi 8 ve iki tane de eksi 13 var. Ya yani burada Osasuna ve Elche'nin farklar yiyip Mallorca'nın da farklı kazanıp onları altına alması lazım. En azından birinin. Levante'nin de altta kalacağını genel averajla düşünecek olursak yenildiği takdirde zaten en kötü ihtimalle en iyi ihtimalle eksi 14 olacak o. Bir farklı yenilse. Oradan Mallorca'nın 3-4 fark atması lazım. Elche'nin de 3-4 farklı yenilmesi lazım. Mallorca'ya başarılar. Gerçekten işleri çok zorlar.
0: Fehmi yayında şey demiştim, hatırlıyor musun? Mallorca kazanmasının haricinde iki tane varyasyon daha lazım. Yani mucize artı
1: Evet.
0: mucize artı mucize
1: Evet,
0: lazım
1: evet.
0: diye. Yani öyle bir durum
1: Evet.
0: söz konusu. İşleri çok zor o. Son hafta o şeyde puan kaybetmemeleri gerekiyordu.
1: Evet,
0: O onları
1: orada bir
0: yaktı
1: puan
0: yani.
1: bir puan çok farklı yaparmış.
0: Anladım.
1: Saatler

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
4: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
5: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, yayınımıza devam ediyoruz. Ve şöyle bir bakıyorum, La Liga'da sohbetimiz devam edecek. Göksel'e sordum bu akşam var mı anlatacağın maç diye. O da Celtic maçında olacak bugün saat 17'de. Şimdiden kendisine başarılar. Yarın da Ajax maçını anlatıyormuş Göksel.
6: Betis maçını anlatmasını isterdim bugün Göksel'in.
5: Evet, ben de aslında bir umut, bir ihtimal sordum ama. Yarın Selam Ajax olsun. Maçını anlatıyor. Çok güzel. Ajax maçında yine komediler devam ediyor. Konser programı devam ediyor. Yine evinde oynayamayacak. Bu arada önden söyleyeyim sana. Neyse yarın konuşuruz detayları. Peki devam edelim. Real Betis Levante diyelim istersen, hazır oradan da konu açılmışken. Sonra bir Getafe Osasuna, şu alt tarafın maçlarını biraz konuşmaya devam edelim dilersen. Betis Levante neler söylersin?
6: Ya Levante'nin de işi zor. Şimdi La Liga'da tabii fazladan Şampiyonlar Ligi vizesi çıkınca Betis buna sahip olunca biraz daha böyle rahat bir maça çıkacak. Formda bir Betis var. Hatta son 2-3 haftadır böyle ya Betis bu maçı önemsemez, rahatlar zaten dediğimiz maçların hepsinde Betis 10 numara top oynadı. Adeta şov yaptı. Motivasyonu yok diyemeyiz. Formları gayet iyi gidiyor. Taraftar önünde sezonunu tamamlayacaklar. Ve bir eksikleri yok gibi. Yani Levante tarafından okumak lazım bu maçı. Onlar adına çok önemli. Çünkü eksikleri de var. Erzebal ve Carlos Alvarez sakat. Ama ileride güzel iki isim olacak. Losada Espi ve Romero olacak. Kalede Rian görev alacak yine. Defansta Deleva Moreno olacak. Ama bu iki isim de İspanya basınında ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Çünkü savunmada çok ciddi hata yapıyor Levante. Bu iki isim özellikle basının önünde adeta eziliyor şu anda. Kontrollerde geriye dönemeyen bir Levante'den bahsediyoruz. Çünkü ileri çıkan oyuncular geri dönmekte zorlanıyor. Az önce bahsettiğim Deleva Marone adam markacı yaparken çok hata yapıyor. Ya işte Betis'in iki taraftar, iç sahadaki taraftar şöleni, hani Levante'nin de formu, yani formundan kastım golcü kimliği, forvet hattındaki maçı beni üste götüreceğini düşünüyor Fehmi. Ben bu maçta üstü göreceğimizi düşünüyorum. Betis-Levante maçında.
5: Güzel. Betis-Levante 2.5 üstün oranı 1.46 ama zaten tekli değil, ikili kombinlerde gayet güzel bir oran karşımıza
6: 1.46'ya
5: çıkıyor.
6: 1.46'ya düşmüş mü?
5: Evet, şu an 1.46 Betis-Levante.
6: Ya dergiyi yazdım, saati tahmin edebiliyorsun Fehmi.
5: Tabii.
6: Gece saatlerinde 1.55'te oran bayağı bir düşmüş.

0: Bak ne diyeceğim? Dinledin muhtemelen yayının
1: Dinledim.
0: birinci bölümünde Metin Atakan'ın Lazio tercihi 1.90'lık bir değişim, yani 0.23'lük bir değişim. O da yazdığı sürede 1.67 mi 1.69 civarındaydı olduğunu söyledi. 1.90'a çıktı Lazio 1 ve 1.5 üst. Ben zaten Lazio'nun maç sonu 1.155'i görünce Pisa karşısında şüphelendim. Onu da tam anons ederken üstüne de konuşurken maç sonu 1 ve 1.5 üst 1.67'yi 1.90 olarak ben telafi söyledim, daha doğrusu telafi değil de o da çok şaşırdı. Metin Atakan'da çok yükselmişti. Senin Betis maçında da ciddi bir düşüş var bak, yani
1: Evet.
0: oranlarda gerçekten çok enteresan. Peki Getafe Osasuna, çok sevdiğin Getafe takımı. Yani gerçekten şöyle bir bakıyorum da, ya Rahmi 31 golle 7. sırada nasıl olabiliyorsunuz Allah aşkına? Hani
1: Valla
0: ligde
1: 31 golle 7. sırada olmasın ama şaşıralım. Yoksa hani Avrupa potasına mı şaşıralım? Ligde kalmasına mı şaşıralım? Hangisini söyleyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Hak etmiyorlar ligde olmayı. Yani keyif veren bir oyunda oynamıyorlar. Sürekli savunma, gol yemeyelim çıktısıyla oynuyorlar. Yani Avrupa bileti alması için dikkatli olması gerekiyor maçta Getafe'nin. İşte 48 puanda, 8. Vallecano 47, 9. Valencia'nın 46 puanı var. Ve Konferans Ligi'ne gidecek takım da bu üç takımdan biri olacak bence. Ve bu maçta o anlamda önem kazanıyor. İşte Getafe berabere kalırsa Valencia'nın kazanması halinde bilet Valencia'ya gidecek. İkili avarajdan kaynaklı mesela. Böyle bir durum söz konusu. Yani dedim ya, hani hakikaten 31 gol atmış ya. Yani ligin en az gol atan ikinci takımı Fehmi. Yani Oviedo'dan sonra en az gol atan takım. İki tane önemli eksiği var. Onun haricinde bir iki tane sakat oyuncusu var. Forvet'te büyük ihtimal Lisse olacak. Osasuna da yani ona baktığımız zaman da onlarda da Munoz kart cezalısı. Onun haricinde Osasuna da bir eksik yok. Yani ihtimali var Osasuna küme düşme ama bence onlar kurtaracak bir şekilde. Yani onlara çok fazla dokunmayacak. İşte o bir puanın ne kadar önemli olduğunu burada tekrar vurgulamış olalım. Taktik savaşı olacak. Bence goller ikinci yarıda gelecek burada Fehmi. Ben böyle bir durum söz konusu geliyor. Çünkü Getafe diyorum yani hep böyle savunma yapıyor, maçı böyle kilitliyor. Belki ilk yarı golsüz bile biterse ikinci yarıda çıkacak bir golle bile belki bu tercihi kazançhanemize yazabiliriz. 2.15 oranı vardı benim dergiye yazdığım saatlerde.
0: Zaten Getafe'nin hani maçına ikinci yarı daha fazla gol olur tercihi çok da böyle zor bir tercih değil. Asıl ilk yarı bir gol çıkarsa o tercih çok zor olur. Normal şartlarda bir gol, daha sonra iki golü bekleriz ama Getafe maçında gerçekten hani şöyle bir bakıyorum hangi yarıda, evet 2.17 şu an. İkinci yarı daha fazla gol olur seçeneği. Onu ben sana söylemiş olayım. Bakalım yavaş yavaş, evet kuponlar da gelmeye başladı. Bak La Liga'da herkes merak içerisinde. Osasuna'nın beraberliği çok sağlam gibi demiş bir dinleyicimiz. Girona maç sonu 1, Osasuna 0'dan 0, Mallorca 1'den 1, 3 maç bunları buldum. Tatilde bile bu meret oynatıyor adamı. Dün basketler çok kolay geldi ama Trabzonspor yatırdı bizi. Kapadokya'dan selamlar Aydın ben demiş. Kağıthane'den Aydın Bey'in mesajı. Sağ olsun programımızı hep böyle dinliyor ve mesajları da atıyor. İlgi gösteriyor. Çok da keyifli oluyor böylelikle. İyi tatiller dileyelim Aydın Bey. Ne dersin? Osasuna'nın beraberliği aynı zamanda 0'dan 0 da var. Aydın Bey'de iki tane Osasuna maçıyla alakalı beraberlik vurgusu. Girona 1, Mallorca 1'den 1. Bu kupon fena bir kupon değil sanki ama sen nasıl yorumlarsın?
1: Girona 1, Mallorca 1'den 1. Evet, fena değil. Sadece Mallorca maçında tek kuşkum şu olur. Olası bir hani ilk yarılar böyle öyle bir ters skorlarla biter ki Mallorca böyle bir düşer mi diye. Yani düşmekten kastım motivasyon olarak düşer mi düşünüyorum ama onlar ne yapıp edip maçı kazanmak isteyeceklerdir. Yok, beğendim ya, güzel.
0: Güzel, o
1: Güzel.
0: zaman bol şanslar
1: Bol
0: dileyelim
1: şans olsun.
0: Aydın Bey de. Dün tatil parası çıksa yeter diyordu. İnşallah darısı bugüne diyelim Aydın Bey. Selamlar, iyi tatiller, keyifli geziler. Peki hangi maçla devam edelim? Espanyol Sociedad mı dersin? Valencia var.

0: Barcelona
1: Valencia Barcelona'yı konuşalım.
0: Tamam.
1: Kısa bir şekilde. Ya şimdi Valencia'da eksik var ama bu eksikler zaten sezonun ikinci yarısının ilk çeyreğinden beri neredeyse var. Uzun süreli sakatlıkları olan oyuncular var ama Valencia'nın geniş kadrosu o kadar fazla ki bu onlara çok fazla etki etmiyor. Yani işte Kaport, Beltran falan hani onlar yok ama onları dolduracak çok fazla sayıda oyuncu var. Barça'da da Yamal, Fermín López yok. Burada şöyle bakacağız Fehmi. Valencia'nın bir Avrupa bileti alma ihtimalinin bulunduğu bir durumu söz konusu olduğu için tabii diğer ihtimalle de beklemek zorundalar kazanmaları halinde. Onların en büyük motivasyonu bu olacak. Yani Barça bu sezonki şeyini tamamladı, misyonunu tamamladı. İşte ligi şampiyon bitirdi. Yani Valencia'nın biraz daha motive olmasını bekliyorum. Yani Valencia'nın atacağı gol ya da gollere şaşırmam. Valencia'nın buradan puan ya da puanlar almasına şaşırmam. Yani Barça'da tek şey hani sezonu galibiyetle tamamlayalım gibi bir durum söz konusu olacak. Ama orada da işte Dünya Kupası öncesi sakatlanmak istemeyecek oyunculardan biraz daha böyle hani çekingen bir top bekleyebiliriz. Açıkçası bu maçta ben karşıdaki gollerle üst tercihini tutuyorum Fehmi. Biraz daha böyle garantör gitmek istedim şeyde. Ne demek istedim? Bahis bakış
0: Evet.
1: açısıyla. Yani Valencia'nın iki golü de değerli ama KG var ve üst sanki daha değerli olacak.
0: Evet, ben de bu arada ev sahibi 1,5 üstten bugün yanıltmasını beklemediğim tercihler arasında, ama tabii ki combo tercihi aslında en doğrusu. Fakat eğer ki tek maçlarla ikinin üstüne çıkacaksak, bugün deneyebileceğimiz maçlardan biri olduğunu görüyorum.
1: Değil
0: Düşünüyorum
1: mi?
0: daha doğrusu Valencia. Hı.
1: Ne söyleyeceğim sana? Şu anda Efe abi yayında olsaydı sana şunu söyleyecekti. Fehmi, Barcelona'ya yakılan 1.80'lik oran Barcelona'nın
0: Kaybedeceğine
1: kazanamayacağına işaret eden bir oran diye sana böyle gelecekti diye tahmin ediyorum. 1.80'lik oranı var Barcelona'nın. Onu da altını çizerek bir hatırlatalım tabii ki.
0: Ya bugün Efe abimi iki kere kulaklarını çınlattık. Az önce sen de dinlemişsindir Lazio maçında.
1: Evet.
0: 1.55'i görse Lazio'ya. Bu Lazio'nun kazanamayacağını oranı diye. Bir sesi kulaklarımda çınladı. Valencia maçında da vallahi bravo. Gerçekten aynı. Bu 1.80 Barcelona'nın kazanamayacağı oranı diye yorum yapacağını ben düşünüyorum. Bakalım. Tekrar selamlar olsun. Şöyle bir devam edeceğiz. Espanyol Sociedad'la, ama bir soru var. Yakından gelen bir soru. Rejiden geldi. Can, sana Celta Vigo maçı 0-0, pardon, Celta Vigo 0, Alaves 0 kombinasyonu düşünüyorum. Ne dersiniz demiş. Can'a da selamlar olsun. Rejide şu an kendisi. Celta 0, Alaves 0. Ne dersin?
1: Celta Vigo'nun yani yenilmezliği ya Deportivo Alaves Alaves maçında sıfıra okeyim bu arada. Ama Celta Vigo'nun Sevilla'yı geçmesini bekliyorum Fehmi. Celta Vigo kazanır gibi geliyor bana. Tabii bu maçlar diğer maçlara oranla biraz daha böyle şey. Hatta bak Deportivo Alaves Vallecano maçıyla ilgili de görüşümü istersen kısaca bir aktarmak isterim.
0: Tabii buyur.
1: Şimdi tabii Vallecano sonradan açılan takımlardan biri oldu La Liga'da. Bundan birkaç hafta önce Vallecano küme düşecek diye düşünüyorduk. Ama öyle bir performans gösterdi ki gerçekten çok iyi çıkardılar. Hatta Avrupa'daki maçlarda, deplasman maçlarında o kadar akıl dolu oyunlar oynadılar ki çok inanılmaz bir efor sarf ettiler bence ve benim beklentilerim de üzerine çıktı. 4 gün sonra oynayacak konferans maçı, Ligi Pinarı maçı için kafalar şu anda orada. En az 4 oyuncu, az takımdan 4 oyuncu Vallecano'da bugün kadroda yok. Bu arta da bilir, artı 1 de olabilir ama en az 4 tanesi yok. Bunun maç kadrosunu alamadı çünkü oradan biliyorum. Alaves'de ligde kaldı, mutlular. Bir amaçları yok, rahat bir maç oynayacaklar. Ben hani beraberliğe itirazım yok ama benim bu maçtaki beklentim Vallecano'nun bir yere kazanması. Çünkü olası bir galibiyet de onları konferans ligi için bir altın bilet vermiş olacak. Cebe koymuş olacaklar. Konferans ligini kazanırlarsa zaten Avrupa ligine gidiyor olacak. Böyle çifte bilet gibi.

0: durumları var. Şanslarını kullanacaklar. Beraberliğe itirazım yok. Alaves Vallecano maçında belki ilk yarıdan galip gelip sonra Alaves'in bir golü vesaire gelebilir. Ama ben Vallecano'nun yarı kazanırını değerli görüyorum Fehmi. Diğer maçta da sertli bir gol bir adam önde tutuyorum Sevilla karşısında.
1: Peki, güzel oldu ve iki maçımız kaldı. İspanyol Sociedad'la Real Madrid Athletic Club diyelim. İspanyol'u istersen bir öne alalım. Real Madrid'de konuşacak biraz daha uzun böyle bir futbol dışı gündem var diye düşünüyorum. İspanyol Real Sociedad maçına neler söylersin?
0: Yani bugün herhalde en az izlenecek maçlardan biri olacak İspanyol Sociedad maçı.
1: Bu da çok gol getirir mi sence?
0: Ya bir beraberlik deneyecek. Sen bu maçta denerdin biliyor musun?
1: Güzel.
0: Yani İspanyol Sociedad maçında denerdin bir beraberlik deneyeceksen. Evet. Çünkü yani hiç ilgimi çekmiyor bu maç ya. Yani o kadar çok şey ki bu maç hiç ilgimi çekmiyor. Yani kötü savunması var İspanyol'un. Belki onu toparlayacaklar. Ona bir çözüm bulacaklar bir sonraki sezon ama bu maçta direkt olarak bir beraberlik beklentim var. KG Bar'ın oranı beni kesinlikle cezbetmiyor Fehmi bu maçta.
1: 1.48 gerçekten.
0: Evet, ben balıklama atlayabileceğim bir oran. Bu arada maç bu aya bir gollü geçebilir. Yani 2-2 falan olabilir ama ben öyle olacağını düşünmüyorum.
1: Peki, güzel. Ve geldik Real Madrid Athletic Club. Real Madrid'de işler karman çorman. Yani haberleri okuduğum zaman uluslararası basında hani Real Madrid haberleri mi yoksa böyle başka bir takımın haberleri mi, gerçekten çok şaşırıyorum. Yani böyle bir markanın, böyle bir değerin içinde bulunduğu durum çok gerçekten hayretler içerisinde takip ettiğim bir durum. Maça ne dersin? Real Madrid'in geneline ne dersin? Mourinho sesleri var. Yani Perez'in de artık bırakma vakti geldi mi sence? Yani Mourinho nasıl bir tercihtir? Gerçekten Real Madrid'e anlamış değilim. Neler söylersin sevgili Rami?
0: Ya Fehmi, o kadar çok sıkıntı var ki Madrid'de. Ya, hatta bu sıkıntılar, bu kaoslar uzun süredir var aslında. Ya o kadar uzun süredir var ki Benzema gittiğinden beri Madrid'deki kaos bitmedi. Yani Mbappe işte imza toplanıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Real Madrid'in antrenman sahasına giriş yapan oyuncular, araçlarıyla giriş yapan oyunculara protestolar yapıldı. Bundan bir hafta önce, 1,5 hafta önce düzeltiyorum. Mbappe'ye yapılmıştı bu protestolar. Sonra bir hatırlıyorsan bir kavga olayı olmuştu. O kavga sırasında evet, da yine benzer protestolar yapıldı kavgaya karşılaşan oyuncular arasında. Ama geçtiğimiz hafta içerisinde de yani hemen hemen takımın tamamı neredeyse protesto edildi. Protestolar da devam ediyor.
1: Evet.
0: Tabii ki İspanya basınında Mourinho bayağı bir ön planda. Bu kaosu kimle bertaraf edersin? Kaosu seven bir hocayla Mourinho diyor düşünüyorlar herhalde ama ben Mourinho'nun geleceğine çok inanmıyorum. Çok tepki toplar. Yani artık Mourinho döneminin de tamamlandığını düşünüyorum aslında. Çünkü o oyun felsefesi vesaire komple değişti.
1: Evet.
0: Çok değişti. Yani Madrid sezon son maçı iç saha. Yine böyle işte motivasyonun tam olarak nasıl olacağını da bilmiyoruz bu noktada. Şimdi Bilbao tarafına geliyorsun. Athletic Club tarafına geliyorsun. Ya onlarda da sıkıntı var. Kötü bir sezon geçirdiler. Hoca gidiyor. Konuk takımda. Son maçında çıkacak o da. Yani sadece belki bu hocaya son bir veda busesi yapalım. Mutlu gönderelim adına bir oyun sergileme durumları söz konusu olabilir. Ama taraf olarak girebileceğim bir maç değil. Yani bu maç gerçekten kestirmesi zor bir maç Fehmi. Böyle balıklama atlayabileceğimiz üstler, işte ne bileyim karşılıklı gol var ve üstler vesaire diyebileceğimiz bir maç değil. O yüzden bu maçı bence canlıda takip etmek, maç önü kuponlarında değerlendirmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Kadroları da görmek lazım. Çünkü Madrid'de bu maça çıkmak istemeyen oyuncular var. Dünya Kupası öncesinde bir sürpriz yaşamak istemeyen oyuncular da var.
1: Evet.
0: Hatta bu da basına yansıdı. Hani maça çıkmak istemeyen yıldızlar var diye. O yüzden bence kadroları bir görelim. Eğer dediğimiz gibi ciddi bir rotasyon varsa Madrid tarafında, hazır bu kadar kötü bir Madrid'i de görüyorsak, belki Bilbao tarafına gidebiliriz. Hoca'ya da bir güle güle derler yani. Onlarda da eksik var. Bilbao'da da eksik var ama 2-3 tane eksik var.
1: Evet, güzel. Yeni bir reklam aramız geldi. Tamam. Real Madrid'i tam bu şekilde değerlendirmiş olduk. Bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında son bölümde sizlerle birlikte olacağız tekrar.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
12: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
14: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
1: Yani birlikteyiz. La Liga'yı da bugün itibariyle yavaş yavaş bitirdik. Yarın bir maç kaldı sadece. Villarreal Atletico Madrid maçı. La Liga bülteni için ona bir görüşün var mı şimdiden? Onu da sana son kez sormuş olayım.
0: Fehmi, o maçı henüz çalışmadım, incelemedim. Yanlış bilgi de vermek istemem.
1: Tamam. Şöyle bir bakalım. Ben de seni bir yükselme playoff finaline götüreyim ve Volendam Villam 2. Ne dersin?
0: Harika olur. Keyifle dinleyeceğim, bakayım neler söyleyeceksin.
1: Ya aslında baktığımız zaman sevgili Rahmi, ben Villam 2'den ilk maçta 2-1'lik bir mağlubiyeti beklemezdim. Yani Volendam'ın 2-1 kazanması ya da en azından bu şekilde kazanmasını beklemezdim. Volendam çok net sürkülese etti oyunu. İlk yarı iyi bir performans. İkinci yarı Villam 2 biraz kıpırdanmaya başladı ama yok yani onu değiştiremediler skoru. O inancı, istenci ortaya koyamadılar. Maçlar öncesinde ben Volendam'ın ligdeki son maçları özelinde baktığımda kendi evinde hedef testleri bile geçemedi. Psikolojik direncin, rüzgarın Villam 2'nin arkasında olduğunu düşünüyordum. Onlar da iyi bir süreçten geçerek buraya geldiler. Ama işte öyle olmadı. Ya bu maçta 2.5 üst 1.56. Ben yine yanıltmasını beklemediğim bir tercih. Maç bir noktada yine 2-1'e, 3-0'a Volendam adına gelebilir. Villam 2 elinden gelen her şeyi yapacaktır. Baktığın zaman sonuçta koca bir sezonun amacı bir üst lige çıkmak. Ve onun için de son 90 dakikası. Allah'tan tek farklı bir skor dezavantajıyla geliyor. Öyle de bir bence avantajları söz

0: konusu. Bunu da isteyeceklerdir. Willem II atsa da atmasa da Volendam bulduğu gollerle maçı üste taşıyabilir. Ben her anlamda kombo tercihten biraz uzak durarak 2.5 üst 1.56'dan Volendam maçının ben değerlendirilmeye değer bir maç olduğu kanaatindeyim. Güzel bir maç olacak bugün saat 17.30'da başlayacak o müsabakada. Yine izleyeceğim. Fırsat gördüğümde tabii gruplarda da konuşuyor oluruz. Ama alt biterse çok şaşırtır bu maç. Ben Volendam'ın ilk yarıdan bu sezon genel performansında ilk yarıdan da gol bulabileceği bir senaryo öngörüyorum. Hatta goller de bulabilir. İlk yarıdan 2-0'a falan gelse öyle de kalmaz. Yani Volendam bir devam eder son maç seyircisini. Çünkü bir yandan da Volendam bu kadar stresi, sıkıntıyı seyircisine yaşattığı için de bir nebze özür maçı, aynı zamanda hani böyle bir gönül alma maçı gibi de bir maç izleyebiliriz. Keza Willem II gol veya goller bulursa orada da Volendam'ın ihtiyacı. Yani her senaryo beni 2.5 üst gol barajının aşılmasına doğru götürüyor sevgili Rahmi. Benim için Volendam maçı bugün üst maçı olduğunu söyleyebilirim.
1: Emin, şimdi son aralarında oynadıkları eski maçlara bakıyorum da William hep power olarak çıkmış, biliyor musun? İşte 1.30, 1.90, 1.75, işte 2 oran, 1.75 oran, 1.45 oran, hep William hep power olmuş aralarındaki maçlarda. İlk defa bugün herhalde bugün Volendam power olarak çıkıyor. O da şaşırttı beni şu anda.
0: Ya ilk maç öyle bitince tabii haliyle
1: Evet. Evet.
0: ya belli 15 dakikalarda öyle oyunu domine etti ki ya Volendam, ha bir de çok böyle akılcı domine etti Rahmi, böyle rakibi boğmadan böyle rakibin yarı sahasına maçı yükleyip böyle sağa sola pas çevireyim, işte sağa sola ortalar dönenleri toplayayım, öyle de değil. Ya yani çok böyle ekonomik oynayarak rakibi sürkülese etti belli 15 dakikalarda. Ben Volendam'ın oyunu çok beğendim. Hatta madem dedim böyle oynayabiliyorsunuz, sezon boyunca bize neden bunları izletmediniz diye de ufak bir serzenişim oldu. Yine şöyle bir bakıyorum, mesajlar var. Utrecht Heerenveen toplam gol 4.5 üstten kazanmış bir kupon. Trabzonspor 2.5 üstten kazanmış bir kupon. Fehmi abi, Perşembe ve dün yaptığım iki kupon, bugün Hull City maçını bekliyorum. Hakan Güneş demiş. Hakan Bey, bol şanslar. Umarım
1: Bol şanssız.
0: bugünkü kuponunuz da bu iki kupon gibi yeşil olsun, kazançlı olsun, kasanız dolsun diyelim. Bütün Radyo Gol dinleyenlerimin. Şöyle bir bakıyorum, yarın Ajax Utrecht maçı var. Ve ilk yarısı bizim program saatinde ilk yarısı bitmiş olacak. Eğer merak eden dinleyicilerimiz varsa küçük bir oraya değinmek isterim. Daha sonrasında Brezilya'dan bazı maçları değerlendireceğim. Ya Ajax yine aynı konser sebebiyle, konser programı sebebiyle evinde oynamayacak Utrecht maçını. Ev sahibi avantajını bu anlamda kaybetmiş bir Ajax var. Aslında yani şu durumun gerçekten içler acısı. Tam bir Ajax sezonunun özeti, bir sona geldik. Yani evinde bile konferans playoff'unu, hem yarı finalini hem finalini oynayamıyor. Plansız, programsız, enteresan bir Ajax bu sezon. Groningen'den gol yemeden geçtiler. Orada bir yanıldım. Hayal kırıklığı yaşadım. Groningen'in en azından bir gol atmasını bekliyordum. Fakat Utrecht biraz daha farklı bir rakip Groningen'e göre. Ben yarınki maçın kombo tercihinin yanıltmasını beklemiyorum. Ajax'da kurumsal hafıza yarı final maçında çalıştı. Burada da gayet güzel çalışabilir. Ama Utrecht'in de bir Groningen olmadığını, eğer ki hakemin bir kırmızı kartı ya da işte bir ters bir şey olmazsa, bence 90 dakika 11-11 tamamlanan bir oyunda kombo tercihini görürüz diye düşünüyorum. Önden kuponlarına eklemeyi düşünen dinleyicilerimiz varsa, Ajax iç sahada görünse de iç sahada oynamayacak. Tekrar onun notunu ileteyim. Volendam'da oynuyor. Kras Stadyum'da oynuyor maçını. Onu da söyleyeyim. Ajax için en azından bir uluslararası bir turnuvaya gitmek isteyeceği bir sezon. Ama gücünün yetebileceği bir sezon bu belli değil. Ben iyi yarı finallerde hatırlarsın Rami, şey söyledim. Utrecht, Heerenveen, Ajax, Groningen, bu dört takımdan en çok hak eden Utrecht son dönem performansında. Cidden iyi bir görüntüdeler. Bir yandan da Utrecht'in hocası sezon sonu

0: sonunda emekli oluyor sevgili Rami. Yani takımı konferans ligine götürerek veda etmek isteyecektir bence.
1: Emeklilik
0: Orada.
1: hediyesi gelmez mi ya hocaya? Emekliliğinde
0: Tabii.
1: ona bakıyordum bak. 2024-2025 Utrecht 4 Ajax 0.
0: Tabii.
1: 2025-2026 Utrecht 2 Ajax 1. 2025-2026 20 yine Ajax 1 Utrecht 2. 3 maçın 3'ünü de Utrecht en az 2 gol atarak kazanmış. Acaba diyorum Utrecht yenilmezliği 1.67 ya da
0: Tabii.
1: böyle Utrecht galibiyeti, Utrecht'in 2 golü.
0: Tabii.
1: Ajax'ın ismi kaldı şu anda sadece. Gel çok kan kaybettiler onlarla.
0: Bu
1: Değil
0: sezon
1: mi?
0: öyle. Gerçekten sadece ya bak 2-0 öndeler Groningen'e karşı. Bir atak yapıyorlar. Ya hiç öyle Ajax atak yapıyor gibi bir durum söz konusu değil. Yani kapat skor tabelasını, ekrandaki sol üstteki skor tabelasını. Hani Ajax demezsin o takıma. Hani örnek veriyorum o oyun bölümünü bir Twente, bir PSV, hatta Feyenoord. Bak Feyenoord'u da bu sezon hiç beğenmiyorum. Onlar o oyun içerisindeki fırsatları yakalasalar inanılmaz güzel, lezzetli diyebileceğimiz hücumlar izlerdik. Ama Ajax 3'e 2 hücum ediyor. Ya öyle bir pas denemeleri, kendi oyuncusunun arkasına atmaya çalışıyor. Ötekisi böyle anlayabilmeniz için söylüyorum. Sanki pergilin bir ucunu koymuş da öteki ucunu öbür tarafa açmış gibi topu yakalamaya çalışıyor.
1: Ya
0: Arkadaki
1: Remi,
0: adam niye bana bırakmadın diyor.
1: Sparta Rotterdam'dan bile 3 yediler. Yani 90'da attılar. Hatırlarsın belki o maçı. 90 artı 2'de mi atmışlardı? 3-3 bitmişti maç. Yani hatırlıyorum evet. Ve senden çok iyi hatırlıyorum Ajax'ın bu sezonki o söylediğin önergeleri. Vallahi bilmiyorum şimdi biraz elim Utrecht'e gidiyor. Bilmiyorum doğru mu yaparım.
0: Ya açıkçası Utrecht'in ben de yanında yer alıyorum. Sadece şöyle futbol dışı bir uyarıda bulunmak isterim. Çok da aslında konuşmanın doğru olacağını düşünmediğim bir konu ama maalesef bence geçerliliği de olan bir konu. Hollanda futbol endüstrisi Ajax'ı bence ister Konferans Ligi'nde. Yani az önce hani bir Utrecht'te bir kırmızı kart çıkmazsa dememin aslında biraz da alt metni bu. Tabii ki
1: Anladım.
0: şu an biraz niyet okuyoruz aslında doğru da değil açıkçası. Ama sadece şundan dolayı bu uyarıyı yapmak istedim. Ya böyle Utrecht'te gerçekten bütün ibreler bu arada Utrecht'i gösteriyor. Hani kendimizi üzecek bir miktarda bir şey yapmayalım. Sonra oturup işte üzülmeyelim. Bir de pazar erken seans maçı bak yani 13-15'te oynanacak. Biz bu sezon Efe abiyle çok gerçekten saçlarımızı beyazlattık Hollanda'nın o erken seans maçlarında.
1: Evet.
0: Dikkat edelim. Yani bütün bakın benim şahsi görüşüm Utrecht'in UEFA Konferans Ligi'ne gideceği performanslar göz önüne alındığında ya Ajax da 2-0 iken bile oyun diyorum ya acayip acayip hücumlar yapıyor. Kaldı ki Utrecht Groningen değil yani ben açık ve net söyleyeyim yarın çok güzel bir maç izleyeceğiz. Zaten ben yayın öncesi ilk yarısını takip edeceğim. Yayında da ikinci yarıda muhtemelen canlı tercihleri kullanıyor olacağız. Yine yorumlayacağız da aynı şekilde. Ama bütün ibre Utrecht'ten yana. Ben en azından karşılıklı gol var 2,5 üstün gelmesini bekliyorum. Erken bir futbol sürprizi yaşanmazsa. Çünkü şunu da hatırlıyorum. Sen de bence hatırlarsın. Go Ahead, Zvol Go Ahead maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii 4. dakikada çıktı kırmızı kart. Hatta yayındaydık YouTube'da. Dedim ki karşılıklı gol var 2,5 üst dakika 4. Zvol 10 kişi kaldı falan böyle garip bir şey oldu.
1: Evet,
0: Go Ahead sonra
1: evet.
0: 80'den
1: Erken bir
0: sonra
1: kırmızı
0: goller
1: kart
0: attı.
1: vardı. Hı.
0: Yine bir Feyenoord Go Ahead maçıydı. Efe abi ile burada her iki yarıda da karşılıklı gol vardı. 3,5 üstüne bayağı yükseldiğimiz bir maçtı. Orada da gitti 24. dakikada Go Ahead 10 kişi kaldı. Çok böyle pazar erken seanslarında kırmızılar çok enteresan çıkıyor. O yüzden o tarz bir şey olmazsa 90 dakika 11-11 oynanan oyunda ben Utrecht maçında karşılıklı gol var 2,5 üst bekliyorum. Hatta çıtayı ya daha yukarı koyayım. Ayak satarsa kombo olur. Ben sana öyle söyleyeyim sevgili abi. Böyle bir
1: Güzel
0: düşüncem
1: saatte
0: var.
1: takip edeceğiz bunu.
0: Bu arada Göksel'in anlatıyor maçı. Kendisine de Utrecht'in şey Ajax'ın gol atarak kaybetmesini bekliyorum. Lütfen gereğini yap diye de özel bir ricada bulundum. Hatta onda da böyle bir esprili bir konuşmamız oldu. Göksel'ine de buradan selamlar olsun. O da Celtic maçını anlatacak saat 17'de, tekrar söyleyeyim. Bir de Ajax Utrecht maçında mikrofonda olacak. Bugün biraz da Brezilya'da gece maçlar var. Tabii saat farkı olduğu için hem baktığımızda bugün saat 23'te 2 maç görünüyor. Ama aslında bültende 5 maç. Çünkü gece yarısı saat 12'yi geçtikten sonra oynanacak maçlar pazar maçları olarak değerlendiriliyor. Saat 1'de 2 tane maç var. Grêmio Santos, Mirassol, Fluminense gece. Ve Flamengo, Palmeiras maçları. Yani şöyle bir baktığımda yavaş yavaş sona da geldik. Özet olarak São Paulo maçında, São Paulo'nun evindeki Palmeiras maçı hariç tüm maçlarda gol attığı bir sezon geçiriyor. İyi bir iç saha takımı görüntüsünde São Paulo, genel olarak değil de böyle bir iç saha performansına baktığımızda São Paulo'nun böyle bir duruşu var. Dediğim gibi sadece Palmeiras'a gol atamadılar. Botafogo'da tempolu deplasmanlar oynuyor. Onlar da deplasman performansına baktığımızda sadece Fluminense deplasmanında gol atamadılar. Onun dışında oynadıkları 8 deplasmanda da gol buldular. Bugün karşılıklı gol var tercihi São Paulo maçında yanıltmasını beklemediğim bir tercih sevgili Rahmi. Burada bir KG varı bence cebimize koyarız. Oranı 1.64 şu an için. Vitória Internacional maçı baktığımızda hem 2-3 gole hem de yine iç saha ve deplasman performanslarına göre, takımların son dönemki oyun anlayışlarına göre karşılıklı gol vara uygun olduğunu söyleyebilirim. Yavaş yavaş dediğim gibi sona geldik. Bir de yüksek oran denemesi için sevgili Radyo Gol dinleyenlerime, Flamengo Palmeiras maçında ilk yarı karşılıklı gol var. 4.72 idi oranı sabah saatlerinde konuştuğumuzda. 4.76 olmuş şu an güncel oran. Yani 4.70'lerde artar azalır, biraz daha gider gelir. 4.70 civarında, 4.70 4.80 bandında bir oranı var. Onun da sebebi şu: Palmeiras'ın deplasmanda oynadığı maçlara baktığımızda ilk yarı deplasmanlarda gol atabilen bir Palmeiras takımını görüyoruz. Şöyle de detaya bakacak olursak, oynadığı 8 deplasmanda 7 tane gol attı. 7'sinde daha doğrusu. Pardon, 7 tane değil, 8 deplasmanın 7'sinde Palmeiras gol buldu. Flamengo'da evinde oynadığı maçlarda 6 maçın 4'ünde ilk yarılarda goller attı. Yani ilk genel olarak karşılıklı gol var için uygun. Üstüne üstlük bir de bence ilk yarı karşılıklı gol var yüksek oran denemesi için uygun olduğunu söyleyerekten sana teşekkürlerinle birlikte varsa son sözlerini sorayım sevgili Rahmi.
1: Rahmi, çok güzel bir yayın oldu. Güzel bir hafta sonu olsun bizi dinleyenler için. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Valla ben teşekkür ederim sevgili Rahmi. Geldin, programa değer kattın. La Liga yorumların çok güzel olduğu, iyi bir özet geçtiğimizi düşünüyorum sevgili Radyo Gol dinleyenleri için. Kupon şansınızın yanınızda olduğu güzel bir cumartesi günü geçirmeniz dileğiyle. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın yine 14-16'da birlikteyiz. Şimdiden bol şanslar diliyorum hem bugünkü hem yarınki kuponlarınızda. Umarım yeşili bol olan bir gün geçirirsiniz kuponlar adınıza. Hoşçakalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe deyişle topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: çift.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Reklam.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk.

0: sonra bankayız. Halkbank.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Bubilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Evet, ilk iki bölümde birçok grubu ele aldık. A grubunu, B grubunu, C grubunu, D grubunu, E grubunu ve F grubunu. Aynı zamanda G grubunu da konuştuk. Tabii ki bu bölümde kalan grupları konuşacağız. Sonrasında olası eşleşmeleri ve birçok detayı konuşacağız. Hatta bir kez daha hatırlatalım. H grubuna geçmeden önce İspanya ile başlayacağız konuşmaya ama olası senaryoda milli takımımız açısından bunu bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim. Grubu lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrek finalde İspanya denk geliyor. Grubu ikinci bitirdiğimiz senaryoda son 16 turunda Arjantin denk geliyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Birçok dinleyicimiz de yazmış. Ona istinaden de bunu söylemek istedik. Tabii ki 0212 273 10'dan bizlere Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Onları da seve seve yayında paylaşmak isterim. H grubuna geçmeden önce şöyle bir tabii ki diğer gruplardaki durumları da tahminlerimizi de en azından sizlere bir kez daha yinelemek istiyorum. A grubunda Çekya'nın lider, ikinci Meksika, üçüncü Güney Kore, dördüncü Güney Afrika olacağını ifade etmiştik ilk iki bölümde. B grubunda İsviçre'nin lider, Kanada'nın ikinci, Bosna'nın üçüncü, Katar'ın dördüncü ve Bosna'nın da en iyi üçüncü kategorisinden gruptan çıkacağını ifade etmiştik. C grubuna geçtiğimiz senaryoda birazcık da fikstür avantajından dolayı Fas'ı lider, Brezilya'yı ikinci, bir gol farkıyla, averajla Fas'ı lider, Brezilya'yı ikinci, İskoçya'yı üçüncü, Haiti'yi de son sırada olarak işaretledik. D grubunda, yani milli takımımızın grubunda da birazcık da tabii ki ev sahibi faktörü olmasından da kaynaklı olarak Amerika'yı bir adım, yani averajla, daha doğrusu daha fazla gol atmasını beklediğim için Amerika'nın bizim önümüzde tamamlayabilme olasılığını gördüm. En azından o şekilde işaretledim. Yani çeyrek final yolu daha açık ikinci olduğumuz vakitte. Lider olduğumuz senaryoda son 16'da son şampiyon Arjantin'le denk gelme durumumuz var. Tabii ki bu tartışılır. Son maç kader maçı olacak. Amerika ile oynayacağımız maç ama Amerika'yı averajla 7 puanla lider, Türkiye'yi 7 puanla ikinci, Paraguay ve Avustralya'nın da birer puanla turnuvaya devam edemeyeceği gibi bir senaryo işaretledik. E grubuna geçtiğimiz vakitte Almanya, Fil Dişi, Ekvator ve Curaçao sırasıyla, yani Almanya 9, Fil Dişi 6, Ekvador 3, Curaçao 0 olarak konuşmuştuk. F grubunda Hollanda'nın favori olmasına rağmen İsveç'in birazcık daha iyi bir kadroyla, iyi bir havayla geldiğini ifade etmiştik ilk iki bölümde. İsveç 7 puanla gol fazlasıyla lider. Daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın, en azından grup etabında daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın 7 puanlı ikinci, Japonya'nın 3 puanlı üçüncü, Tunus'un da turnuvaya veda edeceğini ifade etmiştik. Ve G grubunda Mısır, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı grupta, Belçika-Mısır maçının ilk maç olması sebebiyle birazcık daha iki takım adına da yenişemeyeceği bir maç olduğunu düşündüğümden de dolayı birazcık oradaki fikstür avantajıyla beraber Mısır'ı averajla lider, Belçika'yı ikinci, İran'ı ve Yeni Zelanda'nın da eleneceği bir senaryoyu sizlere aktarmıştık ki artık H grubuna, yani favori İspanya'nın grubuna geçebiliriz ki Opta verilerine göre de İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanma olasılığı %15,83 olarak esasında en büyük favori olarak gösteriliyor. Yani İspanya'nın ardından tabii ki Fransa dikkat çekiyor. Arjantin, İngiltere sonrasında geliyor ve Portekiz de onların biraz daha altında yer alıyor gibi bir Opta verilerinin çıkardığı istatistikler bu şekilde olduğunu söyleyelim. H grubunda tabii ki ilk başta İspanya'yı konuşacağız. Turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi İspanya ki onlar da gerçekten çok güçlü bir kadroyla geliyorlar. Yani belki kağıt üzerinde en iyi takımlar mı soru işareti. Yani Fransa kadrosu çok çok iyi bir kadro çünkü. Yani birçok kişi kağıt üzerinde baktığı zaman Fransa kadrosunu belki daha çok beğenebilir ama İspanya'da oyun ahengi gerçekten üst düzey ki son Avrupa Şampiyonası'nda son dilimde bunların hepsini çok da gördük. Yani özellikle takımdaki orta saha çok çok acayip. Mesela son turnuvadan hatırlıyorum Fabian Ruiz'in oyunu çok çok acayipti. Ki yani İspanya'da Nico Williams gibi, Lamine Yamal gibi kenar oyuncuları var. Yani bu iki oyuncu da bu kadar aslında pasa dayalı, bu kadar aslında yani topu hızlı çevirmeye dayalı bir oyun oynanan ortamda iki de atletik ve iki tane adam geçebilen kenar oyuncusunun olması bence İspanya'nın elini çok çok güçlendiriyor. Yani şunu da söylemek lazım, birbiriyle beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular var İspanya'da ki yani Luis de la Fuente hakikaten geldiği gün acaba bu adam kim diye sorduğumuz bir adamdı ancak yani geldiği günden itibaren hakikaten gösterdiği performansla gerçekten büyük takdiri hak ettiğini düşünüyorum Luis de la Fuente'nin. Yani bu turnuvada tabii ki yani programın son bölümünde turnuva ağacında son 32 turundan sonra neler olacağını da konuşacağız. İşte en iyi üçüncülerin sıralamalarının nasıl belirlendiğini hatta çok kısa söyleyelim arada İspanya'ya konuşmaya devam ederiz. Yani en iyi üçüncü sonuçta 12 tane gruptan 8 tanesi çıkacak. İlk baştaki bakılan parametre en çok puan, sonra bakılan parametre averaj. Yani o grupta elde ettiği averaj takımların daha sonrasında attığı gol fazlası yani averaj eşitliğinde attığı golün fazlası. Ondan sonra da tabii ki yani şöyle parametreler devam ediyor. Fair play'e kadar gidiyor bu işler. Onu da söyleyelim yani az sarı kart gören, az kart gören takıma kadar bu eliminasyon devam ediyor. Açıkçası yani format çok tartışıldı. Yani artıları da olduğu gibi eksileri de var. Yani çok maç izleyeceğiz. Bu bizler adına güzel bir şey sonuçta. Yani 48 tane ülkenin beraber olacağı format çok güzel ama tabii ki en iyi üçüncüler konusundaki bu ikircikli durum zaman zaman tabii ki eleştirilere bizim de eleştirilerimize sebep olacak gibi turnuva içinde bunu çok daha iyi

Anlayacağız, onu da söyleyelim. Yani İspanya grubun çok büyük favorisi zaten, net bir şekilde gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir sürpriz beklemiyorum. Suudi Arabistan tarafını konuşmak isterim ki yani Suudi Arabistan çok aslında yani geçmiş yıllarda çok büyük bir başarısı olmayan milli takım nezdinden bahsediyorum. Herve Renard'la beraber çok uzun yıllardır zaten devam ediyorlar Fransız Hoca ile beraber ki yani Renard son Dünya Kupası'nda da bayağı bir çabalamıştı ki hani orada da son Dünya Kupası'nda ya bir Arjantin maçı var. Hiç unutamam. Hakikaten radyo gol mikrofonlarında sizlere inanılmaz bir maç aktarma fırsatı yaşamıştım. Katar'daki Dünya Kupası'nda. Yani bu Dünya Kupası'nda bence yani grup aşamasının ötesine geçmeye aday takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Suudi Arabistan'ın. Yani şu ana kadar tarihlerinde yalnızca 94 Dünya Kupası'nda bir son 16 gördü Suudi Arabistan ama onun dışında genellikle katılan 2010 ve 2014 haricinde genellikle katılan grup aşamasında da veda eden bir takım olarak dikkat çektiler. Yani bu turnuvada tabii ki yani Salem Al Davsari çok çok ön plana çıkıyor Suudi Arabistan adına. Yani son Dünya Kupası'nda da öne çıkmıştı ki zaten Davsari'nin yani Salem Al Davsari'nin çok çok değerli bir oyuncu olduğunu kulüp takımında da yani Suudi Arabistan Ligi'ndeki en iyi oyuncular arasında gösterilen yegane yerli oyuncu olarak dikkat çektiğini söyleyelim. Onun haricinde tabii ki yani takımın savunma hattında sağ kanat bekinde Avrupa futbolunda da forma giyen Saud Abdülhamit iyi bir kanat beki. Yani orta alanda tabii ki çeşitli eforlu oyunculara sahipler. Yani orada bir futbol kültürü gerçekten gelişmeye devam ediyor. Çok büyük bir yatırım var zaten. Bu yatırımı da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani bu yatırım bir şekilde ilerleyen yıllarda mutlaka bir başarıya dönüşecektir diye düşünüyorum. Belki hani en üst düzey ya da bir kupa alacak bir takıma dönüşmeyecekler ama en azından yani futbola ilginin ülkenin PR'ı açısından da ülkenin tanınırlığı açısından da arttığı ve buna çok yatırım olduğunu bir kez daha vurgulayalım Suudi Arabistan tarafında. Yeşilburun Adaları enteresan bir milli takım. Yani açıkçası çok zor bir gruba düştüğünü söyleyebilirim Yeşilburun Adaları'nın. Yoksa kadro olarak enteresan isimlere sahipler ki ligimizden tanıdığımız ki Trabzonspor formasıyla bu sezon hakikaten iyi bir performans sergileyen Pina'yı görüyoruz sağ bekte. Yani hatta Geri Rodriguez gibi, Nuno da Costa gibi ligimizde de hani hem oynayan aktif hem de daha önce oynamış isimler de var. Onun haricinde tabii ki Cabral'ı söyleyebiliriz. Yani hücum hattında Jovane Cabral ve Ryan Mendes Iğdır'da da oynuyor bu arada kendisi. Hakikaten enteresan performanslar görebiliriz ama ya dediğim gibi birazcık bu işler turnuvada şey şansı yani kura şansı ve kurada Yeşilburun Adaları'nın yani Cape Verde'nin iyi bir kura çekmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Suudi Arabistan gibi, Uruguay gibi, İspanya gibi takımlara karşı ne yapabileceği soru işareti ama her zaman yani eğer mesela bir sonraki Dünya Kupası'na katıldığı vakitten farazi bir şekilde konuşalım. Bu kadro bir şeyler yaratabilir belki ama bu Dünya Kupası'nda biraz da grubun dezavantajından dolayı zor görüyorum Yeşilburun Adaları yani Cape Verde'nin durumunu. Uruguay'a geçeceğim. Uruguay'da Marcelo Bielsa ile açıkçası çok net bir baskı takımı izliyoruz. Uruguay takımı hakikaten önde basma üzerine kurgulanmış bir takım ki her zaman kadro tercihleriyle de Marcelo Bielsa insanları şaşırtmaya devam ediyor. Uruguay tarihine bakacak olursak yani Dünya Kupalarında oynama geleneği olan bir takım Uruguay. Hatta Dünya Kupası tarihinin ilk kazananı olarak da söyleyebiliriz. Yani 1930'da organizasyon başlamıştı ve ev sahibi Uruguay ilk Dünya şampiyonu yani Dünya Kupası sahibi olmuştu. Hatta 1950'de de Dünya Kupası'nı kazanarak müzesinde iki tane Dünya Kupası bulunduran ekiplerden bir tanesi. Yani son yıllarına biraz daha bakmak daha mantıklı olacaktır. Biraz daha modern dönem bu noktada bizlere daha kılavuz olacak durumlardan bir tanesi. Yani 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'mizin üçüncü olduğu Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçememişti Uruguay. Sonrasında 2010 Dünya Kupası ile beraber yani 2006'ya katılamadı. 2010'da üçüncülük maçı oynama yani bronz madalyanın sahibi olma durumu oldu.
ki düzeltiyorum, 4. oldu. 3. maçını kaybetmişti Güney Afrika'da. 2014'te son 16 oynadı. 2018'de Rusya'da çeyrek oynadı. 2020

2022'de şok bir şekilde grupta elendi. Yani bu sene ki Dünya Kupası'nda da çok zor bir gruba düştü Uruguay. Yani birazcık tabii ki yani zorlansalar da biraz format gereği eğer bir galibiyet aldığınız takdirde, eğer çok kötü bir averaja sahip değilseniz zaten en iyi üçüncüler arasında çıkacak gibi oluyorsunuz. O yüzden de burada açıkçası Uruguay'ın hani gruptan bir şekilde

0: bir yüksek pres oyunu oynuyor. Zaman zaman Uruguay milli takımında Marcelo Bielsa'nın da kendi prensiplerini ikinci plana atıp biraz daha skoru korumaya yönelik en azından belli maçlarda oynayacağını düşünüyorum. En azından bu turnuva nezdinde. Tabii ki her grubu konuştuk. Birçok grubu da konuşmaya da devam edeceğiz. H grubunun takımlarına, maçlarına tabii ki ben de skor tahminleri yaptım ki İspanya'nın grubun ilk maçında Cape Verde karşısında, yani Yeşil Burun Adaları karşısında 4-0 kazanacağını öngörüyorum. Suudi Arabistan-Uruguay ilk maç. Hatta iki takım adına da belki de erken final gibi bu finalde puanların paylaşılacağını düşünüyorum. 1-1 olarak yazdım simülasyona. İspanya-Suudi Arabistan maçında İspanya'yı 3-1 kazanır diye not ettim. Uruguay'ın da Cape Verde karşısında 2-0 kazanacağını öngördüm. Uruguay-İspanya maçında İspanya'nın yoluna dolu dizgin devam edeceğini ve 3-0 kazanabileceğini yazdım. Cape Verde, yani Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan arasında oynanacak son maçta da Suudi Arabistan'ın 2-1 kazanacağını not ettim ki İspanya bu tabloda 9 puanla lider olarak gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Suudi Arabistan-Uruguay ikilisinde de fazla gol atan takımın Suudi Arabistan olacağını düşünüyorum. Yani iki takım da 4'er puan toplar. Birisi ikinci, birisi üçüncü olarak gruptan çıkarlar gibi öngörüyorum ve Cape Verde'nin de bu şanssız grupta puansız ayrılacağını düşünüyorum. Bu şekilde birazdan da I grubuna geçeriz. I grubuna geçmeden de şöyle bir soluklanalım.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: I grubuyla da devam edelim. I grubunda da gerçekten çok kıyasıya bir mücadele bekleyebiliriz. Hepimiz açısından da izlemesi keyifli bir grup olacaktır. Çünkü Norveç, Fransa ve Senegal'in kıyasıya mücadele edeceği bir grup. Irak da var tabii ki Irak, yani burada demin de konuşuyorduk. Cape Verde ile Irak gerçekten çok şanssız gruplara düştüler turnuvada. Ki turnuvadaki birçok faktörü de düşündüğümüz zaman kura şansı her zaman turnuvalarda çok çok önemlidir. Bunu da her zaman vurgularım ki birçok dinleyicimiz de bence bu konuya da hakimdir. Yani açıkçası burada favorilerden Fransa'yı konuşarak başlamak isterim ki demin de söylediğim gibi yani İspanya ile beraber en büyük favorilerden bir tanesi olarak Fransa gösteriliyor. Yani Deschamps'la beraber yıllardır zaten birbiriyle oynamaya

alışık bir takımdan bahsediyoruz ki kadro çok iyi, çok alternatifli. Yani birçok mevkide hakikaten hocanın karar vermesi çok zor. Yani Deschamps'ta ne görüyoruz mesela, klasik bir Fransa milli takımında son dönemde? Yani dörtlü bir anlayış, iki veya üçlü bir orta saha ve önde üç veya dört tane hücumcuyla kurgulanan atik, dinamik ve direkt oynayan takımlar görüyoruz Deschamps yönetiminde. Ama bek tercihlerinde özellikle kanat beklerinden ziyade birazcık daha stoper karakterli bekler kullanmayı seven bir hoca Didier Deschamps. Ki yani bunu da mesela genelde sol bekte Lucas Hernandez'i tercih ederek görüyoruz. Yani mesela sağ bekte böyle bir oyuncusu var zaten, ki kim olsa zaten Koundé'yi kullanacaktır, ama sol bekte yani Lucas Hernandez'in normal şartlarda yerine Theo Hernandez veya Digne ile oynar diye tahmin ederim normal şartlardaki herhangi bir antrenör. Ki bu turnuvada da göreceğiz. Yani Fransa milli takımının sol beki kim olacak? Bu da bir soru işaretlerinden bir tanesi. Kaleyi Manyan koruyacaktır zaten. Yani Milan'da da fena bir sezon geçirmedi. Yani merkezde hemen hemen kesin gibi gözüküyor. Yani Dayo Upamecano Bayern'de zaman zaman çok eleştirilen performansları imza atsa da, yani Saliba ile beraber belki de birbirini en iyi tamamlayan stoper partnerleri olarak gözükebilir. Orta alanda yani Tchouameni ile Rabiot ilk planda yan yana oynayacak gibi gözüküyor. Yani tabii ki N'Golo Kante de buradan tekrardan kendisine de başarılar dileyelim. Birçok yani temsilcimizin yani Türkiye takımlarının temsilcilerinden oyuncular da var Dünya Kupası havuzunda. Kante de bunlardan bir tanesi. Kante'yi de muhtemelen rotasyonda göreceğiz gibi geliyor. Ki Zaire Emery'i de zaman zaman hoca kullanacaktır merkezde. Ama ana planda Rabiot ve Tchouameni'yi bekliyorum orta alanda. Ki aslında en büyük soru hücum hattında. Şimdi elde çok son dönemde en azından çok tartışmalara konu olan Mbappe var ki kesin oynayacaktır zaten. Yani Mbappe'nin yanında sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Olise. Gerçekten bir başka sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Cherki, Dembele ve Due var. Hani Barcola da var, ama yani buradan 4 tane oyuncuyu nasıl kombinler diyor Deschamps, hakikaten zor. Yani ne yapsa eleştirilecek hoca yani bu konuda. O yüzden de ben çok da fazla eleştirmek istemiyorum. Yani turnuva boyunca Fransa'nın hücum hattında işte abi şu oynar, bu oynamalı gibi çok büyük eleştiriler yapmak yersiz olur. Sadece yani benim düşünceme göre herhalde hoca yani uçta Mbappe ile oynayacaktır. Onun arkasına Cherki, solda Dembele, sağda herhalde Olise gibi düşünüyorum. Yani burada Barcola'ya biraz yazık oluyor. Yani kulübede Barcola gibi bir oyuncunun olması, yani PSG'de de gerçi yani 30 dakika 40 dakikalar daha çok alıyor, yani sonra 55'ten 60'tan sonra daha çok oyuna giriyor, ama yani muhtemelen böyle olacaktır. Ya turnuva içinde şey de görebiliriz bu arada, yani Mbappe'nin zaman zaman sol kenarda oynadığı denklemler de görebiliriz. Çünkü Ousmane Dembele'nin Paris Saint Germain'le tepede oynadığı denklemlerde var ki yani ana plan esasında Paris Saint Germain'de Luis Enrique'nin ana planı Dembele'yi tepede konumlamak oluyor. O yüzden de Mbappe'yi sol çizgide göreceğimiz maçlarda olacaktır diye söyleyebilirim. Açıkçası tabii yani grubun, bütün bunları da konuşuyoruz. Yani grubunun çok net favorisi Fransa. Ha, grubu favori lider bitirecek diye bir şey yok ki. Fransa'nın genel tarihinde düşündüğümüz zaman ben grup aşamasında çok fazla birinci, ikinci viteste olduğunu hatırlarız ki hatta grup aşamasında bir tane talihsizlik de yaşamıştı benim hatırladığım 2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Yani orada da grup aşamasından çıkamayan bir Fransa vardı, ama yani burada öyle bir sürpriz olmayacaktır tabii ki. Güney Afrika'da da böyle bir sıkıntı yaşanmıştı, ama 2006'da final oynayan, 2018'de şampiyon olan, 2022'de yine final oynayan, yani artık kafa takım en büyük favorilerden gösterilen bir Fransa var. Yani grup aşamasında ben yine çok çok net Fransa lider bitirir demiyorum ki, zaten biraz sonra sizlere de açıklayacağım yani gruptaki planları, oradaki simülasyondaki skorları nasıl doldurduğumu açıklayacağım. Yani bu turnuvada özellikle grup aşamasında bence birkaç tane, hani maç olarak değil ama sıralama olarak çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünüyorum ben. En azından
dizilimi olarak, yani 1-2-3-4 dizilimi olarak sürprizlere açık bir turnuva olacağını düşünüyorum. Sonraki etapta belki 32-16 turunda biraz daha hani favoriler çıkacaktır ama yani en azından grup aşamasında sürprizlere gebe bir turnuva bekliyorum. Kanada, Meksika ve Amerika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda Senegal'e geçeceğim ki Senegal'de de Alou Cisse Hoca, buradan Göksel'in çağrısı araca da selam olsun. Çok

severiz yani ikimiz de kendisini. Alosise'nin kenardan baskı talimatı verdiği elle o jestle mimini hiçbir zaman unutamayız. Buradan da kendisine de selam yollamak istedim. Açıkçası yani Senegal'de güçlü bir kadroyla görüyoruz. Dolu dolu bir kadroyla görüyoruz ki Afrika'nın belki de en güçlü kadrolarından bir tanesi Senegal. Yani kalesi de iyi. Yani sonuçta Afrikalı takımlarda, Afrika'dan gelen takımlarda genelde iyi performans görmüyoruz, kaleci performansları, ama Edouard Mendy, Mendy veya diyelim, Mendy'nin gerçekten performansını değerli buluyorum ben. Şu anda tabii ki en gözdeliklerden bir tanesi de değil. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor Mendy ama sonuçta oranın da en majör takımlarından bir tanesinde Al Ahli'de forma giyiyor. Yani kadroya bakıldığı zaman tabii ki Sadio Mane dikkat çekici. İliman Ndiaye var hücum hattında. Nicolas Jackson var. Onun haricinde Assane Diao Como'da çok iyi bir sezon geçirdi. Yani hücum hattında da hatta ligimizden de Şerif Ndiaye'yi de görüyoruz. Yani muhtemelen ilk 11 olmayacaktır Şerif Ndiaye ama iyi bir hamle olur. Yani İbrahim Mbaye var, çok genç bir oyuncu, PSG'de çok fazla forma şansı bulamadı. Ama yani hücum hattını etkili buluyorum. Orta sahada özellikle Idrissa Gana Gueye ve Pape Gueye, yani biri Valencia, biri Villarreal, biri Everton'lı. Bu iki orta saha oyuncusu gerçekten değerli işleri imza attı bu sene. Ki bunun yanında Habib Diarra yani hat kıran koşularıyla beraber Sunderland'de çok çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim Habib Diarra'nın. Yani orta saha kurgusunda Senegal'in hakikaten hiçbir zaman geri adım atacak bir kadrosu olmadığını da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani çok çok iyi bir kadroyla geliyor Senegal, bunu da hatırlatalım. Hatta Pape Matar Sarı da atlamayalım, Tottenham forması giyen oyuncuyu, her ne kadar Tottenham bu sene sıkıntılı bir lig serüveni yaşasa da Pape Matar Sar hakikaten iyi futbolcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yani savunma hattında sol bekte Eladji Malik Diouf gerçekten imza performanslardan bir tanesini sergiliyor West Ham'da. Ondan önceki serüveninde de hakikaten dikkat çeken bir oyuncuydu. Yani bunların yanında İsmail Jakobs var tabii ki. Yani sol bek rotasyonunda orada hocanın birazcık karar vermesi zor olacak. Sisse hocanın. Yani Jakobs da zaman zaman çok çok iyi maçlar oynayabiliyor. Yani muhtemelen biraz zayıf rakiplere karşı Eladji Malik Diouf'la belki biraz daha savunmayı daha katı yapması gereken vakitlerde Senegal'in de Jakobs'la oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Kalidou Koulibaly tabii ki savunmanın merkezinde oynayacaktır. Niakate ile beraber, yani Lyonlu oyuncu Niakate ile beraber Koulibaly'yi savunmada bekliyorum ki sağ bekte de Crepin Diat da olacak gibi gözüküyor. Her ne kadar sağ ön oyuncusu olsa da Monakolu oyuncu. Kalede de Mendy zaten. Yani Senegal'de bu şekilde bir kadroyla geliyor. Irak konusunda, yani Irak tabii ki nispeten daha kolay bir elemeden geldi ki yani şu ana kadar 1986 senesinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı ve grup aşamasında elenmişti. Meksika'da düzenlenen 86 Dünya Kupası'na katılmıştı. Yaklaşık çok uzun bir müddet sonrasında, yani 2026'da bu sefer yine katılacak ama yani çok zor grup. Dediğim gibi Irak'ın şansını çok çok kuvvetli görmüyorum. Yani puan alsa bence başarı Irak, özellikle bu grupta. Çünkü grubun son takımı da Norveç. Hatta Norveç'e de geçelim. Yani Norveç milli takımında şöyle biraz daha konuşmak istiyorum. Çok formsuz bir Ødegaard var, kabul, ama yani uçta Haaland var, Sørloth var, Schjelderup var. Yani çok kuvvetli bir kadroyla geliyor ve yani burada Türkiye ile beraber işte birazcık daha underdog dediğimiz, yani hakkı teslim edilmeyen ya da dark horse dediğimiz plase takım olarak Türkiye'nin yanında Norveç'i de yazabiliriz bence. Enteresan bir kadro Norveç. Evet, belli mevkilerde yani kalitesiz isimler de var. Yani nispeten diğer bölgelere nazaran kalitesiz diyebiliriz. Ama mesela yani orta alanda Sander Berge, Ødegaard, Patrick Berg, Thorsby gibi, savunma hattında Ayer, Rierson gibi isimler var. Mesela savunma birazcık daha iyi olsa ya da çok çok iyi bir kalecisi olsa yani Norveç'in, çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Ama bakalım, yani Erling Braut Haaland ve yanında Ødegaard'la beraber bu ikili esasında
damga vurabilir bu gruba da. Onu da söylemiş olayım. Hatta grubumuzun da puanlamasına geçelim. I grubunun puanlamasına geçelim. Tabii ki 6 maçın skorlarını önden yazdım. Fransa-Senegal maçının 0-0 biteceğini düşünüyorum. Zaman zaman grubun ilk maçlarında bu tip tıkanık skorlar olur. İki Fransızca konuşan ülke maçında Senegal'in bir şekilde direnebileceğini düşünüyorum. O yüzden 0-0 yazdım. Norveç'in

0: Antibe Ödegard önderliğinde Irak karşısında 4-1 kazanarak turnuvaya başlayacağını, Fransa'nın sonrasında Irak karşısında 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Norveç-Senegal karşılaşmasında Norveç'i 2-1 kazanacağını öngördüm. Yani Norveç'in gerçekten iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bu gruba da damga vurabilir, bu kadro en azından grup aşamasına damga vurabilir diye notlarımın arasında var ki Norveç-Fransa maçının da 1-1 bitebileceğini buraya yazmışım önüme. Senegal'in de Irak'a 3-1 yeneceğini yazmışım. Buradaki puanlamaya göre de Norveç'i 7 puanla lider, Fransa'yı 5 puanla ikinci, Senegal'i 4 puanla üçüncü ki turnuvaya devam edecek Senegal'de benim buradaki hesaplarıma göre Irak'ın da son sırada yer alacağını öngörüyorum. Onun haricinde tabii ki J grubuna, yani son şampiyon Arjantin'in grubuna da geçmek istiyorum. Yani Lionel Messi'nin çok ekstra bir durum olmadığı koşulda herhalde son Dünya Kupası diye söyleyebiliriz. Tıpkı Cristiano Ronaldo'yu da birazdan konuşacağımız gibi, ama herhalde Messi'nin son Dünya Kupası olacaktır. Tabii ki bunu şu anda bilemeyiz. Yani tabii ki açıklamalar son Dünya Kupası olacağı şeklinde, ama mesela Manuel Neuer'de de son Dünya Kupası olacak diye konuşuluyordu. Adam geliyor yani. O yüzden de Arjantin'i tabii ki Messi'den ayrı düşünmek çok güç. Messi endeksinde oynanacak bir takım ki gerçekten çok çok iyi bir kadroyla geliyor Arjantin bu Dünya Kupası'na. Yani kalede Emiliano Martinez zaten Arjantin'de büyük maçlarda her zaman öne çıkmayı başardı. Hiç final kaybetmedi Emiliano Martinez. Bunu da söylemiş olalım. Onun haricinde tabii ki yani savunma hattına bakılacak olursa yani Molina muhtemelen sağ kulvarda oynayacaktır. Sol kulvarda oynamaya aday birçok isim var ama net bir isim yok gibi. Önümdeki tabloda bakıyorum. Yani stoperde Senesi, Otamendi gibi haricinde şöyle biraz daha bakıyorum. Yani muhtemelen bu ikisi olacaktır ki Romero da olabilir. Yani buradaki bu üçlüden iki tanesinden bir tanesi oynayacaktır ki Arjantin'in sol bekinde de ya Medina'yı ya da Tagliafico'yu göreceğiz gibi. Balerdi de sol bek oynayabilen bir oyuncu ama yani savunma hattı birazcık belki de hani iki at üzerinde kulağa çok da en iyi savunma hattı gibi gelmiyor Arjantin adına, ama orta alan ve ileri hat zaten herhalde tartışılmaz diye düşünüyorum. Yani orta alanda şöyle isimlere bakıyorum önümde. Yani Rodrigo De Paul var, Enzo Fernandez var, McAllister var, Buendia belki kenar oynar. İşte Palacios var. Yani bu isimler orta alanda birbirini de çok iyi tamamlayan isimler. Ki zaman zaman hücum hattında 3 tane hücumcuyu biraz daha önde konumladığı vakitte Scaloni. Bu arkadaki üçlü de zaman zaman İlerideki üçlünün açığını kapatabilecek eforlu oyunculardan kurulu olduğunu da söyleyelim. Tabii ki aynı Enzo Fernandez gibi top tekniği üst düzey bir oyuncu da var orta alanda. Tıpkı McAllister gibi. Ki ileri hatta zaten hocanın karar vermesi hakikaten çok zor. Yani muhtemelen herhalde şöyle olacaktır. Hani Messi ve Alvarez ikilisini göreceğiz. Yani ama Giuliano Simeone de oynayabilir. Yani Atletico'da çok iyi bir sezon geçirdi. Onun dışında Alma da yani plasebe adayı olabilir. Onun dışında bakıyorum önümdeki listeye. Yani bu şekilde, ama ana planda Messi Alvarez ikilisini görürüz. Simeone de onları üçler gibi. Yani belki bir 4-4-2 de görebiliriz Scaloni'den. 4-3-3 de görebiliriz ama 4-4-2 görürsek işte Giuliano Simeone'ye tıpkı Atletico Madrid'deki rolü, işte Julian Alvarez'i de tepede Messi ile beraber önde ikili. Aslında biraz Atletico Madrid'in şemasında görebiliriz Scaloni'nin ekibini, ama 4-3-3 de görebiliriz. Bunu turnuva içinde maç maç hoca karar verecektir diyerek Cezayir'e geçmek istiyorum ki Cezayir'de yani turnuvada ilginç yani gerçekten renk katabilecek takımlardan bir tanesi ki yani 2014 geliyor akıllara burada. Brezilya'da gayet güzel bir renk katmıştı Cezayir, son 16 başarısı göstermişti. Ondan sonra katılamadılar yani 2018 ve 2022'de, ama 2026'da gerçekten rekabetçi bir şekilde mücadele edeceklerini düşünüyorum Cezayir takımının. Ürdün'e geçeyim, çok kısa Ürdün'ü de konuşayım. Yani Ürdün bu turnuva öncesinde henüz Dünya Kupası'na katılmamıştı. Bu ilk turnuvası olacak Ürdün'ün ki hani kadroya bakıyorum yani bu seviyede mücadele etmesi çok zor gibi geliyor. Yani tabii tanıdık oyuncu var mı diye de şu anda önümdeki ekrandan bakıyorum ama benim tanıdığım veyahut da hani ismini duyduğum var ama böyle izledim, aa bak şu adam şu adam gibi bir net bir yorum yapabileceğim bir milli takım değil Ürdün. Başarılar dileyelim burada Jamal Sellami hocaya. Ama dediğim gibi yani Ürdün'ün şansı zor. Ama tabii ki şöyle de bir şey var, yani grupta yani Ürdün gidip sürpriz bir şekilde bir galibiyet alır, bir anda gruptan da çıkabilir. Yani bu turnuvanın da böyle bir tarafı var. Yani size bir galibiyet ve çok fazla gol yemediğiniz denklemlerde averaj gerçekten gruptan çıkarabiliyor. Ve size artık yeni formatta, eskiden son 16 vardı, şu anda yine son 16 var ama son 32 turuna kalma diye bir aşama artık var. Yani 48 takımın 32 tanesi tur atlayacak yeni formatta. O yüzden de yani böyle enteresan sürprizler görebiliriz. İşte yani şu anda farazi konuşuyorum. Birçok planı da zaten sonra da anlatırız bir kez daha konuştuğumuz vakitte ama Kurasao bir galibiyetle gruptan çıktı falan gibi bir hikaye de çıkabilir ortaya. Ama dediğim gibi zor bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu grubunda tabii ki sizlere önümdeki akıllı ekrandaki bu anlamalarını da yaptım. Arjantin ilk maçta Cezayir'i 2-1 yener diye düşünüyorum. Avusturya'dan da Ürdün karşısında 4-0'la gol şova imza atabileceğini öngörüyorum. Sonrasında Arjantin'in bir kez daha 2-1 kazanacağını düşünüyorum Avusturya karşısında. Ürdün Cezayir maçı çok çekişmeli geçebilir ama Cezayir'in sonunda o galibiyeti alacağını ve 2-1 kazanacağını öngörüyorum. Ürdün Arjantin maçında kalite farkı ortaya çıkar. Arjantin 9 puanla grup lideri olur diye öngörüyorum. Ve Cezayir Avusturya maçı birazcık aslında final maçında Avusturya'nın işler istediği gibi gider diye öngörüyorum. Arjantin 9 puanla lider yaptım önümdeki tabloda. Avusturya'yı 6 puanla ikinci, Cezayir'i 3 puanla üçüncü, Ürdün'ü de son sırada olarak konumladım. Ufak bir nefes alalım, K grubuyla devam edelim.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Ghana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi.

0: Ghana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin, buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil, kurnazlık kazanmıştı belki. Ghana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: J grubunu konuştuk, artık K grubuna geçme vakti geldi. Ki K grubunda da Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son Dünya Kupası diyeceğiz. Ama tabii ki tıpkı demin de konuştuğumuz gibi Messi gibi bu adamların pek de bırakma niyeti yok. O yüzden de belli de olmaz diyelim. Gerçekten Portekiz'de ilginç takımlardan bir tanesi. Çok çok iyi bir kadroya sahip onlarda. Turnuvanın en büyük favorilerinden belki gösterilmiyor. Yani ilk 3'te 4'te gösterilmiyorlar ama onların altına direkt hani Portekiz yazılıyor ki Opta'nın verilerinde de bu şekilde konumlanmış Portekiz. Portekiz'de de ligimizde forma giyen birkaç isim kadroda bulunuyor. Ricardo Velho'yu görüyoruz. Bu sezonu Gençler Birliği'nde tamamladı. Gelecek sezon Farense'de bonservisi olan oyuncu muhtemelen zaten yani transfer yapmazsa Gençler Birliği'nde olmayacak ki Gençler Birliği'nde olmayacağı da açıklandı ama hani yine de tabii ki bugünden yarına birçok şey değişebiliyor. Ki savunma hattında bakıyorum Nelson Semedo var Fenerbahçe'den. Onun dışında yani bu iki isim dikkat çekiyor Portekiz kadrosunda ülkemizden. Onun haricinde tabii çok çok iyi bir kaleciye sahip. Yani Portekiz Diogo Costa gibi gerçekten Porto'nun şampiyonluğunda da anahtar rolden bir kaleci var. Yani savunma hattına bakıyoruz. Çok iyi bekler var. Yani Nuno Mendes sezonun belki de en iyi performanslarından bir tanesine imza attı Paris Saint Germain'de. Tabii ki hücum hattı biraz daha alacalı bir şekilde ön plana çıktı ancak Nuno Mendes'in performansını da asla yok sayamayız. Sağ bekte muhtemelen Cancelo oynayacaktır. Yani Semedo'nun rotasyonda olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Nunes de oynayabilir. Yani Mateus Nunes normal şartlarda bir orta saha oyuncusu olsa da City'de Guardiola tedrisatında daha çok sağ bekte gördük özellikle son dönemde ama yani muhtemelen Cancelo oynayacaktır diye düşünüyorum. Merkezde Ruben Diaz'ın partneri de muhtemelen Inacio olacaktır Sporting Lisbon'dan. Inacio da bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi serüveninde genç yaşına rağmen liderlik vasıflarıyla ve aynı zamanda savunmanın emniyet sibobu olarak dikkat çekti. Yani bu ikiliyi görürüz diye düşünüyorum ki zaman zaman Roberto Martinez'in üçlü oynattığı denklemleri de biliyoruz. O yüzden böyle bir kurguda da üçlü bir anlayışta görebiliriz. Yani Veiga'nın, Villarreal forması giyen Veiga'nın da merkezde olabileceği denklemleri.

0: Onlar olabilir ama muhtemelen dörtte oynayacaktır ana planda Roberto Martinez, ki yani çok tartışılan bir teknik adam. Zaten birçok yani futbola yakın isim, futbolun yani bu tip Avrupa futbolunu yakın takip eden isimler hocanın çok değişik riskler almasından da kaynaklı olarak iyi bir teknik adam olmadığını savunuyor. Yani elle tutulur bir başarısı olmadığını savunuyor teknik olarak, ama yani şöyle söyleyeyim, yani gerçekten gittiği takımlarda bence hücum konusunda her zaman artı katmış bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Yani milli takımlar birazcık daha ister istemez kulüp takımı kadar birbiriyle oynama ahengi olmayan takımlar olduğu için de daha çok savunma, emniyet ön plan takımları izliyoruz. Roberto Martinez bu ekolün biraz daha aslında karşısında bir ekol, ama tabii ki o da eleştiri okları zaman zaman ona da dönüyor. Ki orta alanda zaten Bernardo Silva gibi, Neves gibi, Vitinha gibi, Ruben Neves gibi. Yani João Neves, Ruben Neves, Vitinha, bir kez daha diyelim şimdi tekrar gibi oldu ama biliyorsunuz ki zaten birçok Portekizli oyuncunun soy isimleri birbirine benzer oluyor. O yüzden de ilk isimlerini kullanmakta fayda var. Yani orta alanda Bernardo Silva, Vitinha, Neves... yani João ve Ruben, bu dörtlüden üçü oynayacaktır. Gerçekten kaliteli bir orta sahaya sahip Portekiz, ki savunma hattında demin konuştuk, iyi bekler, iyi orta saha, savunma merkezi çok iyi. Kalede de zaten çok iyi bir kaleci var. Yani ileri hattı da konuşalım hatta bunların yanında. Bir tarafta Leao oynaması bekleniyor, bir tarafta Ronaldo oynaması zaten neredeyse kesin olarak gözüküyor. Trincao gibi, Guedes gibi, Pedro Neto gibi, ki Pedro Neto biraz eleştirildi bu sene Chelsea performansı, ama gerçekten varyasyonlu hücumculara sahip. Yani bu takımın genelde üretememe problemi olduğu açıktı Martinez öncesinde. Yani bu Dünya Kupası'nda birazcık da, yani turnuvada kura şansları iyi olursa, ileriye doğru gidebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattında Ronaldo ile nasıl kurgulanacaklar? Yani Ronaldo Bruno Fernandes ikilisi zaman zaman anlaşamadıkları durumlar sosyal medyaya her zaman yansıyor, ama bu ikilinin nasıl bir kimya yakalayacağı çok önemli, ki Portekiz'in de yani Dünya Kupası'ndaki başarısı biraz buradan geçiyor. Yani muhtemelen 4-3-1-2 gibi oynarlar diye varsayıyorum. O demin saydığım orta üçlüde 2 Neves, Bernardo Silva ve Vitinha'dan dördünden 3'ü oynayacaktır. Önlerinde Fernandes konumlanacaktır. Uçta da Leao Ronaldo ikilisini bekliyorum ben. Yani Leao, evet, ben yani daha çok sol kenar gibi görmeye alışığız, ama zaman zaman tabii ki kenar oyuncularını yani ikinci forvet gibi konumlayan teknik adamlar da var. Biraz Portekiz'in kurgusunda bunu görürüz gibi geliyor en azından ilk etapta, ama tabii ki Roberto Martinez zaman zaman üçlü oynattığını da başta söylemiştim. Bunu da göreceğiz Portekiz takımıyla alakalı. Yani Portekiz'in grubunda açıkçası yani Portekiz'i çok büyük bir zorlayacak bir takım görmüyorum. Yani Kolombiya var, evet, kabul. Yani Özbekistan ve Kongo var, ama Kolombiya'nın ne kadar zorlayacak olacağını da açıkçası, ne kadar zorlayabileceğini de tartışılır buluyorum diyeyim en azından. Haricinde tabii ki bir Demokratik Kongo'ya geçmek istiyorum, ki Demokratik Kongo takımının da şu ana kadar Dünya Kupası'nda yalnızca 74 senesine, yani Almanya'da mücadele ettiğini söyleyelim. Ve grup aşamasında elendiğini vurgulamak isterim. Yani 1974'ten bu yana ilk kez katılacak Demokratik Kongo. Ki şöyle kadroya bakınca ya tabii ki belli isimler dikkat çekiyor. Yani Lille'de oynayan Mbemba, işte Masuaku var, ligimizde bir dönem oynamış, şu an Lens'te forma giyen. Tuanzebe var Burnley'den. Wan-Bissaka gibi savunmacılar var. Yani kalede çok net böyle üst düzey bir performans sergileyen bir kaleci görmek mümkün değil, ama yani Standard Liège'in kalesini koruyan Epolo ve Mupassi var. Le Havre'ın kalesini koruyan. Yani bu şekilde bir kadrolar görüyorum. Orta alanda Sadiki, çok beğendiğim bir oyuncu. Bu sene Sunderland'de de gerçekten iyi performansları imza attı. Çok da genç bir oyuncu. Yani önü çok açık bir oyuncu Sadiki. Ki Belçika Ligi'nde de belki takip edenler hatırlayacaklardır Sadiki'yi. Kaliteli bir isim olduğunu söyleyeyim. İki yönlü bir orta saha oyuncusu. Onun haricinde orta alanda tabii ki bakıyorum şöyle önündeki listeye, ama yani Sadiki seviyesinde bir oyuncu yok. Alanyaspor'dan Elia Meşak hücum hattında dikkat çeken isimlerden bir tanesi, ki Theo Bongonda da zamanında ligimizde forma giyen oyunculardan. O da Spartak Moskova forması giyiyor şu anda, o da kadroda. Ama ileride tabii ki çok değerli 3 tane isim var. Yani Simon Banza var, ki Trabzon döneminde de gerçekten beğenilen isimlerden bir tanesiydi birçok kamuoyu otorite tarafından, kamuoyundaki otoriteler tarafından çok çok beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Hani Vissa bu sezonun ilk yarısını sakat geçirdi. Newcastle'da ikinci yarı zaman zaman forma giydi ki orada hem Osula hem Voldemade gibi iki tane çok net oyuncunun yanında birazcık esasında Newcastle'da iyi bir yıl geçirmedi. Sakatlığın tabii ki burada çok büyük bir faktörü var. Yoksa bir önceki sene Brentford'daki Vissa'yı herkes hatırlayacaktır. Gerçekten iyi performanstı. Ki bakan bu da yedek forvet olarak mutlaka katkı sağlayacaktır. Betis forması giyen Cedric Bakambu. Bu şekilde de en azından Kongo'yu, Demokratik Kongo'yu daha doğru bir tabirle konuştuk. Özbekistan'a geçmek istiyorum ki Özbekistan esasında Kusanov önderliğinde ilginç bir takım. Yani ne yapacaklarını çok da fazla öngörmek mümkün değil. Birazcık aslında Başakşehir'in hücum hattı işi belli edecek. Yani Fayzullahev ve Eldur Shomorodov bu turnuvada Başakşehir'in hücum hattı bakalım ne kadar etkili olacak. Bu da merak konusu. Yani Başakşehir takımındaki birçok yani futbola bakan personel, futbolun emekçisi dediğimiz teknik ekip mutlaka bir Özbekistan sempatisiyle ve maçları yani tabii ki Türkiye haricinde konuşuyorum bunu. O maçları da şöyle bir göz ucuyla daha net bir şekilde takip edecektir diyeyim. Yani tabii çok zor Özbekistan'ın da işi bu turnuvada ama yani yine de kendilerine de başarılar dileyelim. Şu ana kadar da ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan olacak. Bunu da vurgulayalım. Kolombiya'ya geçeceğim ki Kolombiya'da da şöyle bakıyorum. Yani gerçekten ilginç bir karne var. Yani siyahla beyaz gibi Kolombiya biraz. Bir dönem katılamıyor Dünya Kupalarına. Son Dünya Kupası'na katılamadı. Ondan önce bir çeyrek final, bir son 16 var. Yani birazcık katıldın mı çok iyiler gibi bir durum söz konusu Kolombiya adına. Yani tabii 90'da son 16 var. 94'te grup, 98'de grup aşamasına elenme. 2002, 2006, 2010'da katılma yok. 2014 çeyrek, 2018 son 16 şeklinde tablo. Yani Kolombiya'yı da göreceğiz ama ya çok da ileri gider gibi düşünmüyorum Kolombiya'yı bu turnuva nezdinde. Evet, kaliteli isimler var mı? Tabii ki var. Yani Luis Diaz başta tabii ki Bayern Münih'te müthiş bir sezon geçirdi. Yani belki Olize ve Kane'i daha çok konuştuk Bayern Münih konuşurken ama Luis Diaz'ı da atlamak bence haksızlık olur. Onu da söyleyelim ki aynı zamanda yani gol noktasında Sporting Lisbon'un forveti Luis Suarez var. Yani Luis Suarez de bu sezonu müthiş geçirdi. Yani İspanya 2. liginden müthiş bir scouting becerisiyle Sporting kadrosuna katmıştı ki oyuncu da üst seviye futbol oynayabileceğini bir kez daha hem de Şampiyonlar Ligi arenasında da bu sene gösterdi. Bakalım Dünya Kupası'ndaki performansı nasıl olacak? Luis Suarez'in o da merak konusu. Tabi Lerma var orta alanda. Barrios var. Galatasaray'dan Asprilla kadroda yer alıyor. Onu da söyleyelim. Savunmada Munoz, Crystal Palace'da sağ kanat bekinde iyi performans sergiledi. Bu tip isimler de dikkat çekiyor Kolombiya adına. Grubun tabii ki puanlama sistemine de geçmek istiyorum. Bir tahminime geçmek istiyorum grup ile alakalı. Yani 6 tane maçın skorlarını sizlere öncelikle aktaralım. Tahmin tabii bunların hepsi, onu da söyleyelim. Portekiz Demokratik Kongo karşısında bence 3-0 radikal bir galibiyetle başlayacaktır. Özbekistan Kolombiya maçında Kolombiya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz Özbekistan maçında Portekiz'in 2-0 kazanacağını, Kolombiya Demokratik Kongo maçında da Kolombiya'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz bir galibiyetle daha, yani Kolombiya karşısında da 2-1 kazanarak grubu 9 puanla lider tamamlayacaktır. Özbekistan'da son maçta Demokratik Kongo karşısında kazanıp en iyi üçüncüler arasında yer bulmaya çalışacaktır diye bir öngörüm var. Yani Portekiz 9 puanla lider, Kolombiya 6 puanla ikinci, Özbekistan 3 puanla en iyi üçüncülere zorlayan bir takım ve Demokratik Kongo'nun da turnuvaya devam edeceğini düşünmüyorum diyeyim. Çok kısa bir soluklanalım, ardından tabii ki İngiltere'nin de yer aldığı L grubuna geçeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam. bayram ihtiyaçları sizde. Teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin.

0: Edin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Konuşacağımız son gruba da geçelim. L grubuna geçeceğiz. Yani İngiltere ile konuşmaya başlayacağız işin Türkçesi. Ki İngiltere'de bu sene en büyük üçüncü favori olarak gösteriliyor. Özellikle Opta'nın verilerine göre burada da İngiltere'nin %10'luk yani %10 şampiyon olur gibi bir oranı var ki İngiltere tarihinde Dünya Kupası kazanmadığını da söyleyelim. Düzeltiyorum, 66'da kazandı, Avrupa Şampiyonası kazanmamıştı. 66'da bir Dünya Kupası var ama çok uzun yıllardır kupaya hasret bir takım. Yani 1966 sonrasında herhangi bir majör turnuvada bir şampiyonluk yok ki İngiltere futbolun belki de her zaman söylediğimiz gibi beşiği. Yani böyle bir ülkenin böyle bu kadar mertebeli bir takımın şampiyon olmaması da bence ilginç bir konu. Yani tabii bu seneki kadro belki de şu ana kadarki en iyi kadro. Ya biraz da tabii ki yani her takımda oluyor bu. Milli takımımızda da oluyor ama yani kadroya alınmayan isimlerin daha fazla gündeme geldiği bir takım ki yani burada ya alınmayan isimler çok acayip. Ya belki şundan 2 sene önce dünyanın en iyi sağ beki olarak yorumlanan Trent Alexander-Arnold kadroda yok. Phil Foden kadroda yok. Yani Phil Foden bu sene evet belki Guardiola yönetiminde özellikle ligin ikinci yarısında biraz daha yedekten oyuna giriyordu. Ama Foden'ın kadroda olmadığını söyleyelim. Ya biraz daha Semenyo ve Doku oynuyordu çizgilerde. Forvet arkasında Ryan Cherki'yi görüyorduk City'de. Foden da İngiltere milli takımında kesik yemiş Tuchel tarafından. Yani açıkçası çok şaşırdım. Yani Trent kararını bekliyordum. Trent'in son dönemdeki durumuyla da alakalı olarak ve İngiltere'nin savunmanın sağ çizgisinde oynatacağı oyuncularının da bir hayli fazla olmasından da kaynaklı. Hani Trent'e çok şaşırdım desem yanlış olur ama Foden'a çok şaşırdım. Gerçekten bekliyordum kadroda. Yani İngiltere kadrosunda tabii kaleyi Pickford koruyacaktır. Everton'la da Everton'ı gerçekten belli bir hizada tutan yani belki Premier Lig'in en yüksek 10-12 bütçesinden bir tanesi değil Everton ama yani herhalde yani orta sıralarda biraz daha tutabilme konusundaki en önemli paydaşın Jordan Pickford olduğunu söyleyebilirim ki İngiltere milli takım adına da gerçekten kıymetli bir isim olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani savunmaya bakıldığı vakitte hani muhtemelen City'de oynayan Mark Gehi ve Nico Reilly'yi göreceğiz. Yani Nico Reilly'yi sol bek görürüz diye düşünüyorum. Merkezde Gehi ve Konsa ikilisi bence muhtemel ikili. Yani Konsa yerine tabii ki Stones da olabilir bir başka City'li ama Stones çok maç kaçırdı bu sezon. Yani muhtemelen oradaki üçüncü oyuncu olacaktır ki turnuvalar zaten yani sizin as 11'iniz olabilir ama yani sarı kart sınırları vesaire çok maç olması sakatlık faktörleri bunlar kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir durum. Bu arada şunu da söyleyelim, normal şartlarda yarı finaller öncesinde sarı kartların silinme durumu vardı. Şimdi yarı finaller öncesinde yine var ama gruplardan sonra biraz bir tur daha sarı kartların silineceğini söyleyelim yeni formatta. Çünkü takımlar çok daha fazla maç oynayacaklar. Yani şöyle söyleyelim, şampiyon olacak takım 3 adet grup maçı oynayacak. Son 32 tur oynayacak yani 4. Son 16 oynayacak 5. Çeyrek oynayacak 6. Yarı oynayacak 7 ve final oynayacak 8. Yani 8 maç oynayarak bir turnuva geçirecek. O yüzden 8 maçta yalnızca bir kere sarı kartların silinmesi gibi bir durum olsa oyuncular hakikaten yedek kulübelerini, daha doğrusu teknik adamlar yedek kulübelerini doldurmakta epey zorlanırlar. Bu konuda bence iyi bir uygulamaya gidilmiş sarı kartların silinme konusu bana mantıklı geldi. Yani İngiltere'nin sağ bekinde kim oynar? Muhtemelen Chelsea'de de bu sezon sakat olmadığı dilimlerde iyi oynayan Reece James'i bekliyorum ama Livramento da oraya çok net adaylardan bir tanesi. Yani Newcastle'da Livramento yani Trippier'in önünde oynuyor. Yani genelde izliyoruz ve iyi de performans sergiliyor oynadığı zaman. O yüzden de mutlaka zorlayacaktır. Spence orada iyi bir yani kulübede çok çok değerli bir isim. Çünkü iki bekte de oynatabildiğiniz bir isim. Çok atlet bir oyuncu ama zaman zaman tabii ki pas oyununda sıkıntı yaratabiliyor. Jet Spence. Orta alana bakıldığı zaman Declan Rice tabii ki Arsenal'le müthiş bir sezon geçiriyor.

geçirdi. Ve hani yani tartışmasız takımın orta sahasında banko yazılacak isimdir. Yanında Elliot Anderson'ın oynamasını bekliyorum ki birçok kişi belki Elliot Anderson'ı çok net izlememiş de olabilir ama Nottingham Forest'la özellikle son 2-3 yıldır öyle bir performans sergiliyor ki bu adam Nottingham'da ne işi var dedirtiyor hepimizi. Yani Kobe Mainoo gibi, Jordan Anderson gibi isimler de var orta saha merkez oynayabilecek, 6-8 oynayabilecek ama burada muhtemelen Rice, Elliot Anderson ikilisini görürüz diye merkezde düşünüyorum. Onların önünde tabii ki 10 numarada iki tane çok net aday var. Morgan Rogers ve Jude Bellingham. Aynı zamanda Eze'yi de yazabiliriz ama burada işte Rodgers'la Eze kenarda oynayabilir. Sonuçta kenarlarda da kullanabilir hoca. Bellingham muhtemelen 10 numara oynayacaktır İngiltere milli takımda diye düşünüyorum. Uçtaki isim zaten çok net. Harry Kane. Sağ kenarda Bukayo Saka çok net. Rashford, Anthony Gordon, Madueke biraz daha kulübe zenginliği gibi yorumlarız. Yani sol çizgide Rodgers mı, Eze mi yoksa başka bir isim mi? Orası bence soru işareti İngiltere milli takımında ama yani ya da Rashford mu pardon. Gordon da olabilir bu arada. Yani solda kim oynarsa çok bir itirazım yok ama sağda Saka oynayacaktır. Uçta Kane oynayacaktır. Arkada 6-8 bağlantısında Rice'la Elliot Anderson'ı bekliyorum ve Jude Bellingham'ı bekliyorum. Yani sol taraftaki isim mutlaka maç planına göre Tuchel'in tercihi olacaktır. İngiltere'de hakikaten dolu dolu bir kadroyla geliyor. Yani İngiltere'nin grubunda açıkçası bir tane çok zayıf takım var. Hatta ilk onu konuşmak isterim ki Panama. Yani Panama'nın 2018'de Dünya Kupası'na katıldığını hatırlatalım dinleyicilerimize ki orada da herhangi bir maçta puan alma başarısı gösterememişti Panama. Panama'da da tabii ki aklımıza ister istemez Beşiktaş'ta da forma giyen sağ bek Amir Murillo geliyor. Panama'nın en dikkat çekici oyuncularından bir tanesi ama kadronun kalanı Amir Murillo seviyesinde bir kadro olmaması dolayısıyla ve grupta da hem Ghana hem Hırvatistan gibi çok çok iyi iki tane takımın olması biraz orada açıkçası benim nezdimde Panama'nın çok da şansı olmadığını gösteriyor. Ghana'ya geçeceğim ki Ghana'nın eski havasında olmadığı çok açık. Yani evet Ghana kadrosunda yine nispeten iyi oyuncular var ama Ghana eski havasında değil. Yani o son 16 oynayan, çeyrek oynayan 2006-2010'lardaki Ghana değil. Sonrasında zaten 2014-2022 Dünya Kupalarına katıldılar ve ikisinde de zaten grup aşamasını geçemeyen bir Ghana vardı. Yani bu turnuvada ne yaparlar? Yani bilmiyorum ama ya şöyle söyleyeyim, Hırvatistan ve İngiltere'nin olduğu grupta en iyi 3. olmayı kovalayacaklardır. Panama karşısında averaj kasmaya, yani ya da işte Hırvatistan İngiltere'den birinde şöyle beraberlik çıkarıp en azından adını en iyi 3. olarak 32'ye yazdırmaya çalışacaktır Ghana ki biraz sonra da tabii ki bütün tabloları güncelleyeceğiz sizlere için birçok şeyi konuşacağız. Ghana'yı da bu şekilde yorumlamış olalım. Hırvatistan milli takımına geçeceğim ki Hırvatistan hakikaten son yıllarda aslında birazcık gerileme dönemine giden bir milli takım. Yani sonuçta 2018'de final oynayan, 2022'de yarı final oynayan bir takımdan bahsediyorum. Neden gerileme dönemine gitti derseniz de oyuncu grubu artık yaşlandı. Artık oyuncu grubunun o eski atletik, o eski topu hızlı çevirebilme kabiliyetli oyuncu sayısı biraz azaldı. Yani tabii ki hala Modric dümende. Yani kağıt üzerinde güzel bir kadro gibi gözükseler de yani gerçekten topu hızlı çevirebilecek ya da mesafe kat edebilecek, dripling yapabilecek kenar oyuncusu eksikliği bence burada çok fazla dikkat çekiyor. Yani genç oyuncular var mı? Tabii Sučić mesela iyi bir oyuncu. İlerisi için ümit veriyor. Topla dripling yapabiliyor ama o birazcık halk tabiri olacak. Hepimizin birbiriyle kullandığı o pırpır dediğimiz özellikle bir kenar oyuncusu olmaması bence burada Hırvatistan'ın hanesine eksi yazıyor. Yani göreceğiz tabii ki. Yani turnuvalarda zaman zaman yani çok katı savunmalar ve bir tane atıp işi bitirme bile işe yarayabiliyor ki yani Avrupa Şampiyonası'nda bunun en iyi özelliği örneği 2004'teki Yunanistan'dı ama artık futbolun geldiği nokta birazcık da tempo, hız ve akışkanlık istiyor. Bu konuda da çok net bir şekilde bence Hırvatistan'ın durumu biraz sıkıntılı gibi görüyorum. En azından kendi nezdimde bu şekilde değerlendiriyorum. Ki
Buranın da grubunun tahminlerini yaptım. İngiltere Hırvatistan maçı ilk maç olacak bu grupta, yani L grubunda. İngiltere'nin 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na başlamasını bekliyorum. Gana'nın da Panama karşısında 3-0 kazanarak ilk maçlar sonunda lider olacağını düşünüyorum. İkinci maçlar öncesinde İngiltere-Gana maçında böyle bir zaman zaman İngiltere'de turnuva içinde böyle afallamalar olur. Ki o afallamalardan bir tanesini bekliyorum İngiltere'de. Gana-İngiltere maçı 1-1 bitebilir gibi yorumladım. Panama-Hırvatistan maçında Hırvatistan 2-0 kazanır yazdım. Panama karşısında İngiltere 4-0 kazanır yazdım. Hırvatistan-Gana maçında da 2-2 beraberlik yazdım. Ve bu tabloya göre İngiltere 7 puanla lider, Gana 5 puanla ikinci, Hırvatistan 4 puanla en iyi üçüncüler arasından turnuvaya devam edecek konumda. Panama da puansız bir şekilde turnuvadan ayrılır gibi yorumladım ki şimdi tabii ki bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Biraz sonra tabii grupların ardından tabloları da açıklayacağım. Son 32 turunda nasıl geçildiğini de neler olacağını öngördüğümü de sizlere açıklayacağım. Ama ondan önce tabii ki ilginç bilgilerimiz de var ama yine de A grubundan L grubuna göre grup liderleri kimler olur? Şöyle sırasıyla sizlere hatırlatmak isterim. A grubunda 1-2 olarak hatırlatayım, hatta daha güzel olur. Çekya lider, Meksika ikinci olur diyorum. B grubunda İsviçre lider, Kanada ikinci olur diyorum. C grubunda Fas lider, Brezilya ikinci olur diyorum. D grubunda Amerika lider, Türkiye ikinci olur diyorum. E grubunda Almanya lider, Fil dişi ikinci olur diyorum. F grubunda İsveç lider, Hollanda ikinci. G grubunda Mısır lider, Belçika ikinci. H grubunda İspanya lider, Suudi Arabistan ikinci. I grubunda Norveç lider, Fransa ikinci diyorum. J grubunda Arjantin lider, Avusturya ikinci. K grubunda Portekiz lider, Kolombiya ikinci. Ve son olarak L grubunda da demin de söylediğim gibi İngiltere lider, Gana ikinci olarak yorumladım ki şimdi en iyi üçüncüleri sizlere vurgulamak isterim. Şimdi en iyi üçüncüler listesinde tabii ki 12 tane takım yer alıyor. Ve buradaki en iyi üçüncüler kendi aralarında bir lig gibi düşünün. Yani oynadıkları 3 maç sonunda bu takımları alt alta dizelim. 12 tane takımın ilk 8'e girenleri ortaya çıkacak ki burada zaten önümüzde birçok yani 8 tane takım beliriyor. Yani burada katılamayacakları söylemek biraz daha mantıklı buradaki projeksiyona göre ki yani şöyle söyleyelim. Mesela İran'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Paraguay'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Son 32'ye düzeltiyorum. Onun dışında da yani 2 tane daha takım elememiz lazım. Önümdeki akıllı projeksiyona baktığım vakitte de şöyle söyleyebilirim. Cezayir'i eliyorum. Yok Cezayir değil. Bir dakika. Şu anda önümdeki akıllı projeksiyona göre bakıyorum. Buradaki eşleşmeler üzerinden yapalım. Oradan zaten çok daha net olur. Ama ondan önce bir bilgileri aktaralım sizlere. Çünkü çok fazla enteresan bilgimiz var. Dünya Kupası ile alakalı. Şöyle söyleyelim. Bir kere zaten Uruguay'da ilk başta düzenlendiğini hatırlatalım. 1930'da Dünya Kupası. Ve bu Dünya Kupası'na yalnızca 13 tane takımın katıldığını da vurgulayarak Uruguay'ın da ev sahibi avantajının da yanında şampiyon olduğunu söyleyelim. Avrupa'dan gelen takımlar gemilerle yolculuk yaptığı için o dönemlerde yalnızca 3 takımın gelebildiği bir durum söz konusuydu Uruguay'daki Dünya Kupası'na 1930'larda. Ki şöyle bir unvan da var, yani Uruguay'da ilk şampiyon unvanı da var, bunu da hatırlatalım. Brezilya şu ana kadar düzenlenen 22 turnuvanın tamamına katılan tek takım konumunda. Yani 22 turnuvanın hepsinde Brezilya'yı izledik. Ve aynı zamanda bu 22 turnuvanın 5'inde şampiyon olarak en başarılı takım konumunda olduğunda Brezilya'nın bir kez daha hatırlatalım. Ki şimdiye kadar Dünya Kupası tarihinde 22 turnuva gerçekleştirildi. Yani 2026 turnuvası, şimdiki önümüzdeki turnuva zaten 23. turnuva olacak. Ve şu ana kadar sadece 8 tane kazanan ülke çıkabildim. Bu ülkeler sayısıyla ve sırasıyla Brezilya 5 kez, 4 kez kazanan Almanya ve İtalya var ki İtalya'yı Dünya Kupası'nda görememek artık bir gelenek haline geldi. Yani son 3 Dünya Kupası'nda da İtalya'yı izleyemiyoruz. Bunu da söyleyelim. Belki bazı dinleyicilerimiz İtalya'yı konuşmadın, unuttun galiba gibi yorumlar da yapıyor. Hatta kulağıma gelir gibi şu anda ama en azından İtalya'nın bu turnuvada olmadığını söyleyelim.
3 şampiyonluk ile Arjantin bu 3 ülkeyi takip ediyor. Fransa'nın 2 şampiyonluğu var ki son dönemde çok başarılı bir grafik çiziyor. Uruguay biraz daha tabii ki demin de söylediğimiz gibi ilk yıllarda 2 şampiyonlukla başarılı.

0: başarılı olduğunu söyleyelim ve İngiltere ve İspanya'nın da birer şampiyonluğu olduğunu vurgulayalım. Şöyle bir enteresan bir not da var. Avrupa ve Güney Amerika dışından bu turnuvayı hiçbir ülke konferansından hiçbir takım kazanamadığını da söyleyelim. Önümde bazı rekorlar ve başarılar var. En genç şampiyon unvanında 17 yaşında Brezilya ile Dünya Kupası kazanan, 1958'de ilk şampiyonluğunu alan Pele dikkat çekiyor ki Pele'nin de 3 şampiyonluğu olduğunu söyleyelim bunun yanında. Onun haricinde 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu unvanında da Cristiano Ronaldo öne çıkıyor. Yani 2006 Dünya Kupası ile başlayan serüven 2022'ye kadar aslında 5 farklı turnuva olarak yorumlayabileceğimiz serüvende 5 farklı Dünya Kupası'na gol atan ilk oyuncu olmuştu. Bu turnuvada da 6 farklı Dünya Kupası ile herhalde rekor biraz daha genişler diye düşünüyorum. Yani Portekiz kadrosunda belki de en öne çıkarabileceğimiz isimlerden bir tanesi yaşına rağmen Cristiano Ronaldo. Bu turnuvada da mutlaka bir gol katkısı gelecektir bence Ronaldo'dan. Naçizane görüşüm bu şekilde. En çok gol atan oyuncular sıralamasında tüm turnuvaları baz alırsak 16 golle Miroslav Klose Almanya'dan dikkat çekiyor. Bu arada ilginç ve komik olaylar başlığı altında birkaç notum var. Onu da söyleyelim. 1966'da kupa çalındı. Yani İngiltere'de sergilendiği sırada bir köpek Pickles tarafından bir çalının altında bulunan bir Dünya Kupası kupasının böyle bir hikayesi var. Bunu da açıklamış olalım. 1930 finalinde Arjantin ve Uruguay kendi toplarını getirip maçın ilk yarısını Arjantin'in sahip olduğu topla, ikinci yarısında Uruguay'ın sahip olduğu topla oynandığı bilgisini de aktaralım. Çok ilginç bir bilgi geldi bana, o yüzden bunu da paylaşmak istedim. Dünya Kupası'nın en çok izlenen etkinliğinin de 2018'de yaklaşık 3,5 milyar kişinin en az bir maç izlemesi olarak önümde bir not var. Yani en çok izlenen Dünya Kupası'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki maç başı ortalaması olarak 3,5 milyar kişi ile çok ciddi bir sayıda olduğunu söyleyelim ki zaten Dünya Kupaları tüm spor organizasyonların ortalamalarına göre vuracak olursak, finallerinin ortalamasına göre, yani Amerika'da Super Bowl çok fazla izleniyor kabul ama bütün dünya çapında dünyanın kupası olmasından da mütevellit hakikaten en çok izlenen spor organizasyonu olabilir. Bizlerin de en heyecan duyduğu organizasyonlardan bir tanesi. Birkaç tane daha farklı detay paylaşmak isterim ki 2006 Almanya Dünya Kupası'ndan sonra yani 9 ay sonrasında, daha doğrusu Almanya'da doğum oranları %10 arttı. Hatta parantez içinde şöyle bir şey de belirtmek isterim. Yani turnuva bebek patlaması yarattı diye de bir durum oldu. Yani açıkçası benim çok enteresan bir olay olarak paylaşmak istediğim bir olay. Tabii ki belli başlı istatistikleri de paylaşıyoruz. En gollü maç olarak 1954'te oynanan Avusturya-İsviçre maçının 7-5, yani 13 golle noktalandığını söyleyelim. Ve tabii ki bugünkü yayınımızda da birçok seferde tekrar ettiğimiz gibi 2026 Dünya Kupası ilk kez 46 takımla oynanacak. Amerika, Kanada ve Meksika ortaklığında. Biraz sonra tabii ki şu şekilde devam edeceğiz. Son 32 turuna bizim projeksiyonumuza göre kalan takımlar üzerinden derin derin sohbet ederek, o takımların ihtimallerini konuşarak devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: Türksel gücünde 5G. Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki

Bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu, o an dünyanın

0: İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda busesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o mahzun İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, tabii ki Dünya Kupası'nın ilginç istatistiklerini de paylaştıktan sonra sizler için tabii ki son 32 turunun devamında turnuva ağacını da doldurdum. Onları da açıklamak isterim. Kendi kişisel tahminlerim tabii ki, sizlerin tahminleri de çok çok önemli ama şöyle bir güzel böyle milli takımımızla özdeşen bir oluruz yolundayı da şöyle bir kulak verelim. Ondan sonra da devam ederiz.
1: Zır deliyiz biz la la la. Biz zır deliyiz birisi. Zır deliyizden de alırsın.

bu güzel besteyle en azından son 32 turuna geçmek istedim. Yani hakikaten her zaman tüyleri diken diken yapan o beste milli takımımız açısından da gerçekten çok çok önemli bir turnuva olduğunda bir kez daha söylemiş olalım. Son 32 turunda da tabii ki önümde şu anda belli takımların eşleşmeleri yer alıyor. Yani A grubunun ikincisi ve B grubunun ikincisi olarak Meksika ve Kanada eşleşmesi var olacak.

0: bu eşleşmede de demiştik. Yani gerçekten çok zorlu bir mücadele olacaktır. Çünkü iki tane ev sahibinin karşılaşacağı bir eşleşme olduğunda bir kez daha vurgulayalım. Yani sonucu kestirmek çok güç. Ama ben bir adım farkla sanki Kanada'nın turu geçeceğini düşünüyorum. Yani tabii Meksika da geçebilir ama Kanada sanki bir tık daha favori gibi geliyor bana. Meksika karşısında her ne kadar turnuvalarda Meksika'nın her zaman geleneği çok çok iyidir ama sanki Kanada bir adım önde. Almanya-Hırvatistan eşleşmesinde Almanya'yı ön planda tutuyorum. Yani E grubunun birincisi ve en iyi üçüncülerden gelen Hırvatistan'ın mücadelesinde Almanya sürpriz yapmaz. Almanya zaten turu geçer diyelim. F grubunun birincisi ve C grubunun ikincisinin eşleşmesinde de Brezilya'nın kazanacağını düşünüyorum. Yani Brezilya İsveç'i geçer bu turda. Fas la Hollanda eşleşecek ki bu eşleşmeyi bence kestirmek biraz zor. Yani Fas enteresan bir takım. Yani son Dünya Kupası'larında da yarı final oynama başarısı da göstermiş bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden de yani bilemiyorum, çok net bir yorum yapmayayım ama şimdilik Hollanda diyelim, ama Fas geçerse de büyük sürpriz olmaz benim adıma. Norveç ve Senegal eşleşiyor yaptığım projeksiyona göre ki ben Norveç'in Senegal'i geçeceğini düşünüyorum. Yani Norveç'i bu turnuvada çok kuvvetli görüyorum. O yüzden son 16'ya Senegal önünde eşleştiği bu senaryoda geçen takım olarak konumladım. Fransa fil dişi eşleşmesinde Fransa çok büyük olasılıkla geçecektir zaten son 32 turunda. Çekya-Uruguay eşleşmesi de tıpkı demin konuştuğum gibi Fas, Hollanda veyahut da Meksika-Kanada gibi çok zorlu eşleşmelerden bir tanesi. Yani hangisi geçer tahmini yapmak çok güç. Uruguay mı, Çekya mı? Yani ben önümdeki tabloda Uruguay yazdım ama Çekya geçerse de çok büyük sürpriz olmayacaktır benim adıma. İngiltere-Bosna eşleşmesinde İngiltere'yi çok daha avantajlı görüyorum. Çok net bir şekilde geçer diyorum. Ve tabii ki milli takımımız birazcık da geçmişte de 2002 Dünya Kupası'nda da üstün geldiği Güney Kore karşısında bence kazanacaktır. Yani son 32 turunu Türkiye'de geçecektir diye yorumluyorum. Mısır-Ekvator eşleşmesinde ben Mısır'ı avantajlı buluyorum. Yani Mısır bu Dünya Kupası'nda Salah önderliğinde enteresan bir şekilde adını son 16 turuna yazdırabilir ki grupta da lider olacağını düşündüm ben Mısır'ın. Her ne kadar belki de en vurgulu, en iyi kadrolardan bir tanesi olmasa da fikstür avantajı birazcık Mısır'dan yana. Yani son 16'ya Mısır'ı yazdım. İspanya-Avusturya eşleşmesinde İspanya bence hata yapmayacaktır. İsviçre eşleşmesinde İsviçre'yi ön plana çıkardım. Bunu da söyleyeyim. Arjantin-Suudi Arabistan eşleşmesi bekleniyor ki Arjantin burada bence Suudi Arabistan karşısında kazanacaktır. Adını son 16'ya yazdıracaktır. Portekiz-Cezayir eşleşmesinde Portekiz'in sürpriz yapmayacağını, normal bir şekilde adını son 16'ya yazdıracağını düşünüyorum. Amerika-Gana eşleşmesinde Amerika ev sahibi avantajıyla bir adım önde diyorum. Belçika-Kolombiya eşleşmesi birazcık zorlu ama herhalde Belçika geçecektir. Yani biraz daha tecrübeli bir kadro, biraz daha iyi bir kadro. Hatta daha çok daha iyi bir kadro ama yine de yani Kolombiya her zaman turnuvalarda böyle ahenkli oynayan değişik bir takım ama yani Belçika orada bence üstün gelecektir ki son 16 turunda şu eşleşmeleri bekliyorum. Bir kez daha sıralayayım. Burada birazcık daha bir frene basalım. Almanya-Norveç, Kanada-Brezilya, Hollanda-Fransa, Uruguay-İngiltere, İspanya-İsviçre, Türkiye-Mısır, Portekiz, Belçika, Arjantin-Amerika eşleşmeleri olacaktır. Sıradan gidelim. Almanya-Norveç eşleşmesinde Almanya'nın turu geçeceğini düşünüyorum ama çok zor bir şekilde. Yani Norveç geçse çok büyük şaşırmam, onu söyleyeyim. Yani çok net Almanya geçer diyemiyorum ama Almanya herhalde geçer. Yani 51-49 eğer birine verecek olsam %51 Almanya'ya verirdim diye Almanya'yı işaretledim. Kanada-Brezilya eşleşmesinde Brezilya'yı çok net favori görüyorum. Hollanda-Fransa eşleşmesinde Fransa hata yapmayacaktır. Uruguay-İngiltere'de de hakeza İngiltere bence hata yapmayacaktır. İspanya-İsviçre eşleşmesinde İspanya bence biraz zorlanabilir. Belki turnuvada en zorlandığı maçlardan bir tanesini oynayabilir ama İsviçre önünde bence İspanya kazanır. Türkiye-Mısır eşleşmesi olası senaryomda var. Son 16 turunda ki bence milli takımımız Mısır'ı eleyecektir diye düşünüyorum. Portekiz Belçika biraz Roberto Martinez için enteresan bir eşleşme olacak. İki yani eski takımına karşı aslında oynayacak hoca ki burada da ben Portekiz'in fark yaratacak taraf olduğunu düşünüyorum ki ev sahibi Amerika'da bence Arjantin'e karşı avantajlı gelmesi zor. Yani Arjantin turu geçer demek istiyorum ve çeyrek finallerde de yani milli takımımız son 8'e adını yazdıracaktır. Tabii öyle ümit ediyoruz. Milli takımımız inşallah çok çok iyi bir başarıyla turnuvada bizi gururlandırır. Yani çeyrek final çok net bir başarıdır bu arada, onu da söyleyelim. Ama yani çeyrek finalin ötesi çok büyük bir hayaldir. Eğer olursa hakikaten yer yerinden oynar ki yani Türkiye'de milli takımın performansı ve turnuvada oluşu zaten yeri yerinden oynatacaktır. Ama yani en azından çeyrek finaldeki tablonun şöyle olmasını bekliyorum. Brezilya-Almanya maçı, Türkiye-İspanya maçı, Fransa-İngiltere maçı, Portekiz-Arjantin maçı. Yani 4 tane maçın da hikayesi olan maç olacağını düşünüyorum ki Dünya Kupaları böyle hikayeleri sever. Hikayeler ne? Biraz oraya dönelim. Bu hikayede şöyle bir öngörüm var. Tabii Brezilya-Almanya arasında çok ikonik bir yarı final maçı oynamıştı ki Almanya çok farklı bir şekilde Brezilya karşısında kazanmayı başarmıştı. Onu da söyleyelim. Yani bu turda eşleşmede ben Almanya'yı favori görüyorum kadro kalitesinden kaynaklı olarak ama tabii ki ya Brezilya'da adını yarı finale yazdırırsa çok da şaşırmam. Ama Almanya'yı 51-49 önde görüyorum diyeyim. İspanya-Türkiye karşısında yani birazcık açıkçası yani İspanya yerine daha başka bir büyük olsaydı daha büyük şansımız olurdu ama yani işimiz zor. Umarım geçeriz diyeyim ama yani favori İspanya çeyrek final eşleşmesinde. O yüzden İspanya turu geçer diyeceğim çeyrek finalde. Fransa-İngiltere ki İspanya-Türkiye'nin amacı da şu yani oradaki manada şu yani 6 gol yemiştik üzerine 2-2 berabere kalmayı başardık yani aslında buralara gelirken o serüvende İspanya ile oynama refleksimiz var, rakibi tanıyoruz, enteresan bir düello olabilir. Ya Fransa İngiltere her zaman turnuvalarda karşı karşıya gelirler, her zaman bu iki ülke hangisi daha başarılı konusunda hep bir tartışma olur, hangisi daha iyi kadro diye bir tartışma olur. Yani Fransa belki daha iyi kadro, belki daha başarılı geçmişti ama İngiltere kadrosu da asla bence yabana atılmayacak bir kadro ki ben burada Fransa'nın geçeceğini düşünüyorum. Yani en azından tahminim bu şekilde. Ve Portekiz Arjantin çeyrek finali aslında Messi Ronaldo duellosu, kim geçer diye kafamda düşünmüyor değilim ama ya bir tık daha herhalde burada belki Ronaldo'cuların biraz lincine uğrayacağız ama bence Arjantin biraz daha iyi bir takım yani Portekiz'e göre. Evet, Portekiz'in savunması daha iyi ama Arjantin yani kağıt üzerinde olmasa da saha içinde birbirine daha fazla yardım eden, daha kolektif oynayan ve zaten bunu daha önce başarmış bir takım. O yüzden Arjantin'i ben bir adım önde görüyorum ve yarı finallerde Almanya, İspanya, Fransa, Arjantin gibi yarı finaller öngörüyorum. Almanya, İspanya yarı finalinde ben İspanya'nın rahat bir şekilde finale geçeceğini düşünüyorum ki yolunda çok zorlanacağı maçlar olacaktır ama İspanya, Almanya'ya bence ters gelecek bir takım. Fransa-Arjantin eşleşmesi de tabii ki çok ikonik. Yani son finalden bahsediyoruz ki belki de tarihin en iyi futbol maçlarından bir tanesiydi Katar'da oynanan o final. Hatta hala daha gözümüzün önüne belli başlı enstantaneler geliyordur. Benim aklıma Kolo Muane'nin son dakikada kaçırdığı pozisyon geliyor mesela. Yani her şey değişebilirdi. Yani öyle bir maç izlemiştik ki yerimden kıpırdayamamıştım. Yani muhteşem, muazzam bir maç izlemiştik ama Arjantin son şampiyon olmuştu ama bence bu sefer finalin adı Fransa-İspanya olur gibi geliyor. Finalde de hangisi kazanır bilemem ama iki favorinin finale çıkacağını düşünüyorum. Yani evet, turnuvanın ağacını doldururken birçok şeyi konuştuk. Grup aşamasında birçok sürpriz beklediğimi ifade etmiştim ama turnuvada en büyük iki favori yani Fransa ve İspanya'nın finalde karşılaşacağını düşünüyorum diyeyim. Dünya Kupası programımızı da bu şekilde aslında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani birçok şey daha fazla konuşulabilir ama bugünlük Dünya Kupası programından bu kadar. Hepinize çok çok teşekkürler. Gerçekten bizleri tercih ettiğiniz için, bizi dinlediğiniz için şimdiden de bayramını herkesin kutlamış olalım.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. I grubu.

0: 2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi. Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Evet, Dünya Kupası özel içeriğimizi sizlere dinlettik. Tabii ki gündemimiz Galatasaray. Bugün Galatasaray'da seçim heyecanı yaşandı. Esasında tek adaylı bir seçim vardı ki bugün gündüz yayınlarımızda da Galatasaray Lisesi'ndeki atmosferi dinlemiştik ama seçim nihai olarak noktalandığının haberini alınca da Ali Naci Küçü'ye bağlanmak istedik. Ali Naci abi, hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk. Yayınlar iyi hafta sonları.
1: Çok çok teşekkür ederim abi. Yani genel olarak birazcık kongrenin havasını, yani bugün yaşananları senden bir kez daha dinlemek isteriz abi. Yani sonuçta ne kadar oy kullanıldı, nasıl bir atmosfer vardı, diğer seçimlerin aksine tek adaylı bir seçim olmasının kaynaklı olarak farkı neydi? Genel olarak lisedeki durumu, bugün yaşananları bizlere aktarırsan abi çok seviniriz.
2: Ben dediğimde aslında yayınlardan dolayı gitmedi ama tabii ki birçok Galatasaray'da isimle yöneticiyle telefon trafiği yaşadık ve nitekim de açıkçası oradaki halka ambiyans son derece pozitif, özellikle Sayın Başkan Dursun'un.
1: Ali Naci abi, sesin gelmiyor. Abi sesin gelmiyor. Hafif hatta bir problem olmuş. Hemen Ali Naci Küçüğü bir kez daha arıyoruz. Ali Naci Küçüğü'nün sesinde ufak bir problem yaşanmıştı. Kendisini bir kez daha arıyoruz ki bilgileri alabilmek açısından. Kendisi de çok çok yoğun bir takvimin içerisinde bizlere vakit ayırdığı için bir kez daha teşekkür edelim Ali Naci Küçüğü'ye. Şu anda telefonunun çok çok iyi çekmediği bir yerde olduğunu söyleyelim. Ali Naci Küçüğü. Onu da bir kez daha vurgulayalım. Ali Naci abi de müsait olduğunda bizlere bağlanacak. Onu da söylemiş olalım. Şu anda da bir kez daha aramamızı gerçekleştiriyoruz. Ali Naci abi, hat kesilmişti. Bir kez daha alabilir miyiz abi? Baştan
2: nerede,
1: lütfen.
2: Nerede kaldık acaba?
1: İlk etapta abi yer alamadığını yayınlar kaynaklı olarak ama konuştuğunu bu konuyla alakalı birçok kişiyle ifade etmiştin abi. Sonrasını duyamadık.
2: Evet. Tabii ki Galatasaray sportif olarak çok başarılı bir süreç geçiriyor. Benim tekimde şampiyon olduktan sonra tek adaylı bir seçim gerçekleşti 2013 yılından bu yana Galatasaray kulübünde. Bu sebeple açıkçası katılımın düşük olması öngörülüyordu bazı genel kurulları tarafından ama hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem de yönetim kurulu açıkçası bu noktada katılımın yüksek olması için birçok toplantı ve camianın önemli isimleriyle bir araya gelmişti, üyelerle bir araya gelmişti. Ve akabinde de açıkçası ciddi bir katılım gösterildi. 50'ye yakın bir katılım, 2000 üzerinde alınan bir oy ve nitekim de Sayın Başkan Dursun Özbek camia içindeki gücünü, desteğini de açıkça bir anlamda ortaya koymuş oldu. Ve yeniden başkan seçilerek Sayın Dursun Özbek Galatasaray kulübü tarihinde en uzun görev yapan ikinci kulüp başkanı olarak tarihe geçmeyi başardı. Sayın Ali Sami Yen'den sonra gerçekten Dursun Özbek hem sportif olarak hem finansal olarak hem gayrimenkul projeleri olarak çok önemli değerler kazandırdı Galatasaray Kulübü'ne. Bu noktada da aslında mesela daha önce 2013 yılında yapılan tek adaylı genel kurul seçimlerinde Sayın Ünal Aysal yanlış hatırlamıyorsam 1400 oy almıştı.
0: Doğru abi.
2: Fakat bir anlamda aslında o 1500 ve üzeri oy potansiyeli her zaman bir eşiktir, kritik bir eşiktir. Ama o eşiğin üzerine çıkmayı başardı bugün Sayın Dursun Özbek ve yönetimi 2000 üzeri oy alarak. Hayırlı olsun Galatasaray'a.
1: Son olarak da şunu soracağım abi, tabii ki biliyorum çok çok yoğunsun abi ama Sayın Dursun Özbek neyi çok farklı yaptı da hem bayram dolayısıyla oy katılımı daha düşük beklenirken bu kadar oyu almayı başardı ki Ünal Aysal'a göre tek adaylı bir seçim için söylüyorum. Yani bunu sadece sportif başarıyla mı özetleyebiliriz yoksa yan faktör olarak nelerden bahsedebiliriz? Ali Naci Küçük size
2: diyeceğim. Ya birçok tabii ki bunun parametresi var, birçok noktası var. Birincisi göreve gelirken sevgi iklimi dedi. Gerçekleştirdi Sayın Dursun Özbek Galatasaray camiasını. Çok iyi kenetlemeyi başardı. İkincisi tabii ki sportif başarı. Üçüncüsü finansal çözümlemeler. Dördüncüsü Sayın Dursun Özbek'in bence Galatasaray'a kazandırmayı hayal ettiği ve starta bastığı temel atma töreninde gerçekleştirildiği Aslantepe kompleksi. Bu kompleks Galatasaray tarihinde ilk kez bütün branşları bir araya getirecek. İşte kamp tesislerini. Bu çok değerli. Ve nitekim de bence Sayın Başkan yıllardır gayrimenkul projelerine dikkat çekiyordu. Kulüplerin çok daha mali finansal açıdan güçlü olması, sportif olarak Avrupa'da büyük başarılara gitmesi için finansal gücün dikkatine özellikle daha doğrusu buraya dikkat çekiyordu. Bunu başaran bir kulüp başkanı olarak ön plana çıktı ve nitekim de bugün yeniden başkanlığa seçildi. Camianın desteğini aldı. 2000 üstü katılım sağlandığını söylemiştik. Geçerli oy sayısı da 1780 olarak netleşti. Bu da değerli açıkçası Sayın Başkan ve yönetim açısından.
1: Peki. Abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkından dolayı.
2: Ben teşekkür ediyorum yayınlarına.
1: Çok teşekkür ederim. Evet, Ali Naci Küçük bizlerle beraberdi. Kendisi de yoğun takviminin sırasında. Tabii ki biraz sonra kendisinin de yayını olacak. O yüzden de çok kısa da olsa almak istedik. Yani böyle bir seçim gündemimizde varken aynı zamanda. Tabii ki Dünya Kupası içeriğimiz sizler adına tasarladığımız bir içerikti. Bugün gün boyunca sizlere Dünya Kupası içeriğini paylaştık. Dinletmeye çalıştık ki birçok detayı da paylaştık Dünya Kupası'yla alakalı. Bunu da bir kez daha vurgulayalım. Ki haricinde de zaten saat 12 ile 13 arasındaki dilimde Galatasaray seçimini ele aldığımız bir programımız vardı. Bugün oylar 10 saat 10 itibariyle kullanmaya başlanmıştı. Değerli dostum Arda Zinedaroğlu bugün zaten yerindeydi ki kendisi de zaten medyada meslektaşım kendisi. Kendisiyle de çok güzel uzun bir bağlantı gerçekleştirdik. Gerçekten uzun uzun ele almıştık konuları, yerinden sıcağı sıcağına bağlantımızı yapmıştık. Ardından Hakan Erol'la, yani maç sonu yorumlarıyla bizim Radyo Gol mikrofonlarında birçok kez duyduğunuz yorumcumuz Hakan Erol'la sizlere değerlendirmemizi boyut katmıştık. Sonrasında Yakup Çınar bizlere destek verdi. Yakup Çınar'la da esasında tüm detayları konuştuk. Yani seçimde ne oldu, ne bitti, oradaki iklim nasıldı, lisedeki ortam nasıldı, insanların haleti ruhiyesini birazcık konuşmuştuk. Yakup Çınar'la beraber ki yüzlerin güldüğünü, eski lisedeki sıra arkadaşlarıyla bazı oy atan kongrelerinin yan yana geldiğini, oradaki güzel durumları bizlere açıklamıştı ki Ali Naci Küçük'e de bir kez daha çok çok teşekkür edelim. Ali Naci abi de her zaman her ne kadar yoğun olursa olsun bizlere katılımıyla hakikaten her zaman destek vermeye gayret ediyor. Ali Naci abiyle de sohbet etmek çok büyük bir keyif. Onu da söyleyelim. Bugün o kadar yoğun olduğunu biliyordum ki, yani o da beni kırmamak adına dedi ki Can, hani 4-5 dakika bile olsa yaparız ama bir dilim söyledi. Ben de o dilimde esasında hem Sayın Dursun Özbey'in seçildiği kongredeki durumun tam nihai durum seçildikten sonra hemen almayı planlamıştık. Kendisi de kırmadı. En azından bir 4-5 dakikalık bir bağlantı yapabildik Ali Naci Küçük'le beraber. Yani Galatasaray'a tabii ki bir kez daha hayırlı olsun Sayın Dursun Özbey'in durumu. Sayın Dursun Özbek demin Ali Naci Küçük'ün de ifade ettiği gibi Galatasaray'da Ali Sami Yen sonrasında en uzun başkanlık yapacak olan başkan unvanını eline aldı. Tabii ki 2 yıl görev süresini doldurduğu koşulda bu durum kesinleşti. 8 yıl 7 ay olarak bunu da söyleyebiliriz. Yani toplam başkanlık süresi bu 2 yılla beraber 8 yıl 7 ay olacak Sayın Dursun Aydın Özbey'in. Ki birçok bağlantımızda aslında ortak duyduğumuz şey şuydu. Galatasaray'da Aslantepe Vadisi projesi ve bütün branşların bir arada olacak olma projesi şu anda ana gündem maddesi ve bu durum hakikaten bu tarz spor kulüplerinde büyük, majör ve çok büyük bir taraftar kitlesi olan spor kulüplerinde çok önemlidir. Bir olmak çok önemlidir. Belli başlı branşlarda bazen protestolar varken belli başlı branşlardaki başarı oradaki havayı, iklimi düzeltir. O yüzden bunlar çok çok kritiktir. Galatasaray adına da hayırlı olsun diyelim bir kez daha. Açıkçası ben de bir basketbol sever olarak, yani futbol severliğimin yanı sıra basketbol sever olarak da açıkçası salona gitmeyi iple çekiyorum. Tıpkı hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta basketbol maçlarına gitmeye çalışıyorum. Gerçekten de son derece keyifli olduğumu söyleyelim. Bu durumunda kendi adıma da böyle bir vurgu yapmış olayım. Tabii ki birçok şey konuşulabilir. Galatasaray'ın transferleriyle ilgili de birçok şey konuşmuştuk. Tabii ki yayınımızın belli kısımlarında 12 ile 13 diliminde ve esası şimdi konuşacağız. Yani Ali Naci Küçük'ün çok fazla vakti yoktu bugün. O yüzden de o kısmı biraz daha özet geçecek olursak, yani hem Arda Zinadaroğlu hem Yakup Çınar hem de Hakan Erol şunu söyledi. Yani yönetim aynı şekilde vurgulu transferler yapmaya devam edecek. Hatta orta sahada ilgilenen isimler konusunda Yakup Çınar şunu söyledi. Kamavinga gibi bir isme yönelebiliyorsa Galatasaray kulübü. Yani bunu o şekilde söylemedi ama yani bunu en azından kastetmeye çalıştı. Galatasaray'ın çıtayı nereye koyduğu bellidir demeye çalıştı. Ve yani Pape Gueye'ye bile... Yani Villarreal'de müthiş bir sezon geçiren Pape Gueye'nin seviyesine inmek gibi bir tabir kullandı. Yani 35 milyon eurolardan bahsettiğimiz bir oyuncu Pape Gueye ki yani gerçekten yani Süper Lig'de çok fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunda Pape Gueye'ni söyleyeyim. Kamavinga'yı konuşmuyorum bile ama Galatasaray'ın hemfikir olunan bir noktada şu, yani orta sahaya bir katkı, orta sahaya birazcık bir upgrade dediğimiz, birazcık geliştirme, güncelleme olarak belki yerli bir tabirle söyleyebileceğimiz bir durum olması gerektiğini vurguladı. Ki savunmayı sormuştum aslında Arda Zinadaroğlu'yla da konuştuğumuz dilimdi. Yani savunmada da Davinson ve Abdülkerim'in yanında bir tane majör ilk 11'de oynaması beklenen bir stoper alınca vurgusunu aldık. Ki Galatasaray kesenin ağzını açacak gibi gözüküyor sezonun son diliminde. Bunu da bir kez daha dinleyicilerimize tabii ki aktaralım. Yani sezon son dilimi diyelim ama yaz transfer döneminde esasında. Ama transfer çalışmaları konusunda da şöyle bir bilgi aldık. Yani geçen sezon Leroy Sané'nin çok erken bir şekilde bedelsiz oyuncu olarak kadroya katıldığı bir denklem vardı. Galatasaray'da birazcık daha transfer yoğunluğunun belki Dünya Kupası sonrasında sarkabileceğinin sinyallerini aldık ama tabii ki ilerleyen programlarımızda da sizlere olabildiğince şeffaf bir şekilde durumları aktarmaya çalışacağız. Radyo Gol ailesi olarak sadece ben değil buradaki bütün yayıncılar olarak sizlere bütün durumları aktarmaya çalışacağız. Bu arada Hull City'ye de başarılar dileyelim. Yani Sayın Acun Ilıcalı'nın takımı şu anda playoff'ta final mücadelesini oynuyor. 20. dakikada durum 0-0 ki yani bakacağız. Yani ben de bir gözümle aslında o maça bakıyorum. Biraz sonra da tabii ki sizler adına hazırlanacağız. Hem kim ne dedilerimiz, hem özel röportajlarımız hem de Dünya Kupası özel yayınlarımız tekrar yayınlarında olacak. Atakan Kurt'un özel röportaj seçkisinden de sizlere dinleteceğiz tabii ki gece tekrar yayınlarında. O halde bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki hafta sonu programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
0: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: 343 Dijital YouTube kanalında Ali Naci Küçük ve Sercan Hamzaoğlu gündemi değerlendirdi.
6: Aziz Yıldırım'ın basın lansmanını nasıl buldun?
7: Akıllıca.
4: Güzel bir lansman planlamışlar. Çok az konuşma, metne bağlı kaldı. Çok fazla hiçbir polemiğe girmeden seri bir şekilde yönetimini tanıttı. Şu an stratejisi iyi gidiyor bence.
6: Stratejisi nedir baba?
4: Stratejisi Fenerbahçe'yi, şunu söylemiş az önce Urfa'da, yani Galatasaray 600 milyon euro bir gelir açıkladıysa demiş, biz 1 milyar açıklamamız lazım. Bizim işimiz proje, Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Yolu yol haritamız bu. Birlik beraberlik çağrısı yapıyor. Eski başkanları davet ediyor. Bir şekilde gene hep beraber hareket edelim diyor. Hı hı. Yani burada bu yolu tercih etmişler. Şu anki kullandıkları dile baktığım zaman ben çok bir sıkıntı görmüyorum şu ana kadar. Yani eski Aziz Yıldırım, sert Aziz Yıldırım imajından daha çok böyle sakin bir Aziz Yıldırım imajı veriyorlar.
6: Çocuklar istiyorsanız bir görüntüyü verin. Görüntüyü videosunu verip öyle konuşalım.
7: Şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıralım.
6: Ya buradaki şey görüyorum ben, biraz yorgun görüyorum. Değil mi? Eski dinamizmi, eski enerjisi yok gibi gözüküyor.
4: Muhakkak.
6: Sen katılıyor musun?
4: Katılıyorum. Yani yorgun, yaşlandı.
6: Bu seçimi etkileyen bir faktör olur mu?
4: Yok. Bence bir yıllık da yol haritası koydu kendine. Bence bu bir yılı yapabileceğine inanıyor. Yani kendi performansına da inanıyor. Bence bir yıllık süreçte Aziz Yıldırım, ama Aziz Yıldırım'ın şu anki o yorgun surat durumu 4 yıl sanki olmaz gibi duruyor İbrahim abi. Yani bir yorgunluk var suratında, hepimiz fark ediyoruz.
6: Belki de bir süreç çok yorucu geçtiği için.
4: Belki de o da olabilir. Biraz arka dinlenebilir belki şeyden ya. Sonra. Şimdi Urfa'dan çıkmış mesela. Bayağı bir izdahammış Urfa. Bunca işte olmuş. Mesela Urfa'da direkt Hakan Safi açıklamıştı. Destekleyeceğim diye daha ilk daha aday olduğunda. Sonra Urfa'dakiler şunu demiş. Yani tamam, daha hiçbir şey belli olmadan Hakan Safi'yi açıkladınız. Yani peki hiç mi bir şey kriter yok sizin için demiş dernek başkanına. Bu perde arkası konuşmayı aktarayım burada. Ondan sonra onlara durumları anlatmış. Bir daha gözden geçirin demiş. Onlara tamam başkanım demişler. Bu anlatmalarınızdan memnun kalmışlar. Çıkmışlar ama çok bir Fenerbahçe sevgiseli varmış. Şimdi Mardin'e geçiyor bizim memlekete. Orada da yaklaşık 5000 kişi bekliyormuş. Taraftarla beraber
6: kapıda. Hepsi şey mi?
4: Hepsi kongresi değil. Orada zaten kongresi 100 benim bildiğim. Peki, ama çevre illerden de kongreleri davet edilmiş. Yani Antep'ten, Diyarbakır'dan, Şanlıurfa yine oradan oraya geçebilir. Yani bütün kongreleri topladığın zaman tahmini orada bir 350 kongreyesi olur, ama taraftar çok akın akın gitmiş mesela iki tarafa da. Kapıda bekliyorlarmış binlerce kişi. Yani bir Aziz Yıldırım, eski başkanlığın vermiş olduğu yıllardan beri bir isim, muhakkak burada fark ediyor şey konusunda, yani tanınma açısından fark ediyor İbrahim abi.
6: Peki burada verdiği mesaja ne diyorsun? Ali Koç ve Hakan Safi, yani gelin birleşelim diyor. Ali Koç'un ismini kullanmasına ne diyorsun?
4: Ya bence kullanmasaydı daha doğru olurdu. Ali Koç'la yaşadığı problemler herkes tarafından biliniyor. Daha bundan 2 ay önce karşılıklı divanda, 3 ay önce restleşme. Bunlar çok samimi gelmiyor bana, açık konuşmak gerekirse. Bunu da söylemem gerekiyor. Yani kimseyi daha davet etmene gerek yok Sayın Aziz Yıldırım. Ekibin, yönetimin hazır. Çıkar bu işe yol koyarsın. Yani ne Hakan Safi gelir seninle birleşir, ne Ali Koç gelir destek verir. Yani bu olacak bir şey değil. İyi niyetle yapıyor bunu belki şu an kendisiyle alakalı.
6: Tamam, ama Ali Koç ortada yokken ne diyor yani? Aslında Hakan Safi ile Ali Koç beraber hareket ediyor diyor mu demek istiyor?
4: Aslında etmiyorlar da bu arada. Evet. Ama onlar tabii ki beraber çalışmış biri. Biri başkan, biri yöneticisiydi. Muhakkak Aziz Yıldırım'dan daha yakın oldukları kesin bir şey. Ama Ali Koç daha dün Atina'da, beni bu işlerin içine koymayın. Ben hiçbir taraf değilim. Ben sadece Fenerbahçe maçını izlemeye geldim. İzleyeceğim, döneceğim. Beni şu an Fenerbahçe siyasetin içinde olmak istemiyorum diyormuş. Ama yönetimine bakıyorsun Hakan Safi'nin. Eski yol arkadaşları çok var Ali Koç'un. Verelim birazdan istersen listeleri, üstüne konuşalım.
6: Sana gelmeden bir Ali Naci'ye bakalım. Ali Naci çünkü biliyorsun öğle saatlerinde şu anda daha uyur. Çok net söyleyeyim yani. Biraz daha söz vermezsek uyur.
4: Yok canım.
6: Baba aynısını şaka bir yana Dursun abi de şeye çıktı. Habertürk'e çıktı. O da güzel bir röportaj yaptı. Sen bir kere röportajı nasıl değerlendiriyorsun? Manşetleri ne olarak görüyorsun?
8: Yani açıkçası ben röportajı izlemedim, dinlemedim de, ama şöyle başlayayım İbrahim abi. Ters ayakta yakalandım şu anda.
6: Yo, istiyorsan izletelim sana.
8: Aslında seçim öncesi.
6: Yo, izletelim. Etmez. Çocuklar, dün balonda kullandığımız Dursun Özbek bantlarından 3 tane olması lazım. Onları bir seçimle şeyle ilgili olan, 16-4 ile ilgili olan, Icardi ile ilgili olan ve Osimhen ile ilgili olanları bir hazırlayın. Ondan sonra
8: ben seçimden başlayayım bence. Evet. Bugün belki birçok Galatasaraylı yeni öğrenmiş olabilir.
6: Sen başlamadan hazırlamışlar.
8: Bugün Galatasaray'da seçim günü aslında. Tek aday olarak giriyor.
6: Alalım bunu.
8: Tabii ki.
9: Sadece divanda değil, rakip kulüplerimizin çoğu da hatırlarsanız o zaman bu eleştiriyi yapmışlardı. Galatasaray emlak aşağı oldu, Galatasaray inşaat aşağı oldu diye yapmışlardı. Zaman bizi haklı çıkardı. Hepsi şimdi sıraya geçti. İşte şuradaki emlak bunu geliştiriyoruz, şöyle daire yapacağız. Buradaki emlak bunu geliştir, böyle daire. Bizi eleştirenlerin o zaman hepsi şimdi bizim 10 sene evvel başlattığımız hamleyi bugün başlatıyorlar. Bunu da itiraf da ediyorlar. Yani kulüplerin divanlarına girip dinlerseniz benim 10 sene evvel söylediklerimi onlar bugün ifade etmek suretiyle ve Galatasaray'ın bu manada ne kadar önde olduğunu da söylüyorlar.
6: Devam, ikinci de verelim. İkinci de verelim çocuklar.
9: Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, son yaptığı açıklamaya göre yabancı sayısını 10+4 diye kısıtladı. Şimdi takımların kompozisyonuna baktığınız zaman, yani bütün takımlara bakın. Hepsinde zaten Galatasaray'da ilk 11'de devamlı oynadığımız, satmayı düşünmediğimiz, takımdan ayrılmasını düşünmediğimiz 14-15 tane oyuncu zaten var. Bunun üzerine tekrar transfer yapacaksınız. Bu oyunculardan bazısını kadrodan çıkarmanız lazım. Ya kiralamanız ya satmanız lazım. Dolayısıyla yeni yapılan uygulama, yani ligdeki bütün takımlar için çok uygun uygulama şekli olmamıştır.
6: Gördüğün kadarıyla daha da var ama önce bir izlediğimiz iki taneye bakalım. Şimdi federasyona karşı açık savaş açtığını belli ediyor. Onunla ilgili diğer kulüplerin de arkasında, yanında olduğunu söylüyor. Transferde de aslında benim gördüğüm şöyle bir şey var, havası var. Dursun Özbek daha evvel olmadığı kadar transfer işinin içinde olacak. Kendisi yapacak gibi bir görüntü çiziyor. Bir kere böyle bir görüntü var mı? Doğru mu görüyoruz sence?
8: %100 doğru. Hatta yeni değil, ara transfer döneminde de Sayın Başkan aslında net bir şekilde direksiyonun başındaydı. Onayladığı, onaylamadığı transferlerle Galatasaray'ın yol haritasına kendi karar verdi kulüp başkanı olarak. Yoksa ara transferde de Okan Hoca'nın en çok istediği isim PPG'ydi, Villarreal'de oynayan, ama yüksek bonservis harcamayacağız dedi. Ve nitekim de bir anlamda kiralama formülüne baskıladı hem kurmaylarını hem de Okan Hoca'yı. Bu dönemde de açıkçası bütün ipler Sayın Başkan'da olacak. Tabii ki futbol yönetiminde Sayın Abdullah Kavukçu'nun da açıkçası görüşleri çok değerli. Ama son karar tabii ki başkan olarak Sayın Dursun Özbek vermek istiyor. Biraz da geçmişte belki yaşanan tecrübeler, işte Galatasaray'ın çok ciddi bonservis bütçelerini karşılayacak durumda olması, ama bunlardan daha yüksek verim alma isteği Sayın Başkan'ın böyle bir yola itti. Gerçekten gayrimenkul kısmına şöyle bir giriş yapayım. Riva projesinde çok büyük bir payı var Sayın Başkan'ın. Hatta birçok gayrimenkul projesini başlatan isimlerden bir tanesiydi. İşte başta bu Leo Residence, şu anda hala satışları devam eden. Ama ilk döneminde bir erken seçim kararıyla birlikte projeleri yarım kalmıştı Sayın Başkan'ın. Bunları bitirmek için geldi ve cidden de muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Galatasaray Kulübü'nün en uzun süre alan ikinci başkanı olacak bugün tek aday olarak.
6: Ali Samiyen'den sonraymış değil mi?
8: Evet, Ali Samiyen'den sonra en uzun süre alan kulüp başkanı olacak ve ben bunu sonuna kadar layıkıyla hak ettiğini düşünüyorum. Ve hakkını da verdiğini düşünüyorum. Kulüp tarihinin en başarılı başkanı olma yolunda ilerliyor Sayın Dursun Özbek. Hayal etmekten vazgeçmiyor. Evet, Galatasaray bugün belki işte Osimhen'i alıyor, Sané'yi alıyor, Icardi'yi getiriyor, ama arka planda Galatasaray Kulübü'nün finansal çözümlemelerini ve geleceğini de inşa ediyor bir anlamda Sayın Başkan Dursun Özbek. Burada işte stat gelirlerinin bu kadar çok yükselmesi, mağazacılık gelirlerinin yükselmesi, Riva projesi, Florya projesi, Kemerburgaz projesi, orada Leo Residence projesi, bunların hepsinin altında gerçekten Sayın Başkan Dursun Özbek'in çok büyük payı var. Eski başkanların da var ama geliştiren, üreten ve finalize eden isim Sayın Dursun Özbek, hakkını teslim etmek lazım. Saha içinde kazanıyor ama diğer taraftan da ciddi anlamda projeler
6: üretiyor. Bugün seçim var dedin değil mi?
8: Bugün seçim var, hatta gelirken Galatasaray kulübünde çok değer verdiğim bir isim aradı. Ya bugün seçim vardı değil mi, gidip oy kullanayım diye aradı. Yani birçok insan pas geçmiş durumda. Tabii ki tek aday olarak da Galatasaray'da başkanlık seçimini yaşandı. Çok ender görünüyor.
6: Şunu belirteyim, 2013 yılında en son Ünal Aysal tek girmiş.
8: Net, ama şöyle bir risk var. Burada da ben gereken çağrıyı camiaya tam anlamıyla yapamadığını düşünüyorum Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve yönetim kurulu üyelerinin. Doğru bir strateji izlemediler bence şu noktada. Şimdi burada en önemli nokta, evet Sayın Başkan zaten çok başarılı. Hem saha içinde hem saha dışında, ama camianın desteğini almak, aldığı oy geleceğe dair çok büyük bir önem taşıyor aslında. Yani mesela Sayın Başkan Ünal Aysal 2013'te tek aday girdi. Çok fazla yüksek katılım olmadı. 1404 oy aldı. Bir yıl sonra en ufak bir sportif saha içi dalgalanmada erken seçim kararı almak zorunda kaldı. Bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in bence...
6: Sercan ben neredeyim diyor çocuklar. Sercan da verin. İkili olsun. Sercan evet, bu telefonla oynamıyor Halil Naci gibi.
8: Sayın Başkan Dursun Özbey'in bugün 1500-2000 bandında bir oy alması bence rahat rahat o koltukta oturması için de çok değerli ve önemli. Katılım çok önemli, ama katılımın açıkçası miktarı çok merak ediliyor. Yönetimde de camiada da. Yani evet tek aday ama...
6: Sorsana sabahtan görüntü kaçmış.
8: Hemen biraz sonra sorayım. Sercan'a ya. Pası atayım, daha sonra sorayım. Ondan şöyle evet. Rakam daha sonra vereyim o zaman. Rakamlarla 2000, da destek.
4: 2000 diyoruz, 2000 diyoruz falan, olaya bak. Biz de 60 bin diyoruz, 40 bin diyoruz. Ne kadar?
6: Tam burada araya girmek istiyorum. Pizza bulsun tatlılarına ne diyorsunuz? Alt bantta görünce, şimdi bak alt bantta geliyor. Hayal ederken bir canım çekti açıkçası.
4: Abi vallahi ne diyeyim, bizim canımız çekti. Bir uygulamadan sipariş ver de yayında yiyelim. İyi olur.
6: Ya Sercan'ım sen istersin de yapmaz mıyım ya? Biliyorsunuz Pizza Bus'un uygulamasından hem indirimlerden yararlanabiliyoruz hem de para puan kazanıyoruz.
8: O zaman ne denir? Baron'un eli tutulmaz diyelim.
6: Siz rahat olun, tatlılar birazdan burada. Burada açıklamaya da Pizza Bus'un iletişim bilgilerini ekledik. Takipçilerimiz açıklamadaki bilgilerle Pizza Bus'a kolayca ulaşabilirler. Yalnız göründüğü kadar güzel biliyor musun? Sufleyi, sufle gerçekten büyük sürpriz ya. Müthiş. Ben yani yalandan bir alayım falan yani böyle iyi bir şeyler söyleyeyim derken arkadaş
8: tam ortada baş
6: çiğnemeden diye götürdüm biliyor musun?
8: İnanılmaz abi, bir de sıcak geliyor. Ortada başrolde ya direkt. Evet, evet. Bir numara.
6: Profiterol da çok şeye benziyor, seksi gözüküyor. Sen ne diyordun kardeşim, bir şey söyle.
4: Abi şöyle bir şey. Sabahtan beri sosyal medyada işte Sayın Hakan Safi'nin lansmanı FB TV ve YouTube'dan yayınlanmadı diye bir şu an ciddi bir kaos var. Birine soruyorum şu an kulüpten. Şöyle diyor. Kendileri istemediler diyor, bizden talep diyor. Çağrılmadık, talep edilmedi diyor. O yüzden bizden de giden olmadı diyor. Kulüpten biri yazdı bana. Hani dedi, niye yayınlamıyorsunuz lansmanı? Sonuçta bugün basına tanıtıyor yönetimini. Bizden talep etmediler diyor. Etmedikleri için bize diyor göndermedik diyor. Etselerdi gönderdik diyor. Yani burada şu an sosyal medyada bu trend olmuş durumda. O yüzden ben sordum, aldığım cevabı buradan aktarıyorum. Gerisi tabii ki onlar.
6: Allah Allah, kendileri istemediği için.
4: Yani evet, ya. Öyle yazıyor şu an. Yani bana şimdi FB TV'den biri yazdı.
6: Unutmuş olabilirler peki ya. Yani mesela.
4: Yani bence şöyle olmuş olabilir. Hakan Safi tarafı ne de olsa biz lansman yapıyoruz ya, bizim dememize gerek yok, gönderirler diye düşünmüş olabilirler. Fenerbahçe TV'de diyor ki bize talep gelirse biz gideriz, çekeriz, yayınlarız. Belki istemiyorlardır diyor. Onlar da kendilerine göre böyle bir açıklama yapıyorlar. Burada bir eksiklik var iki taraf arasında. Buradan çok kişi şimdi sosyal medyada trend olduğu için sordum. O yüzden.
6: Peki baba ben sana şey soracağım. Hakan Safi dün çıktı TRT'de. TRT'deki performansını nasıl buldun?
4: Abi çok iddialı. Çok net. Transferler yapacağız. Oyunu da anlattı. Yapacağım transferlerin nasıl olduğunu da anlattı. Baya baya hem bir teknik direktör hem bir sportif direktör hem bir başkan gibi konuştu. Yani net. Şimdi bu vaatler önemli vaatler. Şimdi bu vaatleri gerçekleştirirse bir de başımızda
6: nasıl, nasıl özetlersin abi vaatleri? Mesela 1, 2, 3 diyebileceğin nedir yani mesela? Sınırsız paradan bahsediyoruz herhalde mesela. Yani
4: mesela şunlardan mesela ben notunu aldım. Bak şurada özellikle tek tek kısa kısa başlıkları var onun. Ben hemen söyleyeyim. Şimdi demiş ki takımı dünya yıldızlarıyla dolduracağım. Dünya yıldızı diyor abi. Yani çok büyük bir kelime mesela bu. Dünya yıldızı, yıldızlarıyla. Sonra demiş ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Net. Sportif direktör istemiyorum diyor. Ben varım diyor. Ve ekibim var. Hocamla beraber diyor. Fenerbahçe'nin yıllık geliri 1 milyar olacak diyor. Aynı bugün Aziz Yıldırım'ın açıkladığı gibi. Stadyum kapasitesi 65 bin olacak diyor. Öncelikle ben şu stat operasyonunda net söyleyeyim. Hayatta hiç kimse şu an şu aşamada bu kapasiteyi çıkaramaz ve yapamaz da. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Biraz İki başkana da söyleyeyim. Şu an yapamazlar
6: bir,
4: o işi.
6: Hafif bir kuru sıkı
4: var mı? O stat işi ben tamamıyla iki adaya da söylüyorum. Yapabilecekleri bir durum değil. Oranın temeli de o kadar bildiğiniz gibi rahat değil. O stat yıkılmadan o kapasitenin arttırılması çok öngörmüyor. Hı hı. Bu işin uzmanları. Ya diyorlar biz yapacağız edeceğiz diyorlar ama zaten yapsalar bile İbrahim abi. Hı hı. Bu 11 ay geçer 3 yıllık seçim operasyonuyla yeni başkan seçilir veya mevcut başkan devam eder. Ondan sonra belki bu 65 bin nasıl yapacaklar üstünde nasıl oynayacaklar bilmiyorum ama bana çok inandırıcı gelmiyor. İki adaya da söylüyorum ben şahsen inanmıyorum. Şu aşamada inanmıyorum yaparsanız helal olsun. Ne demiş kulübe nasıl para sokulacağını biliyoruz demiş. Teknik direktörüm ve golcüm hazır. Şimdi teknik direktörüm ve golcüm hazır derken bir de özellikle şunun altını çiziyor. Türkiye'yi bilen yabancı bir teknik direktör diyor.
6: Kim abi?
4: Gel, abi bakalım. Çıkamıyoruz için yani aklımıza gelen kimler var?
6: Farioli var, Montella var.
4: Mancini var.
6: Mancini var değil mi?
4: O kadar. Yerlilerde de zaten.
6: Şimdi İsmail hayır Kartal. Şey de var zaten. Jorge Jesus da var ama onu olmadığını söyledi defaatle. O değil demek ki. Dağım var mezarda, mezarlıkta Allah rahmet eylesin.
4: Allah rahmet eylesin. Bunlar
6: kim var abi başka? Geriye baktığımda kimseyi veremiyorum. Şimdi Montella ile ilgili ben federasyona sordum bir izin isteme durumu olmuş mu diye öyle bir şey de yok. Federasyonla bir bağlantısı yok. Farioli olursa olur gerçekten. Şimdi Nuri Şahin'i istememişler filan. Bir bilmeceye dönmüş durumda. Bilmeceye ya dönmüş. Sağa bak derken soldan bir şey yapacak. Ki ben Conte ihtimalinin hala ciddi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya
4: Conte'yi çok istiyor bu arada. Hı hı. Böyle konu yani Türkiye'yi bilen diyor ama Conte ile oturduğu yemek yediler. Baya baya bir bastırıyor Conte için. Ama Conte evet diyor mu? O yüzden demediği için orayı fazla üstüne gidemiyorlar Conte'nin kamuoyunda. Hı hı. O yüzden İbre'yi böyle çevirdiler. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok hala bu isimler içinde yine sanki dönüp dolaşıp iki tarafta yerliye dönecek gibi geliyor bana. Bu hissiyatım böyle. Jesus tarafını Aziz Yıldırım tarafı istiyor. Aradım konuştum. Dedim ki var mı masanızda böyle bir isim gerçekten istiyor musunuz dedim. Özellikle içimizde 6-7 kişi dedi. Jesus isminde çok ısrarcı diyor. Diğer kalan tarafta herkes yerli olsun demiş tamamı. Yani burada bir belirsizlik var. Hı-hı. Yerli yabancıda Sayın Aziz Yıldırım'da. Yerli olursa da zaten hepimiz 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz Aziz Yıldırım'ın aklından geçen ismin kim olduğunu. Kimle beraber çalışacağını. Aykut Kocaman, Volkan Demirel ikisine ben eğer yerli olursa bence Sayın Aziz Yıldırım'ın tercihi bunlar olacak ilk etapta. Hı-hı. Yabancı olursa da Jesus ismini masada konuşuyorlar. Ama Sayın Hakan Safi tarafında Jesus yok.
6: İsmail Kartal var diyorduk. İsmail Kartal da yokmuş. İsmail Kartal dün bir röportaj yaptı.
4: Beni hiç aramadılar dedi. Ama şey var ben Hakan
6: İsmail Safi... Kartal senin iyi adamdır baba. Değil mi?
4: İsmail Hoca benim iyi adamım.
6: Tamam sonra mesela hayır. Hani röportaj yapmasını bir garip şey yaptım. Şimdi böyle bir kritik durumda niye röportaj yapıyor?
4: Hiç aklımıza gelmedi bu kritik süreçte de yapacağını.
6: Hayır niye sen yapmadın manasında söylemiyorum.
4: Yani
6: hoca
4: ben
6: neden
4: yapacağını da düşünmüyordum gerçekten.
6: Yoksa Volkan ne bir süper iş yapmış. Bravo tebrik ediyorum.
4: Evet.
6: Ama hocanın şimdi böyle bir kendini politize etmesi enteresan. Yani beni kimse aramadı. Beni arasanız da demek değil mi? Ali
8: beklemiş demek ki.
6: Ha böyle bir sadece. Şey girilir mi mesela bu topa?
8: Telefonun ha? Ucunda çaresi
6: beklemiş. Çaresi bekliyorum İsmail veriyorsun.
4: Yani evet İsmail Hoca bence zamanlaması iyi değildi röportaj olarak. Ama Sayın Hakan Safi'nin İsmail Hoca'yı sevdiğini biliyorum. Hı hı. Çok defa oturup sohbet ettiğimizde Tedesco gelmeden önce hatta elini masaya vuranlardan İsmail Hoca'yı getirelim diyenlerden biriydi. Ahmet Ketenci ile beraber birkaç kişiyle beraber. O yüzden sıcak baktığını biliyorum.
6: Al bak demiş ki şimdi şöyle 3 sefer geldi kupa alamadı söylemi var. Bir kere benim bir tane kupam var. Galatasaray'a inerek Süper Kupayı kazandık. 2. sene kurşunlandık. 3. sene ise 99 puan topladık ama şampiyon olamadık. E baba 3 tane kupa verelim o zaman. Her seferinde için bir bahane var nasıl olsa 3 tane kupa teselli ikramiyesi verelim.
8: Abi 2 şampiyonu kaybettin mi?
4: Abi kaybettim. Araya giriyorum. Hakan Safi'ye soru soruldu. FB TV mevzusu canlı yayında biz istemedik yayınlanmasını dedi.
6: Hmm.
4: Bakın yani gelen bilgi de FB TV'den doğru. Şimdi Hakan Safi bizi doğruluyor.
6: Ay neden keşke verseler aslında. Biz buradan canlı da bağlanabilirdik biliyor musun? Hmm?
4: Şu an sıcağı sıcağına Hakan Safi'nin yanından mesaj geliyor bana. Ve biz istemedik. Şu an söyleyeceğim.
6: Peki bizim. Baba Hull City'nin başındaki Yakirovic olabilir mi? Teknik direktör.
4: Sanmıyorum. Olsa... Acaba Löw ismi hiç geçmiyor. Sence Löw olmaz mı? Bayağıdır çalışmıyor. Ama Bilmiyorum.
6: Abi bu Fenerbahçe'de bir de şey var ya, ne kadar çalışıp çalışmadığını, soy ağacına falan bakıyorlar.
4: Bakıyorlar.
6: Canlar isterse istediklerini iyi gösteriyorlar, istediklerini kötü gösteriyorlar. Yani buradan Hakan Sabri ile ilgili yani genel performansın L1 üçgende bir röportaj yaptı önce. Daha yumuşak, daha böyle az manşetli bir şeydi. Kendini anlatan bir röportajdı.
4: Evet.
6: Conte ile alakamız yok dedi. Maldini benim sadece arkadaşım dedi. Türkiye'yi tanıyan hoca getireceğim demişti. Dünkü TRT Spor röportajı daha net mesajlar içeren, daha bence ayağı yere basan, daha güzel bir röportajdı. Şey olarak verdiği mesajlar açısından, abi içerik
4: çok,
6: açısından.
4: Çok önemli iddialı açıklamalar yaptı İbrahim abi. Yani bu açıklamalar tam genç jenerasyonun hoşuna giden bir açıklamalardı. Önemli olan bundan sonra gerçekten bunu yapabilecek mi? Bu icraatı görebilecek mi? İnsanlar şimdi ona bakacak. En son kürsüye çıkılacak cumartesi günü, seçimden bir gün önce. Bunlar patır patır anlatılacak ve camiaya kendinizi, neler yaptığınızı, neler yapabileceğinizi, samimiyetinizi, gücünüzü insanlar görecek. O kararsız oylar sağa sola dağılacak.
6: Ben dün sabah program yaptım abi. Dün öğlen program yaptım. Evet. Dün öğlen programda Haluk bana sordu. Orada mesela Aziz Yıldırım'ın önde olduğu, bayağı bir marjla önde olduğunu gördüm, söyledim. 24 saat içinde şeyi görüyorum yalnız. Yani bir Hakan Sabri tarafında bir hareket de başladı. Dünkü röportajın etkisi, söylediklerinin etkisi. Aziz Yıldırım'a bir tepkiyi de görüyorum. Hazır bir tepki var. Yani o kim çıkarsa çıksın karşısına, Ali Naci Küçük de çıksa, Aziz Yıldırım'a karşı bir tepkide olan insanlar var. Bak. Yani onlar sandığa giderlerse sandıkta değişik sonuçları doğurabilecek bir noktaya getirebilir işi. Ama şeyi söyleyeceğim. Garipsediğim noktalardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin loca sayısı da 280 olarak söyledi şey Hakan Sabri TRT'de.
4: Kaçtı?
6: 84.
4: 84 çok az.
6: Abi Galatasaray'ınki zaten 200.
10: Galatasaray'da o kadar yok.
6: Galatasaray'ınki 260 mı dedi?
4: 200 yanlış. Bence dili sürtmüştür. Hı? Dili sürtmüştür. Yanlış o an.
6: Ben hatta dur dinleteceğim sana ondan sonra. Yani buralara ekipler hazır mıdır sence? Yoksa biraz hazır olmadan mı sahaya çıkıyor?
4: Çok kolay bir şey değil. Şimdi şöyle. Hı hı. 11 aylık seçim. Çok kolay yönetim kurmak, bir an sahaya çıkmak, istediği kişileri yönetime almak çok kolay bir süreç değil. O yüzden ben bir nebze de olsa her iki taraf içinde ufak tefek eksiklerin şu süreçte çok göze batmayacağını düşünüyorum. Çünkü İbrahim abi 11 ay sonra bir seçim daha var. İnsanlar hepsi ona hazırlanıyor aslında, en çok girmek isteyenler. Ama yine de fena değil listeler abi.
6: Ben sana listeye geçmeden şu şeyi bir dinleteyim abi. Mesela Hakan Sabri'nin sesini duyalım.
11: Sene kaç derseniz herhalde işte 90'lar civarı diyelim. Hatırlayın, bizim stadımızın kapasitesi 25.000'di. Ali Sami Yen ona yakındı. İnönü'de 19.000'di. Değil mi?
12: Evet.
11: Sağ olsun eski yönetimlerimiz, eski başkanlarımız kulübümüze stat kazandırdı. Kendi imkanlarımızla. Bizim hikayemiz o zaman lehimize dönmeye başladı. Biz 55.000 kişi olduk. Rakiplerimiz kendi rakamlarında kaldı. Ve biz o araları güzel açarak devam ettik. Ama yeteri kadar da yapamadık. Benim gözümde. Hala kaybettiğimiz 3 tane de şampiyonluk var. Herkes de bunu biliyor yani. Dolayısıyla ne zaman ki rakiplerimiz de statlarına kavuştu, 2 ay orada tersine dönmeye başladı. 55'e çıkan rakibimizin stadı bizim UEFA standartlarından 45'e düştü. Ezeli rakibimiz Beşiktaş'ın da stadı 40.000 oldu. Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin loja sayısı 278 diyebiliyorum. 75-78. Galatasaray'ın 200 kişilerde herhalde. Bugün geldiğimiz noktada stat delilleri ki bizim sportif bahçenin.
6: Abi 278 mesela. Galatasaray'dan da fazla zannediyorlar mesela. Bunları çok bariz hatalar. Bunları çok iyi bilmek lazım.
4: Abi mesela şu anki bir...
6: Yani zaten açıklama... büyük farkı Galatasaray'ın locasının fazlalığı oluşturuyor.
4: Mesela şu açıklama bile ne kadar iddialı. Bak şu an bir açıklamasını 30 saniye olmuş girmişler. Bonservisli oyuncularla da görüşüyorsunuz. Seçim öncesi yıldız transferi açıklarsanız hukuki sorumluluğunuz ne olacak demiş diye sormuşlar. Dünya yıldızlarını getireceğim. Hukukçularımızla görüşüyoruz. Cezaysa da ceza hazırız. Seçilmezsem de bu protokollerden doğacak maddi cezaları da karşılamaya hazırım. Söz konusu protokoller başkan adayının kendisini bağlıyor. Kulübün herhangi bir yükümlülüğü yok. Her şeyi göze aldık. Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi manevi her şeyi yapmaya hazırım.
6: Bunu atar mısın içeriye? At bunu, şey yapın çocuklar. Grafik yapın bunu.
4: Beyler var işte.
6: Ekranda konuşalım. At abi sen, ne alacaksın bilsinler.
4: Yani orada...
6: Enteresanmış yani şu söylediğimiz.
4: Yani abi çok büyük açıklamalar bunlar ya. Ben bir şey diyemiyorum yani. Helal olsun demekten başka hakkıma bir şey.
6: Sen dışarıdan nasıl görüyorsun Halil Hacı?
8: Yani popülist açıklamalar yapıyor Sayın Hakan Safi. Zaten son yıllarda Fenerbahçe ne kaybettiyse bu popülist açıklamalardan kaybetti. Geliyoruz, çok hızlı geliyoruz. İşte öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Ama ilk başta bu basın toplantısında söylediği ve dikkat çektiği nokta bence son derece değerli aslında. Doğru yerden baktığını düşünüyorum. Bence Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki makas özellikle yeni stadın inşaat edilmesi ve Galatasaray'ın gerçekten son teknolojiyle stada geçmesiyle birlikte başladı. Orada bence makas açılmaya start aldı. Bence Fenerbahçe'nin Galatasaray'a gelir anlamında yaklaşması ya da her başkan adayına Euro-Dolar parametresine bakmaması için bence yeni bir stat inşa etmesi ve gelirlerini arttırması lazım. Yani Galatasaray'ın bugün mağazacılık gelirleri, Galatasaray'ın bugün stat gelirleri Fenerbahçe'ye fark atmış durumda. O yüzden Galatasaray'da herhangi bir kulüp başkanı adayı için proje soruyorlar, fikrin ne diyorlar, neyi geliştireceksin diye soruyorlar. Kalkıp para gözüyle bakmıyorlar. O yüzden ben Fenerbahçe'de güçlü listelerin her zaman ön planda olduğunu gördüm başarılı olduğu dönemlerde. Örnek Aziz Yıldırım. Her zaman güçlü listeleri vardı. Örnek.
6: Bir dakika Galatasaray'ın listesini verin çocuklar. Galatasaray'ın Dursun Özbey'in listesine bakarak da konuşalım bir yandan da.
8: Sayın Ali Şen geçmişti. Ama Fenerbahçe'de çok uzun süredir güçlü listeler yok bence. Hep birinci adam ve onun çevresinde daha az ne diyeyim liderlik tecrübesi olan isimler. Mesela bu kez ben Sayın Aziz Yıldırım'ın iyi bir liste kurduğu kanaatindeyim. Nihat Özdemir'in oğlu var, doğru mu?
6: Kimler? Dur, önce Galatasaray'a dönelim. Sayın,
8: tamam.
6: Bir dönelim Galatasaray'a baktığın zaman. Şimdi bu ekip kuvvetli bir ekip sadece.
8: Bu ekip kaç yüzde kaçı değişti bu ekibin zaten? Zaten böyle bir listesi vardı Galatasaray'ın.
6: Yok ben Galatasaray 2022'den çünkü... bakarak geliyorum. 2022'den kalan kaç kişi var? Baktın mı? Metin Öztürk,
8: Metin Öztürk 1, Eray Yazgan 2, Can Natan 3, Mehmet Cibara 4, 4, Bora Bahçetepe 5.
6: Ha 7'ye gitme.
8: Ozan yani
6: 10'da 4 evet. Kalmış. %60 değişmiş.
8: Evet. Aynen. %60'ı değişti. Sayın Abdullah Kavukçu aslında seçilmiş değil, atanmıştı, seçilmişe terfi etti. Fatih Demircan atanmıştı, seçilmişe terfi etti. Özen Kuzu Sayın Burak Elmas döneminde görev yapmıştı. Önemli bir iş insanı. Mesut Mert Çetinkaya önemli bir iş insanı. Ankara'yla ilişkileri iyi olan iyi bir iş insanı. Sedat Artukoğlu zaten
6: Acıbadem.
8: Acıbadem grubu yıllardır Mehmet Ali Aydınlar'la birlikte çalışan
6: CEO'su.
8: Önemli bir CEO. Yani baktığımız zaman zaten Galatasaray'da fikir kazanır ya, proje kazanır, akıl kazanır. Galatasaray'da şimdi...
6: Baba bana proje söyle şimdi. Efendim? Hangi projeyi mesela kazanıyor? Zaten Dursun abi tek proje dediğimizde Aslan Vadisi değil mi? Yukarıdan aşağıya.
8: Abi daha ne olacak zaten? Aslan Tepe kompleksi...
6: Hayır da hayır. Karşıda
8: muhteşem
6: da bir
8: olay zaten.
6: Karşıda yani. Da bir şey yok. Şu anda mesela tarihin en rahat seçimlerinden birini geçiyoruz.
8: O yüzden de kimse girmedi. Çünkü bu dönemi devam ettirmesi, projelerini bitirmesi gerek diye düşündü herkes. Aday çıkmadı ilk kez Sayın Başkan'ın karşısında ama... Mesela en fazla rekor ayı seçilen 2024 yılında Sayın Dursun Özbek'ti. Mevcut başkandı. 3343 oy. Daha sonra 2011'de 2998 oy Sayın Erol Aysal. Şimdi başkanın alacağı oy bence çok ama çok değerli. Rahat, huzurlu şekilde devam etmesi için. Sen ne diyorsun abi? Sence bu güçlü bir liste mi diyorsun? Hı hı. O yüzden bunu... Herkes sorgulayacak görev süresi boyunca. Ya başkan iyi bir liste yapsaydın belki bunları yaşamayacaktın diye. Şimdi ben felaket tellallığı yapmak istemiyorum. O yüzden bugünkü oy sayısı, oy rakamı Galatasaray'ın geleceği ve Sayın Başkan'ın huzurla bu görevi devam ettirebilmesi için çok değerli aslında. Herkes o noktadan bakacak. Kaldı ki camia içinde bilmiyorum ne kadar realize olur. Bu dedikodu aşamasında mı kalır? Mesela beyaz liste yapacağız diyen... üye sayısı da vardı.
6: Çok aşırı siyasi bu zaten.
8: Aynen bunların sayısı kaçta kalır? Tabii ki o ayrı bir konu ama bence bir

0: Baba, bu arada Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve şeyin listesine bakarsak, Hakan
1: Evet,
0: Saygı'nın
1: oraya bir
0: listesine
1: girelim
0: bakarsak,
1: mi?
0: oraya
1: Kanım
0: bir
1: çok kanım
0: girelim.
1: var.
0: Şimdi sen herkesi tanıyorsun.
1: Tanıyorum.
0: Dolayısıyla onunla ilgili yapacağın tespitler de önemli.
1: Hatta şöyle
0: Önce Aziz Yıldırım'ın listesini verelim.
1: şimdi Aziz Yıldırım listesinde şunu söylemem lazım. Dünden beri bir karışıklık var. Mehmet İnan, işte İman. Bu herkes bir karıştırdı dün. Onu aradım, dedim ki şu işi bize detaylı bir anlatır mısınız? Yani burada insanların kafası karıştı.
0: Murat
1: Kim
0: İman.
1: kimin yeğeni Murat Ülker'in? Şimdi şöyle diyor. Mehmet İman Murat Ülker'in kuzeni. Bak bu futbol AŞ'de olacak. Dün zaten söylediler.
0: Kimi futbol ailesinde şeyin? Hakan Safi'nin
1: Yok,
0: mi?
1: Aziz Yıldırım'ın.
0: Aziz burada
1: Evet.
0: yazmıyor. Hayır,
1: Evet,
0: burada
1: burada
0: pardon, yedek
1: yazmıyor.
0: ödeyler var,
1: Şimdi
0: pardon.
1: futbol AŞ'yi de onlar sonradan açıkladılar. İsterseniz onları da alabilirler. Murat İman da Murat Ülker'in yeğeni. Bak biri kuzeni, biri yeğeni. O da Aziz Yıldırım kulüp yönetim asil listesinde. Çünkü ben de bu haberi ilk yaptığımda, özel olarak yaptığımda Mehmet İnan diye yazdım ben de. Orada aslında ismi İman'mış. Yani İnan değil, onu da düzeltelim. Tamam, o futbol AŞ'de olacak. Öz kuzeni Murat Ülker'in. Murat Ülker'in de öz yeğeni Aziz Yıldırım'ın asil listesinde olacak dedi. Yani dünden beri bir karışıklık var bununla alakalı. Bunu da anlatalım. Sayın Aziz, dün Hakan Safi dedi ya, işte ben burada bir haber yapmıştım. Bizim yönetimimizde 5 tane Hakan Safi'den daha
0: Evet, öyle
1: büyük
0: demiş.
1: insanlar
0: Benden bir
1: var.
0: tane var demiş.
1: Evet, ben bu haberi yapmıştım. Dün Sayın Hakan Safi de canlı yayında o tarafa haber gönderdi. Benden bir tane daha göremedim dedi. O kısımda alakalı bir tane var Hakan Safi dedi. Ona da sabahleyin şunu söylediler bana. Astor Holding'den Feridun
0: Geç gel.
1: Geçgen futbol AŞ'de dedi. Nata Holding Yusuf Bey dedi asil listede. Atasay Holding Cihan Kemer asil listede. Limak Batuhan Özdemir asil listede. Bu 6 kişi her biri Hakan Safi'den çok daha zengin dedi. Harici dedi zengin listesinde dedi. Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, Özgür Peker, Bilfen, Fatih Öztürk de üstüne de diğer zenginler demişler. Yani bizim listemizdeki bu açıkladığımız, size söylediğimiz konuda hiçbir sapma yok. Biz hem çok zenginse, paraysa bizde de var diyorlar. Harici normal zenginler de var.
0: Çirkin ama bu da ya. 10
1: Yani
0: tane
1: bu
0: Hakan
1: şimdi
0: var
1: para
0: filan.
1: konusu konuşuluyor iki taraf
0: Manasız
1: arasında.
0: bana sorarsan.
1: Yani bana sabah verdikleri bilgi, Aziz Yıldırım tarafından aldığım bilgi bu.
0: Sen bu listeye ne diyorsun baba?
1: Şimdi asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer. Abi böyle biraz daha müteahhit
0: Gel
1: ağırlıklı,
0: gel ver.
1: iş adamı ağırlıklı olan bir liste abi bu.
0: Teşekkür
1: Şimdi
0: ederiz.
1: gerçekten de burada da bazı isimler çok güçlü. Sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum. Şimdi Mahmut Uslu'yu zaten biliyoruz.
2: Sufle.
1: Nihat Özbağ.
2: Teşekkür ederim.
0: Konuşurken, o konuşurken sen başla
2: Abi
0: Alinacığım.
2: Sercan zaten konuşmayı seviyor.
0: Evet evet
1: Tamam. Sen de
0: başlamış.
1: yemeği seviyorsun değil
2: Yarım
1: mi?
2: saat daha konuşabilir abi. Beni ikinci bölüme bırakın. Ben
0: Evet evet
1: sufle
0: devam et
1: ver
0: kardeşim.
1: abi listeyi.
0: Listeyi bir daha dur şimdi bundan sonra alacağız listeyi. Sen devam et baba.
1: Abi şimdi Nihat Özbağ'ı biliyoruz. Yıllardan beri yöneticilik yapmış Mahmut Usta ile beraber. Yani ikisinin maddi anlamda bir de kulüp tecrübeleri var. İkisinin çok ciddi. Önder Fırat'ın da kulüp tecrübesi ve önemli bir iş insanı olduğunu biliyoruz.
0: Sufle yok
1: Cihan
0: mu
1: Kamer
2: ya?
1: ya zaten çok
2: Burada
1: ciddi
2: var,
1: bir
2: burada var.
1: zengin.
2: Şu galiba.
0: Şunu versenize bana.
1: Ciddi bir zengin. Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir,
0: Abi
1: Nihat
0: peki
1: Özdemir.
0: hani kıl koparabilir misin? Zengin de falan. Para verirler
1: İşte
0: mi
1: para
0: buna?
1: verirler mi abi? Nokta bu.
0: Vermeyecekse niye yani? Ben onu
1: Ben
0: anlamıyorum.
1: aldığım bilgi bu ekip
0: Milletin
1: para verecekmiş.
0: aman.
1: Aman kızım.
2: Aman.
0: Aman
2: Ay.
0: milletin şeyle aman dikkat et. Da mı değil? Abi bir.
2: Tamam gel.
1: Ben de bu sabah bunu sordum. Bu ekip para veriyor mu?
0: Dur.
1: Bu ekip para verecek. Ciddi para verecek. Ve onunla birlikte de benim duyduğum başkan vekili olması beklenen Barış Göktürk'ün de 20 ile 25 milyon dolar arasında kendisi de bir para vereceğini duydum. Tabii daha %100 kendisine teyit etmedim.
3: 25
1: Ama
3: diyorlar mı gerçekten?
1: evet, 20-25 milyon dolar bandında başkan vekilliğine eğer beni uygun görmüş Sayın Aziz Yıldırım, biz de burada maddi olarak en yüksek bedeli de kendisinin vereceği söyleniyor. Bunu yine kendisine birebir teyit etmemiz daha doğru ama birçok kişiden duydum, teyit ediyorum
0: Yok
1: yani.
0: yok ben
1: Bu parayı ben vereceğim demiş
0: 25 garanti.
1: Fenerbahçe'ye. Şimdi burada bir para veren bir ekip var şu an.
0: Sen yeme abi sen bir konuş ondan sonra şimdi. Bu
1: Aynen.
0: Elin
1: Açtım zaten, dur ya.
2: Ya
1: Hemen yemedim.
2: suflemi zaten İbrahim abiye verdim.
1: Tamam mı? Ah, şunu koydum şöyle, tamam. Tamam mı? Şöyle dursun.
0: Baba o zaman baktı mı Batuhan Özdemir demek ne demek? Nihat
1: Nihat
0: Özdemir'in
1: Özdemir
0: oğlu.
1: demek. Ve şöyle söyleyeyim. Nihat Özdemir hiç olmadığı kadar sahada.
0: Evet.
1: Ben Nihat Özdemir'i bildim bileli hiçbir zaman 8 yıldır hiç öyle dışarı çıktığını, bir başkan adayının yanında olduğunu, bir açıklama yaptığını ama hiç olmadığı kadar kongrelerini arıyor, yurt dışındaki insanları bile arıyor.

0: Demiş, ne gerekiyorsa uçakta kaldıracağım demiş. Bütün herkesi toplayıp getireceğim. İnanılmaz çalışıyor.
1: Neden Nihat peki? Özdemir.
0: İnanılmaz. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Yani tamam, Nihat Özdemir bildiğimiz bir insan. Ama böyle herkesi arayıp ne gerekiyorsa biz burada varız. Getireceğiz sizi, götüreceğiz. Bütün her şeyinizle ilgileneceğiz. Bu derece herkesi arayıp, ya Özgür Peker'in bile bu tarafa geçmesinde Nihat Özdemir'in %100 teması var bu işte. Hı hı. O kadar diyeyim yani. Yani Nihat Özdemir bence şu an bir başkan.
1: Özgür Peker önemli bir şey, kayıp oldu değil mi?
0: Evet, Özgür Peker babasını babasıyla alakalı aradı. Şimdi Özgür Peker'in nikah şahidi Nihat Özdemir. Hı hı. Şimdi ailecek 7-24 görüşülen bir aileymiş. Şimdi burada çok ciddi bir...
1: Bak şöyle bir şey demiş abim, Hakan abi. Özgür Peker son 3 yılda 4 tane adayın listesinde dolaşmış bir kardeşimiz. Yaptıklarını görünce şaşırmıyorum, bana geldi. Ben seninle çalışmak istiyorum dedi. Daha sonra benden habersiz basit açıklaması yaptı. Kızdım ona. Sonra döndü, ailesel sorunlarım var diyerek affını istedi. Daha sonra futbol AŞ'de çalışırım dedi. Cevap vermedim. 2 gün sonra duyduk, karşı listeye girmiş.
0: Bana da anlatılan böyle değil. Özgür abi şunu diyor. Ben ilk diyor ısrarla beni yönetime girmemi istedi. Ben aslında 3-4 günde dedi. Bununla alakalı tam karar veremediğim için telefonlara ben çıkmadım dedi. Sonra dedi görüştük. Görüşmede dedi benim yanımda olmam gerekiyordu. Benim 20 yıllık dostumdu. Tamam dedim ama diyor bir gün daha beklerseniz daha iyi olur dedi. Yok dedi, şimdi hemen dedi giriyorsun dedi haberi yapıyoruz dedi. O da dedi ki haberi yapıyorsunuz o zaman Sercan Hamzoğlu'na söyleyin. Benim dostumdur kendisi. O yapsın haberi. O Ahmet İspahoğlu bana haberi gönderdi. Ben dedim hayırlı olsun, girdim haberi. Sonra kendisiyle görüştüğümde Sercan dedi Nihat Özdemir olsun öbür taraf olsun bizim hepsi yakın dostlarımız. Yani evet girdim bu işe ama çok bir taraftan da öbür tarafta bastırıyor dedi. Bakalım dedi hayırlısı dedi ama gel zaman git zaman Nihat Bey babasını arıyor Özgür Bey'in. Diyor ki biz istiyoruz. Benim yanımda olacak. Ben hem nikah şahidim. Yıllardan beri abin isem senin. Ben istiyorum diyor. Ve bir şekilde ikna edip Özgür Bey'i bu tarafa alıyorlar. Yani Özgür Bey de dün Hakan Safi'nin açıklamalarını attım ona. Dedim ki hani ne diyorsun bu işe dedim. Canı sağ olsun dedi. O bizim abimiz dedi. Öyle açıkladıysa canı sağ olsun dedi. Ben bir şey demeyeceğim dedi Sercan'ım dedi. Tamam dedim. Yani durum bu. Bence Özgür Bey değerli biri, üretiyor. Bak bu Kayış Dağı'nı aldı. 70 milyon euro da yakın bir oraya kaynak yarattı Fenerbahçe'ye. Şimdi Fenerbahçe'nin kaynak yaratan da insanlara da ihtiyacı var bu arada. Ciddi anlamda söylüyorum. Oradan bir 70 milyon euro ben diyor kaynak yarattım diyor oradan.
1: Peker gayrimenkulün sahibi değil mi? Evet. Öyle bir şey.
0: Evet. Müteahhit gayrimenkul işleri. O da çok fazla bu polemiğe girmek istemiyor. Canı sağ olsun dedi. Hayırlısı olsun dedi Fenerbahçe için.
2: Kim ne dedi?
3: 343 Dijital YouTube kanalında Ali Naci Küçük ve Sercan Hamzoğlu gündemi değerlendirdi.
2: Reklam.
4: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
5: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
5: Merhaba, hoş bulduk.
4: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve Aziz Yıldırım'ın basın toplantısıyla başlamak istiyorum. Çok evet. Kısa sürdü. 1 saat, 1,5 saat sürmesini beklerken 7-8 dakikalık bir basın açıklaması da diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun bu basın açıklamasını?
5: Bence buna gerek yoktu. Yani biz zaten Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olduğunu biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi de bu basın lansmanından önce ya da toplantısından önce bildirilmiş. Yani herkes zaten biliyordu. Aziz Yıldırım tabii çeşitli vurguları var. Yani orada bir iki manşet var ama esas olarak

0: İşte Aziz Yıldırım soru cevap kısmında neler söyleyecek? İlk defa çünkü basının karşısına çıktı Aziz Yıldırım. Yani daha önce şimdi biz videolarını görüyoruz. Çeşitli dernek toplantılarında çekilen videolar servis ediliyor ama bu daha tam olarak basına yönelik, kamuoyuna, bütün kamuoyuna yönelik bir toplantı olacaktı. Valla edindiğim bilgileri paylaşayım. Yani bu basın toplantısı, basın aslında bir basın toplantısı. Çünkü bildiğimiz Aziz Yıldırım değil. Hatta bir ifadesi var. Bir şeyler yazmışlar bari onları okuyayım dedi. Bildiğimiz Aziz Yıldırım değildi. Daha sakin ve yorgun görünüyordu bu arada Aziz Yıldırım. Normaldir. Çok yoğun bir tempoda hareket ediyor. Aslında planın çok farklı olduğunu öğrendim ben. Yani bu basın toplantısı daha detaylı bir sunum bence olacaktı. Aziz Yıldırım bunları yapacaktı. Ama son dakika bu noktada bir değişime gidiliyor. Bu basın toplantısıyla ilgili. Mutlaka orada bir strateji vardır. Ama hani niye bu değişim yapıldı? Ne hedeflendi? Puan olarak söyleyeyim. Bence gerçekten de Aziz Yıldırım özelinde anlaşılamayan bir basın toplantısı oldu. Ben Aziz Yıldırım'a şu dönemde zarar verdiğini düşünüyorum. Bir tarafta sürekli vaatlerde bulunan bir isim varken diğer tarafta Aziz Yıldırım mutlaka belli şeyleri söyleyecektir zaten. Bildiğimiz bir isim ama Aziz Yıldırım'dan başta hoca olmak üzere, başta oyuncular olmak üzere ki seçim de ana olarak zaten buradan gidiyor ve bu seçimin ana hikayesi de bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanının seçiliyor ve ana hedef şampiyonluk. Yani şampiyon olduğun zaman devam edeceksin, olamadığın zaman gideceksin noktası ve dolayısıyla burada en önemli nokta Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak başkan ve takım ana vurgular. Bunlar Hakan Safi buradan gidiyor. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tanıttı. Herkes zaten toplantıdan önce sabah saatlerinde bu listeyi görmüştü. Bu basın toplantısının içeriği son dakika değiştiriliyor. Ne planlandı? Hangi sonuçlar görülmek istendi? Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama son dakika böyle bir şey yapılmaya karar veriliyor ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Beklenen çok sayıda başlık vardı. Aziz Yıldırım konuşacak ve Aziz Yıldırım konuşmaları üzerinden bütün basın ve kamuoyu bunları konuşacaktı. Böyle olmadı.
1: Bütün herkes bugünü bekliyordu ve Aziz Yıldırım'ın söyleyeceklerini bekliyordu aslında.
0: Tabii ki öyle. Çünkü Aziz Yıldırım'ın söyleyecekleri önemlidir. Neden tekrar aday olduğunu birkaç defa belli yerlerde söyledi ama şampiyonluk vurguları yapılıyor. Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bunu toparlar Aziz Yıldırım. Bunu toparlar. Birkaç yayın içerisinde, birkaç yayınla birlikte Aziz Yıldırım bunları toparlar.
1: Zaten yapacak böyle basın.
0: Başlangıcı televizyonlu yayınları, dijital yayınlar vesaire. Daha güçlü bir giriş olması lazımdı. Daha güçlü bir girişin olması lazımdı. Bu basın toplantısı bu yönüyle bence çok zayıf kaldı ve ben Aziz Yıldırım'a başlangıç itibariyle zarar verdiğini açıkçası düşünüyorum.
1: İki tane
0: açıklaması. Şöyle denebilir. Söyleyecek sözüm var diyenler de var. Tabii ki Aziz Yıldırım her zaman çok sayıda her konuda söyleyecek sözü vardır. İki tane dikkat çeken nokta var.
1: Birincisi Sayın Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye çağrısı. O çok ilginç. Olurum çağrısıydı. Bir videomuz var, onu izleyelim. Daha sonrasında devam edelim.
2: Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım.
1: Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsun? Ali Koç şu an bir başkan adayı değil.
0: Evet ama şöyle okumak lazım. Şimdi eğer bunun içerisine Saadettin Saran'ı da dahil etseydi, son iki başkan ve karşısındaki rakip Hakan Safi, toplam 3 kişilik bir çağrı olsaydı eğer, bu birlik beraberlik, yani Fenerbahçe'yi birlikte yönetelim anlayışına dair vurgular yapıldı ama ben biraz şöyle yorumluyorum. Ali Koç kitlesine aslında Aziz Yıldırım çağrıyı yaptı. Ben kavga etmeyeceğim. Böyle bir derdim yok. Birlik beraberliğe ihtiyaç var. O yüzden Hakan Safi'ye destek verecek olan Ali Koç kitlesi ne aslında çağrıyı yaptı bence. Ya da şöyle de yorumlanabilir. Hakan Safi Ali Koç'un adayı olarak görüyor ve böyle bir çağrıda yaptı diye bu şekilde de yorumlanabilir. Ama ben Aziz Yıldırım'ın, ki Ali Koç'un tabii çok büyük bir kitlesi var Fenerbahçe'de. Yani son seçimlerde de gördük. 10-12 bin bandında deniyor. Aziz Yıldırım'ın bu vurgusuyla Ali Koç'a geçen seçimde 12 bin oy vermiş insana çağrı yaptı. Birlik olalım diye onlara çağrı yaptı. Hakan Safi'ye oy vermesi tahmin edilen Ali Koççulara böyle bir çağrı yaptığını düşünüyorum. Merak ettim bu arada. Yayına gelmeden önce biraz da tabii böyle günlerde gündem çok yoğun oluyor ve her an ortada çok şey dolaşıyor. Ali Koç tarafında da şaşkınlıkla biraz karşılanmış bu çağrı. Onu da söyleyelim.
1: Ali Koç resmi olarak ben şu adayı destekliyorum diye bir açıklaması hiçbir zaman olmuyor.
0: Olmaz ama ben şunu biliyorum. Yani bu konuşuldu. Hani Ali Koç'un şey dediği. Hatta bunu da önce Ahmet Ercanlar söyledi. Ali Koç'un hani kime oy vereceğim değil de kime oy vermeyeceğim belli noktası var ya. O Aziz Yıldırım. Orada da şöyle bir durum var. Ali Koç geçen yılki imza kampanyasında sorumlu olarak Aziz Yıldırım'ı görüyor. 2021'deki basın toplantısında Aziz Yıldırım Ali Koç için Ali Koç seni affetmem demişti. Anladığım kadarıyla Ali Koç da aynı noktada, o imza kampanyasından ötürü Aziz Yıldırım seni affetmem noktasında. Benim gördüğüm, okumalarım, biraz edindiğim bilgiler Ali Koç'a çağrıyı yaparken sürpriz olarak değerlendirilebilir. Ali Koç cephesi de biraz bunu böyle almış durumda ama burada esas olarak geçen yıl Ali Koç'a 12 bin oy vermiş insanlara bir çağrı var. İçi biraz daha açılabilirdi.
1: Çağrı kime faydası olur sence? Aziz Yıldırım'a mı yoksa Hakan Safiye mi?
0: Kime faydası olur meselesinde şöyle, Aziz Yıldırım'ı böyle kavgacı bir adam olarak genelde kamuoyu da bilir. Aziz Yıldırım kavga da eder. Bu da yalan bir durum değil. değil. Hazır hazırlığım geliyor.

0: Yine bir kavga mı olacak Fenerbahçe'de sorulana da aslında böyle yanıt verip Aziz Yıldırım ben kavga istemiyorum kardeşim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyle içiyle barışıp dışarıya karşı kavgayı vereceğim. O yüzden birlik beraberlik mesajları veriyor. Hani burada ona tepki gösterenler de olabilir ama Aziz Yıldırım bence burada Ali Koç'a oy verenlere bir anlamda o çağrıyı yapmış oldu. Kendisine faydası olsun diye zaten bu çağrıyı yaptı.
1: Peki diğer bir konu başlığına geçmek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın nasıl yapacaksınız diye sormayı daha önce yaptık yine yaparız şeklinde bir açıklaması vardı. Bu videoyu da izleyelim ve devam edelim.
0: İzleyelim.
2: Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Buradaki açıklaması da geçmişte yaptıklarını öne çıkarıyor.
0: Doğru.
1: Aziz Yıldırım. Ben yaptım, yine yaparım. Sormanıza gerek yok.
0: Doğru.
1: Diyor.
0: Bak bu beni ikna eden bir şey. Neden? Ben 20 yıldan fazladır bu sektörün içerisindeyim ve Fenerbahçe'ye de hakim olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin güncel siyasetine, geçmişine ve arşivine. Şimdi biz bunu biliyorsun çok konuştuk ve ben yayınlarımda da hep şundan bahsettim. Aziz Yıldırım'ı ikiye ayırmak lazım. 2011'e kadar Aziz Yıldırım, 2011'den sonra Aziz Yıldırım. Ve Aziz Yıldırım gittikten sonra özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığını söyledim. Doğru mu? Doğru. Kimse bunları yalanlayamaz. Gerçekler çünkü bunlar. Çok sayıda şey söylenebilir ama öyle kulüp bırakmıştı da öyle oldu böyle oldu. İddia nedir? Gelip yapacağım yöneteceğim diyenlerin geçmişi suçlamaktan vazgeçmeleri lazım. Aziz Yıldırım geçmişi güçlü bir adam. Yani Avrupa şampiyonu 4 yıl üst üste şampiyon olmuş ve Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la kafa kafaya geldi. 2011'e gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlüydü. Ondan sonra o operasyondan sonra Fenerbahçe ister istemez zayıfladı. Ama Galatasaray'ın Fenerbahçe ile esas farkı Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra. Bunlar gerçek. Ama ben bunları anlatabiliyorum. Bir grupta bunları hatırlıyor. Bu arada şimdi görüyorum mesela Aziz Yıldırım biraz buralara vurgu yapıyor. 2000'deki Galatasaray'la yarışır hale geldik ve Galatasaray'ın o dönemki itirafları vardı. Ergün Gürsoy'un itirafları Fenerbahçe bizi geçti diye. Ama bu yetmez. Zaten bugün beklenen şey şuydu açıkçası. Bu. Zaten Aziz Yıldırım'ın ne yaptığı biliniyor da bir grup tarafından, bir grup insan tarafından biliniyor. Ya da ben burada yayın yapıyorum. Genç arkadaşlar bunlardan daha o dönemler hatırlamayanlara bilgi veriyoruz. Ama burada benim anlatmam ya da senin anlatman yetmez. Şimdi hayat değişti, koşullar değişti. Aziz Yıldırım bir yıllığına Fenerbahçe başkanı olursa Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacak? Hangi hocayı getirecek? Hangi hocayla nasıl çalışacak? Neden bu hocayı tercih ettiği gibi sorulara özellikle birçok tartışma varken yanıt vermesi bekleniyordu. Yani ben bugünkü basın toplantısındaki bu vurguları anlayabiliyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın ne dediğini anlıyorum ama daha çok camianın beklentisi şampiyon yapacak başkan bize neler vaat ediyor? Bunu nasıl yapacağını anlatmasını bekliyordu. O yüzden bu vurgunun içini açacaktır. Ama tekrar başa dönüyorum. Bu basın toplantısı çok daha güçlü olmalıydı. Bu açıklamasının altı doldurulur bak. Yani Hakan Safi ben yaptım bak yine yaparım derse derler ki baba bir tane Kerem Aktürkoğlu aldın. 1000 yıldır konuşuyorsun. Aziz Yıldırım buraya girerse 100.000 yıl falan konuşulması lazım o zaman. Onu yaptı, bunu yaptı. Geçmişte çok önemli oyuncular getirdi, yıldızlar getirdi. Ama bunun Aziz Yıldırım açısından söylüyorum. Mutlaka daha detaylı şekilde anlatılması gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın da finalde bu işten çok mutlu olmadığını düşünüyorum. Ve hatta mesele de şöyle bakıyordur. Evet kötü bir toplantı geçti. Yine söylüyorum bu toplantı başka bir toplantı olacakken değişiyor. Neden bu strateji uygulandı? Onu açık açık kimse söylemez. Ama Aziz Yıldırım buraları mutlaka şöyle bakar. Bu iyi olmadı. Benim hızlıca buraları toparlamam lazım. Şimdi bir de Hakan Safi faktörü artık daha çok girecek. Hakan Safi onu getireceğim diyor. Bunu getireceğim. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bunu almaya hazır bir kamuoyu da var. Dolayısıyla buraların önüne geçebilecek bir propagandaya Aziz Yıldırım'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana bunları sormanıza gerek yok. Sorusu kabul edilebilir ve karşılığı olan bir şey midir? Bir grup için evet. Bir kongre ise kongrede ikna edici olmayabilir.
1: Son 4 yılda
0: ben şaşırıyorum.
1: Bunu nasıl dolduracaksın diye
0: ben
1: soranlar.
0: Şaşırıyorum. O da var birçok şey var. Son 4 sezonda anlatır Aziz Yıldırım. Ben şaşırıyorum. Aziz Yıldırım bu değil. Çıkar tak tak tak koyardı. 2024'te seçime giren Aziz Yıldırım Mourinho ile girmişti. Şunu yapıyor olabilir Aziz Yıldırım. Bunu da söyleyebilir. Mesela bugün de onu söyleyebilirdi. Kardeşim ben Mourinho'yu söyledim. Gitti üstüne çöktüler. Benim elimden seçim kozumu aldılar. Şimdi isim, plan, program bunlara çok girmek istemiyorum. Ben zaten yapabileceğimi gösterdim. Bunları biraz saklamak istiyorum. Bunu böyle anlatsa bu daha belki anlaşılabilir olur. Bu ifadeler yine söylüyorum hani daha güçlü şekilde dillendirilmeli, daha güçlü bir giriş bekliyordum ben Aziz Yıldırım'ın o girişi göremedim.
1: Rahat davrandığını düşünüyor musun seçim sürecinde şu an? Ali Koç olsaydı karşısında bu kadar rahat olabilir miydi?
0: Belki de yani biz zaten bu seçimi kazanacağız. Biz zaten güçlüyüz. Çok sır vermeden, çok kamuoyuna da rakiplere de çok fazla yapacağımızla ilgili bilgiler vermeden biz bu süreci böyle götürelim. Gizli tutulması gereken bazı çalışmalar var. Anlayışı olabilir. Biraz ben orada evet öyle bir durum olduğunu hissediyorum. Ya biz bu seçimi kazanıyoruz. Nasıl olsa kazanıyoruz. Dolayısıyla az bilgiyle, öz bilgiyle daha az çıkarak biz bu işi bu şekilde yürütelim gibi bir hava da olmuş olabilir.
1: Fenerbahçe'de konuşulan seçim belirleyecek iki konu var. Birisi yönetim kurulu listesi, diğeri de transferlerde. Yönetim kurulu listeleri açıklandı. Aziz Yıldırım'ınki gayet güçlü. Hakan Safi'ye göre
0: ya
1: nasıl
0: şimdi,
1: değerlendiriyorsun?
0: Hani bu güç meselesi tartışma konusudur. Ali Koç'un son yönetimi kadar güçlü olan bir yönetim yoktu. Hakan Safi de o yönetimdeydi. Hamdi Akın o yönetimdeydi. Yani Türkiye'nin en zenginleri oradaydı. Şampiyon olamadığın zaman hani o gücün çok bir anlamı yok. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Kimseye de haksızlık etmek istemem. Tabii ki para önemli ama paranın yönetimi meselesi önemlidir. Burada konu şu. Akıl. Dolayısıyla bu seçimi yönetim kurulu üyeleri, yönetime aday olan isimler ne kadar etkiler sorusuna ben çok bir yanıt veremem. Çünkü o kongre siyasetinin içerisinde değilim. Fenerbahçe kongre siyasetinin dinamiklerini bilen insan değilim. Mesela Murat Aşık diyor ki Acun Ilıcalı çok etkilemişti Ali Koç'un seçilmesini. Kongrede böyle bir hava olmuştu diyor. O yüzden yani o konu hakkında çok bir şey diyemem. Ama burada mesele özellikle bak golcü, hoca, güçlü kadro meselesi. Çünkü neyle şampiyon oluyorsun? Hocayla. Neyle şampiyon olsun? Golcüyle. Neyle? Kaleciyle. Neyle? Orta sahayla. Ve karşında Aziz Yıldırım da bunun farkında ve sürekli bu vurguları yapıyor. Yani Galatasaray'ı durduramasak eğer çok daha kötüye gideriz. Bunu en iyi anlatacak, geçmişten örnekle de en iyi anlatacak olan Aziz Yıldırım'dır. Bunu ilk basın toplantısında anlatmadı. Bundan sonra mutlaka anlatmaya anlatacaktır. O yüzden buna katılıyorum. Yani bu seçimde transfer politikası çok belirleyici. Burada Hakan Safi çok geniş gidiyor. Çok net gidiyor. İsim açıklayacak mı? Vallahi bunu da göreceğiz. İsim açıklama meselesi çünkü hiç kimse bir ön protokolde yapılsa, hiç kimse bir şekilde kesinleşmeden hani ben şimdi Mourinho meselesi farklıydı. Mourinho ben gelirsem Mourinho ile çalışacağım konusu farklıydı. Orada da şöyle bir Ali Koç'un şöyle bir gücü vardı. Ali Koç hala hazırda. Fenerbahçe yönetimiydi, seçime gidiyordu. İmza yetkisi vardı, gitti attırdı. Şimdi imza yetkisi mesela Hakan Safi ismi açıkladı diyelim ki. İsimleri açıkladı. Bakalım merak ediyoruz kimler açıklayacak ama kesinleşmeden kimse de resmi bir protokole imza atar mı? O da ilginç. Yani spor hukuku buna izin veriyor mu? O da ayrı mesele ama Hakan Safi diyor ki adam bunu söylüyor. Açıklayacağım diyor. Yakında bunları da duyuracaksınız diyor. Özellikle Hakan Safi'nin mesela burada bu seçimde bunu görüyoruz. Büyük oyuncu, büyük hoca propagandası ciddi karşılık buluyor ve deniyor ki Hakan Safi bunları söylüyor. Aziz Yıldırım'da ne var? Aziz Yıldırım daha güçlü bir giriş yapması lazımdı bence. Ben şaşırdım.
1: Hakan Safi'de tabii şu an somut bir şey yok. Sadece sürekli isimler pompalanıyor medyaya.
0: Ama en azından şöyle fikri olarak Aziz Yıldırım tarafında da belli şeyler var ama tabii ki öyle. Yani dediğin gibi bu isimler açıklayamazsa Hakan Safi çok zarar görür. O da onun farkındadır. Bu isimleri açıklama konusunda Hakan Safi daha agresif davranacaktır. Agresif bir tutum sergiliyor zaten. Ama bu propagandası Fenerbahçe'de ciddi anlamda karşılık buluyor. Benim gördüğüm bu. O yüzden peki şimdi Aziz Yıldırım ne yapacak noktası var? Ki zaten şimdi yönetim kurulu belli mi Aziz Yıldırım'ın? Belli. Hakan Safi'nin belli mi? Belli. Etap etap gidelim. Başkan adayı kim? Yöneticileri kim? Kim alacak? Hoca kim? Nasıl bir kadro kurulacak? İki aşama tamamlandı. Başkan adayları belli. Yönetim kurulu üyeleri belli. Şimdi oyuncular ve hoca meselesi. Esas kongrede kamuoyu önünde yarışacak şey bu saatten sonra budur.
1: Hakan Safi tarafında Jesus ve Conte ismi ön plana çıkıyor. Aziz Yıldırım tarafında şu an sadece Aykut Kocaman ismi konuşuluyor.
0: Konuşuluyor derken Aziz Yıldırım zaten bunu söylüyor. Ben kısa mesafe koşacağım. Bir yıl, üç yılına seçilsem bunu düşünürdüm. Bildiğim, tanıdığım, güven aralığı bende yüksek. Birlikte futbol takımını ayağa kaldıracak bir adamla çalışacağım diyor. Aykut Kocaman adresleniyor. Ama aynı zamanda diyor ki hayır kimseyle bir anlaşma yapmadım. Mutlaka Aziz Yıldırım'ın bir bildiği vardır. Belki sağ gösterip sol vuracak. Hakan Safi ise Jesus meselesi ki biraz da sinyal vermeye başladı. Conte isimleri. Daha böyle yabancı bir isim ve işte Fenerbahçe'yi bilen bir Jesus işte Conte, Mourinho kıvamında bir isim olarak ön plana çıkıyor. Burada şu anda bu mesele burada dönüyor. Ben bunun dışında çok fazla bir sürpriz 4. 5. isimlerin gireceğini düşünmüyorum. Ben sanki hani Jesus'un açıklamalarından Hakan Safi tarafının daha böyle bir o tarafla sıcak ilişki içerisinde olduğunu hissediyorum.
1: Dün El Nassr'a şampiyon oldu. Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardı dedi.
0: Ne demek bu? Orada hikayeyi tamamlamak istiyorum
1: çok
0: demek.
1: Çok yüksek maliyeti var.
0: Hakan Safi vereceğim diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Benim böyle bir derdim yok diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Onu da göreceğiz.
1: Maldini açıklaması vardı Hakan Safi'nin bir de. Sportif ama direktör olacağı konuşuluyordu. Sonra dedi ki futbol elçisi.
0: İşte elçisi dedi, danışman dedi. Bence orayı da çok iyi anlatamadı. Biraz aslında vitrin yapıyor. Herkes vitrin yapar. Orada bir problem yok. Maldini konusunu söyledi. Ne peki yani? Maldini peki şimdi ne? Benim danışmanım. Resmi bir görev mi? O da değil.
1: Yok.
0: Gelmek istemiyor. Öyle böyle. Bence şöyle oldu Burak. Yani bu isim biraz öne sürüldü. Sonra işler arka planda değişmiş olabilir. Hazır şimdi bu isim de çıktı. Bundan böyle bu isim yokmuş gibi de davranmayalım yapıldı bence. Çünkü bir ismi söylüyorsan o zaman bunun bir görev tanımı da belli olur. Futbol aklı mı deniliyor? Hayır deniyor. Maldini anlatıyor. Milan'da yaptıklarını anlatıyor. Tamam da yani burada ne yapacak? Ne gibi akıllar verdi? Bence o iş biraz bir planlama yapıldı. İstedikleri gibi gitmedi. Ama şimdi böyle bir ses getirince de hani ya önce böyle söylendi. Bak onu bile getiremedi. Olmasın diye biraz Hakan Safi meseleyi yumuşatarak bence eritiyor.
1: Hoca ve oyuncularda da aynısı olabilir. Şu an Conte Jesus ismi konuşuluyor. Diğer
0: zaten
1: oyuncular konuşuyor.
0: Burak,
1: belki de
0: şöyle
1: olmayacak.
0: Bir durum.
1: Ve İsmail Kartal'a da dönebilir tekrar.
0: Dönebilir. Büyük problem şu. Şu an ne Aziz Yıldırım ne şey. Hakan Safi Fenerbahçe'nin başkanı değil. Anca şöyle olur. Hakan Safi için yol şudur bence. Bu oyuncular meselesini, elit çok daha güçlü olması açısından

0: söylüyorum.
1: Alır. Saadettin Saran'la da anlaşır. Saadettin Saran'la anlaşır ki böyle bir şey kabul etmez de Saadettin. Hadi kabul ettiğini düşünelim. Yetki onda ya. Saadettin Saran'da ya. İmzaları Saadettin Saran atar. Birlikte o imzalar atarlar. Bağlayıcı olur. Buna da kimse müsaade etmez. Yani kalkıp da azıldırım o zaman. Ya böyle bir şey olmaz yani. Elinin sıkıştığı nokta bence şu. Hakan Safi'nin önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Belki kendisi de anlatacaktır. Deniyor ki 3 tane adam indirecek. İyi de başkan ol resmileşmeden getirdi. Olamadı. Onları madar etmiş olacak. Ben getireceğim. Bunlar ben seçilemezsem Fenerbahçe armağan olsun. Belki Aziz Yıldırım istemeyecek. Ya bu iş bu kadar da bir şey meselesi değil. Basit bir konu değil. Buraları nasıl yöneteceğini ben de çok merakla bekliyorum.
2: Bir de hangi vasıfla oyuncuyu ikna edeceksin de buraya getireceksin?
1: Fenerbahçe başkan adayı olarak ben kim ikna gelirsem kolay kolay seni alacağım. Prensipte tamam denir. Ama kimse belli maddelerin altına da o kadar da kolay imza atmaz. Şu açıdan söylüyorum. Oyuncular da kendilerini bu noktaya doğru bağlayıcı isimlerin açıklanmasını isterler mi? Kesinleşmeden istemezler diye düşünüyorum. Onlar da bir strateji yaparlar ama Hakan Safi yapacağım diyor. Adam yapacağım derken kalkıp da hayır sen yapamazsın ne yapıyorsun diyecek halimiz yok. Bekleyip göreceğiz.
2: Peki ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
1: Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'a abone olmanı rica edeceğiz izleyenlerimizin. Görüşmek dileğiyle.
2: Görüşürüz. Hoşça kalın.
3: Kim ne dedi? Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fulya'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahan içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere.

0: İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, evet. Hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu. Ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bak gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi, Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil, yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti, yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da, özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu, bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlk aydan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, ilk ayın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. bölgeye bakarsan, çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Ters tarafa Yunus. Senin için önemli. Sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pırpır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi adında da yırtan adam vardır ya, ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
2: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkartalım.

0: olması gerekiyor.
1: Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi. Şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi. Şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı. Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı. Ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camia alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medyayı yönet, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak. Çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlıkta, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesinden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki, nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam, daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbol ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık, biliyorsunuz savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi. Öyle ama Yani sadece kocaman ismine

0: bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiler aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaydı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedi mi abi? Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmar'a Praga kötü şekilde elenmedi mi abi? Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar, ardından yine soğuk, ardından yine tipi, yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür, yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar, yine hep dalavera, yine hep okuruntu, yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar, şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Ya en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim hükümsüzdür diye. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemde değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda'yla başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic, değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak, her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fethkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O, hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa çok sevindik hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
1: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
2: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz o başarıda elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için

0: bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
4: yatırım.
2: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu, Los Angeles'ta yer alan

70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum

0: konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
4: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'de sizlere Dünya Kupası özel içeriğimizi sunmak için hazırlandık. Tabii ki bölüm bölümden oluşacak içeriğimiz. Bütün milli takımların kadrolarına değineceğiz, şanslarına değineceğiz, hedeflerinin ne olması gerektiğine değineceğiz ki ele alacağız. Tabii ki milli takımımızı da ele alacağız ilk bölümde D grubuna gelince. Hatta şöyle söyleyelim, en azından sizler açısından da bir kılavuz olsun. İlk bölümümüz A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu ve G grubunu, yani ilk 7 grubu ele alacağımız bir program olacak. Sonraki ikinci bölümümüzde de kalan 5 grubu ele alacağız ve turnuva ağacını hep beraber aslında doldurmuş olacağız. Sizlerin de tabii ki Dünya Kupası Endeksinde yorumları varsa aralarda küçük küçük yorum olarak tabii ki alırım. Ama onun haricinde birazcık daha esasında Dünya Kupası'na doğrudan kanalize olduğumuz bir yayın tasarladım ki A grubuyla başlamak istiyorum. Ev sahiplerinden Meksika yer alıyor A grubunda. Güney Afrika var, Güney Kore var ve aynı zamanda Çekya var. Esasında grubun dinamiklerine bakıldığı zaman şansların çok çok eşit gibi görülen bir grup. Yani en azından burada 3 takım çok çok sivriliyor. Meksika ev sahibi avantajıyla beraber, Güney Kore ve Çekya yani kadro organizasyonları olarak 3 takımın da zirvede favorisi olmayan bir grup. Yani tabii ki buradaki bütün olası eşleşmeleri ben akıllı ekranda, akıllı bir sistemde doldurdum. Maç skorlarıyla beraber bütün çizelgeyi, bütün turnuva ağacını sizler adına doldurdum. Tabii ki bunlar benim görüşlerim ama birçok kişinin de görüşleri çok çok kıymetlidir. Bütün hepsini tabii ki duyacaksınız. İlk etapta tabii ki ev sahibi olmasından da mütevellit, yani 3 ev sahibinden bir tanesi olmasından da mütevellit dememiz gerekir. Meksika'yı konuşmak istiyorum ki Meksika her zaman Dünya Kupalarında heyecan yaratan ülkelerden bir tanesidir ki bu Dünya Kupası'nda da Ochoa'yı görebileceğiz. Yani Ochoa da gerçekten Meksika adına çok çok ikonik kalecilerden bir tanesidir. Yıllardır Ochoa'yı izliyoruz Dünya Kupası sahnesinde ki Meksika'nın yani şöyle bir geleneği var, en azından 94'ten 2018'e kadar her zaman son 16'ya kalmaya başardı. Yani 86 Dünya Kupası'nda çeyrek finali var Meksika'nın ki yani şöyle bakılınca tarihine en büyük başarısı Meksika'nın çeyrek final oynamak bu arenada. Ancak son yıllarda yani 94 hatta modern çağ ile beraber son 16

takımı. Yani gruplardan çıkıyor ama sonrasında daha güçlü bir ekibe elendiği bir senaryoyu görmek mümkün. Yani 94 Amerika'da da, 98 Fransa'da da, 2002 Güney Kore Japonya'nın ev sahipliği olan turnuvada da, 2006 Almanya'da, 2010'da Güney Afrika'da, 2014'te Brezilya'da, 2018'de Rusya'da turnuvalarda son 16 elendi ki... Kışın oynanan Dünya Kupası'nda, yani 2022 Katar'da grup aşamasında veda etmişti Meksika. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben Meksika'yı hem ev sahibi avantajıyla da beraber bu turnuvada bir tık daha şanslı görüyorum ki turnuva ağacını doldururken esasında bahsedeceğiz. Meksika'nın kadrosuna baktığımız zaman tabii ki hücum hattında Raul Jimenez çok çok dikkat çekiyor. Yani bu takımın lider oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar Fenerbahçe'de çok çok iyi bir sezon geçirmese de Edson Álvarez de milli takım performansıyla her zaman dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tabii ki Diego Lainez gibi, aynı zamanda Santiago Jimenez gibi bir hücumcu da takımda çok çok değerli. Muhtemelen kaleyi Ochoa korumayacaktır. Malagun'u bekliyorum kalede olmasını. Ama takım özellikle hem ev sahibi olmasından hem kendi yarım... yani şöyle anlatayım. Dünya Kupası'na ev sahibi olması ve kendi saat diliminde oynamasından dolayı da ciddi bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Grup olarak da eğer tabii ki... Yani şöyle eşleşmelere bakılınca birbirine denk takımlar ve yani fikstür olarak da küçük de olsa bir avantajı var Meksika'nın. Çünkü şöyle söyleyelim, yani Meksika, şöyle bakıyorum, ilk maçta birazcık daha özgüven toplayabileceği bir maçla başlayacak. Yani Güney Afrika bu grubun zayıf halkası gibi gözüküyor ki biraz sonra biraz daha Güney Afrika'yı konuşuruz ama Meksika'nın Güney Afrika'ya karşı kazanarak esasında pozitif başlayacağını, ki yeni formattan dolayı en iyi üçüncülerin de net bir şekilde bir üst sıra çıkacağı bu formatta esasında Meksika'nın kesinlikle gruptan çıkacağını düşünüyorum. Güney Afrika'yı biraz da konuşmak istiyorum Meksika'nın yanında tabii ki. Yani sonuçta ilk maçta beraber oynayacaklar ki Güney Afrika'nın böyle bir sürpriz yapmasını beklemiyorum. Evet, 2010'da ev sahibi olarak katılmayı başarmışlardı. Grup aşamasında elenmişlerdi. Hatta Shabalala turnuvaya damgasını vurmuştu. Hem ikonik saç stiliyle hem de oynadığı futbolla, ama yani onlar da en azından ev sahibi olduğu turnuvada bir galibiyet elde etmeyi başarmışlardı. Ama sonra 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında yer almadılar. Bu Dünya Kupasında varlar ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Hatta biraz sonra da zaten A grubunun nasıl bir şekilde puanlandırdığımda zaten duyacaksınız ama yani Meksika'yı çok çok daha önde görüyorum Güney Afrika'ya göre. Güney Afrika'nın evet turnuvaya bir lezzet katabilir. Turnuvada tribünlerde özellikle hani güzel görüntülerle, güzel auralarla bizleri mutlu edebileceği bir sahneye imza atabileceğini düşünüyorum. Ama futbol anlamında bence bu grubun zayıf halkası olarak nitelendirebilirim. Güney Kore enteresan bir takım. Yani Güney Kore, yani şöyle söyleyeyim, Dünya Kupalarına katılma geleneği olan, 1986 Dünya Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar her turnuvaya katılan, ki milli takımımızla da 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynamayı başaran, onların da en büyük en başarılı olduğu turnuva 2002 Dünya Kupası. Onun haricinde iki kere de son 16 turunda çıkma başarısı gösteren bir milli takım. Yani Güney Kore takımına bakılacak olursa tabii ki değerli isimler var Güney Kore'de. Yani özellikle Heung Min Son yani çok çok değerli bir isim Güney Kore adına. Yani sonuç olarak en önemli isim Heung Min Son, ki yani en son tabii ki biz onu Tottenham'dan hatırlıyoruz ama LAFC'de, Amerika Ligi'nde de gayet iyi performanslar sergiliyor. Tabii Wolverhampton'dan Hwang Ki-chan'ın da aynı zamanda Paris Saint-Germain'den Lee Kang-in gibi çok çok iyi hücumculara sahip Güney Kore. Savunmada Kim Min-jae'yi tabii ki konuşmadan edemeyiz. Onun haricinde yani şöyle bakılınca bu gruptan çıkmaya aday, gerçekten kaliteli isimleri barındıran kadrosunda bir takım görüyoruz Güney Kore'de. Ve son olarak Çekya'yı da tabii ki konuşmak isteriz ki Çekya bizim de milli takımımızda birçok aşamada karşı karşıya gelmiş bir takım olarak dikkat çekiyor. Ki Çekya'da düzenli Dünya Kupası oynayan takımlardan bir tanesi değil. Yani 2006 Dünya Kupası'nda yer aldı, 90'da yer aldı, 82'de yer aldı ama onun haricinde çok çok eskilerde daha fazla yer alan bir milli takım. Yani grup aşaması haricinde bir kere, hatta düzeltiyorum, 1938 ile beraber iki kere çeyrek finali var. Bir de 1934'te tabii ki o dönem Çekya ismiyle değil, Yugoslavya olsa gerek.

ismiyle, ki kontrol ediyorum önündeki akıllı ekrandan, evet Yugoslavya ismiyle de Çekoslovakya olarak da zaten ondan önce, ama Yugoslavya olarak da final oynama başarısı göstermişti. Ama kendi, yani Çekya olarak ele alacak olursak, şu ana kadar sadece 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etmiş bir takım. Buna rağmen gerçekten çok tehlikeli bir takım olduklarını düşünüyorum ki, yani gerçekten şöyle bakılınca kadro kalitelileri de belki çok çok böyle alacalı büyük bir yıldız olmasa da kolektif oyun oynayan, gerçekten birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir milli takım görüyoruz Çekya'da. Ki mesela Çufal ve Suçek ikilisi özellikle West Ham'da oynadıkları dönemde zaten Çekya'nın önemli isimler olarak dikkat çekiyorlardı. Çufal şu anda Hoffenheim'da görev yapıyor. Bunu da söyleyelim. Tabii ki birçok kritik isim, birçok değerli futbolcu var. Hlozek var, Chori var, ki Chori fizikli bir santrafor. Slavia Prag izleyicileri, Slavia Prag maçı izleyenler hatırlayacaklardır. Onun dışında şöyle bakıyorum, Matej Vidra var, Patrick Schick var, ki ülkemizde de birçok takımın transfer radarında birisi. Yani hücum hattında da böyle önemli oyuncular ve çok koşan, çok esasa kolektif oynamaya açık bir takım. Yani bu grubun da şöyle bir puanlamasını yapacak olursam da 6 tane maça da skorlar verdim. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin yorumları da bu konuda çok çok önemli, ama 6 maçı şu şekilde skorladım. Meksika Güney Afrika ile açılış maçında 2-0 Meksika kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında Çekya 2-1 kazanır olarak, yani ilk maçları bu şekilde noktaladım. Çekya Güney Afrika karşısında 2-1 kazanır dedim. Meksika Güney Kore karşısında 1-1 berabere kalır. Çekya Meksika maçı 1-1 biter. Güney Afrika Güney Kore maçında da 1-0 Güney Kore kazanır dedim. Ve bu sonuçlarla beraber Çekya 7 puanla grup lideri, 5 puanla ev sahibi Meksika ikinci, Güney Kore'yi 4 puanlı üçüncü, ki en iyi üçüncülerden bir tanesi olarak yaptım. Ve Güney Afrika'nın da elendiğine işaret ettim. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hemen B grubuyla devam edeceğiz. Evet, B grubuyla da devam ediyoruz. B grubunda da oldukça kaliteli ekipler var. B grubunda özellikle şunu da söylemem gerekiyor, ev sahiplerinden Kanada var bir kere. Kanada'da yani gerçekten bu turnuvada ileriye gidebilecek takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Bosna Hersek yer alıyor. Evet, bir tık daha zayıf Katar var. Ve İsviçre var, ki İsviçre bu turnuvaya iyi geliyor. İyi gelen takımlardan bir tanesi. Bütün hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki B grubunun Kanada ile başlamak istiyorum. Ki Kanada'nın Dünya Kupası tarihine değinecek olursak da 2022 Dünya Kupası ve 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti Kanada. Bir tık daha aslında zayıf kadrolar vardı şu ana kadar, ama belki de Dünya Kupası tarihinde Kanada'nın en iyi kadrosuyla geldiğini de söyleyelim. Bu organizasyona özellikle Jonathan David gibi bir liderle bakalım nelere imza atacaklar, ki çok atletik bir takım olduğunu da söyleyelim Kanada'nın. Gerçekten son yıllarda futbola yatırım da var Kanada'da. Ev sahibi olmasından ve taraftarının önünde oynayacak olmasından da kaynaklı olarak, ki sporu çok seven bir ülke olduğunu da biliyoruz Kanada'nın. O yüzden de gerçekten bu turnuvada iddialı takımlardan bir tanesi. Bosna Hersek tabii bizleri çok çok ilgilendiren takımlardan bir tanesi, ki özellikle Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar şu anda belki akıllarına Edin Džeko'yu getirmişlerdir. Edin Džeko da yer alacak turnuvada. Edin Džeko da hakikaten çok özel liderlerden bir tanesi. Bu aşamaya gelinmesinde, Dünya Kupası hakkı kazanılmasında da çok önemli pay sahiplerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor, ki bütün puanlamaları yapacağız. B grubunda Bosna Hersek'in de tabii ki tahminlerini sizlere aktaracağım. Katar ev sahibi olduktan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ev sahibi kontenjanı olmadan Dünya Kupası'na katılıyor. Yani son Dünya Kupası'nda, Kasım ayında oynanan Dünya Kupası'nda çok da başarılı olamamışlardı ilk deneyimlerinde. En azından golle tanışmışlardı, onu söyleyelim. Yani sonuç olarak çok net bir futbol ülkesi olduğunu söylememiz pek de mümkün değil. Akram Afif dikkat çekiyor Katar adına. Yani Al Sadd'da forma giyen oyuncu Akram Afif, ki konsol oyunu oynayan birçok belki dinleyicimiz vardır. Dinleyicilerimiz de belki daha aşinadır, ama Akram Afif hakikaten ikonik isimlerden bir tanesi. Onun dışında kadro biraz zayıf. Yani bu turnuvada da çok büyük bir başarı beklemiyorum Katar tarafından. Onu da söylemiş olayım. Katar'ı bu arada Lopetegui çalıştırıyor, ki yani Avrupa futbolunda gerçekten başarılı olmuş bir teknik adamdan bahsedebiliriz. Lopetegui, İspanyol teknik adam, Katar'ın başında.

0: ama çok büyük bir etki yaratabilir mi o kadroyla? Ben de bu soru işareti. İsviçre'ye geçeceğim ki İsviçre bu grupta benim böyle en öne çıkardığım takımlardan bir tanesi. Yani sonuç olarak kadro kalitesiyle beraber bence grup liderliği için en net adaylardan bir tanesi. Yani Brelem Bolo'dan bahsedebiliriz. Ren forması giyen. Nottingham Forest'tan Dan Endoy oynuyor. Orta sahada Granit Xhaka var. Sunderland forması giyen. Zakaria'yı görüyoruz Monaco'dan. Yaşari Milan forması giyiyor. Yani birçok isim var. Akanji var Inter'den, Elvedi Gladbach'tan, Ricardo Rodriguez'i Betis'ten, kalede Kobel var zaten. Yani kadro olarak bu grubun bence favorisi İsviçre, ki biraz sonra da zaten puanlarında yaparız. Bu grubun puanlarında da yer veririz, onu da söyleyelim. Şöyle önümdeki notları birazcık daha inceliyorum ve evet, eriştim şu anda. Yani bu grupta 6 tane tabii ki her grupta olduğu gibi maç oynanacak. B grubunda tabii ki açılış maçını, B grubunun açılış maçını Kanada oynayacak Bosna Hersek'le, ki ben de buna göre aslında bütün skorları doldurdum ve bir puan tablosu önüme çıkıyor. Kanada Bosna Hersek'le 2-2 berabere kalır dedim. Katar İsviçre maçında İsviçre'nin 4-1 kazanacağını öngördüm. İsviçre Bosna Hersek maçında İsviçre 2-1 kazanacağını, Kanada'nın Katar karşısında 2-0 kazanacağını, İsviçre Kanada maçının 1-1 berabere biteceğini ve Bosna Hersek Katar maçının da Bosna Hersek'in 2-1 kazanacağı gibi bir senaryo ortaya çıkıyor. Ve B grubundaki tabloda da İsviçre ve Kanada'nın 1-2. sıraları alması, yani İsviçre'nin 7 puanla lider, 5 puanla Kanada'nın ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girmesini bekliyorum. Katar'ın da bu Dünya Kupası'nda 2 gol daha bulacağını öngörüyorum. Onu söyleyeyim, Katar'ın da 2 gol bulacağını, geçen Dünya Kupası'nda 1 gol bulmuştu, bu sefer de puanla tanışacağını düşünmüyorum Katar'ın. Tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz, birçok tahmini konuşabiliriz, bunun üzerine de birçok detaya da değinebiliriz ama genel olarak, genel hatlarıyla bu şekilde değerlendiriyorum ve C grubuna geçiş yapmak istiyorum. C grubunda tabii ki Brezilya'nın grubu. Brezilya çok çok büyük favori. İlk etapta Carlo Ancelotti'nin Brezilyası'nda konuşmak istiyorum ki Dünya Kupası tarihinin zaten açık ara en başarılı takımından bahsediyoruz. Yani çok çok ikon bir takımdır. Dünya Kupası denince akılları her zaman o yeşil sarı olan o Brezilya bayrağı, o karnaval havası, o samba her zaman gelir. Ki son dönemde açıkçası çok net bir başarı yok. Yani 2002'den sonra tabii 2014'te ev sahibi olan turnuvada üçüncülük maçı oynadı Brezilya, ama onun haricinde çeyrek final aşamasının ötesine geçemedi. Yani 2006 Almanya'da, 2010 Güney Afrika'da, 2018 Rusya'da ve 2022 Katar'da da çeyrek final aşamasını geçemeyen bir Brezilya olduğunu söyleyelim. Bu grupta tabii yani Brezilya yine de çok çok büyük favori olarak görüyorum. Yani Neymar seçilecek mi seçilmeyecek mi çok fazla tartışma konusuydu. Hatta Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir uygulaması sonucunda Carlo Ancelotti mikrofon başına geçip orada çok ikonik bir milli takım kadrosunu okuduğu bir seans var. Oyuncular ve bunun takip eden birçok kişi çok büyük bir salonda gerçekten çok enteresan bir atmosferde takip etmişti ki bizler de sosyal medyalardan takip etme şansına erişmiştik. Onu söyleyelim. Açıkçası gerçekten Neymar'ın seçildiği haberi geldiği anda salon yıkıldı. Bütün Brezilya'da karnaval havası olmuştu. Çünkü bu neden önemli? Yani Neymar nasıl seçilmez ki gibi soranlar da tabii ki olacaktır. Hatta duyar gibiyim bunu söyleyenleri. Son Dünya Kupası önceki kadroya Neymar alınmamıştı. Hatta bayağı da konuşulmuştu. Yani Neymar artık olmayacak mı? Neymar'la Ancelotti'nin arasında problemler mi var? Vesaire vesaire diye. Ama nihai kararda Neymar'ın da Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söyleyelim ki yani tabii ki ülkemizden Ederson'un da kadroda olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe forması giyen. Son kadroya seçilen Gabriel Sara Dünya Kupası kadrosuna alınmadı ama en azından Dünya Kupası kadrosundan önce milli takıma gitmesiyle de gerçekten bizi gururlandırmıştı Gabriel Sara. Tabii Brezilya kadrosu çok çok kuvvetli bir kadro ama yine de bence en büyük 3-4 favoriden bir tanesi değil Brezilya. En azından bu turnuvada. Yani tabii ki çok kaliteli bir kadro. bakıyoruz. Martinelli'si, Neymar'ı, Rafinha'sı, Vinicius'u hücum hattı çok iyi. Kaleye baktığınız zaman Alisson, Ederson gibi iki tane çok üst düzey kaleci var ki Ederson Fenerbahçe performansıyla çok çok tartışıldı ama muhtemelen milli takımda daha iyi olur diye düşünüyorum, en azından onu söyleyeyim. Savunmada Bremer var, Gabriel Magalhães var, Marquinhos var. Yani gerçekten çok çok değerli savunma tandemini oluşturacak oyunculara sahipler ki ya bu sezonun en iyi stoperi kim derseniz belki dünya futbolunda Gabriel diyen birçok kişili olacaktır. Orta alanda çok formda bir Casemiro var. Belki yaşı artık biraz daha geçmiş olabilir ama United'da ayakta kaldığı, United'da iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Bruno Guimaraes hakeza Newcastle'da forma giyiyor. Takım kötüydü ama Guimaraes bence iyi sezon geçirdi. Onun haricinde tabii ki Paqueta var. Flamengo forması giyiyor şu anda. En son West Ham'da oynuyordu Paqueta. Yani Brezilya'nın da turnuvada renk katacağı çok açık. Fas'a geçeceğim ki Fas yani son Dünya Kupası'nda bizleri bayağı şaşırttı ve yarı final oynadı. Yani Fas'ın o aşamaya gelmesi, en başarılı Afrikalı takımlardan bir tanesi olması, Afrika kontenjanından katılan takımlardan bir tanesi olması asla sürpriz de değildi. Çünkü çok büyük bir yatırım da vardı ve yani çok büyük bir yatırımdan ziyade futbola çok büyük bir ilgi vardı Fas'ta. Yani bunun meyvesini de yavaş yavaş almaya başladılar. Kadro gayet iyi. Yani Ashraf Hakimi önderliğinde hakikaten grup liderliğini zorlayabilecek kadar bir takım olduğunu düşünüyorum ki fikstürden sonra zaten neden bu şekilde değerlendirdiğimi anlayabilirsiniz. Fas da gerçekten kıymetli takımlardan bir tanesi. C grubunda Haiti var. Haiti de ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Yani Dünya Kupası'na katılan böyle çok böyle nasıl diyeyim size, unique diyeceğim ama eşsiz diye çevirelim bunu daha çok Türkçesi. Eşsiz takımlardan bir tanesi.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani açıkçası merak konusu, lezzet katarlar mı? Belki tribünlerde bir lezzet katabilirler ama futbola dair ben çok büyük bir etki yaratabileceklerini düşünmüyorum. Özellikle bu dişli grupta tabii ki göreceğiz Haiti'nin de performansını. Şöyle bakılınca İskoçya'ya da geçmek istiyorum, grubun bir diğer takımı. İskoçya'da yani birçok kez grup aşamasında yer aldı Dünya Kupası'nda. 54, 58, 74, 78, 82, 86, 90 ve 98 yıllarında ancak grup aşamasını geçebilen bir takım olmadılar şu ana kadar. Onu da söyleyelim. İskoçya takımında tabii ki Ryan Christie, Bournemouth forması giyen oyuncu iyi bir sezon geçirdi. Hickey hakeza Brentford'da iyi bir sezon geçirdi. Scott McKenna olsun, Kieran Tierney belki biraz düşüştü ama Andrew Robertson'la beraber sol kulvarda gerçekten takımda etki yaratabilecek isimlerden ki bu grubunda esasında puanlamasına geçmek istiyorum. Birazdan da tabii ki milli takımımızın yer aldığı D grubunu konuşacağım ama bu grupta da ilk maçın esasında bir final maçıyla başlayacağını söyleyebilirim. Yani takımların biraz daha temkinli olabileceği bir tablo olabilir. Brezilya-Fas karşılaşmasının ben 1-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani Dünya Kupası tabii ki sürprizlere açıktır. Brezilya her zaman tabii ki Fas'tan daha iyi bir takımdır. Ama ilk maç olmasından da dolayı turnuvanın birçok sürprize de açık olmasını da biliyoruz. Grup aşamasında özellikle bazı yüksek mertebeli takımlar birazcık daha ikinci viteste başlarlar. Yani ben Brezilya'yı açıkçası ilk maçta kazanacağını düşünmüyorum. Fas'la bir berabere kalır diye yorumladım. İskoçya'nın Haiti karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İskoçya-Fas maçında Fas'ın 1-0 kazanacağını, Brezilya'nın da Haiti karşısında 4 golle şov yapacağını düşünüyorum. Sonrasında İskoçya-Brezilya maçında Brezilya'nın 2-1 kazanacağını, Fas'ın da son maçı Haiti ile oynamasından da kaynaklı olarak birazcık averaj kasarak böyle 5-0 kazanacağını yazdım önümdeki akıllı simülasyona. Ve bu simülasyonun ışığında ikili, yani daha doğrusu genel averajla Fas'ın Brezilya'nın önünde grubu birinci bitirmesini bekliyorum. İki takım da 7'şer puan toplamasını, İskoçya'nın 3. sırada 3 puanlı olmasını ve son sırada da Haiti'yi bekliyorum turnuvaya katılacaklar zaten ama gol bulmalarını dahi beklemiyorum. Gol bulurlarsa tabii ki benim adıma sürpriz olur ama çok da büyük başarı olur. Zaten Haiti'nin katılması demek zaten Haiti adına çok büyük bir başarıdır diyebiliriz ki milli takımımızın grubuna geçeceğim. Öncelikle her şeyden önce milli takımımıza başarılar dileyelim. Yani hepimiz çok çok heyecanlıyız. Özellikle yani milli takımımızın şu anki jenerasyonu beni bütün taraftarlarımızı çok çok heyecanlandırıyor. Hatta ve hatta yani neden bir final olmasın bile dedirtiyor bizlere. Onu da söyleyeyim.

Dilerim. Yani milli takımımızda tabii ki yani 2002 yılında yarı final oynama heyecanı yaşadık. Onun dışında 1954'te katılmıştık Dünya Kupası'na. Şimdi 2026'da katılacağız. Yani önümüzde Dünya Kupası ve grupta da iki favoriden bir tanesi olarak gözüküyoruz. Amerika tabii ki ev sahibi avantajı olmasa idi belki Türkiye en büyük favori olarak gösterilecekti, en azından grup aşamasında. Yani şöyle takımların geneline baktığımız zaman doğrusunu söylemek gerekirse bence en iyi 10-12 takımdan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Bunu son derece objektif söylediğimde söyleyeyim. Yani tabii ki milli takımımızın çok başarılı olmasını isterim. Her şeyden çok isterim belki de ama yani en iyi 10-12 takımın içinde olduğumuzu söyleyeyim. Yani bunu bu konuda mütevazı olmayacağım. Hani birazcık daha hedef düşürelim, işte çocuklar başardığı zaman daha iyi bir şey, daha başarılı olarak yorumlarız gibi değil. Biz zaten iyi bir takımız abi. Biz turnuvada acaba ne yapacağız onu merak ediyorum ben. Ki bunu göreceğiz. Yani Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun performansı çok bağlayıcı. Tabii ki Arda'dır, Kenan'dır, savunmada Abdülkerim'dir, kalede Uğurcan'dır. Bunlar hepsi çok çok değerli isimler ki yani saymadığım birçok isim var. Ama milli takımımızın bu turnuvaya böyle iz bırakacak, hatta yabancı tabir kullanmakta burada sakınca görmüyorum, dark horse derler yani plase takım diye çevirelim. Birçok zaten futbol otoritesi de uluslararası futbol otoriteleri de bu şekilde değerlendiriyor Türkiye milli takımını. Çok genç bir kadro ki bu kadro, bu nüve, bu çekirdek ilerilerde de bizi ileriki turnuvalarda daha da büyük başarılara götürebilir. Şunu da söyleyelim, yani Türkiye eğer grubu lider bitirirse son 16'da daha rahat bir takımla eşleşecek gibi gözüküyor eğer olası senaryolar gerçekleşirse ve çeyrek finalde de İspanya'yla karşılaşacak gibi gözüküyor. İkinci bitirirse Arjantin'le son 16'da karşılaşıp ondan sonra bir tık daha rahat, daha yani babalarla eşleşmediğimiz denklem olacak. O yüzden 1-2 arasında yani aslında İnsanlar hepimiz bir simülasyonda ya da kafamızda bir şeyler düşünüyoruz. Hani İspanya şu anda açık ara Fransa ile beraber çok büyük favori. Acaba İspanya'nın olmadığı yoldan ikinci bitirsek daha büyük avantaj mı bizim adımıza diye herkes de bence kafasının bir yerinde bunu düşünüyordur diyeyim milli takımımız hakkında. Ki tabii ki Amerika ile konuşmaya devam edeceğim. Ev sahibi Amerika. Amerika kadrosu da çok çok iyi bir kadroyla geliyor Amerika. Yani Dünya Kupalarında da artık oynama geleneği çok net bir şekilde var. Yani son yıllarda özellikle 1990'dan 2026'ya kadar sadece bir kere katılmadı Amerika Dünya Kupası'na. Onun haricinde tabii ki son 16 var. Çeyrek final başarısı var şu ana kadar. Yani aslında oralarda düzenli olarak oynayan bir takım Amerika. Ve bu kadrosu da bence çok çok iyi bir kadro. Yani asla böyle Amerika'da futbol yok, işte Amerika'da birçok sıkıntı var gibi yorumlayacağımız bir dilim değil. Amerika'da hakikaten şu anda enteresan oyuncular var ki tıpkı Kanada için söylediğim gibi çok atlet takım. Giovanni Reyna orta sahada, Mönchengladbach forması giyen oyuncu. McKennie hakeza orta sahada çok kıymetli isim. Pepe'yi bakıyoruz, PSV'de çok iyi bir sezon geçiriyor. Haricinde Pulisic olsun, Balogun olsun, Timothy Weah olsun, bunlar çok değerli isimler. Hani belki savunma birazcık sıkıntılı ki Amerika maçlarında bence bol gol izleyebiliriz. Ev sahibi biraz tabii ki Amerika deyince akıllara eğlence, entertainment gelir. Bunlardan da kaynaklı olarak biraz daha açık oynayan bir milli takım görürüz. Pochettino'nun ekibini bu şekilde değerlendirebilirim Amerika'yı. Paraguay'a geçeceğim ki Paraguay'da Dünya Kupalarında her zaman renk katmış ekiplerdendir ki 86, 98 ve 2002'de son 16 oynama başarısı gösterdi. 2010'da çeyrek final oynadı Paraguay. Ama 2014, 2018 ve 2022'de Dünya Kupası'na katılamamıştı. Onlar da esasında en iyi kadrosuyla, en iyi dönemiyle gelmiyor. Yani Miguel Almiron tabii ki Newcastle'lı Almiron dikkat çekici isimlerden. Hatta Samudio, ülkemizden de tanıyacak olanlar vardır. Anadolu takımlarında çok çok forma giymişti Samudio. Kendisi de kadroda yer alacak gibi gözüküyor. Şu andaki önümdeki akıllı ekranda bu şekilde yorumlayabilirim. Paraguay'da bu şekilde konuştuk. Avustralya'ya geçeceğim. Avustralya'da düzenli olarak Dünya Kupalarına katılan, en büyük başarısına son 16 olan bir takım. Ki yani
Avustralya'nın da işte Mark Viduka'lı, Harry Kewell'lı kadrosuna gelmediği çok açık. Aaron Moy Celtic'te oynuyor ki çok beğendiğim bir oyuncudur ama artık 35 yaşında. Yani orada da yani mutlaka bence futbol adına bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En iyi döneminde değiller ki Aziz Bey hiç de kadroda bu arada, onu da söyleyelim. Aynı zamanda Avustralya vatandaşı olan.

ülkemizde de birçok sefer forma giyen bir isim de Aziz Behiç. Birçok takımda forma giydi. Kaleci Matthew Ryan'ın iyi bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Yani iyi bir kalecileri var ama onun haricinde Avustralya takımının çok da öne çıkan, çok da böyle iyi bir takım olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki grubumuzun puanlarına geçeceğim. Buradaki simülasyonda ben de bir şeyler hazırladım. Ki sıra sıra artık okuyayım. Amerika-Paraguay maçının 2-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Avustralya-Türkiye maçının ilk maçta Vancouver'da 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yani ilk maçlar sonunda grup lideri olacağımızı. İkinci maçlar sonunda da şu şekilde bir tablo var. Amerika'nın Avustralya karşısında 3-1 kazanacağı, Türkiye'nin de Paraguay karşısında 2-1 kazanacağı bir tablo öngörüyorum. Son maçta tabii Paraguay maçı San Francisco'da, Amerika maçı Los Angeles'ta. Los Angeles'taki maçta şöyle 2-2 bol gollü bir maç bekliyorum. Paraguay Avustralya'nın da 1-1 berabere kalacağını düşünüyorum ve burada da aslında aynı averaj olmasına rağmen gol fazlasıyla Amerika'yı grup lideri yaptım. Biz ikinci olarak bu şekilde, yani simülasyonu doldurduğumda bu şekilde çıktı. Ama ikinci olmak bence lider olmaktan belki de daha iyi olabilir. Yani Arjantin bizim daha rahat eleyebileceğimiz bir takım bence İspanya'ya göre. O yüzden belki daha avantajlıdır. İki takımı da 7 puanda belirttim. Paraguay ve Avustralya'nın da turnuvaya veda edeceğini düşündüm. İkisinde birer puan alarak. Çünkü en iyi 12 tane üçüncüden 8 tanesinin çıktığını söyleyelim. C grubunda noktaladık. Ve sırada E grubu. E grubuna geçiyoruz. E grubunda da tabii ki favorilerden gösterilen, tabii Brezilya gibi birazcık da konumladığım, yani en büyük favorilerden değil ama Almanya her zaman turnuvalarda iz bırakmış, damga vurmuş takımlardan bir tanesidir. Almanya milli takımının da zaten başarıları ortadadır. Dünya Kupası'nda 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren, yani Brezilya'dan sonra en başarılı takımlar arasında kendine yer bulan bir ekip ki son olarak zaten Brezilya'da düzenlenen 2014'teki Dünya Kupası'na şampiyon olmuşlardı. Sonrasında bir başarısızlık dönemine girdi Almanya milli takımı. Yani 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında grup aşamasında veda ederek hepimizi esasına şaşırttı. Almanya demek her zaman başarı demek normal şartlarda ama bu kadar tarihinde başarılara imza atan Almanya'nın doğrusunu söylemek gerekirse grup aşamasında son iki turnuvaya veda etmesi beni de bayağı şaşırtmıştı, onu da söylemiş olayım. Önümdeki şu andaki akıllı ekrana da bakıyorum, Almanya kadrosuyla alakalı tabii birkaç tane de yorum yapmak isterim. Yani özellikle bir kere tabii hani Almanya milli takıma seçilmesiyle Leroy Sané'yi de bir vurgulayalım. Leroy Sané de hakikaten turnuvada muhtemelen ilk 11'de olmayacaktır ama kulübeden çok artı sağlayabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Musiala bu sezon belki bir tık sakatlıkların etkisiyle düştü ama her zaman çok kaliteli bir isimdir. Kimmich orta sahada liderliğiyle çok kıymetli ki Manuel Neuer de milli takıma geri döndü. Milli takımdan emekliliğini açıklamıştı ama milli takıma geri dönerek esasında bu Dünya Kupası'nda yer alacağı haberini aldık ki muhtemelen zaten kaleyi Manuel Neuer koruyacaktır. Yani savunmanın beklerinde Raum, merkezde Rüdiger'i, Tah'ı göreceğiz. Sağ bekte esasında Kimi'yi mi görürüz yoksa farklı bir alternatif mi yaratır Almanya, onu göreceğiz. Yani orta alana bakıldığı zaman Pavlović Kimi ikilisi, Bayern Münih'in zaten orta sahası ki Angelo Stiller'de çok beğendiğim bir isim. Mutlaka bence Dünya Kupası kadrosunda zaman zaman izleyeceğimiz bir isim olur. Wirtz çok tartışıldı Liverpool'da ama o da hücum hattına destekte dikkat çeken isimlerden birisi olabilir Havertz'le beraber. Yani böyle 4-2-3-1 şeklinde dizilecek bir Almanya bekliyorum. Nagelsmann yönetimindeki grubunda en net favorisi. Curaçao'yu konuşacağız. Curaçao da yani ilginç bir milli takım. Şu ana kadar Haiti için böyle şeyler söyledim ama Curaçao kadrosunu bir tık daha fazla iddialı buluyorum Haiti'ye göre. Yani Curaçao en küçük takım yüz ölçümü olarak ve yani orada Dick Advocaat'ın başardıkları çok acayip ki Dick Advocaat sağlık sebepleri dolayısıyla çalıştırmayacaktı milli takımı Dünya Kupası'nda. Ondan önce bir ayrılığını istemişti ancak vekaleten gelen hoca iki maçlık dilimde bir türlü o kimyayı yakalamayınca Dick Advocaat'ın da sağlık durumu iyiye gidince Advocaat'ı da Dünya Kupası'na Curaçao'nun başında göreceğiz. Curaçao'da
Ya tabii ki çok çok yıldız isimler yok ama biraz daha tabii ki kültürel olarak da Hollanda menşeli oyuncular var ki yani milli takımdaki birçok isim Hollanda liglerinde forma giyiyor ki Bakunya kardeşler var. Juninho ve Leandro ki Leandro Iğdır FK'da oynuyor. Onu söyleyelim. Onun haricinde Bazur var Konya Spor'dan. Brenet var Kayseri'den. Ligimizden de tanıdığımız birçok isim var ki Obispo var ki savunmanın merkezinde en önemli isimlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Curaçao'da. Onun dışında bu grupta şöyle bakıyorum Fildiz Sahili var. Fildiz Sahili de yani turnuvalara her zaman renk katmış bir ekiptir. Yani grup aşamasını şu ana kadar geçemedi Fildiz Sahili ki sanki benim aklımda böyle bir son 16 ya da bir çeyrek yaptılar gibi kalmıştı ama yapmamışlar. Yani çok çok değerli isimler çıkardı şu ana kadar Fildiz Sahili. Yani en iyi kadroyla mı geliyor Fildiz Sahili? Hayır ama gruptan çıkar mı? Bence çıkmaya aday. Fena isimler yok. Yani Nicolas Pepe olsun, Amad Diallo olsun, Yann Diomande olsun ki Leipzig'te şu anda bütün büyük takımların radarına girmiş vaziyette. Onun haricinde Frank Kessi, Ulay milli takım kadrosunu söyleyelim. Trabzonspor'dan Wilfred Tsingoy'un da milli takımda olduğunu söyleyelim. Hatta Agbadu'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Yani Yasin Fofana da var ligimizden. Esasında çok değerli isimlere sahip bir takım Fildişi sahili ki gruptan çıkar mı? Bence çıkar diye şimdiden o puanlamayı yapmadan önce sizlere aktarayım. Ekvador biraz zayıf bir kadroyla geliyor ama Ekvador en azından 2002 yılından beridir düzenli olarak neredeyse mil takım seviyesinde Dünya Kupası'na katılıyor. 2010 ve 2018'de katılmadı. 2002, 2006, 2014, 2022 ve 2026'da katılmış olacak Ekvador. Grubun tabii ki puanlamalarına geçmek istiyorum. Almanya Curaçao maç başlangıcında Almanya'nın 5-0'la turnuvaya böyle radikal bir galibiyetle başlamasını bekliyorum. Her ne kadar Curaçao'nun Haiti'den daha iyi bir takım olduğunu düşünsem bile Fildiz Sahil'in Ekvador karşısında grup ikinciliği adına 2-0 kazanarak dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Almanya Fildiş'i karşısında 2-1 kazanır diye yorumladım. Ekvador Curaçao karşısında 2-1 veya 3-1 kazanır diye yazdım. 3-1 yazmışım. Ekvador Almanya maçının Almanya'nın 1-0 kazanacağını, Curaçao'nun da Fildiz Sahili karşısında direnemeyeceğini yani 3-0'la mağlup olacağını burada vurguladım. Curaçao puansız 4. sırada, Ekvador 3. sırada, Fildiz Sahili 2. sırada ve Almanya lider olarak E grubunu yorumladım. F grubuna geçeceğim ki F grubunda da açıkçası güç dengeleri birbirine yakın. Tabii ki Hollanda favori olarak gösteriliyor ama hiç belli olmaz demek isterim burada. Yani Hollanda tabii ki iyi bir kadroyla geliyor. Çok iyi savunma hattı var. Yani Van Dijk önderliğinde Van de Ven var. Birçok kaliteli isim var ki hücum hattında biraz esasında işler Gakpo ve Memphis'in yaratıcılığına kalmış durumda Hollanda'da. Yani onu da söyleyelim. Yani muhtemelen grup liderliğine zaten oynayacak ama belli de olmaz. Çünkü grupta zorluk çıkarabilecek hem Japonya hem İsveç hem de Tunus gibi takımlar var. Japonya'ya devam etmek istiyorum ki Japonya'da da Nagatomo'nun seçildiği görüntüler orada Dünya Kupası seçimleri okunurken gerçekten sosyal medyaya damga vurmuştu. O da 39 yaşında milli takımına katkıda bulunacak Japonya'da. Ki Japonya kadrosuna bakılınca Maeda tabii ki dikkat çekiyor. Wataru Endo var Liverpool forması giyen. Daichi Kamada çok iyi bir sezon geçirdi Crystal Palace'ta. Ritsu Doğan Eintracht Frankfurt'ta sağ çizgide kaliteli bir isim ki Kubo da var orada aday sağ çizgide oynamaya. Yani bir çizgide Doğan bir çizgide Kubo'yu izleriz gibi düşünüyorum Japonya'da. Gerçekten enteresan bir turnuva olabilir Japonya adına da ve tabii ki İsveç. Ben bu turnuvada çok beklentim var İsveç'ten. Yani İsveç'in iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir dinleyicimiz Nijerya'nın turnuvaya katılamamasına üzülmüş. Tabii ki yani Nijerya büyük renk katardı. Onu da söyleyeyim. Bu arada yani ufak bir dil sürüşmesi yaşadım orada. Yani İlk bölümlerde ufak bir dil sürüşmesi yaşamıştım. Çekoslovakya, Yugoslavya ile alakalı çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı. Tabii ki düzeltelim. Çekoslovakya ismi Çekya ismine dönüştükten sonra Çekya olarak ele aldığım zaman orayı yorumlamıştım. Tekrardan özür dileyelim oradaki yanlış anlaşılmadan dolayı. Benim dilim sürüştü. Sonradan düzeltmeye çalıştım ama çok geçmemiş dinleyiciye. En azından naçizane özür dilemiş olayım. Zaman zaman tabii ki belli başlı hatalar bizler de yapabiliyoruz. İsveç'e geçeceğim. Çünkü İsveç İsveç'in bayağı iddialı bir kadroyla geldiğini düşünüyorum Graham Potter yönetiminde. Yani Graham Potter'ın da
inovatif bir teknik adam olduğunu ve geçiş hücumlarını çok çok iyi yapan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani Elanga, Gyökeres ve Isak gibi 3 tane Premier Lig'de marka oyuncuya sahipler ön hatta. Orta sahada Ayari, Bergwall gibi 2 tane çok iyi orta sahaları var. Yani Premier Lig seviyesinde çok fazla oyuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz.

0: savunmacı biraz zayıf ama hücum hattının çok çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim İsveç adına. Puanlamaya geçeceğim, ardından da tabii ki çok kısa da olsa hemen bir şekilde G grubunda konuşmaya çalışacağım. Hollanda'nın Japonya karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İsveç Tunus karşısında 3-1 kazanır. Hollanda İsveç maçı 1-1 berabere biter. Tunus Japonya maçında Japonya 1-0 kazanır. Tunus Hollanda maçında Hollanda 2-1 kazanır ve Japonya İsveç maçında İsveç 2-1 kazanır diye yorumladım ve burada gol fazlasıyla İsveç grup lideri olarak 7 puanla dikkat çekti. İsveç'in arkasına 7 puanla Hollanda'yı yazdım. 3 puanla Japonya'yı yazdım. Tunus'u da puansız 4. sırada yazdım ve Belçika'nın yer aldığı gruba geçeceğim. Belçika yani F grubuna geçiyorum. Düzeltiyorum, G grubuna geçiyorum. Belçika tabii ki kaliteli bir kadroya sahip. Altın jenerasyon dediğimiz o Belçika'daki kadronun yani belki 2-3 turnuva önce daha iyi bir kadroya sahip olduklarını söylemek mümkün. Ama tabii ki Doku, Kevin De Bruyne gibi isimler, Lukaku gibi isimler, Trossard olsun, savunmada De Kuyper, kalede Courtois, yani hakikaten iyi bir kadro olduklarını söylemeden etmeyeceğim. Mısır milli takımı tabii ki biraz daha Marmuş ve Salah endeksinde bir takım olarak dikkat çekiyor. İran milli takımının turnuvaya geleceğini haberlerini alıyoruz. Son haberlerimiz bu şekilde. Ama vize sürecinde biraz sıkıntılar olduğu haberlerini alıyoruz. Ama İran'ın da burada oldukça mücadele edeceği çok açık. Yeni Zelanda'ya geçeceğim. Yeni Zelanda kısmında da yani bu turnuvaya katılıyorlar ama yani şöyle söylemek gerekir, biraz daha elemesi daha kolay bir konferanstan gelen bir takım Yeni Zelanda. Yani kadro biraz zayıf. Özellikle şöyle bakılınca da üst seviye futbol oynayan takımlarda çok fazla oyuncu görmüyoruz. G grubunda hemen puanlamasını sizlere aktaralım. Belçika'nın Mısır'la 2-2 berabere kalacağını, turnuvanın açılış maçında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. İran Yeni Zelanda maçına 1-1 dedim. Belçika İran maçına 1-0 Belçika dedim. Yeni Zelanda Mısır maçına 2-0 Mısır dedim. Yeni Zelanda Belçika maçına 2-1 Belçika dedim. Mısır İran maçına da 2-1 Mısır dedim. Bu tabloda da bir gol averajlı Mısır'ı grup lideri yaptım Belçika'nın önünde. İkisi de 7 puan toplarlar. İran ve Yeni Zelanda'nın da birer puanla turnuvaya veda edeceğini düşünüyorum. A, B, C, D, E, F ve G gruplarını yorumladım. O halde şimdilik kısa bir ara. Aranın ardından tabii ki kalanların devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman dökülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupa

0: Çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Evet, ilk iki bölümde birçok grubu ele aldık. A grubunu, B grubunu, C grubunu, D grubunu, E grubunu ve F grubunu. Aynı zamanda G grubunu da konuştuk. Tabii ki bu bölümde kalan grupları konuşacağız. Sonrasında olası eşleşmeleri ve birçok detayı konuşacağız. Hatta bir kez daha hatırlatalım. H grubuna geçmeden önce İspanya ile başlayacağız konuşmaya ama olası senaryoda milli takımımız açısından bunu bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim. Grubu lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrek finalde İspanya denk geliyor. Grubu ikinci bitirdiğimiz senaryoda son 16 turunda Arjantin denk geliyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Birçok dinleyicimiz de yazmış. Ona istinaden de bunu söylemek istedik. Tabii ki 0212 273 10'dan bizlere Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Onları da seve seve yayında paylaşmak isterim. H grubuna geçmeden önce şöyle bir tabii ki diğer gruplardaki durumları da tahminlerimizi de en azından sizlere bir kez daha yinelemek istiyorum. A grubunda Çekya'nın lider, ikinci Meksika, üçüncü Güney Kore, dördüncü Güney Afrika olacağını ifade etmiştik ilk iki bölümde. B grubunda İsviçre'nin lider, Kanada'nın ikinci, Bosna'nın üçüncü, Katar'ın dördüncü ve Bosna'nın da en iyi üçüncü kategorisinden gruptan çıkacağını ifade etmiştik. C grubuna geçtiğimiz senaryoda birazcık da fikstür avantajından dolayı Fas'ı lider, Brezilya ikinci, bir gol farkıyla, averajla Fas'ı lider, Brezilya ikinci, İskoçya'yı üçüncü, Haiti'yi de son sırada olarak işaretledik. D grubunda, yani milli takımımızın grubunda da birazcık da tabii ki ev sahibi faktörü olmasından da kaynaklı olarak Amerika'yı bir adım, yani averajla, daha doğrusu daha fazla gol atmasını beklediğim için Amerika'nın bizim önümüzde tamamlayabilme olasılığını gördüm. En azından o şekilde işaretledim. Yani çeyrek final yolu daha açık ikinci olduğumuz vakitte. Lider olduğumuz senaryoda son 16'da son şampiyon Arjantin'le denk gelme durumumuz var. Tabii ki bu tartışılır. Son maç kader maçı olacak. Amerika ile oynayacağımız maç ama Amerika'yı averajla 7 puanla lider, Türkiye 7 puanla ikinci, Paraguay ve Avustralya'nın da birer puanla turnuvaya devam edemeyeceği gibi bir senaryo işaretledik. E grubuna geçtiğimiz vakitte Almanya, Fil Dişi, Ekvator ve Curaçao sırasıyla, yani Almanya 9, Fil Dişi 6, Ekvador 3, Curaçao 0 olarak konuşmuştuk. F grubunda Hollanda'nın favori olmasına rağmen İsveç'in birazcık daha iyi bir kadroyla, iyi bir havayla geldiğini ifade etmiştik ilk iki bölümde. İsveç 7 puanla gol fazlasıyla lider. Daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın, en azından grup etabında daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın 7 puanlı ikinci, Japonya'nın 3 puanlı üçüncü, Tunus'un da turnuvaya veda edeceğini ifade etmiştik. Ve G grubunda Mısır, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı grupta Belçika-Mısır maçının ilk maç olması sebebiyle birazcık daha iki takım adına da yenişemeyeceği bir maç olduğunu düşündüğümden de dolayı birazcık oradaki fikstür avantajıyla beraber Mısır averajlı lider, Belçika'yı ikinci, İran'ı ve Yeni Zelanda'nın da eleneceği bir senaryoyu sizlere aktarmıştık ki artık H grubuna, yani favori İspanya'nın grubuna geçebiliriz ki opta verilerine göre de İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanma olasılığı %15,83 olarak esasında en büyük favori olarak gösteriliyor. Yani İspanya'nın ardından tabii ki Fransa dikkat çekiyor. Arjantin, İngiltere sonrasında geliyor ve Portekiz de onların biraz daha altında yer alıyor gibi bir opta verilerinin çıkardığı istatistikler bu şekilde olduğunu söyleyelim. H grubunda tabii ki ilk başta İspanya'yı konuşacağız. Turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi İspanya ki onlar da gerçekten çok güçlü bir kadroyla geliyorlar. Yani belki kağıt üzerinde en iyi takımlar mı soru işareti. Yani Fransa kadrosu çok çok iyi bir kadro çünkü. Yani birçok kişi kağıt üzerinde baktığı zaman Fransa kadrosunu belki daha çok beğenebilir ama İspanya'da oyun ahengi gerçekten üst düzey ki son Avrupa Şampiyonası'nda son dilimde bunların hepsini çok da gördük. Yani özellikle takımdaki orta saha çok çok acayip. Mesela son turnuvada hatırlıyorum Fabian Ruiz'in oyunu çok çok acayipti. Ki yani İspanya'da Nico Williams gibi, Lamine Yamal gibi kenar oyuncuları var. Yani bu iki oyuncu da bu kadar aslında pasa dayalı, bu kadar aslında yani topu hızlı çevirmeye dayalı bir oyun oynanan ortamda iki de atletik ve iki tane adam geçebilen kenar oyuncusunun olması bence İspanya'nın elini çok çok güçlendiriyor. Yani şunu da söylemek lazım, birbiriyle beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular var İspanya'da ki yani Luis de la Fuente hakikaten geldiği gün acaba bu adam kim diye sorduğumuz bir adamdı. Ancak yani geldiği günden itibaren hakikaten gösterdiği performansla gerçekten büyük takdiri hak ettiğini düşünüyorum Luis de la Fuente'nin. Yani bu turnuvada tabii ki yani programın son bölümünde turnuva ağacında son 32 turundan sonra neler olacağını da konuşacağız. İşte en iyi üçüncülerin sıralamalarının nasıl belirlendiğini hatta çok kısa söyleyelim, arada İspanya'ya konuşmaya devam ederiz. Yani en iyi üçüncü sonuçta 12 tane gruptan 8 tanesi çıkacak. İlk baştaki bakılan parametre en çok puan, sonra bakılan parametre averaj. Yani o grupta elde ettiği averaj takımların, daha sonrasında attığı gol fazlası, yani averaj eşitliğinde attığı golün fazlası, ondan sonra da tabii ki yani şöyle parametreler devam ediyor, fair play'e kadar gidiyor bu işler, onu da söyleyelim. Yani az sarı kart gören, az kart gören takıma kadar bu eliminasyon devam ediyor. Açıkçası yani format çok tartışıldı, yani artıları da olduğu gibi eksileri de var. Yani çok maç izleyeceğiz, bu bizler adına güzel bir şey sonuçta. Yani 48 tane ülkenin beraber olacağı format çok güzel ama tabii ki en iyi üçüncüler konusundaki bu ikircikli durum zaman zaman tabii ki eleştirilere, bizim de eleştirimize sebep olacak gibi. Turnuva içinde bunu çok daha iyi anlayacağız, onu da söyleyelim. Yani İspanya grubun çok büyük favorisi, zaten net bir şekilde gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum, bir sürpriz beklemiyorum. Suudi Arabistan tarafını konuşmak isterim ki yani Suudi Arabistan çok aslında yani geçmiş yıllarda çok büyük bir başarısı olmayan milli takım nezdinden bahsediyorum. Herve Renard'la beraber çok uzun yıllardır zaten devam ediyorlar Fransız Hoca ile beraber ki yani Renard son Dünya Kupası'nda da bayağı bir çabalamıştı ki hani orada da son Dünya Kupası'nda ya bir Arjantin maçı var, hiç unutamam hakikaten radyo gol mikrofonlarında sizlere inanılmaz bir maç aktarma fırsatı yaşamıştım Katar'daki Dünya Kupası'nda. Yani bu Dünya Kupası'nda bence yani grup aşamasının ötesine geçmeye aday takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Suudi Arabistan'ın. Yani şu ana kadar tarihlerinde yalnızca 94 Dünya Kupası'nda bir son 16 gördü Suudi Arabistan ama onun dışında genellikle katılan, 2010 ve 2014 haricinde genellikle katılan grup aşamasında da veda eden bir takım olarak dikkat çektiler. Yani bu turnuvada tabii ki yani Salem Aldavsari çok çok ön plana çıkıyor Suudi Arabistan adına. Yani son Dünya Kupası'nda da öne çıkmıştı ki zaten Davsari'nin, yani Salem Aldavsari'nin çok çok değerli bir oyuncu olduğunu, kulüp takımında da yani Suudi Arabistan Ligi'ndeki en iyi oyuncular arasında gösterilen yegane yerli oyuncu olarak dikkat çektiğini söyleyelim. Onun haricinde tabii ki yani takımın savunma hattında sağ kanat bekinde Avrupa futbolunda da forma giyen Saud Abdülhamit iyi bir kanat beki. Yani

alanda tabii ki çeşitli eforlu oyunculara sahipler. Yani orada bir futbol kültürü gerçekten gelişmeye devam ediyor. Çok büyük bir yatırım var zaten. Bu yatırımı da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani bu yatırım bir şekilde ilerleyen yıllarda mutlaka bir başarıya dönüşecektir diye düşünüyorum. Belki hani en üst düzey ya da bir kupa alacak bir takıma dönüşmeyecekler ama en azından yani futbola ilginin ülkenin PR'ı açısından da ülkenin tanınırlığı açısından da arttığı ve buna çok yatırım olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Suudi Arabistan tarafında Yeşilburun Adaları enteresan bir milli takım. Yani açıkçası çok zor bir gruba düştüğünü söyleyebilirim Yeşilburun Adaları'nın. Yoksa kadro olarak enteresan isimlere sahipler ki ligimizden tanıdığımız ki Trabzonspor formasıyla bu sezon hakikaten iyi bir performans sergileyen Pina'yı görüyoruz sağ bekte. Yani hatta Geri Rodriguez gibi, Nuno da Costa gibi ligimizde de hani hem oynayan aktif hem de daha önce oynamış isimler de var. Onun haricinde tabii ki Cabral'ı söyleyebiliriz. Yani hücum hattında Jovane Cabral ve Ryan Mendes Iğdır'da da oynuyor bu arada kendisi. Hakikaten enteresan performanslar görebiliriz ama ya dediğim gibi birazcık bu işler turnuvada şey şansı, yani kura şansı ve kurada Yeşilburun Adaları'nın yani Cape Verde'nin iyi bir kura çekmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Suudi Arabistan gibi, Uruguay gibi, İspanya gibi takımlara karşı ne yapabileceği soru işareti ama her zaman yani eğer mesela bir sonraki Dünya Kupası'na katıldığı vakitten farazi bir şekilde konuşalım. Bu kadro bir şeyler yaratabilir belki ama bu Dünya Kupası'nda biraz da grubun dezavantajından dolayı zor görüyorum Yeşilburun Adaları, yani Cape Verde'nin durumunu. Uruguay'a geçeceğim. Uruguay'da Marcelo Bielsa ile açıkçası çok net bir baskı takımı izliyoruz. Uruguay takımı hakikaten önde basma üzerine kurgulanmış bir takım ki her zaman kadro tercihleriyle de Marcelo Bielsa insanları şaşırtmaya devam ediyor. Uruguay tarihine bakacak olursak hani Dünya Kupalarında oynama geleneği olan bir takım Uruguay. Hatta Dünya Kupası tarihinin ilk kazananı olarak da söyleyebiliriz. Yani 1930'da organizasyon başlamıştı ve ev sahibi Uruguay ilk Dünya şampiyonu, hani Dünya Kupası sahibi olmuştu. Hatta 1950'de de Dünya Kupası'nı kazanarak müzesinde iki tane Dünya Kupası bulunduran ekiplerden bir tanesi. Yani son yıllarına biraz daha bakmak daha mantıklı olacaktır. Biraz daha modern dönem bu noktada bizlere daha kılavuz olacak durumlardan bir tanesi. Hani 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'mizin 3. olduğu Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçememişti Uruguay. Sonrasında 2010 Dünya Kupası ile beraber, yani 2006'ya katılamadı. 2010'da üçüncülük maçı oynama, yani bronz madalyanın sahibi olma durumu oldu. Ki düzeltiyorum, dördüncü oldu. Üçüncülük maçını kaybetmişti Güney Afrika'da. 2014'te son 16 oynadı. 2018'de Rusya'da çeyrek oynadı. 2022'de şok bir şekilde grupta elendi. Yani bu sene ki Dünya Kupası'nda da çok zor bir gruba düştü Uruguay. Yani birazcık tabii ki yani zorlansalar da biraz format gereği eğer bir galibiyet aldığınız takdirde, eğer çok kötü bir averaja sahip değilseniz zaten en iyi üçüncüler arasında çıkacak gibi oluyorsunuz. O yüzden de burada açıkçası Uruguay'ın hani gruptan bir şekilde çıkayım, aynı Suudi Arabistan gibi hani gruptan bir şekilde çıkayım da sonrasına biraz daha bakarız mantalitesiyle yer alacağını düşünüyorum. Yani Marcelo Bielsa her zaman çok yani tansiyonlu, şiddetli bir yüksek pres oyunu oynuyor. Zaman zaman Uruguay milli takımında Marcelo Bielsa'nın da kendi prensiplerini ikinci plana atıp biraz daha skoru korumaya yönelik en azından belli maçlarda oynayacağını düşünüyorum. En azından bu turnuva nezdinde. Tabii ki her grubu konuştuk. Birçok grubu da konuşmaya da devam edeceğiz. H grubunun takımlarına, maçlarına tabii ki ben de skor tahminleri yaptım ki İspanya'nın grubun ilk maçında Cape Verde karşısında, yani Yeşilburun Adaları karşısına 4-0 kazanacağını öngörüyorum. Suudi Arabistan Uruguay ilk maç, hatta iki takım adına da belki de erken final gibi bu finalde puanların paylaşılacağını düşünüyorum. 1-1 olarak yazdım simülasyona. İspanya Suudi Arabistan maçında İspanya'yı 3-1 kazanır diye not ettim. Uruguay'ın da Cape Verde karşısında 2-0 kazanacağını öngördüm. Uruguay İspanya
Almanya maçında İspanya'nın yoluna dolu dizgin devam edeceğini ve 3-0 kazanabileceğini yazdım. Cape Verde yani Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan arasında oynanacak son maçta da Suudi Arabistan'ın 2-1 kazanacağını not ettim ki İspanya bu tabloda 9 puanla lider olarak

gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Suudi Arabistan Uruguay ikilisinde de fazla gol atan takımın Suudi Arabistan olacağını düşünüyorum. Yani iki takım da dörder puan toplar. Birisi ikinci, birisi üçüncü olarak gruptan çıkarlar gibi öngörüyorum ve Cape Verde'nin de bu şanssız grupta puansız ayrılacağını düşünüyorum. Bu şekilde birazdan da I grubuna geçeriz. I grubuna geçmeden de şöyle bir soluklanalım.

0: radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: I grubuyla da devam edelim. I grubunda da gerçekten çok kıyasıya bir mücadele bekleyebiliriz. Hepimiz açısından da izlemesi keyifli bir grup olacaktır. Çünkü Norveç, Fransa ve Senegal'in kıyasıya mücadele edeceği bir grup. Irak da var tabii ki Irak, yani burada... demin de konuşuyorduk, Cape Verde ile Irak gerçekten çok şanssız gruplara düştüler turnuvada, ki turnuvadaki birçok faktörde düşündüğümüz zaman kura şansı her zaman turnuvalarda çok çok önemlidir. Bunu da her zaman vurgularım ki birçok dinleyicimiz de bence bu konuya da hakimdir. Yani açıkçası burada favorilerden Fransa'yı konuşarak başlamak isterim ki demin de söylediğim gibi yani İspanya ile beraber en büyük favorilerden bir tanesi olarak Fransa gösteriliyor. Yani Deschamps'la beraber yıllardır zaten birbiriyle oynamaya alışık bir takımdan bahsediyoruz ki kadro çok iyi, çok alternatifli. Yani birçok mevkide hakikaten hocanın karar vermesi çok zor. Yani Deschamps'ta ne görüyoruz mesela, klasik bir Fransa milli takımında son dönemde? Yani dörtlü bir anlayış, iki veya üçlü bir orta saha ve önde üç veya dört tane hücumcuyla kurgulanan atik, dinamik ve direkt oynayan takımlar görüyoruz Deschamps yönetiminde. Ama bek tercihlerinde özellikle kanat beklerinden ziyade birazcık daha stoper karakterli bekler kullanmayı seven bir hoca Didier Deschamps. Ki yani bunu da mesela genelde sol bekte Lucas Hernandez'i tercih ederek görüyoruz. Yani mesela sağ bekte böyle bir oyuncusu var zaten, ki kim olsa zaten Koundé'yi kullanacaktır, ama sol bekte yani Lucas Hernandez'in normal şartlarda yerine Theo Hernandez veya Digne ile oynar diye tahmin ederim normal şartlardaki herhangi bir antrenör, ki bu turnuvada da göreceğiz. Yani Fransa milli takımının sol beki kim olacak? O da bir soru işaretlerinden bir tanesi. Kaleyi Manyan koruyacaktır zaten. Yani Milan'da da fena bir sezon geçirmedi. Yani merkezde hemen hemen kesin gibi gözüküyor. Yani Dayo Upamecano Bayern'de zaman zaman çok eleştirilen performansları imza atsa da, yani Saliba ile beraber belki de birbirini en iyi tamamlayan stoper partnerleri olarak gözükebilir. Orta alanda yani Tchouameni ile Rabiot ilk planda yan yana oynayacak gibi gözüküyor. Yani tabii ki N'Golo Kante de buradan tekrardan kendisine de başarılar dileyelim. Birçok yani temsilcimizin yani Türkiye takımlarının temsilcilerinden oyuncular da var Dünya Kupası havuzunda. Kante de bunlardan bir tanesi. Kante'yi de muhtemelen rotasyonda göreceğiz gibi geliyor. Ki Zaire Emery'i de zaman zaman hoca kullanacaktır merkezde. Ama ana planda Rabiot ve Tchouameni'yi bekliyorum orta alanda. Ki aslında en büyük soru hücum hattında. Şimdi elde çok son dönemde en azından çok tartışmalara konu olan Mbappe var, ki kesin oynayacaktır zaten. Yani Mbappe'nin yanında sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Olize. Gerçekten bir başka sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Cherki, Dembele ve Due var. Yani Barcola da var, ama yani buradan 4 tane oyuncuyu nasıl kombinler diyor Deschamps, hakikaten zor. Yani ne yapsa eleştirilecek hoca yani bu konuda. O yüzden de ben çok da fazla eleştirmek istemiyorum. Yani turnuva boyunca Fransa'nın hücum hattında işte abi şu oynar, bu oynamalı gibi çok büyük eleştiriler yapmak yersiz olur. Sadece yani benim düşünceme göre herhalde hoca yani uçta Mbappe ile oynayacaktır. Onun arkasında Cherki, solda Dembele, sağda herhalde Olize gibi düşünüyorum. Yani burada Barcola'ya biraz yazık oluyor. Yani kulübede Barcola gibi bir oyuncunun olması, yani PSG'de de gerçi yani 30 dakika 40 dakikalar daha çok alıyor, yani sonra 55'ten 60'tan sonra daha çok oyuna giriyor, ama yani muhtemelen böyle olacaktır. Ya turnuva içinde şeyi de görebiliriz bu arada, yani Mbappe'nin zaman zaman sol kenarda oynadığı denklemler de görebiliriz, çünkü Ousmane Dembele'nin Paris Saint Germain'le tepede oynadığı denklemler de var. Ki yani ana plan esasında Paris Saint Germain'de Luis Enrique'nin ana planı Dembele'yi tepede konumlamak oluyor. O yüzden de Mbappe'yi sol çizgide göreceğimiz maçlarda olacaktır diye söyleyebilirim. Açıkçası tabii yani grubun, bütün bunları da konuşuyoruz. Yani grubunun çok net favorisi Fransa. Ha, grubu favori lider bitirecek diye bir şey yok ki. Fransa'nın genel tarihinde düşündüğümüz zaman ben grup aşamasında çok fazla birinci, ikinci viteste olduğunu hatırlarız, ki hatta grup aşamasında bir tane talihsizlik de yaşamıştı benim hatırladığım 2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Yani orada da grup aşamasında çıkamamıştı.

Ama yani Fransa vardı ama. Ya burada öyle bir sürpriz olmayacaktır tabii ki. Güney Afrika'da da böyle bir sıkıntı yaşanmıştı ama 2006'da final oynayan, 2018'de şampiyon olan, 2022'de yine final oynayan, yani artık kafa takım en büyük favorilerden gösterilen bir Fransa var. Yani grup aşamasında ben yine çok çok net Fransa lider bitirir demiyorum ki zaten biraz sonra sizlere de açıklayacağım. Yani gruptaki planları, oradaki simülasyondaki skorları nasıl doldurduğumu açıklayacağım. Yani bu turnuvada özellikle grup aşamasında bence birkaç tane hani maç olarak değil ama sıralama olarak çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünüyorum ben. En azından dizilim olarak, yani 1-2-3-4 dizilimi olarak sürprizlere açık bir turnuva olacağını düşünüyorum. Sonraki etapta belki 32-16 turunda biraz daha hani favoriler çıkacaktır ama yani en azından grup aşamasında sürprizlere gebe bir turnuva bekliyorum. Kanada, Meksika ve Amerika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda Senegal'e geçeceğim ki Senegal'de de Alou Cisse Hoca, buradan Göksel'in Çağrı Sarıca da selam olsun. Çok severiz yani ikimiz de kendisini. Alou Cisse'nin kenardan baskı talimatı verdiği elle o jestle mimini hiçbir zaman unutamayız. Buradan da kendisine de selam yollamak istedim. Açıkçası yani Senegal'i de güçlü bir kadroyla görüyoruz. Dolu dolu bir kadroyla görüyoruz ki Afrika'nın belki de en güçlü kadrolarından bir tanesi Senegal. Yani kalesi de iyi. Yani sonuçta Afrikalı takımlarda, Afrika'dan gelen takımlarda genelde iyi performans görmüyoruz, kaleci performansları, ama Edouard Mendy, Mendy veya diyelim, Mendy'nin gerçekten performansını değerli buluyorum ben. Şu anda tabii ki en gözde liglerden bir tanesi de değil. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor Mendy ama sonuçta oranın da en majör takımlarından bir tanesinde Al Ahli'de forma giyiyor. Yani kadroya bakıldığı zaman tabii ki Sadio Mane dikkat çekici. İliman Ndiaye var hücum hattında. Nicolas Jackson var. Onun haricinde Assane Diao Como'da çok iyi bir sezon geçirdi. Yani hücum hattında da hatta ligimizden de Şerif Ndiaye'yi de görüyoruz. Yani muhtemelen ilk 11 olmayacaktır Şerif Ndiaye ama iyi bir hamle olur. Yani İbrahim Mbaye var. Çok genç bir oyuncu, PSG'de çok fazla forma şansı bulamadı. Ama yani hücum hattını etkili buluyorum. Orta sahada özellikle İdris Saganagay ve Pape Gueye, yani biri Valencia, biri Villarreal, biri Everton'lı. Bu iki orta saha oyuncusu gerçekten değerli işleri imza attı bu sene. Ki bunun yanında Habib Diarra yani hat kıran koşularıyla beraber Sunderland'de çok çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Habib Diarra'nın. Yani orta saha kurgusunda Senegal'in hakikaten hiçbir zaman geri adım atacak bir kadrosu olmadığını da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani çok çok iyi bir kadroyla geliyor Senegal, bunu da hatırlatalım. Hatta Pape Matar Sarı da atlamayalım, Tottenham forması giyen oyuncuyu, her ne kadar Tottenham bu sene sıkıntılı bir lig serüveni yaşasa da Pape Matar Sarı hakikaten iyi futbolcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yani savunma hattında sol bekte Eladji Malik Diouf gerçekten imza performanslardan bir tanesini sergiliyor West Ham'da. Ondan önceki serüveninde de hakikaten dikkat çeken bir oyuncuydu. Yani bunların yanında İsmail Jakobs var tabii ki. Yani sol bek rotasyonunda orada hocanın birazcık karar vermesi zor olacak. Cisse hocanın. Yani Jakobs da zaman zaman çok çok iyi maçlar oynayabiliyor. Yani muhtemelen biraz zayıf rakiplere karşı Eladji Malik Diouf'la belki biraz daha savunmayı daha katı yapması gereken vakitlerde Senegal'in de Jakobs'la oynayabileceğini düşünüyorum. Hani Kalidou Koulibaly tabii ki savunmanın merkezinde oynayacaktır. Niakate ile beraber, yani Lyonlu oyuncu Niakate ile beraber Koulibaly'yi savunmada bekliyorum ki sağ bekte de Crepin Diat da olacak gibi gözüküyor. Her ne kadar sağ ön oyuncusu olsa da Monakolu oyuncu. Kalede de Mendy zaten. Yani Senegal'de bu şekilde bir kadroyla geliyor. Irak konusunda, yani Irak tabii ki nispeten daha kolay bir elemeden geldi ki yani şu ana kadar 1986 senesinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. Bir grup aşamasına elenmişti. Meksika'da düzenlenen 86 Dünya Kupası'na katılmıştı. Yaklaşık çok uzun bir müddet sonrasında, yani 2026'da bu sefer yine katılacak ama yani çok zor grup. Dediğim gibi Irak'ın şansını çok çok kuvvetli görmüyorum. Yani puan alsa bence başarı Irak, özellikle bu grupta. Çünkü grubun son takımı da Norveç. Hatta Norveç'e de geçelim. Yani Norveç milli takımında şöyle biraz daha konuşmak istiyorum. Çok formsuz bir Ødegaard var, kabul, ama yani uçta Haaland var, Sørloth var, Schjelderup var. Yani çok kuvvetli bir kadroyla geliyor ve yani burada Türkiye ile beraber işte
birazcık daha underdog dediğimiz yani

hakka teslim edilmeyen ya da Dark Horse dediğimiz plase takım olarak Türkiye'nin yanında Norveç'i de yazabiliriz bence. Enteresan bir kadro Norveç. Evet, belli mevkilerde yani kalitesiz isimler de var. Yani nispeten diğer bölgelere nazaran kalitesiz diyebiliriz. Ama mesela yani orta alanda Sanderberg, Ödegaard, Patrick Berg, Torsby gibi savunma hattında Ayer, Rierson gibi isimler var. Mesela savunma birazcık daha iyi olsa ya da çok çok iyi bir kalecisi olsa yani Norveç'in çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Ama bakalım yani Erling Braut Haaland ve yanında Ödegaard'la beraber bu ikili esasında damga vurabilir bu gruba da. Onu da söylemiş olayım. Hatta grubumuzun da puanlamasına geçelim. I grubunun puanlamasına geçelim. Tabii ki 6 maçın skorlarını önden yazdım. Fransa-Senegal maçının 0-0 biteceğini düşünüyorum. Zaman zaman grubun ilk maçlarında bu tip tıkanık skorlar olur. Fransızca konuşan ülke maçında. Senegal'in bir şekilde direnebileceğini düşünüyorum. O yüzden 0-0 yazdım. Norveç'in Haaland ve Ödegaard önderliğinde Irak karşısında 4-1 kazanarak turnuvaya başlayacağını, Fransa'nın sonrasında Irak karşısında 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Norveç-Senegal karşılaşmasında Norveç'i 2-1 kazanacağını öngördüm. Yani Norveç'in gerçekten iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bu gruba da damga vurabilir. Bu kadro en azından grup aşamasına damga vurabilir diye notlarımın arasında var ki Norveç-Fransa maçının da 1-1 bitebileceğini buraya yazmışım önüme. Senegal'in de Irak'a 3-1 yeneceğini yazmışım. Buradaki puanlamaya göre de Norveç'i 7 puanla lider, Fransa'yı 5 puanla ikinci, Senegal'i 4 puanla üçüncü ki turnuvaya devam edecek Senegal'de benim buradaki hesaplarıma göre Irak'ın da son sırada yer alacağını öngörüyorum. Onun haricinde tabii ki J grubuna yani son şampiyon Arjantin'in grubuna da geçmek istiyorum. Yani Lionel Messi'nin çok ekstra bir durum olmadığı koşulda herhalde son Dünya Kupası diye söyleyebiliriz. Tıpkı Cristiano Ronaldo'yu da birazdan konuşacağımız gibi ama herhalde Messi'nin son Dünya Kupası olacaktır. Tabii ki bunu şu anda bilemeyiz. Yani tabii ki açıklamalar son Dünya Kupası olacağı şeklinde ama mesela Manuel Neuer'de de son Dünya Kupası olacak diye konuşuluyordu. Adam geliyor yani. O yüzden de Arjantin'i tabii ki Messi'den ayrı düşünmek çok güç. Messi endeksinde oynayacak bir takım ki gerçekten çok çok iyi bir kadroyla geliyor Arjantin bu Dünya Kupası'na. Yani kalede Emiliano Martinez zaten Arjantin'de büyük maçlarda her zaman öne çıkmayı başardı. Hiç final kaybetmedi Emiliano Martinez. Bunu da söylemiş olalım. Onun haricinde tabii ki yani savunma hattına bakılacak olursa yani Molina muhtemelen sağ kulvarda oynayacaktır. Sol kulvarda oynamaya aday birçok isim var ama net bir isim yok gibi. Önümdeki tabloda bakıyorum. Yani stoperde Senesi, Otamendi gibi haricinde şöyle biraz daha bakıyorum. Yani muhtemelen bu ikisi olacaktır ki Romero da olabilir. Yani buradaki bu üçlüden iki tanesinden bir tanesi oynayacaktır ki Arjantin'in sol bekinde de ya Medina'yı ya da Tagliafico'yu göreceğiz gibi. Balerdi de sol bek oynayabilen bir oyuncu ama yani savunma hattı birazcık belki de hani iki at üzerinde kulağa çok da en iyi savunma hattı gibi gelmiyor Arjantin adına ama orta alan ve ileri hat zaten herhalde tartışılmaz diye düşünüyorum. Yani orta alanda şöyle isimlere bakıyorum önümde. Yani Rodrigo De Paul var, Enzo Fernandez var, McAllister var, Buendia belki kenar oynar. İşte Palacios var. Yani bu isimler orta alanda birbirini de çok iyi tamamlayan isimler ki zaman zaman hücum hattında 3 tane hücumcuyu biraz daha önde konumladığı vakitte Scaloni bu arkadaki üçlü de zaman zaman İlerideki üçlünün açığını kapatabilecek eforlu oyunculardan kurulu olduğunu da söyleyelim. Tabii ki aynı Enzo Fernandez gibi top tekniği üst düzey bir oyuncu da var orta alanda. Tıpkı McAllister gibi ki ileri hatta zaten hocanın karar vermesi hakikaten çok zor. Yani muhtemelen herhalde şöyle olacaktır. Hani Messi ve Alvarez ikilisini göreceğiz. Yani ama Giuliano Simeone de oynayabilir. Yani Atletico'da çok iyi bir sezon geçirdi. Onun dışında Alma da yani plasebe adayı olabilir. Onun dışında bakıyorum önümdeki listeye yani bu şekilde ama ana planda Messi Alvarez ikilisini görürüz. Simeone de onları üçler gibi. Yani belki bir 4-4-2 de görebiliriz Scaloni'den 4-3-3 de görebiliriz ama 4-4-2 görürsek işte Giuliano Simeone'ye tıpkı Atletico Madrid'deki rolü işte Julian Alvarez'i de tepede Messi ile beraber önde ikili. Aslında biraz Atletico Madrid'in şemasında görebiliriz Scaloni'nin ekibini ama 4-3-3 de görebiliriz. Bunu turnuva içinde maç maç hoca karar verecektir diyerek Cezayir'e geçmek istiyorum ki

0: Cezayir'de yani turnuvada ilginç yani gerçekten renk katabilecek takımlardan bir tanesi ki yani 2014 geliyor akıllara burada. Brezilya'da gayet güzel bir renk katmıştı Cezayir. Son 16 başarısı göstermişti. Ondan sonra katılamadılar yani 2018 ve 2022'de ama 2026'da gerçekten rekabetçi bir şekilde mücadele edeceklerini düşünüyorum Cezayir takımının. Ürdün'e geçeyim, çok kısa Ürdün'ü de konuşayım. Yani Ürdün bu turnuva öncesinde henüz Dünya Kupası'na katılmamıştı. Bu ilk turnuvası olacak Ürdün'ün ki yani kadroya bakıyorum yani bu seviyede mücadele etmesi çok zor gibi geliyor. Yani tabii tanıdık oyuncu var mı diye de şu anda önümdeki ekrandan bakıyorum ama benim tanıdığım veyahut da hani ismini duyduğum var ama böyle izledim aa bak şu adam şu adam gibi bir net bir yorum yapabileceğim bir milli takım değil Ürdün. Başarılar dileyelim burada Jamal Sellami hocaya ama dediğim gibi yani Ürdün'ün şansı zor ama tabii ki şöyle de bir şey var yani grupta yani Ürdün gidip sürpriz bir şekilde bir galibiyet alır, bir anda gruptan da çıkabilir. Yani bu turnuvanın da böyle bir tarafı var. Yani size bir galibiyet ve çok fazla gol yemediğiniz denklemlerde averaj gerçekten gruptan çıkarabiliyor ve size artık yeni formatta, eskiden son 16 vardı, şu anda yine son 16 var ama son 32 turuna kalma diye bir aşama artık var. Yani 48 takımın 32 tanesi tur atlayacak yeni formatta. O yüzden de yani böyle enteresan sürprizler görebiliriz. İşte yani şu anda farazi konuşuyorum. Birçok planı da zaten sonra da anlatırız bir kez daha konuştuğumuz vakitte ama Kurasao bir galibiyetle gruptan çıktı falan gibi bir hikaye de çıkabilir ortaya. Ama dediğim gibi zor bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu grubunda tabii ki sizlere önümdeki akıllı ekrandaki bu anlamalarını da yaptım. Arjantin ilk başta Cezayir'i 2-1 yener diye düşünüyorum. Avusturya'dan da Ürdün karşısında 4-0'la gol şova imza atabileceğini öngörüyorum. Sonrasında Arjantin'in bir kez daha 2-1 kazanacağını düşünüyorum Avusturya karşısında. Ürdün-Cezayir maçı çok çekişmeli geçebilir ama Cezayir'in sonunda o galibiyeti alacağını ve 2-1 kazanacağını öngörüyorum. Ürdün-Arjantin maçında kalite farkı ortaya çıkar. Arjantin 9 puanla grup lideri olur diye öngörüyorum ve Cezayir-Avusturya maçı birazcık aslında final maçında Avusturya'nın işler istediği gibi gider diye öngörüyorum. Arjantin 9 puanla lider yaptım önümdeki tabloda. Avusturya'yı 6 puanlı ikinci, Cezayir'i 3 puanlı üçüncü, Ürdün'ü de son sırada olarak konumladım. Ufak bir nefes alalım, K grubuyla devam edelim.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: J grubunu konuştuk. Artık K grubuna geçme vakti geldi. Ki K grubunda da Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son Dünya Kupası diyeceğiz. Ama tabii ki tıpkı demin de konuştuğumuz gibi Messi gibi bu adamların pek de bırakma niyeti yok. O yüzden de belli de olmaz diyelim. Gerçekten Portekiz'de ilginç takımlardan bir tanesi. Çok çok iyi bir kadroya sahip onlarda. Turnuvanın en büyük favorilerinden belki gösterilmiyor. Yani ilk 3'te 4'te gösterilmiyorlar ama onların altına direkt hani Portekiz yazılıyor ki Opta'nın verilerinde de bu şekilde konumlanmış Portekiz. Portekiz'de de ligimizde forma giyen birkaç isim kadroda bulunuyor. Ricardo Velho'yu görüyoruz. Bu sezonu Gençler Birliği'nde tamamladı. Gelecek sezon Farense'de bonservisi olan oyuncu muhtemelen zaten yani transfer yapmazsa Gençler Birliği'nde olmayacak ki Gençler Birliği'nde olmayacağı da açıklandı ama hani yine de tabii ki bugünden yarına birçok şey değişebiliyor. Ki savunma hattında bakıyorum Nelson Semedo var Fenerbahçe'den. Onun dışında yani bu iki isim dikkat çekiyor Portekiz kadrosunda ülkemizden. Onun haricinde tabii çok çok iyi bir kaleciye sahip. Yani Portekiz Diogo Costa gibi gerçekten Porto'nun şampiyonluğunda da anahtar rolden bir kaleci var. Yani savunma hattına bakıyoruz. Çok iyi bekler var. Yani Nuno Mendes sezonun belki de en iyi performanslarından bir tanesine imza attı Paris Saint Germain'de. Tabii ki hücum hattı biraz daha alacalı bir şekilde ön plana çıktı ancak Nuno Mendes'in performansını da asla yok sayamayız. Sağ bekte muhtemelen Cancelo oynayacaktır. Yani Semedo'nun rotasyonda olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Nunes de oynayabilir. Yani Mateus Nunes normal şartlarda bir orta saha oyuncusu olsa da City'de Guardiola tedrisatında daha çok sağ bekte gördük özellikle son dönemde, ama yani muhtemelen Cancelo oynayacaktır diye düşünüyorum. Merkezde Ruben Diaz'ın partneri de muhtemelen Inacio olacaktır Sporting Lisbon'dan. Inacio da bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi serüveninde genç yaşına rağmen liderlik vasıflarıyla ve aynı zamanda savunmanın emniyet sibobu olarak dikkat çekti. Yani bu ikiliyi görürüz diye düşünüyorum ki zaman zaman Roberto Martinez'in üçlü oynattığı denklemleri de biliyoruz. O yüzden böyle bir kurguda da üçlü bir anlayışta görebiliriz. Yani Veiga'nın Villarreal forması giyen Veiga'nın da merkezde olabileceği denklem olabilir, ama muhtemelen 4'te oynayacaktır ana planda Roberto Martinez ki yani çok tartışılan bir teknik adam zaten, birçok yani futbola yakın isim, futbolun yani bu tip Avrupa futbolunu yakın takip eden isimler hocanın çok değişik riskler almasından da kaynaklı olarak iyi bir teknik adam olmadığını savunuyor. Yani elle tutulur bir başarısı olmadığını savunuyor teknik olarak, ama yani şöyle söyleyeyim, yani gerçekten gittiği takımlarda bence hücum konusunda her zaman artık 60 bir at teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Yani milli takımlar birazcık daha ister istemez kulüp takımı kadar birbiriyle oynama ahengi olmayan takımlar olduğu için de daha çok savunma, emniyet ön plan takımları izliyoruz. Roberto Martinez bu ekolün biraz daha aslında karşısında bir ekol, ama tabii ki o da eleştiri okları zaman zaman ona da dönüyor. Ki orta alanda zaten Bernardo Silva gibi, Neves gibi, Vitinha gibi, Ruben Neves gibi. Yani João Neves, Ruben Neves, Vitinha, bir kez daha diyelim şimdi tekrar gibi oldu ama biliyorsunuz ki zaten birçok Portekizli oyuncunun soy isimleri birbirine benzer oluyor. O yüzden de ilk isimlerini kullanmakta fayda var. Yani orta alanda Bernardo Silva, Vitinha, Neves... yani João ve Ruben, bu dörtlüden üçü oynayacaktır. Gerçekten kaliteli bir orta sahaya sahip Portekiz ki savunma hattında demin konuştuk. İyi bekler, iyi orta saha, savunma merkezi çok iyi. Kalede de zaten çok iyi bir kaleci var. Yani ileri hattı da konuşalım hatta bunların yanında. Bir tarafta Leao oynaması bekleniyor. Bir tarafta Ronaldo oynaması zaten neredeyse kesin olarak gözüküyor. Trincao gibi, Guedes gibi, Pedro Neto gibi, ki Pedro Neto biraz eleştirildi bu sene Chelsea performansı, ama gerçekten varyasyonlu hücumculara sahip. Yani bu takımın genelde üretememe problemi olduğu açıktı Martinez öncesinde. Yani bu Dünya Kupası'nda birazcık da yani turnuvada kura şansları iyi olursa ileriye doğru gidebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattında Ronaldo ile nasıl kurgulanacaklar? Yani Ronaldo Bruno Fernandes ikilisi zaman zaman anlaşamadıkları durumlar sosyal medyaya her zaman yansıyor, ama bu ikilinin nasıl bir kimya yakalayacağı çok önemli ki Portekiz'in de yani Dünya Kupası'ndaki başarısı biraz buradan geçiyor. Yani muhtemelen 4-3-1-2 gibi oynarlar diye varsayıyorum. O demin saydığım orta üçlüde 2 Neves, Bernardo Silva ve Vitinha'dan dördünden 3'ü oynayacaktır. Önlerinde Fernandes konumlanacaktır. Uçta da Leao Ronaldo ikilisini bekliyorum ben. Yani Leao, evet, ben yani daha çok sol kenar gibi görmeye alışığız, ama zaman zaman tabii ki kenar oyuncularını yani ikinci forvet gibi konumlayan teknik adamlar da var. Biraz Portekiz'in kurgusunda bunu görürüz gibi geliyor en azından ilk etapta, ama tabii ki Roberto Martinez zaman zaman üçlü oynattığını da başta söylemiştim. Bunu da göreceğiz Portekiz takımıyla alakalı. Yani Portekiz'in grubunda açıkçası yani Portekiz'i çok büyük bir zorlayacak bir takım görmüyorum. Yani Kolombiya var, evet, kabul. Yani Özbekistan ve Kongo var, ama Kolombiya'nın ne kadar zorlayacak olacağını da açıkçası ne kadar zorlayabileceğini de tartışılır buluyorum diyeyim en azından. Haricinde tabii ki bir Demokratik Kongo'ya geçmek istiyorum ki Demokratik Kongo takımının da şu ana kadar Dünya Kupası'nda yalnızca 74 senesine, yani Almanya'da mücadele ettiğini söyleyelim. Ve grup aşamasında elendiğini vurgulamak isterim. Yani 1974'ten bu yana ilk kez katılacak Demokratik Kongo. Ki şöyle kadroya bakılınca ya tabii ki belli isimler dikkat çekiyor. Yani Lille'de oynayan Mbemba, işte Masuaku var, ligimizde bir dönem oynamış. Şu an Lens'te forma giyen Tuanzebe.

var. Burnley'den Wan-Bissaka gibi savunmacılar var. Yani kalede çok net böyle üst düzey bir performans sergileyen bir kaleci görmek mümkün değil ama yani Standard Liège'in kalesini koruyan Epolo ve Mupassi var. Le Havre'ın kalesini koruyan. Yani bu şekilde bir kadrolar görüyorum. Orta alanda Sadiki çok beğendiğim bir oyuncu. Bu sene Sunderland'da da gerçekten iyi performansları imza attı. Çok da genç bir oyuncu, yani önü çok açık bir oyuncu Sadiki. Ki Belçika Ligi'nde de belki takip edenler hatırlayacaklardır Sadiki'yi. Kaliteli bir isim olduğunu söyleyeyim. İki yönlü bir orta saha oyuncusu. Onun haricinde orta alanda tabii ki bakıyorum şöyle önündeki listeye ama yani Sadiki seviyesinde bir oyuncu yok. Alanya Spor'dan Elia Meşak hücum hattında dikkat çeken isimlerden bir tanesi ki Theo Bongonda da zamanında ligimizde forma giyen oyunculardan. O da Spartak Moskova forması giyiyor şu anda. O da kadroda. Ama ileride tabii ki çok değerli 3 tane isim var. Yani Simon Banza var. Ki Trabzon döneminde de gerçekten beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Birçok kamuoyu otorite tarafından, kamuoyundaki otoriteler tarafından çok çok beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Yani Vissa bu sezonun ilk yarısını sakat geçirdi. Newcastle'da ikinci yarı zaman zaman forma giydi ki orada hem Osula hem Voldemade gibi iki tane çok net oyuncunun yanında birazcık esasında Newcastle'da iyi bir yıl geçirmedi. Sakatlığın tabii ki burada çok büyük bir faktörü var. Yoksa bir önceki sene Brentford'daki Vissa'yı herkes hatırlayacaktır. Gerçekten iyi performanstı. Ki bakan bu da yedek forvet olarak mutlaka katkı sağlayacaktır. Betis forması giyen Cedric Bakambu. Bu şekilde de en azından Kongo'yu, Demokratik Kongo'yu daha doğru bir tabirle konuştuk. Özbekistan'a geçmek istiyorum ki Özbekistan esasında Kusanov önderliğinde ilginç bir takım. Yani ne yapacaklarını çok da fazla öngörmek mümkün değil. Birazcık aslında Başakşehir'in hücum hattı işi belli edecek. Yani Fayzullahev ve Eldur Shomorodov bu turnuvada Başakşehir'in hücum hattı bakalım ne kadar etkili olacak. Bu da merak konusu. Yani Başakşehir takımındaki birçok yani futbola bakan personel, futbolun emekçisi dediğimiz teknik ekip mutlaka bir Özbekistan sempatisiyle ve maçları yani tabii ki Türkiye haricinde konuşuyorum bunu. O maçları da şöyle bir göz ucuyla daha net bir şekilde takip edecektir diyeyim. Yani tabii çok zor Özbekistan'ın da işi bu turnuvada ama yani yine de kendilerine de başarılar dileyelim. Şu ana kadar da ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan olacak. Bunu da vurgulayalım. Kolombiya'ya geçeceğim ki Kolombiya'da da şöyle bakıyorum. Yani gerçekten ilginç bir karne var. Yani siyahla beyaz gibi Kolombiya biraz. Bir dönem katılamıyor Dünya Kupalarına. Son Dünya Kupası'na katılamadı. Ondan önce bir çeyrek final, bir son 16 var. Yani birazcık katıldın mı çok iyiler gibi bir durum söz konusu Kolombiya adına. Yani tabii 90'da son 16 var. 94'te grup, 98'de grup aşamasına elenme. 2002, 2006, 2010'da katılma yok. 2014 çeyrek, 2018 son 16 şeklinde tablo. Yani Kolombiya'yı da göreceğiz ama ya çok da ileri gider gibi düşünmüyorum Kolombiya'yı bu turnuva nezdinde. Evet, kaliteli isimler var mı? Tabii ki var. Yani Luis Diaz başta tabii ki Bayern Münih'te müthiş bir sezon geçirdi. Yani belki Olize ve Kane'i daha çok konuştuk Bayern Münih konuşurken ama Luis Diaz'ı da atlamak bence haksızlık olur. Onu da söyleyelim ki aynı zamanda yani gol noktasında Sporting Lisbon'un forveti Luis Suarez var. Yani Luis Suarez de bu sezonu müthiş geçirdi. Yani İspanya 2. liginden müthiş bir scouting becerisiyle Sporting kadrosuna katmıştı ki oyuncu da üst seviye futbol oynayabileceğini bir kez daha hem de Şampiyonlar Ligi arenasında da bu sene gösterdi. Bakalım Dünya Kupası'ndaki performansı nasıl olacak? Luis Suarez'in, o da merak konusu. Tabii Lerma var orta alanda. Barrios var. Galatasaray'dan Asprilla kadroda yer alıyor. Onu da söyleyelim. Savunmada Munoz, Crystal Palace'da sağ kanat bekinde iyi performans sergiledi. Bu tip isimler de dikkat çekiyor Kolombiya adına. Grubun tabii ki puanlama sistemine de geçmek istiyorum. Bir tahminime geçmek istiyorum grup ile alakalı. Yani 6 tane maçın skorlarını sizlere öncelikle aktaralım. Tahmin tabii bunların hepsi, onu da söyleyelim. Portekiz Demokratik Kongo karşısında bence 3-0 radikal bir galibiyetle başlayacaktır. Özbekistan Kolombiya maçında Kolombiya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz Özbekistan maçında
Portekiz

0: 2-0 kazanacağını, Kolombiya Demokratik Kongo maçında da Kolombiya'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz bir galibiyetle daha, yani Kolombiya karşısında da 2-1 kazanarak grubu 9 puanla lider tamamlayacaktır. Özbekistan'da son maçta Demokratik Kongo karşısında kazanıp en iyi üçüncüler arasında yer bulmaya çalışacaktır diye bir öngörüm var. Yani Portekiz 9 puanla lider, Kolombiya 6 puanla ikinci, Özbekistan 3 puanla en iyi üçüncüleri zorlayan bir takım ve Demokratik Kongo'nun da turnuvaya devam edeceğini düşünmüyorum diyeyim. Çok kısa bir soluklanalım, ardından tabii ki İngiltere'nin de yer aldığı L grubuna geçeceğiz. Konuşacağımız son gruba da geçelim. L grubuna geçeceğiz. Yani İngiltere ile konuşmaya başlayacağız. İşin Türkçesi ki İngiltere'de bu sene en büyük üçüncü favori olarak gösteriliyor. Özellikle Opta'nın verilerine göre burada da İngiltere'nin %10'luk, yani %10 şampiyon olur gibi bir oranı var ki İngiltere tarihinde Dünya Kupası kazanmadığını da söyleyelim. Düzeltiyorum, 66'da kazandı, Avrupa Şampiyonası kazanmamıştı. 66'da bir Dünya Kupası var ama çok uzun yıllardır kupaya hasretli takım. Yani 1966 sonrasında herhangi bir majör turnuvada bir şampiyonluk yok ki İngiltere futbolun belki de her zaman söylediğimiz gibi beşiği. Yani böyle bir ülkenin böyle bu kadar mertebeli bir takımın şampiyon olmaması da bence ilginç bir konu. Yani tabii bu seneki kadro belki de şu ana kadarki en iyi kadro. Yani biraz da tabii ki yani her takımda oluyor bu. Milli takımımızda da oluyor ama yani kadroya alınmayan isimlerin daha fazla gündeme geldiği bir takım ki yani burada ya alınmayan isimler çok acayip. Ya belki şundan 2 sene önce dünyanın en iyi sağ beki olarak yorumlanan Trent Alexander-Arnold kadroda yok. Phil Foden kadroda yok. Yani Phil Foden bu sene evet belki Guardiola yönetiminde özellikle ligin ikinci yarısında biraz daha yedekten oyuna giriyordu ama Foden'ın kadroda olmadığını söyleyelim. Ya biraz daha Semenyo ve Doku oynuyordu çizgilerde. Forvet arkasında Ryan Cherki'yi görüyorduk City'de. Foden da İngiltere milli takımında kesik yemiş Tuchel tarafından. Yani açıkçası çok şaşırdım. Yani Trent kararını bekliyordum. Trent'in son dönemdeki durumuyla da alakalı olarak ve İngiltere'nin savunmanın sağ çizgisinde oynatacağı oyuncularının da bir hayli fazla olmasından da kaynaklı. Hani Trent'e çok şaşırdım desem yanlış olur ama Foden'a çok şaşırdım. Gerçekten bekliyordum kadroda. Yani İngiltere kadrosunda tabii kaleyi Pickford koruyacaktır. Everton'la da Everton'ı gerçekten belli bir hizada tutan, yani belki Premier Lig'in en yüksek 10-12 bütçesinden bir tanesi değil Everton ama yani herhalde yani orta sıralarda biraz daha tutabilme konusundaki en önemli paydaşın Jordan Pickford olduğunu söyleyebilirim ki İngiltere milli takım adına da gerçekten kıymetli bir isim olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani savunmaya bakıldığı vakitte yani muhtemelen City'de oynayan Mark Gehi ve Nico Reilly'yi göreceğiz. Yani Nico Reilly'yi sol bek görürüz diye düşünüyorum. Merkezde Gehi ve Konsa ikilisi bence muhtemel ikili. Yani Konsa yerine tabii ki Stones da olabilir bir başka City'li ama Stones çok maç kaçırdı bu sezon.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani muhtemelen oradaki üçüncü oyuncu olacaktır ki turnuvalar zaten yani sizin as 11'iniz olabilir ama yani sarı kart sınırları vesaire, çok maç olması, sakatlık faktörleri, bunlar kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir durum. Bu arada şunu da söyleyelim, normal şartlarda yarı finaller öncesinde sarı kartların silinme durumu vardı. Şimdi yarı finaller öncesine yine var ama gruplardan sonra biraz bir turda sarı kartların silineceğini söyleyelim yeni formatta. Çünkü takımlar çok daha fazla maç oynayacaklar. Yani şöyle söyleyelim, şampiyon olacak takım 3 adet grup maçı oynayacak. Son 32 tur oynayacak, yani 4. Son 16 oynayacak 5. Çeyrek oynayacak 6. Yarı oynayacak 7 ve final oynayacak 8. Yani 8 maç oynayarak bir turnuva geçirecek. O yüzden 8 maçta yalnızca bir kere sarı kartın silinmesi gibi bir durum olsa oyuncular hakikaten yedek kulübelerini, daha doğrusu teknik adamlar yedek kulübelerini doldurmakta epey zorlanırlar. Bu konuda bence iyi bir uygulamaya gidilmiş sarı kartların silinme konusu. Bana mantıklı geldi. Yani İngiltere'nin sağ bekinde kim oynar? Muhtemelen Chelsea'de de bu sezon sakat olmadığı dilimlerde iyi oynayan Reece James'i bekliyorum ama

Livramento da oraya çok net adaylardan bir tanesi. Yani Newcastle'da Livramento, yani Trippier'in önünde oynuyor. Yani genelde izliyoruz ve iyi de performans sergiliyor oynadığı zaman. O yüzden de mutlaka zorlayacaktır. Spence orada iyi bir yani kulübede çok çok değerli bir isim. Çünkü iki bekte de oynatabildiğiniz bir isim. Çok atlet bir oyuncu ama zaman zaman tabii ki pas oyununda sıkıntı yaratabiliyor. Jet Spence. Orta alana bakıldığı zaman Declan Rice tabii ki Arsenal'le müthiş bir sezon geçirdi. Ve hani yani tartışmasız takımın orta sahasında banko yazılacak isimdir. Yanında Elliot Anderson'ın oynamasını bekliyorum ki birçok kişi belki Elliot Anderson'ı çok net izlememiş de olabilir ama Nottingham Forest'la özellikle son 2-3 yıldır öyle bir performans sergiliyor ki bu adam Nottingham'da ne işi var dedirtiyor hepimizi. Yani Kobe Mainoo gibi, Jordan Anderson gibi isimler de var orta saha. Merkez oynayabilecek, 6-8 oynayabilecek ama burada muhtemelen Rice, Elliot Anderson ikilisini görürüz diye merkezde düşünüyorum. Onların önünde tabii ki 10 numarada iki tane çok net aday var. Morgan Rodgers ve Jude Bellingham. Aynı zamanda Eze'yi de yazabiliriz ama burada işte Rodgers'la Eze kenarda oynayabilir. Sonuçta kenarlarda da kullanabilir hoca. Bellingham muhtemelen 10 numara oynayacaktır İngiltere milli takımda diye düşünüyorum. Uçtaki isim zaten çok net. Harry Kane. Sağ kenarda Bukayo Saka çok net. Rashford, Anthony Gordon, Madueke. Biraz daha kulübe zenginliği gibi yorumlarız. Yani sol çizgide Rodgers mı, Eze mi yoksa başka bir isim mi? Orası bence soru işareti İngiltere milli takımda ama yani ya da Rashford mu pardon. Gordon da olabilir bu arada. Yani solda kim oynarsa çok bir itirazım yok ama sağda Saka oynayacaktır. Uçta Kane oynayacaktır. Arkada 6-8 bağlantısında Rice'la Elliot Anderson'ı bekliyorum ve Jude Bellingham'ı bekliyorum. Yani sol taraftaki isim mutlaka maç planına göre Tuchel'in tercihi olacaktır. İngiltere'de hakikaten dolu dolu bir kadroyla geliyor. Yani İngiltere'nin grubunda açıkçası bir tane çok zayıf takım var. Hatta ilk onu konuşmak isterim ki Panama. Yani Panama'nın 2018'de Dünya Kupası'na katıldığını hatırlatalım dinleyicilerimize ki orada da herhangi bir maçta puan alma başarısı gösterememişti Panama. Panama'da da tabii ki aklımıza ister istemez Beşiktaş'ta da forma giyen sağ bek Amir Murillo geliyor. Panama'nın en dikkat çekici oyuncularından bir tanesi ama kadronun kalanı Amir Murillo seviyesinde bir kadro olmaması dolayısıyla ve grupta da hem Gana hem Hırvatistan gibi çok çok iyi iki tane takımın olması biraz orada açıkçası benim nezdimde Panama'nın çok da şansı olmadığını gösteriyor. Gana'ya geçeceğim ki Gana'nın eski havasında olmadığı çok açık. Yani evet Gana kadrosunda yine nispeten iyi oyuncular var ama Gana eski havasında değil. Yani o son 16 oynayan, çeyrek oynayan 2006-2010'lardaki Gana değil. Sonrasında zaten 2014-2022 Dünya Kupalarına katıldılar ve ikisinde de zaten grup aşamasını geçemeyen bir Gana vardı. Yani bu turnuvada ne yaparlar? Yani bilmiyorum ama ya şöyle söyleyeyim, Hırvatistan ve İngiltere'nin olduğu grupta en iyi 3. olmayı kovalayacaklardır. Panama karşısında averaj kasmaya, yani ya da işte Hırvatistan İngiltere'den birinde şöyle beraberlik çıkarıp en azından adını en iyi 3. olarak 32'ye yazdırmaya çalışacaktır Gana ki biraz sonra da tabii ki bütün tabloları güncelleyeceğiz sizlere için birçok şeyi konuşacağız. Gana'yı da bu şekilde yorumlamış olalım. Hırvatistan milli takımına geçeceğim ki Hırvatistan hakikaten son yıllarda aslında birazcık gerileme dönemine giden bir milli takım. Yani sonuçta 2018'de final oynayan, 2022'de yarı final oynayan bir takımdan bahsediyorum. Neden gerileme dönemine gitti derseniz de oyuncu grubu artık yaşlandı. Artık oyuncu grubunun o eski atletik, o eski topu hızlı çevirebilme kabiliyetli oyuncu sayısı biraz azaldı. Yani tabii ki hala Modric dümende. Yani kağıt üzerinde güzel bir kadro gibi gözükseler de yani gerçekten topu hızlı çevirebilecek ya da mesafe kat edebilecek, dripling yapabilecek kenar oyuncusu eksikliği bence burada çok fazla dikkat çekiyor. Yani genç oyuncular var mı? Tabii Sučić mesela iyi bir oyuncu. İlerisi için ümit veriyor. Topla dripling yapabiliyor ama o birazcık halk tabiri olacak. Hepimizin birbiriyle kullandığı o pırpır dediğimiz özellikli bir kenar oyuncusu olmaması bence burada Hırvatistan'ın hanesine eksi yazıyor. Yani göreceğiz tabii ki. Yani turnuvalarda zaman zaman yani çok katı savunmalar ve bir tane atıp işi bitirme bile işe yarayabiliyor ki yani Avrupa Şampiyonası'nda bunun en iyi özelliği örneği 2004'teki Yunanistan'dı ama

artık futbolun geldiği nokta birazcık da tempo, hız ve akışkanlık istiyor. Bu konuda da çok net bir şekilde bence Hırvatistan'ın durumu biraz sıkıntılı gibi görüyorum. En azından kendi nezdimde bu şekilde değerlendiriyorum. Ki buranın da grubunun tahminlerini yaptım. İngiltere Hırvatistan maçı ilk maç olacak bu grupta, yani L grubunda. İngiltere'nin 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na başlamasını bekliyorum. Gana'nın da Panama karşısında 3-0 kazanarak ilk maçlar sonunda lider olacağını düşünüyorum. İkinci maçlar öncesinde İngiltere Gana maçında böyle bir zaman zaman İngiltere'de turnuva içinde böyle afallamalar olur. Ki o afallamalardan bir tanesini bekliyorum İngiltere'de. Gana İngiltere maçı 1-1 bitebilir gibi yorumladım. Panama Hırvatistan maçında Hırvatistan 2-0 kazanır yazdım. Panama karşısında İngiltere 4-0 kazanır yazdım. Hırvatistan Gana maçında da 2-2 beraberlik yazdım. Ve bu tabloya göre İngiltere 7 puanlı lider, Gana 5 puanlı ikinci, Hırvatistan 4 puanlı en iyi üçüncüler arasından turnuvaya devam edecek konumda. Panama da puansız bir şekilde turnuvadan ayrılır gibi yorumladım. Ki şimdi tabii ki bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Biraz sonra tabii grupların ardından tabloları da açıklayacağım. Son 32 turunda nasıl geçildiğinde neler olacağını öngördüğümü de sizlere açıklayacağım. Ama ondan önce tabii ki ilginç bilgilerimiz de var. Ama yine de A grubundan L grubuna göre grup liderleri kimler olur? Şöyle sırasıyla sizlere hatırlatmak isterim. A grubunda 1-2 olarak hatırlatayım, hatta daha güzel olur. Çekya lider Meksika ikinci olur diyorum. B grubunda İsviçre lider Kanada ikinci olur diyorum. C grubunda Fas lider Brezilya ikinci olur diyorum. D grubunda Amerika lider Türkiye ikinci olur diyorum. E grubunda Almanya lider Fil Dişi ikinci olur diyorum. F grubunda İsveç lider Hollanda ikinci, G grubunda Mısır lider Belçika ikinci, H grubunda İspanya lider Suudi Arabistan ikinci, I grubunda Norveç lider Fransa ikinci diyorum, J grubunda Arjantin lider Avusturya ikinci, K grubunda Portekiz lider Kolombiya ikinci ve son olarak L grubunda da demin de söylediğim gibi İngiltere lider Gana ikinci olarak yorumladım. Ki şimdi en iyi üçüncüleri sizlere vurgulamak isterim. Şimdi en iyi üçüncüler listesinde tabii ki 12 tane takım yer alıyor. Ve buradaki en iyi üçüncüler kendi aralarında bir lig gibi düşünün. Yani oynadıkları 3 maç sonunda bu takımları alt alta dizelim. 12 tane takımın ilk 8'e girenleri ortaya çıkacak ki burada zaten önümüzde birçok yani 8 tane takım beliriyor. Yani burada katılamayacakları söylemek biraz daha mantıklı buradaki projeksiyona göre. Ki yani şöyle söyleyelim, mesela İran'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Paraguay'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Son 32'ye düzeltiyorum. Onun dışında da yani 2 tane daha takım elememiz lazım. Önümdeki akıllı projeksiyona baktığım vakitte de şöyle söyleyebilirim. Cezayir'i eliyorum. Yok Cezayir değil. Bir dakika. Şu anda önümdeki akıllı projeksiyona göre bakıyorum. Buradaki eşleşmeler üzerinden yapalım. Oradan zaten çok daha net olur. Ama ondan önce bir bilgileri aktaralım sizlere. Çünkü çok fazla enteresan bilgimiz var. Dünya Kupası ile alakalı. Şöyle söyleyelim. Bir kere zaten Uruguay'da ilk başta düzenlendiğini hatırlatalım. 1930'da Dünya Kupası. Ve bu Dünya Kupası'na yalnızca 13 tane takımın katıldığını da vurgulayarak Uruguay'ın da ev sahibi avantajının da yanında şampiyon olduğunu söyleyelim. Avrupa'dan gelen takımlar gemilerle yolculuk yaptığı için o dönemlerde yalnızca 3 takımın gelebildiği bir durum söz konusuydu Uruguay'daki Dünya Kupası'na 1930'larda. Ki şöyle bir unvan da var, yani Uruguay'da ilk şampiyon unvanı da var, bunu da hatırlatalım. Brezilya şu ana kadar düzenlenen 22 turnuvanın tamamına katılan tek takım konumunda, yani 22 turnuvanın hepsinde Brezilya'yı izledik. Ve aynı zamanda bu 22 turnuvanın 5'inde şampiyon olarak en başarılı takım konumunda olduğunda Brezilya'nın bir kez daha hatırlatalım. Ki şimdiye kadar Dünya Kupası tarihinde 22 turnuva gerçekleştirildi. Yani 2026 turnuvası, şimdiki önümüzdeki turnuva zaten 23. turnuva olacak. Ve şu ana kadar sadece 8 tane kazanan ülke çıkabildim. Bu ülkeler sayısıyla ve sırasıyla Brezilya 5 kez, 4 kez kazanan Almanya ve İtalya var. Ki İtalya'yı Dünya Kupası'na görememek artık bir

0: gelenek haline geldi. Yani son 3 Dünya Kupası'nda da İtalya'yı izleyemiyoruz. Bunu da söyleyelim. Belki bazı dinleyicilerimiz İtalya'yı konuşmadın, unuttun galiba gibi yorumlar da yapıyor. Hatta kulağıma gelir gibi şu anda ama en azından İtalya'nın bu turnuvada olmadığını söyleyelim. 3 şampiyonluk ile Arjantin bu 3 ülkeyi takip ediyor. Fransa'nın 2 şampiyonluğu var ki son dönemde çok başarılı bir grafik çiziyor. Uruguay biraz daha tabii ki demin de söylediğimiz gibi ilk yıllarda 2 şampiyonlukla başarılı olduğunu söyleyelim. Ve İngiltere ve İspanya'nın da birer şampiyonluğu olduğunu vurgulayalım. Şöyle bir enteresan bir not da var. Avrupa ve Güney Amerika dışından bu turnuvayı hiçbir ülke konferansından hiçbir takım kazanamadığını da söyleyelim. Önümde bazı rekorlar ve başarılar var. En genç şampiyon unvanında 17 yaşında Brezilya ile Dünya Kupası kazanan, 1958'de ilk şampiyonluğunu alan Pele dikkat çekiyor ki Pele'nin de 3 şampiyonluğu olduğunu söyleyelim bunun yanında. Onun haricinde 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu unvanında da Cristiano Ronaldo öne çıkıyor. Yani 2006 Dünya Kupası ile başlayan serüven 2022'ye kadar aslında 5 farklı turnuva olarak yorumlayabileceğim serüvende 5 farklı Dünya Kupası'na gol atan ilk oyuncu olmuştu. Bu turnuvada da 6 farklı Dünya Kupası ile herhalde rekor biraz daha genişler diye düşünüyorum. Yani Portekiz kadrosunda belki de en öne çıkarabileceğimiz isimlerden bir tanesi yaşına rağmen Cristiano Ronaldo. Bu turnuvada da mutlaka bir gol katkısı gelecektir bence Ronaldo'dan. Naçizane görüşüm bu şekilde. En çok gol atan oyuncular sıralamasında tüm turnuvaları baz alırsak 16 golle Miroslav Klose Almanya'dan dikkat çekiyor. Bu arada ilginç ve komik olaylar başlığı altında birkaç notum var. Onu da söyleyelim. 1966'da kupa çalındı. Yani İngiltere'de sergilendiği sırada bir köpek Pickles tarafından bir çalının altında bulunan bir Dünya Kupası kupasının böyle bir hikayesi var. Bunu da açıklamış olalım. 1930 finalinde Arjantin ve Uruguay kendi toplarını getirip maçın ilk yarısını Arjantin'in sahip olduğu topla, ikinci yarısında Uruguay'ın sahip olduğu topla oynandığı bilgisini de aktaralım. Çok ilginç bir bilgi geldi bana, o yüzden bunu da paylaşmak istedim. Dünya Kupası'nın en çok izlenen etkinliğinin de 2018'de yaklaşık 3,5 milyar kişinin en az bir maç izlemesi olarak önümde bir not var. Yani en çok izlenen Dünya Kupası'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki maç başı ortalaması olarak 3,5 milyar kişi ile çok ciddi bir sayıda olduğunu söyleyelim ki zaten Dünya Kupaları tüm spor organizasyonların ortalamalarına göre vuracak olursak, finallerinin ortalamasına göre, yani Amerika'da Super Bowl çok fazla izleniyor kabul ama bütün dünya çapında dünyanın kupası olmasından da mütevellit hakikaten en çok izlenen spor organizasyonu olabilir. Bizlerin de en heyecan duyduğu organizasyonlardan bir tanesi. Birkaç tane daha farklı detay paylaşmak isterim ki 2006 Almanya Dünya Kupası'ndan sonra yani 9 ay sonrasında, daha doğrusu Almanya'da doğum oranları %10 arttı. Hatta parantez içinde şöyle bir şey de belirtmek isterim. Yani turnuva bebek patlaması yarattı diye de bir durum oldu. Yani açıkçası benim çok enteresan bir olay olarak paylaşmak istediğim bir olay. Tabii ki belli başlı istatistikleri de paylaşıyoruz. En gollü maç olarak 1954'te oynanan Avusturya-İsviçre maçı 7-5, yani 13 golle noktalandığını söyleyelim. Ve tabii ki bugünkü yayınımızda da birçok seferde tekrar ettiğimiz gibi 2026 Dünya Kupası ilk kez 46 takımla oynanacak. Amerika, Kanada ve Meksika ortaklığında. Biraz sonra tabii ki şu şekilde devam edeceğiz. Son 32 turuna bizim projeksiyonumuza göre kalan takımlar üzerinden derin derin sohbet ederek, o takımların ihtimallerini konuşarak devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: 343 Dijital YouTube kanalında Ali Naci Küçük ve Sercan Hamzoğlu gündemi değerlendirdi.
5: Aziz Yıldırım'ın basın lansmanını nasıl buldun?
6: Akıllıca güzel bir lansman planlamışlar. Çok az konuşma, metne bağlı kaldı. Çok fazla hiçbir polemiğe girmeden seri bir şekilde yönetimini tanıttı. Şu an stratejisi iyi gidiyor bence.
5: Stratejisi nedir baba?
6: Stratejisi Fenerbahçe'yi Şunu söylemiş az önce Urfa'da, yani Galatasaray 600 milyon euro bir gelir açıkladıysa demiş, biz 1 milyar açıklamamız lazım. Bizim işimiz proje, Fenerbahçe'ye hizmet etmek, yol haritamız bu. Birlik beraberlik çağrısı yapıyor, eski başkanları davet ediyor bir şekilde, gene hep beraber hareket edelim diyor. Hı hı. Yani burada bu yolu tercih etmişler. Şu anki kullandıkları dile baktığım zaman ben çok bir sıkıntı görmüyorum şu ana kadar. Yani eski Aziz Yıldırım, sert Aziz Yıldırım imajından daha çok böyle sakin bir Aziz Yıldırım imajı veriyorlar.
5: Çocuklar istiyorsanız bir görüntüyü verin. Görüntüyü videosunu verin. Öyle konuşalım.
7: Şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıralım.
5: Ya buradaki şey görüyorum ben, biraz yorgun görüyorum. Değil mi? Eski dinamizmi, eski enerjisi yok gibi gözüküyor.
6: Muhakkak.
5: Sen katılıyor musun?
6: Katılıyorum. Yani yorgun, yaşlandı.
5: Bu seçimi etkileyen bir faktör olur mu?
6: Yok. Bence bir yıllık da yol haritası koydu kendine. Bence bu bir yılı yapabileceğine inanıyor. Yani kendi performansına da inanıyor. Bence bir yıllık süreçte Aziz Yıldırım, ama Aziz Yıldırım'ın şu anki o yorgun surat durumu 4 yıl sanki olmaz gibi duruyor İbrahim abi. Yani bir yorgunluk var suratında, hepimiz fark ediyoruz.
5: Belki de bir süreç çok yorucu geçtiği için.
6: Belki de o da olabilir. Biraz arka dinlenebilir belki şeyden sonra. Yani. Şimdi Urfa'dan çıkmış mesela. Bayağı bir izdahammış Urfa. Bunca işte olmuş. Mesela Urfa'da direkt Hakan Safi açıklamıştı, destekleyeceğim diye, daha ilk daha aday olduğunda. Hı hı. Sonra Urfa'dakiler şunu demiş, yani tamam, daha hiçbir şey belli olmadan Hakan Safi'yi açıkladınız, destekleyeceğim. Yani peki hiç mi bir şey, kriter yok sizin için demiş dernek başkanına. Bu perde arkası konuşmayı aktarayım burada. Ondan sonra onlara durumları anlatmış. Bir daha gözden geçirin demiş. Onlara da tamam başkanım demişler. Bu anlatmalarınızdan memnun kalmışlar. Çıkmışlar ama çok bir Fenerbahçe sevgiseli varmış. Şimdi Mardin'e geçiyor bizim memlekete. Hı. Orada da yaklaşık 5000 kişi bekliyormuş. Taraftarla beraber
5: kapıda. Hepsi şey mi?
6: Hepsi kongresi değil. Orada zaten kongresi 100 benim bildiğim. 100 sürü. Ama çevre illerden de kongreleri davet edilmiş. Yani Antep'ten, Diyarbakır'dan, Şanlıurfa yine oradan oraya geçebilir. Yani bütün kongreleri topladığın zaman tahmini orada bir 350 kongre üyesi olur, ama taraftar çok akın akın gitmiş mesela iki tarafa da. Kapıda bekliyorlarmış binlerce kişi. Yani bir Aziz Yıldırım, eski başkanlığın vermiş olduğu yıllardan beri bir isim, muhakkak burada fark ediyor şey konusunda, yani tanınma açısından fark ediyor İbrahim abi.
5: Peki burada verdiği mesaja ne diyorsun? Ali Koç ve Hakan Safi, yani gelin birleşelim diyor. Ali Koç'un ismini kullanmasına ne diyorsun?
6: Ya bence kullanmasaydı daha doğru olurdu. Ali Koç'la yaşadığı problemler herkes tarafından biliniyor. Daha bundan 2 ay önce karşılıklı divanda, 3 ay önce restleşme. Bunlar çok samimi gelmiyor bana, açık konuşmak gerekirse. Bunu da söylemem gerekiyor. Yani kimseyi daha davet etmene gerek yok Sayın Aziz Yıldırım. Ekibin, yönetimin hazır. Çıkar bu işe yol koyarsın. Yani ne Hakan Safi gelir seninle birleşir, ne Ali Koç gelir destek verir. Yani bu olacak bir şey değil. İyi niyetle yapıyor bunu belki şu an kendisiyle alakalı.
5: Tamam, Ali Koç ortada yokken bu. Ne diyor yani? Aslında Hakan Safi ile Ali Koç beraber hareket ediyor diyor mu demek istiyor?
6: Aslında etmiyorlar da bu arada. Evet. Ama onlar tabii ki beraber çalışmış biri. Biri başkan, biri yöneticisiydi. Muhakkak Ali, Aziz Yıldırım'dan daha yakın oldukları kesin bir şey. Ama Ali Koç daha dün Atina'da, beni bu işlerin içine koymayın. Ben hiçbir taraf değilim. Ben sadece Fenerbahçe maçını izlemeye geldim. İzleyeceğim, döneceğim. Beni şu an Fenerbahçe siyasetin içinde olmak istemiyorum diyormuş. Ama yönetimine bakıyorsun Hakan Safi'nin. Eski yol arkadaşları çok var Ali Koç'un. Verelim birazdan istersen listeleri, üstüne konuşalım.
5: Sana gelmeden bir Ali Naci'ye bakalım. Ali Naci çünkü biliyorsun öğle saatlerinde şu anda daha uyur. Çok net söyleyeyim yani. Biraz daha söz vermezsek uyur.
6: Yok canım.
5: Baba aynısını şaka bir yana Dursun abi de şey çıktı. Habertürk'e çıktı. O da güzel bir röportaj yaptı. Sen bir kere röportajı nasıl değerlendiriyorsun? Manşetleri ne olarak görüyorsun?
8: Yani açıkçası ben röportajı izlemedim, dinlemedim de, ama şöyle başlayayım İbrahim abi. Ters ayakta yakalandım şu anda.
5: Yok, istiyorsan izletelim sana.
8: Aslında seçim öncesi.
5: Yok, izletelim. Etmez. Çocuklar, dün Baron'da kullandığımız Dursun Özbek bantlarından 3 tane olması lazım. Onları bir seçimle şeyle ilgili olan, 16-4 ile ilgili olan, Icardi ile ilgili olan ve Osimhen ile ilgili olanları bir hazırlayın. Ondan sonra
8: ben

0: Seçimden başlayayım bence.
1: Evet.
0: Bugün belki birçok Galatasaraylı yeni öğrenmiş olabilir.
1: Sen başlamadan ver, hazırlamışlar,
0: Bugün
1: versinler abi.
0: Galatasaray'da seçim günü aslında. Tek aday olarak giriyor.
1: Alalım
0: Al
1: bunu.
0: tabii ki.
2: Sadece divanda değil, rakip kulüplerimizin çoğu da hatırlarsanız o zaman bu eleştiriyi yapmışlardı. Galatasaray emlak aşı oldu, Galatasaray inşaat aşı oldu diye yapmışlardı. Zaman bizi haklı çıkardı. Hepsi şimdi sıraya geçti. İşte şuradaki emlak bunu geliştiriyoruz, şöyle daire yapacağız. Buradaki emlak bunu geliştiriyor, böyle daire. Bizi eleştirenlerin o zaman hepsi şimdi bizim 10 sene evvel başlattığımız hamleyi bugün başlatıyorlar. Bunu da itiraf da ediyorlar. Yani kulüplerin divanlarına girip dinlerseniz benim 10 sene evvel söylediklerimi onlar bugün ifade etmek suretiyle ve Galatasaray'ın bu manada ne kadar önde olduğunu da söylüyorlar.
1: Devam, ikinci de verelim. İkinci de verelim çocuklar.
2: Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, son yaptığı açıklamaya göre yabancı sayısını 10 artı 4 diye kısıtladı. Şimdi takımların kompozisyonuna baktığınız zaman, yani bütün takımlara bakın. Hepsinde zaten Galatasaray'da ilk 11'de devamlı oynadığımız, satmayı düşünmediğimiz, takımdan ayrılmasını düşünmediğimiz 14-15 tane oyuncu zaten var. Bunun üzerine tekrar transfer yapacaksınız. Bu oyunculardan bazısını kadrodan çıkarmanız lazım. Ya kiralamanız ya satmanız lazım. Dolayısıyla yeni yapılan uygulama, yani ligdeki bütün takımlar için çok uygun uygulama şekli olmamıştır.
1: Gördüğün kadarıyla daha da var ama önce bir izlediğimiz iki taneye bakalım. Şimdi federasyona karşı açık savaş açtığını belli ediyor. Onunla ilgili diğer kulüplerin de arkasında, yanında olduğunu söylüyor. Transferde de aslında benim gördüğüm şöyle bir şey var, havası var. Dursun Özbek daha evvel olmadığı kadar transfer işinin içinde olacak. Kendisi yapacak gibi bir görüntü çiziyor. Bir kere böyle bir görüntü var mı? Doğru mu görüyoruz sence?
0: %100 doğru. Hatta yeni değil. Ara transfer döneminde de Sayın Başkan aslında net bir şekilde direksiyonun başındaydı. Onayladığı, onaylamadığı transferlerle Galatasaray'ın yol haritasına kendi karar verdi kulüp başkanı olarak. Yoksa ara transferde de Okan Hoca'nın en çok istediği isim Pepe Gueye'ydi. Villarreal'de oynayan ama yüksek bonservis harcamayacağız dedi. Ve nitekim de bir anlamda kiralama formülüne baskıladı hem kurmaylarını hem de Okan Hoca'yı. Bu dönemde de açıkçası bütün ipler Sayın Başkan'da olacak. Tabii ki futbol yönetiminde Sayın Abdullah Kavukçu'nun da açıkçası görüşleri çok değerli. Ama son karar tabii ki başkan olarak Sayın Dursun Özbek vermek istiyor. Biraz da geçmişte belki yaşanan tecrübeler, işte Galatasaray'ın çok ciddi bonservis bütçelerini karşılayacak durumda olması ama bunlardan daha yüksek verim alma isteği Sayın Başkan'ın böyle bir yola itti. Gerçekten gayrimenkul kısmına şöyle bir giriş yapayım. Riva projesinde çok büyük bir payı var Sayın Başkan'ın. Hatta birçok gayrimenkul projesini başlatan isimlerden bir tanesiydi. İşte başta bu Leo Residence, şu anda hala satışları devam eden. Ama ilk döneminde bir erken seçim kararıyla birlikte projeleri yarım kalmıştı Sayın Başkan'ın. Bunları bitirmek için geldi ve cidden de muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Galatasaray Kulübü'nün en uzun süre alan ikinci başkanı olacak bugün tek aday olarak.
1: Ali Samiyen'den sonraymış değil mi?
0: Evet, Ali Samiyen'den sonra en uzun süre alan kulüp başkanı olacak ve ben bunu sonuna kadar layıkıyla hak ettiğini düşünüyorum ve hakkını da verdiğini düşünüyorum. Kulüp tarihinin en başarılı başkanı olma yolunda ilerliyor Sayın Dursun Özbek. Hayal etmekten vazgeçmiyor. Evet, Galatasaray bugün belki işte Osimhen'i alıyor, Sané'yi alıyor, Icardi'yi getiriyor ama arka planda Galatasaray Kulübü'nün finansal çözümlemelerini ve geleceğini de inşa ediyor bir anlamda Sayın Başkan Dursun Özbek. Burada işte stat gelirlerinin bu kadar çok yükselmesi, mağazacılık gelirlerinin yükselmesi, Riva projesi, Florya projesi, Kemerburgaz projesi, orada Leo Residence projesi, bunların hepsinin altında gerçekten Sayın Başkan Dursun Özbek'in çok büyük payı var. Eski başkanların da var ama geliştiren, üreten ve finalize eden isim Sayın Dursun Özbek, hakkını teslim etmek lazım. Saha içinde kazanıyor ama diğer taraftan da ciddi anlamda projeleri
1: üretiyor. Bugün seçim var dedin değil mi?
0: Bugün seçim var, hatta gelirken Galatasaray kulübünde çok değer verdiğim bir isim aradı. Ya bugün seçim vardı değil mi, gidip oy kullanayım diye aradı. Yani birçok insan pas geçmiş durumda. Tabii ki tek aday olarak da Galatasaray'da başkanlık seçimini yaşandı. Çok ender görünüyor.
1: Şunu belirteyim. 2013 yılında en son Ünal Aysal tek girmiş.
0: Net. Ama Şöyle bir risk var. Burada da ben

Gereken çağrıyı camiaya tam anlamıyla yapamadığını düşünüyorum Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve yönetim kurulu üyelerinin. Doğru bir strateji izlemediler bence şu noktada. Şimdi burada en önemli nokta, evet Sayın Başkan zaten

0: 104 ay aldım. Bir ay, bir yıl sonra, bir yıl sonra en ufak bir sportif saha içi dalgalanmada erken seçim kararı almak zorunda kaldım. Bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in bence...
1: Sercan ben neredeyim diyor çocuklar. Sercan da verin. İkili olsun. Sercan evet bu telefonla oynamıyor Halil Naci gibi.
0: Sayın Başkan Dursun Özbey'in bugün 1500-2000 bandında bir oy alması bence rahat rahat o koltukta oturması için de çok değerli ve önemli. Katılım çok önemli ama katılımın açıkçası miktarı çok merak ediliyor. Yönetimde de camiada da. Yani evet tek aday ama
1: Sorsana sabahtan görüntü kaçmış.
0: hemen biraz sonra sorayım.
1: İyi bakalım ya.
0: Sercan'a pası atayım daha sonra sorayım.
1: Sercan. Ondan
0: Şöyle
1: evvel.
0: rakam daha sonra vereyim o zaman.
2: Bana
0: Rakamlarla da
2: 2000 bin
0: destekleyeyim.
2: diyoruz, 2000 diyoruz falan. Olaya bak. Biz de 60 bin diyoruz, 40 bin kişi diyoruz. Ne
1: Bu
2: kadar?
1: tam burada araya girmek istiyorum. Pizza bulsun. Tatlılarına ne diyorsunuz? Alt bantta görünce, şimdi bak alt bantta geliyor. Hayal ederken bir canım çekti açıkçası.
2: Abi valla ne diyeyim, bizim canımız çekti. Bir uygulamadan sipariş ver de yayında yiyelim. İyi olur.
1: Ya Sercan'ım sen istersin de yapmaz mıyım ya? Biliyorsunuz pizza bulsun uygulamasından hem indirimlerden yararlanabiliyoruz hem de para puan kazanıyoruz.
0: O zaman ne denir? Baronun eli tutulmaz diyelim.
1: Siz rahat olun tatlılar birazdan burada. Burada açıklamaya da pizza bulsun iletişim bilgilerini ekledik. Takipçilerimiz açıklamadaki bilgilerle pizza bulsa kolayca ulaşabilirler. Yalnız göründüğü kadar güzel biliyor musun? Sufleyi,
0: Of.
1: sufle gerçekten büyük sürpriz ya. Ben
0: Müthiş.
1: yani yalandan bir alayım falan yani böyle iyi bir şeyler söyleyeyim derken arkadaş
0: Tam ortada
1: çiğnemeden
0: başrolde.
1: diye götürdüm biliyor musun?
0: İnanılmaz abi. Bir de sıcak geliyor. Ortada başrolde ya. Direkt.
1: Evet.
0: Bir numara.
1: Profiterol da çok şeye benziyor, seksi gözüküyor. Sen ne diyordun? Kardeşim bir şey
2: Abi
1: söyleyeyim.
2: şöyle bir şey.
1: Sabahtan
2: Sabahtan beri
1: diyorsun.
2: sosyal medyada işte Sayın Hakan Safi'nin lansmanı FB TV ve YouTube'dan yayınlanmadı diye bir şu an ciddi bir kaos var. Birine soruyorum şu an kulüpten. Şöyle diyor. Kendileri istemediler diyor bizden talep diyor. Çağrılmadık, talep edilmedi diyor. O yüzden bizden de giden olmadı diyor. Kulüpten biri yazdı bana. Hani dedi, niye yayınlamıyorsunuz lansmanı? Sonuçta bugün basına tanıtıyor yönetimini. Bizden talep etmediler diyor. Etmedikleri için bize diyor göndermedik diyor. Etselerdi gönderirdik diyor. Yani burada şu an sosyal medyada bu trend olmuş durumda. O yüzden ben sordum, aldığım cevabı buradan aktarıyorum. Gerisi tabii ki onların
1: Allah Allah.
2: bileceği.
1: Kendileri istemediği için. Yani
2: Evet, öyle yazıyor şu an. Yani bana şimdi FB TV'den biri yazdı.
1: unutmuş olabilirler peki ya. Yani mesela ki.
2: Yani bence şöyle olmuş olabilir. Hakan Safi tarafı ne de olsa biz lansman yapıyoruz ya bizim dememize gerek yok. Gönderirler diye düşünmüş olabilirler. Fenerbahçe TV'de diyor ki bize talep gelirse biz gideriz, çekeriz, yayınlarız. Belki istemiyorlardır diyor. Onlar da kendilerine göre böyle bir açıklama yapıyorlar. Burada bir eksiklik var iki taraf arasında. Buradan çok kişi şimdi sosyal medyada trend olduğu için sordum. O yüzden
1: Peki baba ben sana şey soracağım. Hakan Safi dün çıktı TRT'de. TRT'deki performansını nasıl buldun?
2: abi çok iddialı. Çok net. Transferler yapacağız. Oyunu da anlattı. Yapacağım transferlerin nasıl olduğunu da anlattı. Baya baya hem bir teknik direktör hem bir sportif direktör hem bir başkan gibi konuştu. Yani net. Şimdi bu vaatler önemli vaatler. Şimdi bu vaatleri gerçekleştirirse millet başın
1: Nasıl
2: üstte der ki
1: özetlersin abi vaatleri? Mesela 1, 2, 3 diyebileceğin nedir yani mesela?
2: yani ben
1: Sınırsız paradan bahsediyoruz herhalde
2: yani
1: mesela.
2: mesela şunlardan mesela ben notunu aldım. Bak şurada özellikle tek tek kısa kısa başlıkları var onun. Ben hemen söyleyeyim. Şimdi demiş ki takımı dünya yıldızlarıyla dolduracağım. Dünya yıldızı diyor abi. Yani çok büyük bir kelime mesela bu. Dünya yıldızı, yıldızlarıyla. Sonra demiş ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Net. Sportif direktör istemiyorum diyor. Ben varım diyor. Ve ekibim var. Hocamla beraber diyor. Fenerbahçe'nin yıllık geliri 1 milyar olacak diyor. Aynı bugün Aziz Yıldırım'ın açıkladığı gibi. Stadyum kapasitesi 65 bin olacak diyor. Öncelikle ben şu stat operasyonunda net söyleyeyim. Hayatta hiç kimse şu an şu aşamada bu kapasiteyi çıkaramaz ve yapamaz da. Bu kadar da iddialı konuşuyorum.
1: Biraz
2: İki
1: böyle
2: başkana da söyleyeyim. Şu an yapamazlar o işi.
1: hafif bir kuru sıkı
2: O
1: var mı?
2: stat işi ben tamamıyla iki adaya da söylüyorum. Yapabilecekleri bir durum değil. Oranın temeli de o kadar bildiğiniz gibi rahat değil. O stat yıkılmadan o kapasitenin arttırılması çok öngörmüyor bu işin uzmanları. Ya diyorlar biz yapacağız edeceğiz diyorlar ama zaten yapsalar bile İbrahim abi bu 11 ay geçer 3 yıllık seçim operasyonuyla yeni başkan seçilir veya mevcut başkan devam eder. Ondan sonra belki bu 65 bin nasıl yapacaklar üstünde nasıl oynayacaklar bilmiyorum ama bana çok inandırıcı gelmiyor. İki adaya da söylüyorum ben şahsen inanmıyorum. Şu aşamada inanmıyorum. Yaparsanız helal olsun.

0: Ne demiş? Kulübe nasıl para sokulacağını biliyoruz demiş. Teknik direktörüm ve golcüm hazır. Şimdi teknik direktörüm ve golcüm hazır derken bir de özellikle şunun altını çiziyor. Türkiye'yi bilen yabancı bir teknik direktör diyor.
1: Kim abi?
0: Gel, abi bakalım. Çıkamıyoruz için yani. Aklımıza gelen kimler var?
1: Farioli var. Montella var.
0: Mancini var.
1: Değil mi?
0: O kadar. Yerlilerde de zaten.
1: Şimdi İsmail hayır Kartal. Şey de var zaten. Jorge Jesus da var ama onu olmadığını söyledi Depart'le. O değil demek ki. Dağım var mezarda. Mezarlıkta. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Bunlar
1: kim var abi başka? Geriye baktığımda kimseyi veremiyorum. Şimdi Montella ile ilgili ben federasyona sordum. Bir izin isteme durumu olmuş mu diye. Öyle bir şey de yok. Federasyonla bir bağlantısı yok. Farioli olursa olur. Gerçekten. Şimdi Nuri Şahin'i istememişler filan. Bir bilmeceye dönmüş durumda. Bilmeceye ya dönmüş. Sağa bak derken soldan bir şey yapacak. Ki ben Conte ihtimalinin hala ciddi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya
0: Conte'yi çok istiyor bu arada. Hı hı. Böyle konu, yani Türkiye'yi bilen diyor ama Conte ile oturduğu yemek yediler. Baya baya bir bastırıyor Conte için. Ama Conte evet diyor mu? O yüzden demediği için orayı fazla üstüne gidemiyorlar Conte'nin kamuoyunda. Hı hı. O yüzden İbre'yi böyle çevirdiler. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok hala bu isimler içinde yine sanki dönüp dolaşıp iki tarafta yerliye dönecek gibi geliyor bana. Bu hissiyatım böyle. Jesus tarafını, Aziz Yıldırım tarafı istiyor. Aradım, konuştum. Dedim ki var mı masanızda böyle bir isim? Gerçekten istiyor musunuz dedim. Özellikle içimizde 6-7 kişi dedi. Jesus isminde çok ısrarcı diyor. Diğer kalan tarafta herkes yerli olsun demiş. Tamamı. Yani burada bir belirsizlik var. Hı-hı. Yerli yabancı da Sayın Aziz Yıldırım'da. Yerli olursa da zaten hepimiz 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz Aziz Yıldırım'ın aklından geçen ismin kim olduğunu, kimle beraber çalışacağını. Aykut Kocaman, Volkan Demirel ikisine ben eğer yerli olursa bence Sayın Aziz Yıldırım'ın tercihi bunlar olacak ilk etapta. Hı-hı. Yabancı olursa da Jesus ismini masada konuşuyorlar. Ama Sayın Hakan Safi tarafında Jesus yok.
1: İsmail Kartal var diyorduk. İsmail Kartal da yokmuş. İsmail Kartal dün bir röportaj yaptı.
0: Beni hiç aramadılar dedi. Ama şey var, ben Hakan
1: İsmail Safi'yle... Kartal senin iyi adamdır baba. Değil mi?
0: İsmail Hoca benim iyi adamım.
1: Tamam sonra mesela hayır. Hani röportaj yapmasına bir garip şey yaptım. Şimdi böyle bir kritik durumda niye röportaj yapıyorsun?
0: Hiç aklımıza gelmedi bu kritik süreçte de yapacağını.
1: Hayır niye sen yapmadın manasında söylemiyorum.
0: Yani
1: hoca
0: ben
1: neden yaptı
0: da düşünmüyordum
1: diye.
0: Gerçekten.
1: Yoksa Volkan Demir süper iş yapmış. Bravo, tebrik ediyorum.
0: Evet.
1: Ama hocanın şimdi böyle bir kendini politize etmesi enteresan. Yani beni kimse aramadı. Beni arasanız da demek değil mi? Ellacı.
2: Beklemiş demek ki.
1: Ha böyle bir şey girilir mi mesela bu topa?
2: Telefonun ucunda çaresi
1: bekliyorum veriyorsun.
0: Yani evet, İsmail Hoca bence zamanlaması iyi değildi röportaj olarak. Ama Sayın Hakan Safi'nin İsmail Hoca'yı sevdiğini biliyorum. Hı-hı. Çok defa oturup sohbet ettiğimizde Tedesco gelmeden önce hatta elini masaya vuranlardan, İsmail Hoca'yı getirelim diyenlerden biriydi. Ahmet Ketenci ile beraber, birkaç kişiyle beraber. O yüzden sıcak baktığını biliyorum.
1: Al bak demiş ki şimdi şöyle 3 sefer geldi kupa alamadı söylemi var. Bir kere benim bir tane kupam var. Galatasaray'ı yenerek Süper Kupayı kazandık. 2. sene kurşunlandık. 3. sene ise 99 puan topladık ama şampiyon olamadık. E baba 3 tane kupa verelim o zaman. Her seferinde bir bahane var nasıl olsa. 3 tane kupa teselli ikramiyesi verelim.
2: Abi 2 şampiyonu kaybettin mi?
0: Abi kaybettim. Araya giriyorum. Hakan Safi'ye soru soruldu. FB TV mevzusu canlı yayında. Biz istemedik yayınlanmasını dedi.
1: Hmm.
0: Bakın yani gelen bilgi de FB TV'den doğru. Şimdi Hakan Safi bizi doğruluyor.
1: Ay neden? Keşke verseler aslında. Biz buradan canlı da bağlanabilirdik biliyor musun? Hmm?
0: Şu an sıcağı sıcağına Hakan Safi'nin yanından mesaj geliyor bana. Ve biz istemedik. Şu an söyleyeceğim.
1: Peki bizi. Baba Hull City'nin başındaki Yakirovic olabilir mi? Teknik direktör.
0: Sanmıyorum. Olsa... Acaba Löw ismi hiç geçmiyor. Sence Löw olmaz mı? Bayağıdır çalışmıyor. Ama bilmiyorum.
1: Abi bu Fenerbahçe'de bir de şey var ya, ne kadar çalışıp çalışmadığını, soy ağacına falan bakıyorlar.
0: Bakıyorlar.
1: Canlar isterse istediklerini iyi gösteriyorlar, istediklerini kötü gösteriyorlar. Yani buradan Hakan Safi ile ilgili yani genel performansın L1 üçgende bir röportaj yaptı önce. Daha yumuşak, daha böyle az manşetli bir şeydi. Kendini anlatan bir röportajdı.
0: Evet.
1: Conte ile alakamız yok dedi. Maldini benim sadece arkadaşım dedi. Türkiye'yi tanıyan hoca getireceğim demişti. Dünkü TRT Spor röportajı daha net mesajlar içeren, daha bence ayağı yere basan, daha güzel bir röportajdı. Şey olarak verdiği mesajlar açısından, abi içerik
0: çok,
1: açısından.
0: Çok önemli iddialı açıklamalar yaptı İbrahim abi. Yani bu açıklamalar tam genç jenerasyonun hoşuna giden bir açıklamalardı. Önemli olan bundan sonra gerçekten bunu yapabilecek mi? Bu icraatı görebilecek mi? İnsanlar şimdi ona bakacak. En son kürsüye çıkılacak. cumartesi günü seçimden bir gün önce. Bunlar patır patır anlatılacak ve camiaya kendinizi, neler yaptığınızı, neler yapabileceğinizi, samimiyetinizi, gücünüzü insanlar görecek. O kararsız oylar sağa sola dağılacak.
1: Ben dün sabah program yaptım abi. Dün öğlen program yaptım. Evet. Dün öğlen programda Haluk bana sordu. Orada mesela Aziz Yıldırım'ın önde olduğu, bayağı bir marjla önde olduğunu gördüm, söyledim. 24 saat içinde şeyi görüyorum yalnız. Yani bir Hakan Sabi tarafında bir hareket de başladı. Dünkü röportajın etkisi, söylediklerinin etkisi. Aziz Yıldırım'a bir tepkiyi de görüyorum. Hazır bir tepki var. Yani o kim çıkarsa çıksın karşısına, Ali Naci Küçük de çıksa, Aziz Yıldırım'a karşı bir tepkide olan insanlar var. Bak, yani onlar sandığa giderlerse sandıkta değişik sonuçları doğurabilecek bir noktaya getirebilir işi. Ama şeyi söyleyeceğim. Garipsediğim noktalardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin loca sayısı da 280 olarak söyledi şey Hakan Sabi TRT'de.
0: Kaçtı?
1: 84.
3: 84 çok az.
1: Abi Galatasaray'ınki zaten 200.
3: Galatasaray'da o kadar yok.
1: Galatasaray'ınki 260
0: evet, mıdır? 200 yanlış. Bence dili sürtmüştür. Hı? Dili sürtmüştür. Yanlış o an.
1: Ben hatta dur dinleteceğim sana ondan sonra. Yani buralara ekipler hazır mıdır sence? Yoksa biraz hazır olmadan mı sahaya çıkıyor?
0: Çok kolay bir şey değil. Şimdi şöyle. Hı hı. 11 aylık seçim. Çok kolay yönetim kurmak, bir an sahaya çıkmak, istediği kişileri yönetime almak çok kolay bir süreç değil. O yüzden ben bir nebze de olsa her iki taraf içinde ufak tefek eksiklerin şu süreçte çok göze batmayacağını düşünüyorum. Çünkü İbrahim abi 11 ay sonra bir seçim daha var. İnsanlar hepsi ona hazırlanıyor aslında, en çok girmek isteyenler. Ama yine de fena değil listeler abi.
1: Ben sana listeye geçmeden şu şeyi bir dinleteyim abi. Mesela Hakan Sabi'nin sesini duyalım.
4: Sene kaç derseniz herhalde işte 90'lar civarı diyelim. Hatırlayın, bizim stadımızın kapasitesi 25 bindi. Ali Sami Yen ona yakındı. İnönü'de 19 bindi. Değil mi?
1: Evet.
4: Sağ olsun eski yönetimlerimiz, eski başkanlarımız kulübümüze stat kazandırdı. Kendi imkanlarımızla. Bizim hikayemiz o zaman lehimize dönmeye başladı. Biz 55 bin kişi olduk. Rakiplerimiz kendi rakamlarında kaldı. Ve biz o araları güzel açarak devam ettik. Ama yeteri kadar da yapamadık. Benim gözümde. Hala kaybettiğimiz 3 tane de şampiyonluk var. Herkes de bunu biliyor yani. Dolayısıyla ne zamanki rakiplerimiz de statlarına kavuştu, 2 ay orada tersine dönmeye başladı. 55'e çıkan rakibimizin stadı bizim UEFA standartlarından 45'e düştü. Ezeli rakibimizin 45 yaşında stadı 40 bin oldu. Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin loja sayısı 278 diyebiliyorum. 75-78. Galatasaray'ın 200 küsürlerde herhalde. Bugün geldiğimiz noktada stat gelirleri ki bizim sportif bahçenin...
1: Abi 278 mesela. Galatasaray'dan da fazla zannediyorlar mesela. Bunları çok bariz hatalar. Bunları çok iyi bilmek lazım.
0: Abi mesela şu anki bir...
1: Sen zaten açıklama... büyük farkı Galatasaray'ın locasının fazlalığı oluşturuyor.
0: Mesela şu açıklama bile ne kadar iddialı. Bak şu an bir açıklamasını... Hı-hı. 30 saniye olmuş girmişler. Bonservisli oyuncularla da görüşüyorsunuz. Seçim öncesi yıldız transferi açıklarsanız hukuki sorumluluğunuz ne olacak demiş diye sormuşlar. Dünya yıldızlarını getireceğim. Hukukçularımızla görüşüyoruz. Cezaysa da ceza, hazırız. Seçilmezsem de bu protokollerden doğacak maddi cezaları da karşılamaya hazırım. Söz konusu protokoller başkan adayının kendisini bağlıyor. Kulübün herhangi bir yükümlülüğü yok. Her şeyi göze aldık. Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi manevi her şeyi yapmaya hazırım.
1: Bunu atar mısın içeriye? At bunu, şey yapın çocuklar. Grafik yapın bunu.
0: Beyler var işte.
1: Ekranda konuşalım. At abi sen ne alacaksın bilsinler.
0: Yani orada.
1: Enteresanmış yani şu söylediğim.
0: Yani sana. Abi çok büyük açıklamalar bunlar ya. Ben şey diyemiyorum yani, helal olsun demekten başka hakkıma bir şey.
1: Sen dışarıdan nasıl görüyorsun Ali Naci?
2: Yani popülist açıklamalar yapıyor Sayın Hakan Safi. Zaten son yıllarda Fenerbahçe ne kaybettiyse bu popülist açıklamalardan kaybetti. Geliyoruz, çok hızlı geliyoruz. İşte öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Ama ilk başta bu basın toplantısında söylediği ve dikkat çektiği nokta bence son derece değerli aslında. Doğru yerden baktığını düşünüyorum. Bence Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki makas özellikle yeni stadın inşaat edilmesi ve Galatasaray'ın gerçekten son teknolojiyle stada geçmesiyle birlikte başladı. Orada bence makas açılmaya start aldı. Bence Fenerbahçe'nin Galatasaray'a gelir anlamında yani.

0: yaklaşması ya da her başkan adayına euro dolar parametresine bakmaması için bence yeni bir stat inşa etmesi ve gelirlerini artırması lazım. Yani Galatasaray'ın bugün mağazacılık gelirleri, Galatasaray'ın bugün stat gelirleri Fenerbahçe'ye fark atmış durumda. O yüzden Galatasaray'da herhangi bir kulüp başkanı adayı için proje soruyorlar. Fikrin ne diyorlar, neyi geliştireceksin diye soruyorlar. Kalkıp para gözüyle bakmıyorlar. O yüzden ben Fenerbahçe'de güçlü listelerin her zaman ön planda olduğunu gördüm başarılı olduğu dönemlerde. Örnek Aziz Yıldırım. Her zaman güçlü listeleri vardı. Örnek.
1: Bir dakika, Galatasaray'ın listesini verin çocuklar. Galatasaray'ın Dursun Özbek'in listesine bakarak da konuşalım bir yandan da.
0: Sayın Ali Şen geçmişte. Ama Fenerbahçe'de çok uzun süredir güçlü listeler yok bence. Hep birinci adam ve onun çevresinde daha az ne diyeyim liderlik tecrübesi olan isimler. Mesela bu kez ben Sayın Aziz Yıldırım'ın iyi bir liste kurduğu kanaatindeyim. Nihat Özdemir'in oğlu var, doğru mu?
1: Dur, önce Galatasaray'a dönelim.
0: Tamam.
1: Bir dönelim Galatasaray'a baktığın zaman. Şimdi bu ekip kuvvetli bir ekip mi sence?
0: Bu ekip kaç, yüzde kaçı değişti bu ekibin zaten? Zaten böyle bir listesi vardı Galatasaray'ın.
1: Yok, ben Galatasaray 2022'den bakarak geliyorum. 2022'den kalan kaç kişi var? Baktın mı?
0: Metin Öztürk 1, Eray Yazgan 2, Can Natan 3,
1: Cibara
0: Mehmet
1: 4.
0: Cibara 4,
1: O kadar.
0: 4, Bora Bahçetepe 5,
1: Ha, 7'ye gitme.
0: Ozan
1: Yani
0: Bilgin.
1: 10'da 4
0: Evet.
1: kalmış. %60 değişmiş.
0: Evet. Aynen. %60'ı değişti. Sayın Abdullah Kavukçu aslında seçilmiş değil, atanmıştı, seçilmişe terfi etti. Fatih Demircan atanmıştı, seçilmişe terfi etti. Özen Kuzu Sayın Burak Elmas döneminde görev yapmıştı. Önemli bir iş insanı. Mesut Mert Çetinkaya önemli bir iş insanı. Ankara'yla ilişkileri iyi olan iyi bir iş insanı. Sedat Artukoğlu zaten
1: Acıbadem.
0: Acıbadem grubu yıllardır Mehmet Ali Aydınlar'la birlikte çalışan
1: CEO'su.
0: önemli bir CEO. Yani baktığımız zaman zaten Galatasaray'da fikir kazanır ya, proje kazanır, akıl kazanır. Galatasaray'da şimdi
1: Baba bana
0: kalkıp
1: proje söyle şimdi.
0: efendim.
1: Hangi proje mesela kazanıyor? Zaten Dursun abi tek proje dediğimizde Aslan Vadisi değil mi? Yukarıdan aşağıya.
0: Abi daha ne olacak zaten? Aslantepe kompleksi
1: Hayır da hayır. Karşıda da
0: muhteşem bir olay zaten.
1: Karşıda
0: Yani
1: da bir şey yok. Şu anda mesela tarihin en rahat seçimlerinden birini
0: o
1: geçiriyoruz
0: yüzden de
1: aslında.
0: kimse girmedi. Çünkü bu dönemi devam ettirmesi, projelerini bitirmesi gerek diye düşündü herkes. Aday çıkmadı ilk kez Sayın Başkan'ın karşısında ama mesela en fazla rekor ayı seçilen 2024 yılında Sayın Dursun Özbek'ti. Mevcut başkandı. 3.343 oy. Daha sonra 2011'de 2.998 oy Sayın Erol Aysal. Şimdi başkanın alacağı oy bence çok ama çok değerli. Rahat, huzurlu şekilde devam etmesi için. Sen ne diyorsun abi? Sence bu güçlü bir liste mi diyorsun? O yüzden bunu herkes sorgulayacak görev süresi boyunca. Ya başkan iyi bir liste yapsaydın belki bunları yaşamayacaktın diye. Şimdi ben felaket tellallığı yapmak istemiyorum. O yüzden bugünkü oy sayısı, oy rakamı Galatasaray'ın geleceği ve Sayın Başkan'ın huzurla bu görevi devam ettirebilmesi için çok değerli aslında. Herkes o noktadan bakacak. Kaldı ki camia içinde bilmiyorum ne kadar realize olur. Bu dedikodu aşamasında mı kalır? Mesela beyaz liste yapacağız diyen üye sayısı da vardı.
1: Çok aşırı siyasi bu zaten
0: Aynen,
1: listede.
0: bunların
1: 500 yapsa
0: sayısı
1: 1000
0: kaçta
1: yapsa ne olur?
0: kalır? Tabii ki o ayrı bir konu ama bence 1500 üstü oy alırsa Sayın Başkan rahat rahat 2 seneyi de götürür diye düşünüyorum. Ama
1: 500 alsa bile yapar abi.
0: şöyle bir
1: Sonrası
0: durum da var.
1: sonra belediye sonrası.
0: Size oy sandıkları da saat 15'te kapanacak Galatasaray'da. Onu da altını
1: Bir
0: çizelim.
1: fotoğraf falan varsa istesen oradan bir koyalım ekrana ya.
0: Tabii ki biraz sonra hemen isterim.
1: Baba bu arada Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve şeyin listesine bakarsak, Hakan
2: Evet,
1: Saygı'nın
2: oraya bir
1: listesine
2: girelim
1: bakarsak
2: mi?
1: oraya bir
2: Tanıyacaklarım
1: girelim.
2: var.
1: Şimdi sen herkesi tanıyorsun.
2: Tanıyorum.
1: Dolayısıyla onunla ilgili yapacağın tespitler de önemli.
2: Hatta şöyle
1: Önce Aziz Yıldırım'ın listesini verelim.
2: şimdi Aziz Yıldırım listesinde şunu söylemem lazım. Dünden beri bir karışıklık var. Mehmet İnan, işte İman. Bu herkes bir karıştırdı dün. Onu aradım. Dedim ki şu işi bize detaylı bir anlatır mısınız? Yani burada insanların kafası karıştı.
1: Murat
2: Kim
1: İman.
2: kimin yeğeni Murat Ülker'in? Şimdi şöyle diyor. Mehmet İman Murat Ülker'in kuzeni. Bak bu futbol AŞ'de olacak. Dün zaten söylediler.
1: Kimi futbol ailesinde şeyin? Hakan Safir'in
2: Yok,
1: mi?
2: Aziz Yıldırım'ın.
1: Aziz burada
2: Evet.
1: yazmıyor. Hayır,
2: Evet,
1: burada
2: burada
1: pardon, yedek
2: yazmıyor.
1: ödeyer var
2: Şimdi
1: pardon.
2: futbol AŞ'yi de onlar sonradan açıkladılar. İsterseniz onları da alabilirler. Murat İman da Murat Ülker'in yeğeni. Bak biri kuzeni, biri yeğeni. O da Aziz Yıldırım kulüp yönetim asil listesinde. Hı hı. Çünkü ben de bu haberi ilk yaptığımda, özel olarak yaptığımda Mehmet İnan diye yazdım ben de. Orada aslında ismi İman'mış. Yani İnan değil, onu da düzeltelim. Tamam, o futbol aşığı olacak. Öz kuzeni Murat Ülker'in. Murat Ülker'in de öz yeğeni Aziz Yıldırım'ın asil listesinde olacak dedi. Yani dünden beri bir karışıklık var bununla alakalı. Bunu da anlatalım. Dün Hakan Safi dedi ya, işte ben burada bir haber yapmıştım. Bizim yönetimimizde 5 tane Hakan Safi'den daha...
1: Evet öyle demiş, benden bir tane var demiş.
2: Evet, ben bu haberi yapmıştım. Dün Sayın Hakan Safi de canlı yayında o tarafa haber gönderdi. Benden bir tane daha göremedim dedi. O kısımda alakalı bir tane var Hakan Safi dedi. Ona da sabahleyin şunu söylediler bana. Astor Holding'den Feridun Geçgel. Futbol aşede dedi. Nata Holding Yusuf Bey dedi asil listede. Atasay Holding Cihan Kemal asil listede. Limak Batuhan Özdemir asil listede. Bu 6 kişi her biri Hakan Safi'den çok daha zengin dedi. Harici dedi zengin listesinde dedi. Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, Özgür Peker, Bilfen, Fatih Öztürk de üstüne de diğer zenginler demişler. Yani bizim listemizdeki bu açıkladığımız, size söylediğimiz konuda hiçbir sapma yok. Biz hem çok zenginse, paraysa bizde de var diyorlar. Harici normal zenginler de var.
1: Çirkin ama bu da ya. 10 yani tane Hakan
2: var. Para konusu konuşuluyor ya iki taraf arasında.
1: Manasız bana sorarsan.
2: Yani bana sabah verdikleri bilgi, hı-hı, Aziz Yıldırım tarafından aldığım bilgi bu.
1: Sen bu listeye ne diyorsun baba?
2: Şimdi asil üyeler. Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer. Abi böyle biraz daha müteahhit ağırlıklı.
1: Gel.
2: İş adamı ağırlıklı olan bir liste abi bu. Şimdi gerçekten de burada da bazı isimler çok güçlü. Hı-hı. Sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum. Şimdi Mahmut Üstü'yü zaten biliyoruz.
3: Sufle.
2: Nihat Özbağ.
3: Teşekkür ederim.
1: Konuşurken sen başla.
3: Abi Sercan zaten konuşmayı seviyor.
1: Hı-hı. Evet yani, başlamış.
3: Sen de yemeği seviyorsun. Yarım saat daha konuşabilir abi. Beni ikinci bölüme bırakın.
1: Evet. Devam et
2: kardeşim. Ver abi listeyi.
1: Listeyi bir daha dur. Şimdi bundan sonra alacağız listeyi. Sen devam et baba.
2: Abi şimdi Nihat Özbağ'ı biliyoruz. Yıllardan beri yöneticilik yapmış Mahmut Üstü ile beraber. Yani ikisinin maddi anlamda bir de kulüp tecrübeleri var. İkisinin çok ciddi. Önder Fırat'ın da kulüp tecrübesi ve önemli bir iş insanı olduğunu biliyoruz.
1: Sufle
2: Cihan Kamer. Ya zaten çok burada ciddi var, bir zengin. Var.
3: Şu galiba.
1: Şunu versenize bana.
2: Hı-hı. Ciddi bir zengin. Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir.
1: Abi Nihat peki Özdemir. Hani kıl koparabilir misin? Zengin de falan. Para verirler mi?
2: Para verirler mi abi? Nokta bu.
1: Vermeyecekse niye yani? Ben onu anlamıyorum.
2: Ben aldığım bilgi
1: milletin
2: para verecekmiş.
1: Aman.
2: Aman kızım.
3: Aman.
1: Aman. Ay. Milletin şeyle.
2: Aman dikkat et.
1: Değil. Abi bir.
3: Tamam gel.
2: Ben de sabah bunu sordum. Bu ekip para veriyor mu? Dur. Bu ekip para verecek. Ciddi para verecek. Ve onunla birlikte de benim duyduğum başkan vekili olması beklenen Barış Köprü'nün de 20 ile 25 milyon dolar arasında kendisi de bir para vereceğini duydum. Tabii daha %100 kendisine teyit etmedim.
4: 25 ama, milyonlar mı gerçekten?
2: Evet. 20-25 milyon dolar bandında başkan vekilliğine eğer beni uygun görmüş Sayın Aziz Yıldırım, biz de burada maddi olarak en yüksek bedeli de kendisinin vereceği söyleniyor. Bunu yine kendisine birebir teyit etmemiz daha doğru ama birçok kişiden duydum, teyit ediyorum.
1: Yok ben
2: bu parayı ben vereceğim demiş.
1: 25 garanti
2: Fenerbahçe'ye. Şimdi burada bir para veren bir ekip var şu an.
1: Sen yeme abi, sen bir konuş ondan sonra şimdi.
2: Açtım zaten, dur ya.
3: Ya suflemi zaten İbrahim abiye verdim.
2: Tamam mı? Şunu koydum şöyle, tamam. Tamam mı? Şöyle dursun.
1: Baba o zaman baktın mı Batuhan Özdemir demek ne demek? Nihat Özdemir'in oğlu.
2: Ve şöyle söyleyeyim. Nihat Özdemir hiç olmadığı kadar sahada.
1: Evet.
2: Ben Nihat Özdemir'i bildim bileli hiçbir zaman 8 yıldır hiç öyle dışarı çıktığını, bir başkan adayının yanında olduğunu, bir açıklama yaptığını ama hiç olmadığı kadar kongrelerini arıyor. Yurt dışındaki insanları bile aramış. Ne gerekiyorsa uçakta kaldıracağım demiş. Bütün herkesi toplayıp getireceğim. İnanılmaz çalışıyor.
1: Neden Nihat peki? Özdemir.
2: İnanılmaz. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Yani tamam Nihat Özdemir bildiğimiz bir insan. Ama böyle herkesi arayıp ne gerekiyorsa biz burada varız. Getireceğiz sizi, götüreceğiz. Bütün her şeyinizle ilgileneceğiz. Bu derece herkesi arayıp. Ya Özgür Peker'in bile bu tarafa geçmesinde Nihat Özdemir'in %100 teması var. Bu işte. Hı hı. O kadar diyeyim yani. Yani Nihat Özdemir bence şu an bir başkan.
1: Özgür Peker önemli bir şey, kayıp oldu değil mi?
2: Evet, Özgür Peker babasını babasıyla alakalı aradı. Şimdi Özgür Peker'in nikah şahidi Nihat Özdemir. Hı hı. Şimdi ailecek 7-24 görüştüklen bir aileymiş. Şimdi burada Çok ciddi bir...
1: Bak şöyle bir şey demiş abim, Hakan abi. Özgür Peker son 3 yılda 4 tane adayın listesinde dolaşmış bir kardeşimiz. Yaptıklarını görünce şaşırmıyorum, bana geldi. Ben seninle çalışmak istiyorum dedi. Daha sonra benden habersiz basit açıklaması yaptı. Kızdım ona. Sonra döndü, ailesel sorunlarım var diyerek affını istedi. Daha sonra futbol AŞ'de çalışırım dedi. Cevap vermedim. 2 gün sonra duyduk, karşı listeye girmiş.
2: Bana da anlatılan böyle değil. Özgür abi şunu diyor. Ben ilk diyor ısrarla beni yönetime girmemi istedi. Ben aslında 3-4 günde dedi bununla alakalı tam karar veremediğim için telefonlara ben çıkmadım dedi. Sonra dedi görüştük. Görüşmede dedi benim yanımda olmam gerekiyordu. Benim 20 yıllık dostumdu. Tamam dedim ama diyor bir gün daha beklerseniz daha iyi olur dedi. Yok dedi şimdi hemen dedi giriyorsun dedi haberi yapıyoruz dedi. O da dedi ki haberi yapıyorsa o zaman Sercan amca onunla söyleyin. Benim dostumdur kendisi. O yapsın haberi. O Ahmet İspayoğlu bana haberi gönderdi. Ben dedim hayırlı olsun, girdim haberi. Sonra kendisiyle görüştüğümde Sercan dedi Nihat Özdemir olsun öbür taraf olsun bizim hepsi yakın dostlarım. Yani evet girdim bu işe ama çok bir taraftan da öbür tarafta bastırıyor dedi. Bakalım dedi hayırlısı dedi ama gel zaman git zaman Nihat Bey babasını arıyor Özgür Bey'in. Diyor ki biz istiyoruz. Benim yanımda olacak. Ben hem nikah şahidim. Yıllardan beri abin isem senin. Ben istiyorum diyor. Ve bir şekilde ikna edip Özgür Bey'i bu tarafa alıyorlar. Yani Özgür Bey de dün Hakan Safi'nin açıklamalarını attım ona. Dedim ki hani ne diyorsun bu işe dedim. Canı sağ olsun dedi. O bizim abimiz dedi. Öyle açıkladıysa canı sağ olsun dedi. Ben bir şey demeyeceğim dedi Sercan'ım dedi. Tamam dedim. Yani durum bu. Bence Özgür Bey değerli biri. Üretiyor. Bak bu Kayış Dağı'nı aldı. 70 milyon euro da yakın bir oraya kaynak yarattı Fenerbahçe'ye. Şimdi Fenerbahçe'nin kaynak yaratan da insanlara da ihtiyacı var bu arada. Ciddi anlamda söylüyorum. Oradan bir 70 milyon euro ben diyor kaynak yarattım diyor oradan.
1: Peker gayrimenkulün sahibi değil mi? Evet. Öyle bir şey.
2: Evet. Onun müteahhit gayrimenkul işleri. O da çok fazla bu polemiğe girmek istemiyor. Canı sağ olsun dedi. Hayırlısı olsun dedi Fenerbahçe için.
5: Kim ne dedi?
6: 343 Dijital YouTube kanalında Ali Naci Küçük ve Sercan Hamzaoğlu gündemi değerlendirdi.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fulya'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığımca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz

0: 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu. Ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor, bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bak gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Ya Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira. Okey, kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti, yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da, özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu, bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlk aydan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, ilk ayın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan, çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor, kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır, ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler, gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler, adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var, hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönüşe'ye ters tarafa Yunus. Senin için önemli. Sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil, elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pırpır yırtıcı, ya da işte yedek beklemesi sorun net olmayacak ama forma verildi adında da yırtan adam vardır ya, ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
2: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten, kiralık oyuncuları saymıyorum, sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda Tabii ki onlarla görüşülüyor. Limina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan

0: en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak, Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camia alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medyayı yönet, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak, çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesinden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki, nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Ya bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam, daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbol ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık, Bodo'yu anlattık, biliyorsunuz Savaş Pilot'u kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek.

0: bir şekilde yenilikçiler. Uyku koşuyla geliyorlar demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum. Tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi. Öyle ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgi de aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaydı. Okan Buruk'ta 3-0'dan 3-3'e getirmedi mi abi? Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Alkmaar'a Praga kötü şekilde elenmedi mi abi? Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes Arda Turan övüyor. Mesela değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar. Yine hep dalavera, yine hep okuruntu. Yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar. Şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Ya en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan. O da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. Mesela Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim hükümsüzdür diye. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemde değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda'yla başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic, değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca, şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken, yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fethkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O, hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa çok sevindik hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem saha içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kat

0: yaptı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum. Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
1: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
0: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz. O başarı da elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
6: Merhaba, hoş bulduk.
5: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve Aziz Yıldırım'ın basın toplantısıyla başlamak istiyorum. Çok kısa sürdü. 1 saat, 1,5 saat sürmesini beklerken 7-8 dakikalık bir basın açıklaması da diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun bu basın açıklamasını?
6: Bence buna gerek yoktu. Yani biz zaten Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olduğunu biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi de bu basın lansmanından önce ya da toplantısından önce bildirilmiş. Yani herkes zaten biliyordu. Aziz Yıldırım tabii çeşitli vurguları var. Yani orada bir iki manşet var ama esas olarak işte Aziz Yıldırım soru cevap kısmında neler söyleyecek? İlk defa çünkü basının karşısına çıktı Aziz Yıldırım. Yani daha önce şimdi biz videolarını görüyoruz. Çeşitli dernek toplantılarında çekilen videolar servis ediliyor ama bu daha tam olarak basına yönelik, kamuoyuna, bütün kamuoyuna yönelik bir toplantı olacaktı. Valla edindiğim bilgileri paylaşayım. Yani bu basın toplantısı, basın aslında bir basın toplantısı. Çünkü bildiğimiz Aziz Yıldırım değil. Hatta bir ifadesi var. Bir şeyler yazmışlar. Bari onları okuyayım dedi. Bildiğimiz Aziz Yıldırım değildi. Daha sakin ve yorgun görünüyordu bu arada Aziz Yıldırım. Normaldir. Çok yoğun bir tempoda hareket ediyor. Aslında planın çok farklı olduğunu öğrendim ben. Yani bu basın toplantısı daha detaylı bir sunum bence olacaktı. Aziz Yıldırım bunları yapacaktı. Ama son dakika bu noktada bir değişime gidiliyor. Bu basın toplantısıyla ilgili. Mutlaka orada bir strateji vardır. Ama hani niye bu değişim yapıldı? Ne hedeflendi? Puan olarak söyleyeyim. Bence gerçekten de Aziz Yıldırım özelinde anlaşılamayan bir basın toplantısı oldu. Ben Aziz Yıldırım'a şu dönemde zarar verdiğini düşünüyorum. Bir tarafta sürekli vaatlerde bulunan bir isim varken diğer tarafta Aziz Yıldırım mutlaka belli şeyleri söyleyecektir zaten. Bildiğimiz bir isim ama Aziz Yıldırım'dan başta hoca olmak üzere, başta oyuncular olmak üzere ki seçim de ana olarak zaten buradan gidiyor. Ve bu seçimin ana hikayesi de bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanının seçiliyor ve ana hedef şampiyonluk. Yani şampiyon olduğun zaman devam edeceksin. Olamadığın zaman gideceksin. Noktası ve dolayısıyla burada en önemli nokta Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak başkan ve takım ana vurgular bunlar. Hakan Safi buradan gidiyor. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tanıttı. Herkes zaten toplantıdan önce sabah saatlerinde bu listeyi görmüştü. Bu basın toplantısının içeriği son dakika değiştiriliyor. Ne planlandı? Hangi sonuçlar görülmek istendi? Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama son dakika böyle bir şey yapılmaya karar veriliyor ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Beklenen çok sayıda başlık vardı. Aziz Yıldırım konuşacak ve Aziz Yıldırım konuşmaları üzerinden bütün basın ve kamuoyu bunları konuşacaktı. Böyle olmadı.
5: Bütün herkes bugünü bekliyordu ve Aziz Yıldırım'ın söyleyeceklerini bekliyordu aslında.
6: Tabii ki öyle. Çünkü Aziz Yıldırım'ın söyleyecekleri önemlidir. Neden tekrar aday olduğunu birkaç defa belli yerlerde söyledi ama şampiyonluk vurguları yapılıyor. Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bunu toparlar Aziz Yıldırım. Bunu toparlar. Birkaç yayın içerisinde, birkaç yayınla birlikte Aziz Yıldırım bunları toparlar.
5: Zaten yapacak böyle basın.
6: Başlangıcı televizyonlu yayınları, dijital yayınlar vesaire. Daha güçlü bir giriş olması lazımdı. Daha güçlü bir girişin olması lazımdı. Bu basın toplantısı bu yönüyle bence çok zayıf kaldı ve ben Aziz Yıldırım'a başlangıç itibariyle zarar verdiğini açıkçası düşünüyorum.
5: İki tane
6: açıklaması. Şöyle denebilir. Söyleyecek sözüm var diyenler de var. Tabii ki Aziz Yıldırım her zaman çok sayıda her konuda söyleyecek sözü vardır. İki tane dikkat çeken nokta var.
5: Birincisi Sayın Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye çağrısı.
6: O çok ilginç.
5: Birlik olurum çağrısıydı. Bir videomuz var. Onu izleyelim. Daha sonrasında tamam. Devam edelim.
7: Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım.
5: Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsun? Ali Koç şu an bir başkan adayı değil.
6: Evet ama şöyle okumak lazım. Şimdi eğer bunun içerisine Saadettin Saran'ı da dahil etseydi sonraki başkan ve karşısındaki rakip Hakan Safi toplam 3 kişilik bir çağrı.

olsaydı eğer bu birlik beraberlik, yani Fenerbahçe'yi birlikte yönetelim anlayışına dair vurgular yapıldı ama ben biraz şöyle yorumluyorum. Ali Koç kitlesine aslında Aziz Yıldırım çağrıyı yaptı. Ben kavga etmeyeceğim. Böyle bir derdim yok. Birlik beraber

0: kitlesi var Fenerbahçe'de. Yani son seçimlerde de gördük. 10-12 bin bandında deniyor. Aziz Yıldırım'ın bu vurgusuyla Ali Koç'a geçen seçimde 12 bin oy vermiş insana çağrı yaptı. Birlik olalım diye onlara çağrı yaptı. Hakan Safi'ye oy vermesi tahmin edilen Ali Koççulara böyle bir çağrı yaptığını düşünüyorum. Merak ettim bu arada. Yayına gelmeden önce biraz da böyle günlerde gündem çok yoğun oluyor ve her an ortada çok şey dolaşıyor. Ali Koç tarafında da şaşkınlıkla biraz karşılanmış bu çağrı. Onu da söyleyelim.
1: Ali Koç resmi olarak ben şu adayı destekliyorum diye bir açıklaması hiçbir zaman olmuyor.
0: Olmaz ama ben şunu biliyorum. Yani bu konuşuldu. Hani Ali Koç'un şey dediği. Hatta bunu da önce Ahmet Ercanlar söyledi. Ali Koç'un hani kime oy vereceğim değil de kime oy vermeyeceğim belli noktası var ya. O Aziz Yıldırım. Orada da şöyle bir durum var. Ali Koç geçen yılki imza kampanyasında sorumlu olarak Aziz Yıldırım'ı görüyor. 2021'deki basın toplantısında Aziz Yıldırım Ali Koç için Ali Koç seni affetmem demişti. Anladığım kadarıyla Ali Koç da aynı noktada. O imza kampanyasından ötürü Aziz Yıldırım seni affetmem noktasında. Benim gördüğüm, okumalarım, biraz edindiğim bilgiler Ali Koç'a çağrıyı yaparken sürpriz olarak değerlendirilebilir. Ali Koç cephesi de biraz bunu böyle almış durumda ama burada esas olarak geçen yıl Ali Koç'a 12 bin oy vermiş insanlara bir çağrı var. İçi biraz daha açılabilirdi.
1: Çağrı kime faydası olur sence? Aziz Yıldırım'a mı yoksa Hakan Safiye mi?
0: Kime faydası olur meselesinde şöyle, Aziz Yıldırım'ı böyle kavgacı bir adam olarak genelde kamuoyu da bilir. Aziz Yıldırım kavga da eder. Bu da yalan bir durum değil. Aziz Yıldırım geliyor, yine bir kavga mı olacak Fenerbahçe'de sorulana da aslında böyle yanıt verip Aziz Yıldırım ben kavga istemiyorum kardeşim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyle içiyle barışıp dışarıya karşı kavgayı vereceğim. O yüzden birlik beraberlik mesajları veriyor. Hani burada ona tepki gösterenler de olabilir ama Aziz Yıldırım bence burada Ali Koç'a oy verenlere bir anlamda o çağrıyı yapmış oldu. Kendisine faydası olsun diye zaten bu çağrıyı yaptı.
1: Peki diğer bir konu başlığına geçmek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın nasıl yapacaksınız diye sormayı daha önce yaptık, yine yaparız şeklinde bir açıklaması vardı. Bu videoyu da izleyelim ve devam edelim.
0: İzleyelim.
2: Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Buradaki açıklaması da geçmişte yaptıklarını öne çıkarıyor.
0: Doğru.
1: Aziz Yıldırım. Ben yaptım, yine yaparım. Sormanıza gerek yok.
0: Doğru.
1: Diyor.
0: Bak bu beni ikna eden bir şey. Neden? Ben 20 yıldan fazladır bu sektörün içerisindeyim ve Fenerbahçe'ye de hakim olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin güncel siyasetine, geçmişine ve arşivine. Şimdi biz bunu biliyorsun çok konuştuk ve ben yayınlarımda da hep şundan bahsettim. Aziz Yıldırım'ı ikiye ayırmak lazım. 2011'e kadar Aziz Yıldırım, 2011'den sonra Aziz Yıldırım. Ve Aziz Yıldırım gittikten sonra özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığını söyledim. Doğru mu? Doğru. Kimse bunları yalanlayamaz. Gerçekler çünkü bunlar. Çok sayıda şey söylenebilir ama öyle kulüp bırakmıştı da öyle oldu böyle oldu. İddia nedir? Gelip yapacağım, yöneteceğim diyenlerin geçmişi suçlamaktan vazgeçmeleri lazım. Aziz Yıldırım geçmişi güçlü bir adam. Yani Avrupa şampiyon, 4 yıl üst üste şampiyon olmuş ve Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la kafa kafaya geldi. 2011'e gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlüydü. Ondan sonra o operasyondan sonra Fenerbahçe ister istemez zayıfladı ama Galatasaray'ın Fenerbahçe ile esas farkı Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra. Bunlar gerçek ama ben bunları anlatabiliyorum. Bir grupta bunları hatırlıyor. Bu arada şimdi görüyorum mesela Aziz Yıldırım biraz buralara vurgu yapıyor. 2000'deki Galatasaray'la yarışır hale geldik ve Galatasaray'ın o dönemki itirafları vardı. Ergün Gürsoy'un itirafları Fenerbahçe bizi geçti diye. Ama bu yetmez. Zaten bugün beklenen şey şuydu açıkçası. Bu zaten Aziz Yıldırım'ın ne yaptığı biliniyor da bir grup tarafından, bir grup insan tarafından biliniyor. Ya da ben burada yayın yapıyorum. Genç arkadaşlar bunlardan daha o dönemleri hatırlamayanlara bilgi veriyoruz. Ama burada benim anlatmam ya da senin anlatman yetmez. Şimdi hayat değişti, koşullar değişti. Aziz Yıldırım bir yıllığına Fenerbahçe başkanı olursa Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacak? Hangi hocayı getirecek? Hangi hocayla nasıl çalışacak? Neden bu hocayı tercih ettiği gibi sorulara özellikle birçok tartışma varken yanıt vermesi bekleniyordu. Yani ben bugünkü basın toplantısındaki bu vurguları anlayabiliyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın ne dediğini anlıyorum ama daha çok camianın beklentisi şampiyon yapacak başkan bize neler vaat ediyor? Bunu nasıl yapacağını anlatmasını bekliyordu. O yüzden bu vurgunun içini açacaktır. Ama tekrar başa dönüyorum. Bu basın toplantısı çok daha güçlü olmalıydı. Bu açıklamasının altı doldurulur bak. Yani Hakan Safi ben yaptım bak yine yaparım derse derler ki baba bir tane Kerem Aktürkoğlu aldın. 1000 yıldır konuşuyorsun. Aziz Yıldırım buraya girerse 100 bin yıl falan konuşulması lazım o zaman. Onu yaptı, bunu yaptı. Geçmişte çok önemli oyuncular getirdi, yıldızlar getirdi. Ama bunun Aziz Yıldırım açısından söylüyorum mutlaka daha detaylı şekilde anlatılması gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın da finalde bu işten çok mutlu olmadığını düşünüyorum ve hatta meseleye de şöyle bakıyordur. Evet kötü bir toplantı geçti. Yine söylüyorum bu toplantı başka bir toplantı olacakken değişiyor. Neden bu strateji uygulandı? Onu açık açık kimse söylemez. Ama Aziz Yıldırım buraları mutlaka şöyle bakar. Bu iyi olmadı. Benim hızlıca buraları toparlamam lazım. Şimdi bir de Hakan Safi faktörü artık daha çok girecek. Hakan Safi onu getireceğim diyor. Bunu getireceğim. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bunu almaya hazır bir kamuoyu da var. Dolayısıyla buraların önüne geçebilecek bir propagandaya Aziz Yıldırım'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana bunları sormanıza gerek yok. Sorusu kabul edilebilir ve karşılığı olan bir şey midir?

0: Bir grup için evet. Bir kongre ise kongrede ikna edici olmayabilir.
1: Son 4 yılda yapamadım. Bunu nasıl dolduracaksın diye
0: soranlar. Ben şaşırıyorum. O da var, birçok şey var. Son 4 sezonda anlatır Aziz Yıldırım. Ben şaşırıyorum. Aziz Yıldırım bu değil. Çıkar tak tak tak koyardı. 2024'te seçime giren Aziz Yıldırım Mourinho ile girmişti. Şunu yapıyor olabilir Aziz Yıldırım. Bunu da söyleyebilir. Mesela bugün de onu söyleyebilirdi. E kardeşim ben Mourinho'yu söyledim. Gitti üstüne çöktüler. Benim elimden seçim kozumu aldılar. Şimdi isim, plan, program bunlara çok girmek istemiyorum. Ben zaten yapabileceğimi gösterdim. Bunları biraz saklamak istiyorum. Bunu böyle anlatsa bu daha belki anlaşılabilir olur. Bu ifadeler yine söylüyorum hani daha güçlü şekilde dillendirilmeli, daha güçlü bir giriş bekliyordum ben Aziz Yıldırım'ın, o girişi göremedim.
1: Rahat davrandığını düşünüyor musun seçim sürecinde şu an? Ali Koç olsaydı karşısında bu kadar rahat olabilir miydi?
0: Belki de yani biz zaten bu seçimi kazanacağız. Biz zaten güçlüyüz. Çok sır vermeden, çok kamuoyuna da rakiplere de çok fazla yapacağımızla ilgili bilgiler vermeden biz bu süreci böyle götürelim. Gizli tutulması gereken bazı çalışmalar var anlayışı olabilir. Biraz ben orada evet öyle bir durum olduğunu hissediyorum. Ya biz bu seçimi kazanıyoruz. Nasıl olsa kazanıyoruz. Dolayısıyla az bilgiyle, öz bilgiyle daha az çıkarak biz bu işi bu şekilde yürütelim gibi bir hava da olmuş olabilir.
1: Fenerbahçe'de konuşulan seçim belirleyecek iki konu var. Birisi yönetim kurulu listesi, diğeri de transferlerde. Yönetim kurulu listeleri açıklandı. Aziz Yıldırım'ınki gayet güçlü. Hakan Safi'ye göre nasıl değerlendiriyorsun?
0: Hani bu güç meselesi tartışma konusudur. Ali Koç'un son yönetimi kadar güçlü olan bir yönetim yoktu. Hakan Safi de o yönetimdeydi. Hamdi Akın o yönetimdeydi. Yani Türkiye'nin en zenginleri oradaydı. Şampiyon olamadığın zaman hani o gücün birçok bir anlamı yok. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Kimseye de haksızlık etmek istemem. Tabii ki para önemli ama paranın yönetimi meselesi önemlidir. Burada konu şu. Akıl, akıl, akıl, akıl. Dolayısıyla bu seçimi yönetim kurulu üyeleri, yönetime aday olan isimler ne kadar etkiler sorusuna ben çok bir yanıt veremem. Çünkü o kongre siyasetinin içerisinde değilim. Fenerbahçe kongre siyasetinin dinamiklerini bilen insan değilim. Mesela Murat Aşık diyor ki Acun Ilıcalı çok etkilemişti Ali Koç'un seçilmesini. Kongrede böyle bir hava olmuştu diyor. O yüzden yani o konu hakkında çok bir şey diyemem. Ama burada mesele özellikle bak golcü, hoca, güçlü kadro meselesi. Çünkü neyle şampiyon oluyorsun? Hocayla. Neyle şampiyon olsun? Golcüyle. Neyle? Kaleciyle. Neyle? Orta sahayla. Ve karşında Aziz Yıldırım da bunun farkında ve sürekli bu vurguları yapıyor. Yani Galatasaray'ı durduramasak eğer çok daha kötüye gideriz. Bunu en iyi anlatacak, geçmişten örnekle de en iyi anlatacak olan Aziz Yıldırım'dır. Bunu ilk basın toplantısında anlatmadı. Bundan sonra mutlaka anlatmaya anlatacaktır. O yüzden buna katılıyorum. Yani bu seçimde transfer politikası çok belirleyici. Burada Hakan Safi çok geniş gidiyor. Çok net gidiyor. İsim açıklayacak mı? Vallahi bunu da göreceğiz. İsim açıklama meselesi çünkü hiç kimse bir ön protokol de yapılsa, hiç kimse bir şekilde kesinleşmeden, isim kesinleşmeden hani ben, şimdi Mourinho meselesi farklıydı. Mourinho, ben gelirsem Mourinho ile çalışacağım. Konusu farklıydı. Orada da şöyle bir Ali Koç'un şöyle bir gücü vardı. Ali Koç hala hazırda. Fenerbahçe yönetimiydi, seçime gidiyordu. İmza yetkisi vardı. Gitti attırdı. Şimdi imza yetkisi mesela Hakan Safi ismi açıkladı diyelim ki. İsimleri açıkladı. Bakalım merak ediyoruz kimler açıklayacak. Ama kesinleşmeden kimse de resmi bir protokole imza atar mı? O da ilginç. Yani spor hukuku buna izin veriyor mu? O da ayrı mesele. Ama Hakan Safi diyor ki adam bunu söylüyor. Açıklayacağım diyor. Yakında bunları da duyuracaksınız diyor. Özellikle Hakan Safi'nin mesela burada bu seçimde bunu görüyoruz. Büyük oyuncu, büyük hoca propagandası ciddi karşılık buluyor ve deniyor ki Hakan Safi bunları söylüyor. Aziz Yıldırım'da ne var? Aziz Yıldırım daha güçlü bir giriş yapması lazımdı bence. Ben şaşırdım.
1: Hakan Safi'de tabii şu an somut bir şey yok. Sadece sürekli isimler pompalanıyor medyaya.
0: Ama en azından şöyle olsun. Fikri olarak Aziz Yıldırım tarafında da belli şeyler var ama tabii ki öyle. Yani dediğin gibi bu isimler açıklayamazsa Hakan Safi çok zarar görür. O da onun farkındadır. Bu isimleri açıklama konusunda Hakan Safi daha agresif davranacaktır. Agresif bir tutum sergiliyor zaten. Ama bu propagandası Fenerbahçe'de ciddi anlamda karşılık buluyor. Benim gördüğüm bu. O yüzden peki şimdi Aziz Yıldırım ne yapacak noktası var? Ki zaten şimdi yönetim kurulu belli mi Aziz Yıldırım'ın? Belli. Hakan Safi'nin belli mi? Belli. Etap etap gidelim. Başkan adayı kim? Yöneticileri kim? Kim alacak? Hoca kim? Nasıl bir kadro kurulacak? İki aşama tamamlandı. Başkan adayları belli. Yönetim kurulu üyeleri belli. Şimdi oyuncular ve hoca meselesi. Esas kongrede kamuoyu önünde yarışacak şey bu saatten sonra budur.
1: Hakan Safi tarafında Jesus ve Conte ismi ön plana çıkıyor. Aziz Yıldırım tarafında şu an biraz sadece Aykut Kocaman ismi konuşuluyor.
0: Konuşuluyor derken Aziz Yıldırım zaten bunu söylüyor. Ben kısa mesafe koşacağım. Bir yıl, üç yılına seçilsem bunu düşünürdüm. Bildiğim, tanıdığım, güven aralığı bende yüksek. Birlikte futbol takımını ayağa kaldıracak bir adamla çalışacağım diyor. Aykut Kocaman adresleniyor. Ama aynı zamanda diyor ki hayır, kimseyle bir anlaşma yapmadım. Mutlaka Aziz Yıldırım'ın bir bildiği vardır. Belki sağ gösterip sol vuracak. Hakan Safi ise Jesus meselesi ki biraz da sinyal vermeye başladı. Conte isimleri. Daha böyle yabancı bir isim ve işte Fenerbahçe'yi bilen bir Jesus, işte Conte, Mourinho kıvamında bir isim olarak ön plana çıkıyor. Burada şu anda bu mesele burada dönüyor. Ben bunun dışında çok fazla bir sürpriz 4. 5. isimlerin gireceğini düşünmüyorum. Ben sanki hani Jesus'un da açıklamalarından Hakan Hakan Safi tarafının daha böyle bir o tarafla sıcak ilişki içerisinde olduğunu hissediyorum.
1: Dün El-Nassr'a şampiyon oldu. Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardı dedi.
0: Ne demek bu? Orada hikayeyi tamamlamak istiyorum
1: çok
0: demek.
1: Çok yüksek maliyeti var.
0: Hakan Safi vereceğim diyor. Benim böyle bir derdim yok diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Onu da göreceğiz.
1: Maldini açıklaması vardı Hakan Safi'nin bir de. Sportif ama direktör olacağı konuşuluyordu. Sonra dedi ki futbol elçisi.
0: İşte elçisi dedi, danışman dedi. Bence orayı da çok iyi anlatamadı. Biraz aslında vitrin yapıyor. Herkes vitrin yapar. Orada bir problem yok. Maldini konusunu söyledi. Ne peki yani? Maldini peki şimdi ne? Benim danışmanım. Resmi bir görev mi? O da değil.
1: Yok.
0: Gelmek istemiyor. Öyle böyle. Bence şöyle oldu Burak. Yani bu isim biraz öne sürüldü. Sonra işler arka planda değişmiş olabilir. Hazır şimdi bu isim de çıktı. Bundan böyle bu isim yokmuş gibi de davranmayalım yapıldı bence. Çünkü bir ismi söylüyorsan o zaman bunun bir görev tanımı da belli olur. Futbol aklı mı deniliyor? Hayır deniyor. Maldini anlatıyor. Milan'da yaptıklarını anlatıyor. Tamam da yani burada ne yapacak? Ne gibi akıllar verdi? Bence o iş biraz bir planlama yapıldı. İstedikleri gibi gitmedi. Ama şimdi böyle bir ses getirince de hani ya önce böyle söylendi. Bak onu bile getiremedi. Olmasın diye biraz Hakan Safi meseleyi yumuşatarak bence eritiyor.
1: Hoca ve oyuncularda da aynısı olabilir. Şu an Conte Jesus ismi konuşuluyor. Diğer
0: zaten
1: oyuncular konuşuyor.
0: Burak,
1: belki de
0: şöyle
1: olmayacak.
0: Bir durum.
1: Ve İsmail Kartal'a da dönebilir. Tek.
0: Dönebilir. Büyük problem şu. Şu an ne Aziz Yıldırım ne şey. Hakan Safi Fenerbahçe'nin başkanı değil. Anca şöyle olur. Hakan Safi için yol şudur bence. Bu oyuncular meselesini. Elit çok daha güçlü olması açısından söylüyorum. Alır. Saadettin Saran'la da anlaşır. Saadettin Saran'la anlaşır ki böyle bir şey kabul etmez de Saadettin. Hadi kabul ettiğini düşünelim. Yetki onda ya. Saadettin Saran'da ya. İmzaları Saadettin Saran atar. Birlikte o imzalar atarlar. Bağlayıcı olur. Buna da kimse müsaade etmez. Yani kalkıp da Aziz Yıldırım o zaman. Ya böyle bir şey olmaz yani. Elinin sıkıştığı nokta bence şu. Hakan Safi'nin önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Belki kendisi de anlatacaktır. Deniyor ki 3 tane adam indirecek. İyi de başkan ol resmileşmeden getirdi. Olamadı. Onları madara etmiş olacak. Ben getireceğim. Bunlar ben seçilemezsem Fenerbahçe armağan olsun. Belki Aziz Yıldırım istemeyecek. Ya bu iş bu kadar da bir şey meselesi değil. Basit bir konu değil. Buraları nasıl yöneteceğini ben de çok merakla bekliyorum.
1: Bir de hangi vasıfla oyuncuyu ikna edeceksin de buraya getireceksin?
0: Fenerbahçe başkan adayı olarak ben
1: kim ikna oldu
0: gelirsem
1: kolay kolay.
0: Seni alacağım. Prensipte tamam denir. Ama kimse belli maddelerin altına da o kadar da kolay imza atmaz. Şu açıdan söylüyorum. Oyuncular da kendilerini bu noktaya doğru bağlayıcı isimlerin açıklanmasını isterler mi? Kesinleşmeden istemezler diye düşünüyorum. Onlar da bir strateji yaparlar ama Hakan Safi yapacağım diyor. Adam yapacağım derken kalkıp da hayır sen yapamazsın ne yapıyorsun diyecek halimiz yok. Bekleyip göreceğiz.
1: Peki ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'a abone olmanı rica edeceğiz izleyenlerimizin. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi? Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Hayırlı sevgilim olsun.
5: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
4: Nasılsın abi, iyisin?
5: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
4: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
5: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunları da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın. Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu. Ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. 3 sene takımla birlikte ben uğraşıyorum. çalışacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra Alanya deplasmandan sonra döndü, dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi,

0: bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktöre çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
1: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum.
0: Ya tabii
1: demiştim.
0: Ki haksızlıklar tabii ki var. Şöyle haksızlıklar biraz var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
1: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
0: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vazquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle ihsan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta, 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
1: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
0: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
1: Şimdi Sergen Yalçın'ın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
0: kesinlikle
1: diye
0: yok.
1: Haberler çıktı.
0: Şenol Güneş de kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
1: Aynen.
0: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok tabii enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladın anladığım kadarıyla çok

0: Sinirlisin.
1: Çok sinirliyim. Bu camia grafta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu takıma çok büyük hizmet vermiş. Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun bu zafer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye graft der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten grafta yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
0: Bir uyarı yapıldı kendisine.
1: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani Sergen Yalçın tabii ki başarılıdır, başarısızdır. Doğru oyun oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
0: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence yoksa takım çalıştırmaya?
1: Vallahi sevgili Muzaffer'cim.
0: Fenerbahçe falan diyorlar.
1: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacaksın. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teklif gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen Hocam ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef.
0: Kolay
1: hatta
0: değil.
1: Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer.
0: Buyurun abi.
1: Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'da 3-1 öndeyken El Bilal Touré'ye verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i 68. Son 2 maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71. Son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
0: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takım da çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
1: Ya bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. Evet orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
0: Tabii.
1: Yani bunun sesini de çıkartmamız lazım. Evet Serdar Adalı Başkan transferler döneminde Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse biliyor musun? Ya Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş ilk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın, camia üzgün, camianın beklentisi var ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konya Spor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan Başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya, hala dedi Beşiktaş Kulübü, Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi.
0: Evet.
1: İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
0: Alacağından feragat etti.
1: Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
0: Niye yapsın abi?
1: Niye yapsın yani? Aynen öyle. Ama Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
0: Bu da güzel bilgi abi. Teşekkür ederiz. Sence Serdal Başkan önümüzdeki sezona da kötü başlarsa istifa eder mi? Etmeli mi?
1: Şimdi okların tamamı artık Serdal Başkan'a döndü ve yönetim kuruluna döndü. Tabii burada yapılacak en ufak bir hatada, Avrupa'da elenme durumunda, ligin başlangıcında kötü bir başlangıçta tabii ki taraftar buradaki tepkisini, Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla, çok doğru transferlerle hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer şimdi getirdin diyelim bir Alman ekolinden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse, o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
0: Sen hoca konusunda mesela, yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok, Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük tartışma yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
1: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamla çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
0: Kararı destekliyor musun?
1: Evet, bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven, çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat 18 saat çalışır. Ha, antrenman haricinde oyuncu potansiyelini, oynanacak oyunu, rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
1: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki. Evet. Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş naraları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet, Sergen Hoca'yla şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
0: Ha, evet.
1: Sergen Yalçın'ın o graft ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir, kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
2: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
0: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
1: Valla geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana, oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle. Mert Günok, Rafa Silva, Getson haricinde herkes değişebilir demiştim. Ama onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu, hangi 11'le çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu'yla yollara devam edilecek mecburen. Burillo'yla devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı, iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber'le birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek? Hepimiz bekliyoruz.
0: Yani çok kısa süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon ha deyince.
1: Kesinlikle.
0: Geliyoruz. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak. Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence
1: mesela
0: Cengiz Ünder abi?
1: Mesela Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transferdi bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi şamurun içine at. Tekrar yıka, altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. Çok önemli bir

0: yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz'i babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maçında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perrizde derler yani buna da. Kesinlikle. Buna da derler.
1: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi, hani Beşiktaş'ın hakem kararlarından canının fazla yandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın yüzde kaç? Değişmezse Beşiktaş nasıl toparlayacak?
0: Valla değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki ikinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu'na bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
1: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
0: Bence kesinlikle değişir. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçim de çok zor bir seçim olacak.
1: Oraya da biraz istersen yorumla tabii, abi. Tabii, oraya olabilir. Da girelim. Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
0: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Ya yani Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran'dan sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikle insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir, zor bir seçim olacak. Hakan Safi kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerleriyle oturduğunu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para vereceğim hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediğiniz oyuncuları getireceğini söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
1: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? 4. yılında Okan Buruk yine şampiyon oldu. Yani fark açılıyor gittikçe.
0: Fark açtı. Gerçekten evet. Açtı. Ama bu sene özeline baktığımız zaman o geçen sene o baskılı, o forecheckingli, o 3. bölge oyununu yapabildi mi Okan Buruk?
1: Yok.
0: Maalesef yapamadı. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben hep şunu söylerim. Arkadaş Hatice'ye değil. Ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki o Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci, Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden, Samsun Spor maçında ayağa kalkan, hatta Okan Buruk'a, bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
1: Tabii.
0: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor. Halen tartışıyorlar ama günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
1: Tabii o net. Mesela dedin ya abi Hatice'ye değil neticeye bakmak tabii lazım diye. O kadar katılıyorum ki sana bak. Hakem kararlarından konuşuyoruz ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar sen televizyonda,
0: radyoda,
1: çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin hepsi unutuldu gitti abi.
0: Her şey bitiyor. Ya bu işler böyle oldu. Kupayı aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor tabii. Ama baktığın zaman günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil. Onu söylemek
1: tabii
0: lazım.
1: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında o neyden şikayet etmiş ya. En son Galatasaray şikayet etsin bunlardan.
0: Evet. Bak ben mesela maç sayabiliyorum yani Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
1: Peki. Digi Futbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo

0: Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
4: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'de sizlere Dünya Kupası özel içeriğimizi sunmak için hazırlandık. Tabii ki bölüm bölümden oluşacak içeriğimiz. Bütün milli takımların kadrolarına değineceğiz, şanslarına değineceğiz, hedeflerinin ne olması gerektiğine değineceğiz ki ele alacağız. Tabii ki milli takımımızı da ele alacağız ilk bölümde D grubuna gelince. Hatta şöyle söyleyelim, en azından sizler açısından da bir kılavuz olsun. İlk bölümümüz A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu ve G grubunu, yani ilk 7 grubu ele alacağımız bir program olacak. Sonraki ikinci bölümümüzde de kalan 5 grubu ele alacağız ve turnuva ağacını hep beraber aslında doldurmuş olacağız. Sizlerin de tabii ki Dünya Kupası Endeksinde yorumları varsa aralarda küçük küçük yorum olarak tabii ki alırım. Ama onun haricinde birazcık daha esasında Dünya Kupası'na doğrudan kanalize olduğumuz bir yayın tasarladım ki A grubuyla başlamak istiyorum. Ev sahiplerinden Meksika yer alıyor A grubunda. Güney Afrika var, Güney Kore var ve aynı zamanda Çekya var. Esasında grubun dinamiklerine bakıldığı zaman şansların çok çok eşit gibi görülen bir grup. Yani en azından burada 3 takım çok çok sivriliyor. Meksika ev sahibi avantajıyla beraber, Güney Kore ve Çekya yani kadro organizasyonları olarak 3 takımın da zirve ve de favorisi olmayan bir grup. Yani tabii ki buradaki bütün olası eşleşmeleri ben akıllı ekranda, akıllı bir sistemde doldurdum. Maç skorlarıyla beraber bütün çizelgeyi, bütün turnuva ağacını sizler adına doldurdum. Tabii ki bunlar benim görüşlerim ama birçok kişinin de görüşleri çok çok kıymetlidir. Bütün hepsini tabii ki duyacaksınız. İlk etapta tabii ki ev sahibi olmasından da mütevellit, yani 3 ev sahibinden bir tanesi olmasından da mütevellit dememiz gerekir. Meksika'yı konuşmak istiyorum ki Meksika her zaman Dünya Kupalarında heyecan yaratan ülkelerden bir tanesidir ki bu Dünya Kupası'nda da Ochoa'yı görebileceğiz. Yani Ochoa'da gerçekten Meksika adına çok çok ikonik kalecilerden bir tanesidir. Yıllardır Ochoa'yı izliyoruz Dünya Kupası sahnesinde ki Meksika'nın yani şöyle bir geleneği var, en azından 94'ten 2018'e kadar her zaman son 16'ya kalmaya başardı. Yani 86 Dünya Kupası'nda çeyrek finali var Meksika'nın ki yani şöyle bakılınca tarihine en büyük başarısı Meksika'nın çeyrek final oynamak bu arenada. Ancak son yıllarda, yani 94 hatta modern çağ ile beraber son 16 takımı, yani gruplardan çıkıyor ama sonrasında daha güçlü bir ekibe elendiği bir senaryoyu görmek mümkün. Yani 94 Amerika'da da, 98 Fransa'da da, 2002 Güney Kore Japonya'nın ev sahipliği olan turnuvada da, 2006 Almanya'da, 2010'da Güney Afrika'da, 2014'te Brezilya'da, 2018'de Rusya'da turnuvalarda son 16 elendi ki kışın oynanan Dünya Kupası'nda, yani 2022 Katar'da grup aşamasında veda etmişti Meksika. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben Meksika'yı hem ev sahibi avantajıyla da beraber bu turnuvada bir tık daha şanslı görüyorum ki turnuva ağacını doldururken esasında bahsedeceğiz. Meksika'nın kadrosuna baktığımız zaman tabii ki hücum hattında Raul Jimenez çok çok dikkat çekiyor. Yani bu takımın lider oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar Fenerbahçe'de çok çok iyi bir sezon geçirmese de Edson Álvarez de milli takım performansıyla her zaman dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tabii ki Diego Lainez gibi, aynı zamanda Santiago Jimenez gibi bir hücumcu da takımda çok çok değerli. Muhtemelen kaleyi Ochoa korumayacaktır. Malogun'u bekliyorum kalede olmasını. Ama takım özellikle hem ev sahibi olmasından hem kendi yarım, yani şöyle anlatayım, Dünya Kupası'nın ev sahibi olması ve kendi saat diliminde oynamasından dolayı da ciddi bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Grup olarak da eğer tabii ki, yani şöyle eşleşmelere bakılınca birbirine denk takımlar ve yani fikstür olarak da küçük de olsa bir avantajı var Meksika'nın. Çünkü şöyle söyleyelim, yani Meksika, şöyle bakıyorum, ilk maçta birazcık daha özgüven toplayabileceği bir maçla başlayacak. Yani Güney Afrika bu grubun zayıf halkası gibi gözüküyor ki biraz sonra biraz daha Güney Afrika'yı konuşuruz ama Meksika'nın Güney Afrika'ya karşı kazanarak esasında pozitif başlayacağını ki yeni formattan dolayı en iyi üçüncülerin de net bir şekilde bir üst sıra çıkacağı bu formatta esasında Meksika'nın kesinlikle gruptan çıkacağını düşünüyorum. Güney Afrika'yı biraz da konuşmak istiyorum Meksika'nın yanında tabii ki. Yani sonuçta ilk maçta beraber oynayacaklar ki Güney Afrika'nın böyle bir sürpriz yapmasını beklemiyorum. Evet 2010'da ev sahibi olarak katılmayı başarmışlardı. Grup aşamasında elenmişlerdi. Hatta Shabalala turnuvaya damgasını vurmuştu. Hem ikonik saç stiliyle hem de oynadığı futbolla ama yani onlar da en azından ev sahibi olduğu turnuvada bir galibiyet etmeyi başarmışlardı. Ama sonra 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında yer almadılar. Bu Dünya Kupasında varlar ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Hatta biraz sonra da zaten A grubunun nasıl bir şekilde puanlandırdığımda zaten duyacaksınız ama Meksika'yı çok çok daha önde görüyorum Güney Afrika'ya göre. Güney Afrika'nın evet turnuvaya bir lezzet katabilir. Turnuvada tribünlerde özellikle hani güzel görüntülerle, güzel auralarla bizleri mutlu edebileceği bir sahneye imza atabileceğini düşünüyorum. Ama futbol anlamında bence bu grubun zayıf halkası olarak nitelendirebilirim. Güney Kore enteresan bir takım. Yani Güney Kore, yani şöyle söyleyeyim, Dünya Kupalarına katılma geleneği olan 1986 Dünya Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar her turnuvaya katılan ki milli takımımızla da 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynamayı başaran, onların da en büyük en başarılı olduğu turnuva 2002 Dünya Kupası. Onun haricinde iki kere de son 16 turunda çıkma başarısı gösteren bir milli takım. Ya yani Güney Kore takımına bakılacak olursa tabii ki değerli isimler var Güney Kore'de. Yani özellikle Heung Min Son yani çok çok değerli bir isim Güney Kore adına. Yani sonuç olarak en önemli isim Heung Min Son ki yani en son tabii ki biz onu Tottenham'dan hatırlıyoruz ama LAFC'de, Amerika Ligi'nde de gayet iyi performanslar sergiliyor. Tabii Wolverhampton'dan Hwang Ki-chan'ın da aynı zamanda Paris Saint-Germain'den Lee Kang-in gibi çok çok iyi hücumculara sahip Güney Kore. Savunmada Kim Min-jae'yi tabii ki konuşmadan edemeyiz. Onun haricinde yani şöyle bakılınca bu gruptan çıkmaya aday gerçekten kaliteli isimleri barındıran kadrosunda bir takım görüyoruz Güney Kore'de. Ve son olarak Çekya'yı da tabii ki konuşmak isteriz ki Çekya bizim de milli takımımızda birçok aşamada karşı karşıya gelmiş bir takım olarak dikkat çekiyor. Ki Çekya'da düzenli Dünya Kupası oynayan takımlardan bir tanesi değil. Yani 2006 Dünya Kupası'na yer aldı, 90'da yer aldı, 82'de yer aldı ama onun haricinde çok çok eskilerde daha fazla yer alan bir milli takım. Yani grup aşaması haricinde bir, hatta düzeltiyorum, 1938 ile beraber iki kere çeyrek finali var. Bir de 1934'te tabii ki o dönem Çekya ismiyle değil Yugoslavya olsa gerek ismiyle, ki kontrol ediyorum önündeki akıllı ekrandan, evet Yugoslavya ismiyle de Çekoslovakya olarak da zaten ondan önce ama Yugoslavya olarak da final oynama başarısı göstermişti ama kendi, yani Çekya olarak ele alacak olursak şu ana kadar sadece 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etmiş bir takım. Buna rağmen gerçekten çok tehlikeli bir takım olduklarını düşünüyorum ki yani gerçekten şöyle bakılınca kadro kalitelileri de belki çok çok böyle alacalı büyük bir yıldız olmasa da kolektif oyun oynayan gerçekten birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir milli takım görüyoruz Çekya'da. Ki mesela Çufal ve Suçek ikilisi özellikle West Ham'da oynadıkları dönemde zaten Çekya'nın önemli isimler olarak dikkat çekiyorlardı. Çufal şu anda Hoffenheim'da görev yapıyor. Bunu da söyleyelim. Tabii ki birçok kritik isim, birçok değerli futbolcu var. Hlozek var, Chori var ki Chori fizikli bir santrafor. Slavia Prag izleyicileri, Slavia Prag maçı izleyenler hatırlayacaklardır. Onun dışında şöyle bakıyorum, Matej Vidra var, Patrick Schick var ki ülkemizde de birçok takımın transfer radarında birisi. Yani hücum hattında da böyle önemli oyuncular ve çok koşan, çok esasla kolektif oynamaya açık bir takım. Yani bu grubun da şöyle bir puanlamasını yapacak olursam da 6 tane maça da skorlar verdim. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin yorumları da bu konuda çok çok önemli ama 6 maçı şu şekilde skorladım. Meksika Güney Afrika ile açılış maçında 2-0 Meksika kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında Çekya 2-1 kazanır olarak, yani ilk maçları bu şekilde noktaladım. Çekya Güney Afrika karşısında 2-1 kazanır dedim. Meksika Güney Kore karşısında 1-1 berabere kalır. Çekya Meksika maçı 1-1 biter. Güney Afrika Güney Kore maçında da 1-0 Güney Kore kazanır dedim. Ve bu sonuçlarla beraber Çekya 7 puanla grup lideri. 5

puanla ev sahibi Meksika ikinci, Güney Kore'yi 4 puanlı üçüncü, ki en iyi üçüncülerden bir tanesi olarak yaptım. Güney Afrika'nın da elendiğine işaret ettim. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hemen B grubuyla devam edeceğiz. Evet, B grubuyla da devam ediyoruz. B grubunda da oldukça kaliteli ekipler var. B grubunda özellikle şunu da söylemem gerekiyor. Ev sahiplerinden Kanada var bir kere. Kanada'da yani gerçekten bu turnuvada ileriye gidebilecek takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Bosna Hersek yer alıyor. Evet, bir tık daha zayıf Katar var. Ve İsviçre var, ki İsviçre bu turnuvaya iyi geliyor. İyi gelen takımlardan bir tanesi. Bütün hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki B grubunun Kanada'yla başlamak istiyorum. Ki Kanada'nın Dünya Kupası tarihine değinecek olursak da 2022 Dünya Kupası ve 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti Kanada. Bir tık daha aslında zayıf kadrolar vardı şu ana kadar, ama belki de Dünya Kupası tarihinde Kanada'nın en iyi kadrosuyla geldiğini de söyleyelim. Bu organizasyona özellikle Jonathan David gibi bir liderle bakalım nelere imza atacaklar, ki çok atletik bir takım olduğunu da söyleyelim Kanada'nın. Gerçekten son yıllarda futbola yatırım da var Kanada'da. Ev sahibi olmasından ve taraftarının önünde oynayacak olmasından da kaynaklı olarak, ki sporu çok seven bir ülke olduğunu da biliyoruz Kanada'nın. O yüzden de gerçekten bu turnuvada iddialı takımlardan bir tanesi. Bosna Hersek tabii bizleri çok çok ilgilendiren takımlardan bir tanesi, ki özellikle Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar şu anda belki akıllarına Edin Džeko'yu getirmişlerdir. Edin Džeko da yer alacak turnuvada. Edin Džeko da hakikaten çok özel liderlerden bir tanesi. Bu aşamaya gelinmesinde, Dünya Kupası hakkı kazanılmasında da çok önemli pay sahiplerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor, ki bütün puanlamaları yapacağız. B grubunda Bosna Hersek'in de tabii ki tahminlerini sizlere aktaracağım. Katar ev sahibi olduktan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ev sahibi kontenjanı olmadan Dünya Kupası'na katılıyor. Yani son Dünya Kupası'nda, Kasım ayında oynanan Dünya Kupası'nda çok da başarılı olamamışlardı ilk deneyimlerinde. En azından golle tanışmışlardı, onu söyleyelim. Yani sonuç olarak çok net bir futbol ülkesi olduğunu söylememiz pek de mümkün değil. Akram Afif dikkat çekiyor Katar adına. Yani Al Sadd'da forma giyen oyuncu Akram Afif, ki konsol oyunu oynayan birçok belki dinleyicimiz vardır. Dinleyicilerimiz de belki daha aşinadır, ama Akram Afif hakikaten ikonik isimlerden bir tanesi. Onun dışında kadro biraz zayıf. Yani bu turnuvada da çok büyük bir başarı beklemiyorum Katar tarafından. Onu da söylemiş olayım. Katar'ı bu arada Lopetegui çalıştırıyor, ki yani Avrupa futbolunda gerçekten başarılı olmuş bir teknik adamdan bahsedebiliriz. Lopetegui, İspanyol teknik adam, Katar'ın başında. Ama çok büyük bir etki yaratabilir mi o kadroyla? Ben de bu soru işareti. İsviçre'ye geçeceğim, ki İsviçre bu grupta benim böyle en öne çıkardığım takımlardan bir tanesi. Yani sonuç olarak kadro kalitesiyle beraber bence grup liderliği için en net adaylardan bir tanesi. Yani Brelem Bolo'dan bahsedebiliriz, Ren forması giyen. Nottingham Forest'tan Dan Endoy oynuyor. Orta sahada Granit Xhaka var, Sunderland forması giyen. Zakaria'yı görüyoruz Monaco'dan. Yaşari Milan forması giyiyor. Yani birçok isim var. Akanji var Inter'den, Elvedi Gladbach'tan, Ricardo Rodriguez'i Betis'ten, kalede Kobel var zaten. Yani kadro olarak bu grubun bence favorisi İsviçre, ki biraz sonra da zaten puanlarında yaparız, bu grubun puanlarında da yer veririz, onu da söyleyelim. Şöyle önümdeki notları birazcık daha inceliyorum ve evet, eriştim şu anda. Yani bu grupta 6 tane, tabii ki her grupta olduğu gibi, maç oynanacak. B grubunda tabii ki açılış maçını, B grubunun açılış maçını Kanada oynayacak Bosna Hersek'le, ki ben de buna göre aslında bütün skorları doldurdum ve bir puan tablosu önüme çıkıyor. Kanada Bosna Hersek'le 2-2 berabere kalır dedim. Katar İsviçre maçında İsviçre'nin 4-1 kazanacağını öngördüm. İsviçre Bosna Hersek maçında İsviçre 2-1 kazanacağını, Kanada'nın Katar karşısında 2-0 kazanacağını, İsviçre Kanada maçının 1-1 berabere biteceğini ve Bosna Hersek Katar maçının da Bosna Hersek'in 2-1 kazanacağı gibi bir senaryo ortaya çıkıyor. Ve B grubundaki tabloda da İsviçre ve Kanada'nın 1-2. Sıraları alması, yani İsviçre'nin 7 puanla lider, 5 puanla Kanada'nın ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girmesini bekliyorum. Katar'ın da bu Dünya Kupası'nda 2 gol daha bulacağını öngörüyorum.
Onu söyleyeyim, Katar'ın da 2 gol bulacağını, geçen Dünya Kupası'nda 1 gol bulmuştu.

0: bu sefer de puanla tanışacağını düşünmüyorum Katar'ın. Tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz, birçok tahmini konuşabiliriz, bunun üzerine de birçok detaya da değinebiliriz ama genel olarak, genel hatlarıyla bu şekilde değerlendiriyorum ve C grubuna geçiş yapmak istiyorum. C grubunda tabii ki Brezilya'nın grubu. Brezilya çok çok büyük favori. İlk etapta biraz Carlo Ancelotti'nin Brezilyası'nda konuşmak istiyorum ki Dünya Kupası tarihinin zaten açık ara en başarılı takımından bahsediyoruz. Yani çok çok ikon bir takımdır. Dünya Kupası denince akılları her zaman o yeşil sarı olan o Brezilya bayrağı, o karnaval havası, o samba her zaman gelir. Ki son dönemde açıkçası çok net bir başarı yok. Yani 2002'den sonra tabii 2014'te ev sahibi olan turnuvada üçüncülük maçı oynadı Brezilya ama onun haricinde çeyrek final aşamasının ötesine geçemedi. Yani 2006 Almanya'da, 2010 Güney Afrika'da, 2018 Rusya'da ve 2022 Katar'da da çeyrek final aşamasını geçemeyen bir Brezilya olduğunu söyleyelim. Bu grupta tabii yani Brezilya yine de çok çok büyük favori olarak görüyorum. Yani Neymar seçilecek mi seçilmeyecek mi çok fazla tartışma konusuydu. Hatta Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir uygulaması sonucunda Carlo Ancelotti mikrofon başına geçip orada çok ikonik bir milli takım kadrosunu okuduğu bir seans var. Oyuncular ve bunun takip eden birçok kişi çok büyük bir salonda gerçekten çok enteresan bir atmosferde takip etmişti ki bizler de sosyal medyalardan takip etme şansına erişmiştik. Onu söyleyelim. Açıkçası gerçekten Neymar'ın seçildiği haberi geldiği anda salon yıkıldı. Bütün Brezilya'da karnaval havası olmuştu. Çünkü bu neden önemli? Yani Neymar nasıl seçilmez ki? Gibi soranlar da tabii ki olacaktır. Hatta duyar gibiyim bunu söyleyenleri. Son Dünya Kupası önceki kadroya Neymar alınmamıştı. Hatta bayağı da konuşulmuştu. Yani Neymar artık olmayacak mı? Neymar'la Ancelotti'nin arasında problemler mi var? Vesaire vesaire diye. Ama nihai kararda Neymar'ın da Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söyleyelim ki yani tabii ki ülkemizden Alisson'un da, pardon düzeltiyorum, Ederson'un da kadroda olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe forması giyen son kadroya seçilen Gabriel Sara Dünya Kupası kadrosuna alınmadı ama en azından Dünya Kupası kadrosundan önce milli takıma gitmesiyle de gerçekten bizi gururlandırmıştı Gabriel Sara. Tabi Brezilya kadrosu çok çok kuvvetli bir kadro ama yine de bence en büyük 3-4 favoriden bir tanesi değil Brezilya. En azından bu turnuvada yani tabii ki çok kaliteli bir kadro. Bakıyoruz Martinelli'si, Neymar'ı, Rafinha'sı, Vinicius'u, hücum hattı çok iyi. Kaleye baktığınız zaman Alisson, Ederson gibi iki tane çok üst düzey kaleci var ki Ederson Fenerbahçe performansıyla çok çok tartışıldı ama muhtemelen milli takımda daha iyi olur diye düşünüyorum, en azından onu söyleyeyim. Savunmada Bremer var, Gabriel Magalhães var, Marquinhos var. Yani gerçekten çok çok değerli savunma tandemini oluşturacak oyunculara sahipler ki ya bu sezonun en iyi stoperi kim derseniz belki dünya futbolunda Gabriel diyen birçok kişili olacaktır. Orta alanda çok formda bir Casemiro var. Belki yaşı artık biraz daha geçmiş olabilir ama United'da ayakta kaldığı, United'da iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Bruno Guimaraes hakeza Newcastle'da forma giyiyor. Takım kötüydü ama Guimaraes bence iyi sezon geçirdi. Onun haricinde tabii ki Paqueta var. Flamengo forması giyiyor şu anda. En son West Ham'da oynuyordu Paqueta. Yani Brezilya'nın da turnuvada renk katacağı çok açık. Fas'a geçeceğim ki Fas yani son Dünya Kupası'nda bizleri bayağı şaşırttı ve yarı final oynadı. Yani Fas'ın o aşamaya gelmesi, en başarılı Afrikalı takımlardan bir tanesi olması, Afrika kontenjanından katılan takımlardan bir tanesi olması asla sürpriz de değildi. Çünkü çok büyük bir yatırım da vardı ve yani çok büyük bir yatırımdan ziyade futbola çok büyük bir ilgi vardı Fas'ta. Yani bunun meyvesini de yavaş yavaş almaya başladılar. Kadro gayet iyi. Yani Ashraf Hakimi önderliğinde hakikaten grup liderliğini zorlayabilecek kadar bir takım olduğunu düşünüyorum ki fikstürden sonra zaten neden bu şekilde değerlendirdiğimi anlayabilirsiniz. Fas'ta gerçekten kıymetli takımlardan bir tanesi. C grubunda Haiti var. Haiti de ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Yani Dünya Kupası'na katılan böyle çok böyle nasıl diyeyim size, unique diyeceğim ama eşsiz diye çevirelim bunu daha çok Türkçesi. Eşsiz takımlardan bir tanesi.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek. kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani açıkçası merak konusu, lezzet katarlar mı? Belki tribünlerde bir lezzet katabilirler ama futbola dair ben çok büyük bir etki yaratabileceklerini düşünmüyorum. Özellikle bu dişli grupta tabii ki göreceğiz Haiti'nin de performansını. Şöyle bakılınca İskoçya'ya da geçmek istiyorum, grubun bir diğer takımı. İskoçya'da yani birçok kez grup aşamasında yer aldı Dünya Kupası'nda. 54, 58, 74, 78, 82, 86, 90 ve 98 yıllarında. Ancak grup aşamasını geçebilen bir takım olmadılar şu ana kadar. Onu da söyleyelim. İskoçya takımında tabii ki Ryan Christie, Bournemouth forması giyen oyuncu iyi bir sezon geçirdi. Hickey hakeza Brentford'da iyi bir sezon geçirdi. Scott McKenna olsun, Kieran Tierney belki biraz düşüştü ama Andrew Robertson'la beraber sol kulvarda gerçekten takımda etki yaratabilecek isimlerden. Ki bu grubunda esasında puanlamasına geçmek istiyorum. Birazdan da tabii ki milli takımımızın yer aldığı D grubunu konuşacağım ama bu grupta da ilk maçın esasında bir final maçıyla başlayacağını söyleyebilirim. Yani takımların biraz daha temkinli olabileceği bir tablo olabilir. Brezilya-Fas karşılaşmasının ben 1-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani Dünya Kupası tabii ki sürprizlere açıktır. Brezilya her zaman tabii ki Fas'tan daha iyi bir takımdır. Ama ilk maç olmasından da dolayı turnuvanın birçok sürprize de açık olmasını da biliyoruz. Grup aşamasında özellikle bazı yüksek mertebeli takımlar birazcık daha ikinci viteste başlarlar. Yani ben Brezilya'yı açıkçası ilk maçta kazanacağını düşünmüyorum. Fas'la bir berabere kalır diye yorumladım. İskoçya'nın Haiti karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İskoçya-Fas maçında Fas'ın 1-0 kazanacağını, Brezilya'nın da Haiti karşısında 4 golle şov yapacağını düşünüyorum. Sonrasında İskoçya-Brezilya maçında Brezilya'nın 2-1 kazanacağını, Fas'ın da son maçı Haiti ile oynamasından da kaynaklı olarak birazcık averaj kasarak böyle 5-0 kazanacağını yazdım önümdeki akıllı simülasyona. Ve bu simülasyonun ışığında ikili, yani daha doğrusu genel averajla Fas'ın Brezilya'nın önünde grubu birinci bitirmesini bekliyorum. İki takım da 7'şer puan toplamasını, İskoçya'nın 3. sırada 3 puanlı olmasını ve son sırada da Haiti'yi bekliyorum turnuvaya katılmasını. Atılacaklar zaten ama gol bulmalarını dahi beklemiyorum. Gol bulurlarsa tabii ki benim adıma sürpriz olur ama çok da büyük başarı olur. Zaten Haiti'nin katılması demek zaten Haiti adına çok büyük bir başarıdır diyebiliriz ki milli takımımızın grubuna geçeceğim. Öncelikle her şeyden önce milli takımımıza başarılar dileyelim. Yani hepimiz çok çok heyecanlıyız. Özellikle yani milli takımımızın şu anki jenerasyonu beni, bütün taraftarlarımızı çok çok heyecanlandırıyor. Hatta ve hatta yani neden bir final olmasın bile dedirtiyor bizlere. Onu da söyleyelim. Yani milli takımımızda tabii ki yani 2002 yılında yarı final oynama heyecanı yaşadık. Onun dışında 1954'te katılmıştık Dünya Kupası'na. Şimdi 2026'da katılacağız. Yani önümüzde Dünya Kupası ve grupta da iki favoriden bir tanesi olarak gözüküyoruz. Amerika tabii ki ev sahibi avantajı olmasa idi belki Türkiye en büyük favori olarak gösterilecekti en azından grup aşamasında. Yani şöyle takımların geneline baktığımız zaman doğrusunu söylemek gerekirse bence en iyi 10-12 takımdan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Bunu son derece objektif söylediğimde söyleyeyim. Yani tabii ki milli takımımızın çok başarılı olmasını isterim. Her şeyden çok isterim belki de ama yani en iyi 10-12 takımın içinde olduğumuzu söyleyeyim. Yani bunu bu konuda mütevazı olmayacağım. Hani birazcık daha hedef düşürelim, işte çocuklar başardığı zaman daha iyi bir şey, daha başarılı olarak yorumlarız gibi değil. Biz zaten iyi bir takımız abi. Biz turnuvada acaba ne yapacağız onu merak ediyorum ben ki bunu göreceğiz. Yani Kaptan Hakan Çağlanoğlu'nun performansı çok bağlayıcı. Tabii ki Arda'dır, Kenan'dır, savunmada Abdülkerim'dir, kalede Uğurcan'dır. Bunlar hepsi çok çok değerli isimler ki yani saymadığım birçok isim var. Ama milli takımımızın bu turnuvaya böyle iz bırakacak, hatta yabancı tabir kullanmakta burada sakınca görmüyorum, dark horse derler yani plase takım diye çevirelim. Birçok zaten futbol otoritesi de uluslararası futbol otoriteleri de bu şekilde değerlendiriyor Türkiye milli takımını. Çok genç bir kadro ki bu kadro, bu nüve, bu çekirdek ilerilerde de bizi ileriki turnuvalarda daha da büyük başarılara götürebilir. Şunu da söyleyelim, yani Türkiye eğer grubu lider bitirirse son 16'da daha rahat bir takımla eşleşecek gibi gözüküyor eğer olası senaryolar gerçekleşirse ve çeyrek finalde de İspanya'yla karşılaşacak gibi

gözüküyor. İkinci bitirirse Arjantin'le son 16'da karşılaşıp ondan sonra bir tık daha rahat, daha yani babalarla eşleşmediğimiz denklem olacak. O yüzden 1-2 arasında yani aslında insanlar hepimiz bir simülasyonda ya da kafamızda bir şeyler düşünüyoruz. Hani İspanya şu anda açık ara Fransa ile beraber çok büyük favori. Acaba İspanya'nın olmadığı yoldan ikinci bitir-

Dünya Kupalarında da artık oynama geleneği çok net bir şekilde var. Yani son yıllarda özellikle 1990'dan 2026'ya kadar sadece bir kere katılmadı Amerika Dünya Kupası'na. Onun haricinde tabii ki son 16 var, çeyrek final başarısı var şu ana kadar. Yani aslında oralarda düzenli olarak oynayan bir takım Amerika ve bu kadrosu da bence çok çok iyi bir kadro. Yani asla böyle Amerika'da futbol yok, işte Amerika'da birçok sıkıntı var gibi yorumlayacağımız bir dilim değil. Amerika'da hakikaten şu anda enteresan oyuncular var ki tıpkı Kanada için söylediğim gibi çok atlet takım. Giovanni Reyna orta sahada Mönchengladbach forması giyen oyuncu. McKennie hakeza orta sahada çok kıymetli isim. Pepe'yi bakıyoruz, PSV ile çok iyi bir sezon geçiriyor. Haricinde Pulisic olsun, Balogun olsun, Timothy Weah olsun. Bunlar çok değerli isimler. Hani belki savunma birazcık sıkıntılı ki Amerika maçlarında bence bol gol izleyebiliriz. Ev sahibi biraz tabii ki Amerika deyince akıllara eğlence, entertainment gelir. Bunlardan da kaynaklı olarak biraz daha açık oynayan bir milli takım görürüz. Pochettino'nun ekibini bu şekilde değerlendirebilirim Amerika'yı. Paraguay'a geçeceğim ki Paraguay'da Dünya Kupalarında her zaman renk katmış ekiplerdendir ki 86, 98 ve 2002'de son 16 oynama başarısı gösterdi. 2010'da çeyrek final oynadı Paraguay. Ama 2014, 2018 ve 2022'de Dünya Kupası'na katılamamıştı. Onlar da esasında en iyi kadrosuyla, en iyi dönemiyle gelmiyor. Yani Miguel Almiron tabii ki Newcastle'lı Almiron dikkat çekici isimlerden. Hatta Samudio, ülkemizden de tanıyacak olanlar vardır. Anadolu takımlarında çok çok forma giymişti Samudio. Kendisi de kadroda yer alacak gibi gözüküyor. Şu andaki önümdeki akıllı ekranda bu şekilde yorumlayabilirim. Paraguay'da bu şekilde konuştuk. Avustralya'ya geçeceğim. Avustralya'da düzenli olarak Dünya Kupalarına katılan, en büyük başarısına son 16 olan bir takım. Ki yani Avustralya'nın da işte Mark Viduka'lı, Harry Kewell'lı kadrosuyla gelmediği çok açık. Aaron Moy Celtic'te oynuyor ki çok beğendiğim bir oyuncudur ama artık 35 yaşında. Yani orada da yani mutlaka bence futbol adına bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En iyi döneminde değiller ki Aziz Bey hiç de kadroda bu arada, onu da söyleyelim. Aynı zamanda Avustralya vatandaşı olan, ülkemizde de birçok zafer forma giyen bir isimdi Aziz Bey hiç. Birçok takımda forma giydi. Kaleci Matthew Ryan'ın iyi bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Yani iyi bir kalecileri var ama onun haricinde Avustralya takımının çok da öne çıkan, çok da böyle iyi bir takım olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki grubumuzun puanlarına geçeceğim. Buradaki simülasyonda ben de bir şeyler hazırladım ki sıra sıra artık okuyayım. Amerika Paraguay maçının 2-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Avustralya Türkiye maçının ilk maçta Vancouver'da 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yani ilk maçlar sonunda grup lideri olacağımızı. İkinci maçlar sonunda da şu şekilde bir tablo var. Amerika'nın Avustralya karşısında 3-1 kazanacağı, Türkiye'nin de Paraguay karşısında 2-1 kazanacağı bir tablo öngörüyorum. Son maçta tabii Paraguay maçı San Francisco'da, Amerika maçı Los Angeles'ta. Los Angeles'taki maçta şöyle 2-2 bol gollü bir maç bekliyorum. Paraguay Avustralya'nın da 1-1 berabere kalacağını düşünüyorum ve burada da aslında aynı averaj olmasına rağmen gol fazlasıyla Amerika'yı grup lideri yaptım. Biz ikinci olarak bu şekilde, yani simülasyonu doldurduğumda bu şekilde çıktı. Ama ikinci olmak bence lider olmaktan belki de daha iyi olabilir. Yani Arjantin bizim daha rahat eleyebileceğimiz bir takım bence İspanya'ya göre. O yüzden belki de avantajlıdır. İki takımı da 7 puanda belirttim. Paraguay ve Avustralya'nın da turnuvaya veda edeceğini düşündüm. İkisinde birer puan alarak. Çünkü en iyi 12 tane üçüncüden 8 tanesinin çıktığını söyleyelim. C grubunda noktaladık. Ve sırada E grubu. E grubuna geçiyoruz. E grubunda da tabii ki favorilerden gösterilen, tabii Brezilya gibi birazcık da konumladığım, yani en büyük favorilerden değil ama Almanya her zaman turnuvalarda iz bırakmış, damga vurmuş takımlardan bir tanesidir. Almanya milli takımının da zaten başarıları ortadadır. Dünya Kupası'nda 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren, yani Brezilya'dan sonra en başarılı takımlar arasında kendine yer bulan bir ekip ki son olarak zaten Brezilya'da düzenlenen 2014'teki Dünya Kupası'na şampiyon olmuşlardı. Sonrasında bir başarısızlık dönemine girdi Almanya milli takımı. Yani 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında grup aşamasında veda ederek hepimizi esasına şaşırttı. Almanya demek her zaman başarı demek normal şartlarda ama bu kadar tarihinde
Başarıları imza atan Almanya'nın doğrusunu söylemek gerekirse grup aşamasında son iki turnuvaya veda etmesi beni de bayağı şaşırtmıştı.

da söylemiş olayım. Önümdeki şu andaki akıllı ekrana da bakıyorum. Almanya kadrosuyla alakalı tabii birkaç tane de yorum yapmak isterim. Yani özellikle bir kere tabii hani Almanya milli takıma seçilmesiyle Leroy Sané'yi de bir vurgulayalım. Leroy Sané de hakikaten turnuvada muhtemelen ilk 11'de olmayacaktır ama kulübeden çok artı sağlayabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Musiala bu sezon belki bir tık sakatlıkların etkisiyle düştü ama her zaman çok kaliteli bir isimdir. Kimmich orta sahada liderliğiyle çok kıymetli ki Manuel Neuer de milli takıma geri döndü. Milli takımdan emekliliğini açıklamıştı ama milli takıma geri dönerek esasında bu Dünya Kupası'nda yer alacağı haberini aldık ki muhtemelen zaten kaleyi Manuel Neuer koruyacaktır. Yani savunmanın beklerinde Raum, merkezde Rüdiger'i, Tah'ı göreceğiz. Sağ bekte esasında Kimi'yi mi görürüz yoksa farklı bir alternatif mi yaratır? Almanya onu göreceğiz. Yani orta alana bakıldığı zaman Pavlović Kimi ikilisi, Bayern Münih'in zaten orta sahası ki Angelo Stiller de çok beğendiğim bir isim. Mutlaka bence Dünya Kupası kadrosunda zaman zaman izleyeceğimiz bir isim olur. Wirt çok tartışıldı Liverpool'da ama o da hücum hattına destekte dikkat çeken isimlerden birisi olabilir. Havertz'le beraber yani böyle 4-2-3-1 şeklinde dizilecek bir Almanya bekliyorum. Nagelsmann yönetimindeki grubunda en net favorisi. Kurasao'yu konuşacağız. Kurasao da yani ilginç bir milli takım. Şu ana kadar Haiti için böyle şeyler söyledim ama Kurasao kadrosunu bir tık daha fazla iddialı buluyorum Haiti'ye göre. Yani Kurasao en küçük takım yüz ölçümü olarak ve yani orada Dick Advocaat'ın başardıkları çok acayip ki Dick Advocaat sağlık sebepleri dolayısıyla çalıştırmayacaktı milli takımı Dünya Kupası'nda. Ondan önce bir ayrılığını istemişti ancak vekaleten gelen hoca iki maçlık dilimde bir türlü o kimyayı yakalamayınca Dick Advocaat'ın da sağlık durumu iyiye gidince Advocaat'ı da Dünya Kupası'nda Kurasao'nun başında göreceğiz. Kurasao'da ya tabii ki çok çok yıldız isimler yok ama biraz daha tabii ki kültürel olarak da Hollanda menşeli oyuncular var ki yani milli takımdaki birçok isim Hollanda liglerinde forma giyiyor ki Bakunya kardeşler var. Juninho ve Leandro ki Leandro Iğdır FK'da oynuyor. Onu söyleyelim. Onun haricinde Bazur var Konya Spor'dan. Brenet var Kayseri'den. Ligimizden de tanıdığımız birçok isim var ki Obispo var ki savunmanın merkezinde en önemli isimlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Kurasao'da. Onun dışında bu grupta şöyle bakıyorum Fildi Sahili var. Fildi Sahili de yani turnuvalara her zaman renk katmış bir ekiptir. Yani grup aşamasını şu ana kadar geçemedi Fildiz Sahili ki sanki benim aklımda böyle bir son 16 ya da bir çeyrek yaptılar gibi kalmıştı ama yapmamışlar. Yani çok çok değerli isimler çıkardı şu ana kadar Fildiz Sahili. Yani en iyi kadroyla mı geliyor Fildiz Sahili? Hayır ama gruptan çıkar mı? Bence çıkmaya aday. Fena isimler yok. Yani Nicolas Pepe olsun, Amad Diallo olsun, Yann Diomande olsun ki Leipzig'te şu anda bütün büyük takımların radarına girmiş vaziyette. Onun haricinde Frank Kessi, Ulay milli takım kadrosunu söyleyelim. Trabzonspor'dan Wilfred Singo'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Hatta Agbadu'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Yani Yasin Fofana da var ligimizden. Esasında çok değerli isimlere sahip bir takım Fildişi Sahili ki gruptan çıkar mı? Bence çıkar diye şimdiden o puanlamayı yapmadan önce sizlere aktarayım. Ekvador biraz zayıf bir kadroyla geliyor ama Ekvador en azından 2002 yılından beridir düzenli olarak neredeyse mil takım seviyesinde Dünya Kupası'na katılıyor. 2010 ve 2018'de katılmadı. 2002, 2006, 2014, 2022 ve 2026'da katılmış olacak Ekvador. Grubun tabii ki puanlamalarına geçmek istiyorum. Almanya Kurasao maç başlangıcında Almanya'nın 5-0'la turnuvaya böyle radikal bir galibiyetle başlamasını bekliyorum. Her ne kadar Kurasao'nun Haiti'den daha iyi bir takım olduğunu düşünsem bile Fildiz Sahil'in Ekvador karşısında grup ikinciliği adına 2-0 kazanarak dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Almanya Fildiş'i karşısında 2-1 kazanır diye yorumladım. Ekvador Kurasao karşısında 2-1 veya 3-1 kazanır diye yazdım. 3-1 yazmışım. Ekvador Almanya maçının Almanya'nın 1-0 kazanacağını, Kurasao'nun da Fildiş sahili karşısında direnemeyeceğini yani 3-0'la mağlup olacağını burada vurguladım. Kurasao puansız 4. sırada, Ekvador 3. sırada, Fildiş sahili 2. sırada ve Almanya lider olarak E grubunu yorumladım. F grubuna geçeceğim ki F grubunda da açıkçası güç dengeleri birbirine yakın. Tabii ki Hollanda favori olarak gösteriliyor ama hiç

olmaz demek isterim burada. Yani Hollanda tabii ki iyi bir kadroyla geliyor. Çok iyi savunma hattı var. Yani Van Dijk önderliğinde Van de Ven var. Birçok kaliteli isim var ki hücum hattı da hücum hattında biraz esasında işler Gakpo ve Memphis'in yaratıcılığına kalmış durumda. Hollanda'da yani onu da söyleyelim. Yani muhtemelen grup liderliğine zaten oynayacak ama belli de olmaz. Çünkü grupta zorluk çıkarabilecek hem Japonya hem İsveç hem de Tunus gibi takımlar var. Japonya'ya devam etmek istiyorum ki Japonya'da da Nagatomo'nun seçildiği görüntüler orada Dünya Kupası seçimleri okunurken gerçekten sosyal medyaya damga vurmuştu. O da 39 yaşında milli takımına katkıda bulunacak Japonya'da. Ki Japonya kadrosuna bakılınca Maeda tabii ki dikkat çekiyor. Wataru Endo var Liverpool forması giyen. Daichi Kamada çok iyi bir sezon geçirdi Crystal Palace'ta. Ritsu Doğan Eintracht Frankfurt'ta sağ çizgide kaliteli bir isim ki Kubo da var orada aday sağ çizgide oynamaya. Yani bir çizgide Doğan bir çizgide Kubo'yu izleriz gibi düşünüyorum Japonya'da. Gerçekten enteresan bir turnuva olabilir Japonya adına da ve tabii ki İsveç. Ben bu turnuvada çok beklentim var İsveç'ten. Yani İsveç'in iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir dinleyicimiz Nijerya'nın turnuvaya katılamamasına üzülmüş. Tabii ki yani Nijerya büyük renk katardı. Onu da söyleyeyim. Bu arada yani ufak bir dil sürüşmesi yaşadım orada. Yani İlk bölümlerde ufak bir dil sürüşmesi yaşamıştım. Çekoslovakya, Yugoslavya ile alakalı çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı. Tabii ki düzeltelim. Çekoslovakya ismi Çekya ismine dönüştükten sonra Çekya olarak ele aldığım zaman orayı yorumlamıştım. Tekrardan özür dileyelim oradaki yanlış anlaşılmadan dolayı. Benim dilim sürüştü. Sonradan düzeltmeye çalıştım ama çok geçmemiş dinleyiciye. En azından naçizane özür dilemiş olayım. Zaman zaman tabii ki belli başlı hatalar bizler de yapabiliyoruz. İsveç'e geçeceğim çünkü İsveç İsveç'in bayağı iddialı bir kadroyla geldiğini düşünüyorum Graham Potter yönetiminde. Yani Graham Potter'ın da inovatif bir teknik adam olduğunu ve geçiş hücumlarını çok çok iyi yapan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani Elanga, Gyökeres ve Isak gibi 3 tane Premier Lig'de marka oyuncuya sahipler ön hatta. Orta sahada Ayari, Bergwall gibi 2 tane çok iyi orta sahaları var. Yani Premier Lig seviyesinde çok fazla oyuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Kaleci biraz zayıf ama hücum hattının çok çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim İsveç adına. Puanlamaya geçeceğim. Ardından da tabii ki çok kısa da olsa hemen bir şekilde G grubunda konuşmaya çalışacağım. Hollanda'nın Japonya karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İsveç Tunus karşısında 3-1 kazanır. Hollanda İsveç maçı 1-1 berabere biter. Tunus Japonya maçında Japonya 1-0 kazanır. Tunus Hollanda maçında Hollanda 2-1 kazanır ve Japonya İsveç maçında İsveç 2-1 kazanır diye yorumladım ve burada gol fazlasıyla İsveç grup lideri olarak 7 puanla dikkat çekti. İsveç'in arkasına 7 puanla Hollanda'yı yazdım. 3 puanla Japonya'yı yazdım. Tunus'u da puansız 4. sırada yazdım ve Belçika'nın yer aldığı gruba geçeceğim. Belçika yani F grubuna geçiyorum. Düzeltiyorum, G grubuna geçiyorum. Belçika tabii ki kaliteli bir kadroya sahip. Altın jenerasyon dediğimiz o Belçika'daki kadronun yani belki 2-3 turnuva önce daha iyi bir kadroya sahip olduklarını söylemek mümkün. Ama tabii ki Doku, Kevin De Bruyne gibi isimler, Lukaku gibi isimler, Trossard olsun, savunmada De Kuyper, kalede Kurtua, yani hakikaten iyi bir kadro olduklarını söylemeden etmeyeceğim. Mısır milli takımı tabii ki biraz daha Marmuş ve Salah endeksinde bir takım olarak dikkat çekiyor. İran milli takımının turnuvaya geleceğini haberlerini alıyoruz. Son haberlerimiz bu şekilde. Ama vize sürecinde biraz sıkıntılar olduğu haberlerini alıyoruz. Ama İran'ın da burada oldukça mücadele edeceği çok açık. Yeni Zelanda'ya geçeceğim. Yeni Zelanda kısmında da yani bu turnuvaya katılıyorlar ama yani şöyle söylemek gerekir. Biraz daha elemesi daha kolay bir konferanstan gelen bir takım Yeni Zelanda. Yani kadro biraz zayıf. Özellikle şöyle bakılınca da üst seviye futbol oynayan takımlarda çok fazla oyuncu görmüyoruz. G grubunda hemen puanlamasını sizlere aktaralım. Belçika'nın Mısır'la 2-2 berabere kalacağını, turnuvanın açılış maçında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. İran Yeni Zelanda maçına 1-1 dedim. Belçika İran maçına 1-0 Belçika dedim. Yeni Zelanda Mısır maçına 2-0 Mısır dedim. Yeni Zelanda Belçika maçına 2-1 Belçika dedim. Mısır İran maçına da 2-1 Mısır dedim. Bu tabloda da bir gol averajlı Mısır'ı grup lideri yaptım Belçika'nın önünde. İkisi de 7 puan toplarlar. İran ve Yeni Zelanda'nın da birer puanla turnuvaya veda edeceğini düşünüyorum. A, B, C, D, E, F ve G gruplarını yorumladım. O halde
şimdilik kısa bir ara aranın

0: ardından tabii ki kalanların devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası, uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin, buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış, sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil, kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Evet, ilk iki bölümde birçok grubu ele aldık. A grubunu, B grubunu, C grubunu, D grubunu, E grubunu ve F grubunu. Aynı zamanda G grubunu da konuştuk. Tabii ki bu bölümde kalan grupları konuşacağız. Sonrasında olası eşleşmeleri ve birçok detayı konuşacağız. Hatta bir kez daha hatırlatalım. H grubuna geçmeden önce İspanya ile başlayacağız konuşmaya ama olası senaryoda milli takımımız açısından bunu bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim. Grubu lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrek finalde İspanya denk geliyor. Grubu ikinci bitirdiğimiz senaryoda son 16 turunda Arjantin denk geliyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Birçok dinleyicimiz de yazmış. Ona istinaden de bunu söylemek istedik. Tabii ki 0212 273 10'dan bizlere Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Onları da seve seve yayında paylaşmak isterim. H grubuna geçmeden önce şöyle bir tabii ki diğer gruplardaki durumları da tahmin tahminlerimizi de en azından sizlere bir kez daha yinelemek istiyorum. A grubunda Çekya'nın lider, ikinci Meksika, üçüncü Güney Kore, dördüncü Güney Afrika olacağını ifade etmiştik ilk iki bölümde. B grubunda İsviçre'nin lider, Kanada'nın ikinci, Bosna'nın üçüncü, Katar'ın dördüncü.

4. ve Bosna'nın da en iyi 3. kategorisinden gruptan çıkacağını ifade etmiştik. C grubuna geçtiğimiz senaryoda birazcık da fikstür avantajından dolayı Fas'ı lider Brezilya'yı ikinci, bir gol farkıyla, averajla Fas'ı lider Brezilya'yı ikinci, İskoçya'yı üçüncü, Haiti'yi de son sırada olarak işaretledik. D grubunda, yani milli takımımızın grubunda da birazcık da tabii ki ev sahibi faktörü olmasından da kaynaklı olarak Amerika'yı bir adım, yani averajla, daha doğrusu daha fazla gol atmasını beklediğim için Amerika'nın bizim önümüzde tamamlayabilme olasılığını gördüm. En azından o şekilde işaretledim. Yani çeyrek final yolu daha açık ikinci olduğumuz vakitte. Lider olduğumuz senaryoda son 16'da son şampiyon Arjantin'le denk gelme durumumuz var. Tabii ki bu tartışılır. Son maç kader maçı olacak. Amerika ile oynayacağımız maç, ama Amerika'yı averajla 7 puanla lider, Türkiye'yi 7 puanla ikinci, Paraguay ve Avustralya'nın da birer puanla turnuvaya devam edemeyeceği gibi bir senaryo işaretledik. E grubuna geçtiğimiz vakitte Almanya, Fil Dişi, Ekvator ve Curaçao sırasıyla, yani Almanya 9, Fil Dişi 6, Ekvador 3, Curaçao 0 olarak konuşmuştuk. F grubunda Hollanda'nın favori olmasına rağmen İsveç'in birazcık daha iyi bir kadroyla, iyi bir havayla geldiğini ifade etmiştik ilk iki bölümde. İsveç 7 puanla gol fazlasıyla lider. Daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın, en azından grup etabında daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın 7 puanlı ikinci, Japonya'nın 3 puanlı üçüncü, Tunus'un da turnuvaya veda edeceğini ifade etmiştik. Ve G grubunda Mısır, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı grupta Belçika-Mısır maçının ilk maç olması sebebiyle birazcık daha iki takım adına da yenişemeyeceği bir maç olduğunu düşündüğümden de dolayı birazcık oradaki fikstür avantajıyla beraber Mısır'ı averajlı lider, Belçika'yı ikinci, İran'ı ve Yeni Zelanda'nın da eleneceği bir senaryoyu sizlere aktarmıştık ki artık H grubuna, yani favori İspanya'nın grubuna geçebiliriz ki Opta verilerine göre de İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanma olasılığı %15,83 olarak esasında en büyük favori olarak gösteriliyor. Yani İspanya'nın ardından tabii ki Fransa dikkat çekiyor. Arjantin, İngiltere sonrasında geliyor ve Portekiz de onların biraz daha altında yer alıyor gibi bir opta verilerinin çıkardığı istatistikler bu şekilde olduğunu söyleyelim. H grubunda tabii ki ilk başta İspanya'yı konuşacağız. Turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi İspanya ki onlar da gerçekten çok güçlü bir kadroyla geliyorlar. Yani belki kağıt üzerinde en iyi takımlar mı soru işareti. Yani Fransa kadrosu çok çok iyi bir kadro çünkü. Yani birçok kişi kağıt üzerinde baktığı zaman Fransa kadrosunu belki daha çok beğenebilir ama İspanya'da oyun ahengi gerçekten üst düzey ki son Avrupa Şampiyonası'nda, son dilimde bunların hepsini çok da gördük. Yani özellikle takımdaki orta saha çok çok acayip. Mesela son turnuvadan hatırlıyorum, Fabian Ruiz'in oyunu çok çok acayipti. Ki yani İspanya'da Nico Williams gibi, Lamin Yamal gibi kenar oyuncuları var. Yani bu iki oyuncu da bu kadar aslında pasa dayalı, bu kadar aslında, yani topu hızlı çevirmeye dayalı bir oyun oynanan ortamda iki de atletik ve iki tane adam geçebilen kenar oyuncusunun olması bence İspanya'nın elini çok çok güçlendiriyor. Yani şunu da söylemek lazım, birbiriyle beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular var İspanya'da ki yani Luis de la Fuente hakikaten geldiği gün acaba bu adam kim diye sorduğumuz bir adamdı. Ancak yani geldiği günden itibaren hakikaten gösterdiği performansla gerçekten büyük takdiri hak ettiğini düşünüyorum Luis de la Fuente'nin. Yani bu turnuvada tabii ki, yani programın son bölümünde turnuva ağacında son 32 turundan sonra neler olacağını da konuşacağız. İşte en iyi üçüncülerin sıralamalarının nasıl belirlendiğini, hatta çok kısa söyleyelim, arada İspanya'ya konuşmaya devam ederiz. Yani en iyi üçüncü sonuçta 12 tane gruptan 8 tanesi çıkacak. İlk baştaki bakılan parametre en çok puan, sonra bakılan parametre averaj. Yani o grupta elde ettiği averaj takımların, daha sonrasında attığı gol fazlası, yani averaj eşitliğinde attığı golün fazlası, ondan sonra da tabii ki yani şöyle parametreler devam ediyor, fair play'e kadar gidiyor bu işler, onu da söyleyelim. Yani az sarı kart gören, az kart gören takıma kadar bu eliminasyon devam ediyor. Açıkçası yani format çok tartışıldı. Yani artıları da olduğu gibi eksileri de var. Yani çok maç izleyeceğiz, bu bizler adına güzel bir şey sonuçta.
Yani 48 tane ülkenin beraber olacağı format çok güzel. Ama tabii ki en iyi üçüncüler konusundaki bu ikircikli durum zaman zaman tabii ki eleştirilere, bizim de eleştirimize sebep olacak gibi. Turnuva içinde bunu çok daha iyi anlayacağız, onu da söyleyeyim. Yani İspanya grubun çok büyük favorisi zaten, net bir şekilde gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir sürpriz beklemiyorum. Suudi Arabistan tarafını konuşmak isterim ki yani Suudi Arabistan çok aslında yani geçmiş yıllarda çok büyük bir başarısı olmayan milli takım nezdinden bahsediyorum. Herve Renard'la beraber çok uzun yıllardır zaten devam ediyorlar Fransız Hoca ile beraber ki yani Renard son Dünya Kupası'nda da bayağı bir çabalamıştı. Ki hani orada da son Dünya Kupası'nda ya bir Arjantin maçı var, hiç unutamam. Hakikaten Radyo Gol mikrofonlarında sizlere inanılmaz bir maç aktarma fırsatı yaşamıştım Katar'daki Dünya Kupası'nda. Yani bu Dünya Kupası'nda bence yani grup aşamasının ötesine geçmeye aday takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Suudi Arabistan'ın. Yani şu ana kadar tarihlerinde yalnızca 94 Dünya Kupası'nda bir son 16 gördü Suudi Arabistan, ama onun dışında genellikle katılan, 2010 ve 2014 haricinde genellikle katılan grup aşamasında da veda eden bir takım olarak dikkat çektiler. Yani bu turnuvada tabii ki yani Salem Aldavsari çok çok ön plana çıkıyor Suudi Arabistan adına. Yani son Dünya Kupası'nda da öne çıkmıştı ki zaten Davsari'nin, yani Salem Aldavsari'nin çok çok değerli bir oyuncu olduğunu kulüp takımında da, yani Suudi Arabistan Ligi'ndeki en iyi oyuncular arasında gösterilen yegane yerli oyuncu olarak dikkat çektiğini söyleyelim. Onun haricinde tabii ki yani takımın savunma hattında sağ kanat bekinde Avrupa futbolunda da forma giyen Saud Abdülhamit iyi bir kanat beki. Yani orta alanda tabii ki çeşitli eforlu oyunculara sahipler. Yani orada bir futbol kültürü gerçekten gelişmeye devam ediyor. Çok büyük bir yatırım var zaten. Bu yatırımı da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani bu yatırım bir şekilde ilerleyen yıllarda mutlaka bir başarıya dönüşecektir diye düşünüyorum. Belki hani en üst düzey ya da bir kupa alacak bir takıma dönüşmeyecekler, ama en azından yani futbola ilginin ülkenin PR'ı açısından da, ülkenin tanınırlığı açısından da arttığı ve buna çok yatırım olduğunu bir kez daha vurgulayalım Suudi Arabistan tarafında. Yeşilburun Adaları enteresan bir milli takım. Yani açıkçası çok zor bir gruba düştüğünü söyleyebilirim Yeşilburun Adaları'nın. Yoksa kadro olarak enteresan isimlere sahipler ki ligimizden tanıdığımız, ki Trabzonspor formasıyla bu sezon hakikaten iyi bir performans sergileyen Pina'yı görüyoruz sağ bekte. Yani hatta Geri Rodriguez gibi, Nuno da Costa gibi ligimizde de hani hem oynayan aktif hem de daha önce oynamış isimler de var. Onun haricinde tabii ki Cabral'ı söyleyebiliriz. Yani hücum hattında Jovane Cabral ve Ryan Mendes, Iğdır'da da oynuyor bu arada kendisi. Hakikaten enteresan performanslar görebiliriz, ama ya dediğim gibi birazcık bu işler turnuvada şey şansı, yani kura şansı ve kurada Yeşilburun Adaları'nın, yani Cape Verde'nin iyi bir kura çekmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Suudi Arabistan gibi, Uruguay gibi, İspanya gibi takımlara karşı ne yapabileceği soru işareti, ama her zaman yani eğer mesela bir sonraki Dünya Kupası'na katıldığı vakitten farazi bir şekilde konuşalım, bu kadro bir şeyler yaratabilir belki, ama bu Dünya Kupası'nda biraz da grubun dezavantajından dolayı zor görüyorum Yeşilburun Adaları, yani Cape Verde'nin durumunu. Uruguay'a geçeceğim. Uruguay'da Marcelo Bielsa ile açıkçası çok net bir baskı takımı izliyoruz. Uruguay takımı hakikaten önde basma üzerine kurgulanmış bir takım ki her zaman kadro tercihleriyle de Marcelo Bielsa insanları şaşırtmaya devam ediyor. Uruguay tarihine bakacak olursak, yani Dünya Kupalarında oynama geleneği olan bir takım Uruguay. Hatta Dünya Kupası tarihinin ilk kazananı olarak da söyleyebiliriz. Yani 1930'da organizasyon başlamıştı ve ev sahibi Uruguay ilk Dünya şampiyonu, yani Dünya Kupası sahibi olmuştu. Hatta 1950'de de Dünya Kupası'nı kazanarak müzesinde iki tane Dünya Kupası bulunduran ekiplerden bir tanesi. Yani son yıllarına biraz daha bakmak daha mantıklı olacaktır. Biraz daha modern dönem bu noktada bizlere daha kılavuz olacak durumlardan bir tanesi. Yani 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'mizin üçüncü olduğu Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçememişti Uruguay. Sonrasında 2010
Dünya Kupası'yla beraber, yani 2006'ya katılamadı. 2010'da

0: üçüncülük maçı oynama, yani bronz madalyanın sahibi olma durumu oldu. Ki düzeltiyorum, dördüncü oldu, üçüncülük maçını kaybetmişti Güney Afrika'da. 2014'te son 16 oynadı, 2018'de Rusya'da çeyrek oynadı, 2022'de şok bir şekilde grupta elendi. Yani bu sene ki Dünya Kupası'nda da çok zor bir gruba düştü Uruguay. Yani birazcık tabii ki yani zorlansalar da biraz format gereği eğer bir galibiyet aldığınız takdirde, eğer çok kötü bir averaja sahip değilseniz zaten en iyi üçüncüler arasında çıkacak gibi oluyorsunuz. O yüzden de burada açıkçası Uruguay'ın hani gruptan bir şekilde çıkayım, aynı Suudi Arabistan gibi hani gruptan bir şekilde çıkayım da sonrasına biraz daha bakarız mantalitesiyle yer alacağını düşünüyorum. Yani Marcelo Bielsa her zaman çok yani tansiyonlu, şiddetli bir yüksek pres oyunu oynuyor. Zaman zaman Uruguay milli takımında Marcelo Bielsa'nın da kendi prensiplerini ikinci plana atıp biraz daha skoru korumaya yönelik en azından belli maçlarda oynayacağını düşünüyorum. En azından bu turnuva nezdinde. Tabii ki her grubu konuştuk. Birçok grubu da konuşmaya da devam edeceğiz. H grubunun takımlarına, maçlarına tabii ki ben de skor tahminleri yaptım ki İspanya'nın grubun ilk maçında Cape Verde karşısında, yani Yeşilburun Adaları karşısında 4-0 kazanacağını öngörüyorum. Suudi Arabistan Uruguay ilk maç, hatta iki takım adına da belki de erken final gibi bu finalde puanların paylaşılacağını düşünüyorum. 1-1 olarak yazdım simülasyona. İspanya Suudi Arabistan maçında İspanya'yı 3-1 kazanır diye not ettim. Uruguay'ın da Cape Verde karşısında 2-0 kazanacağını öngördüm. Uruguay İspanya maçında İspanya'nın yoluna dolu dizgin devam edeceğini ve 3-0 kazanabileceğini yazdım. Cape Verde, yani Yeşilburun Adaları ve Suudi Arabistan arasında oynanacak son maçta da Suudi Arabistan'ın 2-1 kazanacağını not ettim ki İspanya bu tabloda 9 puanla lider olarak gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Suudi Arabistan Uruguay ikilisinde de fazla gol atan takımın Suudi Arabistan olacağını düşünüyorum. Yani iki takım da 4'er puan toplar. Birisi ikinci, birisi üçüncü olarak gruptan çıkarlar gibi öngörüyorum ve Cape Verde'nin de bu şanssız grupta puansız ayrılacağını düşünüyorum. Bu şekilde birazdan da I grubuna geçeriz. I grubuna geçmeden de şöyle bir soluklanalım.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: I grubuyla da devam edelim. I grubunda da gerçekten çok kıyasıya bir mücadele bekleyebiliriz. Hepimiz açısından da izlemesi keyifli bir grup olacaktır. Çünkü Norveç, Fransa ve Senegal'in kıyasıya mücadele edeceği bir grup. Irak da var tabii ki Irak, yani burada demin de konuşuyorduk, Cape Verde ile Irak gerçekten çok şanssız gruplara düştüler turnuvada, ki turnuvadaki birçok faktörde düşündüğümüz zaman kura şansı her zaman turnuvalarda çok çok önemlidir. Bunu da her zaman vurgularım ki birçok dinleyicimiz de bence bu konuya da hakimdir. Yani açıkçası burada favorilerden Fransa'yı konuşarak başlamak isterim ki demin de söylediğim gibi, yani İspanya ile beraber en büyük favorilerden bir tanesi olarak Fransa gösteriliyor. Yani Deschamps'la beraber yıllardır zaten birbiriyle oynamaya alışık bir takımdan bahsediyoruz ki kadro çok iyi, çok alternatifli. Yani birçok mevkide hakikaten hocanın karar vermesi çok zor. Yani Deschamps'ta ne görüyoruz mesela, klasik bir Fransa milli takımında son dönemde? Yani dörtlü bir anlayış, iki veya üçlü bir orta saha ve önde üç veya dört tane hücumcuyla kurgulanan atik, dinamik ve direkt oynayan takımlar görüyoruz Deschamps yönetiminde. Ama bek tercihlerinde özellikle kanat beklerinden ziyade birazcık daha stoper karakterli bekler kullanmayı seven bir hoca Didier Deschamps. Ki yani bunu da mesela genelde sol bekte Lucas Hernandez tercih ederek görüyoruz. Yani mesela sağ bekte böyle bir oyuncusu var zaten ki kim olsa zaten Koundé'yi kullanacaktır, ama sol bekte yani Lucas Hernandez'in normal şartlarda yerine Theo Hernandez veya Digne ile oynar diye tahmin ederim normal şartlardaki herhangi bir antrenör. Ki bu turnuvada da göreceğiz. Yani Fransa milli takımının sol beki kim olacak? O da bir soru işaretlerinden bir tanesi. Kaleyi Manyan koruyacaktır zaten. Yani Milan'da da fena bir sezon geçirmedi. Yani merkezde hemen hemen kesin gibi gözüküyor. Yani Dayo Upamecano Bayern'de zaman zaman çok eleştirilen performansları imza atsa da, yani Saliba ile beraber

belki de birbirini en iyi tamamlayan stoper partnerleri olarak gözükebilir. Orta alanda yani Tchouaméni ile Rabiot ilk planda yan yana oynayacak gibi gözüküyor. Yani tabii ki N'Golo Kanté de buradan tekrardan kendisine de başarılar dileyelim. Birçok yani temsilcimizin yani Türkiye takımlarının temsilcilerinden oyuncular da var Dünya Kupası havuzunda. Kanté de bunlardan bir tanesi. Kanté'yi de muhtemelen rotasyonda göreceğiz gibi geliyor. Ki Zaire Emery'i de zaman zaman hoca kullanacaktır merkezde. Ama ana planda Rabiot ve Tchouaméni'yi bekliyorum orta alanda. Ki aslında en büyük soru hücum hattında. Şimdi elde çok son dönemde en azından çok tartışmalara konu olan Mbappe var ki kesin oynayacaktır zaten. Yani Mbappe'nin yanında sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Olise. Gerçekten bir başka sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Cherki, Dembele ve Doué var. Yani Barcola da var ama yani buradan 4 tane oyuncuyu nasıl kombinler diyor Döşamp. Hakikaten zor yani ne yapsa eleştirilecek hoca yani bu konuda. O yüzden de ben çok da fazla eleştirmek istemiyorum. Yani turnuva boyunca Fransa'nın hücum hattında işte abi şu oynar bu oynamalı gibi çok büyük eleştiriler yapmak yersiz olur. Sadece yani benim düşünceme göre herhalde hoca yani uçta Mbappe ile oynayacaktır. Onun arkasında Cherki, solda Dembele, sağda herhalde Olise gibi düşünüyorum. Yani burada Barcola'ya biraz yazık oluyor. Yani kulübede Barcola gibi bir oyuncunun olması, yani PSG'de de gerçi yani 30 dakika 40 dakikalar daha çok alıyor yani sonra 55'ten 60'tan sonra daha çok oyuna giriyor ama yani muhtemelen böyle olacaktır. Ya turnuva içinde şey de görebiliriz bu arada, yani Mbappe'nin zaman zaman sol kenarda oynadığı denklemler de görebiliriz çünkü Ousmane Dembele'nin Paris Saint Germain'le tepede oynadığı denklemlerde var ki yani ana plan esasında Paris Saint Germain'de Luis Enrique'nin ana planı Dembele'yi tepede konumlamak oluyor. O yüzden de Mbappe'yi sol çizgide göreceğimiz maçlarda olacaktır diye söyleyebilirim. Açıkçası tabii yani grubun bütün bunları da konuşuyoruz. Yani grubunun çok net favorisi Fransa. Ha grubu favori lider bitirecek diye bir şey yok ki. Fransa'nın genel tarihinde düşündüğümüz zaman yani grup aşamasında çok fazla birinci, ikinci viteste olduğunu hatırlarız ki hatta grup aşamasında bir tane talihsizlik de yaşamıştı benim hatırladığım 2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Yani orada da grup aşamasında çıkamayan bir Fransa vardı ama ya yani burada öyle bir sürpriz olmayacaktır tabii ki. Güney Afrika'da da böyle bir sıkıntı yaşanmıştı ama 2006'da final oynayan, 2018'de şampiyon olan, 2022'de yine final oynayan, yani artık kafa takım en büyük favorilerden gösterilen bir Fransa var. Yani grup aşamasında ben yine çok çok net Fransa lider bitirir demiyorum ki zaten biraz sonra sizlere de açıklayacağım yani gruptaki planları, oradaki simülasyondaki skorları nasıl doldurduğumu açıklayacağım. Yani bu turnuvada özellikle grup aşamasında bence birkaç tane hani maç olarak değil ama sıralama olarak çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünüyorum ben. En azından dizilim olarak yani 1-2-3-4 dizilimi olarak sürprizlere açık bir turnuva olacağını düşünüyorum. Sonraki etapta belki 32-16 turunda biraz daha hani favoriler çıkacaktır ama yani en azından grup aşamasında sürprizlere gebe bir turnuva bekliyorum. Kanada, Meksika ve Amerika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda Senegal'e geçeceğim ki Senegal'de de Alou Cissé Hoca, buradan Göksel'in Çağrı Sarac'a da selam olsun. Çok severiz yani ikimiz de kendisini. Alou Cissé'nin kenardan baskı talimatı verdiği elle o jestle mimini hiçbir zaman unutamayız. Buradan da kendisine de selam yollamak istedim. Açıkçası yani Senegal'i de güçlü bir kadroyla görüyoruz. Dolu dolu bir kadroyla görüyoruz ki Afrika'nın belki de en güçlü kadrolarından bir tanesi Senegal. Yani kalesi de iyi. Yani sonuçta Afrikalı takımlarda, Afrika'dan gelen takımlarda genelde iyi performans görmüyoruz kaleci performansları ama Edouard Mendy, Mendy veya diyelim, Mendy'nin gerçekten performansını değerli buluyorum ben. Şu anda tabii ki en gözdeliklerden bir tanesi de değil. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor Mendy ama sonuçta oranın da en majör takımlarından bir tanesinde Al Ahli'de forma giyiyor. Yani kadroya bakıldığı zaman tabii ki Sadio Mane dikkat çekici, İliman Ndiaye var hücum hattında, Nicolas Jackson var. Onun haricinde Assane Diao Como'da çok iyi bir sezon geçirdi. Yani hücum hattında da hatta ligimizden de Şerif Ndiaye'yi de görüyoruz. Yani muhtemelen ilk 11 olmayacaktır Şerif Ndiaye ama iyi bir hamle olur.
Yani İbrahim Mbaye var, çok genç bir oyuncu, PSG'de çok fazla forma şansı bulamadı. Ama yani hücum hattını etkili buluyorum. Orta sahada özellikle İdrissa Gueye ve Pape Gueye, yani biri Valencia, biri Villarreal, biri Everton'lı. Bu iki orta saha oyuncusu gerçekten değerli işleri imza attı bu sene. Ki bunun yanında Habib Diarra yani hat kıran koşullarıyla beraber Sunderland'de çok çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Habib Diarra'nın yani orta saha kurgusunda Senegal'in hakikaten hiçbir zaman geri adım atacak bir kadrosu olmadığını da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani çok çok iyi bir kadroyla geliyor Senegal, bunu da hatırlatalım. Hatta Pape Matar Sarı da atlamayalım, Tottenham forması giyen oyuncuyu, her ne kadar Tottenham bu sene sıkıntılı bir lig serüveni yaşasa da Pape Matar Sarı hakikaten iyi futbolcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yani savunma hattında sol bekte El Hadji Malik Diouf gerçekten imza performanslardan bir tanesini sergiliyor West Ham'da. Ondan önceki serüveninde de hakikaten dikkat çeken bir oyuncuydu. Yani bunların yanında İsmail Jakobs var tabii ki. Yani sol bek rotasyonunda orada hocanın birazcık karar vermesi zor olacak, Sisi hocanın. Yani Jakobs da zaman zaman çok çok iyi maçlar oynayabiliyor. Yani muhtemelen biraz zayıf rakiplere karşı El Hadji Malik Diouf'la belki biraz daha savunmayı daha katı yapması gereken vakitlerde Senegal'in de Jakobs'la oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Kalidou Koulibaly tabii ki savunmanın merkezinde oynayacaktır. Niakate ile beraber, yani Lyonlu oyuncu Niakate ile beraber Koulibaly'yi savunmada bekliyorum ki sağ bekte de Crepin Diat da olacak gibi gözüküyor. Her ne kadar sağ ön oyuncusu olsa da Monakolu oyuncu, kalede de Mendy zaten. Yani Senegal'de bu şekilde bir kadroyla geliyor. Irak konusunda, yani Irak tabii ki nispeten daha kolay bir elemeden geldi ki yani şu ana kadar 1986 senesinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. Bir grup aşamasında elenmişti. Meksika'da düzenlenen 86 Dünya Kupası'na katılmıştı. Yaklaşık çok uzun bir müddet sonrasında, yani 2026'da bu sefer yine katılacak ama yani çok zor grup. Dediğim gibi Irak'ın şansını çok çok kuvvetli görmüyorum. Yani puan alsa bence başarı Irak, özellikle bu grupta. Çünkü grubun son takımı da Norveç. Hatta Norveç'e de geçelim. Yani Norveç milli takımında şöyle biraz daha konuşmak istiyorum. Çok formsuz bir Ødegaard var, kabul, ama yani uçta Haaland var, Sørloth var, Schjelderup var. Yani çok kuvvetli bir kadroyla geliyor ve yani burada Türkiye ile beraber işte birazcık daha underdog dediğimiz, yani hakka teslim edilmeyen ya da dark horse dediğimiz plase takım olarak Türkiye'nin yanında Norveç'i de yazabiliriz bence. Enteresan bir kadro Norveç. Evet, belli mevkilerde yani kalitesiz isimler de var. Yani nispeten diğer bölgelere nazaran kalitesiz diyebiliriz. Ama mesela yani orta alanda Sander Berge, Ødegaard, Patrick Berg, Thorsby gibi, savunma hattında Ayer, Rierson gibi isimler var. Mesela savunma birazcık daha iyi olsa ya da çok çok iyi bir kalecisi olsa yani Norveç'in, çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Ama bakalım, yani Erling Braut Haaland ve yanında Ødegaard'la beraber bu ikili esasında damga vurabilir bu gruba da. Onu da söylemiş olayım. Hatta grubumuzun da puanlamasına geçelim. I grubunun puanlamasına geçelim. Tabii ki 6 maçın skorlarını önden yazdım. Fransa-Senegal maçının 0-0 biteceğini düşünüyorum. Zaman zaman grubun ilk maçlarında bu tip tıkanık skorlar olur. İki Fransızca konuşan ülke maçında Senegal'in bir şekilde direnebileceğini düşünüyorum. O yüzden 0-0 yazdım. Norveç'in Haaland ve Ødegaard önderliğinde Irak karşısında 4-1 kazanarak turnuvaya başlayacağını, Fransa'nın sonrasında Irak karşısında 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Norveç-Senegal karşılaşmasında Norveç'i 2-1 kazanacağını öngördüm. Yani Norveç'in gerçekten iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bu gruba da damga vurabilir. Bu kadro en azından grup aşamasına damga vurabilir diye notlarımın arasında var ki Norveç-Fransa maçının da 1-1 bitebileceğini buraya yazmışım önüme. Senegal'in de Irak'a 3-1 yeneceğini yazmışım. Buradaki puanlamaya göre de Norveç'i 7 puanla lider, Fransa'yı 5 puanla ikinci, Senegal'i 4 puanla üçüncü ki
turnuvaya devam edecek Senegal'de benim buradaki hesaplarıma göre İran da son sırada yer alacağını öngörüyorum. Onun haricinde tabii ki J grubuna, yani son şampiyon Arjantin'in grubuna da geçmek istiyorum. Yani Lionel Messi'nin çok ekstra bir durum olmadığı koşulda herhalde son Dünya Kupası diye söyleyebiliriz. Tıpkı Cristiano Ronaldo'yu da birazdan konuşacağımız gibi, ama herhalde Messi'nin son Dünya Kupası olacaktır. Tabii ki bunu şu anda bilemeyiz. Yani tabii ki açıklamalar son Dünya Kupası olacağı şeklinde, ama mesela Manuel Neuer'de de son Dünya Kupası olacak diye konuşuluyordu.

adam geliyor yani. O yüzden de Arjantin'i tabii ki Messi'den ayrı düşünmek çok güç. Messi endeksinde oynanacak bir takım ki gerçekten çok çok iyi bir kadroyla geliyor Arjantin bu Dünya Kupası'na. Hani kalede Emiliano Martinez zaten Arjantin'de büyük maçlarda her zaman öne çıkmayı başardı. Hiç final kaybetmedi Emiliano Martinez. Bunu da söylemiş olalım. Onun haricinde tabii ki yani savunma hattına bakılacak olursa yani Molina muhtemelen sağ kulvarda oynayacaktır. Sol kulvarda oynamaya aday birçok isim var ama net bir isim yok gibi. Önümdeki tabloda bakıyorum. Yani stoperde Senesi, Otamendi gibi haricinde şöyle biraz daha bakıyorum. Yani muhtemelen bu ikisi olacaktır ki Romero da olabilir. Yani buradaki bu üçlüden iki tanesinden bir tanesi oynayacaktır ki Arjantin'in sol bekinde de ya Medina'yı ya da Tagliafico'yu göreceğiz gibi. Balerdi de sol bek oynayabilen bir oyuncu ama yani savunma hattı birazcık belki de hani ki at üzerinde kulağa çok da en iyi savunma hattı gibi gelmiyor Arjantin adına ama orta alan ve ileri hat zaten herhalde tartışılmaz diye düşünüyorum. Yani orta alanda şöyle isimlere bakıyorum önümde. Yani Rodrigo De Paul var, Enzo Fernandez var, McAllister var, Buendia belki kenar oynar. İşte Palacios var. Yani bu isimler orta alanda birbirini de çok iyi tamamlayan isimler ki zaman zaman hücum hattında 3 tane hücumcuyu biraz daha önde konumladığı vakitte Scaloni bu arkadaki üçlü de zaman zaman İlerideki üçlünün açığını kapatabilecek eforlu oyunculardan kurulu olduğunu da söyleyelim. Tabii ki aynı Enzo Fernandez gibi top tekniği üst düzey bir oyuncu da var orta alanda. Tıpkı McAllister gibi ki ileri hatta zaten hocanın karar vermesi hakikaten çok zor. Yani muhtemelen herhalde şöyle olacaktır. Hani Messi ve Alvarez ikilisini göreceğiz. Yani ama Giuliano Simeone de oynayabilir. Yani Atletico'da çok iyi bir sezon geçirdi. Onun dışında Alma da yani plasebe adayı olabilir. Onun dışında bakıyorum önümdeki listeye yani bu şekilde ama ana planda Messi Alvarez ikilisini görürüz. Simeone de onları üçler gibi. Yani belki bir 4-4-2 de görebiliriz Scaloni'den 4-3-3 de görebiliriz ama 4-4-2 görürsek işte Giuliano Simeone'ye tıpkı Atletico Madrid'deki rolü işte Julian Alvarez'i de tepede Messi ile beraber önde ikili. Aslında biraz Atletico Madrid'in şemasında görebiliriz Scaloni'nin ekibini ama 4-3-3 de görebiliriz. Bunu turnuva içinde maç maç hoca karar verecektir diyerek Cezayir'e geçmek istiyorum ki Cezayir'de yani turnuvada ilginç yani gerçekten renk katabilecek takımlardan bir tanesi ki yani 2014 geliyor akıllara burada. Brezilya'da gayet güzel bir renk katmıştı Cezayir. Son 16 başarısı göstermişti. Ondan sonra katılamadılar yani 2018 ve 2022'de ama 2026'da gerçekten rekabetçi bir şekilde mücadele edeceklerini düşünüyorum Cezayir takımının. Ürdün'e geçeyim çok kısa, Ürdün'ü de konuşayım. Yani Ürdün bu turnuva öncesinde henüz Dünya Kupası'na katılmamıştı. Bu ilk turnuvası olacak Ürdün'ün ki yani kadroya bakıyorum yani bu seviyede mücadele etmesi çok zor gibi geliyor. Yani tabii tanıdık oyuncu var mı diye de şu anda önümdeki ekrandan bakıyorum ama benim tanıdığım veyahut da hani ismini duyduğum var ama böyle izledim aa bak şu adam şu adam gibi bir net bir yorum yapabileceğim bir milli takım değil Ürdün. Başarılar dileyelim burada Jamal Sellami hocaya ama dediğim gibi yani Ürdün'ün şansı zor ama tabii ki şöyle de bir şey var yani grupta yani Ürdün gidip sürpriz bir şekilde bir galibiyet alır. Bir anda gruptan da çıkabilir. Yani bu turnuvanın da böyle bir tarafı var. Yani size bir galibiyet ve çok fazla gol yemediğiniz denklemlerde averaj gerçekten gruptan çıkarabiliyor. Ve size artık yeni formatta eskiden son 16 vardı. Şu anda yine son 16 var ama son 32 turuna kalma diye bir aşama artık var. Yani 48 takımın 32 tanesi tur atlayacak yeni formatta. O yüzden de yani böyle enteresan sürprizler görebiliriz. İşte yani şu anda farazi konuşuyorum. Birçok planı da zaten sonra da anlatırız bir kez daha konuştuğumuz vakitte ama Kurasao bir galibiyetle gruptan çıktı falan gibi bir hikaye de çıkabilir ortaya. Ama dediğim gibi zor bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu grubunda tabii ki sizlere önümdeki akıllı ekrandaki bu anlamalarını da yaptım. Arjantin ilk maçta Cezayir'i 2-1 yener diye düşünüyorum. Avusturya'dan da Ürdün karşısında 4-0'la gol şova imza atabileceğini öngörüyorum. Sonrasında Arjantin'in bir kez daha 2-1 kazanacağını düşünüyorum Avusturya karşısında. Ürdün Cezayir maçı çok çekişmeli geçebilir.

0: bilir ama Cezayir'in sonunda o galibiyeti alacağını ve 2-1 kazanacağını öngörüyorum. Ürdün Arjantin maçında kalite farkı ortaya çıkar. Arjantin 9 puanla grup lideri olur diye öngörüyorum ve Cezayir Avusturya maçı birazcık aslında final maçında Avusturya'nın işler istediği gibi gider diye öngörüyorum. Arjantin 9 puanla lider yaptım önümdeki tabloda. Avusturya'yı 6 puanlı ikinci, Cezayir'i 3 puanlı üçüncü, Ürdün'ü de son sırada olarak konumladım. Ufak bir nefes alalım, K grubuyla devam edelim.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: J grubunu konuştuk. Artık K grubuna geçme vakti geldi. Ki K grubunda da Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son Dünya Kupası diyeceğiz. Ama tabii ki tıpkı demin de konuştuğumuz gibi Messi gibi bu adamların pek de bırakma niyeti yok. O yüzden de belli de olmaz diyelim. Gerçekten Portekiz'de ilginç takımlardan bir tanesi. Çok çok iyi bir kadroya sahip onlarda. Turnuvanın en büyük favorilerinden belki gösterilmiyor. Yani ilk 3'te 4'te gösterilmiyorlar ama onların altına direkt hani Portekiz yazılıyor ki Opta'nın verilerinde de bu şekilde konumlanmış Portekiz. Portekiz'de de ligimizde forma giyen birkaç isim kadroda bulunuyor. Ricardo Velho'yu görüyoruz. Bu sezonu Gençler Birliği'nde tamamladı. Gelecek sezon Farense'de bonservisi olan oyuncu muhtemelen zaten yani transfer yapmazsa Gençler Birliği'nde olmayacak ki Gençler Birliği'nde olmayacağı da açıklandı ama hani yine de tabii ki bugünden yarına birçok şey değişebiliyor. Ki savunma hattında bakıyorum Nelson Semedo var Fenerbahçe'den. Onun dışında yani bu iki isim dikkat çekiyor Portekiz kadrosunda ülkemizden. Onun haricinde tabii çok çok iyi bir kaleciye sahip. Yani Portekiz Diogo Costa gibi gerçekten Porto'nun şampiyonluğunda da anahtar rolden bir kaleci var. Yani savunma hattına bakıyoruz. Çok iyi bekler var. Yani Nuno Mendes sezonun belki de en iyi performanslarından bir tanesine imza attı Paris Saint Germain'de. Tabii ki hücum hattı biraz daha alacalı bir şekilde ön plana çıktı ancak Nuno Mendes'in performansını da asla yok sayamayız. Sağ bekte muhtemelen Cancelo oynayacaktır. Yani Semedo'nun rotasyonda olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Nunes de oynayabilir. Yani Mateus Nunes normal şartlarda bir orta saha oyuncusu olsa da City'de Guardiola tedrisatında daha çok sağ bekte gördük özellikle son dönemde ama yani muhtemelen Cancelo oynayacaktır diye düşünüyorum. Merkezde Ruben Diaz'ın partneri de muhtemelen Inacio olacaktır Sporting Lisbon'dan. Inacio da bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi serüveninde genç yaşına rağmen liderlik vasıflarıyla ve aynı zamanda savunmanın emniyet sibobu olarak dikkat çekti. Yani bu ikiliyi görürüz diye düşünüyorum ki zaman zaman Roberto Martinez'in üçlü oynattığı denklemleri de biliyoruz. O yüzden böyle bir kurguda da üçlü bir anlayışta görebiliriz. Yani Veiga'nın Villarreal forması giyen Veiga'nın da merkezde olabileceği denklemler olabilir ama muhtemelen 4'te oynayacaktır ana planda Roberto Martinez ki yani çok tartışılan bir teknik adam zaten birçok yani futbola yakın isim futbolun yani bu tip Avrupa futbolunu yakın takip eden isimler hocanın çok değişik riskler almasından da kaynaklı olarak iyi bir teknik adam olmadığını savunuyor. Yani elle tutulur bir başarısı olmadığını savunuyor teknik olarak ama yani şöyle söyleyeyim yani gerçekten gittiği takımlarda bence hücum konusunda her zaman artık 60 bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Yani milli takımlar birazcık daha ister istemez kulüp takımı kadar birbiriyle oynama ahengi olmayan takımlar olduğu için de daha çok savunma emniyet ön plan takımları izliyoruz. Roberto Martinez bu ekolün biraz daha aslında karşısında bir ekol ama tabii ki o da eleştiri okları zaman zaman ona da dönüyor. Ki orta alanda zaten Bernardo Silva gibi, Neves gibi, Vitinha gibi, Ruben Neves gibi. Yani João Neves, Ruben Neves, Vitinha, bir kez daha diyelim şimdi tekrar gibi oldu ama biliyorsunuz ki zaten birçok Portekizli oyuncunun soy isimleri birbirine benzer oluyor. O yüzden de ilk isimlerini kullanmakta fayda var. Yani orta alanda Bernardo Silva, Vitinha, Neves, yani João ve Ruben, bu dörtlüden üçü oynayacaktır. Gerçekten kaliteli bir orta sahaya sahip Portekiz ki savunma hattında demin konuştuk. İyi bekler, iyi orta saha, savunma merkezi çok iyi. Kalede de zaten çok iyi bir kaleci var. Yani ileri hattı da konuşalım hatta bunların yanında. Bir tarafta Leao oynaması bekleniyor. Bir tarafta Ronaldo oynaması zaten neredeyse kesin olarak gözüküyor. Trincao gibi, Guedes gibi, Pedro Neto gibi, ki Pedro Neto biraz eleştirildi bu sene Chelsea performansı ama gerçekten varyasyonlu hücumculara sahip. Yani bu takımın genelde üretememe problemi olduğu açıktı Martinez öncesinde. Yani bu Dünya Kupası'nda birazcık da, yani turnuvada kura şansları iyi olursa, ileriye doğru gidebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattında Ronaldo ile nasıl kurgulanacaklar? Yani Ronaldo Bruno Fernandes ikilisi zaman zaman anlaşamadıkları durumlar sosyal medyaya her zaman yansıyor ama bu ikilinin nasıl bir kimya yakalayacağı çok önemli ki Portekiz'in de yani Dünya Kupası'ndaki başarısı biraz buradan geçiyor. Yani muhtemelen 4-3-1-2 gibi oynarlar diye varsayıyorum. O demin saydığım orta üçlüde 2 Neves, Bernardo Silva ve Vitinha'dan dördünden üçü oynayacaktır. Önlerinde Fernandes konumlanacaktır. Uçta da Leao Ronaldo ikilisini bekliyorum ben. Yani Leao, evet, ben yani daha çok sol kenar gibi görmeye alışırız ama zaman zaman tabii ki kenar oyuncularını yani ikinci forvet gibi konumlayan teknik adamlar da var. Biraz Portekiz'in kurgusunda bunu görürüz gibi geliyor en azından ilk etapta ama tabii ki Roberto Martinez zaman zaman üçlü oynattığını da başta söylemiştim. Bunu da göreceğiz Portekiz takımıyla alakalı. Yani Portekiz'in grubunda açıkçası hani Portekiz'i çok büyük bir zorlayacak bir takım görmüyorum. Yani Kolombiya var, evet, kabul. Yani Özbekistan ve Kongo var ama Kolombiya'nın ne kadar zorlayacak olacağını da açıkçası ne kadar zorlayabileceğini de tartışılır buluyorum diyeyim en azından. Haricinde tabii ki bir Demokratik Kongo'ya geçmek istiyorum ki Demokratik Kongo takımının da şu ana kadar Dünya Kupası'nda yalnızca 74 senesine, yani Almanya'da mücadele ettiğini söyleyelim ve grup aşamasında elendiğini vurgulamak isterim. Yani 1974'ten bu yana ilk kez katılacak Demokratik Kongo. Ki şöyle kadroya bakınca ya tabii ki belli isimler dikkat çekiyor. Yani Lille'de oynayan Mbemba, işte Masuaku var, ligimizde bir dönem oynamış, şu an Lens'te forma giyen Tuanzebe var, Burnley'den Wan-Bissaka gibi savunmacılar var. Yani kalede çok net böyle üst düzey bir performans sergileyen bir kaleci görmek mümkün değil ama yani Standard Liège'in kalesini koruyan Epolo ve Mupassi var. Le Havre'ın kalesini koruyan. Yani bu şekilde bir kadrolar görüyorum. Orta alanda Sadiki, çok beğendiğim bir oyuncu. Bu sene Sunderland'de de gerçekten iyi performansları imza attı. Çok da genç bir oyuncu. Yani önü çok açık bir oyuncu Sadiki. Ki Belçika Ligi'nde de belki takip edenler hatırlayacaklardır Sadiki'yi. Kaliteli bir isim olduğunu söyleyeyim. İki yönlü bir orta saha oyuncusu. Onun haricinde orta alanda tabii ki bakıyorum şöyle önündeki listeye ama yani Sadiki seviyesinde bir oyuncu yok. Alanyaspor'dan Elia Meşak hücum hattında dikkat çeken isimlerden bir tanesi ki Theo Bongonda da zamanında ligimize forma giyen oyunculardan. O da Spartak Moskova forması giyiyor şu anda. O da kadroda. Ama ileride tabii ki çok değerli 3 tane isim var. Yani Simon Banza var. Trabzon döneminde de gerçekten beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Birçok kamuoyu otorite tarafından, kamuoyundaki otoriteler tarafından çok çok beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Yani Vissa bu sezonun ilk yarısını sakat geçirdi. Newcastle'da ikinci yarı zaman zaman forma giydi ki orada hem Osula hem Voldemade gibi iki tane çok net oyuncunun yanında birazcık esasında Newcastle'da iyi bir yıl geçirmedi. Sakatlığın tabii ki burada çok büyük bir faktörü var. Yoksa bir önceki sene Brentford'daki Vissa'yı herkes hatırlayacaktır. Gerçekten iyi performanstı. Ki bakan bu da yedek forvet olarak mutlaka katkı sağlayacaktır. Betis forması giyen Cedric Bakambu. Bu şekilde de en azından Kongo'yu, Demokratik Kongo'yu daha doğru bir tabirle konuştuk. Özbekistan'a geçmek istiyorum ki Özbekistan esasında Kusanov önderliğinde ilginç bir takım. Yani ne yapacaklarını çok da fazla öngörmek mümkün değil. Birazcık aslında Başakşehir'in hücum hattı işi belli edecek. Yani Fayzullahev ve Eldur Shomorodov bu turnuvada Başakşehir'in hücum hattı bakalım ne kadar etkili olacak. Bu da merak konusu. Yani Başakşehir takımındaki birçok yani futbola bakan

Personel, futbolun emekçisi dediğimiz teknik ekip mutlaka bir Özbekistan sempatisiyle maçları yani tabii ki Türkiye haricinde konuşuyorum bunu. O maçları da şöyle bir göz ucuyla daha net

vurgulayalım. Kolombiya'ya geçeceğim ki Kolombiya'da da şöyle bakıyorum. Yani gerçekten ilginç bir karne var. Yani siyahla beyaz gibi Kolombiya biraz. Bir dönem katılamıyor Dünya Kupalarına. Son Dünya Kupasına katılamadı. Ondan önce bir çeyrek final, bir son 16 var. Yani birazcık katıldın mı çok iyiler gibi bir durum söz konusu Kolombiya adına. Yani tabii 90'da son 16 var. 94'te grup, 98'de grup aşamasına elenme. 2002, 2006, 2010'da katılma yok. 2014 çeyrek, 2018 son 16 şeklinde tablo. Yani Kolombiya'yı da göreceğiz ama ya çok da ileri gider gibi düşünmüyorum Kolombiya'yı bu turnuva nezdinde. Evet, kaliteli isimler var mı? Tabii ki var. Yani Luis Diaz başta tabii ki Bayern Münih'te müthiş bir sezon geçirdi. Yani belki Olize ve Kane'i daha çok konuştuk Bayern Münih konuşurken ama Luis Diaz'ı da atlamak bence haksızlık olur. Onu da söyleyelim ki aynı zamanda yani gol noktasında Sporting Lisbon'un forveti Luis Suarez var. Yani Luis Suarez de bu sezonu müthiş geçirdi. Yani İspanya 2. liginden müthiş bir scouting becerisiyle Sporting kadrosuna katmıştı ki oyuncu da üst seviye futbol oynayabileceğini bir kez daha hem de Şampiyonlar Ligi arenasında da bu sene gösterdi. Bakalım Dünya Kupası'ndaki performansı nasıl olacak? Luis Suarez'in o da merak konusu. Tabi Lerma var orta alanda. Barrios var. Galatasaray'dan Asprilla kadroda yer alıyor. Onu da söyleyelim. Savunmada Munoz, Crystal Palace'da sağ kanat bekinde iyi performans sergiledi. Bu tip isimler de dikkat çekiyor Kolombiya adına. Grubun tabii ki puanlama sistemine de geçmek istiyorum. Bir tahminime geçmek istiyorum grup ile alakalı. Yani 6 tane maçın skorlarını sizlere öncelikle aktaralım. Tahmin tabii bunların hepsi, onu da söyleyelim. Portekiz Demokratik Kongo karşısına bence 3-0 radikal bir galibiyetle başlayacaktır. Özbekistan Kolombiya maçında Kolombiya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz Özbekistan maçında Portekiz'in 2-0 kazanacağını, Kolombiya Demokratik Kongo maçında da Kolombiya'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz bir galibiyetle daha, yani Kolombiya karşısında da 2-1 kazanarak grubu 9 puanla lider tamamlayacaktır. Özbekistan'da son maçta Demokratik Kongo karşısında kazanıp en iyi üçüncüler arasında yer bulmaya çalışacaktır diye bir öngörüm var. Yani Portekiz 9 puanla lider, Kolombiya 6 puanla ikinci, Özbekistan 3 puanla en iyi üçüncüleri zorlayan bir takım ve Demokratik Kongo'nun da turnuvaya devam edeceğini düşünmüyorum diyeyim. Çok kısa bir soluklanalım, ardından tabii ki İngiltere'nin de yer aldığı L grubuna geçeceğiz. Konuşacağımız son gruba da geçelim. L grubuna geçeceğiz. Yani İngiltere ile konuşmaya başlayacağız işin Türkçesi ki İngiltere'de bu sene en büyük üçüncü favori olarak gösteriliyor. Özellikle Opta'nın verilerine göre burada da İngiltere'nin %10'luk, yani %10 şampiyon olur gibi bir oranı var ki İngiltere tarihinde Dünya Kupası kazanan kazanmadığını da söyleyelim. Düzeltiyorum, 66'da kazandı, Avrupa Şampiyonası kazanmamıştı. 66'da bir Dünya Kupası var ama çok uzun yıllardır kupaya hasret bir takım. Yani 1966 sonrasında herhangi bir majör turnuvada bir şampiyonluk yok ki İngiltere futbolun belki de her zaman söylediğimiz gibi beşiği. Yani böyle bir ülkenin böyle bu kadar mertebeli bir takımın şampiyon olmaması da bence ilginç bir konu. Yani tabii bu seneki kadro belki de şu ana kadarki en iyi kadro. Yani biraz da tabii ki yani her takımda oluyor bu. Milli takımımızda da oluyor ama yani kadroya alınmayan isimlerin daha fazla gündeme geldiği bir takım ki yani burada ya alınmayan isimler çok acayip. Ya belki şundan 2 sene önce dünyanın en iyi sağ beki olarak yorumlanan Trent Alexander-Arnold kadroda yok. Phil Foden kadroda yok. Yani Phil Foden bu sene evet belki Guardiola yönetiminde özellikle ligin ikinci yarısında biraz daha yedekten oyuna giriyordu ama Foden'ın kadroda olmadığını söyleyelim. Ya biraz daha Semenyo ve Doku oynuyordu çizgilerde. Forvet arkasında Ryan Cherki'yi görüyorduk City'de. Foden da İngiltere milli takımında kesik yemiş Tuchel tarafından. Yani açıkçası çok şaşırdım. Yani Trent kararını bekliyordum. Trent'in son dönemdeki durumuyla da alakalı olarak ve İngiltere'nin savunmanın sağ çizgisinde oynatacağı oyuncularının da bir hayli fazla olmasından da kaynaklı. Yani Trent'e çok şaşırdım desem yanlış olur ama Foden'a çok şaşırdım. Gerçekten bekliyordum kadroda. Yani İngiltere kadrosunda tabii kaleyi Pickford koruyacaktır. Everton'la da Everton'ı gerçekten belli bir hizada tutan, yani belki Premier Lig'in en yüksek 10

0: 12 bütçesinden bir tanesi değil Everton ama yani herhalde yani orta sıralarda biraz daha tutabilme konusundaki en önemli paydaşın Jordan Pickford olduğunu söyleyebilirim ki İngiltere milli takım adına da gerçekten kıymetli bir isim olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani savunmaya bakıldığı vakitte yani muhtemelen City'de oynayan Mark Gehi ve Nico Reilly'yi göreceğiz. Yani Nico Reilly'yi sol bek görürüz diye düşünüyorum. Merkezde Gehi ve Konsa ikilisi bence muhtemel ikili. Yani Konsa yerine tabii ki Stones da olabilir bir başka City'li ama Stones çok maç kaçırdı bu sezon.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani muhtemelen oradaki üçüncü oyuncu olacaktır ki turnuvalar zaten yani sizin as 11'iniz olabilir ama yani sarı kart sınırları vesaire çok maç olması sakatlık faktörleri bunlar kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir durum. Bu arada şunu da söyleyelim, normal şartlarda yarı finaller öncesinde sarı kartların silinme durumu vardı. Şimdi yarı finaller öncesine yine var ama gruplardan sonra biraz bir turda sarı kartların silineceğini söyleyelim yeni formatta. Çünkü takımlar çok daha fazla maç oynayacaklar. Yani şöyle söyleyelim, şampiyon olacak takım 3 adet grup maçı oynayacak. Son 32 tur oynayacak yani 4. Son 16 oynayacak 5. Çeyrek oynayacak 6. Yarı oynayacak 7 ve final oynayacak 8. Yani 8 maç oynayarak bir turnuva geçirecek. O yüzden 8 maçta yalnızca bir kere sarı kartların silinmesi gibi bir durum olsa oyuncular hakikaten yedek kulübelerini, daha doğrusu teknik adamlar yedek kulübelerini doldurmakta epey zorlanırlar. Bu konuda bence iyi bir uygulamaya gidilmiş sarı kartların silinme konusu bana mantıklı geldi. Yani İngiltere'nin sağ bekinde kim oynar? Muhtemelen Chelsea'de de bu sezon sakat olmadığı dilimlerde iyi oynayan Reece James'i bekliyorum ama Livramento da oraya çok net adaylardan bir tanesi. Yani Newcastle'da Livramento yani Trippier'in önünde oynuyor. Yani genelde izliyoruz ve iyi de performans sergiliyor oynadığı zaman. O yüzden de mutlaka zorlayacaktır. Spence orada iyi bir yani kulübede çok çok değerli bir isim. Çünkü iki bekte de oynatabildiğiniz bir isim. Çok atlet bir oyuncu ama zaman zaman tabii ki pas oyununda sıkıntı yaratabiliyor. Jet Spence. Orta alana bakıldığı zaman Declan Rice tabii ki Arsenal'le müthiş bir sezon geçirdi. Ve hani yani tartışmasız takımın orta sahasında banko yazılacak isimdir. Yanında Elliot Anderson'ın oynamasını bekliyorum ki birçok kişi belki Elliot Anderson'ı çok net izlememiş de olabilir ama Nottingham Forest'la özellikle son 2-3 yıldır öyle bir performans sergiliyor ki bu adam Nottingham'da ne işi var dedirtiyor hepimizi. Yani Kobe Mainoo gibi, Jordan Anderson gibi isimler de var orta saha merkez oynayabilecek, 6-8 oynayabilecek ama burada muhtemelen Rice, Elliot Anderson ikilisini görürüz diye merkezde düşünüyorum. Onların önünde tabii ki 10 numarada iki tane çok net aday var. Morgan Rodgers ve Jude Bellingham. Aynı zamanda Eze'yi de yazabiliriz ama burada işte Rodgers'la Eze kenarda oynayabilir. Sonuçta kenarlarda da kullanabilir hoca. Bellingham muhtemelen 10 numara oynayacaktır İngiltere milli takımda diye düşünüyorum. Uçtaki isim zaten çok net. Harry Kane. Sağ kenarda Bukayo Saka çok net. Rashford, Anthony Gordon, Madueke. Biraz daha kulübe zenginliği gibi yorumlarız. Yani sol çizgide Rodgers mı, Eze mi yoksa başka bir isim mi? Orası bence soru işareti İngiltere milli takımında ama yani ya da Rashford mu pardon. Gordon da olabilir bu arada. Yani solda kim oynarsa çok bir itirazım yok ama sağda Saka oynayacaktır. Uçta Kane oynayacaktır. Arkada 6-8 bağlantısında Rice'la Elliot Anderson'ı bekliyorum ve Jude Bellingham'ı bekliyorum. Yani sol taraftaki isim mutlaka maç planına göre Tuchel'in tercihi olacaktır. İngiltere'de hakikaten dolu dolu bir kadroyla geliyor. Yani İngiltere'nin grubunda açıkçası bir tane çok zayıf takım var. Hatta ilk onu konuşmak isterim ki Panama. Yani Panama'nın 2018'de Dünya Kupası'na katıldığını hatırlatalım dinleyicilerimize ki orada da herhangi bir maçta puan alma başarısı gösterememişti Panama. Panama'da da tabii ki aklımıza ister istemez Beşiktaş'ta da forma giyen sağ bek Amir Murillo geliyor. Panama'nın en dikkat çekici oyuncularından bir tanesi ama kadronun kalanı Amir Murillo seviyesinde bir kadro olmaması dolayısıyla ve grupta da hem Gana hem Hırvatistan gibi çok çok iyi iki tane takımın olması biraz orada açıkçası benim nezdimde Panama'nın çok da şansı olmadığını gösteriyor. Gana'ya geçeceğim ki Gana'nın eski havasında olmadığı çok açık. Yani evet, Gana kadrosunda yine nispeten iyi oyuncular var ama Gana eski havasında değil. Yani o son 16 oynayan, çeyrek oynayan 2006-2010'lardaki Gana değil. Sonrasında zaten 2014-2022 Dünya Kupalarına katıldılar ve ikisinde de zaten grup aşamasını geçemeyen bir Gana vardı. Yani bu turnuvada ne yaparlar? Yani bilmiyorum ama ya şöyle söyleyeyim, Hırvatistan ve İngiltere'nin olduğu grupta en iyi üçüncü olmayı kovalayacaklardır. Panama karşısında averaj kasmaya, yani ya da işte Hırvatistan İngiltere'den birinde şöyle beraberlik çıkarıp en azından adını en iyi üçüncü olarak 32'ye yazdırmaya çalışacaktır Gana. Ki biraz sonra da tabii ki bütün tabloları güncelleyeceğiz sizlere için. Birçok şeyi konuşacağız. Gana'yı da bu şekilde yorumlamış olalım. Hırvatistan milli takımına geçeceğim ki Hırvatistan hakikaten son yıllarda aslında birazcık gerileme dönemine giden bir milli takım. Yani sonuçta 2018'de final oynayan, 2022'de yarı final oynayan bir takımdan bahsediyorum. Neden gerileme dönemine gitti derseniz de oyuncu grubu artık yaşlandı. Artık oyuncu grubunun o eski atletik, o eski topu hızlı çevirebilme kabiliyetli oyuncu sayısı biraz azaldı. Yani tabii ki hala Modric dümende. Yani kağıt üzerinde güzel bir kadro gibi gözükseler de yani gerçekten topu hızlı çevirebilecek ya da mesafe kat edebilecek, dripling yapabilecek kenar oyuncusu eksikliği bence burada çok fazla dikkat çekiyor. Yani genç oyuncular var mı? Tabii Sučić mesela iyi bir oyuncu. İlerisi için ümit veriyor. Topla dripling yapabiliyor ama o birazcık halk tabiri olacak. Hepimizin birbiriyle kullandığı o pırpır dediğimiz özellikle bir kenar oyuncusu olmaması bence burada Hırvatistan'ın hanesine eksi yazıyor. Yani göreceğiz tabii ki. Yani turnuvalarda zaman zaman yani çok katı savunmalar ve bir tane atıp işi bitirme bile işe yarayabiliyor ki yani Avrupa Şampiyonası'nda bunun en iyi özelliği örneği 2004'teki Yunanistan'dı ama artık futbolun geldiği nokta birazcık daha tempo, hız ve akışkanlık istiyor. Bu konuda da çok net bir şekilde bence Hırvatistan'ın durumu biraz sıkıntılı gibi görüyorum. En azından kendi nezdimde bu şekilde değerlendiriyorum ki buranın da grubunun tahminlerini yaptım. İngiltere Hırvatistan maçı ilk maç olacak bu grupta, yani L grubunda. İngiltere'nin 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na başlamasını bekliyorum. Gana'nın da Panama karşısında 3-0 kazanarak ilk maçlar sonunda lider olacağını düşünüyorum. İkinci maçlar öncesinde İngiltere Gana maçında böyle bir zaman zaman İngiltere'de turnuva içinde böyle afallamalar olur. Ki o afallamalardan bir tanesini bekliyorum İngiltere'de. Gana İngiltere maçı 1-1 bitebilir gibi yorumladım. Panama Hırvatistan maçında Hırvatistan 2-0 kazanır yazdım. Panama karşısında İngiltere 4-0 kazanır yazdım. Hırvatistan Gana maçında da 2-2 beraberlik yazdım. Ve bu tabloya göre İngiltere 7 puanla lider, Gana 5 puanla ikinci, Hırvatistan 4 puanla en iyi üçüncüler arasından turnuvaya devam edecek konumda. Panama da puansız bir şekilde turnuvadan ayrılır gibi yorumladım ki şimdi tabii ki bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Biraz sonra tabii grupların ardından tabloları da açıklayacağım. Son 32 turunda nasıl geçildiğinde neler olacağını öngördüğümü de sizlere açıklayacağım. Ondan önce tabii ki ilginç bilgilerimiz de var ama yine de A grubundan L grubuna göre grup liderleri kimler olur? Şöyle sırasıyla sizlere hatırlatmak isterim. A grubunda 1-2 olarak hatırlatayım, hatta daha güzel olur. Çekya lider Meksika ikinci olur diyorum. B grubunda İsviçre lider Kanada ikinci olur diyorum. C grubunda Fas lider Brezilya ikinci olur diyorum. D grubunda Amerika lider Türkiye ikinci olur diyorum. E grubunda Almanya lider Fil dişi ikinci olur diyorum. F grubunda İsveç lider Hollanda ikinci, G grubunda Mısır lider Belçika ikinci, H grubunda İspanya lider Suudi Arabistan ikinci, I grubunda Norveç lider Fransa ikinci diyorum, J grubunda Arjantin lider Avusturya ikinci, K grubunda Portekiz lider Kolombiya ikinci ve son olarak L grubunda da demin de söylediğim gibi İngiltere lider Gana ikinci olarak yorumladım ki şimdi en iyi üçüncüleri sizlere vurgulamak isterim. Şimdi en iyi üçüncüler listesinde tabii ki 12 tane takım yer alıyor. Ve buradaki en iyi üçüncüler kendi aralarında bir lig gibi düşünün. Yani oynadıkları 3 maç sonunda bu takımları alt alta dizelim. 12 tane takımın ilk 8'e girenleri ortaya çıkacak ki burada zaten önümüzde birçok yani 8 tane takım beliriyor. Yani burada katılamayacakları söylemek biraz daha mantıklı buradaki projeksiyona göre ki yani şöyle söyleyelim. Mesela İran'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Paraguay'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Son 32'ye düzeltiyorum. Onun dışında da yani 2 tane daha takım elememiz lazım. Önümdeki akıllı projeksiyona baktığım vakitte de şöyle söyleyebilirim. Cezayir'i eliyorum. Yok Cezayir değil. Bir dakika. Şu anda önümdeki akıllı projeksiyona göre bakıyorum. Buradaki eşleşmeler üzerinden yapalım. Oradan zaten çok daha net olur. Ama ondan önce bir bilgileri aktaralım sizlere. Çünkü çok fazla enteresan bilgimiz var. Dünya Kupası'yla alakalı. Şöyle söyleyelim. Bir kere zaten Uruguay'da ilk başta düzenlendiğini hatırlatalım. 1930'da Dünya Kupası. Ve bu Dünya Kupası'na yalnızca 13 tane takımın katıldığını da vurgulayarak Uruguay'ın da ev sahibi avantajının da yanında şampiyon olduğunu söyleyelim. Avrupa'dan gelen takımlar gemilerle yolculuk yaptığı için o dönemlerde yalnızca 3 takımın gelebildiği bir durum söz konusuydu Uruguay'daki Dünya Kupası'na 1930'larda. Ki şöyle bir unvan da var, yani Uruguay'da ilk şampiyon unvanı da var, bunu da hatırlatalım. Brezilya şu ana kadar düzenlenen 22 turnuvanın tamamına katılan tek takım konumunda, yani 22 turnuvanın hepsinde Brezilya'yı izledik. Ve aynı zamanda bu 22 turnuvanın 5'inde şampiyon olarak en başarılı takım konumunda olduğunda Brezilya'nın bir kez daha hatırlatalım. Ki şimdiye kadar Dünya Kupası tarihinde 22 turnuva gerçekleştirildi. Yani 2026 turnuvası, şimdiki önümüzdeki turnuva zaten 23. turnuva olacak. Ve şu ana kadar sadece 8 tane kazanan ülke çıkabildi. Bu ülkeler sayısıyla ve sırasıyla Brezilya 5 kez, 4 kez kazanan Almanya ve İtalya var ki İtalya'yı Dünya Kupası'na görememek artık bir gelenek haline geldi. Yani son 3 Dünya Kupası'nda da İtalya'yı izleyemiyoruz. Bunu da söyleyelim. Belki bazı dinleyicilerimiz İtalya'yı konuşmadın, unuttun galiba gibi yorumlar da yapıyor. Hatta kulağıma gelir gibi şu anda ama en azından İtalya'nın bu turnuvada olmadığını söyleyelim. 3 şampiyonluk ile Arjantin bu 3 ülkeyi takip ediyor. Fransa'nın 2 şampiyonluğu var ki son dönemde çok başarılı bir grafik çiziyor. Uruguay biraz daha tabii ki demin de söylediğimiz gibi ilk yıllarda 2 şampiyonlukla başarılı olduğunu söyleyelim. Ve İngiltere ve İspanya'nın da birer şampiyonluğu olduğunu vurgulayalım. Şöyle bir enteresan bir not da var. Avrupa ve Güney Amerika dışından bu turnuvayı hiçbir ülke konferansından hiçbir takım kazanamadığını da söyleyelim. Önümde bazı rekorlar ve başarılar var. En genç şampiyon unvanında 17 yaşında Brezilya ile Dünya Kupası kazanan, 1958'de ilk şampiyonluğunu alan Pele dikkat çekiyor ki Pele'nin de 3 şampiyonluğu olduğunu söyleyelim. Bunun yanında onun haricinde 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu unvanında da Cristiano Ronaldo öne çıkıyor. Yani 2006 Dünya Kupası ile başlayan serüven 2022'ye kadar aslında 5 farklı turnuva olarak yorumlayabileceğimiz serüvende 5 farklı Dünya Kupası'na gol atan ilk oyuncu olmuştu. Bu turnuvada da 6 farklı Dünya Kupası ile herhalde rekor biraz daha genişler diye düşünüyorum. Yani Portekiz kadrosunda belki de en öne çıkarabileceğimiz isimlerden bir tanesi, yaşına rağmen Cristiano Ronaldo, bu turnuvada da mutlaka bir gol katkısı gelecektir bence Ronaldo'dan. Naçizane görüşüm bu şekilde. En çok gol atan oyuncular sıralamasında tüm turnuvaları baz alırsak 16 golle Miroslav Klose Almanya'dan dikkat çekiyor. Bu arada ilginç ve komik olaylar başlığı altında birkaç notum var, onu da söyleyelim. 1966'da kupa çalındı. Yani İngiltere'de sergilendiği sırada bir köpek Pickles tarafından bir çalının altında bulunan bir Dünya Kupası kupasının böyle bir hikayesi var. Bunu da açıklamış olalım. 1930 finalinde Arjantin ve Uruguay kendi toplarını getirip maçın ilk yarısını Arjantin'in sahip olduğu topla, ikinci yarısında Uruguay'ın sahip olduğu topla oynandığı bilgisini de aktaralım. Çok ilginç bir bilgi geldi bana, o yüzden bunu da paylaşmak istedim. Dünya Kupası'nın en çok izlenen etkinliğinin de 2018'de yaklaşık 3,5 milyar kişinin en az bir maç izlemesi olarak önümde bir not var. Yani en çok izlenen Dünya Kupası'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki maç başı ortalaması olarak 2,5 milyar kişi ile çok ciddi bir sayıda olduğunu söyleyelim ki zaten Dünya Kupaları tüm spor organizasyonların ortalamalarına göre vuracak olursak finallerinin ortalamasına göre yani Amerika'da Super Bowl çok fazla izleniyor kabul ama bütün dünya çapında dünyanın kupası olmasından da mütevellit hakikaten en çok izlenen spor organizasyonu olabilir. Bizlerin de en heyecan duyduğu organizasyonlardan bir tanesi. Birkaç tane daha farklı detay paylaşmak isterim ki 2006 Almanya Dünya Kupası'ndan sonra yani 9 ay sonrasında daha doğrusu Almanya'da doğum oranları %10 arttı. Hatta parantez içinde şöyle bir şey de belirtmek isterim. Yani turnuva bebek patlaması yarattı diye de bir durum oldu. Yani açıkçası benim çok enteresan bir olay olarak paylaşmak istediğim bir olay. Tabii ki belli başlı istatistikleri de paylaşıyoruz. En gollü maç olarak 1954'te oynanan Avusturya-İsviçre maçının 7-5 yani 13 golle noktalandığını söyleyelim. Ve tabii ki bugünkü yayınımızda da birçok seferde tekrar ettiğimiz gibi 2026 Dünya Kupası ilk kez 46 takımla oynanacak. Amerika, Kanada ve Meksika ortaklığında. Biraz sonra tabii ki şu şekilde devam edeceğiz. Son 32 turuna bizim projeksiyonumuza göre kalan takımlar üzerinden derin derin sohbet ederek o takımların ihtimallerini konuşarak devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinden bir kez daha mutlu akşamlar. Bugün özel röportajlara sizleri doyduracağız sevgili seyirciler. Victor Osimhen'den sonra şimdi de Mauro Icardi ile birlikteyiz. 4 yıl üst üste şampiyonluğun mimarlarından biri ve bizim özel yayınımızda bizlerle birlikte Mauro. Ben hoş geldin diyorum yine yayınımız her zaman olduğu gibi.
4: Bienvenidos como siempre.
5: Teşekkürler.
3: O zaman şampiyonlukla başlayacağım. Galatasaray'ımız 4 yıl üst üste şampiyonlukla daha önceki Fatih Terim'in rekorunu kırdı Okan Hoca ve 26. şampiyonluğa ulaştık. Öncelikle kendisi de 4. üst üste şampiyonluğa ulaştı. Ne hissediyor bu şampiyonluk?
4: Yo quiero empezar por ganar el título 4 años enseguida. Hemos igualado al récord de Fatih Terim y es nuestro campeón Copa 26 en la Liga. ¿Cómo te sientes sobre este logro que habéis logrado?
5: Bueno, primero, muy felices. Desde que llegué a Turquía, como siempre dije, hace 4 años que estoy aquí. Llegué en un momento difícil del club. Era consciente de eso. Era consciente de que los años anteriores las cosas no habían ido tan bien. Y vine con una promesa de ayudar al club, de ayudar a cada una de las personas que confiaron en mí, en traerme acá. Obviamente que la pieza más importante fue Erden Timur. Confió en mí, me dio todas las garantías para poder estar acá, poder ser feliz acá. Y bueno, hoy después de 4 años que somos campeones consecutivamente, igualamos un récord creo que histórico, no es tan fácil conseguir 4 campeonatos seguidos y ya lo habían conseguido, el club lo había conseguido con Fatih Terim hace muchos años y ahora es un honor para mí y para los chicos que iniciamos este camino hace 4 años, poder conseguir e igualar este récord es algo que da mucho, mucho orgullo y es un honor para todos nosotros.
4: Birincisi çok mutluyum tabii. Türkiye'ye geldiğimden beri hep söylüyorum 4 yıl önce. Zor bir anda gelmiştim ve önceki yıllarda çok iyi işler gitmiyordu. Çok istediğimiz kadar başarılı olamıyorduk. Ve bunu görüp bunu bilerek bana güvenen insanların sözleriyle geldim buraya. Ve onlara bir söz verdim. Bunlardan önemlisi de Erden Timur'du. Beni mutlu etmek için, beni burada rahat ettirmek için eline gelen her şeyi yaptılar. Ve 4 yılda tarih yazdık gerçekten. Kolay bir şey değil. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik. Ve ben de takımda gerçekten çok büyük gurur duyuyoruz bu konuda ve çok onur duyuyoruz.
3: Peki şöyle sorayım. Şampiyonluk düdüğü, yani maç bittiği an o düdük çaldığında ne aklından ne geçti ilk olarak?
4: Este último pito de cuando hemos ganado el título. ¿Qué has pensado en ese momento? ¿Lo que has pensado primero?
5: Bueno, la verdad que fue como un alivio. Creo que fue como un alivio a este año que la verdad no fue tan fácil como esperábamos. Obviamente que somos campeones de Turquía, de la Liga. Es un proceso y un camino muy largo. Ser campeón, jugar 34 partidos de una temporada de Liga. Pero un equipo como el nuestro tiene que estar acostumbrado a ser ambicioso. Tenemos muchos jugadores que son de altísimo nivel. Tenemos una plantilla enorme con jugadores de mucha calidad. Y creo que haber quedado fuera de la Copa también fue como algo triste, algo que nos bajoneó un poco. Entonces, cuando fue este último pitido, además en el partido no se pusieron las cosas fáciles, fue un partido que se puso cuesta arriba porque nos empataron, estábamos 2-2, faltando pocos minutos y bueno, ya con el gol de Víctor, faltando 3 minutos fue como un respiro y cuando ya con el último gol de Kang y el pitido final fue como el alivio, creo, de todos los jugadores, de toda la gente en el estadio, que también se escuchaban cómo murmuraban. Y creo que eso fue, esa es la palabra. Decir somos campeones otra vez. Ese alivio de decir somos campeones.
4: Doğrusu rahatladım, bir oh be dedik diyebilirim. Çünkü bu sezon gerçekten beklediğimiz kadar kolay değildi. Biz Türkiye şampiyonu olarak bu sezona başladık ama çok uzun bir yol bu. 34 tane maç var ligde ve bizim gibi takımlar hırslı olmak zorundalar. Çünkü çok üst seviye oyunculardan oluşuyorlar. Baktığınız zaman kupadan elenmek de çok üzücüydü. Ve dediğiniz o son düdüğe kadar ki maçta da baktığınızda 2-2 beraberlik var. Victor'un golüyle bir nefes alıyoruz. Ondan sonra Kaan'ın golü ve son düdük. Ya tüm taraftarlar ve oyuncular gerçekten tekrardan şampiyon olduk diye bir oh dediler diye düşünüyorum.
3: O zaman o ana gelelim. Mauro orada iki oyuncuyu çalımlayıp kaleye doğru yöneldi. Kaan'a golü attırdığında sahanın kenarında bambaşka bir coşku vardı. Özellikle Victor ve diğer oyuncular golü hissetmişlerdi aslında belki de. Ve az önce röportajda Victor da söyledi. Yani inanılmaz güzel cümleler kurdu o anda Icardi için. Golü kendisinin atacağını düşündüm bir an dedi. Kaan'ı görmemiştim dedi ama muazzam bir coşku vardı sağ kenarında. Ne söylemek ister?
4: Volvemos a ese momento entonces que regateaste y superaste a 2 jugadores y has hecho el pase a Kaan y al lado del campo Víctor y los demás estaban celebrando y dicen que estaban sintiendo que iba a ser gol. Y Víctor, justo ahora en la entrevista ha dicho que había pensado que tú lo meterías. Pero has hecho ese pase y hemos marcado el gol y hemos ganado el título.
5: Bueno, sí.
4: También ha dicho unas frases muy lindas sobre tú.
5: Sí. Ah, bueno, después las voy a escuchar entonces. Pero sí, creo que fue un momento, yo había entrado hace poco, estaba fresco también, ya eran los últimos momentos del partido y había que aguantar el balón en la mitad de campo del otro equipo para terminar el partido ya con el 3-2. Y bueno, creo que fue una jugada un poco a campo abierto, fue una pelota larga que intento bajar, le queda a Noah, me mete un pase largo y bueno, ahí lo primero que pensé fue vamos a atacar, vamos a intentar hacer otro gol. Como dije siempre, soy una persona que es muy, muy competitiva, quiero siempre marcar goles y sí, creo que si no hubiera estado Kang ahí en ese momento hubiera seguido, pero levanté la cabeza, vi Kang que estaba entrando solo y creo que también es un premio a Kang darle este pase, que pueda hacer un gol. Ya cuando lo vi solo sabía que iba a ser un gol fácil de hacer. Y creo que es un jugador también que se merece poder disfrutar ese momento, porque es un jugador profesional, un jugador que siempre estuvo, nunca jugó muchos partidos seguidos, pero cuando se lo necesitó siempre estuvo presente, así que cuando lo vi ahí solo lo primero que pensé fue en pasarle el balón. Creo que si hubiera estado otro jugador, a lo mejor no sé si la hubiera pasado, porque yo quería terminar el partido también marcando un gol. Pero bueno, al final lo más importante es que el equipo ganó, pudimos festejar en nuestro campo y eso es al final una alegría enorme para nosotros, para los jugadores, para el staff, para el club y para todos los hinchas que estaban presentes, tanto en el campo como en sus casas, en una televisión o en donde pudieron verlo.
4: Ben çok yeni girmiştim zaten o andan önce ve henüz enerjim vardı bol bol ve yakıp yarı sahada orada pozisyon almıştım. Orada oyuncuların arasından geçmem gerekiyor ama Noah'nın uzun pasını aldım. Ve hücum etmemiz lazım, gol atmamız lazım. Yani içimden geçen şeyler bunlardı. Ben çok mücadeleci biriyim zaten, hep söylüyorum ve her zaman da gol atmak istiyorum, kendim atmak istiyorum. Ama Kaan'ı gördüm orada ve Kaan olduğu için orada o pası attım. Çünkü onun da gol atmasını istedim. Çünkü çok özel bir insan kendisi de, çok hak ediyordu o golü. Çok profesyonel, sürekli takımının yanında. Yani üst üste çok maça çıkmadı bizimle birlikte ama ne zaman ihtiyacı olsa takımın hep hazırdı. Ve onu görünce özellikle onun için vermek istedim pası. Ben de normalde gol atmak istiyorum. Belki başka bir oyuncu olsaydı kendim atmak için oynardım. Ama en önemlisi tabii takımın kazanması. Evde de taraftarımızın önünde. Yani hem bizim için, oyuncular için, taraftar için, kulüp için, çalışanlar için çok kıymetliydi o galibiyet. Ve hem statta olsun hem televizyonların başında olsun bütün taraftarlarımızı bu şekilde mutlu ettik.
3: Yine interaktif bir yayın. Taraftarlarımızdan güzel mesajlar geliyor. Ben birkaçını okumak istiyorum Maura'ya. Bakalım nasıl tepki verecek. Şöyle demiş Şirin Çakır. 50 bin erkeğe belki daha fazlasını aynı anda aşkın olayım dedirtmek nasıl bir duygu diye sormuş. Ne dersin?
4: Estamos haciendo un poco interactivo y vamos a leer algunos mensajes que nuestra hinchada está enviando ahora mismo.
5: Okay.
4: Y Shirin ha escrito, ¿cómo te sientes sabiendo que 50,000 hombres te están cantando aşkın olayım, quieren ser tu amor?
5: Bueno, la verdad que es algo increíble, ¿no? Creo que después del partido pasó esto, fue un momento muy emocionante, un momento en el cual se pasan 4 años de momentos, de goles, de situaciones que hemos vivido juntos, 4 campeonatos, alguna otra copa de más también, pero se pasan estos 4 años que fueron increíbles. Creo que no puedo explicar con palabras lo que siento cuando escucho a la gente cantando mi canción. Me pasa en la calle, me pasa en el campo de entrenamiento, me pasa en el estadio, que es una es increíble escuchar 50,000 personas cantando una canción y vivirlo en ese momento. La verdad que no lo puedo explicar con palabras, pero como dije siempre, es un honor, todo el amor que me dan día tras día, que me dieron durante todos estos 4 años. Y la verdad que lo único que podía hacer y que podía entregar de mí para devolver un poco de todo este amor es lo que hice en el campo, más allá de que tuve una lesión grave, que estuve fuera mucho tiempo, ayudar al equipo, volver a estar en la cima de Europa, volver a estar en la cima de Turquía, con mis goles ayudar a ganar partidos, ayudar al equipo a estar en esas posiciones, crear un equipo competitivo, que todos los jugadores hoy en día tengan Galatasaray en la mente o visto, eso es gracias a todo lo que venimos haciendo estos años y la verdad que para mí es un honor, es un placer poder disfrutar esto y lo disfruto cada momento, cada día con mi familia, con mis amigos, con la gente que tengo cerca, es algo que es inexplicable con palabras, pero de alguna manera dentro del campo pude devolver todo este amor.
4: İnanılmaz bir şey tabii ki de, yani o maç sonundaki o duygu yüklü şarkının söylenmesi, 4 senelik bir geçmiş, beraber yaşananlar, 4 tane şampiyonluk, inanılmaz bir şey tabii ki, kelimeler yetmiyor. Yani benim şarkımı antrenmanda olsun, statta olsun, sokakta yanımdan geçerken bir sürü insan söylüyor. Orada da statta da 50 bin kişinin tek bir ağız olması ve hep birlikte söylemeleri, yani gerçekten açıklanması imkansız. Ama onlara bu gösterdikleri sevgiye de her gün olabildiğince yapabileceğim tek şey olan sahada karşılık vermeye çalıştım. Tabii zorlu bir sakatlık dönemim vardı. Orada çok fazla karşılığını gösterememiş olabilirim. Ama Avrupa'nın da Türkiye'nin de zirvesine geldik. Yani gol katkılarımla olsun, takımıma mücadeleci olması için elimden geleni yapmak gerçekten beni çok onur ediyor. Bugün bütün oyuncular biliyor ki Galatasaray çok büyük bir takım. Yani bizim oyuncularımız dışındaki bütün oyuncular da Galatasaray'ın ismini biliyor, tanıyor ve her an, her gün burada çok keyif alıyorum. Hem ailem hem benim için gerçekten çok kıymetli bir yer burası. Ve takımımı da sahada elimden geleni yapmaya devam edeceğim son ana kadar.
3: Yine buna benzer bir soru değil ama sadece bir yorumda bulunmuş taraftarımız. O da demiş ki, aşka inanmayan ben bile aşkın olayım dedirttin ya, sana helal olsun demiş.
4: Otro comentario dice que yo no creo en amor, pero yo hasta yo estoy diciendo quiero ser tu amor.
5: Bueno, esto es lo que acabo de decir, más o menos. Es algo inexplicable, es algo increíble. Repito, mi familia, mis amigos, la gente cercana, no lo pueden creer. El amor de tanta gente en Turquía, y creo que no hay una explicación. Creo que desde el momento que llegué esto fue así, fue recíproco. Yo intenté también siempre mostrarme cerca de la gente, mostrarme cerca de tantos niños, como dicen también que hay el dicho de que toda una generación hoy en día es de Galatasaray por mí. Eso la verdad que es un orgullo, es algo que no tengo palabras para describir, no tengo palabras para expresar lo que siento, pero creo que la gente lo puede entender y ponerse un segundo en mi lugar, ¿no? Y pensar qué se siente cuando ves toda una generación de niños en los colegios, en un campo de fútbol, en la calle, en cualquier situación de la vida cotidiana, cantando mi canción y queriendo ser Icardi, ¿no? Eso es algo que creo que es lo más importante, más allá del fútbol, creo que es lo más importante que me voy a llevar de Turquía, y que voy a guardar en mi corazón como un gran recuerdo y un gran tesoro, porque creo que ver tantos niños crecer hoy en día queriendo ser Icardi y teniendo un sueño de llegar a ser Icardi es algo increíble y la verdad que no tengo cómo devolver tanto amor en ese sentido.
4: İşte bu gerçekten açıklanamaz, inanılmaz olan şey. Arkadaşlarımla, ailemle burada geldikleri zaman inanamıyorlar. Bu kadar sevgi gösterisi Türkiye'de. Tabii karşılıklı bir sevgi de var. Ben de çocuklarla birlikte gerçekten onlara sevgimi göstermeye çalışıyorum. Taraftarımıza sevgimi göstermeye çalışıyorum. Ve benimle ilgili şunu söylediklerinde, bir nesli Galatasaraylı yaptı dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Yani anlatılamaz yani, bunun yerini tutabilecek bir şey olamaz. Okullarda, sokaklarda, sahalarda benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri, yani futbolun ötesinde bir şey. Yani Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine de bu olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu kadar sevgiye nasıl karşılık verilebilir ki?
3: Yani ben çok şu an duygusallaştım resmen, gerçekten inanılmaz. Bir atılan bir mesajı da görünce daha da aslında insan mutlu oluyor. Onu da paylaşmak isteyeceğim lütfen. Hüseyin Bey demiş ki, az önce bahsettik, bir nesli Galatasaraylı yaptım Mauro. 6 yaşındaki oğlum Ertuğrul babası olarak benim doğum günümü bilmediği halde Mauro'nun doğum gününü biliyor diyor. Seni çok seviyoruz Mauro'da da diye de ekliyor.
4: Nos estamos poniendo un poco emocional, ¿vale? Pero vamos a leer otro mensaje de Hussein, que dice que su hijo de 6 años no sabe la fecha de nacimiento suyo, pero sabe el tuyo.
5: Bueno, es que sí, es algo increíble. Yo creo que también el día del partido, después del partido, el día siguiente del partido, yo también en mis redes sociales un poco mostré un par de videos de la gente, de muchos niños llorando, de muchos niños mirándome en la televisión, de gente mayor también, gente que se emociona al ver un gol, o gente que se emociona por una noticia, o la verdad que, repito, no tengo palabras para describir eso. Intento ser cercano a la gente, intento poder, a través de mis redes sociales también, demostrarle amor, demostrarle un cariño, que yo sé que es algo simple, el poner un video o repostear una foto o poner algo en las redes sociales, pero para esas personas es algo especial. Yo tengo mi pareja Eugenia, que cada vez que ve un video de alguien llorando, de un niño llorando, o que abraza la televisión, o de una persona mayor que abraza la televisión y me da besos en una televisión, ella se pone a llorar. Es algo muy emocionante, la verdad. Y me dice, no puedo creer el fanatismo de esta gente, que todos los días se tiene que levantar para ir a trabajar, que los niños se tienen que levantar para ir al colegio. Y como dije antes, todos esos niños, su sueño es poder llegar a ser Icardi, jugar en Galatasaray, que es su club, del cual son fanáticos, y poder llegar a marcar goles y escuchar a Skino Layim, y se ponen con las manos en las orejas. Y la verdad que eso es algo increíble. Ahora ya terminamos el campeonato, terminó el año, y se puede expresar un poco más todo este amor, que también en los momentos difíciles o en los momentos, recuerdo también cuando me lesioné la rodilla, la gente llorando por algo que es normal en el fútbol, algo que pasa, es algo que le puede pasar a cualquier persona que trabaja, tener un accidente. Bueno, mi accidente fue romperme los ligamentos y durante semanas vi gente llorando y gente muy triste por eso. Y no son nada, no son familiares, no son personas cercanas, pero entregan todo su amor hacia mí. Y eso, la verdad que es algo inexplicable, lo vuelvo a decir, algo que no tengo palabras para describirlo, pero que lo recibo con todo el amor del mundo y es un orgullo poder representar a Turquía, a Galatasaray y a tanta gente después de estos 4 años que hemos vivido juntos.
0: Y
4: inanılmaz tabii. Yani maç önü, maç günü, maçtan sonra videolarda bakıyorum yani ağlayan insanlar. Büyüklerde de var bu. Yani gol atıyorum ve o kadar duygulanıyorlar ki kelimelerle açıklanamıyor. Yani yakın olmak istiyorum onlara da, yaklaşmak istiyorum. O sevgilerine karşılık vermek istiyorum. Yani sosyal medyadan onlara bunu göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ya benim açımdan aslında kolay bir şey orada sosyal medyadan bir şey yapmak, ama onlar için o kadar özel, o kadar önemli ki. Ve ben de bu şekilde elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Eugenia da mesela bazen görüyor birilerinin ağladığını. Ondan sonra o da çok duygulanıyor. O da ağlamaya başlıyor bu sefer. Taraftarlığın ne kadar inanılmaz olduğunu gördü burada. Okula giderken sokaklarda hepsinin hayali Icardi olmak. Hepsinin hayali Galatasaray oyuncusu olmak. Ve ellerini kulaklarına götürerek gol sevinci yapmak. İnanılmaz bir şey bu. Sene bitiyor tabii, şimdi daha rahat gösterebiliyoruz karşılıklı sevgimizi, daha rahat konuşabiliyoruz. Ama zor zamanlarda da oldu. Mesela sakatlığımda, dizimden sakatlık geçirdim. Ya futbolda olan şeyler bunlar. Çapraz bağımdan sakatlık geçirdim ve insanlar ağladı. Ailem değiller, yakınım değiller ama benim kadar üzülüyorlar. Ve kelimeler yetmez gerçekten, yani gurur duyuyorum buradan, yani Türkiye'yi temsil etmekten, Galatasaray'ı temsil etmekten ve bunca insanın duygularını burada yansıtmaktan gerçekten gurur duyuyorum.
3: Ya çok duygusallaştık. Ben biraz Süper Chat'e ara vereceğim. Biraz futbol sormak istiyorum. Gerçekten.
4: Vamos a parar un poco de los mensajes porque nos estamos poniendo demasiado emocional.
3: Ben birazdan devam edeceğim Süper Chat'e.
4: Vamos a continuar luego.
3: Ama şunu söyleyeceğim. Az önce Tottenham maçından bahsedince sakatlandığında hepimiz çok üzülmüştük. Gökhan Bey demiş ki Tottenham maçında sakatlandığında hiç uyumadım üzüntümden. İyi ki bizimlesin kaptan demiş Süper Chat'e gönderdiği mesajda. Bunu söyleyeyim. Biraz ara vereceğim. Duygusallığa, futbola geçeceğim.
4: Tu lesión. Él dice que en el comentario no ha podido dormir esta noche después de tu lesión. Estaba tan emocional y tan importante en este partido de Tottenham. Ahora volvemos a fútbol.
3: 4 sezonda Galatasaray kendi sahasında yani yenilgi yüzü görmedi desek yeridir. Çok az sayıda, 1-2 maç sadece kendi evimizde kaybetti. Bu önemli bir başarı. Nasıl anlatmak ister Galatasaray'ın bu 4 yıldaki başarısını futbol anlamında? Kendisi de en önemli paydaşlarından biri çünkü.
4: En estas 4 temporadas en casa hay muy pocos partidos que hemos perdido y es un éxito muy importante, por supuesto, y tú eres uno de los jugadores muy clavos y partes más importantes de este logro. Futbolísticamente, ¿qué opinas de esto?
5: Bueno, sí, creo que estos años, cada año siempre habían récords, teníamos récord por partidos ganados, récord de goles, récord de para Muslera también, de partidos sin recibir gol. Y creo que cuando un jugador tiene delante de sí, tiene esta exigencia o este momento que es algo por lo que estamos peleando, por lo que entrenamos cada día, por ganar partidos. Y también hemos hecho el récord de puntos en la liga, ganando una liga con 102 puntos, que muy pocos equipos en Europa han conseguido eso. Entonces es como una exigencia diaria, una exigencia que cada año nos ponemos, tanto nosotros como el cuerpo técnico, para seguir mejorando. Durante estos 4 años, es verdad que hemos perdido muy pocos partidos en casa y fuera también, no solo en casa. No hay muchos partidos en los que perdimos. Pero bueno, ese es el poder de la plantilla, es el poder de tener una plantilla muy amplia y que todos los jugadores estén concentrados, querer todos lo mismo, porque no es fácil manejar 25 jugadores. Para el cuerpo técnico seguramente, y que todos los jugadores estén disponibles para conseguir y ganar por el club, por el equipo, porque al final no es un deporte individual, es un deporte de equipo en el cual todos tienen que estar disponibles en el momento justo. Así que creo que eso es muy importante, fue muy importante durante estos 4 años para, obviamente, conseguir 4 títulos seguidos. Y seguramente vendrán los próximos años, vendrán otros jugadores que, a los cuales hay que inculcarle esa mentalidad ganadora, esa mentalidad de seguir consiguiendo campeonatos, de seguir consiguiendo copas, y obviamente que creo que uno de los mayores sueños es poder llegar a una final y ganar una final de Champions League para este club. Poco a poco va creciendo, va mejorando. Como dije antes, muchos jugadores hoy en día ven Turquía, ven venir al Galatasaray con buenos ojos, y cada vez se está abriendo más este mercado. Entonces creo que esa es la mentalidad que hay que seguir manteniendo, que hay que seguir trabajando, y que vengan muchos campeonatos más en los próximos años.
4: Evet, bu yıllarda, bu son 4 yılda gerçekten birçok rekor kırdık. Galibiyet rekoru, gol rekoru, Muslera'nın gol yememe rekoru. Bir oyuncu bu kadar beklenti tabii yüksek tuttuğu zaman belli rekorlar da ardından geliyor. Mesela puan rekoru da kırdık. Şampiyon olduğumuzda 102 puanla şampiyon olduk. Ki Avrupa'da çok az takımın başarabileceği şeyler bunlar. Ve gün ve gün biz buna tekrardan odaklanıp bunu kendimize bir meydan okuma olarak gördük ve uğraştık. Tek başımıza tabii ki de yapamayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Hep her şeyin takım olarak yapılması gerektiğini fark etmemiz gerekiyor. Sadece evde değil, bu 4 sene içerisinde deplasmanda da bu rekorları kırdık. Burada tüm takımın, bütün oyuncularının takım için mücadele etmesi tabii anahtardı. Bu kadar geniş bir kadroya sahip olmak, bu kadar iyi oyunculara sahip olmak tabii ki de teknik ekip için de zor bir şey. Yani ilk 11'i de çıkarma açısından, hangi oyuncuya dakika vereceği konusunda da. Oyuncuların tek başına kazanamayacağını kabul edip de teknik ekibe kararlarına saygı duyması da önemliydi. 4 senede üst üste birçok rekoru hep beraber getirdik aslında. Önümüzdeki yıllarda da şimdi bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu galibiyet mentalitesi, galip mentalitesini devam ettirmemiz gerekiyor. Tekrardan şampiyon olmamız gerekiyor her sene. Şampiyonlar Ligi'nde de aslında final oynamayı hedeflememiz, hatta kupayı da almayı hedeflememiz gerekiyor. Adım adım, azar azar oraya gitmemiz gerekiyor. Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek artık yurt dışındaki birçok oyuncu için çok daha cazip bir hal aldı. Bunu devam ettirmemiz, bunun için de şampiyon olmaya devam etmemiz gerekiyor.
3: Çok fazla yormayacağım. Biraz o zaman kısa biraz cevaplara geçelim. Mauro'yu da yormadan. Bu sezonun dönüm noktası hangi maçtı diye sorsam.
4: No vamos a cansarte mucho, que okay. Vamos a hacer algunas preguntas que puedes contestar muy corta, ¿vale?
5: Okay.
4: ¿Cuál era el punto clave para ganar el título este año, en tu opinión?
5: Bueno, yo creo que hubo muchos altibajos este año, pero creo que después del partido contra el Fener en casa, que ganamos 3-0 contra el Fenerbahce, un clásico, y ya faltando tan pocos partidos, creo que ya nos relajamos un poco. Después fuimos a jugar a Samsung, teníamos que ganar para ser campeones, y se vio, se demostró dentro del campo que el equipo estaba relajado, pero creo que el punto ese de decir somos campeones fue en el partido contra el Fenerbahce.
4: Çok iniş çakışlı bir sezondu aslında, ama Fenerbahçe'yi evde 3-0 yendiğimiz zaman ve derbide, bu çok az da kalmıştı tabii sezonun sonuna, biraz rahatladık orada. Samsun'da da gördük zaten, ondan sonra takım bir rehavet içerisindeydi, ama Fenerbahçe maçıydı diyebilirim artık, yani şampiyon olduk dediğimiz maç.
3: Sadece bu sezon özelinde değil, ama 4 sezonda unutamadığı goller.
4: Nosotros para esta temporada, pero en 4 años, los goles o el gol que no puedes olvidar.
3: Çok vardır.
5: Bueno.
4: bueno,
5: para un delantero, yo siempre lo dije, desde que soy muy chico, muy joven, para un delantero todos los goles son importantes. Pero obviamente que cómo se viven los clásicos, cómo se viven los derbis acá en Turquía, creo que los goles en los clásicos, creo que en todos, fueron increíbles. Obviamente yo sé que para la gente el mejor gol fue contra el Fenerbahce cuando entré en los últimos 15 minutos que mostré mi camiseta, creo que ese fue el... Pero hay muchos importantes. El penalti de Panenka contra el Bayern Múnich en casa. Los goles al Besiktas en el primer año que ganamos 2-1. El gol, creo que uno de los mejores goles que he metido aquí fue el gol a Trabzonspor de cabeza con centro de Kang. Hay muchos. Muchos goles. Ahí me están diciendo el gol en Manchester también. Creo que el gol de Manchester es un gol que nadie se esperaba después de errar un penal. A los 2 minutos poder hacer un gol con un Panenka, una picada. Creo que ese fue ganar en Manchester en ese estadio con la historia que tiene. La verdad que hay muchos goles importantes. Pero no tengo uno en especial.
3: Anladığım kadarıyla çok gol var, evet.
6: Evet, çok gol. Muchos goles, entiendo.
4: Forvetler için, santraforlar için, yani ben küçüklükten beri hep bunu öyle düşünüyordum. Her gol aslında önemlidir. Tabii ki derbiler burada, bu ülkede bir farklı yaşanıyor ve derbi gollerinin hepsini öncelikle diyebilirim. Taraftar için hangisi olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'ye son 15 dakikada girip de attıktan sonra golü, o formamı göstermiştim. O çok güzeldi. Ondan sonra... Panenka golü vardı, Bayern'e karşı attım. O çok güzeldi. Onun dışında Beşiktaş'ı 2-1 yendiğimizdeki goller öyle kıymetliydi. Trabzonspor'a kafa golüm Kaan'ın ortasına. O çok güzel bir goldü. Ya çok gol var gerçekten. Manchester United golü, penaltı kaçırdıktan sonra 2 dakika içinde gol atmak. Yani bunu kimse beklemiyordu diye tahmin ediyorum. Tarihi bir statta bu şekilde Manchester United'ı yenmek özellikle de. Ya bir tane özel gol yok aslında.
3: Çok var. Çok var.
4: Ay muchos.
3: O zaman şunu soracağım. Panenka'dan bahsetti Bayern Münih'e karşı. Artık son an maç 1-1 penaltı. Panenka dener mi?
4: Asdicho de Panenka contra Bayern. Sí, es último minuto. Es 1-1. Y hay un penal.
5: Lo hubiera
4: hecho. ¿Probarías?
5: Sí, lo hubiera hecho.
4: Y aparte.
5: Yo siempre con los compañeros, cuando hay un penal, digo que patearlo Panenka es 99% gol. Porque normalmente los arqueros eligen un lado, uno o el otro. Entonces, patear Panenka siempre, uno que no lo hace habitualmente, para uno que no lo hace habitualmente es 99.9% gol. Se lo digo siempre a mis compañeros cuando hay un penalti, digo siempre lo mismo.
4: Takım arkadaşlarım hep diyorum ki eğer normalde sürekli Panenka yapan biri değilse, atan değilse, o zaman kaleciler zaten bir taraf seçiyorlar genelde. Dolayısıyla eğer sen normalde yapmıyorsan Panenka at, 199 gol atacaksın zaten.
3: Harika bir ama şu anda kalecilerin hepsi
4: Aratadas.
3: O zaman öğrenmiş oldu bunu.
4: Aprendido ahora.
5: Tengo con esta pregunta que me hace, tengo un gol hecho Panenka cuando jugaba en Inter de Milán contra el Napoli, minuto 88-89, perdíamos 2-1 y un penal para nosotros, lo pateé Panenka, fue el empate 2-2, pero con mucha presión obviamente, pero sabía que haciendo Panenka, como digo, es 99% gol.
4: Bundan ilgili mesela bir örneğim de var. Napoli'ye karşı Inter'de oynadığım zaman 88-89. dakika 2-1 gerideyiz. Panenka yapmıştım mesela, öyle gol atmıştım.
3: Yaparsa Mauro yapar.
4: Mauro Loaria.
3: O zaman tek kelimeyle isteyeceğim.
5: Una palabra solo.
3: 4 yıldır Türkiye'de artık bizden biri oldu. İstanbul'u da çok iyi biliyor, yemeklerimizi de. Bir yemek söylesin bize, tavsiye etsin. Ne tavsiye eder Mauro'nun tavsiyesi?
4: Ya estás 4 años acá, eres uno de nosotros en Estambul. ¿Cuál sería tu comida favorita de Turquía?
5: Uf, es que no tengo una comida especial. Pero hay una cosa que me gusta mucho, que siempre le digo a Barış, porque es del pueblo de Barış, creo. El sudlach se llama.
4: Sudlach.
5: Es algo que siempre que me gusta y creo que es es algo increíble. Y cuando siempre Baris, que me dice eso es de mi pueblo, siempre que vamos a jugar a Rize, me quiere hacer comer 20 sulaches porque dice que es muy bueno, que es el mejor en Rize.
3: Anladığım kadarıyla Hamsiköy sütlacından bahsediyor Rize'deki.
4: Evet. Se llama sütlaç de Hamsiköy.
3: Hamsiköy.
4: Pueblo de Hamsi.
5: Sí, de Hamsi. Ah, no sabía. Pero es de cerca de Baris. De donde es Baris.
3: Evet, evet, ah,
5: porque siempre me lo dice.
4: Hep o söylüyor çünkü. Evet. Diyor ki bir özel yemek söylemek çok zor. Fakat Barış'ın memleketinde ne zaman biz Rize'ye gitsek 20 tane yesim geliyor.
3: Çok güzel sütlaçtır kesinlikle.
4: Es buenísimo, sí.
5: Es muy bueno, sí.
3: O zaman tek kelimeyle Ramspark desen bana ne der?
4: Una palabra. Ramspark.
5: Buena o mala?
4: İyi mi kötü mü?
5: No, porque...
3: Rakipler için kötü, bizim için iyi.
4: Para oponentes malo.
5: No, por eso. Para oponentes sería, como decimos, bienvenido al infierno. No?
4: Cehenneme hoş geldin oraya, rakipler için.
3: Aynen öyle.
5: Pero yo creo, para mí, entrar a Ramspark es... Es como decir, en una palabra,

0: persona que entra, la hinchada, para nosotros jugadores, obviamente lo importante, es lo más lindo, ver una hinchada así con una 50.000 personas cantando, gritando, silbando cuando el contrario tiene la pelota. Es algo inexplicable, no sé.
1: Bilmiyorum ya, bir kelime yetmiyor gerçekten yani, inanılmaz, sıra dışı yani, bir kelimeyle açıklamak imkansız. Taraftar olarak da oyuncu olarak da girdiğiniz zaman 50 bin kişinin birlikte maçlar söylemesi, şarkılar söylemesi, rakibe top geçtiği zaman ıslık çalınması, bilmiyorum, inanılmaz yani.
2: İnanılmaz. Zaten Galatasaray taraftarını da bir şekilde anlatmış oldu aslında bunun için.
1: En una manera ya se explicado la hinchada de Galatasaray también. Yeah.
0: Sí, sí, es que creo que todo el mundo se sorprende, de lo hemos visto, han hecho declaraciones de otros equipos que vienen a jugar a Rams Park. Es inexplicable el amor de la gente para ir a ver un partido y alentar y a cantar y a silbar y vivir los 90 minutos de esa manera. Es algo que bueno, toda la gente que yo he invitado se quedan alucinados porque no existe algo parecido.
1: Evet, herkes gerçekten sıra dışı diyor buraya geldiği zaman. Yani taraftar olarak da olabilir, bu seyirci olarak da olabilir veya oyuncu olarak da. 90 dakika boyunca o duydukları, gördükleri şeyler, ben kimi davet etsem hepsi büyülenmiş gitti buradan.
2: Peki son olarak diyeceğim artık, İstanbul desem bana ne söylemek ister?
1: Digo Estambul, ¿qué me dirías?
0: Es que esto, todo lo que expliqué al principio de la entrevista, creo que más allá de lo futbolístico, el amor de la... Perdón, me está sonando el teléfono. El amor de la gente es algo también inexplicable. Es algo único. Es una ciudad increíble. Desde donde lo mires... es algo alucinante, extraordinario, hermoso, bello. Para mí, antes de venir a Estambul, no conocía tanto, y es lo que le pasa a mucha gente, por ejemplo, en Argentina, o gente que, mis amigos, o gente que no saben lo que es Estambul. Y cuando una vez que lo viven, una vez que están acá, una vez que pueden disfrutar de todo esto, se enamoran. Es como una ciudad mágica. Eso, más allá de lo futbolístico, ¿no? Es lo que me pasó desde que llegué, desde que salí a pasear por el Bósforo por primera vez, salí por el centro de la ciudad, no fui mucho porque es un poco difícil. Pero bueno, alguna que otra vez lo pude disfrutar y es algo increíble.
1: Yine röportajın başında söylediğim şeyler aslında, yani anlatması gerçekten çok zor. Futbolun dışında buradaki insanların sevgisi yani açıklanamaz. Çok sıra dışı, tek, nereden baktığına göre yani güzel, büyüleyici. Gelmeden de tanımıyordum. Arjantin'deki arkadaşlarım da mesela çoğunlukla bilmiyorlardı. Ama bir geliyorlar buraya, yaşıyorlar ve aşık oluyor hepsi. Yani dediğim gibi futbolun çok ötesinde bana gerçekten çok özel bir yer burası. Boğaz'ı da geziyorsun. Şehir merkezine çok gidemiyorum çünkü o zor birazcık. Ama her şeyiyle gerçekten çok sevdiğim, büyüleyici bir şehir burası.
2: Ozan, Süper Chat'ten gelen biraz duygusal mesajlarla artık noktacığımız. Buna yani cevap vermesi için değil, sadece okuyacağım ve bilmesi için söyleyeceğim. Aleyna demiş ki, o statta aşkın olayım çalıyor ya, işte o an sanki hayat duruyor. Sadece o ve milyonlarca Galatasaray taraftarı güçlerini birleştiriyor. Hissettirdiği tüm duygular için teşekkürler. Çok seviyoruz onu demiş.
1: No para contestar, pero Aleyna ha dicho en ese momento que marcas un gol o acabó el partido, estamos victoriosos y se canta aşkın olayım y la vida se para, ¿vale? Tú y millones de hinchadas de Galatasaray están ahí celebrando y eso es todo.
0: Sí.
2: Fatma Hanım yazmış ama buna belki bir ufak cevap isteyebileceğim. Annem 81 yaşında. Dua etmediği bir gün yok. Mutlu olması için de hep dua ediyor. İyi ki bizimle diyor.
1: Mi madre

0: que tiene 81 años, reza cada día para que seas feliz y ojalá quedas con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias.
2: Yani şöyle söyleyeyim, bir nesli Galatasaraylı yaptı ama ilerideki nesli de Galatasaraylı yani. Onu da söyleyeyim. 7'den 70 öyle diyelim yani.
0: No, no solo has hecho una generación la hinchada de Galatasaray, pero los viejos también son hinchada de Galatasaray. Sí, es. Están enamorados de ti.
1: Es lo que hablamos antes. Es algo inexplicable, algo increíble y la verdad que me llena de orgullo poder representar, porque obviamente no soy turco, pero poder representar a Turquía, representar a Galatasaray y poder devolver un poquito de todo este amor dentro del campo o con mis goles o con los campeonatos para un hincha que son importantes es mi mejor manera de devolver todo ese amor que se ha generado en estos 4 años con niños pequeños también. Esa es otra de las cosas, que hay muchos niños, muchos bebés que nacen y le ponen Icardi. Después adolescentes, gente más grande y gente anciana también que me dan todo ese amor y que me demuestran todo ese amor. Es algo increíble, la verdad.
0: Evet, önceden de dediğim gibi yani gurur duymamı sağlıyor. Yani açıklayamıyorum gerçekten duygularımı. Yani ben tabii ki Türk değilim ama Türkiye'yi temsil etmek, Galatasaray'ı temsil etmek gerçekten bana gurur veriyor her seferinde. Ve çok mutlu oluyorum bundan. Onların bu gösterdikleri sevgiye de elimden geldiğince karşılık vermeye çalışıyorum. Yani çocuklar olsun, yeni doğan bebekler olsun, yaşlılar olsun. Onların hepsi gerçekten çok farklı bir sevgiyle, inanılmaz bir sevgiyle karşılaşıyor.
2: O zaman son mesajı da okuyayım. Öyle artık bitireceğim. Bilgi yaşantısı diye kullanacağıdı ama seni çok seviyoruz kaptan, bir devri başlattın, taraftarın kalbisin, yüzün gülünce güneş doğuyor, birlikte kazanılacak çok kupamız, çok daha doğacak güneşimiz var demiş, hep mutlu ol diye de eklemiş.
0: Con tu sonrisa nace nuestro sol y que seas feliz siempre y te quedas y ganamos muchísimas más trofeos juntos.
1: Bueno, muchas gracias por los mensajes.
0: Teşekkürler mesajlarınız.
2: O zaman Türkçe birkaç kelime 4 yılda.
0: Algunas palabras
2: daha çok,
0: en turco.
2: Victor'dan daha fazla dolar.
0: Seguramente hablarás más que Victor.
1: No. Alguna palabra suelta sé o entiendo algo de cuando él me pregunta algo entiendo. Pero bueno, es difícil hablar.
0: Ama konuşma kısmı zor. Evet.
2: Nando da anlıyordu birebir. Zaten bueno, konuşuyordu ama hiç.
1: Nando tuvo 14 años.
2: 14 yılda konuştuğumuzu anlıyordu. Peki Mauro. Kamera orada. Son bir mesajını alalım taraftara, camiaya ve yayını noktalayalım.
0: A la cámara, último mensaje a la comunidad de Galatasaray, a la hinchada de Galatasaray.
1: Bueno, creo que ya en este tiempo que estuvimos hablando ya expresé un poco de todo mi amor, expresé todo lo que siento por Estambul, por Galatasaray, por Turquía, por todas las generaciones de gente que me dan cotidianamente y expresan tanto amor, tanto con tanto orgullo. Estamos en directo, así que los invitamos a todos mañana que vengan a los festejos. Vamos a festejar con toda la ciudad, vamos a hacer algo inolvidable para cada hincha de Galatasaray. Y seni seviyorum.
0: İnanıyorum ki tüm sevgiyi gerçekten anlatmaya çalıştım elimden geldiğince İstanbul'a karşı, Galatasaray'a karşı, Türkiye'ye karşı duyduğum. Çevremdeki herkesin bana gösterdiği sevgiden ne kadar gurur duyduğum. Ve şu anda canlı yayın olduğu için de yarınki kutlamaları herkesi çağırayım. Hep beraber inanılmaz, unutulmaz anılar biriktirelim.
2: Yarım saat için anlaşmıştık ama süremizi açtık. Teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman kırmadığı için.
0: Hemos pasado media
2: arada kaynattık
0: pero
2: burada.
0: Bueno, ya está que y gracias por bueno, gracias. No romper nuestros corazones.
1: Gracias a todos.
0: Sizlere teşekkürler.
2: Evet sevgili seyirciler, Mauro Icardi aşkın olayımla çok özel bir röportajı gerçekleştirdik. YouTube Katıl Sarı Kırmızı Paket ve GS Plus Premium'da bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Yine medya ekibimizin ayağına, eline, yüreğine sağlık. Utku sana da teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni sezonda yine güzel röportajlarla karşınızda olacağız efendim. Yarın şampiyonluk kutlamasının tüm detaylarını yine Galatasaray'ımızın resmi hesaplarından takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: 343 Dijital YouTube kanalında Ali Naci Küçük ve Sercan Hamzoğlu gündemi değerlendirdi.
6: Aziz Yıldırım'ın basın lansmanını nasıl buldun?
7: Akıllıca. Güzel bir lansman planlamışlar. Çok az konuşma, metne bağlı kaldı. Çok fazla hiçbir polemiğe girmeden seri bir şekilde yönetimini tanıttı. Şu an stratejisi iyi gidiyor bence.
6: Stratejisi nedir baba?
7: Stratejisi Fenerbahçe'yi, şunu söylemiş az önce Urfa'da, yani Galatasaray 600 milyon euro bir gelir açıkladıysa demiş, biz 1 milyar açıklamamız lazım. Bizim işimiz proje, Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Yol haritamız bu. Birlik beraberlik çağrısı yapıyor. Eski başkanları davet ediyor. Bir şekilde gene hep beraber hareket edelim diyor. Hı hı. Yani burada bu yolu tercih etmişler. Şu anki kullandıkları dile baktığım zaman ben çok bir sıkıntı görmüyorum şu ana kadar. Yani eski Aziz Yıldırım, sert Aziz Yıldırım imajından daha çok böyle sakin bir Aziz Yıldırım imajı veriyorlar.
6: Çocuklar istiyorsanız bir görüntüyü verin. Görüntüyü biliyorsunuz, öyle konuşalım.
8: Şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıralım.
6: Ya buradaki şey görüyorum ben, biraz yorgun görüyorum. Değil mi? Eski dinamizmi, eski enerjisi yok gibi gözüküyor.
7: Muhakkak.
6: Sen katılıyor musun?
7: Katılıyorum. Yani yorgun, yaşlandı.
6: Bu seçimi etkileyen bir faktör olur mu?
7: Yok. Bence bir yıllık da yol haritası koydu kendine. Bence bu bir yılı yapabileceğine inanıyor. Yani kendi performansına da inanıyor. Bence bir yıllık süreçte Aziz Yıldırım, ama Aziz Yıldırım'ın şu anki o yorgun surat durumu 4 yıl sanki olmaz gibi duruyor İbrahim abi. Yani bir yorgunluk var suratında, hepimiz fark ediyoruz.
6: Belki de bir süreç çok yorucu geçtiği için.
7: Belki de o da olabilir. Biraz arka dinlenebilir belki şeyden sonra. Yani. Şimdi Urfa'dan çıkmış mesela. Bayağı bir izdahammış Urfa. Bunca işte olmuş. Mesela Urfa'da direkt Hakan Safi açıklamıştı. Destekleyeceğim diye, daha ilk daha aday olduğunda. Sonra Urfa'dakiler şunu demiş. Yani tamam, daha hiçbir şey belli olmadan Hakan Safi'yi açıkladınız. Destekleyeceğim. Yani peki hiç mi bir şey, kriter yok sizin için demiş dernek başkanına. Bu perde arkası konuşmayı aktarayım burada. Ondan sonra onlara durumları anlatmış. Bir daha gözden geçirin demiş. Onlara tamam başkanım demişler. Bu anlatmalarınızdan memnun kalmışlar. Çıkmışlar ama çok bir Fenerbahçe sevgiseli varmış. Şimdi Mardin'e geçiyor bizim memlekete. Orada da yaklaşık 5000 kişi bekliyormuş. Taraftarla beraber
6: kapıda. Hepsi şey mi?
7: Hepsi kongresi değil. Orada zaten kongresi 100 benim bildiğim. 100 sürü. Ama çevre illerden de kongreleri davet edilmiş. Yani Antep'ten, Diyarbakır'dan, Şanlıurfa yine oradan oraya geçebilir. Yani bütün kongreyi topladığın zaman tahmini orada bir 350 kongre üyesi olur, ama taraftar çok akın akın gitmiş mesela iki tarafa da. Kapıda bekliyorlarmış binlerce kişi. Yani bir Aziz Yıldırım, eski başkanlığın vermiş olduğu yıllardan beri bir isim, muhakkak burada fark ediyor şey konusunda, yani tanınma açısından fark ediyor İbrahim abi.
6: Peki burada verdiği mesaja ne diyorsun? Ali Koç ve Hakan Safi, yani gelin birleşelim diyor. Ali Koç'un ismini kullanmasına ne diyorsun?
7: Ya bence kullanmasaydı daha doğru olurdu. Ali Koç'la yaşadığı problemler herkes tarafından biliniyor. Daha bundan 2 ay önce karşılıklı divanda, 3 ay önce restleşme. Bunlar çok samimi gelmiyor bana, açık konuşmak gerekirse. Bunu da söylemem gerekiyor. Yani kimseyi daha davet etmene gerek yok Sayın Aziz Yıldırım. Ekibin, yönetimin hazır. Çıkar bu işe yol koyarsın. Yani ne Hakan Safi gelir seninle birleşir, ne Ali Koç gelir destek verir. Yani bu olacak bir şey değil. İyi niyetle yapıyor bunu belki şu an kendisiyle alakalı.
6: Tamam, ama Ali Koç ortada yokken bu. Ne diyor yani? Aslında Hakan Safi ile Ali Koç beraber hareket ediyor diyor mu demek istiyor?
7: Aslında etmiyorlar da bu arada. Evet. Ama onlar tabii ki beraber çalışmış biri. Biri başkan, biri yöneticisiydi. Muhakkak Ali, Aziz Yıldırım'dan daha yakın oldukları kesin bir şey. Ama Ali Koç daha dün Atina'da, beni bu işlerin içine koymayın. Ben hiçbir taraf değilim. Ben sadece Fenerbahçe maçını izlemeye geldim. İzleyeceğim, döneceğim. Beni şu an Fenerbahçe siyasetin içinde olmak istemiyorum diyormuş. Ama yönetimine bakıyorsun Hakan Safi'nin. Eski yol arkadaşları çok var Ali Koç'un. Verelim birazdan istersen listeleri, üstüne konuşalım.
6: Sana gelmeden bir Ali Naci'ye bakalım. Ali Naci

0: Çünkü biliyorsun öğle saatlerinde şu anda daha uyur. Çok net söyleyeyim yani. Biraz daha söz vermezsek uyur.
1: Yok canım.
0: Baba aynısını şaka bir yana Dursun abi de şeye çıktı. Habertürk'e çıktı. O da güzel bir röportaj yaptı. Sen bir kere röportajı nasıl değerlendiriyorsun? Manşetleri ne olarak görüyorsun?
1: Yani açıkçası ben röportajı izlemedim, dinlemedim de ama şöyle başlayayım İbrahim abi. Ters ayakta yakalandım şu anda.
0: Yo istiyorsan izletelim sana.
1: Aslında seçim öncesi
0: Yo
1: fark
0: izletelim.
1: etmez.
0: Çocuklar dün balonda kullandığımız Dursun Özbek bantlarından 3 tane olması lazım. Onları bir seçimle şeyle ilgili olan, 16 4 ile ilgili olan, Icardi ile ilgili olan ve Osimhen ile ilgili olanları bir hazırlayın. Ondan sonra
1: Ben seçimden başlayayım bence.
0: evet.
1: Bugün belki birçok Galatasaraylı yeni öğrenmiş olabilir.
0: Sen başlamadan ver, hazırlamışlar
1: Bugün
0: versinler abi.
1: Galatasaray'da seçim günü aslında. Tek aday olarak giriyor.
0: Alalım
1: Al
0: bunu.
1: tabii ki.
2: Sadece divanda değil, rakip kulüplerimizin çoğu da hatırlarsanız o zaman bu eleştiriyi yapmışlardı. Galatasaray Emlak AŞ oldu, Galatasaray İnşaat AŞ oldu diye yapmışlardı. Zaman bizi haklı çıkardı. Hepsi şimdi sıraya geçti. İşte şuradaki emlak bunu geliştiriyoruz, şöyle daire yapacağız. Buradaki emlak bunu geliştiriyor, böyle derse. Bizi eleştirenlerin o zaman hepsi şimdi bizim 10 sene evvel başlattığımız hamleyi bugün başlatıyorlar. Bunu da itiraf da ediyorlar. Yani kulüplerin divanlarına girip dinlerseniz benim 10 sene evvel söylediklerimi onlar bugün ifade etmek suretiyle ve Galatasaray'ın bu manada ne kadar önde olduğunu da söylüyorlar.
0: Devam ikinci de verelim. İkinci de verelim çocuklar.
2: Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, son yaptığı açıklamaya göre yabancı sayısını 10 artı 4 diye kısıtladı. Şimdi takımların kompozisyonuna baktığınız zaman yani bütün takımlara bakın. Hepsinde zaten Galatasaray'da ilk 11'de devamlı oynadığımız, satmayı düşünmediğimiz, takımdan ayrılmasını düşünmediğimiz 14-15 tane oyuncu zaten var. Bunun üzerine tekrar transfer yapacaksınız. Bu oyunculardan bazısını kadrodan çıkarmanız lazım. Ya kiralamanız ya satmanız lazım. Dolayısıyla yeni yapılan uygulama yani ligdeki bütün takımlar için çok uygun uygulama şekli olmamıştır.
0: Gördüğün kadarıyla daha da var ama önce bir izlediğimiz iki taneye bakalım. Şimdi federasyona karşı açık savaş açtığını belli ediyor. Onunla ilgili diğer kulüplerin de arkasında yanında olduğunu söylüyor. Transferde de aslında benim gördüğüm şöyle bir şey var. Havası var. Dursun Özbek daha evvel olmadığı kadar transfer işinin içinde olacak. Kendisi yapacak gibi bir görüntü çiziyor. Bir kere böyle bir görüntü var mı? Doğru mu görüyoruz sence?
1: %100 doğru. Hatta yeni değil. Ara transfer döneminde de Sayın Başkan aslında net bir şekilde direksiyonun başındaydı. Onayladığı, onaylamadığı transferlerle Galatasaray'ın yol haritasına kendi karar verdi kulüp başkanı olarak. Yoksa ara transferde de Okan Hoca'nın en çok istediği isim Pepe Gueye'ydi. Villarreal'de oynayan ama yüksek bonservis harcamayacağız dedi. Ve nitekim de bir anlamda kiralama formülüne baskıladı. Hem kurmaylarını hem de Okan Hoca'yı. Bu dönemde de açıkçası bütün ipler Sayın Başkan'da olacak. Tabii ki futbol yönetiminde Sayın Abdullah Kavukçu'nun da açıkçası görüşleri çok değerli. Ama son karar tabii ki başkan olarak Sayın Dursun Özbek vermek istiyor. Biraz da geçmişte belki yaşanan tecrübeler, işte Galatasaray'ın çok ciddi bonservis bütçelerini karşılayacak durumda olması ama bunlardan daha yüksek verim alma isteği Sayın Başkan'ın böyle bir yola itti. Gerçekten gayrimenkul kısmına şöyle bir giriş yapayım. Riva projesinde çok büyük bir payı var Sayın Başkan'ın. Hatta birçok gayrimenkul projesini başlatan isimlerden bir tanesiydi. İşte başta bu Leo Residence şu anda hala satışları devam eden. Ama ilk döneminde bir erken seçim kararıyla birlikte projeleri yarım kalmıştı Sayın Başkan'ın. Bunları bitirmek için geldi ve cidden de muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Galatasaray Kulübü'nün en uzun süre alan ikinci başkanı olacak bugün tek aday
0: Ali
1: olarak.
0: Sami Yen'den soruyormuş değil mi?
1: Evet, Ali Sami Yen'den sonra en uzun süre alan kulüp başkanı olacak ve ben bunu sonuna kadar layıkıyla hak ettiğini düşünüyorum ve hakkını da verdiğini düşünüyorum. Kulüp tarihin en başarılı başkanı olma yolunda ilerliyor Sayın Dursun Özbek. Hayal etmekten vazgeçmiyor. Evet, Galatasaray bugün belki işte Osimhen'i alıyor, Sané'yi alıyor, Icardi'yi getiriyor ama arka planda Galatasaray kulübünün finansal çözümlemelerini ve geleceğini de inşa ediyor bir anlamda. Sayın Başkan Dursun Özbek. Burada işte stat gelirlerinin bu kadar çok yükselmesi, mağazacılık gelirlerinin yükselmesi, Riva projesi, Florya projesi, Kemerburgaz projesi, orada Leo Residence

0: projesi. Bunların hepsinin altında gerçekten Sayın Başkan Dursun Özbey'in çok büyük payı var. Eski başkanların da var ama geliştiren, üreten ve finalize eden isim Sayın Dursun Özbek hakkını teslim etmek lazım. Saha içinde kazanıyor ama diğer taraftan da ciddi anlamda projeler
1: bugün
0: üretiyor.
1: Bugün seçim var dedin değil mi?
0: Bugün seçim var, hatta gelirken Galatasaray kulübünde çok değer verdiğim bir isim aradı. Ya bugün seçim vardı değil mi? Gidip oy kullanayım diye aradı. Yani birçok insan pas geçmiş durumda. Tabii ki tek aday olarak da Galatasaray'da başkanlık seçimini yaşandı. Çok ender görünür.
1: Şunu belirteyim, 2013 yılında en son Ünal Aysal tek girmiş.
0: Net, ama şöyle bir risk var. Burada da ben gereken çağrıyı camiaya tam anlamıyla yapamadığını düşünüyorum Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve yönetim kurulu üyelerinin. Doğru bir strateji izlemediler bence şu noktada. Şimdi burada en önemli nokta, evet Sayın Başkan zaten çok başarılı. Hem saha içinde hem saha dışında, ama camianın desteğini almak, aldığı oy geleceğe dair çok büyük bir önem taşıyor aslında. Yani mesela Sayın Başkan Ünal Aysal 2013'te tek aday girdi. Çok fazla yüksek katılım olmadı. 1404 oy aldı. Bir yıl sonra en ufak bir sportif saha içi dalgalanmada erken seçim kararı almak zorunda kaldı. Bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in bence...
1: Sercan ben neredeyim diyor çocuklar. Sercan da verin. İkili olsun. Sercan evet, bu telefonla oynamıyor Halil Hacı gibi.
0: Sayın Başkan Dursun Özbey'in bugün 1500-2000 bandında bir oy alması bence rahat rahat o koltukta oturması için de çok değerli ve önemli. Katılım çok önemli ama katılımın açıkçası miktarı çok merak ediliyor. Yönetimde de, camiada da. Yani evet tek aday ama
1: Sorsana sabahtan görüntü kaçmış.
0: hemen biraz sonra sorayım.
1: İyi bakalım ya.
0: Sercan'a pası atayım, daha sonra sorayım.
1: Sercan. Ondan evvel.
0: Şöyle rakam daha sonra vereyim o zaman.
2: Bana
0: Rakamlarla da
2: 2000, 1000
0: destekleyeyim.
2: diyoruz, 2000 diyoruz falan. Olaya bak, biz de 60 bin diyoruz, 40 bin kişi diyoruz. Ne kadar?
1: Bu, tam burada araya girmek istiyorum. Pizza bulsun tatlılarına ne diyorsunuz? Alt patta görünce, şimdi bak alt patta geliyor. Hayal ederken bir canım çekti açıkçası.
2: Abi vallahi ne diyeyim, bizim canımız çekti. Bir uygulamadan sipariş ver de yayında yiyelim. İyi olur.
1: Ya Sercan'ım sen istersin de yapmaz mıyım ya? Biliyorsunuz Pizza Bus'un uygulamasından hem indirimlerden yararlanabiliyoruz hem de para puan kazanıyoruz.
0: O zaman ne denir? Baron'un eli tutulmaz diyelim.
1: Siz rahat olun, tatlılar birazdan burada. Burada açıklamaya da Pizza Bus'un iletişim bilgilerini ekledik. Takipçilerimiz açıklamadaki bilgilerle Pizza Bus'a kolayca ulaşabilirler. Yalnız göründüğü kadar güzel biliyor musun? Sufleyi,
0: Of.
1: sufle gerçekten büyük sürpriz ya. Ben
0: Müthiş.
1: yani yalandan bir alayım falan yani böyle iyi bir şeyler söyleyeyim derken arkadaş
0: Tam ortada
1: çiğnemeden
0: başrol
1: diye götürdüm biliyor
0: ya.
1: musun?
0: İnanılmaz abi, bir de sıcak geliyor. Ortada başrolde ya, direkt.
1: Evet.
0: Bir numara.
1: Profiterol da çok şeye benziyor, seksi gözüküyor. Sen ne diyordun? Kardeşim bir şey
2: Abi
1: söyleyeyim.
2: şöyle bir şey,
1: Sabah
2: sabahtan beri
1: diyorsun.
2: sosyal medyada işte Sayın Hakan Safi'nin lansmanı FB TV ve YouTube'dan yayınlanmadı diye bir şu an ciddi bir kaos var. Birine soruyorum şu an kulüpten. Şöyle diyor, kendileri istemediler diyor, bizden talep diyor. Çağrılmadık, talep edilmedi diyor. O yüzden bizden de giden olmadı diyor. Kulüpten biri yazdı bana. Hani dedi, niye yayınlamıyorsunuz lansmanı? Sonuçta bugün basına tanıtıyor yönetimini. Bizden talep etmediler diyor. Etmedikleri için bize diyor göndermedik diyor. Etselerdi gönderirdik diyor. Yani burada şu an sosyal medyada bu trend olmuş durumda. O yüzden ben sordum, aldığım cevabı buradan aktarıyorum. Gerisi tabii ki onların
1: Allah Allah,
2: bileceği.
1: kendileri istemediği için yani.
2: Evet, öyle yazıyor şu an. Yani bana şimdi FB TV'den biri yazdı.
1: Unutmuş olabilirler peki ya. Yani mesela ki.
2: Yani bence şöyle olmuş olabilir. Hakan Safi tarafı ne de olsa biz lansman yapıyoruz ya, bizim dememize gerek yok, gönderirler diye düşünmüş olabilirler. Fenerbahçe TV'de diyor ki bize talep gelirse biz gideriz, çekeriz, yayınlarız. Belki istemiyorlardır diyor. Onlar da kendilerine göre böyle bir açıklama yapıyorlar. Burada bir eksiklik var iki taraf arasında. Buradan çok kişi şimdi sosyal medyada trend olduğu için sordum. O yüzden
1: Peki baba, ben sana şey soracağım. Hakan Safi dün çıktı TRT'de. TRT'deki performansını nasıl buldun?
2: Abi çok iddialı. Çok net. Transferler yapacağız. Oyunu da anlattı. Yapacağım transferlerin nasıl olduğunu da anlattı. Baya baya hem bir teknik direktör hem bir sportif direktör hem bir başkan gibi konuştu. Yani net. Şimdi bu vaatler önemli vaatler. Şimdi bu vaatleri gerçekleştirirse millet
1: Nasıl
2: başımızda der ki.
1: özetlersin abi vaatleri? Mesela 1, 2, 3 diyebileceğin nedir yani mesela?
2: Yani
1: Sınırsız paradan bahsediyoruz herhalde mesela.
2: mesela şunlardan, mesela ben notunu aldım. Bak şurada özellikle tek tek kısa kısa başlıkları var onun. Ben hemen söyleyeyim. Şimdi demiş ki takımı

0: Dünya yıldızlarıyla dolduracağım.
1: Hı.
0: Dünya yıldızı diyor abi. Yani çok büyük bir kelime mesela bu. Dünya yıldızı, yıldızlarıyla.
1: Hı.
0: Sonra demiş ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Net. Sportif direktör istemiyorum diyor. Ben varım diyor. Ve ekibim var. Hocamla beraber diyor. Fenerbahçe'nin yıllık geliri 1 milyar olacak diyor. Aynı bugün Aziz Yıldırım'ın açıkladığı gibi. Stadyum kapasitesi 65 bin olacak diyor. Öncelikle ben şu stat operasyonunda net söyleyeyim. Hayatta hiç kimse şu an şu aşamada bu kapasiteyi çıkaramaz ve yapamaz da. Bu kadar da iddialı konuşuyorum.
1: Biraz
0: İki
1: böyle
0: başkana da söyleyeyim. Şu an
1: hafif
0: yapamazlar o
1: bir
0: işi.
1: kuru sıkı
0: O
1: var mı?
0: stat işi ben tamamıyla iki adaya da söylüyorum. Yapabilecekleri bir durum değil. Oranın temeli de o kadar bildiğiniz gibi rahat değil. O stat yıkılmadan o kapasitenin arttırılması çok öngörmüyor
1: Hı.
0: bu işin uzmanları. Ya diyorlar biz yapacağız edeceğiz diyorlar ama zaten yapsalar bile İbrahim abi
1: Hı.
0: bu 11 ay geçer 3 yıllık seçim operasyonuyla yeni başkan seçilir veya mevcut başkan devam eder. Ondan sonra belki bu 65 bin nasıl yapacaklar üstünde nasıl oynayacaklar bilmiyorum ama bana çok inandırıcı gelmiyor. İki adaya da söylüyorum ben şahsen inanmıyorum. Şu aşamada inanmıyorum yaparsanız helal olsun. Ne demiş kulübe nasıl para sokulacağını biliyoruz demiş. Teknik direktörüm ve golcüm hazır. Şimdi teknik direktörüm ve golcüm hazır derken bir de özellikle şunun altını çiziyor. Türkiye'yi bilen yabancı bir teknik direktör diyor.
1: Kim abi? Gel
0: Abi
1: bakalım.
0: çıkamıyoruz içinde yani aklımıza gelen kimler var?
1: Farioli var, Montella var,
0: Mancini var.
1: Mancini var, değil mi?
0: O kadar. Yerlilerde de zaten
1: Şimdi
0: İsmail
1: hayır,
0: Kartal.
1: şey de var zaten. Jorge Jesus da var ama onu olmadığını söyledi Depatle. O değil demek ki. Dağım var mezarda, mezarlıkta Allah rahmet
0: Allah
1: eylesin.
0: rahmet eylesin. Bunlar
1: Kim
0: var.
1: var abi başka? Geriye baktığımda kimseyi göremiyorum. Şimdi Montella ile ilgili ben federasyona sordum bir izin isteme durumu olmuş mu diye, öyle bir şey de yok. Federasyonla bir bağlantısı yok. Farioli olursa olur gerçekten. Şimdi Nuri Şahin'i istememişler filan. Bir bilmeceye dönmüş durumda. Ya
0: Bilmeceye
1: sağa
0: döndüm.
1: bak derken soldan bir şey yapacak. Ki ben Conte ihtimalinin hala ciddi olduğunu düşünüyorum
0: Ya
1: açıkçası.
0: Conte'yi çok istiyor bu arada.
1: Hı.
0: Böyle konu yani Türkiye'yi bilen diyor ama Conte ile oturduğu yemek yediler. Baya baya bir bastırıyor Conte için. Ama Conte evet diyor mu? O yüzden demediği için orayı fazla üstüne gidemiyorlar Conte'nin kamuoyunda. O yüzden İbre'yi böyle çevirdiler. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok hala bu isimler içinde yine sanki dönüp dolaşıp iki tarafta yerliye dönecek gibi geliyor bana. Bu hissiyatım böyle. Jesus tarafını, Aziz Yıldırım tarafı istiyor. Aradım, konuştum. Dedim ki var mı masanızda böyle bir isim? Gerçekten istiyor musunuz dedim. Özellikle içimizde 6-7 kişi dedi. Jesus isminde çok ısrarcı diyor. Diğer kalan tarafta herkes yerli olsun demiş tamamı. Yani burada bir belirsizlik var.
1: Hı.
0: Yerli yabancı da Sayın Aziz Yıldırım'da. Yerli olursa da zaten hepimiz 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz Aziz Yıldırım'ın aklından geçen ismin kim olduğunu, kimle beraber çalışacağını. Aykut Kocaman, Volkan Demirel ikisine ben eğer yerli olursa bence Sayın Aziz Yıldırım'ın tercihi bunlar olacak ilk etapta.
1: Hı.
0: Yabancı olursa da Jesus ismini masada konuşuyorlar. Ama Sayın Hakan Safi tarafında Jesus yok.
1: İsmail Kartal var diyorduk. İsmail Kartal da yokmuş. İsmail Kartal dün bir röportaj yaptı.
0: Beni hiç aramadılar dedi. Ama şey var ben Hakan
1: İsmail
0: Safi
1: Kartal
0: ile
1: senin iyi adamdır baba. Değil mi?
0: İsmail Hoca benim iyi adamım mı?
1: Tamam, sonra mesela hayır. Hani röportaj yapmasına bir garip şey yaptım. Şimdi böyle bir kritik durumda niye röportaj yapıyor
0: Hiç
1: ki hocam?
0: aklımıza gelmedi bu kritik süreçte de yapacağını. Ben
1: Hayır,
0: hiç
1: niye sen yapmadın manasında söylemiyorum.
0: yani
1: Hoca
0: ben
1: neden
0: yapacağını da
1: yaptı diyorum.
0: düşünmüyordum
1: Yoksa
0: gerçekten bu
1: Volkan ne
0: arada.
1: bir süper iş yapmış. Bravo, tebrik ediyorum.
0: Evet.
1: Ama hocanın şimdi böyle bir kendini politize etmesi enteresan. Yani beni kimse aramadı. Beni arasanız da demek değil mi? Ellacı.
2: Beklemiş demek ki
1: Ha, böyle bir şey
2: kısaca.
1: girilir mi mesela bu topa? Yani
2: Telefonun ucunda çaresiz
1: çaresiz
2: beklemiş İsmail
1: bekliyorum,
2: Hoca.
1: veriyorsun.
0: Yani evet İsmail Hoca bence zamanlaması iyi değil röportaj olarak. Ama Sayın Hakan Safi'nin İsmail Hoca'yı sevdiğini biliyorum. Çok defa oturup sohbet ettiğimizde Tedesco gelmeden önce hatta elini masaya vuranlardan İsmail Hoca'yı getirelim diyenlerden biriydi. Ahmet Ketenci ile beraber birkaç kişiyle beraber. O yüzden sıcak baktığını biliyorum.
1: Al bak, demiş ki şimdi şöyle 3 sefer geldi kupa, alamadı söylemi var. Bir kere benim bir tane kupam var. Galatasaray'a yenerek Süper Kupayı kazandık. İkinci sene kurşunlandık. Üçüncü sene ise 99 puan topladık ama şampiyon olamadık. E baba, 3 tane kupa verelim o zaman. Her seferinde için bir bahane var nasıl olsa. 3 tane kupa teselli ikramiyesi verelim.
2: Abi iki şampiyonu kaybettin mi?
0: Abi araya
2: Kaybettin mi?
0: giriyorum. Hakan Safi'ye soru soruldu. FB TV mevzusu canlı yayında biz istemedik yayınlanmasını dedi.
1: Hmm.
0: Bakın yani Gelen bilgi de FVTV'den doğru. Şimdi Hakan Sabah bizi doğruluyor.
1: Hayır, neden? Keşke

0: verseler aslında biz buradan canlı da bağlanabilirdik, biliyor musun? Hı?
1: Şu an sıcağı sıcağına Hakan Safinyan'dan mesaj geliyor bana. Ve biz istemedik. Şu an söyleyeceğim.
0: Peki baba, Hull City'nin başındaki Yakirovic olabilir mi? Teknik direktör.
1: Sanmıyorum. Acaba
0: Olsa...
1: Löw ismi hiç geçmiyor. Sence Löw olmaz mı? Bayağıdır çalışmıyor. Ama bilmiyorum.
0: Abi bu Fenerbahçe'de bir de şey var ya, ne kadar çalışıp çalışmadığını, soy ağacına falan bakıyorlar.
1: Bakıyorlar.
0: Canlar isterse istediklerini iyi gösteriyorlar, istediklerini kötü gösteriyorlar. Yani buradan Hakan Safi ile ilgili, yani genel performansın L1 üçgende bir röportaj yaptı önce. Daha yumuşak, daha böyle az manşetli bir şeydi. Kendini anlatan bir röportajdı.
1: Evet.
0: Conte ile alakamız yok dedi. Maldini benim sadece arkadaşım dedi. Türkiye'yi tanıyan hoca getireceğim demişti. Dünkü TRT Spor röportajı daha net mesajlar içeren, daha bence ayağı yere basan, daha güzel bir röportajdı. Şey olarak verdiği mesajlar açısından,
1: Abi
0: içerik
1: çok
0: açısından.
1: çok önemli
0: Hı-hı.
1: iddialı açıklamalar yaptı İbrahim abi. Yani bu açıklamalar tam genç jenerasyonun hoşuna giden bir açıklamalardı. Önemli olan bundan sonra gerçekten bunu yapabilecek mi, bu icraatı görebilecek mi? İnsanlar şimdi ona bakacak. En son kürsüye çıkılacak cumartesi günü, seçimden bir gün önce. Bunlar patır patır anlatılacak ve camiaya kendinizi, neler yaptığınızı, neler yapabileceğinizi, samimiyetinizi, gücünüzü insanlar görecek. O kararsız oylar sağa sola dağılacak.
0: Ben dün sabah program yaptım abi. Dün öğlen program yaptım. Dün
1: Evet.
0: öğlen programda Haluk bana sordu. Orada mesela Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu, bayağı bir marjın önde olduğunu gördüm, söyledim. 24 saat içinde şeyi görüyorum yalnız. Yani bir Hakan Safi tarafında bir hareket de başladı. Dünkü röportajın etkisi, söylediklerinin etkisi. Aziz Yıldırım'a bir tepkiyi de görüyorum. Hazır bir tepki var. Yani o kim çıkarsa çıksın karşısına, Ali Naci Küçük de çıksa, Aziz Yıldırım'a karşı bir tepkide olan insanlar var. Yani
1: Var.
0: onlar sandığa giderlerse sandıkta değişik sonuçları doğurabilecek bir noktaya getirebilir işi. Ama şeyi söyleyeceğim. Garipsediğim noktalardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin loca sayısı da 280 olarak söyledi şey Hakan Safi TRT'de.
1: Kaçtı?
0: 84.
1: Tabii canım,
0: 84
1: çok
0: niye?
1: az.
0: Abi Galatasaray'ınki zaten 200.
1: Galatasaray'da o kadar yok.
0: Galatasaray'ınki
1: Evet
0: 260 mı
1: abi,
0: dedi?
1: 200 yanlış. Bence dili sürtmüştür.
0: Hı?
1: Dili sürtmüştür. Yanlış o an.
0: Ben hatta dur dinleteceğim sana ondan sonra. Yani buralara ekipler hazır mıdır sence, yoksa biraz hazır olmadan mı sahaya
1: Abi çok
0: çıkıyorlar?
1: kolay bir şey değil. Şimdi şöyle,
0: Hı.
1: 11 aylık seçim, çok kolay yönetim kurmak, bir an sahaya çıkmak, istediği kişileri yönetime almak çok kolay bir süreç değil. O yüzden ben bir nebze de olsa her iki taraf içinde ufak tefek eksiklerin şu süreçte çok göze batmayacağını düşünüyorum. Çünkü İbrahim abi 11 ay sonra bir seçim daha var. İnsanlar hepsi ona hazırlanıyor aslında, en çok girmek isteyenler. Ama yine de fena değil listeler abi.
0: Ben sana listeye geçmeden şu şeyi bir dinleteyim abi. Mesela Hakan Safi'nin sesini duyalım.
2: Sene kaç derseniz de herhalde işte 90'lar, 90'lar civarı diyelim. Hatırlayın, bizim stadımızın kapasitesi 25 bindi. Ali Sami Yen ona yakındı. İnönü'de 19 bindi. Değil mi?
3: Evet.
2: Sağ olsun eski yönetimlerimiz, eski başkanlarımız kulübümüze stat kazandırdı. Kendi imkanlarımızla. Bizim hikayemiz o zaman lehimize dönmeye başladı. Biz 55 bin kişi olduk. Rakiplerimiz kendi rakamlarında kaldı. Ve biz o araları güzel açarak devam ettik. Ama yeteri kadar da yapamadık. Benim gözümde. Hala kaybettiğimiz 3 tane de şampiyonluk var. Herkes de bunu biliyor yani. Dolayısıyla ne zaman ki rakiplerimiz de statlarına kavuştu, 2 ay orada tersine dönmeye başladı. 55'e çıkan rakibimizin stadı bizim UEFA standartlarından 45'e düştü. Ezeli rakibimiz Beşiktaş'ın da stadı 40 bin oldu. Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin loja sayısı 278 diyebiliyorum. 75-78. Galatasaray'ın 200 küsürlerde herhalde. Bugün geldiğimiz noktada stat gelirleri ki bizim sportif bahçenin...
0: Abi 278 mesela. Galatasaray'dan fazla zannediyorlar mesela. Bunları çok bariz hatalar. Bunları çok iyi bilmek lazım.
1: Abi mesela şu anki bir son
0: Sen
1: bakış
0: zaten büyük
1: açıklama...
0: farkı Galatasaray'ın locasının fazlalığı oluşturuyor.
1: Mesela şu açıklama bile ne kadar iddialı. Bak şu an bir açıklamasını,
0: Hı-hı.
1: 30 saniye olmuş girmişler. Bonservisi oyuncularla da görüşüyorsunuz. Seçim öncesi yıldız transferi açıklarsanız hukuki sorumluluğunuz ne olacak demiş diye sormuşlar. Dünya yıldızlarını getireceğim. Hukukçularımızla görüşüyoruz. Cezaysa da ceza, hazırız.

0: Seçilmezsem de bu protokollerden doğacak maddi cezaları da karşılamaya hazırım. Söz konusu protokoller başkan adayının kendisini bağlıyor. Kulübün herhangi bir yükümlülüğü yok. Her şeyi göze aldık. Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi manevi her şeyi yapmaya hazırım.
1: Bunu atar mısın içeriye, at bunu, şey yapın çocuklar. Grafik yapın bunu.
0: Beyler var işte.
1: Ekranda dakika konuşalım. At abi sen ne alacağın bilsinler.
0: Yani orada.
1: Enteresanmış yani şu söylediğimiz.
0: Yani abi çok büyük açıklamalar bunlar ya. Ben bir şey diyemiyorum yani, helal olsun demekten başka aklıma bir şey.
1: Sen dışarıdan nasıl görüyorsun Halil Hacı?
2: Yani popülist açıklamalar yapıyor Sayın Hakan Safi. Zaten son yıllarda Fenerbahçe ne kaybettiyse bu popülist açıklamalardan kaybetti. Geliyoruz, çok hızlı geliyoruz. İşte öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Ama ilk başta bu basın toplantısında söylediği ve dikkat çektiği nokta bence son derece değerli, aslında doğru yerden baktığını düşünüyorum. Bence Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki makas özellikle yeni stadın inşaat edilmesi ve Galatasaray'ın gerçekten son teknolojiyle stada geçmesiyle birlikte başladı. Orada bence makas açılmaya start aldı. Bence Fenerbahçe'nin Galatasaray'a gelir anlamında yaklaşması ya da her başkan adayına euro dolar parametresine bakmaması için bence yeni bir stat inşa etmesi ve gelirlerini artırması lazım. Yani Galatasaray'ın bugün mağazacılık gelirleri, Galatasaray'ın bugün stat gelirleri Fenerbahçe'ye fark atmış durumda. O yüzden Galatasaray'da herhangi bir kulüp başkanı adayı için proje soruyorlar. Fikrin ne diyorlar, neyi geliştireceksin diye soruyorlar. Kalkıp para gözüyle bakmıyorlar. O yüzden ben Fenerbahçe'de güçlü listelerin her zaman ön planda olduğunu gördüm başarılı olduğu dönemlerde. Örnek Aziz Yıldırım. Her zaman güçlü listeleri vardı. Örnek.
1: Bir dakika, Galatasaray'ın listesini verin çocuklar. Galatasaray'ın Dursun Özbey'in listesini bakarak da konuşalım bir yandan da.
2: Sayın Ali Şen geçmişti. Ama Fenerbahçe'de çok uzun süredir güçlü listeler yok bence. Hep birinci adam ve onun çevresinde daha az ne diyeyim liderlik tecrübesi olan isimler. Mesela bu kez ben Sayın Aziz Yıldırım'ın iyi bir liste kurduğu kanaatindeyim. Nihat Özdemir'in oğlu var, doğru mu?
1: Kimler? Dur, önce Galatasaray'a dönelim. Sayın,
2: tamam.
1: Bir dönelim Galatasaray'a baktığın zaman. Şimdi bu ekip kuvvetli bir ekip sadece.
2: Bu ekip kaç, yüzde kaçı değişti bu ekibin zaten? Zaten böyle bir listesi vardı Galatasaray'ın.
1: Yok, ben Galatasaray 2022'den bakarak geliyorum. 2022'den kalan kaç kişi var? Baktın mı? Metin Öztürk,
2: Metin
1: var.
2: Metin Öztürk 1, Eray Yazgan 2, Can Natan 3, Mehmet Cibara 4. Bora Bahçetepe 5.
1: Ha, 7'ye gitme.
2: Ozan
1: yani 10'da 4 evet. Kalmış. %60'ı değişmiş.
2: Evet. Aynen. %60'ı değişti. Sayın Abdullah Kavukçu aslında seçilmiş değil, atanmıştı, seçilmişe terfi etti. Fatih Demircan atanmıştı, seçilmişe terfi etti. Özen Kuzu Sayın Burak Elmas döneminde görev yapmıştı. Önemli bir iş insanı. Mesut Mert Çetinkaya önemli bir iş insanı. Ankara'yla ilişkileri iyi olan iyi bir iş insanı. Sedat Artukoğlu zaten
1: Acıbadem.
2: Acıbadem grubu yıllardır Mehmet Ali Aydınlar'la birlikte çalışan
1: CEO'su.
2: Önemli bir CEO. Yani baktığımız zaman zaten Galatasaray'da fikir kazanır ya, proje kazanır, akıl kazanır. Galatasaray'da şimdi
1: kaldı. Baba bana proje söyle şimdi. Efendim? Hangi proje mesela kazanıyor? Zaten Dursun abi tek proje dediğimizde Aslan Vadisi değil mi? Yukarıdan aşağı ya.
2: Abi daha ne olacak zaten? Aslan Tepe kompleksi.
1: Hayır da hayır. Karşıda da
2: bir olay zaten.
1: Karşıda yani da bir şey yok. Şu anda mesela tarihin en rahat seçimlerinden birini geçiyoruz.
2: O yüzden dolayısıyla de kimse girmedi. Çünkü bu dönemi devam ettirmesi, projelerini bitirmesi gerek diye düşündü herkes. Aday çıkmadı ilk kez Sayın Başkan'ın karşısında ama mesela en fazla rekor ayı seçilen 2024 yılında Sayın Dursun Özbek'ti. Mevcut başkandı. 3343 oy. Daha sonra 2011'de 2998 oy Sayın Ünal Aysal. Şimdi başkanın alacağı oy bence çok ama çok değerli. Rahat, huzurlu şekilde devam etmesi için. Sen ne diyorsun abi? Sence bu güçlü bir liste mi diyorsun? Hı hı. O yüzden bunu herkes sorgulayacak görev süresi boyunca. Ya başkan iyi bir liste yapsaydın belki bunları yaşamayacaktın diye. Şimdi ben felaket tellallığı yapmak istemiyorum. O yüzden bugünkü oy sayısı, oy rakamı Galatasaray'ın geleceği ve Sayın Başkan'ın huzurla bu görevi devam ettirebilmesi için çok değerli aslında. Herkes o noktadan bakacak. Kaldı ki camia içinde bilmiyorum ne kadar realize olur. Bu dedikodu aşamasında mı kalır? Mesela beyaz liste yapacağız diyen üye sayısı da vardı.
1: Çok aşırı siyasi bir zaman.
2: Aynen, bunların sayısı kaçta kalır? Tabii ki o ayrı bir konu ama bence 1500 üstü oy alırsa Sayın Başkan rahat rahat 2 seneyi de götürür diye düşünüyorum.
1: 500
2: ama
1: alsa bile yapar abi. Sonrası,
2: öyle bir durum da var.
1: Sonrası.
2: Oy sandıkları da saat 15'te kapanacak Galatasaray'da. Onun da altını çizelim.
1: Bir fotoğraf falan varsa istesen oradan bir koyalım ekrana.
2: Tabii ki biraz sonra hemen isterim.
1: Baba bu arada Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve şeyin listesine bakarsak Hakan Sarp'ın listesine
0: oraya bir girelim.
1: Oraya bir girelim. Şimdi sen herkesi tanıyorsun.
0: Tanıyorum.
1: Dolayısıyla onunla ilgili yapacağın tespitler de önemli.
0: Hatta şöyle
1: bir önce Aziz Yıldırım listesini verelim.
0: Şimdi Aziz Yıldırım listesinde şunu söylemem lazım. Dünden beri bir karışıklık var. Mehmet İnan, işte İman. Bu herkes bir karıştırdı dün. Onu aradım, dedim ki şu işi bize detaylı bir anlatır mısınız? Yani burada insanların kafası karıştı.
1: Murat İman.
0: Kimin yeğeni Murat Ülker'in? Hı. Şimdi şöyle diyor. Mehmet İman Murat Ülker'in kuzeni. Hı. Bak bu futbol aşığı olacak. Dün zaten söylediler.
1: Kimi futbol ahşesinde şeyin? Hakan Safir'in mi?
0: Yok, Aziz Yıldırım'ın.
1: Aziz burada yazmıyor. Evet. Hayır, evet, burada pardon, yazmıyor. Yedek ödeyel var. Pardon.
0: Şimdi futbol ahşeyi de onlar sonradan açıkladılar. İsterseniz onları da alabilirler. Murat İman da Murat Ülker'in yeğeni. Bak biri kuzeni, biri yeğeni. O da Aziz Yıldırım kulüp yönetim asil listesinde. Hı-hı. Çünkü ben de bu haberi ilk yaptığımda, özel olarak yaptığımda Mehmet İnan diye yazdım ben de. Orada aslında ismi İman'mış. Yani İnan değil, onu da düzeltelim. Tamam, o futbol aşığı olacak. Öz kuzeni Murat Ülker'in. Murat Ülker'in de öz yeğeni Aziz Yıldırım asil listesinde olacak dedi. Yani dünden beri bir karışıklık var bununla alakalı. Bunu da anlatalım. Sayın dün Hakan Safi dedi ya, işte ben burada bir haber yapmıştım. Bizim yönetimimizde 5 tane Hakan Safi'den daha.
1: Evet öyle demiş. Benden bir tane var demiş.
0: Evet. Ben bu haberi yapmıştım. Dün Sayın Hakan Safi de canlı yayında o tarafa haber gönderdi. Benden bir tane daha göremedim dedi. O kısımda alakalı. Bir tane var Hakan Safi dedi. Ona da sabahleyin şunu söylediler bana. Astor Holding'den Feridun Geçgel. Futbol AŞ'de dedi. Nata Holding Yusuf Bey dedi asil listede. Atasay Holding Cihan Kemer asil listede. Limak Batuhan Özdemir asil listede. Bu 6 kişi her biri Hakan Safi'den çok daha zengin dedi. Harici dedi zengin listesinde dedi. Aziz Yıldırım, Barış Köktür, Özgür Peker, Bilfen, Fatih Öztürk de üstüne de diğer zenginler demişler. Yani bizim listemizdeki bu açıkladığımız, size söylediğimiz konuda hiçbir sapma yok. Biz hem çok zenginse, paraysa bizde de var diyorlar. Harici normal zenginler de var.
1: Çirkin ama bu da ya. 10 yani tane Hakan
0: var. Para konusu konuşuluyor ya iki taraf arasında.
1: Manasız bana sorarsan.
0: Yani bana sabah verdikleri bilgi, hı-hı, Aziz Yıldırım tarafından aldığım bilgi bu.
1: Sen bu listeye ne diyorsun baba?
0: Şimdi asil üyeler. Barış Köktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer. Abi böyle biraz daha müteahhit ağırlıklı,
1: gel.
0: İş adamı ağırlıklı olan bir liste abi bu. Teşekkür Şimdi ederiz. Gerçekten de burada da bazı isimler çok güçlü. Hı-hı. Sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum. Şimdi Mahmut Üstü'yü zaten biliyoruz.
2: Sufle.
0: Nihat Özbağ.
2: Teşekkür ederim.
1: Konuşurken sen başla.
2: Abi Sercan zaten konuşmayı seviyor.
1: Hı-hı. Evet tamam. Başla.
2: Sen de yemeği seviyorsun. Yarım saat daha konuşabilir abi. Beni ikinci bölüme bırakın.
1: Evet. Devam et kardeşim.
0: Ver abi listeyi.
1: İsteği bir daha dur, şimdi bundan sonra alacağız isteği. Sen devam et baba.
0: Abi şimdi Nihat Özbağ'ı biliyoruz. Yıllardan beri yöneticilik yapmış Mahmut Usta ile beraber. Yani ikisinin maddi anlamda bir de kulüp tecrübeleri var. İkisinin çok ciddi. Önder Fırat'ın da kulüp tecrübesi ve önemli bir iş insanı olduğunu biliyoruz.
1: Sufle yok.
0: Cihan Kamer. Ya zaten yani, çok ciddi
2: var,
0: bir zengin.
2: Var. Şu galiba.
1: Şunu versenize bana.
0: Hı-hı. Ciddi bir zengin. Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir.
1: Abi peki
0: Özdemir.
1: Hani kıl koparabilir misin? Zengin de falan. Para verirler mi?
0: Para verirler mi abi? Nokta bu.
1: Vermeyecekse niye yani? Ben onu anlamıyorum.
0: Ben aldığım bilgi milletin para verecekmiş.
1: Aman
0: kızım.
1: Aman. Milletin şeyle. Aman dikkat et. Abi bir.
2: Tamam gel.
0: Ben de sabah bunu sordum. Bu ekip para veriyor mu? Dur. Bu ekip para verecek. Ciddi para verecek. Ve onunla birlikte de benim duyduğum başkan vekili olması beklenen Barış Köktürk'ün de 20 ile 25 milyon dolar arasında kendisine bir para vereceğini duydum. Tabii daha %100 kendisine teyit etmedim.
3: 25 ama, diyorlar
0: mı? Evet, 20-25 milyon dolar bandında başkan vekilliğine eğer beni uygun görmüş Sayın Aziz Yıldırım, biz de burada maddi olarak en yüksek bedeli de kendisinin vereceği söyleniyor. Tabii bunu yine kendisine birebir teyit etmemiz daha doğru ama birçok kişiden duydum teyit ediyor.
1: Yok yok, ben
0: bu parayı ben vereceğim demiş.
1: 25 garanti.
0: Fenerbahçe. Şimdi burada bir para veren bir ekip var şu an.
1: Sen yeme abi. Sen bir konuş ondan sonra şimdi.
0: Açtım zaten. Dur ya.
2: Ya suflemi zaten İbrahim abiye verdim.
0: Tamam mı? Şunu koydum şöyle. Tamam. Tamam mı? Şöyle dursun.
1: Baba, o zaman baktı mı Batuhan Özdemir

0: demek ne demek?
1: Nihat Özdemir'in oğlu.
2: Ve şöyle söyleyeyim. Nihat Özdemir hiç olmadığı kadar sahada.
0: Evet.
2: Ben Nihat Özdemir'i bildim bileli hiçbir zaman 8 yıldır hiç öyle dışarı çıktığını, bir başkan adayının yanında olduğunu, bir açıklama yaptığını ama hiç olmadığı kadar kongrelerini arıyor. Yurt dışındaki insanları bile aramış. Ne gerekiyorsa uçakta kaldıracağım demiş. Bütün herkesi toplayıp getireceğim. İnanılmaz çalışıyor.
0: Neden Nihat peki? Özdemir.
2: İnanılmaz. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Yani tamam Nihat Özdemir bildiğimiz bir insan ama böyle herkesi arayıp ne gerekiyorsa biz burada varız, getireceğiz sizi, götüreceğiz, bütün her şeyinizle ilgileneceğiz. Bu derece herkesi arayıp, ya Özgür Peker'in bile bu tarafa geçmesinde Nihat Özdemir'in %100 teması var bu işte. O kadar diyeyim yani. Yani Nihat Özdemir bence şu an bir başkan.
0: Özgür Peker önemli bir şey, kayıp oldu değil mi?
2: Evet, Özgür Peker babasını babasıyla alakalı aradı. Şimdi Özgür Peker'in nikah şahidi Nihat Özdemir. Şimdi ailecek 7-24 görüştüklen bir aileymiş. Şimdi burada çok ciddi bir...
0: Bak şöyle bir şey demiş abim, Hakan abi. Özgür Peker son 3 yılda 4 tane adayın listesinde dolaşmış bir kardeşimiz. Yaptıklarını görünce şaşırmıyorum, bana geldi. Ben seninle çalışmak istiyorum dedi. Daha sonra benden habersiz basit açıklaması yaptı, kızdım ona. Sonra döndü, ailesel sorunlarım var diyerek affını istedi. Daha sonra futbol AŞ'de çalışırım dedi, cevap vermedim. 2 gün sonra duyduk, karşı listeye girmiş.
2: Bana da anlatılan böyle değil. Özgür abi şunu diyor. Ben ilk diyor ısrarla beni yönetime girmemi istedi. Ben aslında 3-4 günde dedi. Bununla alakalı tam karar veremediğim için telefonlara ben çıkmadım dedi. Sonra dedi görüştük. Görüşmede dedi benim yanımda olmam gerekiyordu. Benim 20 yıllık dostumdu. Tamam dedim ama diyor bir gün daha beklerseniz daha iyi olur dedi. Yok dedi şimdi hemen dedi giriyorsun dedi haberi yapıyoruz dedi. O da dedi ki haberi yapıyorsa o zaman Sercan Hamzoğlu'na söyleyin. Benim dostumdur kendisi. O yapsın haberi. O Ahmet İspayoğlu bana haberi gönderdi. Ben dedim hayırlı olsun, girdim haberi. Sonra kendisiyle görüştüğümde Sercan dedi Nihat Özdemir olsun öbür taraf olsun bizim hepsi yakın dostlarımız. Yani evet girdim bu işe ama çok bir taraftan da öbür tarafta bastırıyor dedi. Bakalım dedi hayırlısı dedi ama gel zaman git zaman Nihat Bey babasını arıyor Özgür Bey'in. Diyor ki biz istiyoruz. Benim yanımda olacak. Ben hem nikah şahidim. Yıllardan beri abinmişim senin. Ben istiyorum diyor. Ve bir şekilde ikna edip Özgür Bey'i bu tarafa alıyorlar. Yani Özgür Bey de dün Hakan Safi'nin açıklamalarını attım ona. Dedim ki hani ne diyorsun bu işe dedim. Canı sağ olsun dedi. O bizim abimiz dedi. Öyle açıkladıysa canı sağ olsun dedi. Ben bir şey demeyeceğim dedi Sercan'ım dedi. Tamam dedim. Yani durum bu. Bence Özgür Bey değerli biri. Üretiyor. Bak bu Kayış Dağı'nı aldı. 70 milyon euro da yakın bir oraya kaynak yarattı Fenerbahçe'ye. Şimdi Fenerbahçe'nin kaynak yaratan da insanlara da ihtiyacı var bu arada. Ciddi anlamda söylüyorum. Oradan bir 70 milyon euro ben diyor kaynak yarattım diyor oradan.
0: Peker gayrimenkulün sahibi değil mi? Evet. Öyle bir şey.
2: Evet. Müteahhit gayrimenkul işleri. O da çok fazla bu polemiğe girmek istemiyor. Canı sağ olsun dedi. Hayırlısı olsun dedi Fenerbahçe için.
3: Kim ne dedi?
4: 343 Dijital YouTube kanalında Ali Naci Küçük ve Sercan Hamzoğlu gündemi değerlendirdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Bu bir tekrar yayındır.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
9: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'de sizlere Dünya Kupası özel içeriğimizi sunmak için hazırlandık. Tabii ki bölüm bölümden oluşacak içeriğimiz. Bütün milli takımların kadrolarına değineceğiz, şanslarına değineceğiz, hedeflerinin ne olması gerektiğine değineceğiz ki ele alacağız. Tabii ki milli takımımızı da ele alacağız ilk bölümde D grubuna gelince. Hatta şöyle söyleyelim, en azından sizler açısından da bir kılavuz olsun. İlk bölüm bizde A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu ve G grubunu, yani ilk 7 grubu ele alacağımız bir program olacak. Sonraki ikinci bölümümüzde de kalan 5 grubu ele alacağız ve turnuva ağacını hep beraber aslında doldurmuş olacağız. Sizlerin de tabii ki Dünya Kupası Endeksinde yorumları varsa aralarda küçük küçük yorum olarak tabii ki alırım. Ama onun haricinde birazcık daha esasında Dünya Kupası'na doğrudan kanalize olduğumuz bir yayın tasarladım ki A grubuyla başlamak istiyorum. Ev sahiplerinden Meksika yer alıyor A grubunda. Güney Afrika var, Güney Kore var ve aynı zamanda Çekya var.

Esasında grubun dinamiklerine bakıldığı zaman şansların çok çok eşit gibi görülen bir grup. Yani en azından burada 3 takım çok çok sivriliyor. Meksika ev sahibi avantajıyla beraber, Güney Kore ve Çekya yani kadro organizasyonları olarak 3 takımın da zirvede favorisi olmayan bir grup. Yani tabii ki buradaki bütün olası eşleşmeleri ben akıllı ekranda, akıllı bir sistemde doldurdum. Maç skorlarıyla beraber bütün çizelgeyi, bütün turnuva ağacını sizler adına doldurdum. Tabii ki bunlar benim görüşlerim ama birçok kişinin de görüşleri çok çok kıymetlidir. Bütün hepsini tabii ki duyacaksınız. İlk etapta tabii ki ev sahibi olmasından da mütevellit, yani 3 ev sahibinden bir tanesi olmasından da mütevellit dememiz gerekir. Meksika'yı konuşmak istiyorum ki Meksika her zaman Dünya Kupalarında heyecan yaratan ülkelerden bir tanesidir ki bu Dünya Kupası'nda da Ochoa'yı görebileceğiz. Yani Ochoa da gerçekten Meksika adına çok çok ikonik kalecilerden bir tanesidir. Yıllardır Ochoa'yı izliyoruz Dünya Kupası sahnesinde ki Meksika'nın yani şöyle bir geleneği var, en azından 94'ten 2018'e kadar her zaman son 16'ya kalmaya başardı. Yani 86 Dünya Kupası'nda çeyrek finali var Meksika'nın ki yani şöyle bakılınca tarihine en büyük başarısı Meksika'nın çeyrek final oynamak bu arenada. Ancak son yıllarda, yani 94 hatta modern çağıyla beraber son 16 takımı yani gruplardan çıkıyor ama sonrasında daha güçlü bir ekibe elendiği bir senaryoyu görmek mümkün. Yani 94 Amerika'da da, 98 Fransa'da da, 2002 Güney Kore Japonya'nın ev sahipliği olan turnuvada da, 2006 Almanya'da, 2010'da Güney Afrika'da, 2014'te Brezilya'da, 2018'de Rusya'da turnuvalarda son 16 elendi ki kışın oynanan Dünya Kupası'nda, yani 2022 Katar'da grup aşamasına veda etmişti Meksika. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben Meksika'yı hem ev sahibi avantajıyla da beraber bu turnuvada bir tık daha şanslı görüyorum ki turnuva ağacını doldururken esasında bahsedeceğiz. Meksika'nın kadrosuna baktığımız zaman tabii ki hücum hattında Raul Jimenez çok çok dikkat çekiyor. Yani bu takımın lider oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar Fenerbahçe'de çok çok iyi bir sezon geçirmese de Edson Álvarez de milli takım performansıyla her zaman dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tabii ki Diego Lainez gibi, aynı zamanda Santiago Jimenez gibi bir hücumcu da takımda çok çok değerli. Muhtemelen kaleyi Ochoa korumayacaktır. Malagun'u bekliyorum kalede olmasını. Ama takım özellikle hem ev sahibi olmasından hem kendi yarım yani şöyle anlatayım, Dünya Kupası'nın ev sahibi olması ve kendi saat diliminde oynamasından dolayı da ciddi bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Grup olarak da eğer tabii ki yani şöyle eşleşmelere bakılınca birbirine denk takımlar ve yani fikstür olarak da küçük de olsa bir avantajı var Meksika'nın. Çünkü şöyle söyleyelim, yani Meksika, şöyle bakıyorum, ilk maçta birazcık daha özgüven toplayabileceği bir maçla başlayacak. Yani Güney Afrika bu grubun zayıf halkası gibi gözüküyor ki biraz sonra biraz daha Güney Afrika'yı konuşuruz ama Meksika'nın Güney Afrika'ya karşı kazanarak esasında pozitif başlayacağını, ki yeni formattan dolayı en iyi üçüncülerin de net bir şekilde bir üst sıra çıkacağı bu formatta esasında Meksika'nın kesinlikle gruptan çıkacağını düşünüyorum. Güney Afrika'yı biraz da konuşmak istiyorum Meksika'nın yanında tabii ki. Yani sonuçta ilk maçta beraber oynayacaklar ki Güney Afrika'nın böyle bir sürpriz yapmasını beklemiyorum. Evet, 2010'da ev sahibi olarak katılmayı başarmışlardı. Grup aşamasında elenmişlerdi. Hatta Shabalala turnuvaya damgasını vurmuştu. Hem ikonik saç stiliyle hem de oynadığı futbolla ama yani onlar da en azından ev sahibi olduğu turnuvada bir galibiyet etmeyi başarmışlardı. Ama sonra 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında yer almadılar. Bu Dünya Kupasında varlar ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Hatta biraz sonra da zaten A grubunun nasıl yani nasıl bir şekilde puanlandırdığımda zaten duyacaksınız ama yani Meksika'yı çok çok daha önde görüyorum Güney Afrika'ya göre. Güney Afrika'nın evet turnuvaya bir lezzet katabilir. Turnuvada tribünlerde özellikle hani güzel görüntülerle, güzel auralarla bizleri mutlu edebileceği bir sahneye imza atabileceğini düşünüyorum. Ama futbol anlamında bence bu grubun zayıf halkası olarak nitelendirebilirim. Güney Kore enteresan bir takım. Yani Güney Kore, yani şöyle söyleyeyim, Dünya Kupalarına katılma geleneği olan, 1986 Dünya Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar her turnuvaya katılan ki milli takımımızla da 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynamayı
başaran, onların da en büyük en başarılı olduğu turnuva 2002 Dünya Kupası. Onun haricinde iki kere de son 16 turunda çıkma başarısı gösteren bir milli takım. Yani Güney Kore takımına bakılacak olursa tabii ki değerli isimler var Güney Kore'de. Yani özellikle Heung Min Son yani çok çok değerli bir isim Güney Kore adına. Yani sonuç olarak en önemli isim Heung Min Son ki yani en son tabii ki biz onu Tottenham'dan hatırlıyoruz ama LAFC'de Amerika Ligi'nde de gayet iyi performanslar sergiliyor. Tabii Wolverhampton'dan Hwang Ki-chan'ın da aynı zamanda Paris Saint Germain'den Lee Kang-in gibi çok çok iyi hücumculara sahip Güney Kore. Savunmada Kim Min-jae'yi tabii ki konuşmadan edemeyiz. Onun haricinde yani şöyle bakılınca bu gruptan çıkmaya aday gerçekten kaliteli isimleri barındıran kadrosunda bir takım görüyoruz Güney Kore'de. Ve son olarak Çekya'yı tabii ki konuşmak isteriz ki Çekya bizim de milli takımımızda birçok aşamada karşı karşıya gelmiş bir takım olarak dikkat çekiyor. Ki Çekya'da düzenli Dünya Kupası oynayan takımlardan bir tanesi değil. Yani 2006 Dünya Kupası'nda yer aldı, 90'da yer aldı, 82'de yer aldı ama onun haricinde çok çok eskilerde daha fazla yer alan bir milli takım. Yani grup aşaması haricinde bir, hatta düzeltiyorum, 1938 ile beraber iki kere çeyrek finali var. Bir de 1934'te tabii ki o dönem Çekya ismiyle değil, Yugoslavya olsa gerek ismiyle, ki kontrol ediyorum önündeki akıllı ekrandan, evet Yugoslavya ismiyle de Çekoslovakya olarak da zaten ondan önce, ama Yugoslavya olarak da final oynama başarısı göstermişti ama kendi, yani Çekya olarak ele alacak olursak şu ana kadar sadece 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etmiş bir takım. Buna rağmen gerçekten çok tehlikeli bir takım olduklarını düşünüyorum ki yani gerçekten şöyle bakılınca kadro kalitelileri de belki çok çok böyle alacalı büyük bir yıldız olmasa da kolektif oyun oynayan gerçekten birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir milli takım görüyoruz Çekya'da. Ki mesela Çufal ve Suçek ikilisi özellikle West Ham'da oynadıkları dönemde zaten Çekya'nın önemli isimleri olarak dikkat çekiyorlardı. Çufal şu anda Hoffenheim'da görev yapıyor. Bunu da söyleyelim. Tabii ki birçok kritik isim, birçok değerli futbolcu var. Hložek var, Chori var ki Chori fizikli bir santrafor. Slavia Prag izleyicileri, Slavia Prag maçı izleyenler hatırlayacaklardır. Onun dışında şöyle bakıyorum. Matej Vidra var, Patrick Schick var ki ülkemizde de birçok takımın transfer radarında birisi. Yani hücum hattında da böyle önemli oyuncular ve çok koşan, çok esasla kolektif oynamaya açık bir takım. Yani bu grubun da şöyle bir puanlamasını yapacak olursam da 6 tane maça da skorlar verdim. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin yorumları da bu konuda çok çok önemli ama 6 maçı şu şekilde skorladım. Meksika Güney Afrika ile açılış maçında 2-0 Meksika kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında Çekya 2-1 kazanır olarak, yani ilk maçları bu şekilde noktaladım. Çekya Güney Afrika karşısında 2-1 kazanır dedim. Meksika Güney Kore karşısında 1-1 berabere kalır. Çekya Meksika maçı 1-1 biter. Güney Afrika Güney Kore maçında da 1-0 Güney Kore kazanır dedim. Ve bu sonuçlarla beraber Çekya 7 puanla grup lideri, 5 puanla ev sahibi Meksika ikinci, Güney Kore'yi 4 puanlı üçüncü, ki en iyi üçüncülerden bir tanesi olarak yaptım. Ve Güney Afrika'nın da elendiğine işaret ettim. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hemen B grubuyla devam edeceğiz. Evet, B grubuyla da devam ediyoruz. B grubunda da oldukça kaliteli ekipler var. B grubunda özellikle şunu da söylemem gerekiyor. Ev sahiplerinden Kanada var bir kere. Kanada'da yani gerçekten bu turnuvada ileriye gidebilecek takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Bosna Hersek yer alıyor. Evet, bir tık daha zayıf Katar var. Ve İsviçre var ki İsviçre bu turnuvaya iyi geliyor. İyi gelen takımlardan bir tanesi. Bütün hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki B grubunun Kanada ile başlamak istiyorum ki Kanada'nın Dünya Kupası tarihine değinecek olursak da 2022 Dünya Kupası ve 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti Kanada. Bir tık daha aslında zayıf kadrolar vardı şu ana kadar ama belki de Dünya Kupası tarihinde
ki Kanada'nın en iyi kadrosuyla geldiğini de söyleyelim. Bu organizasyona özellikle Jonathan David gibi bir liderle bakalım neleri imza atacaklar ki çok atletik bir takım olduğunu da söyleyelim. Kanada'nın gerçekten son yıllarda futbola yatırım da var Kanada'da. Ev sahibi olmasından ve taraftarın önünde oynayacak olmasından da kaynaklı olarak ki sporu çok seven bir ülke olduğunu da biliyoruz Kanada'nın. O yüzden de gerçekten bu turnuvada iddialı takımlardan bir tanesi.

Bosna Hersek tabii bizleri çok çok ilgilendiren takımlardan bir tanesi ki özellikle Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar şu anda belki akıllarına Edin Dzeko'yu getirmişlerdir. Edin Dzeko da yer alacak turnuvada. Edin Dzeko da hakikaten çok özel liderlerden bir tanesi. Bu aşamaya gelinmesinde, Dünya Kupası hakkı kazanılmasında da çok önemli pay sahiplerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Dünya Kupası'na katılıyor. Yani son Dünya Kupası'nda Kasım ayında oynanan Dünya Kupası'nda çok da başarılı olamamışlardı ilk deneyimlerinde. En azından golle tanışmışlardı, onu söyleyelim. Yani sonuç olarak çok net bir futbol ülkesi olduğunu söylememiz pek de mümkün değil. Akram Afif dikkat çekiyor Katar adına. Yani Al Sadd'da forma giyen oyuncu Akram Afif, ki konsol oyunu oynayan birçok belki dinleyicimiz vardır. Dinleyicilerimiz de belki daha aşinadır ama Akram Afif hakikaten ikonik isimlerden bir tanesi. Onun dışında kadro biraz zayıf. Yani bu turnuvada da çok büyük bir başarı beklemiyorum Katar tarafından. Onu da söylemiş olayım. Katar'ı bu arada Lopetegui çalıştırıyor ki yani Avrupa futbolunda gerçekten başarılı olmuş bir teknik adamdan bahsedebiliriz. Lopetegui, İspanyol teknik adam Katar'ın başında, ama çok büyük bir etki yaratabilir mi o kadroyla? Ben de bu soru işareti. İsviçre'ye geçeceğim ki İsviçre bu grupta benim böyle en öne çıkardığım takımlardan bir tanesi. Yani sonuç olarak kadro kalitesiyle beraber bence grup liderliği için en net adaylardan bir tanesi. Yani Brel Embolo'dan bahsedebiliriz. Ren forması giyen. Nottingham Forest'tan Dan Endoy oynuyor. Orta sahada Granit Xhaka var. Sunderland forması giyen. Zakaria'yı görüyoruz Monaco'dan. Yaşari Milan forması giyiyor. Yani birçok isim var. Akanji var Inter'den. Elvedi Gladbach'tan. Ricardo Rodriguez'i Betis'ten. Kalede Kobel var zaten. Yani kadro olarak bu grubun bence favorisi İsviçre, ki biraz sonra da zaten puanlarında yaparız. Bu grubun puanlarında da yer veririz. Onu da söyleyelim. Şöyle önümdeki notları birazcık daha inceliyorum ve evet, eriştim şu anda. Yani bu grupta 6 tane tabii ki her grupta olduğu gibi maç oynanacak. B grubunda tabii ki açılış maçını, B grubunun açılış maçını Kanada oynayacak Bosna Hersek'le, ki ben de buna göre aslında bütün skorları doldurdum ve bir puan tablosu önüme çıkıyor. Kanada Bosna Hersek'le 2-2 berabere kalır dedim. Katar İsviçre maçında İsviçre'nin 4-1 kazanacağını öngördüm. İsviçre Bosna Hersek maçında İsviçre'nin 2-1 kazanacağını, Kanada'nın Katar karşısında 2-0 kazanacağını, İsviçre Kanada maçının 1-1 berabere biteceğini ve Bosna Hersek Katar maçının da Bosna Hersek'in 2-1 kazanacağı gibi bir senaryo ortaya çıkıyor. Ve B grubundaki tabloda da İsviçre ve Kanada'nın 1-2. Sıraları alması, yani İsviçre'nin 7 puanla lider, 5 puanla Kanada'nın ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girmesini bekliyorum. Katar'ın da bu Dünya Kupası'nda 2 gol daha bulacağını öngörüyorum. Onu söyleyeyim, Katar'ın da 2 gol bulacağını, geçen Dünya Kupası'nda 1 gol bulmuştu, bu sefer de puanla tanışacağını düşünmüyorum Katar'ın. Tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz, birçok tahmini konuşabiliriz, bunun üzerine de birçok detaya da değinebiliriz, ama genel olarak genel hatlarıyla bu şekilde değerlendiriyorum ve C grubuna geçiş yapmak istiyorum. C grubunda tabii ki Brezilya'nın grubu. Brezilya çok çok büyük favori. İlk etapta biraz Carlo Ancelotti'nin Brezilyası'nda konuşmak istiyorum ki Dünya Kupası tarihinin zaten açık ara en başarılı takımından bahsediyoruz. Yani çok çok ikon bir takımdır. Dünya Kupası denince akılları her zaman o yeşil sarı olan o Brezilya bayrağı, o karnaval havası, o samba her zaman gelir. Ki son dönemde açıkçası çok net bir başarı yok. Yani 2002'den sonra tabii 2014'te ev sahibi olan turnuvada üçüncülük maçı oynadı Brezilya, ama onun haricinde çeyrek final aşamasının ötesine geçemedi. Yani 2006 Almanya'da, 2010 Güney Afrika'da, 2018 Rusya'da ve 2022 Katar'da da çeyrek final aşamasını geçemeyen bir Brezilya olduğunu söyleyelim. Bu grupta tabii yani Brezilya yine de çok çok büyük favori olarak görüyorum. Yani Neymar seçilecek mi seçilmeyecek mi çok fazla tartışma konusuydu. Hatta Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir uygulaması sonucunda Carlo Ancelotti mikrofon başına geçip orada çok ikonik bir milli takım kadrosunu okuduğu bir seans var. Oyuncular ve bunun takip eden birçok kişi çok büyük bir salonda gerçekten çok enteresan bir atmosferde takip etmişti ki bizler de sosyal medyalardan takip etme şansına erişmiştik. Onu söyleyelim. Açıkçası gerçekten Neymar'ın seçildiği haberi geldiği anda salon yıkıldı. Bütün Brezilya'da karnaval havası olmuştu. Çünkü bu neden önemli? Yani Neymar nasıl seçilmez ki gibi soranlar da tabii ki olacaktır. Hatta duyar gibiyim bunu söyleyenleri. Son Dünya Kupası
Barcelona'dan önceki kadroya Neymar alınmamıştı. Hatta bayağı da konuşulmuştu. Yani Neymar artık

0: olmayacak mı? Neymar'la Ancelotti'nin arasında problemler mi var? Vesaire vesaire diye. Ama nihai kararda Neymar'ın da Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söyleyelim ki yani tabii ki ülkemizden Alisson'un da, pardon düzeltiyorum, Ederson'un da kadroda olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe forması giyen son kadroya seçilen Gabriel Sara Dünya Kupası kadrosuna alınmadı ama en azından Dünya Kupası kadrosundan önce milli takıma gitmesiyle de gerçekten bizi gururlandırmıştı Gabriel Sara. Tabii Brezilya kadrosu çok çok kuvvetli bir kadro ama yine de bence en büyük 3-4 favoriden bir tanesi değil Brezilya. En azından bu turnuvada yani tabii ki çok kaliteli bir kadro. Bakıyoruz Martinelli'si, Neymar'ı, Rafinha'sı, Vinicius'u, hücum hattı çok iyi. Kaleye baktığınız zaman Alisson, Ederson gibi iki tane çok üst düzey kaleci var ki Ederson Fenerbahçe performansıyla çok çok tartışıldı ama muhtemelen milli takımda daha iyi olur diye düşünüyorum, en azından onu söyleyeyim. Savunmada Bremer var, Gabriel Magalhães var, Marquinhos var. Yani gerçekten çok çok değerli savunma tandemini oluşturacak oyunculara sahipler ki ya bu sezonun en iyi stoperi kim derseniz belki dünya futbolunda Gabriel diyen birçok kişinin olacaktır. Orta alanda çok formda bir Casemiro var. Belki yaşı artık biraz daha geçmiş olabilir ama United'da ayakta kaldığı, United'de iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Bruno Guimaraes hakeza Newcastle'da forma giyiyor. Takım kötüydü ama Guimaraes bence iyi sezon geçirdi. Onun haricinde tabii ki Paqueta var. Flamengo forması giyiyor şu anda. En son West Ham'da oynuyordu Paqueta. Yani Brezilya'nın da turnuvada renk katacağı çok açık. Fas'a geçeceğim ki Fas yani son Dünya Kupası'nda bizleri bayağı şaşırttı ve yarı final oynadı. Yani Fas'ın o aşamaya gelmesi, en başarılı Afrikalı takımlardan bir tanesi olması, Afrika kontenjanından katılan takımlardan bir tanesi olması asla sürpriz de değildi. Çünkü çok büyük bir yatırım da vardı ve yani çok büyük bir yatırımdan ziyade futbola çok büyük bir ilgi vardı Fas'ta. Yani bunun meyvesinde yavaş yavaş almaya başladılar. Kadro gayet iyi. Yani Ashraf Hakimi önderliğinde hakikaten grup liderliğini zorlayabilecek kadar bir takım olduğunu düşünüyorum ki fikstürden sonra zaten neden bu şekilde değerlendirdiğimi anlayabilirsiniz. Fas'ta gerçekten kıymetli takımlardan bir tanesi. C grubunda Haiti var. Haiti de ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Yani Dünya Kupası'na katılan böyle çok böyle nasıl diyeyim size, unik diyeceğim ama eşsiz diye çevirelim bunu daha çok Türkçesi. Eşsiz takımlardan bir tanesi.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani açıkçası merak konusu, lezzet katarlar mı? Belki tribünlerde bir lezzet katabilirler ama futbola dair ben çok büyük bir etki yaratabileceklerini düşünmüyorum. Özellikle bu dişli grupta tabii ki göreceğiz Haiti'nin de performansını. Şöyle bakılınca İskoçya'ya da geçmek istiyorum, grubun bir diğer takımı. İskoçya'da yani birçok kez grup aşamasında yer aldı Dünya Kupası'nda. 54, 58, 74, 78, 82, 86, 90 ve 98 yıllarında. Ancak grup aşamasını geçebilen bir takım olmadılar şu ana kadar. Onu da söyleyelim. İskoçya takımında tabii ki Ryan Christie, Bournemouth forması giyen oyuncu iyi bir sezon geçirdi. Hickey hakeza Brentford'da iyi bir sezon geçirdi. Scott McKenna olsun, Kieran Tierney belki biraz düşüştü ama Andy Robertson'la beraber sol kulvarda gerçekten takımda etki yaratabilecek isimlerden. Ki bu grubunda esasında puanlamasına geçmek istiyorum. Birazdan da tabii ki milli takımımızın yer aldığı D grubunu konuşacağım ama bu grupta da ilk maçın esasında bir final maçıyla başlayacağını söyleyebilirim. Yani takımların biraz daha temkinli olabileceği bir tablo olabilir. Brezilya Fas karşılaşmasının ben 1-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani Dünya Kupası tabii ki sürprizlere açıktır. Brezilya her zaman tabii ki Fas'tan daha iyi bir takımdır ama ilk maç olmasından da dolayı turnuvanın birçok sürprize de açık olmasını da biliyoruz. Grup aşamasında özellikle bazı yüksek mertebeli takımlar birazcık daha ikinci viteste başlarlar. Yani ben Brezilya'yı açıkçası ilk maçta kazanacağını düşünmüyorum. Fas'la bir beraber kalır diye yorumladım. İskoçya'nın Haiti karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İskoçya-Fas maçında Fas'ın 1-0 kazanacağını, Brezilya'nın da Haiti karşısında 4 golle şov yapacağını düşünüyorum. sonrasında İskoçya Brezilya maçında Brezilya'nın 2-1 kazanacağını, Fas'ın da son maçı Haiti ile oynamasından da kaynaklı olarak birazcık averaj kasarak böyle 5-0 kazanacağını yazdım önümdeki akıllı simülasyona. Ve bu simülasyonun ışığında ikili, yani daha doğrusu genel averajla Fas'ın Brezilya'nın önünde grubu birinci bitirmesini bekliyorum. İki takım da 7'şer puan toplamasını, İskoçya'nın 3. sırada 3 puanlı olmasını ve son sırada da Haiti'yi bekliyorum turnuvaya. Katılacaklar zaten ama gol bulmalarını dahi beklemiyorum. Gol bulurlarsa tabii ki benim adıma sürpriz olur ama çok da büyük başarı olur. Zaten Haiti'nin katılması demek zaten Haiti adına çok büyük bir başarıdır diyebiliriz ki milli takımımızın grubuna geçeceğim. Öncelikle her şeyden önce milli takımımıza başarılar dileyelim. Yani hepimiz çok çok heyecanlıyız. Özellikle yani milli takımımızın şu anki jenerasyonu beni, bütün taraftarlarımızı çok çok heyecanlandırıyor. Hatta ve hatta yani neden bir final olmasın bile dedirtiyor bizlere. Onu da söyleyelim. Yani milli takımımızda tabii ki yani 2002 yılında yarı final oynama heyecanı yaşadık. Onun dışında 1954'te katılmıştık Dünya Kupası'na. Şimdi 2026'da katılacağız. Yani önümüzde Dünya Kupası ve grupta da iki favoriden bir tanesi olarak gözüküyoruz. Amerika tabii ki ev sahibi avantajı olmasa idi belki Türkiye en büyük favori olarak gösterilecekti en azından grup aşamasında. Yani şöyle takımların geneline baktığımız zaman doğrusunu söylemek gerekirse bence en iyi 10-12 takımdan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Bunu son derece objektif söylediğimde söyleyeyim. Yani tabii ki milli takımımızın çok başarılı olmasını isterim. Her şeyden çok isterim belki de ama yani en iyi 10-12 takımın içinde olduğumuzu söyleyeyim. Yani bunu bu konuda mütevazı olmayacağım. Hani birazcık daha hedef düşürelim işte çocuklar başardığı zaman daha iyi bir şey, daha başarılı olarak yorumlarız gibi değil. Biz zaten iyi bir takımız abi. Biz turnuvada acaba ne yapacağız? Onu merak ediyorum ben ki bunu göreceğiz. Yani Kaptan Hakan Çağlanoğlu'nun performansı çok bağlayıcı. Tabii ki Arda'dır, Kenan'dır, savunmada Abdülkerim'dir, kalede Uğurcan'dır. Bunlar hepsi çok çok değerli isimler ki yani saymadığım birçok isim var. Ama milli takımımızın bu turnuvaya böyle iz bırakacak, hatta yabancı tabir kullanmakta burada sakınca görmüyorum, dark horse derler yani plase takım diye çevirelim. Birçok zaten futbol otoritesi de uluslararası futbol otoriteleri de bu şekilde değerlendiriyor Türkiye milli takımını. Çok genç bir kadro ki bu kadro, bu nüve, bu çekirdek ilerilerde de bizi ileriki turnuvalarda daha da büyük başarılara götürebilir. Şunu da söyleyelim yani Türkiye eğer grubu lider bitirirse son 16'da daha rahat bir takımla eşleşecek gibi gözüküyor eğer olası senaryolar gerçekleşirse ve çeyrek finalde de İspanya'yla karşılaşacak gibi gözüküyor. İkinci bitirirse Arjantin'le son 16'da karşılaşıp ondan sonra bir tık daha rahat, daha yani babalarla eşleşmediğimiz denklem olacak. O yüzden 1-2 arasında yani aslında İnsanlar hepimiz bir simülasyonda ya da kafamızda bir şeyler düşünüyoruz. Hani İspanya şu anda açık ara Fransa ile beraber çok büyük favori. Acaba İspanya'nın olmadığı yoldan ikinci bitirsek daha büyük avantaj mı bizim adımıza diye herkes de bence kafasının bir yerinde bunu düşünüyordur diyeyim milli takımımız hakkında. Ki tabii ki Amerika ile konuşmaya devam edeceğim. Ev sahibi Amerika. Amerika kadrosu da çok çok iyi bir kadroyla geliyor Amerika. Yani Dünya Kupalarında da artık oynama geleneği çok net bir şekilde var. Yani son yıllarda özellikle 1990'dan 2026'ya kadar sadece bir kere katılmadı Amerika Dünya Kupası'na. Onun haricinde tabii ki son 16 var, çeyrek final başarısı var şu ana kadar. Yani aslında oralarda düzenli olarak oynayan bir takım Amerika ve bu kadrosu da bence çok çok iyi bir kadro. Yani asla böyle Amerika'da futbol yok, İşte Amerika'da birçok sıkıntı var gibi yorumlayacağımız bir dilim değil. Amerika'da hakikaten şu anda enteresan oyuncular var ki tıpkı Kanada için söylediğim gibi çok atlet takım. Giovanni Reyna orta sahada Mönchengladbach forması giyen oyuncu. McKennie Hakeza orta sahada çok kıymetli isim. Pepe'yi bakıyoruz. PSV ile çok iyi bir sezon geçiriyor. Haricinde Pulisic olsun, Balogun olsun, Timothy Weah olsun. Bunlar çok değerli isimler. Hani Belki savunma birazcık sıkıntılı ki Amerika maçlarında bence bol gol izleyebiliriz. Ev sahibi biraz tabii ki Amerika deyince akıllara eğlence, entertainment gelir. Bunlardan da kaynaklı olarak biraz daha açık oynayan bir milli takım görürüz. Pochettino'nun ekibini bu şekilde değerlendirebilirim Amerika'yı. Paraguay'a geçeceğim ki Paraguay'da Dünya Kupalarında her zaman renk katmış ekiplerdendir ki 86, 98 ve 2002'de son 16 oynama başarısı gösterdi. 2010'da çeyrek final oynadı Paraguay. Ama 2014, 2018 ve 2022'de Dünya Kupası'na katılamamıştı. Onlar da esasında en iyi kadrosuyla, en iyi dönemiyle gelmiyor.

Miguel Almiron tabii ki Newcastle'lı Almiron dikkat çekici isimlerden, hatta Samudio ülkemizden de tanıyacak olanlar vardır. Anadolu takımlarında çok çok forma giymişti Samudio. Kendisi de kadroda yer alacak gibi gözüküyor. Şu andaki önümdeki akıllı ekranda bu şekilde yorumlayabilirim. Paraguay'da bu şekilde konuştuk. Avustralya'ya geçeceğim. Avustralya'da düzenli olarak Dünya Kupalarına katılan, en büyük başarısına son 16 olan bir takım. Ki yani Avustralya'nın da işte Mark Viduka'lı, Harry Kewell'lı kadrosuyla gelmediği çok açık. Aaron Moy Celtic'te oynuyor ki çok beğendiğim bir oyuncudur ama artık 35 yaşında. Yani orada da yani mutlaka bence futbol adına bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En iyi döneminde değiller ki Aziz Bey hiç de kadroda bu arada, onu da söyleyelim. Aynı zamanda Avustralya vatandaşı olan, ülkemizde de birçok sefer forma giyen bir isimdi Aziz Bey hiç. Birçok takımda forma giydi. Kaleci Matthew Ryan'ın iyi bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Yani iyi bir kalecileri var ama onun haricinde Avustralya takımının çok da öne çıkan, çok da böyle iyi bir takım olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki grubumuzun puanlarına geçeceğim. Buradaki simülasyonda ben de bir şeyler hazırladım. Ki sıra sıra artık okuyayım. Amerika-Paraguay maçının 2-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Avustralya-Türkiye maçının ilk maçta Vancouver'da 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yani ilk maçlar sonunda grup lideri olacağımızı. İkinci maçlar sonunda da şu şekilde bir tablo var. Amerika'nın Avustralya karşısında 3-1 kazanacağı, Türkiye'nin de Paraguay karşısında 2-1 kazanacağı bir tablo öngörüyorum. Son maçta tabii Paraguay maçı San Francisco'da, Amerika maçı Los Angeles'ta. Los Angeles'taki maçta şöyle 2-2 bol gollü bir maç bekliyorum. Paraguay Avustralya'nın da 1-1 berabere kalacağını düşünüyorum ve burada da aslında aynı averaj olmasına rağmen gol fazlasıyla Amerika'yı grup lideri yaptım. Biz ikinci olarak bu şekilde, yani simülasyonu doldurduğumda bu şekilde çıktı. Ama ikinci olmak bence lider olmaktan belki de daha iyi olabilir. Yani Arjantin bizim daha rahat eleyebileceğimiz bir takım bence İspanya'ya göre. O yüzden belki de avantajlıdır. İki takımı da 7 puanda belirttim. Paraguay ve Avustralya'nın da turnuvaya veda edeceğini düşündüm. İkisinde birer puan alarak. Çünkü en iyi 12 tane üçüncüden 8 tanesinin çıktığını söyleyelim. C grubunda noktaladık. Ve sırada E grubu. E grubuna geçiyoruz. E grubunda da tabii ki favorilerden gösterilen, tabii Brezilya gibi birazcık da konumladığım, yani en büyük favorilerden değil ama Almanya her zaman turnuvalarda iz bırakmış, damga vurmuş takımlardan bir tanesidir. Almanya milli takımının da zaten başarıları ortadadır. Dünya Kupası'nda 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren, yani Brezilya'dan sonra en başarılı takımlar arasında kendine yer bulan bir ekip ki son olarak zaten Brezilya'da düzenlenen 2014'teki Dünya Kupası'na şampiyon olmuşlardı. Sonrasında bir başarısızlık dönemine girdi Almanya milli takımı. Yani 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında grup aşamasında veda ederek hepimizi esasına şaşırttı. Almanya demek her zaman başarı demek normal şartlarda ama bu kadar tarihinde başarılara imza atan Almanya'nın doğrusunu söylemek gerekirse grup aşamasında son iki turnuvaya veda etmesi beni de bayağı şaşırtmıştı, onu da söylemiş olayım. Önümdeki şu andaki akıllı ekrana da bakıyorum. Almanya kadrosuyla alakalı tabii birkaç tane de yorum yapmak isterim. Yani özellikle bir kere tabii hani Almanya milli takıma seçilmesiyle Leroy Sané'yi de bir vurgulayalım. Leroy Sané de hakikaten turnuvada muhtemelen ilk 11'de olmayacaktır ama kulübeden çok artı sağlayabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Musiala bu sezon belki bir tık sakatlıkların etkisiyle düştü ama her zaman çok kaliteli bir isimdir. Kimi orta sahada liderliğiyle çok kıymetli ki Manuel Neuer de milli takıma geri döndü. Milli takımdan emekliliğini açıklamıştı ama milli takıma geri dönerek esasında bu Dünya Kupası'nda yer alacağı haberini aldık ki muhtemelen zaten kaleyi Manuel Neuer koruyacaktır. Yani savunmanın beklerinde Raum, merkezde Rüdiger'i, Tah'ı göreceğiz. Sağ bekte esasında Kimi'yi mi görürüz yoksa farklı bir alternatif mi yaratır Almanya, onu göreceğiz. Yani orta alana bakıldığı zaman Pavlović Kimi ikilisi, Bayern Münih'in zaten orta sahası ki Angelo Stiller'de çok beğendiğim bir isim. Mutlaka bence Dünya Kupası kadrosunda zaman zaman izleyeceğimiz bir isim olur. Wirt çok tartışıldı Liverpool'da ama o da hücum hattına destekte dikkat çeken isimlerden birisi olabilir Havertz'le beraber. Yani böyle
4-2-3-1 şeklinde dizilecek bir Almanya bekliyorum. Nagelsmann yönetimindeki grubunda en net favorisi. Curaçao'yu konuşacağız. Curaçao da yani ilginç bir milli takım. Şu ana kadar

0: Haiti için böyle şeyler söyledim ama Curaçao kadrosunu bir tık daha fazla iddialı buluyorum Haiti'ye göre. Yani Curaçao en küçük takım yüz ölçümü olarak ve yani orada Dick Advocaat'ın başardıkları çok acayip ki Dick Advocaat sağlık sebepleri dolayısıyla çalıştırmayacaktı milli takımı New York basında. Ondan önce bir ayrılığını istemişti ancak vekaleten gelen hoca iki maçlık dilimde bir türlü o kimyayı yakalamayınca Dick Advocaat'ın da sağlık durumu iyiye gidince Advocaat'ı da New York basına Curaçao'nun başında göreceğiz. Curaçao'da ya tabii ki çok çok yıldız isimler yok ama biraz daha tabii ki kültürel olarak da Hollanda menşeli oyuncular var ki yani milli takımdaki birçok isim Hollanda liglerinde forma giyiyor ki Bakunya kardeşler var. Juninho ve Leandro ki Leandro Iğdır FK'da oynuyor. Onu söyleyelim. Onun haricinde Bazur var Konya Spor'dan. Brenet var Kayseri'den. Ligimizden de tanıdığımız birçok isim var ki Obispo var ki savunmanın merkezinde en önemli isimlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Curaçao'da. Onun dışında bu grupta şöyle bakıyorum Fildi Sahili var. Fildi Sahili de yani turnuvalara her zaman renk katmış bir ekiptir. Grup aşamasını şu ana kadar geçemedi Fildiz Sahili ki sanki benim aklımda böyle bir son 16 ya da bir çeyrek yaptılar gibi kalmıştı ama yapmamışlar. Yani çok çok değerli isimler çıkardı şu ana kadar Fildiz Sahili. Yani en iyi kadroyla mı geliyor Fildiz Sahili? Hayır ama gruptan çıkar mı? Bence çıkmaya aday. Fena isimler yok. Yani Nicolas Pepe olsun, Amad Diallo olsun, Yan Diomande olsun ki Leipzig'te şu anda bütün büyük takımların radarına girmiş vaziyette. Onun haricinde Frankesi, Ulay'ı milli takım kadrosunu söyleyelim. Trabzonspor'dan Wilfred Singo'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Hatta Agbadu'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Yani Yasin Fofana da var ligimizden. Esasında çok değerli isimlere sahip bir takım Fildişi Sahili ki gruptan çıkar mı? Bence çıkar diye şimdiden o puanlamayı yapmadan önce sizlere aktarayım. Ekvador biraz zayıf bir kadroyla geliyor ama Ekvador en azından 2002 yılından beridir düzenli olarak neredeyse milli takım seviyesinde Dünya Kupası'na katılıyor. 2010 ve 2018'de katılmadı. 2002, 2006, 2014, 2022 ve 2026'da katılmış olacak Ekvador. Grubun tabii ki puanlamalarına geçmek istiyorum. Almanya Curaçao maç başlangıcında Almanya'nın 5-0'la turnuvaya böyle radikal bir galibiyetle başlamasını bekliyorum. Her ne kadar Curaçao'nun Haiti'den daha iyi bir takım olduğunu düşünsem bile Fildiz Sahili'nin Ekvador karşısında grup ikinciliği adına 2-0 kazanarak dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Almanya Fildiş'i karşısında 2-1 kazanır diye yorumladım. Ekvador Curaçao karşısında 2-1 veya 3-1 kazanır diye yazdım. 3-1 yazmışım. Ekvador Almanya maçının Almanya'nın 1-0 kazanacağını, Curaçao'nun da Fildiz Sahili karşısında direnemeyeceğini yani 3-0'la mağlup olacağını burada vurguladım. Curaçao puansız 4. sırada, Ekvador 3. sırada, Fildiz Sahili 2. sırada ve Almanya lider olarak E grubunu yorumladım. F grubuna geçeceğim ki F grubunda da açıkçası güç dengeleri birbirine yakın. Tabii ki Hollanda favori olarak gösteriliyor ama hiç belli olmaz demek isterim burada. Yani Hollanda tabii ki iyi bir kadroyla geliyor. Çok iyi savunma hattı var. Yani Van Dijk önderliğinde Van de Ven var. Birçok kaliteli isim var ki hücum hattı da hücum hattında biraz esasında işler Gakpo ve Memphis'in yaratıcılığına kalmış durumda Hollanda'da. Yani onu da söyleyelim. Yani muhtemelen grup liderliğine zaten oynayacak ama belli de olmaz. Çünkü grupta zorluk çıkarabilecek hem Japonya hem İsveç hem de Tunus gibi takımlar var. Japonya'ya devam etmek istiyorum ki Japonya'da da Nagatomo'nun seçildiği görüntüler orada Dünya Kupası seçimleri okunurken gerçekten sosyal medyaya damga vurmuştu. O da 39 yaşında milli takımına katkıda bulunacak Japonya'da. Ki Japonya kadrosuna bakılınca Maeda tabii ki dikkat çekiyor. Wataru Endo var Liverpool forması giyen. Daichi Kamada çok iyi bir sezon geçirdi Crystal Palace'ta. Ritsu Doğan Eintracht Frankfurt'ta sağ çizgide kaliteli bir isim ki Kubo da var orada aday sağ çizgide oynamaya. Yani bir çizgide Doğan, bir çizgide Kubo'yu izleriz gibi düşünüyorum Japonya'da. Gerçekten enteresan bir turnuva olabilir Japonya adına da ve tabii ki İsveç. Ben bu turnuvada çok beklentim var İsveç'ten. Yani İsveç'in iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir dinleyicimiz Nijerya'nın turnuvaya katılamamasına üzülmüş. Tabii ki yani Nijerya büyük renk katardı. Onu da söyleyeyim. Bu arada yani ufak bir dil sürüşmesi yaşadım orada. Yani ilk bölümlerde ufak bir dil suçması yaşamıştım. Çekoslovakya, Yugoslavya ile alakalı çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı. Tabii ki düzeltelim. Çekoslovakya ismi Çekya ismine dönüştükten sonra Çekya olarak ele aldığım zaman orayı yorumlamıştım. Tekrardan özür dileyelim oradaki yanlış anlaşılmadan dolayı. Benim dilim sürçtü. Sonradan düzeltmeye çalıştım ama çok geçmemiş dinleyiciye. En azından naçizane özür dilemiş olayım. Zaman zaman tabii ki belli başlı hatalar bizler de yapabiliyoruz. İsveç'e geçeceğim çünkü İsveç İsveç'in bayağı iddialı bir kadroyla geldiğini düşünüyorum Graham Potter yönetiminde. Yani Graham Potter'ın da inovatif bir teknik adam olduğunu ve geçiş hücumlarını çok çok iyi yapan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani Elanga, Gyökeres ve Isak gibi 3 tane Premier Lig'de marka oyuncuya sahipler ön hatta. Orta sahada Ayari, Bergwall gibi 2 tane çok iyi orta sahaları var. Yani Premier Lig seviyesinde çok fazla oyuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Kaleci biraz zayıf ama hücum hattının çok çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim İsveç adına. Puanlamaya geçeceğim. Ardından da tabii ki çok kısa da olsa hemen bir şekilde G grubunda konuşmaya çalışacağım. Hollanda'nın Japonya karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İsveç Tunus karşısında 3-1 kazanır. Hollanda İsveç maçı 1-1 berabere biter. Tunus Japonya maçında Japonya 1-0 kazanır. Tunus Hollanda maçında Hollanda 2-1 kazanır ve Japonya İsveç maçında İsveç 2-1 kazanır diye yorumladım ve burada gol fazlasıyla İsveç grup lideri olarak 7 puanla dikkat çekti. İsveç'in arkasına 7 puanla Hollanda'yı yazdım, 3 puanla Japonya'yı yazdım, Tunus'u da puansız 4. sırada yazdım ve Belçika'nın yer aldığı gruba geçeceğim. Belçika yani F grubuna geçiyorum, düzeltiyorum, G grubuna geçiyorum. Belçika tabii ki kaliteli bir kadroya sahip. Altın jenerasyon dediğimiz o Belçika'daki kadronun yani belki 2-3 turnuva önce daha iyi bir kadroya sahip olduklarını söylemek mümkün. Ama tabii ki Doku, Kevin De Bruyne gibi isimler, Lukaku gibi isimler, Trossard olsun, savunmada De Kuyper, kalede Kurtua, yani hakikaten iyi bir kadro olduklarını söylemeden edemeyeceğim. Mısır milli takımı tabii ki biraz daha Marmuş ve Salah endeksinde bir takım olarak dikkat çekiyor. İran milli takımının turnuvaya geleceğini haberlerini alıyoruz. Son haberlerimiz bu şekilde. Ama vize sürecinde biraz sıkıntılar olduğu haberlerini alıyoruz. Ama İran'ın da burada oldukça mücadele edeceği çok açık. Yeni Zelanda'ya geçeceğim. Yeni Zelanda kısmında da yani bu turnuvaya katılıyorlar ama yani şöyle söylemek gerekir, biraz daha elemesi daha kolay bir konferanstan gelen bir takım Yeni Zelanda. Yani kadro biraz zayıf. Özellikle şöyle bakılınca da üst seviye futbol oynayan takımlarda çok fazla oyuncu görmüyoruz. G grubunda hemen puanlamasını sizlere aktaralım. Belçika'nın Mısır'la 2-2 berabere kalacağını, turnuvanın açılış maçında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. İran Yeni Zelanda maçına 1-1 dedim. Belçika İran maçına 1-0 Belçika dedim. Yeni Zelanda Mısır maçına 2-0 Mısır dedim. Yeni Zelanda Belçika maçına 2-1 Belçika dedim. Mısır İran maçına da 2-1 Mısır dedim. Bu tabloda da bir gol averajlı Mısır'ı grup lideri yaptım Belçika'nın önünde. İkisi de 7 puan toplarlar. İran ve Yeni Zelanda'nın da birer puanla turnuvaya veda edeceğini düşünüyorum. A, B, C, D, E, F ve G gruplarını yorumladım. O halde şimdilik kısa bir ara. Aranın ardından tabii ki kalanların devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsıntısı

0: Yılmaz direnci ve Gert Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Evet, ilk iki bölümde birçok grubu ele aldık. A grubunu, B grubunu, C grubunu, D grubunu, E grubunu ve F grubunu. Aynı zamanda G grubunu da konuştuk. Tabii ki bu bölümde kalan grupları konuşacağız. Sonrasında olası eşleşmeleri ve birçok detayı konuşacağız. Hatta bir kez daha hatırlatalım. H grubuna geçmeden önce İspanya ile başlayacağız konuşmaya ama olası senaryoda milli takımımız açısından bunu bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim. Grubu lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrek finalde İspanya denk geliyor. Grubu ikinci bitirdiğimiz senaryoda son 16 turunda Arjantin denk geliyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Birçok dinleyicimiz de yazmış. Ona istinaden de bunu söylemek istedik. Tabii ki 0212 273 10'dan bizlere Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Onları da seve seve yayında paylaşmak isterim. H grubuna geçmeden önce şöyle bir tabii ki diğer gruplardaki durumları da tahminlerimizi de en azından sizlere bir kez daha yinelemek istiyorum. A grubunda Çekya'nın lider, ikinci Meksika, üçüncü Güney Kore, dördüncü Güney Afrika olacağını ifade etmiştik ilk iki bölümde. B grubunda İsviçre'nin lider, Kanada'nın ikinci, Bosna'nın üçüncü, Katar'ın dördüncü ve Bosna'nın da en iyi üçüncü kategorisinden gruptan çıkacağını ifade etmiştik. C grubuna geçtiğimiz senaryoda birazcık da fikstür avantajından dolayı Fas'ı lider, Brezilya ikinci, bir gol farkıyla, averajla Fas'ı lider, Brezilya ikinci, İskoçya üçüncü, Haiti'yi de son sırada olarak işaretledik. D grubunda, yani milli takımımızın grubunda da birazcık da tabii ki ev sahibi faktörü olmasından da kaynaklı olarak Amerika'yı bir adım, yani averajla, daha doğrusu daha fazla gol atmasını beklediğim için Amerika'nın bizim önümüzde tamamlayabilme olasılığını gördüm. En azından o şekilde işaretledim. Yani çeyrek final yolu daha açık ikinci olduğumuz vakitte. Lider olduğumuz senaryoda son 16'da son şampiyon Arjantin'le denk gelme durumumuz var. Tabii ki bu tartışılır. Son maç kader maçı olacak. Amerika ile oynayacağımız maç ama Amerika'yı averajla 7 puanla lider, Türkiye'yi 7 puanla ikinci, Paraguay ve Avustralya'nın da birer puanla turnuvaya devam edemeyeceği gibi bir senaryo işaretledik. E grubuna geçtiğimiz vakitte Almanya, Fildişi, Ekvator ve Curaçao sırasıyla, yani Almanya 9, Fil dişi 6, Ekvador 3, Curaçao 0 olarak konuşmuştuk. F grubunda Hollanda'nın favori olmasına rağmen İsveç'in birazcık daha iyi bir kadroyla, iyi bir havayla geldiğini ifade etmiştik ilk iki bölümde. İsveç 7 puanla gol fazlasıyla lider.